0: ben zaten mağlup olacağımızdan ziyade yani şu an bütün Türkiye'deki bütün herkes kadınlar voleybol maçıyla Türkiye milli maçı aynı gün aynı saatte yayınlansın, herkes kadınlar voleybol maçını ister.
1: Doğru.
0: Bak çok ciddiyim yani. Ya sen artık bu kadar para harcayıp ki o kadınlarımız da tarifeli uçakla gidip gelen, hiç para harcamadığımız bir yerden bu kadar başarı geliyorken, sen bu kadar paranın akıtıldığı, bu kadar kişisel zenginliğin hat safhada olduğu bir alanda insanları televizyonun başına dahi oturtturamıyorsan, sizin zaten burada hani herhangi bir Ferhat Gündoğdu'sundan falan çık yani o işte. Sen zaten orada oturmayı hak etmiyorsun. Ne başkanından, ne antrenörüne, ne masasından komitesine kadar. Hiçbir şeyi hak etmiyorlar ya. Oranın komple temizlenmesi lazım. Bu temeldeki bu bizim çok güvendiğimiz, çok Türk işte milli duyguları çok yüksek futbolcularımıza dokunması gerekiyor. Bu iş kuru milliyetçilikte olmuyor aslanlar ya. Olmuyor yani. Bak ben Melisa Vargas'ın sizden daha milliyetçi olduğunu düşünüyorum. Niye biliyor musun? Kanının son damlasına kadar, verebileceği performans son damlasına kadar o coşkuyla, o şeyle o formanın hakkını veriyor. Siz veremiyorsunuz dostum. Siz prim pazarlıklarıyla, siz antrenörleri böyle kafa kola almakla, kendi kişisel egolarınızla çarpışmaktan başka hiçbir şey olmuyor. Yani. Ve ne yazık ki size bu seviyeyle getiren bir yönetici ağı var ya. Her dediğinizi yapıyorlar mesela. Ya ben anlamıyorum ya, yani biz daha yazın ne yaşadık ki? Ya yazın yaşadığımızın zaten bugünün habercisiydi. Yazın sana bu milli takımı bir ümit verdi mi? Bak ben sana şöyle söyleyeyim, çok ağır olacak ama Montella Hoca, ben sana söyleyeyim, dünkü maçın ilk 11'ine baktım. Yani Fenerbahçe'nin de ikinci, yani bir İsmail Kartal bir iki mağlubiyeti sorgulanacak. Montella Hoca oraya doğru bir fake atıyor yani. Niye? Çünkü yani Bertü'yü falan hani 11'de oynatmak falan, kadroyu birazcık Fenerbahçe ağırlıklı kurması.
1: Evet, birazcık kesimi çekti.
0: Ben bunu hissettim yani. Bak yani bunu hani belki de diyecek ne alakası var. Ben bunu hissettim arkadaş. Ben şu anda dört büyükler baktığında hepsi yeni hocası var. Birinin 4 yıllık hocası var. Montella Hoca'nın da yani Türkiye'den başka bir kariyeri yok. Ben bunu hissettim. Şimdi en orada Fenerbahçe'den kovulun, yani hoca değişikliği en yakın ne der, kim dersen Fenerbahçe deriz. Baktığın zaman bu kadrodan çıkıp Fenerbahçe kadrosuna gireceğini düşünüyorum. Yani bunu ben dillendiriyorum yani. Biraz da yanladı gibi geliyor bana yani. Böyle bir durum var yani. Ha, yani gerçekten dün çok komik bir futbol vardı yani sahada. Yani çok çok kötü ya. Ya bir şeyin hiçbir çalışması yok. Gelecek kaygısı yok. Montella Hoca'nın da mesela yani hani ya takımda bir gelecek adına bir hamle yaparsın ya. Ve inanırız yani senin bu yaptığın taktik teknik yani. Yok, hiçbir şey yok yani. Öyle oynuyor. Artık Arda bile karar vermiş yani. Ben demiş burada alver yapabileceğim kimse yok. Bir taktik teknik hiçbir şey konuşulmuyor ki. Adam aldığını vuruyor çocuk yani. Haklı.
1: Peki
0: en azından 30 metreden deneyim diyor.
1: Ya Montella dedik, milli takım tarafına geçtik. Zaten konumuz milli arada hakikaten hem TFF hem de milli takım oldu. O yetmezmiş gibi bir de Türkiye Futbol Federasyonu Hakemler Derneği, şimdi tam olarak açılımını bilmiyorum ama oraları konuşur olduk. Belki de ilk defa bu kadar çok konuştuk oraları, o dernekleri. Bir diğer tarafta MHK'yi zaten konuşurduk hali hazırda ama böyle de inir geçerdik. Bu MHK'deki atamalara bir bakılsın, bak o öyle değil. Yapay zeka destekli değil, sistem destekli değil, oralarda neler var neler diyorduk. Ama şimdi o neler var nelerin ortaya çıkışını konuşur olduk. Ayrı ayrı. Milli ara gibi milli ara esasında baktığında, yani olumsuz anlamda bunu söylüyorum. Negatif anlamda bunu böyle detaylandırıyorum. Yani tam anlamıyla oraya odaklandık. Ama Montella tarafına geldin. Futbol tarafına geldin. Gider ayak şunu yapıyor, bunu yapıyor yorumlarını yaptın. Gider ayak bunları yapıyor, bak şuralara giriyor, şu oyuncuları oynatıyor, bunları tercih ediyor dedin Serkan Çetner. Montella gitti. Ne olacak abi? Onu da merak ediyorum mesela.
0: Ya Montella gitti.
1: Neyi konuşacağız? Ne, kimi konuşacağız?
0: Ya bence Montella'dan önce başkanın gitmesi gerekiyor. Çünkü Montella'yı getiren...
1: Sence başkan... olacak mı salı günü öyle bir şey? Başkan ya da yönetim kurulu mu istifayı sorumluluğu alacak? Yoksa pazartesi günü değil de salı günü yapılması bu toplantının, her şeyi 21.45'te başlayacak, pazartesi günü oynanacak İtalya maçı sonrasında olması her şeyi açıklamıyor mu?
0: kesinlikle. Bak şimdi şöyle söyleyeyim. Çok düşük %1 ihtimal verdiğim bir İtalya galibiyetinde övgüler olacak. Bakın bize inanmıyordunuz işte. Bu seviyenin futbolunu biz oynuyoruz. O yapacağız edeceğiz ki bak %1'i konuşuyorum ben. %99'da hocamızı gönderdik. Yerine hoca bakıyoruz. Yerine çok iyi bir MHK başkanı bakıyoruz. Biz bu işe baş koyduk. Ezanlar inmeyecek, bayraklar düşünecek mandasıyla, milliyetçi konuşmalarla işi bitirecekler. Böyle konuşulacak yani.
1: Değil mi?
0: Yani ben sana söyleyeyim ya, yani, salı gününün özeti bu olacak yani. Biz işte böyle işte bize bu hakkı şey verdi, halk verdi. Biz bunun sonuna kadar devam edeceğiz. Öncüsü olacağız. Biz görev sonuna kadar bu ülkenin temiz futboluna hizmet edeceğiz. Allah bizi düşürmesin bu yolda falan. Bak bunlara bak. Salı günü bunları dinleyeceksin. Benzer konuşmalar gelecek yani. Hocamızın da işine son verdik. Tazminatını da güzel de alacak. İtalya'da güzel bir hayatı olacak. Belki Türkiye'den de İsmail Hoca'nın ayağı kayarsa gelir gene görev yapar Fenerbahçe'de çünkü en yakın.
1: Bir de neden bu kadar çok İtalyanları konuşuyoruz? İtalya futbolunu bu kadar geride anar ve konuşurken bu sıralar, özellikle son yıllarda. Ya da neden hep Fenerbahçe'de de, Beşiktaş'ta da, milli takımda da, milli takımların işte tamam başarılı olur, başarısız olur. Bak orada değilim. Yani Montella'nın başarılı dönemleri de vardı. Voleybolda çok büyük başarılar kazandık koçumuzla, ayrı konu. Ama neden hep biz Türkiye işte milli takımlarını böyle İtalyan hocalarla anar olduk son zamanlarda? Niye hep böyle bir İtalya'ya döndük? Niye yüzümüz yani, orada? Niye bir gözümüz orada bizim? Bunu da sorguluyorum biraz, kendimce. Bu biraz böyle farklı bir bakış ama.
0: Yani İtalya Ligi para veremiyor belki. Sorun şu. İtalya Ligi benzer zaten Akdeniz ülkesi. Biraz da benzer yönlerimiz var. Futbola bakışları da benzer. Hatta şöyle söyleyeyim. Mafyatik insanların futbolun içinde olması, işte oradaki omertanın falan kanunlarının olması, birazcık o İtalya futbolu bize yakın, hep yakın gelmiştir. O duygu birikimi de benzer, aynı duygusal insanlarız. Ama şu anki gerçek futbol coğrafyasına baktığın zaman İtalyanlar şu anda para veremiyorlar. Bu işe para harcayamıyorlar. İtalyan futbolu çok kötü yönetildiği için ki bak, Türkiye İtalya seviyesine bir kere gelsin, İtalya milli takımının ve futbol anlamında bir kere gelsin, ben şu ömrü hayatımda bir kere İtalyanların geldiği seviyeyi göreyim, en top seviyeyi, ben okey bir Türk olarak, Türk futbol olarak. Biz gelemeden onların düştüğü durumu görüyoruz ve biz gelemeden onların yaptığı hataları zaten yapıyoruz. Yani şu anda Rafael Leao Milan satıyor, biz alıyoruz baktığın zaman yani. Yani 12 milyon euroya Galatasaray'a geldi yani. Yani İtalya'daki bütün satılması muhtemel oyuncuları Genduzzi Fenerbahçe'ye geldi yani. Hani overpay verip biz alıyoruz. Dolayısıyla İtalya'nın yıldız diyebileceğini, kafa çıkaran her topçusunu Türkiye'ye alabilir. Her antrenöründe Türkiye'ye alabilir. Yani Vincenzo Italiano kötü bir hoca mıydı? İtalya'dan geldi yani. Bu hoca Fiorentina'da iyi işler yaptı da geldi yani. Bologna'ya gitti. Bologna'dan da Beşiktaş'a geldi. Ve kariyerinin en iyi dönemlerinden birinde geldi yani. Dolayısıyla sen İtalya'dan şu anda satın alabilir bir gücün var, satın alma gücün var. Yani ekonomik olarak İtalyanlardan daha mı iyisin? Değilsin. Ama sen borçlanabiliyorsun. İtalyanlarda öyle bir şey yok. Onlar FIFA şeyine dikkat ediyorlar yani. Hani onların tribünleri daha çok para getiriyor, daha ekonomileri düzgün yani. Ama devlet çok destek vermiyor. Yani Milan'a bir arazi vermiyor mesela. Milan'ın stadını yapmıyor. Anladın mı? Ama bizim bütün takımlarımızın hem arazi anlamında destek veriliyor devlet tarafından, hem stat konusunda destek veriliyor. Yani düşün, Inter'le Milan San Siro'yla Giuseppe Meazza aynı statta oynuyorlar. Ya o yokluktan adamlar bu başarıları yakalıyorlar. Bizde o bile yok. Yani hani o yüzden hani bizim İtalyanlarla aramızda zaten bir fark var. Ne fark var? Kapatılamayacak kadar açık bir fark var yani. Sen de bunu parayla kapatıyorsun. Yani ne zamana kadar bu sürdürülebilir? Bunu konuşacağız yani. Hani yarın öbür gün Türkiye'nin durumu iyiye gitmezse ekonomik olarak, ki gitmiyor da zaten de. En sonunda da bu futbol kulüplerinin elini çektiği zaman devlet, göreceğiz yani ne olacağını. Yani bak Bulgaristan ligine dönersin. Onu söyleyeyim. Bak Romanya ligine falan dönersin yani. Çünkü bu paraları şu an ödüyorsun. Bugün başkan diyor 300 harcıyor, 200 geliyor diyor Beşiktaş. 100 milyonu sanki böyle hani bir ufak bir paraymış gibi konuşuyor. 100 milyon lira, euro çok büyük bir para yani. Kaldı ki bizim paramızın kaç birim üstünde bir şeyden bahsediyorum. Dolayısıyla sen bu yüzü bunları böyle iki tane sezon kötü git, 100 oluyor sana 300 milyon euro. Versin o zaman bir tane daha bir bankamız, çiftlik gibi şey, Ziraat Bankası ya da şey Halk Bankası verebilecek mi 300 milyon euro? Veremeyecek. Onun bir kere oldu tarihte yani. Onun da ekmeğini yiyorlar yani. TL'ye döndüğü için devalüasyona geldi o TL. Borçlar küçüldü. Şey oldu yani, bir anda bütün kulüplerin kafa kulüplerin, evet, borçları bitti. Ama alttaki küçük kulüplerin suçu ne?
1: Bu arada dinleyicilerimizden mesajlar geliyor. Sabri Bey sormuş. Sabri Aydoğan demiş ki, belki ne oldu MHK başkanına? Haberim yok. Serbest mi kaldı yoksa tutuklandı efendim? Tutuklandı mı demiş. Haber verirsen memnun olurum demiş. Oradaki detayları aktardık programın girişinde ama tekrar verelim. Ferhat Gündoğdu için mesela, tutuklu yargılama kararı geldi. 7 şüphelinin tamamı da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ferhat Gündoğdu ile beraber ve bunun üzerine açıklamalar ardı ardına geldi. Dursun Özbek tarafından, Serdal Adalı tarafından açıklamalar geldi. Bir diğer tarafta iki başkan adayı iki başkan figürünün konuşması Fenerbahçe tarafının neler düşündüğünü de merak ettiriyor bana. Biraz Yıldırım açıklamasında açıkçası bekliyorum. Çünkü o da hakemlerle ilgili ilk kez konuştu ve hemen ardından bu olay oldu. Orayı hatırlar mısın? Bak bir yere gideceğim Serkan Çetiner. Heyecan yaptım, bir şeyi hatırladım diye. Böyle adını soyadını karıştırdım abi senin. Özür dilerim. Ama hakikaten heyecan yaptım. Niye biliyor musun? Bir şey şu an kendi kendime. Bir aydınlanma yaşadım yayının içerisinde. Olay şu abi. Bir şeyi sorguluyorduk, hatırlıyor musun? Ya Aziz Yıldırım, Serdal Adalı, Ertuğrul Doğan, Dursun Özbek, değerli başkanlar gittiler Cumhurbaşkanı ile görüştüler. Hemen ardından Ertuğrul Doğan'dan hakem açıklaması geldi. Bir böyle arkasına güven almış gibi bir hakem açıklaması geldi diyordum ben yayında sana. Bunu öyle soruyordum. Ne oldu acaba, ne konuşuldu acaba diyordum. Sayın Başkan Aziz Yıldırım ilk defa hakemle ilgili kendisi konuştu bak. Hiç girmeyecekti bu konulara. Hiç girmiyordu da böyle sert açıklamalara. Böyle gitmesi kendisinden duyduk. Diğer tarafta Ertuğrul Doğan'dan zaten az önce söylediğim gibi açıklamanın geldiğini ve hem de bir maç öncesinde böyle kolay kolay görülmeyecek açıklamalar, yılda bir iki kez olur, ayağını denk alsın hakem, bu maç öncesinde puan kaybetmeye tahammülümüz yok açıklaması geldi özetle. Serdal Adalı'nın açıklamaları zaten yerli yerinde ve belliydi. O da orada da Beşiktaş tarafında da bir maçtan sonra Ahmet maçını hatırla, Diyarbakır deplasmanının açıklama geldi. Yani Galatasaray tarafında da mutlaka öyle açıklamalar vardı. Şu an hatırımda yok. O yüzden sayamıyorum. Ama orada şunu konuşuyorduk biz. Ne oldu da Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra birden açıklama yapmayan dahi başkanlar arasında, hani diyoruz ya Aziz Yıldırım'dan görmeyiz çok bunları diye, birden böyle bir tavır değiştiriyor ya da hadi konuşayım diyor. Ne güç aldılar acaba, ya da bir güç aldılar arkalarına da böyle bir uyarı yapıp onu mu kullanıyorlar gibi şeyleri sorguluyordum kendi kendime. Çıkar yakında diyordum. Bak şu an hatırlıyorum, şu anda da olayı oraya götürüyorum. Biraz da belki gazetecilik üçgüdüsü ya da bilmiyorum, hepimizin aklına gelen bir şey, bilmiyorum. Orada Serkan Çetiner muhtemelen böyle bir operasyonun da sözü alınmış veya bu iddia, tamamen iddia ya da işte tahmin, herhangi bir bilgiye dayalı olarak konuşmuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ile konuştuktan sonra dört büyük kulübün başkanı bu tarz bir durumun hissiyatına girmiş olabilirler. Ne dersin?
0: Yani ya ben
1: çok mu itopik yoksa
0: suçun, evet, çok itopik.
1: Ama yani, ardı ardına geliyor. Aziz Yıldırım ben konuşmaz çıkıyor ben... konuşuyor. İşte Ertuğrul Doğan böyle açıklamalar ya, bu yıl yapmadı şimdi, çıkıyor yapıyor. Serdal Adalı zaten Cumhurbaşkanı'na çıkacağım dedi. Bak istediği oldu.
0: Abi bak şimdi ben sana bir hikayeyi anlatayım bak. Şimdi Hacı Osmanoğlu Ferhat Gündoğdu'ya bırakıyor. Ferhat Gündoğdu Yasin Kol'a bırakıyor. O Yasin Kol dediğin adam da FIFA'nın kurallarına uymayan, evet, yani hiçbir sınıfını geçemeyen bir insan. Şimdi bu insanın yönettiği bir Türk futbolu nereye kadar gidebilir? Aynı zaten 1,5 sene gidebildi. Anlatabildim mi? Yani burada Cumhurbaşkanı'na falan girmeye de gerek yok. Ya yani konunun tek şeyi muhatabı aslında işgüzarlık. Yani işgüzarlık sonucunda bir tane hakem atıyor, hakem kovduruyor. Hakem değiştiriyor. Ama bunları yapan bir hakem yani. Ve bunu yapan hakem liyakatlı bir, gelmiş bir hakem de değil. Yani ikincilik hakemi seviyesi bir adam. Dolayısıyla

0: bu adamın yani bu adamdan ne bekliyorsun ki? Bu adamın hangi başarısı zaten olacak ki? Bekliyorduk yani. Ne bekliyorduk yani? Hani bu operasyonun temeldeki korunu zaten Ferhat Gündoğdu işini yapmamış. Bir hakeme bırakmış. Daha doğrusu TFF Başkanı Ferhat Gündoğdu diyor yani, bu biraz Bahçıvan'la aşçı arasında konu yani. O ona o ona yani. Öyle bir iş olur mu yani? Böyle bir durum yani, zaten böyle yönetilen bir olayda istifanın tepeden başlaması gerekirken başlanmayıp ortadaki adamın cezaevine, diğer adamın ne olacağı belli değil hakemin, oralara gitmesi. E bu hakemin biz bahis oynamasına kızıyoruz mesela, diyor aa nasıl yaptı da cesaret, la adam TFF'yi yönetiyormuş, o oynamayacak da ben mi oynayacağım ya, adam zaten bizim şu anda saygı duymam gereken kişi Yasin olmuş, TFF başkanının bütün yetkileriyle donatılmış adam yani. Aslında trajedinin başladığı yer burası yani.
1: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Ben Sayar'la parantez devam ediyor.
0: Yani Cumhurbaşkanı'na falan gitmeye gerek yok yani. Bu sistem zaten anca 1,5 yıl götürürmüş.
3: Gelen mesajlara bakalım. Peki dinleyicilerimiz ne diyor? Belki yine siyasete bağladın diyor. Yani ben sadece gözlemimi söyledim. Siyasete bağlamadım. Herhangi bir şey bahsetmedim bir durumdan.
0: Ya siyasetlik bir durum değil, yok. Ama değil zaten bu. Siyasete yani ihtiyacı kalmamış yani. Hani iş siyasete gelmemiş bile yani.
3: Kaldı ki siyaset orada olmadan da, siyasetin işin içerisinde olmadan da, haberi olmadan da çok yapılacak bir olay değil bu, ayrı konu. O yüzden oraya bağlamak çok zor bir yer değil. Ama ben sadece kendi kendime sorguladım. Dedim ki ya ben buna çok şaşırdım dedim yayında. Ve işte Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra dört büyük lider, yani dört büyük takımın başkanları hepsinden ayrı ayrı açıklamalar ya. Ya bu hepsinden ayrı ayrı açıklamalar bugüne dek görülmemiş şeylerdi yani.
0: İşte abi artık
3: sen diyeceksin ki tuz koktu hakemlerde, o yüzden açıklama yaptılar diyeceksin,
0: evet,
3: mesela.
0: Evet.
3: Ben öyle görmüyorum zaten abi. Zaten yapıyorlardı. Koktu. Ama Aziz Başkan yapmıyordu. Zaten yapıyorlardı ama maç önünde yapmıyordu Trabzon mesela. Yani bunların hepsi bir işaretti bence. Orada bir şeylerin konuşulduğunu, kaldı ki daha 3 gün öncesinde, 5 gün öncesinde Riva'da ya, biz Cumhurbaşkanı'na çıkacağız artık yeterdi diyen, ona anlatacağız derdimizi bizi, o anlar sadece diyen bir Serdal Adalı. Orada da Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında da bu konulara hiç girmeden ya tamam durayım kenarda dememiştir yani. Ya burada bir şey duymak istemişlerdi.
0: Bu iş zaten şöyle yani, adamlar fahiş yönetimden ziyade fahiş atamaları görünce herkes ister istemez, dört büyük takım da bu yaz inanılmaz para harcadılar. Bak normal paralar harcamadılar. Dolayısıyla korkuyor insanlar. Yani hani bunun kendi başarısızlığını, yani kendi, şimdi niçin transfer yapıyorlar o zaman? Kim bulmak için yapıyorlar. Ama senin karşındaki organizasyon çok kötü olduğu için kişisel olarak adamlar endişe ediyorlar. Ben bunu gideyim diyorlar. Bu işin en tepesine söyleyeyim. Yani biz çünkü biz kendi bireysel gelişimimizi tamamladık. Artık başarı istiyoruz taraftarına, ama buna engel olabilecek kötü yapılanmış, hiç hazırlanmamış, organizasyon eksikliği olan, liyakattan uzak insanlara bu işi becerebileceğine inanmıyorlar. En başından tepedeki Hacı Osmanoğlu'ndan giriyorlar zaten. Onu Hacı Osmanoğlu'na indiregeyemiyorlar. Çok konuşmuşlar. Belli ki geçmemiş yani. Ben bunu neyden anlıyorum? Çünkü Anthony Taylor penaltı dediği nene pozisyonla Yasin Gol diyor ki zaten kazandılar, problem değil, kapandı mevzu. Anladın mı? Evet. Şimdi neyi anlatacaksın ki yani? Hani, o zaman Anthony Taylor'a para da vermeyin. Bak buralara böyle getirmeyin yabancılar, dinlemiyorsanız etmiyorsanız. Eğer bir şeyden bahsediyorsak o zaman göz boyamaymış. Ben birçok yabancı insanın gelip burada yorum yapmalarını falan hakeme eğitiyormuş. Neye eğitiyorsun ya? Hangi hakeme eğitmişsiniz yani? Siz önce bir Yasin Bolu eğitseydiniz de bari, adam yönetiyormuş zaten, doğru yönetseymiş. Ama üzücü, bak komik yani, mizah olmayan mizah olur yani. Şu anda biz mizah tarafına bak geçiyorum çünkü artık gülüyorum yani. Yani bu kadar komedi bir durum olmaz yani. Bu kadar bu seviyeyi el ayağa düşürmeyin ya. Biz neleri gördük ya, Şeniz Erzik'le falan vardı ya, bu seviyeleri nerelere getirdiler ya. Ve bu yani hayatımızın her yerinde karşımıza çıkmaya başladı. O daha da üzüyor insanı. Yani. Ama ancak mizah yapabiliyorsun. Onu da belli seviyeye kadar.

0: Ariko birisi. Yani, o yüzden geçelim.
1: Mesajlara bakıyorum. Mesajlarla geçeceğiz. Berk, sana katılıyorum. Türkiye'de hiçbir olay tesadüf değildir demiş Yaşar Bey, yurt dışından yazıyor. Ve Serkan Bey ayrı bir TV kanalındaki yorumcu. Ha, bu eski mesaj. Serkan Bey demiş. Orada da tabii şu anki yayından bahsediyor sandım. Yeni yayınımıza ilişkin, yani şu bugünkü bu yayına ilişkin sadece sana katılıyorum kısmı, tesadüf değil hiçbir şey kısmı bugüne aitmiş. Peki Serkan Çetiner yayına ne zaman katılsa Yaşar Bey o zaman yorum yapıyormuş belli ki. Bir önceki yayından kalmış bu mesaj çünkü, bir önceki.
0: Yaşar abi bizi seviyor, izliyor.
1: Yani. Yaşar abi seviyor. Zaman zaman da sana çok karşı çıkıyor, onu da söyleyeyim Serkan Çetiner.
0: Geçen bir kere biliyorsun Yaşar abi denize girecekti.
1: Evet.
0: Gittik ona.
1: Doğru. Doğru bak değil mi? Denize gireceğim. Reklama gitmediniz. Denize gireceğim. Reklama gitmediniz deyip evet. Durdu.
0: Yaşar abi denizden çıktığını bu mesajıyla anladık.
1: Evet. İyi yani. O zaman o dakikalarda reklam biriminden kimse dinlemiyordu. Dinlese Uğurcan Uzundurukan'a da selamlar. Ama yani o da dinlese niye reklam gecikiyor diye o da ayrıca yazabilirdi bize. İşin esprisi tabii, reklamları zamanında böyle çok da uzatmadan vermeye çalışıyoruz ama o gün öyle bir uzama durumu olmuştu.
0: Sıcağına bir konu vardı o gün öyle.
1: Evet. Selamlar, saygılar diyelim. MHK'nin başına Fırat Aydınus geçmeli. Serkan Bey'in yorumunu alabilir miyiz? Ümraniye'den Ertuğrul ben demiş. İyi yayınlar demiş. Konuştuk aslında da.
0: Ya konuştuk evet. Yani. Dediğim gibi Fırat
1: Hoca zaten
0: geçmez. Akıllı adam şu an MHK'nın başına geçmez yani.
1: Evet. Yani. Küçültmeye doyamadığınız İtalya'nın, ben küçültmeye doyamıyormuşum İtalya'yı. Öyle diyor dinleyicimiz. Peki. Küçültmeye doyamadığınız İtalya'nın 4 yıldızı var. Montella İtalya'ya hayat verdi. Adamlar bizden aldıkları moral ve 11'le Fransa'ya kafa tuttu. Sevgiler, saygılar. Manisa'dan Yenal ben demiş.
0: Küçültmeye doyamadık diyeceğim. Bak ne dedik cümlemde, ben ne dedim? Keşke
1: bana diyor, sana demiyor.
0: Seviyesine gelsin ki zaten okeyiz. Yani Türk futbolu İtalya'nın gelebileceği seviyeye gelsin. Türk futbolunun en üst seviyesi o seviye olur yani. Ama bu işin ekonomik tarafından dolayı İtalya'ya şu anda Türkiye daha böyle aktif gözüküyor. Bak iyi demiyorum, aktif gözüküyor. İyi transferleri daha çok Türkiye'ye geliyor falan. Ama bu iş tabii tercih sebebi ne olursa olsun evet. İtalya'dır ya, Avrupa şehridir.
1: Belki iyi yayınlar kardeşim. Futbolu o kadar seven biri olarak dün akşamki maçı izlemedim. Bir karesini bile izlemedim. Osman Erdem ben demiş.
0: Doğru söylüyor. İzlenecek bir durum yok yani.
1: Yok.
0: İyi bak, hayatımdan hiçbir şey de değişmedi biliyor musun? Yani şöyle bir pozisyon vardı da keşke şu... Hiçbir şey değişmedi yani.
1: Ben hatta izindeyken izlemedim mesela hayatımda, biliyor musun? Ben hayatımda, bak, hayatımda öyle dedin ya, hayatımda dedin ya, ben de mesela bunu çok isterdim izlemedim diyebilmeyi ama işin dolayısıyla izlemek zorundasın abi, bakmak evet. Zorundasın. Şimdi yarın yayın yapacaksın, kaçırdı orada bir yeri yayında. Serkan Çetin'e çok sıkıştırmaz bizi o konularda, hoş ama yani bilmen gerekiyor. İşin esprisi bir yana ama izindeyken milli maçı mesela, yine aynı benzer sonucu aldığımız, 3 farklı mağlup olduğumuz milli maçı izlemedim abi. İzlemedim, niye izleyeyim çünkü? Yani zevk alamadığın bir şeyi kapat. O lüksün çok nadir oluyor. Voleybol olsa niye izleyeyim abi onu izlememişken?
0: Hayır. Filmin sultanlarının maçı olsa açıp izliyoruz yani.
1: O sinirle izlemezdim. İzliyoruz. Bak farkında mısın? Çok fevri bir cevap verdim abi aslında. Voleybol olsa niye izleyeyim abi dedim. O sinirle izlemezdim herhalde. Aynı gün aynı saatte olsa onu da izlemezdim herhalde.
0: Ya çok şey. Yani belki de Türk yani milli takımla bu Dünya Kupası da çok etki etmiş olabilir de. Aynı evet. İnsanların aynı özürlerini dilemesini birazcık ben hani o keyif almıyorum ya. Benden mesela açık söyleyeyim ya. Bu, yani isim de vereceğim artık, dayanamıyorum da. Yani ya ben abi Merit Demir'in her mağlubiyetten sonra çıkıp özür dilemesini, bireysel hatalarının çok olduğu bir ortamda izlemek istemiyorum abi. Yani ne yapayım? Yani değişiyor mu? Değişmiyor. Aynı isimler milli takımda devam ediyor. Ve bu Uluslararası Kupası'nı da büyütmeyin yani. Hazırlık maçlarının de adını değiştirdiler. Ben bu hazırlık maçlarında en azından bir büyük takımlara karşı bir taktik değişimi, bir genç oyuncu, başka bir isim görsem oturup gene izleyeyim yani. Ama o da yok arkadaş. Yani ben izleyemiyorum yani. Hani bu aynı şey benim hani Galatasaray hazırlık maçlarında da ya. Ben Kaan Aydın. Niye izleyeyim abi? Ne gibi bir görüntü bende ulaşabilir? Ne olacağı belli yani. Kaç yıldır izliyoruz yani. Anladın mı? Aynı görüntü milli takımda da var işte yani. Aynı türevleri milli takımda da var yani. Apokerim'in orta sahadan geride kaldı. Evet. Abdülkerim'in orta sahada Lukaku işte koşmuştu, Apokerim geride kalmış. Ya biz bunu zaten yani bilmediğim bir şey mi? Şaşırdım mı? Hayır. Bilmiyor muydu?

0: Zaten diyorsun ki Galatasaray izlerken Abdülkerim Bardakçı'ya bir posta kızıyorum. Bir de burada mı kızayım aynı şeyleri? Burada mı görüyorum?
1: Arkadaş yani, evet, ya Bertu mesela.
0: Dillerine destan senin orada

0: olmaması gerekiyor diyordum bir ara. Apokerim dedim yanlışlıkla adama.
1: Bana kolay geliyor ya.
0: Peki abi.
1: Ya bir sekans var mesela, işte Deniz Gül bir şutu kaleciye şut çekiyor. Oradan Meri Demirel ona kızıyor, bana niye atmadın diye. Ya yani pozisyonu görsen yani alakası yok yani. Orada dönüp ayağını 180 derece falan döndürmesi gerekiyor ki orada hani ortaya döndürsün topu. E şimdi 20 yaşında iyi bir santrafor potansiyeli olan bir çocuğa sen azarlıyorsun yani, anladın mı? Ben bunları görmek istemiyorum yani.
0: Evet.
1: Hani pozisyon da şöyle olur yani, ikiye bir gidersin de boş kaleye vermez, ona kızarsın. Öyle bir pozisyon
0: bak,
1: da değil.
0: Yorum
1: yani
0: geliyor. Bu arada yorum gibi yorum geldi. Ben söyleyeyim sana. Oynayan tek oyuncu Arda diyor. Gerisi boş diyor dinleyicimiz. Kıymetli dinleyicimiz.
1: Tabii canım. Arda da ama artık zaten şut çekiyor. Dayanamıyor çocuk.
0: Yani. Yani konuşacağımız tek isim belki de ya. Onu hatırlatıyor evet bize. Bakın burada pozitif bir şey var diyor. Negatiften çıkın diyor. Pozitife doğru gelin diyor. Ben bir şeyden bahsedeceğim
1: ya,
0: size
1: ama
0: diyor.
1: Arda,
0: unutmuşsunuz Arda belli ki, o kadar çok işte MHK'den girip milli takımdan çıkınca diyor. Unutmuşsunuz diyor. Ben sizi pozitife doğru çektim şu an diyor. Çok kıymetli. Çok teşekkürler.
1: Ya işte Arda'nın da bir teknik taktiğin içinde bir o harmoninin içinde olabilmesini görmek istiyoruz. Onu da göremeyince otomatikman başı kesik tavuk gibi bir tane adamın etrafında 4 kişi var. Adam 4 kişinin içinden çıkıyor, pozisyon görüyor, alıyor. Yani onun eline ayağına bakmışız yani. Dolayısıyla burada da Montella'ya kızıyorsun işte. Ya bu çocuk böyle bir fırsat eline geçmiş yani. Sen bu çocuğu değerlendiremiyorsun. Ya bu burada yani çok büyük bir plan eksikliği var. Yani futbolu biliyorum diyor ya, bir göster daha ya, bir Arda'yı bir kullandığını görelim yani. O ya ben 10-11 tane Arda'mız yok. Dünyada zaten böyle bir şey de yok. Yani 11 tane Arda olunca iyi top oynayacaksın anlamına gelmiyor. Sen bir takım yapacaksın. Bunu sen Sametlerle falan da yaptın bir dönem yani. İlk geldiğinde işine saygından mı artık bilmiyorum. Yani ya kimsenin yüzüne bakmadığı Sametlerle, Mehmetlerle, Yunuslarla yaptın bunu hocam ya. O Adana Demirspor ruhuyla geldin yaptın ama bir yıl yaptın. Hani şu anda hiçbir şey yapmıyorsun ve sen belli ki o reflekslerin sadece o futbolcular üzerinde geçerliymiş. Üzerine bir tane adam koyduğunu gördük mü? Yani ben milli takıma kazandırdığı bir tane oyuncuyu görebildim mi ya? Yok abi, maalesef ya, çok üzücü değil mi ya? Bu takım mesela Fatih Terim geldi, Karabük'ten yine Vedat İnceefe ikincilikten aldı getirdi koydu, stoper oynattı ve taş gibi de top oynadı çocuk. Ya ben bunları görmek istiyorum artık. Diyorum ki yani bir hocamızın alt liglerden işte Zeki'yi İstanbulspor'dan yakalayıp getirip koyduğunu bir görelim yani, ya da başka bir şey görelim. Yok. Menajerler mi artık izin vermiyor? Ben anlamıyorum. Milli takım hep aynı isimler ya. Hep aynı futbol, hep aynı isim. Ya gerçekten yorucu değil mi ya? Gelişimi hiç mi hissetmiyoruz ya? Hiç görmüyorum ya. Milli takım biraz gelişmez mi? Bak Dünya Kupası'ndan elendik, gelişim yok diye. Şimdi bak Almanya'ya bak, cayır cayır rejenerasyon arıyor. Şimdi Almanya'da Jürgen Klopp'a kim kızabiliyor? Adam doğru düzgün takım, yani top oynayamıyor, gol atamıyor takım. Ama adam arayışta, ben bunu görüyorum yani. Farklı farklı isimlere şans veriyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve no name isimlerle. Öyle hiç saneler maneler yok artık Almanya'da yani. Ama adam bir arayışta, biliyor çünkü ben saneyle ben bir Dünya Kupası daha kazanamam diyor yani. Olmayacak diyor. Ve adam geldiğinde de bunları söylüyor yani, şartlı şekilde yani. Eleştirilerinizin haddini bilin yoksa giderim diyor yani.
0: Evet.
1: Evet, oynayacak, başarılı olacak, ben biliyorum. Niye? Çünkü futbolun doğrularını yapıyor, görüyorum. Ama milli takımda bunu görüyor muyum? Yok. Milli takımda kaç tane genç adam gördük ya? Ya şu hazırlık maçlarında madem 4-5 yiyeceğiz, ben Melih Demiral'ın zaten kazanacağını, yani ne kazanacağımı, ne vereceğini biliyorum. Dünya Kupası'nı zaten bu oyuncularla kaybettim. Artık bir tane stoper göreyim, genç bir stoper ya. Bir farklı bir isim göreyim yani. Onlarla 4 yiyin de en azından diyeyim ki bu insanlarla 4 yedik ama ileride biz bunlarla 4 atacağız. Ama ben Melih Demiral'la 4 yiyip ileride zaten 4 yiyeceğimi de biliyorum hocam. Sen gideceksin, yeni gelen de Melih Demiral'la geldiğinde aynı şeyi konuşulacak. Bu sadece Melih Demiral demem de bu arada şey olmasın yani. Bütün avaneleri yani. O bölge. Yani oradaki herkes, Apokerim de dahil yani. Vereceklerini vermiş ve doymuş oyuncular bu oyuncular artık. Ve çok peki para kazandıklarını düşünüyorum yani.
0: Birçok mesaj var. Birçok mesaj var. Mesajları tek tek okuyacağım tabii, farklı farklı konular. Programın başından bu yana konuştuğumuz farklı farklı konulara ilişkin. 45 dakika olmuş Serkan Çetiner. 15 dakika gibi geldi bana. Çünkü yani konudan konuya geçtik ve dinleyicilerimizin

0: baskısı da sanki programı bekliyor gibi, böyle bu dakikaları bekliyor gibi, bu konuları bekliyor gibi haliyle, gündemin de etkisiyle ardı ardına kesilmiyor. Berk Bey iyi günler. Serkan Bey'e bir sorum olacak. Benim Yasin Kol sorum olacak benim. Yasin Kol peki neden maç bitiminde alındı? Maçtan sonra mı haber geldi? Çok enteresan değil mi? Bunun için ne söylemek ister acaba? İyi yayınlar demiş.
1: Ben ne zaman alındı derken nasıl alındı yani, şey mi, gözaltına alınma olayı mı diyor?
0: Ben de anlamadım. Maç bitiminde alındı.
1: Hangi maç bitiminde? Maç yoktu ki. İki gün dün değil mi? Dün ya da önce, evet. İki gün
0: gördüm. Anlamadım. Biraz daha açarsa. Biraz daha açarsa. Berk selam. Madem ben maçı anladım. İzlemediniz, ben sana skoru söyleyeyim. Belçika 3 Arda 0 demiş. Ya Berk yani... demiştin yalnız. Evet. Ya yani o kadar öyle de demeyelim yani. Milli takımı da şimdi orada skor olarak dahi bir şey aktarırken yok saymı da. Arda oynadı sadece. Söyleyeyim. Onu da tamam, oradan ben de yaklaştım.
1: Ya dün mesela Arda'dan hariç ya. Mesela Kalede Uğurcan Çakır olmasaydı 3 de olmazdı maç. Daha fazla olurdu. Onu söyleyeyim. Altay olsaydı daha fazla olurdu. Çünkü Altay'ı da hani isimsel olarak şey yapmıyorum. Altay'da çok formsuz gelmiş ya. Çok bitik yani. Ya o seviyeye yani bilmiyorum ben. Mesela işte anlatabildim mi? Yani bir tane oyuncu yok Uğurcan Çakır'ın arkasına koyacağım bir tane genç bir oyuncu koymamız lazım. Deniz de olabilir bu arada. Konyaspor'un kalecisi de olabilir. Olabilirdi yani ama denemedik yani. Ama onu söyleyeyim dün izlemeyenler için, skor daha farklı da olurdu. Ha, gol de atabilirdik bu arada yani. Arda Güler tek başına gerçekten solo yani. Alıyor, ayağından topu aldırtmıyor. Yani bir tane kötü hareketi yok ve ben üzülüyorum, bak bu çocuğu bir daha yani ne bileyim yani bu seviyeyi bir daha yakalayabilecek miyiz yani? İşte solda mesela Kenan var, sağda Arda var. Kenan'ın ve Arda'nın, yani Kenan'ın eksikliğinden bazıları şey yapıyor, işte Hakan Çalhanoğlu ve Kenan yok abi, alakası yok ya. Milli takım bir kere yani bir omurga oluşturması gerekiyor, biz hala o omurgayı oluşturamadık yani. Hiç oynamayan Salih vardı hatırlarsanız. İtalyano yüzüne bak, top oynattı. Vay be, Salih iyi futbolcuymuş dedik. Milli takımda ilk 11 oynadı. Uluslar Ligi'nde. Ya o zaman Montelli Hoca'ya soruyorum ya hocam.
0: Ya bu arada
1: Salih'i evet. Alıp oynatması mı gerekiyordu senin bu oyuncuyu milli takımda oynatman için? Yani Vincenzo İtalyano'ya mı ihtiyacımız var bizim? Senin Salih'i ilk 11'de oynatman.
0: Bu arada
1: ve sen hala Orkun'a Serkan bir pozisyon Çetiner. Bulamadın.
0: Serkan Çetiner hazırlık maçıydı. Şimdi baktım. Trabzonspor'un Drogheda ile oynadığı maçı Yasin Kol yönetiyor. Tabii hazırlık maçının hakemine kadar da bilmemek biraz doğal orada. Ama
1: ben onu kaçırdım. Evet yani. Ama yani şey birinin bir şey söylemesinden dolayı değildir ya bu. Hukukun işleyişiyle alakalı bir durum yani orada. İşte savcıya gidiyor, savcı okuyor, bunu evet. Gözaltı almasına gerek duyuyor falan, bu işleyişsel bir şeydir.
0: Gerçi yoksa... ben kendi kendimi düzelteyim Serkan Çetiner Bey. Doğal dedim bilmemek, ama doğal değil. Bilmemiz gerekiyor medya mensupları olarak, ama şunu söyleyeyim. Şu sebeple bilmemiz gerekiyor en çok da. Bir hazırlık maçının sonrasında burada Rams Park'ta son hazırlık maçının sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakemler iyi niyetli değil, bunu çok belli ediyorlar dedi. O gün bugündür bence hazırlık maçlarında dahi hakemlerde olmalı gözümüz bizim. Okan Hoca öyle diyor çünkü. Okan Hoca'yı kırmayalım o konularda. Yaptım mı yine yapacağımı? Kapatalım konuyu abi, evet. Geçelim.
1: Beyin yaptın ya. Hazırlık maçı.
0: İyi gittik oraya.
1: Okan Hoca'nın kırmızı kartına gittik.
0: Abi ne nereden nereye? Beyin yakmaktan ziyade biraz Okan hocam yapma hocam. Aman hocam niye hocam?
1: Sen bunu yapıyorsun. Bak senin karşına Erman Toroğlu'yla Ahmet Çakar oturtsalar var ya, acayip beyin yakarsınız.
0: Abi böyle. Ahmet Hoca geldi zaten. Ahmet Hoca Radyo Gol'e geldiğinde zaten karşılıklı böyle programımız oldu, ama tabii yani evet. Ahmet Çakar karşısında da çok fazla konuşamıyorsun böyle. Seninle konuştuğum gibi rahat da olmuyor rahat Serkan olur. Abi. Seninle zaten programın samimiyeti oradan geliyor. Onu söyleyeyim.
1: Evet.
0: Seninle doğru. Normal hayatta da günlük hayatta da abi kardeş ilişkimizin olduğu için yani böyle sohbetimizi evet. İletişimimizi o da orada o rahatlığı veriyor tabi. Diğer tarafta şimdi Ahmet Hoca'nın ne tepki vereceğini bilemiyorsun abi. Ne diyorsun sen, yaktın yine beynimi diyecek, ben orada ikincisini söyleyemeyeceğim mesela, daha o öteye gidemeyecek iş. Gevezeliği tuttu bak yine Berkin abi, kapatayım konuyu. Mesajlar var.
1: Evet dinleyelim.
0: Söz sende abi, bir şey diyordun galiba, peki.
1: Yok ben

0: mesajları geldi.
1: Serkan sen nasıl bir Galatasaray amigosuysan bir tane Galatasaraylı oyuncu üzerinden örnek vermiyorsun, arada sıkıştırıyorsun demiş, yarım ağızla demiş.
0: Yok ama bu mesajı hazırlayan arkadaşa Allah'tan böyle bir mesaj, bak benim de bilinçaltıma girmişsiniz. Apo Kerim'e örnek hemen araya koydum yani. Hani dedim ki şimdi ben Melih Demirel'den bahsediyorum ama buna avaneleri de dahil yanındaki dedim. Apo Kerim'de koydum. Yani bu amigo lafını kendisine iade ediyorum o anlamda. Çünkü sen o mesajı hazırlayacaksın diye ben düzeltme yapıyorum. Benim aklımda bir amigoluk yok yani, merak etme. Ben hiçbir Galatasaray futbolcuyu milli takımın üzerinde görmem zaten. Öyle bir şey görsem inan burada olmazdım yani.
1: Güzel kardeşim, hakemler zaten Okan Hoca'yı kırmıyor pek. Sen merak etme demiş.
2: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Ben Sayar'la parantez devam ediyor.
1: Güzel yayın, keyifle dinliyorum. Daha iyi günlerde neşeli yayınlar da olur. Ben zaten bu milli takımı 2030 gibi prime öngörüyorum demiş. Başka bir çerçevede görüyorum demiş. Sevgiler, saygılar dilemiş.
0: Ya yani bence evet. Yani iyi bir oyuncu olursa bence de. Jenerasyon aslında iyi bir jenerasyon. Sadece takım yapabilmesi önemli yani. Hani futbolculardan ne alıp ne alamayacağını bilen. Mesela bir Vincenzo Italiano gibi bir hocamız olsaydı, yine İtalyanlardan örnek verelim.
1: Yine abi oraya.
0: Hani, bir takım olduğunu, yani taktik diziliş, sahada bir şeylerin mücadelesi, inanış falan, böyle bir ya birazcık da gazı kaçmışlık var yani. İzliyorsun futbolcuları, baygınlık var yani. Hadi abi bitir de gidelim takımlarımıza der gibi bir şey var yani hani. Öylesine oynuyor.
1: Bunun üzerine çok bir maçımız daha var, farkındasın değil mi? Bir de bunları konuşurken.
0: Bitmiyor arkadaş abi. Yani İtalya 4 diyoruz, bir de orada oynayacakmışız yani. Bize ızdırap oldu.
1: Ve bir haber işte Barış Alper ve Arda Güler orada ayrılıyor kamptan. Kart cezalısı evet. Çünkü her ikisi de.
0: Evet. Kurtuldular.
1: Kurtuluyor abi ya yani Barış şeyi konuşuyoruz orada. Ya Arda'yı konuşuyoruz. Barış'ın tamam hadi her neyse de. Evet.
0: Şu Uluslar Ligi de saçma bir şey. Biz deyince A torbaya çıktık diye mutlu olduk. Ben kurban olayım C torbaya. C torbasında en azından hani bir Liechtenstein'e 2-3 gol izliyorduk yani. Hani kurban olayım yani. 1-2 tane böyle bir sistem ama bütün güçleri bir yere topluyorsun. Onlarla birbirleriyle maç yaptırıyorsun. Yani saçma bir sistem yani. Tamam, çok iyi takımlara bu dokunmuyor da bizimki gibi böyle hani aslında B olan B segment bir arabayı A segmentlerle mücadele ettiriyorsun, sonra da keyif almıyorsun. Alınmaz abi, normal yani. Yani şimdi Montella'nın hocanın şeyi o hani, diyor ya biz bu seviyenin takımı değiliz, bu seviyedeki takımlarla oynayıp tecrübe sağlıyoruz. Hocam senin her hafta farklı bir milli takım tercihin var, oyuncu tercihin var yani. Senin bir hangi oyuncuya biz bir tecrübe sağlıyoruz Allah aşkına? Bir de baktığın zaman her takımda milyon eurolar alan, milyon euro değerinde olan bir milli takım değerlemesi var. Bu oyuncuların artık tecrübeye ihtiyacı mı var, kurban olayım ya? Hangi oyuncuya tecrübe? Uğurcan Çakır'ın tecrübeye mi ihtiyacı var İtalyanlarla oynarken? Ya da Apo Kerim'in tecrübeye mi ihtiyacı var? Son 16'ya kalmış bu takımın. Geçen sene şampiyonlar değil mi? Tecrübe ise senin tecrübeye ihtiyacın var. O zaman şöyle çıkacağım diyeceğim ki benim bu takımlarla oynarken bir tecrübeye ihtiyacım var. Çünkü ben Adana Spor seviyesinden buraları görmedim. İlk defa görüyorum. Dünya Kupası'nı da görmedim. İlk defa görüyorum. O yüzden bana şans verin demen gerekiyor yani. Ama futbolcuların öyle bir durumu yok.
1: Merhaba, iyi yayınlar. Arda'yı övecek bir şey yok. Dünyada hiçbir hoca bu kadar toplu oynayan bir oyuncuyu 90 dakika sabrederek oyunda tutmaz ama Montella 3 maçtır sabrediyor demiş.
0: Arda çaresizlikten oynuyor arkadaşlar. Yok yani Barış Alper'e veriyor, alamıyor arkadaş. Barış Alper sırtı dönük top oynayamıyor yani. Dolayısıyla çaresizlikten oluyor yani.
1: Belki Kerim Bardakçı diyebilirsin demiş. Ya yok, ben Abdülkerim diyorum. Serkan Çetiner sürekli tabiri değiştiriyor. Abdülkerim.

0: Kerim Abdülkerim. Yusuf Bey der ki Fenerbahçe basket maçı daha zevkliydi der. Arda maç boyu terleyen kebapçı gibiydi der. Bu nasıl bir tabir abi? Benim rahmetli babam kebap ustasıydı. 55 yıllık bir ustaydı. Az terlemedik onun yanında ocak başında. Onu söyleyeyim. Yazın özellikle çok zor olur Serkan Çetinler. Bak konuyu nereye getirirler. Ben yemek demedim. Ben kebap demedim.
1: Sen yemeğe yine girdin.
0: Kebap abi ben demedim ki ya. Dinleyicimiz getiriyor diyor. Yusuf Bey bak 11.84 13.28'de 15-20 dakika önce yazmış. Arda maç boyu terleyen kebapçı gibiydi yazmış. Geldi şimdi buradan çıkınca kebapçıya gitme Serkan Çetinler.
1: Ya öyle deyince benim de böyle sürekli bir yıllarda böyle Adana sokumuz diye şey sana bir sokum yapayım diyen bir adam var. Yani benim aksanımı da bozuyor. Kafama böyle başka şeyler sürekli milletin ağzına dürüm sokuyor falan böyle. Gerçekten yani bir şey de var yani.
0: Abi o Çukurova'da galiba onu hatırlıyorum şey, sanki öyle de öyle. Şimdi baktım tekrardan hatırlıyorum evet tamam.
1: Gel o sana kimdi? Bir sokum yapayım. O,
0: Mehmet. Ciğerci Mehmet abi. Tamam biliyorum onu.
1: Evet. Vallahi yemin ediyorum yani şey yani ha. Yani Nusret'ten sonra yeni bir trend geliyor yani.
0: Tabii, Adana'ya mı gidiyoruz abi? Ne yapıyoruz yani şimdi?
1: Yani Adana'ya gidilir mi? Yemek için ben kilometre yapma taraftarı değilim. Hiçbir zaman öyle bir damak tadım olmadı yani. Hani, gidenlere de saygı duyuyorum. Ama yani ne bileyim yani hadi Erzurum'a gidelim işte şey yemeye neydi o yatık döner var ya adını unuttum.
0: Cağ kebabı abi yatık döner. Bak şu an abi Erzurumlar sana kızıyor ama sakin olun. Serkan Çetiner'le aranızı bozmayın lütfen. Tamam ben aracı oluyorum abi. Ben aranızdaki o problemi düzeltiyorum. Bak abi o yatık kebap yatık döner denmez ona yani. O Erzurumlar kızdı şu an sana ben söyleyeyim sana. Ama yapmayın Serkan abi bizden. Yani Serkan abi yabancı değil. Yapmayın.
1: Bir dakika yani.
0: Bak aranızı buluyorum abi. Daha yazmadılar, başlamadılar linçlemeye söyleyeyim sana. Yatık kebap ne abi? Yatık döner ne? Ya tamam da abi. Sen her şeyi göründüğü gibi mi konuşuyorsun abi mesela? Adı var can kebabı dersin ona.
1: Ya tamam şimdi ben Hollanda'nın adını unuttum. Portakal dedim. Öyle düşündün yani. Orada bir tepki alacak bir şey.
0: Şimdi Kayseri'de iş yapıyorsun abi. Kayseri'de iş insanısın. Serkan Çetiner'in kimliğine gelelim. Serkan evet. Çetiner Kayseri'de iş insanısın. Kayserilisin diyelim mesela. Pastırmaya çıktı. Pastırmaya çıktı. Bir başka bir şey dedi. Ya alınacaksın abi tabii yani. Tutup beklemiş et dedi yani. Ne öyle denir mi abi ona? Ya da ne bileyim çürümüş et dedi. Denir mi öyle şey? Çürümüş mü
1: ayet? Beni Erzurumlarla karşı karşıya getirmeye çalışıyorsun.
0: Abi geldin bile linç ediyorlar şu an seni.
1: Evet. Yani gerçekten
0: radyoda şu an telefonları susturamıyoruz abi. Hepsinin fişini çektim.
1: Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Cağ kebabının dili olsa sana mesaj atar. Allah razı olsun. Yani onu bu kadar koruyan kimse yoktur yani. Ama bence yemeklerimizi koruyalım ya. Her şeyi
0: abi koruyoruz bak. Ama böyle olmazsa çıkamıyoruz. Konulardan da çıkamıyoruz böyle olmayınca. Hafta sonları bunu yapabiliyoruz neyse ki. Bu da güzel oluyor. Cağ kebabına gittik. Ama hep Yusuf Bey'in suçu. Ben girmedim yemeğe. Çünkü karnım tok abi. Ben şu an öyle karnım biraz acıkınca böyle zil çalınca karnımda. Oralarda tutamıyorum kendimi. Onun da mesajını vereyim. Şöyle bir en azından bilgisini. Arda maç boyu terleyen kebapçı gibiydi diyor. Bizi oraya götürüyor. Peki. Evet. Dedik. Ve Serkan Çetiner en son ne demişti? Adana işi... sokum dürüm demişti ciğerci Mehmet Bey.
1: Sokum dürüm bence. Belki
0: bak o da onun da şimdi reels'larını izliyorum. Söyleyeyim. Bak tabla sesi geliyor görüyor musun? Sana söylüyorum. Tablacıdır diyor. Dürüm salatası budur diyor. Serkan Çetiner de diyor ki bu ne abi böyle sürekli karşıma çıkıyor diyor. Serkan Çetiner'in damak tadına uymuyor demek ki bu işler.
1: Yo yerim yani ama çok işte soğan yemiyorum mesela çünkü diri soğan yemiyorum mide hassas.
0: Doğru.
1: O yüzden bana çok da acı ve diri soğan bizde sıkıntı sarımsak soğan.
0: Zor abi bende de.
1: Mideye şey yapıyor.
0: Hemen dönüyoruz tekrardan mesajlara. Hey Hollanda'dan Gökhan ben demiş. Hey diye girmiş konuya. Selamlar hey diyelim bizler de size. Selam diyelim hey yerine. Ben bizden örnek vermesin arkadaş demiş. Yemek kültürü yok bari ülkelere saldırmayın demiş.
1: Bizden örnek ben Hollanda evet. Portakal dedim ya. Arkadaş ne oldum lan ya gerçekten.
0: Abi evet.
1: Hiçbir şey diyememem lazım ya gerçekten bak. Hollanda'dan bizden örnek vermesin. Tamam laleler diyeyim ya o zaman. Hollanda'nın laleleri ünlü ya yani. Hollanda'nın lalesi. Şimdi
0: bu arada yani Gökhan Bey, siz de Gökhan Bey bir ay önce yazmış en son, biliyor musun? Ayın 10'u.

0: da yazmış Ağustos'ta, hemen hemen bir ay.
1: Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Türkçe konuşup da bizden örnek vermesin cümlesi, Hollandalılaşma mı var burada bir? Onu da şey yapalım.
0: Asimile mi var diyorsun, değil mi öyle? Üzülür.
1: Bir de asimilasyon var belli. Peki. Oldu bizden örnek vermesin diye.
0: Ya bu arada Gökhan Bey, biraz hayata böyle pozitif bakalım ya. Neden biliyor musunuz? Şimdi dedim ya, bir ay önce yazmışsınız en son, şimdi yine yazıyorsunuz. Bir ay önce de konuya girdiğiniz mesaj şöyle. Sizde biraz sorun var galiba, beyninizle diliniz organize çalışmıyor. Yani
1: kim yazmış yani?
0: Birine, ne bileyim, birisi konuşuyormuş 13.10'da, 12.09.2026, 13.10'da bir ay aşağı yukarı, o 20 gün
1: önce. Yani Hollandalı arkadaşımız.
0: Hollandalı Gökhan abimiz yazmış mesela, öyle diyelim.
1: Gökhan abi çok çok ciddi alıyorsun.
0: Yapmayın Gökhan abi, evet peki.
1: Keyif al, keyif.
0: Keyif al. Serkan Çetiner'le birlikteyiz. Ne lalesi demiş, göz lalesi mi demiş, peki peki efendim. Burada kabahat şey, evet soranlar var. Gökhan Bey değil, yok farklı bir dinleyicimiz. Burada kabahat Arda da sağına soluna bir baksana, Mbappe var, Vinicius var, bunlarla oynayamıyorsun arkadaş, doğru düzgün pas atsana demiş. Arda'yı da eleştirir duruma geldik, iyi mi Özcan Bey diyor.
1: Ya şimdi düzen olmazsa işte sahada herkesi eleştirirsin yani. Hani Messi bile koy, yani milli takıma şu an Messi'yi koy, defansa yardım etmiyor diye eleştirirsin.
0: Evet. Son 10 dakikadır radyoda yayınınızın reytingi artıyordur. Bunu söylerim ama yemin de ederim ispatlayamam Berk demiş. Son 10 dakikada konuştuğumuz şeyi çok beğenmiş ki böyle yazıyor bak dinleyicimiz.
1: Aa şey, dürüm Adana sokum dürümünden dolayı
0: diyor. Abi Adana'dan, kebaptan. Hakikaten onlardan doğru.
1: Cağ kebabına hakaret etmişim.
0: Abi öyle yaptı. Şey Erzurumlar dedi, yazmadı. Bak ona şaşırdım ben de. Ben o kadar orayı gazladım ama olmadı. Kopamadık oradan. Berk Trabzon hazırlık maçını yönetti Yasin Kol. Ondan sonra alındı. Onu söylüyoruz demiş. Evet evet. Baktım ben de. Teşekkürler.
1: Trabzon'a Dorche'de yenildi galiba değil mi?
0: Evet, 1-0 mağlup olmuştu o maçta. Öyle hatırlıyorum.
1: Evet. Galatasaray'da evet, ilk yarı 3-0. Gerçekten Galatasaray'ın yedekleri göz kamaştırıyor performans.
0: Abi orayı da konuşmak lazım. Yani sonradan giriyorlar ve mesela girer girmez katkı yapanlar var. Tamam iyi güzel ama yani bu Galatasaray'da hazırlık maçlarında
1: sonradan
0: hiç üzgünüm.
1: Sonradan girenler paf takım. Sonradan girenler
0: doğru,
1: paf takım.
0: Doğru.
1: 3-3 yapan paf takım.
0: 2 Arda girdi
1: İlk
0: mesela.
1: 11'de oynayanları açtım. Tamamen şey Almanya'nın gurbet sporu komple ilk 11'deydi. Kaan, İlkay, Sané, İşte Galatasaray'ın yedekleri ilk 11'deydi. 3 yediler. Yani benlikten. PAF takımdan oyuncular gelince de 3-3 gitti. Buradan da yedek oyuncularımızın futbol seviyesinin nasıl bir seviyede olduğunu görüyoruz. Ama Okan Hoca'ya anlatamıyoruz. Anlatamadık. Kaan Ayhan 2 yılda Galatasaray'da. 2 yılda Pendik Spor maçlarında, hazırlık maçlarında Kaan'ı izlersiniz.
0: Evet. Abi İtalya maçında kalenin önünde Arda tek başına 6 futbolcuyu durduruyordu demiş. Galatasaray'a geçtik. Ben yine milli takım mesajlarıyla devam ediyorum ama sağına soluna bakıyordu. Bizim demeyelim öyle. Bizimkiler yoktu demiş. Bir şey yazmış orada ama Arda'nın yaptığını diğer futbolcular zaten birçok maçta biz galip geleceğiz demiş.
1: Doğru söylüyor. Özellikle oldu. Kerem'e çıkarttığı o pas, evet, 6 pastan yani zaten çocuk artık abisi olduğu için ve suratını saklamak için artık formasını kafasına geçirdi yani. Oradaki surat ifadesini, evet, artık kameralar çekmesin diye. Daha ben ne yapayım dedi bence formasını kafasına.
0: Kasımpaşa'dan Fenerbahçeli bir dinleyicimiz yazıyor. Abi iyi yayınlar, ben Kasımpaşa'dan Niyazi Dinler, Erzurumluyum. Cağ kebabı candır demiş. Serkan abi Erzurum'a yolun düşerse ona güzel bir cağ kebabı yediririm demiş. Tadını unutamazsın demiş. Ya Serkan Çetiner'in yolu düşecek. Sen orada olacaksın. Kasımpaşa'da değil de Erzurum'da denk geleceksin. Abi bunu bekleyeceğine gelsene İstanbul'da şuraya götüreyim seni de, daha kolay ya. Ya da Serkan abiyle hep beraber üçümüz gidelim. Bak ben de pay çıkartayım kendime. Şiş şiş bir 6-7 şiş yeriz herhalde orada. İşin esprisi
1: yok, yok o 6 şiş yiyemiyorum. 2 şiş ya da 2 şiş de bana yetiyor yani.
0: Abi yapma sen de. Yapma sen de Serkan abi ya.
1: Manda yoğurdu güzel oluyor, onu seviyorum.
0: Peki.
1: Manda veriyorlar. Gittiğim tecrübelerimi aktarıyorum yani.
0: Peki abi.
1: 6-7 şiş çok değil mi Berk'cim? Yarım kilo et değil mi 6-7 şiş?
0: Abi yarım kilo etmez o ya. Şişinde 70 gram oluyor onun. 5 şişten hesapla yani.
1: Öyle.
0: 350-400-500 gram yersin. 6 şiş de hadi.
1: Sen 70 grama kadar hesapladıysan sen bunu bir ticaretine girmeyi düşünmüşsündür yani.
0: Abi keşke ticaretine girseydik. Keşke ticaretine girseydik. Daha çok mideyi düşündük abi, ticareti düşünmekten ziyade.
1: Ufak ticaretler yapabilirsin yani. Bak mesela en çok YouTube'da dinlenen isimlerden bir tanesi döner dükkanı batırdı daha önce. Bence
0: diyorsun. Gene yani. Abi sen yani. Sen eğer olursan burada bir yatırımcı, benim ticari aklım çalışır, onu söyleyeyim Serkan Çetiner. Bak onu yayında konuşmayalım o zaman, ben bunu abi bir cepte tutayım sana.
1: Gastronomi sıkıntılı.
0: Abi ama hemen kaçıyorsun bak, görüyorsun değil mi? Hemen kaçıyorsun.
1: Ya,
0: ya. Ya ne dedin az önce, ticarete gir dedin, yatırımcı bulamıyoruz dedim ben de şimdi dinleyicilerimizin önünde. Bu değerli Hazirun'un önünde mesela diyor ya, işte öyle deniyor ya, değerli Hazirun'un önünde ben Galatasaray'da Beşiktaş'ta çok kullanılır abi genel kurullarda çok daha. Evet.
1: Radyoda tanışıp cağ kebabı işine giriyoruz gerçekten.
0: Abi çok iyi.
1: Garip değil mi? Eşya tabiatına aykırı değil mi?
0: Abi eşyayı da tabiatı da düşünmem ben öyle bir durumda. Girelim abi oraya.
1: Giriyoruz. O zaman tamam. Cağ kebabımızın ismi ne olsun? Kardeşler cağ kebap isim.
0: Abi çok çok orijinal, o çok orijinal. O kaldıramayız onu. O aşırı yani. O çok düşünülmüş üzerinde bir isim. Onu biz şey yapalım. Tekrar konuşalım onu.
1: Şey, ismini mi konuşacağız?
0: İsmini konuşalım abi. İsmi çok. İsmini biz onu bir ara bir masaya yatıralım. Onu yayında böyle yayını meşgul etmekten ziyade abi onu biz bir konuşalım abi onu. Onu yapalım
1: daha
0: yani.
1: Daha kısaca kebap.
0: Olur abi.
1: Nasıl?
0: Tertemiz. Futbolda. Tertemiz abi. Evet. Bak öneriler geliyor. Abi Şekerpınar'da var. Erzurum cağ kebabı Gebze tarafında olabilir. Neden olmasın ama Serkan abiye söyle cağ kebabı 7-8 tane yiyebilir demiş. Çünkü döner gibi kesmiyor. Bir de Erzurum yayık ayranı demiş. Bak 6-7 dedim. Erzurumlu 7-8 dedi. Sen 2 tane diyorsun. Hangimiz daha yakınız abi cağ kebabı kültürüne?
1: Ben 7-8 tane cağ kebabı yani ancak bir kamera koyup karşıma yeme challenge yapıyorlar ya, o da çok çıkıyor artık karşımıza.
0: Abi çok çıkıyor.
1: Yani beynimizi uyuşturdu artık.
0: Geçen onlardan biri 12 porsiyon köfteydi. Onlardan biri 12 porsiyon köfteydi. Biz 1,5 yiyince çok yiyoruz sanıyoruz abi. Geçen Edirne'deydim abi 4 gün önce. Ben bir yedim, üzerine bir de az aldım. Oranın azı da tabii yarım değilmiş. Yarımın biraz üstü. Yani 3 çeyrek gibi düşün mesela. Tam değil.
1: Mesela sen
0: çok yediğimi düşündüm.
1: Uzun evet. Sen bu işi ekmeğini yersin mesela. Evet. Ya zaten ekonomi kötü, esnafa gidiyorlar, bir de esnafın bütün dolabını bitiriyorlar. Hani bir dönem yaka mikrofonuyla Anadolu'yu gezip böyle yemek programları vardı. Böyle milletin rızkını yiyorlardı. Bu da benzer bir şey başladı yani. Esnafa gidip abi ben 15 kilo et yiyorum, bana verin reklamınızı yapayım deyip adamın 15 kilo etini yiyorlar.
0: Abi yani niye benlik değil? Ben orada keyif almam. Ben yemek yerken mesela ben konuşmayı sevmem abi yemek yerken. Yemek yiyorken ben yiyeceğim orada. İşte ya bu da böyleymiş, bunun tadı da böyle. Aa bak hakikaten burada ben bunu hatırladım.
1: Sen peki böyle iki tepsi tatlı falan yiyebilir misin? Böyle?
0: Abi yok, hayatta yapamam öyle bir şeyi. Yani. Sonra glikozdan hastanede açarız gözümüzü muhtemelen.
1: Bir de çocuklar zargana gibiler 3 kilo 3 tepsi baklava yiyor falan yani, böyle ilginç. Yani.
0: Abi adını unuttum, yapanlar var ya, 12 porsiyon köfte ne demek Serkan Çetiner? Bu arada efendim radyoyu yeni açanlar varsa... Radyo yeni açanlar varsa biz futbol gündemini çokça konuştuk bir saat boyunca. Dersi kaynattığımızı düşünebilirsiniz özür dileyerek. Rahatsız oluyorsanız da hemen burada konuyu kapatacağız yavaş yavaş. Ama burada bir yani dinleyicimizin kebapçı demesiyle oralara girmiş olduk.
1: Evet.
0: Evet.
1: Birazcık da fenomenleri konuştuk.
0: Abi zargana diyordun.
1: Zargana gibi çocuklar ya, bütün lokanta yiyorlar ya. Komisinden garsonla her şeyi yiyen adamlar var ya.
0: Var abi var.
1: İzleneceğim diye. O da kötü abi.
0: Adını unuttum. Yani. Adını unuttum. Daha geçen gün denk geldim. Ya geçen gün İstanbul'da Gaziantep sokağı var. Güngören'de. Köy içinde abi. Bilen bilir. Yani işi köftesinden beyranına, beyranından lahmacununa, lahmacunun Urfa usulü, Antep usulü fark etmez. Nohut dürüm diye bir şey vardır orada Gaziantep'te. Ciğer dürüm vardır. Hepsi abi envai çeşit. Antep'ten, Gaziantep'ten gelen baklavaların i̇şte, satıldığı yerler.
1: Nohut dürüm ne ya?
0: Abi o oranın kültürüymüş işte bu işte biraz
1: galiba
0: aynen çok ilginç. O biraz öğrenci işi. O biraz öğrenci işi ama orada şey diye. Evet.
1: Hep bu ülkenin sorunlarının temel sebebi bu.
0: Aynen öyle doğru. Birçok şey var ama tabii orada ben işi köfteye abi dikkat kesilmeni öneririm. Aynı zamanda Antep usulü lahmacuna. Yani tüm hepsine orada her şeyi bulabilirsin abi, onu söyleyeyim. Gaziantep'ten abi, özel baklava geliyor. Orada yapılmıyor bak, Gaziantep'ten geliyor. Direkt Gaziantep'ten her gün işte ya otogarda kaldırıyor ya başka bir şeyle.
1: Bir yerde gördüm sabah gidiyorsun böyle bir sandviç, yağlı bir sandviç ekmeğin içine börek koyuyorlar. Hı. onu yiyorlar abi. Ve bu bölgenin hangi olduğunu bilmiyorum da nerenin olduğunu. Dinleyicilerimiz varsa yazsın. Yani
0: abi sandviç de değil, o poğaça içine, bu arada. Ben hatırlıyorum
1: poğaça,
0: o videoyu.
1: Poğaça. Ekmeğinin içine, poğaçanın içine yani börek koyuyorlar, yağlı yağlı yerken adamla benim midem ağrıyor ya. Gerçekten.
0: Onlar yiyor, benim onlar yiyor, benim damarım tıkanıyor o anda diyorsun yani. Abi Üsküp yöresine ait o. Üsküp yöresine aitmiş o. Osman Gazi'de, Bursa'da Selamet Zeki Bey Sokak 6A72 tarafında çekilmiş bir videoymuş. Hemen bulduk. Yani sandviç gibi ekmek ama poğaça dediğin gibi, evet. Arada çok az bir işte arada çok az bir peynir var yani. O da işte içindeki böreğin, su böreğinin peyniri. O peyniri ne kadar peynir olarak tüketiyorsunuz
1: arasında. Hayır, tam artık anlatılana birebir.
0: Evet. Abi o neymiş biliyor musun? Kabaca poğaça arası börekmiş. Öyle deniyormuş adına. Kabaca poğaça arası börek. Üsküp yöresine aitmiş.
1: Abi, ben anlamıyorum. Bunlardan uzak durmakla.
0: Abi diyor ki dinleyicimiz.
1: Karbonhidrat zararlı vücuda.
0: Doğru. Sen yap programı Berk'cim. Berk Sicimoğlu deriz sana demiş. Berk Sicimoğlu dedi.
1: Ayhan Sicimoğlu.
0: Ya bu kadar olur abi. Ben Ata Demirel'le Ayhan Sicimoğlu'nun programını dinledim sabah, biliyor musun, gelirken yolda.
1: Öyle mi?
0: Ya, onlar da
1: ben
0: çok
1: güzel. Ben de sabah Eşkıya'yı izledim bir kere daha. Canım sıkıldı.
0: Abi sen nereye, ben nereye? Ben yemek diyorum, sen Eşkıya diyorsun. Nereye? Ata Demirel.
1: Eşkıya da güzel film yani. Böyle arada
0: katılıyorum. Izleyeceğiz. Katılıyorum.
1: 90'ların havasını alıyorum yani. Keyif alıyorum ben böyle.
2: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek. Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Berk Sayar'la parantez devam ediyor.
1: Mesela Muhsin Bey var. Onu izledim. Bir kere daha. Hep izlerim bunları yani. Çok güzel. Sinemanın kült filmleri bunlar.
0: Evet.
1: Yeraltı güzel. Günümüz ortamlarını çok güzel anlatıyor.
0: Kültüre de girdik çok güzel bir şekilde abi. Senin son verdiğin evet. Öneriden sonra bu da güzel oldu. Hatırlıyorum bir önceki önerini.
1: Evet.
0: Onun yani, yanında. Ayhan Sicimoğlu'ndan Ata Demirer'e, oradan da biraz böyle bir... Bu arada Ata Demirer dedik. Filmler dedik. Ata Demirer pervaneleri çekiyor Ayvalık'ta. Çok keyifli, çok kıymetli. Pervanelerin çekiminde Ata Demirer... Ayvalık'ta.
1: Ya Ata Demirel'e bir eleştirim var ama ya.
0: Nedir abi?
1: Ya millet mesela, ya gündem mesela çok şey yanıyor yani. Herkesin, milletin canı yanmış. Ata Demirel bir ara böyle şeye giriyor. Bir video geliyor önüme. Ata Demirel teknede ahtapotlu pilav yapıyor. Ya abi yani milletin, yani affedersin ama yani
0: abi affedersin de.
1: Canlı şeyle çalışırken.
0: Peki tamam.
1: Yani canlı hiraş bir şekilde mücadele ederken orada Ata Demirel ahtapotlu pilav yapıyor falan. Yani
0: abi,
1: o yani, birazcık tamam, ben yaşantısı da keyifli bir yaşantısı.
0: Ben biliyorum ahtapotlu pilav yaptığı şeyi. Hatta diyor ki ahtapotun suyunu diyor pilava ekleyelim diyor. O da çoğu insanca eleştiriliyor. Tamam da, acı olur acı olur diyorlar bir de. Ama abi insanlar da acı olur demeye yazıyor, geliyor oraya. Acı olur yazmaya geliyor oraya. Mesela Ata sen ülke ya, böyleyken niye böyle yapıyorsun demiyor ki. Onun da bir kitlesi var demek ki ama.
1: Yok abi, tepki çeker yani. Ya ben... Birazcık da yerine, zamanına göre paylaşım yapacaksın. Eğer halka mal olmuş bir sanatçıysan. Sen yap, ben yapayım ya. Yani. Bizim kitlemiz öyle. O Ata Demirel yaptığı zaman orada o ya, konunun yani şey kasapet derdinde, koyuncan derdindeye giriyor yani. O zaman da antipatik geliyorsun yani. Diğer yaptığın işler de antipatik gelir yani bu arada.
0: Anladın
1: mı yani? O biraz şey yani. Ufak bir parantez açtım sadece.
0: Ya ben Ata Demirer abi eleştirtmem. Ben herkesi eleştiririm. Ata Demirer'i eleştirtmem yayınımda. Ben söyleyeyim Serkan Çetiner. Benim sanatçı olarak gördüğüm, yani başa yazdığım şu an mevcudiyette. Mevcudiyette diyorum, bak dikkat çekin.
1: Ya ben
0: başa yazdığım isim abi.
1: Duygu, ya ben hislerimi anlatıyorum yani. Ben, yani orada benim eleştirim şöyle yani. Hani,
0: o da gerekiyor bize.
1: Eleştiri, ya eleştiri büyütür abi zaten. Eleştiriden
0: büyütür tabii de yani.
1: Yani yeri ve zamanı değil diyorum yani. Bence yani başka şeyler de var. Başka sanatçıların da şeyleri var ama hani ya birazcık duyar önemli. Yani komşun açken sen tok yapmak falan, hani bunlar da bir kriter yani hayatta. Bunların da içinde seni de mutsuzluğa sevk eden şeyler. Yani zaten
0: ne oldu abi o gün Canan ahtapotlu ahtapot suyundan yapılmış pilav mı çekti? Niye bu kadar içerledin onu peki?
1: Ben o günden bahsetmiyorum canım. Bir şey dönem vardı böyle, bir Türkiye'nin bir sıkıntılı bir döneminde ahbaptı galiba. Öyle bir şey olaylarında, dolandırılma falan olaylarında mıydı? Hatırlamıyorum ama yani bayağı bir sıkıntılı bir şeydi. Atı denenin videosu gündem olmuştu.
0: Doğru.
1: Deyip geçelim.
0: Atı abimiz öyle bir abimiz diyelim.
1: Videoları keyifli.
0: Peki, selamlar saygılar diyeyim ama ben çok severim. Hatta son işte bu hafta gittiğimde Bozcaada'ya gittim. Orada işte birkaç kişiyle böyle sohbetine denk geldiğimde, haliyle oranın yerlisi. Abi bir gün önce çıktı, inanır mısın buradaydı dedi. Atademir'in konusu geçtiğinde ortamda. Sonrasında bir Ayvalık'a gittim. Abi bir saat önce şu karşıdaki balıkçıdaydı dedi mesela biri, Atademir'in için. Onu takip ettim sonra. Abi aramadık da bak, aramadık da o kadar denk gelir. Atademir'i çok severim abi, benim yani çok sevdiğim bir isim. Aşırı severim, saygı duyarım Ata abiye. Ama diğer tarafta hatta bir gün Bozcaada'da denk geldik. Abi kitabımı size getirmek istiyorum. Sizin de tarihe ilginiz var. Şöyle videolarınızı biliyorum. Çok bilinmiyor aslında bu yönünüz vesaire gibi gibi konuşup. Sonra da Bostancı'daki işte bundan 7 ay önce 8 ay önceki bir... gösterisine, Atademirer Gazinosu adında şarkılı gösterisine, sahnesine gittiğimde hemen bir kitabımı takdim etmiştim. Sağ olsun kırmamıştı. Görüşmüştük kuliste ama şimdi çok da hani tanımak ve aynı zamanda sohbet etmek istediğim bir insan. Hatta derler ya seninle de bir masa kurulacak diye böyle. O öyle insanlardan yani. Seninle de böyle bir masada oturmak isterim. Hayalim odur diye. Benim için öyle bir insan Atademirer. Ayrı konu. Ama bir baktım abi şeytan sofrasındayım Ayvalık'ta tepede. Aşağıda balıkçıda diyorlar. Şeytan sofrasındayım Ayvalık'ta tepede. Story paylaşacağım. Hikaye atacağım. Atademirer bir buçuk saat önce benim olduğum yerden yine aynı şekilde bir fotoğraf atmış. Hep bir kovaladık ama denk gelemedik. Çok da severim yani. Benim öyle yayında dinleyicilerimiz bilir. Çok severim, çok hayranıyımdır dediğim çok nadir insanlardan biri yani Ata abi. Çünkü öyle kültür, sanat, film kültürü olan da bir insan çok fazla değilim. O yüzden biraz belki de öyle düşünüyorum ama bu arada şu taklidi geldi aklıma. Hakan Altun'la ilgili. Onunla aynı konservatuvarda okudular diye biliyorum.
3: Yani meşhur olacaktı. Meşhur olacaktı ya, yani.
4: Nasıldı işte, belli ya, oluyor işte.
5: Belliydi yani o zaman. Hakan'ı ya, da belliydi. Hakan'ı 100 yıldır tonu değişmiyor. O konuda bile Hakan'la sen böyle. Ya yere düşüyor. Halı sahada.
0: Hakan Altun'la karşılıklı böyle hemen böyle bir esprileştikleri bir yayında. Hakan Altun'un sesi de hakikaten Serkan Çetin'ler 100 yıldır değişmiyor. Yani orada ne haber Ata diye böyle taklit ediyor ya.
1: Telefonun evet. Başında çağrısını bekliyorumun ekmeğini uzun yıllar bu kadar evet. Uzun yiyen yani şarkının abi abimiz yani gerçekten.
0: Aynen öyle.
1: Ama renkli yani Dem Baba şarkıları falan da onlar toplanıp yapmışlardı.
0: Abi Dem Baba.
1: Ortamları var yani.
0: Dem Baba ne diyorsun ya yani orada?
1: Müslüm Gürses'in Dem Baba, Dem Baba diye.
0: Abi bak şimdi onu açtıracaksın bana, beni oraya götüreceksin. Zafer Algöz orada aynı şekilde Beşiktaş'ta. Evet. Biz zaman zaman seninle kendimizi Dem Baba'da buluyoruz Serkan Çetiner ya. Bak onu söyleyeyim
1: ben sana. Dolaşıyoruz Dem Baba'ya.
0: Abi nereden geliyor bu Dem Baba aşkı bize? Ben bilmiyorum. Beşiktaşlı da değilsin ki. Beşiktaşlı da değilim ki. Ama oluyor abi. Güzel şeylerin peşinden gitmek gerekir hayatta.
1: Futbol.
0: Bu da güzel şey.
1: Futbol aşkı. Futbol
0: doğru
1: aşkı.
0: Abi. Doğru. Güzel şeylerin peşinden gitmek gerekir hayatta. Güzel olanın peşinden gidiyoruz renkleri sorgulamadan. Sorgulamayalım renkleri Beşiktaş'ıyla, Fenerbahçe'siyle, Galatasaray'ıyla diyelim. Güzel bir not bırakalım o zaman güne. Efendim bu güzel anlamlı sözü söyleyebilmek için yarım saattir kıvranıyoruz, geveliyoruz. Tüm amacımız bu güzel sözü söyleyip öyle bitirmekti yayını.
1: Bir saattir bu cümleye uygun.
0: Aynen öyle. Bunu buraya nasıl gelecek diye ben ya Serkan abi kıvranıyor. Ben kıvranıyorum. Hadi abi gir artık. Abi ne zaman geleceğiz oraya diyorum. Saat 14.05. Daha yeni geldik oralara. İşin esprisi tabii. Ama buralara da girmek istedik. Abi bu tutuldu ben sana söyleyeyim. Çünkü mesajlardan anlıyorum. Tabii online anlamda şimdi dinleyicimiz dedi ya reytinginin çıktığını ispatlayamam ama yemin edebilirim diye. Online'dan baktığımda da Teşekkür ediyorum ilgiye bu konuda. Bu yemek konusundaki ilgiye online dinlenmeye baktığımda. Mehmet Ali Yücesoy der ki nohut dürüm yemediğinizden belli, yiyip yiyebileceğiniz en güzel şey Adana Urfa dahil. Kemikle et suyunda haşlanan nohutlardan yapılır demiş. Peki Serkan Çetin'e pek oralı düşünmüyor. Onu geçiyorum. Serkan Hoca'ya kalsak su böreği de gömemeyeceğiz demiş Aykut Bey. Serkan Hoca oldu bak, görüyor musun abi? Serkan Çetiner Serkan Hoca oldu abi. O da dikkat çekiyor, söyleyeyim sana.
1: Neydi o bir tane? Canan Karatay Hoca.
0: Canan Hoca tabii. Canan Hoca'ya kalsa tek lahmacun yiyebiliyoruz. Ayrı konu. Mehmet Kandemir der ki selamlar saygılar. Hayırlı güzel sağlıklı hayatlar bu arada Canan Hoca'ya da. Sağlıklı bir ömrü olsun diyelim, dileyelim. Mehmet Kandemir der ki bence programın adını Berksayar'la her şeye doğru yapın demiş. Peki.
1: Berksayar'la her şeye doğru.
0: Her şeye doğru.
1: Yani olmaz.
0: Her şey doğru mu, her şeye doğru mu mesela?
1: Berksayar'la imsak vakti gibi hani.
0: Abi aynen, niye doğru değil mi sonu mesela? Ya yani öyle bir şey de var.
1: Doğru, doğru sanki her iki tara doğru. Hani.
0: Peki tamam. Doğrudan yanayız en azından orada. Peki güzel, teşekkür ederim.
1: Berksayar'la iki
0: tara doğru. Salih Bey der ki.
1: Öyle bir şey olabilir ha.
0: Abi yok yani ben uzman olmadığım alanda olmam, konuşmam abi. Ben yani çok dikkat ettiğim şeydir o, bilmediğim şey ya bilmiyorum der geçerim ya, yapmadığım şeyi yapamam der geçerim. İnanmam lazım abi benim kendime. Salih Bey der ki simit poğaça onun adı, Bayrampaşa'da da öyle yerler var demiş. Bayrampaşalıyım, Bayrampaşa'da öyle yerleri görmedim. Söyleyin Salih Bey, adres verin ya, şu mahalle deyin. 11 tane mahallesi var Bayrampaşa'nın. Cevatpaşa'dan başla Terazidere'ye kadar. Şurada şu vardı bana. Orada gidip yiyeceğim onu. Bak Bayrampaşalı'ya denk geldin Salih Bey. Yani o yüzden ben görmedim yani. Söyleyin lütfen, merak ettim. Abi börek değil, börek demiş. Atakan ben İstanbul'dan demiş. Kim dedi börek diye? Sen mi dedin, ben mi dedim abi? Ben demem diye biliyorum.
1: Ben demiş olabilirim.
0: Börek diyen de var Atakan Bey, Sarıkaya. Börek de öyle börek oluyor.
1: İzmirliler ona börek der.
0: Diyorsun. Peki. Hepsini bırak. Evet. Abi doğru. Gevrek der. Öyle şeyler var değil mi? Gevrek der. Simit simide simit denmez diye.
1: Çiğdem.
0: Tabii tabii. Aynen öyle.
1: İzmirliler de bu farklı olma şeyi var ama.
0: Var. Yok değil.
1: Gerçek
0: abi.
1: İzmirliler ona
0: şimdi
1: Çiğdem.
0: Erzurumlulardan sonra bir de İzmirliler oynama Serkan Çetner. Hepsini yani hepsini bırak, Sivas'ta yiyeceksin abi demiş. Sivas'ta köfte yiyeceksin demiş.
1: Bak Sivas köftesi yedim mi? Mert yedim herhalde ya. Ben de Sivaslıyım. Sivas. Yani anne baba Sivas. İzmir'de de yaşamışım. Bursa'da da yaşadım. İstanbul'da da yaşıyorum. Ben de şeyim yani. Kütük Tunceli Nazimiye. Doğum yeri Tunceli Nazimiye. Ben aslında bir Türkiye'de şeyim yani. Hani geze geze her yeri görmüşüm.
0: Az önce İzmirli oldum.
1: Bak İzmir'de 8 yıl falan yaşadım. Bursa'da da öyle.
0: Bursa 5 evlerde, Bursa 5 evlerde bir 15 yıl yaşadın, 10 yıl.
1: Evet.
0: Doğru mu? Doğru mu hatırlıyorsun? Yani,
1: evet evet. Anadolu Lisesi'ni orada, liseyi orada okumuştum.
0: Evet.
1: Yani bayağı gezmişim yani.
0: Montella istifa etti mi ya demiş Yasin Bey. Montella'yı konuştuk, istifa etmedi.
1: Vallahi.
0: Salı günü saatler 15'i gösterdiğinde evet bir toplantı olacaktı
1: efendim. Burada börek mi konuşurduk?
0: Aynen öyle. Tam da böyle.
1: Biz burada yemek konuşuyorsak bir iki şey evet. Değişmemiştik.
0: Bu arada programın saati geçti ama biz zamandan çalıyoruz yani, onu söyleyeyim. Yavaş yavaş kapatacağız. Dinleyicilerimize aktarayım. Gel sen Sakarya'ya, ben sana bedava yaparım demiş dinleyicimiz.
1: Bak Sakarya, ben şeyi çok seviyorum. Oradaki köfte, ne köfteli köftesi oluyor Sakarya'nın meşhur köftesi.
0: Islama köfte abi.
1: Islama köfte abi. Islama abi köfte. O sosla o
0: başka bir şey.
1: İnanılmaz yani.
0: Abi başka bir şey.
1: Nasıl tutturuyorsun ya?
0: Gerçekten abi, bir Sakarya çıksa da lige sürekli gitmeyin sebebimiz olsa oraya.
1: Mesela gerçek ıslama köfteyi şurada yiyeceksin diyorlar ya. Ben Sakarya'da standart yani random bir yere girip yediğim bütün ıslama köfteler bana güzel geliyor yani. Nasıl bir damak tadım varsa benim de. Yani hiç yok yani.
0: Abi Sakarya'da
1: güzel geliyor yani. Sakarya'nın bütün ıslama köftelerini yerim ben demek.
0: Şimdi normalde böyle şeyleri tarif ederken sen yerinde yememişsin. Orada sağ tarafta bir cami var. Caminin ara sokağından gireceksin. İşhanı var. İşhanından orada diyorlar ya. Belki benim vereceğim örnek öyle bir örnek olmayacak ama Sakarya'da en bilinen yer Çark Caddesi'nde. Adını bilmiyorum. Mavi bir dükkandı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Bursa'nın
1: evet, ben de oradaydım. Evet. Ben çok yerdeyim.
0: Çark Caddesi'nde cami vardı sol tarafta. Yanında küçük bir kahveci, hatta çok da nostaljik güzel bir kahveciydi. Türk kahvesi içmiştik. Karşısında, çaprazında da bir mavi dükkan vardı. Köşe bir dükkandı yani. Hem sokağı hem de caddeyi gören bir dükkan. Orada yemiştim ıslama köfteyi. Bambaşka bir şeydi abi. Ama adını unuttum bak oranın.
1: Ya Ben mesela Sakarya'da otel, işte hafta sonu böyle güzel bir doğa oteli var orada. İsim vermeyeyim de. Belki sana ileride sponsor olur. Çok güzel bir doğa oteli vardı. Oraya giderdik. Giderken bir yerdim dışarıda. Bak her şey evet. Dahil ha otel. Bir de çıkarken yerdim yani. Ona böyle bir midede yer bırakırdım yani ıslanmış. O güzel abi çünkü.
0: Abi bu arada bak Sakarya'dan bir dinleyicimiz yazdı. Diyor ki Sakarya'ya Serkan Bey'le beraber gelin Berk Bey diyor. Kimdir o? Hemen bakalım. Sev yufka mantı. Sev yufka mantı. Aa Necmettin abi. Necmettin abiye selamlar. Tatangalardan. Gelin bir gün diyor. Bak Necmettin abimi hatırladım. Şimdi aile fotoğrafı olduğu için o ön planda değildi. Onun suratını zor seçtim. Gelin bir gün misafir edeyim sizi burada. Ne var yani? Bir gidelim yiyelim demiş. Bir daha gidersiniz
1: Allah
0: demiş.
1: Allah razı olsun.
0: Bu arada onun sev yufka mantısında da 10 adet alana 2 adet bedava içli köfte dağıtıyormuş. Veriyormuş. Bu şekilde bir pazarlama taktiği geliştirmiş. Doğal katkısız içli köfte de yapıyormuş. Elemeyi. Peki selamlar olsun. Montella istifa etti mi diye soran dinleyici kınıyorum. Mevzu yemek tatlı abi. Montella ne alaka demiş. Peki tamam. Biz açmışız abi çizmeyi. Özür dileyim ben. Böyle tepki veren dinleyicilerimiz adına da. Abi kurban olayım yemek konusunu kapatın. Acımdan öldüm demiş. Bence futbola dönün demiş. Yoksa ben sizi yiyeceğim. Abi bu arada program bitti. Program bitti. Ben programı saatinden çalıyorum. Özür diliyorum ayrıca. Bu yemek konusu gevezeliğini uzattığımız ve biraz da böyle hani bu konuda bazılarına da öyle gelir ya. Biraz boş yapmak amiyane tabirle yaptığımız için. Yaptığım için daha doğrusu Serkan abinin anlattığı her şey. Altına imzamı attığım şeyler. Kendi adıma konuşayım. Diyelim ve abi şimdi bak mesela diyor ki Nazimiye'de Zülfet yedin mi diyor. Ya da farklı bir şeyden daha bahsetmiş.
1: Nazimiye'de ben doğdum.
0: Yine gittik oraya Murat Bey.
1: Orada doğdum. Orada hiç görmedim.
0: Peki.
1: Çok küçük yaşta babamın görev yaptığından tevellit. Tunceli Nazimiye'de doğum yerim. Ama hiç gitmedim.
0: Bayrampaşa'da Yeni Doğan'da bak adresini atıyorum sana demiş Bayrampaşa'da. Bayrampaşa'da nerede abi orası dedim ya. Poğaçanın içine börek koyan. Bayrampaşa Yeni Doğan.
1: İçine börek koyan yeri öğrenme Berk'im.
0: Abi evet.
1: Bence.
0: Peki öğrenmedim.
1: Sana sıkıntı.
0: Ben yani. ben zaten oraya çok da uygun bir yapıda değilim. Yani tamam belki boy moy var ama yani kilo da var abi. Yok değil bizde. Anladın mı? Öyle bir şey var. Poğaçanın içine peki teşekkür ederim. Ben biraz gaza geldim. Ben bilmiyorum Bayrampaşalıyım. Neredeymiş orası dedim. Yeni Doğan bana biraz uzak kalıyor. O yüzden bilmiyormuşuz herhalde. Peki Yeni Doğan da merkeze. Teşekkür ediyorum. Serkan Çetner eklemek istediğin ne var diye
1: ben
0: sorayım
1: teşekkür ben. Teşekkür ederim. Eklemek istediğim şu an için bir şey yok. Gündemimiz gayet boş. O yüzden çok futbola giremedik. O yüzden de
0: gündemimiz aslında çok dolu da haberleri aktardık, yani, detayları verdik.
1: Yani konuşmak istediğimiz
0: 3 saattir yayındayım. 3,5 saat.
1: Evet. Yani konuşmak istediğimiz şeyler değil, hep kötü şeyler. Hı-hı. İnşallah bir gün net bir şekilde futbol, keyifli bir şekilde futbol konuşuruz. Zaten liglerde başlayacak. Önümüzdeki hafta daha dolu bir futbol konuşacağımızı düşünüyorum deyip
0: umarım.
1: Teşekkürler ediyorum.
0: Teşekkür ederim. Emin Serkan Çetiner hesabından Instagram'da ve Twitter'da takip edebilirsiniz Serkan Çetiner'i hatırlatalım. Emin Serkan Çetiner'den takip edebilirsiniz diyelim. Çok teşekkür edeyim abi sağ ol var ol. Ağzına
1: sağlık.
0: Teşekkür
1: ederim. Yayınlar.
0: Sağ ol var ol. Serkan Çetiner'le konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. 1,5 saatlik yayın. 20 dakikalık bölümü son kısmı. Tabii bağlantı özelinde 1,5 saatlik yayın. Son kısmı da tabii biraz gevezeliğimin tuttuğu bir kısım ama yani orada kim suçlu? Sinan Bey miydi? Yazdı bize bir mesaj. Oradan gittik. Köftelere oradan gittik. Kebaplara. Bizim programımızı manipüle edebilmek de bu kadar kolay. Bak Yusuf Bey düzeltiyorum. O mesajdan sonra da hiçbir şey yazmayıp kaybolmuş. Sıra kadem basmış. Peki. Emre Eyüpoğlu ben demiş. Emre Eyüpoğlu der ki Edo'da cağ kebap ısmarlayayım size demiş. Sağ olun var olun. Düşünceniz yeter. Kıymetli fikriniz yeter. Bak hemen nasıl kıymetli fikir oluyor görüyor musun? Ya ben de çok böyle gevezeliği bırakın da ben de çok böyle oynuyorum biliyor musun aslında yani böyle bu konularda yemek konularında. Yani dinleyicimiz beni burada eleştirse gel orada kıymetli fikrinize teşekkür ediyorum. Eleştiri yüceltir öyle bir şey demem etmem. Şimdi orada diyor ki Edo'da sana cağ kebap ısmarlayayım diyor. Ben ne diyorum ama kıymetli fikriniz yeter sağ olun var olun diyorum. Olmayacak işler benim yaptığım işlerde. Bayrampaşa'da çok meşhurdur Üsküp. Simit poğaça demiş. Simit içine poğaça yapıyorlar demiş. Peki ben bilmiyorum ama diyorum ya bilmemem iyiymiş ya. Hani güzel bir konu tamam iyi güzel hoş ama bilmemem iyiymiş onu söyleyeyim size yani. Ben de Bayrampaşalıyım. Ona rağmen bilmiyorum orayı. Bilmemem iyiymiş. Çünkü ekmek içine ekmek yiyorsun. Tamam, lezzet olarak o benim dediğim gibi bir şey değil. Daha güzel bir şey ama yani benim yememem iyi olmuş. Onu söylemeye çalışıyorum. Berk kardeşim selamlar. Bugünkü yayın için çok teşekkür ediyorum. Güldürdün yüzümü demiş. Rica ederim. Ne demek? Hemen hızlıca detaylandırmaya da devam edeceğiz tabii.

0: program içerisinde Beşiktaş'ta Serdal Adal'ın açıklamalarıyla başlamıştık. Onu sizlere hatırlatmıştık. Orada idari, mali ve idari genel kurul sürüyor. Yarın bir seçim olacak. Hafta sonu seçimi bekliyoruz ve bir diğer tarafta tüm bunları konuşurken gündeme ilişkin ne detay varsa sizlere aktardık. MHK'ye ilişkin, TFF'ye ilişkin. Tüm bunların yanında tabii Sayın Dursun Özbey'in açıklamaları oldu. Cuma günü maçımız var dedi. Özet geçeyim. Cuma günü maçımız var ama MHK başkanı yok ortada dedi. İşte o açıklamaları yaptığı yer Zincirli Kuyu'ydu. Orada kabir ziyaretinde, Ali Sami Yen'in kabrini ziyaretinde konuştu Sayın Dursun Özbek ve tüm bunlara ilişkin o konuşmaları yaparken biraz da artık biz şunu bekliyoruz dedi. TFF'nin nasıl bir tepki vereceğini bekliyoruz dedi. Bu arada ben Zincirli Kuyu dedim ama özür dilerim. Feriköy Mezarlığı kabri başında onu andı. Ali Sami Yen'i analım. Bir diğer tarafta bunları konuşurken, bunları değerlendirirken Serdal Adan'ın açıklamaları da yine benzer nitelikteydi. İşte orada MHK'ye ilişkin bizim liderliğimiz gecikmiş oldu. Daha önce lider olabilirdik. Vari konuşmalarda, o tarz konuşmalarda bulundu. Böyle vari diyerek, tarz diyerek geçmeyeceğiz. O açıklamaları yaptı diyerek 2-3 cümleyle geçmeyeceğiz orayı. Serdal Adal'ın açıklamalarıyla devam edeceğiz efendim. Serdal Adal neler söyledi onu dinleyeceğiz. Bir nebze biraz. Hemen ardından da Dijifutbol'da Aydın Cingöz ve Muzaffer Can Bedir. Aydın abi ve kıymetli kardeşim Muzaffer Can Bedir'in dünkü yayını var. O yayını sizlerle buluşturuyor olacağız. Montella Belçika maçı sonrasında neler söyledi onu dinliyor olacağız. Kim ne dedi formatında bunlar olacak. Saatler 16'yı gösterdiğinde Göksel'in çağrısı araç sizlerle buluşacak. Ama hemen öncesinde de yayınımızda bu detaylarımız olacak diye hatırlatmış olalım. Şöyle bir baktığımda programa, plana, programa şu şekilde bir baktığımda hızlıca Gazi Osman Paşa karayollarına gelin demiş. Büryan ısmarlayalım demiş. Biliyorum orayı. Önünden de çok geçiyorum bu arada söyleyeyim. Hemen o aşağıda meydandaki Karpuzcu'nun caminin sırasında sol tarafta kalıyor değil mi? Bir ilerisinde de nalbur var hatta. Hemen yanında daha doğrusu. Selamlar. Hatta dikkatimi çekmişti. Burada da hiç büryancı bulmadık diye, görmedik diye. Daha çok Fatih Kadınlar Pazarı'nın orada olur. Yani adı öyle geçen bu itfaiye tarafını hatırlayın lütfen. Fatih'te itfaiyenin orada bulunur. Belki son zamanda yaşanan olaylara farkındalık olsun diye Emre Tilev dün sabahki yayını Sela ile kapadı demiş. Sela ile de açtı. Ben yayını baştan sona dinledim. Çok da güzel yaptı Ahmet Bey. Yani Türk futbolu özelinde Türk futbolunun selası artık dedi. İyi yayınlar Berk.
1: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek. Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Berk Sayar'la parantez devam ediyor.
0: Makara faslınız çok güzel, format güzel. Böyle devam edin lütfen. Teşekkürler demiş. Onur Bey'e teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz ama yani şunu söyleyeyim. Bu her zaman da olacak bir şey değil. Böyle nadir. İşte 3 saatlik program yapmışızdır. Son 18 dakikada da gevezeliğe vurup hadi uzatalım biraz da onu konuşalım demişizdir. Olur ama yani haber beklenen yerde, haber zamanında bu biraz zor. İşte zaman zaman kaçıyoruz, oralara gidiyoruz. Zaten biz gitmesek siz götürüyorsunuz. Yarın bir kebap deyin, nasıl manipüle ettiğinizi görün yayını. Bak kebap dedi dinleyicimiz, manipüle etti bizi. Doğru kardeşim, benim de telefoncu dükkanım var. Karpuzcu'nun 100 metre aşağısında beklerim demiş Mehmet Bey. Mehmet Bey gördüm galiba ben orayı. Teşekkür ediyorum. İnşallah diyelim. Sağ olun, var olun. Gazi Osman Paşa karayollarına selamlar. Mehmet Bey'e selamlar diyelim. Türk futbolu ölmüştür deyip Sela açmıştı demiş. Sela çalmıştı demeyelim de Sela açmıştı demiş. Öyle kapatmıştı yayını demiş. Bu saatten sonra hem gözümüzü hem midemizi doyuracak tek yemek Montella'dır Berk demiş. İstifa etmeli artık demiş. Ceyhun Kanat çokça konuştuğumuz konuya değmiş. Ceyhun Bey selamlar size, sağ olun, var olun. Gazi Osman Paşa'ya karayollarına selamlar. Ceyhun Bey'e selamlar. Mehmet Bey'e selamlar. Birçok dinleyicimize selamlar. Dinleyici mesajlarıyla ilerlediğimiz bu anlarda. Necmettin abi sağ ol, var ol. Selamlar, saygılar, kolaylıklar dilerim Necmettin abiye. Bir diğer tarafta Salih Bey'in mesajı için teşekkürlerimi ileteyim. gelen mesajlarda Serkan Karataş, teşekkürlerimi ileteyim. Sayar belki Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın lütfen. Sayar belki Instagram hesabından da takip ederseniz memnun olurum diye ekleyeyim buraya ben. Sayar belki Instagram'dan takip edin lütfen diye ekleyeyim. Belki programın adını ne zaman değiştiriyorsun demiş. Değiştiririz. Peki. Ertuğrul Bey, mesajınız için teşekkür ederim. Nurullah Bey'in mesajını görüyoruz. Onun için teşekkür edelim. Bir diğer tarafta Cengiz Sercan'ın mesajını gördüm. Emre Eyüboğlu'nun mesajını yeniden görüyorum. Teşekkürlerimi iletiyorum ben de. Özcan Bey, her daim yazan dinleyicilerimizden. Özcan Bey'e selamlar. Hollanda'dan Gökhan Bey'i az önce okumuştuk. Ona da selamlar. Onur Baysoy, mesajını okuduk. Keyifle dinliyorum sizi. Çok güzel yayın. İnanır mısın demiş Yenal Bey. İnanırım. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Siz öyle diyorsanız inanırım. Kendimden dolayı inanmam yani. Ben teşekkür edeyim size. Teveccühünüz. Burak Bey, teşekkürler mesajınız için. Yasin Bey'in mesajı. Teşekkürler Yasin Bey. Osman Bey, Osman Erdem'in mesajı. Okuyamadığım bir mesaj daha var. İbrahim Özhan bize mesajını iletmiş. Ona ayrı teşekkürlerimi ileteyim. Murat Bey'in mesajı. Berk kardeşim, bir yayında hem gündemi konuşup hem de bizi böyle çok güzel noktalara götürmen çok keyifli gerçekten. Bunu hep yapın demiş. Yapabildiğimiz zamanlarda yapıyoruz gündem özelinde. Teşekkürlerimizi iletelim. Benim adaşım yazmış, Berk Bey yazmış. Teşekkürler Berk Bey, sağ olun. Uzun bir mesaj. Çok böyle övgü barındırıyor. Bir de övgüyle meşgul etmeyelim yayın saatimizi. Diyelim ve bugün Beşiktaş'ta kongrede, genel kurulda, İdari ve Mali Genel Kurul'da Serdal Adalı konuştu. Önce Sayın Başkan Serdal Adalı'nın o açıklamalarını hatırlayalım. Sonrasında programımız bitecek. Sona erdiğinde hemen bir bölümü sizlerle buluşacak Serdal Adalı'nın açıklamalarının. Montella'nın dünkü Belçika maçı sonrasında yaptığı basın toplantısı ve Digifutbol YouTube kanalında, lütfen oraya da abone olun, Aydın Cingöz ve Muzaffer Can Bedir'in yayını sizlerle olacak. Serdal Adalı'nın açıklamasına gidiyoruz. Yarın görüşünceye de hoşça kalın diyeceğim. Instagram Sayarberk'ten takip etmeyi lütfen unutmayın. Instagram Sayarberk'ten yazabilir, eleştirilerinizi dile getirebilir. Burada yazıp da ulaşamadığınız herhangi bir konuda ulaşabilirsiniz diyeyim. Instagram Sayarberk'ten mutlaka takipleşelim diye de ekleyeyim son kısma. Serdal Adalı'nın bugün genel kuruldaki açıklamalarına gidiyoruz.
2: Değerli genel kurul üyeleri, kıymetli hazırın, saygıdeğer büyüklerim, sevgili kardeşlerim, bizleri dijital mecralardan takip eden büyük Beşiktaş ailesi, değerli Beşiktaşlılar, olağan idari ve mali genel kurul toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Bizler sizlerin gösterdiği teveccühle 1,5 yılı aşkın bir süredir bu makamla görevliyiz. Bu 1,5 yıllık süre boyunca sizlerle buralarda hep bir arada olduk. Sizlere bu kürsüden seslenirken sözlerimizi hep daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle diyerek sonlandırdık. İşte çok şükür bugün o hayalini kurduğumuz güzel günlere gelmiş bulunuyoruz. Son yılların en iyi sezon başlangıcını yaptık. Avrupa'da 3 tur atlayarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldık. Oraya da muhteşem bir başlangıç yaptık. Ayrıca bugün karşınızda ligde liderlik koltuğuna oturmuş bir Beşiktaş'ın yönetim kurulu olarak bulunuyor olabilirdik. Alanya ve Ahmet Sportif maçlarındaki hakem hataları liderliğimizi bugün için geciktirdi. Verdiği kararlarla bugün lider olmamamıza sebep olanların şu an nerede, ne durumda olduklarını da hep beraber görüyoruz.

Ancak bu futbol, bu mücadele devam ettikçe Beşiktaş mutlaka hak ettiği yerde, o liderlik koltuğuna oturacaktır. Taraflı tarafsız, herkesin kabul ettiği bir gerçek var. Aleyhinde yapılan bütün hatalara, bütün algılara rağmen bugün Beşiktaş bu ligin en iyi futbol oynayan takımıdır. İşte bugün karşınıza oyunuyla, organizasyonuyla, planlamasıyla, kadrosu

0: büyük bir mutluluk duyuyorum. Gurur duyuyorum. Maçlarda, sokaklarda, gittiğim her yerde Beşiktaşlılarla konuşuyor, bir araya geliyorum. Bütün Beşiktaşlılarda o heyecanı, o tutkuyu, şampiyonluk duygusunu yeniden görüyorum. Sokakta yeniden Beşiktaşlı formalı çocuklarımızı, gençlerimizi görüyorum. Aynı şekilde yıllar sonra türbünlerde kenetlenmiş takıma müthiş bir destek veren, dünyaya nam salan Beşiktaş taraftarını yeniden görmenin mutluluğunu yaşıyorum. İşte bunlar Beşiktaş'ın güzel günler göreceğinin ilk işaretleridir. Lütfen bu kenetlenmeyi sürdürelim. Sizler desteğinizi bizlerden ve takımınızdan esirgemeyin. Saygıdeğer genel kurul üyeleri, değerli Beşiktaş.
1: Sayın Başkan Serdal Adalı'nın sabah yaptığı açıklamaları dinliyorduk, konuşuyorduk. Programı da hemen ardından sona erdireceğiz. Sona erecek demiştik ama tabii MHK'de konuştuğumuz konuların üzerine bir gelişme daha yaşandı. Orada yayını devam ettiriyoruz. Yayını sonlandırmıyoruz. Zira Umut Eken'le konuşacağız. Onunla değerlendirdiğimiz bölüm olacak. Tecrübeli gazetecilerden meslek büyüğü Umut Eken bizlerle birlikte olacak. Ne üzerine? Şöyle. Türkiye Futbol Federasyonu yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulmasına ilişkin açıklamalar devam etmektedir dedi. Çalışmalar, düzeltiyorum, devam etmektedir dedi ve orada 6-7-8 Ekim'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamaları MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ile MHK üyeleri Ali Zağlı, Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin tarafından gerçekleştirilecektir dedi. Yani burada bir çalışma daha var. Yeni MHK Başkanı belirleme süreci devam ediyor ama 6-7 Ekim'de de oynanacak, 6-7-8 Ekim'de de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçları var ama oraya da işte bu isimler hakem atamalarını yapacak, bu isimler hakem atamaları üzerinde bazı şeylere karar verecek diyerek bir açıklama yapıp kamuoyunu bilgilendirmiş oldular. Haliyle yakın bir dönemde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçları akla dahi gelmiyordu. Örneğin bugün Dursun Özbey'in açıklaması, cuma günü oynanacak maçımız var, MHK belli değil dedi. Tüm bunların üzerine bir açıklama geldi. Yani ilk etapta düşünülen cuma günüydü ama öncesi de var tabi. Henüz daha dört büyüklerden oynayacak takımlar, 6-7-8 Ekim'de oynayacak takımlar olmadığı için çok da gündemimiz değildi diye belki gitmedi aklımız oraya. MHK tarafından yapılan açıklama böyleydi. Biraz da orayı açacak, parantez açacak olursam ama Umut Eken neler söyler? Oraları çok yakından takip ediyor. MHK'yi, kurulları, TFF'yi, disiplin kurulunu çok yakından takip eden isimlerden biri. Zira Tahir Kum gibi, Ömer Faruk abi gibi, diğer tarafta Umut Eken buraları çok yakından bilir ve tozunu yutmuş bir isim. Umut Eken'i merak ederim, neler düşünür diye sormak isterim. Umut Eken, hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar Berk. Selam.
1: Bu açıklamayı nasıl okuyorsun ve aynı zamanda gündeme ilişkin yeni bir gelişme?
2: Tabii TFF'nin yaptığı şey çok yerinde. Genelle ilişkin de bir açıklama yapabilirlerdi, hani bugünkü adli kararlarla ilgili. Ama orayı biraz pas geçmişler. Çok soru işareti olduğu için ve bence asparagas döndüğü için bence böyle bir açıklama yapma zorunluluğu. İşte şöyle bir soru işareti oluyor. Atamaları kim yapacak, kim verecek? Zaten yapıldı. Halihazırda yoğun gündemde pas geçildi. Geçtiğimiz hafta içerisinde de zaten 30 Eylül'de çarşamba günü biliyorsun operasyon salı sabahı gerçekleşmişti. Çarşamba günü kamuoyuna duyuruldu. Alt liglerde, ikinci, üçüncü liglerde maçlar var. Merkez hakem, oraya da klasman hakemleri gidiyor. Merkez hakem kurulu zaten onun atamalarını yaptı. Ve orada çok da teferruatlı atamalar oluyor. Maç sayısı, giden hakem sayısı daha fazla biliyorsun. Yapıldı ama orada tabii bir şu olabilir. Zaten taslak hazırdı. Operasyona rağmen, çünkü hakemler, biz hani hakemler böyle bir algımız var. Biz sanıyoruz ki Süper Lig'deki hakemler perşembe günü belli oluyor. Hayır. Salı günü, en geç çarşamba günü öğlene kadar falan genelde temayül bu. Zaten hakemler belli oluyor. Hakemlere tebligatlar yapılıyor FES sisteminden ve hakemler sonrasında geri dönüş yaparak maçı aldıklarının onayını veriyorlar. Zaten atamalar yapılmış oluyor. Biz kamuoyunda Perşembe günü falan öğreniyoruz bunu. Çünkü seyahati var. Şimdi Süper Lig'de de öyle olacak. Önümüzdeki Cuma günü Süper Lig yeniden başlıyor. Bu maçların hakemi Cuma günü başlanacak Galatasaray maçının hakemi falan en önde Cuma günü olduğu için Salı günü, Çarşamba günü öğlene kadar falan belli oluyor ki hakemlerden, çünkü çalıştıkları kurumlardan idari izin alanlar var. Özel şirkette çalışıyorsa iznini ayarlananlar var. Seyahat programı

0: takımını ayarlayanlar. Bu yüzden böyle bir süre tanınıyor onlara. Tebligatlar yapılıyor. Hakemler de onaylıyorlar. Dediğim gibi bu ama soru işaretlerini gidermeye yönelik bir açıklama olmuş. Hala hazırda zaten.
1: Ama tabii herkese... orada da çok büyük bir adım değil yani bu. Yani idare edebilmek, olanı döndürebilmek.
0: Tabii sistemi... Türkiye Kupası, evet. tabii Türkiye Kupası'nı atamak her zaman daha kolaydır. Çünkü genelde hani maç verilmediğiniz işte torpilli olmayan diyelim, kenarda kıyıda köşede kalmış, yüzüne bakılmayan hakemlerin görevlen bu aşamada en azından. Türkiye Kupası'nın bu aşamasında ilk turlarında o tür hakemler daha çok hani hem performansları görülmesi açısından iyi niyetli de bakalım bir taraftan. Performansların görülmesi açısından hem idman dinamiği, maç idmanı yapmalar açısından görevlendirmeler yapılır. Daha kolay atamalardır ama neticede onlar da hepsi de resmi atama yani. Bir derbideki atama ne kadar önemliyse bu maçtaki atama da öyle. Aynı prosedürler uygulanıyor. O soru işareti kaldırılmış. Çünkü şöyle başka şeyler de var. İşte MHK başkanı kim olacak? Ben de dün paylaştım. İsim vermeden iki tane isme MHK başkanlığını düşünür müsünüz diye bir taraftan tüm senaryoları, bugün yaşadığımız senaryoyu da gözeterek TFF yönetimi teklif götürmüş. Onlar kabul etmemişler. İsmi geçenler var. Ben Anthony Taylor'a ulaşmaya çalışıyorum. İki tane İngiltere'den mail geldi. Biri avukatı, biri de kitap Impossible Job yazarının kitabı, gazeteci dostumuz. Onlara mail attım. Ulaşmaya çalıştım, konuşmaya çalıştım, şey yaptım. O sus pus şu anda ki normaldir yani. Bir şey söylemesi de beklenemez. Onun olacağını falan söylüyorlar, ediyorlar ama bunların hepsi tabii teyide muhtaç. Anthony Taylor da niye MHK başkanı olsun bu dönemde? Salı günü TFF'nin yapacağı toplantı çok önemli. Ondan sonra biraz daha bir şeyleri görmüş oluruz, netleşmiş oluruz.
1: Peki neden salı günü? Acaba Montella tarafına ilişkin de mi bir karar gelecek?
0: Her şeyi bence TFF, az önce bir hakem dostumuzla, eski bir hakem dostumuzla konuşuyordum. Onu söyleyeyim. Futbol Federasyonu salı günü bir fotoğraf çekmek isteyebilir. Hasar tespiti yapmak isteyebilir. Hı hı. O yüzden. Çünkü biliyorsun hala...
1: Bu arada bir haber daha var. Onu da aktarayım. Sıcak haber. Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden ihracına yönelik başvuru süreci resmen başlatıldı. Hatırlatalım. Evet. Böldüm. Bunu kapattıktan sonra oraya da geçeriz istersen.
0: Enteresan bir süreç orası da. Evet. Hasar tespiti yapmak isteyebilir TFF. Çünkü Uluslar Ligi'nde maalesef, çok üzgün dilerek söylüyorum, hem konuşmuyoruz hem gündemimizden düştü ama çok da kötü başladık. Aslında futbolun teknik kısmını konuşmamız gereken, kararlarını konuşmamız gereken çok şey var ama maalesef bu tatsız gündem onu çok gölgeledi. Dediğin gibi tespitin çok doğru. Futbol Federasyonu milli takımla da ilgili radikal karar alacak mı, almayacak mı, kamuoyunun geri dönüşleri, tepkileri nasıl olacak, onları da görmek istemiş olabilir. Ki zaten ama takvim olarak da zaten salı günü yapmaları çok normal. Hafta sonuna geldik. Pazartesi milli maç var. Milli maç öncesi TFF yönetiminin olağanüstü toplantı yapması çok hoş karşılanmayabilir. İyi durmaz ama TFF yönetiminde bölünmeler, parçalanmalar var. Çok tatsız bir durum var. Orada eğer yani bir devam kararı vesaire çıkarsa istifası cebinde olanlar var. Bir kısmını ben de paylaştım. 4-5-6 tane yöneticinin istifası söz konusu olabilir. Ki bir bilgi, yani bunu insanlar da biliyordu, görmüştür ama arada gündemde kayboldu. Milli takımlar sorumlusu ve TFF 1. Başkan Vekili Mevlüt Yakmaz dün akşam Belçika maçına gitmedi mesela. Belçika'ya gitmedi. 1-2-3-4 tane yerden birden teyit ettik. Maalesef TFF içerisinde manipüle etmeye çalışan, yalan söyleyen, açıkça söylüyorum bunu, kişiler oldu. Mevlüt Yakmaz Belçika'da dediler ama resmi verilerle de bu ispatlanabilir bir şey. Mevlüt Yakmaz gitmedi ki bu çok bence önemli bir fotoğraf bu anlamda, bu gündemde.
1: Peki Umut Eken'le konuşuyoruz, onunla değerlendiriyoruz. Umut Eken toparlayacak olduğun noktada gündeme ilişkin bu sıcak, bu esasında çok gündemli, çok maddeli, çok başlıklı gündeme ilişkin aktaracakları neler, sendeki haberler,
0: herkese önerim bahis şike soruşturmasından bu yana ben bu işin içinde olmuş bir insan olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın manipüle edildiğine inanan, kanaat eden bir kişiyim. Yaptığım haberler nedeniyle
2: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Ben Sayar'la parantez devam ediyor.
0: 4 ay 20 gün hapis yattım o ama haberlerin hiçbir tanesi iddianameme girmedi. Bir anlamda teyit edilmiş, doğrulanmış oldu. Bu mevzuları çok yazıyordum. Hala masumiyet karinesine inanıyorum. Hüküm giyene kadar herkes masumdur. Ferhat Gündoğdu da masumdur, diğerleri de masumdur. Adli süreçte bunu lütfen kimse... Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray filan o sığlıklar başladı. Özellikle Yasin Kol. Ben Yasin Kol'dan sonra hakemlerle ilgili kelimelerimi de çok seçerek kullanıyorum. Hakemlerle ilgili başka bir şeyler olup olmayacağını çok merak ediyorum. Yasin Kol da orada bir duruyor. Çünkü karıştıranlar var. Yasin Kol şu anda gözaltına alındı. Henüz emniyet savcılık ifadesi alınmadı. Mahkemeye sevk edilmedi. Kuvvetle muhtemelen pazartesi sevk edilecek. Ondan çıkacak. Onun görüşmelerinin telefon dijital materyallerinden çıkacak şeyler çok önemli olabilir. Herkes çok dikkatli, sağlıklı haberler yapılsın. İtibar suikastine girişmesin kimse. Ben bunu uğramış, itibar suikastine uğramış bir insan olarak söylüyorum. Maddi somut deliller olmadan kimseye hiçbir suçlamada bulunmayın ama geldiğimiz bu noktada savcılık eliyle ortaya çıkan verilerde çok tartışmalı. Yani hakemlik dünyasının yeni baştan sil baştan belki elden geçmesi lazım. Belki de Türk futbolunun yeni baştan bir dibe vuruştan sonra
1: tekrar... Buna inanıyor musun peki? Böyle bir şey mi olacak bunun sonucunda?
0: Tam anlamıyla bir temizlik olacağına hiçbir zaman inanmıyorum. Maalesef adam kayırma, sadece hakemlik dünyasında değil, futbolcu, teknik adamda, altyapılarda, başka yerlerde adam kayırma, torpil, adaletsiz uygulamalar olacaktır. Olmaya devam edecektir. Ama en azından bugünkü tabloda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı şey şu: Türk hakemliğinin yeniden adil bir düzene, adil bir sistematiğe, organizasyona kavuşması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarihi bir hamle, tarihi bir operasyon yaptı. Bugünden sonra şunu biliyoruz ki kim olursa olsun, bugünküler, yarın gelecek olanlar, Merkez Hakem Kurulu başkanları, kurul üyeleri vesaire, hakemlere aynı muameleleri asla yapamayacaklar. Dava konusu olduğu için yazamadığım bir sürü var. Kadın hakem adayları, yaşadıkları, ettikleri ama maalesef toplumsal baskıdan korktukları, ailelerinin öğrenmesini istemedikleri için çıkıp konuşamıyorlar, edemiyorlar, anlatıyorlar. Halihazırda şu anda TFF'ye gitmiş, bazı şikayetler var. Kadınlarla ilgili durum daha da vahim, daha da üzücü. Kadın hakemler olmak isteyenler, yükselmeye çalışanlar, önü kesilenler, daha kötüsü herkes, sen de bu dünyanın içerisindesin. Futbolu çok uzun zamandır takip ediyorsun. Yani yazan çocuklar, bak bu arenaya kadar gelemeyen, yani o kadar pırıl pırıl insanlar var ki, hakemler var ki, kendini geliştirmiş, hem fiziksel anlamda kural kitabını yalayıp yutmuş, talimatlara uygulamış, bahis hareketi yok, kendini yabancı dil konusunda geliştirmiş, idealleri vesaireleri var ama bu haksız ortamda, bu adaletsiz ortamda yükselme basamakları, tırmanma imkanları olmamış. Asıl bizim Türk futbol olarak kaybımız bu. Lütfen bence herkes bunun, ya o bizim hakem bizi kollamış, onun hakemi onu kollamış, bak bizim şampiyonluk çalınmış, ona gitmiş, o düşmüş, bu düşmüş gibi bakmayın. Zaten bu olayların büyük bir kısmı hakemlik dünyasında yıllardır vardı ama hiç bu kadar kötü olmamıştı. Yani yine kelimelerimi seçerek söyleyeyim ama hakemin ses kaydını almak, alenen yazışmak, daha geldiğiniz gibi daha 3 gün 4 gün olmuş göreve hakem kellesi almak, hiç sebepsiz yere dinlemeden etmeden, yani olacak şey değil. Bir mesela 8 Mart operasyonu var, tarihi gerçekler ortaya çıkıyor. Aykut Hoca'nın lafıydı değil mi? Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak, doğru, gibi bir huyu vardır diye. Ferhat Gündoğdu demin paylaşmıştı, çıkmış yayıncı kuruluşa demiş ki benim kararımdı. Listeyi de ben yaptım. Bu hakemlere şey yaptım. Ben böyle uygun gördüm. Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak ben bu hakemleri hakemlikten uzaklaştırdım. Ki tahkim kuruluyla geri döndüler biliyorsun. Bugün çıktı emniyet ifadesinde diyor ki TFF yönetim kurulu kararıydı. Hangisine inanın? Gerçekleri saptırdınız, kamuoyuna doğru bilgi vermediniz. Daha başka neler var? Bahis şike soruşturması. Güven veriyor mu insanlara? Türkiye Futbol Federasyonu bahis şike soruşturmasını sağlıklı şekilde yürüttüğüne inanıyor muyuz? Savcılık tarafından yalanlanır hale geldi Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi. Kamuoyuna var odası inceleme, orada da beni yalanlamaya çalışırken söylüyorlar o haberle ilgili bana, özel diyalog söylemeyeyim, haberimi geri çektirmeye çalıştılar, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Savcılık yalanladı Türkiye Futbol Federasyonu, var odasında inceleme yapıldı falan filan diye. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Bayezid'e soruşturmasını adaletle, haklı bir şekilde yürüttüğünü görebiliyor muyuz? İşte kulüpler açıklama yapmaya başladı. Dernek üyesi başka, yönetim kurulu üyesi başka, başka o gün daha ilk akşamdan. Zorbay Küçük'ün bahis hesabının kendisinin olmadığı, Ersin Destanoğlu'nun kendisinin olmadığı, Necip Uysal'ın kendisinin olmadığı ortaya çıktı. Savcılık eliyle, savcılar suç duyurusunda bulundular, aklandılar, tedbirleri kalktı. Çok bu kaotik ortamı bu duruma getiren Türkiye Futbol Federasyonu, beyaz bir sayfa da açacaksa, temizleyecekse de Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, adli makamlara çok ciddi destek olmak zorundalar. Savcılık geçen gün açıklama yaptı. Koordineli çalışmamız gerektiği yönünde spor suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili Sayın Osman Sağlam imzasıyla giden 8 Aralık 2025'teki yazıyı paylaştılar. Kamuoyuna yansıdı, en azından öyle biliyoruz. O günden bugüne TFF koordineri gitti mi, son açıklamadan biliyoruz ki, başsavcının açıklamasından biliyoruz ki, bu bahis sevklerini yaparken de başsavcılığa bilgi vermemişler. Çok tatsız bir durum. Hepsinden önemlisi, bekleyeyim, çok uzattım biliyorum. Belki en sıkıntı verici şey şu, her şeyi bir kenara bırakalım, soruşturmaları, operasyonları, adli süreçleri falan. Türkiye Futbol Federasyonu tarihte hiç olmadığı kadar bir merkez hakem kurulu başkanının arkasında kaldı. Kurulun demiyorum. Çünkü biliyorsun 1,5 yıl önce bu merkez hakem kurulunun başkan vekili Ahmet Şahin ve PİMİK diğer üyesi Yunus Yıldırım'ın istifaları hayata geçirildi. İstifa mektupları işleme kondu. Merkez hakem kurulunun arkasında durmadı federasyon, ama bu merkez hakem kurulu başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hiçbir federasyon yönetiminin yapmadığı kadar, tarihte hiç eşi benzerini görmediğimiz kadar arkasında durdu. Ya Serdal Adalı dedi ki, futbol federasyonu yönetimi Ferhat Gündoğdu'yu görevden almıyor değil, alamıyor dedi. Demek ki bunun şifreleri varmış. Cemal Ersen'in haberinden bunu öğreniyoruz. İstifa dilekçesini almamışlar.
1: Peki.
0: Sayın Cumhurbaşkanımıza çıkacağım dedi Serdal Adalı. Sayın Cumhurbaşkanı da 4 kulüp başkanını kabul etti.
1: Senin buradaki bakış açına çok güvenirim abi. Çok da takdir ederim. Yani bu konularda Aydın Cingöz'ün ve senin gazeteciliğin, bu tarz böyle analizlerin birbirini yapboz parçalarını tamamlaman hep dikkatimi çekmiştir abi. O yüzden ben şunu bugün yayında söyledim. Sen de öyle düşünüyor musun? Sana sormak isterim. Sayın Az Yıldırım çok fazla konuşmazdı. İlk defa konuştu. Ne zaman konuştu? Sayın Cumhurbaşkanı ile Serdal Adalı'nın Cumhurbaşkanı'na çıkacağız dediği ve 1,5 hafta sonrasında hep beraber çıktıkları, Sayın Cumhurbaşkanı'na gittikleri o günün ardından rahat rahat konuştu mesela Sayın Az Yıldırım. Çok net eleştirdi ilk defa. Ertuğrul Doğan tarafından gelirdi ama maç öncesi ayağınıza denk alın tarzında bir açıklama gelmezdi Trabzon'dan. Bakın puan kaybına tahammülümüz yok denmezdi. Galatasaray tarafında zira öyle. Fenerbahçe tarafında böyle. Serdal Adalı tarafı zaten yine o günde konuştular çıkıp. Ahmet tarafında Diyarbakır deplasmanında, Ahmet Spor maçında, öyle söyleyeyim daha doğrusu. Şimdi orada Beşiktaş'ların dahi ya oynayamadık hakem demeyin dediği noktada onların da hakem konuştuğunu gördük. Tüm bunları o açıklamaya bağlıyorum ya da o görüşmeye bağlıyorum. Cumhurbaşkanı ile görüşmeye bağlıyorum. Ki o gün çok sorgulamıştım kendimce. Ya ne oldu da birden görüşünce acaba güç mü buldular kendilerinde de ardı ardına hepsi hakem konuşur oldu dedim. Sen öyle bir bakış açısına sahip misin? Ya da biraz ütopik mi buluyorsun söylediğim detayları?
0: Ya ben şöyle bakıyorum, orada dışarı sızan bir şeyi gözüyle bakıyorum. Mesela Futbol Federasyonu ile ilgili mevzuları gündeme getirmeye başladıklarında Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir ifadesi olduğu ileri sürülüyor. Kulüpler tarafından da yalanlanmadı. Çok basit. Siz seçtiniz. çok basit. Hep söylüyorlar işte. Ben bunu anlamıyorum. Bunları artık alenen konuşmakta fayda var. Sakıncalı bir durum da yok. Sayın Cumhurbaşkanı'na diyorlar ki, ya eskiden siyaset müdahale ediyor, futbol siyasetin gölgesinde diyenler, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı, bu da doğru değil. Ya Sayın Cumhurbaşkanı müdahale etmeli. Ya Sayın Cumhurbaşkanı neden müdahale etmeli? Anladın mı? O zaman da öyle diyordunuz, şimdi böyle diyorsunuz. Ya bir kere futbol alemindeki, futbol dünyasındaki insanların tutarlı davranması lazım. Senin soruna gelince,
1: evet.
0: Yani cesaret almaya gerek, ihtiyaç duymazlar. Zaten bunu kamuoyunun önünde de
1: cesaretten
0: yapmazlar.
1: Cesaretten kastım bir şeylerin olacağını önden bilmek gibi, ne dersin?
0: Yani olabilir ama zaten hala hazırda şöyle bakmak lazım, belki yine biraz hafızamızı senin dediğin gibi zincirin halkalarını birbirine eklemek evet. lazım. Zaten tam bir yıl önce ben bununla da ilgili haberler yaptığım için, yazdığım, çizdiğim için, bir yıl önce eski hakemlerin, eski TFF çalışanlarının, MHK çalışanlarının gidip savcılığa ifade suç duyurusunda bulunduğu bilgisi vardı bizde, biliyorsun. Bu iş, bak biraz daha özeti, var mı vaktimiz?
1: Biraz daha var. 3-4 dakika kadar daha var.
0: 2-3 dakikada özetleyeyim.
1: Ben çünkü 2 saatlik program dedim ama böyle son dakikalarla 3,5 saate giriyorum. Estağfurullah, hiç problem değil. Söz sende abi.
0: Bu işe şöyle bakmak lazım. Bu işe şöyle bakmak lazım Berke.
1: Evet.
0: Bak, Eylül'de, geçen sene Eylül'de hakemler, eski hakemler, TFF çalışanları, gözlemciler, eski hepsinin başının sıfatına eski koyalım. Eski MHK çalışanı gidip suç duyurusunda bulundular. Bir soruşturma dosyası başladı. Ardından Türkiye Futbol Federasyonu Ekim ayında bahis şike soruşturması başlattığını duyurdu. Savcılık bunu ihbar kabul ettiğini duyurdu. Ki ben inanıyorum ki savcılık çok önce, ta 2024 Nisan'ı mıydı, yeni nazilli Ankaraspor maçıyla ilgili kovuşturma, bence inceleme, araştırma yani gidiyordu ve federasyon birden bu soruşturma başlayınca, eski hakemlerin suç duyuruları başlayınca bahis şike operasyonunu başlattı. Hı hı. Ardından savcılığın çok yerinde operasyonları başladı. Zaten görüyoruz işte, bir yılı bulacak Ekim Mayıs'ında. Bunları böyle okumak lazım. Anlatabiliyor muyum? Evet. Aslında bahis şike operasyonu hiç hayatımızda yokken zaten suç duyuruları, şikayetler başlamıştı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun merkezinde olduğu bir suç duyurusu tufanı vardı. Öyle söyleyelim. Bir hakem gitti, iki hakem gitti, üç hakem gitti. Halil İbrahim Atabay, Tugay Kağan Numanoğlu, Burak Şeker gitti. Ali Tuna keza evrakında sahtecilik yaptığı iddiasıyla gitti. Peşinden başka kişiler gitti. O günün koşullarında 17, 20, 22, 25 denilen rakamlar var. Gözlemciler gitti. Oraya bakmak lazım. Ve sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun eylemine bakmak lazım. Türkiye Futbol Federasyonu çok yanlış bir iletişim yaptı. Bağlıyorum. Kusura bakma lütfen. Türkiye Futbol Federasyonu bu soruşturmayı bir hakem skandalı olarak lanse etti. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ben yönetim içerisinden manipüle edildiğini, hatta açıkça söyleyeyim kandırıldığını düşünüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı çıktı, dedi ki 571 hakemin 371'inin bahis hesabı var, 152 tanesi bahis oynuyor. Bunu bir Türk futbolunda genel bahis şike soruşturması olarak lanse etmediler. Bunu bir hakem skandalı olarak lanse ettiler. Bak, İbrahim Hacı Osmanoğlu diyebilirdi ki tüm profesyonel liglerde şu kadar futbolcuda bahis tespit ettik. Ne dedi? Şu kadar hakemde bahis tespit ettik dedi. Bu kadar yöneticide ettik demedi. Bu kadar teknik adamda ettik demedi. Bu kadar başkanda ettik demedi. Bu kadar profesyonel çalışanda ettik demedi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Vincenzo Montella'ya yardımcı yaptığı antrenörde bahis eylemi çıktı. Kapısının önünü süpürsün diyordu İbrahim Hacı Osmanoğlu. Çok yanlış, manipüle edilmiş bir iletişim yöntemiydi. Ve ben bugünlerin, bunların üzerinin kapatılması adına Türkiye Futbol Federasyonu içerisinden İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun, Mecnut Yakmaz'ın manipüle edildiğini, yanlış yönlendirildiğini düşünüyorum. Bugün gelinen noktanın müsebbibi Türkiye Futbol Federasyonu içerisindeki bazı kişilerdir. Bu tablo daha başka olabilirdi. Bugün Türk futbolu krize sokulmayabilirdi. Merkez Hakem Kurulu'yla Ferhat Gündoğdu'yla ya da kimlerse, iddianamede göreceğiz hepsini işte, iddiaları da göreceğiz. Zaten basına yansıyanların tutanaklardan gördüğümüz var. Bir kısmını ben de paylaştım. Kimlerse o zaman tedbir alınabilirdi ve gerçekten bu iş, insanlar kriminal kişilerse daha fazla suç işlemelerinin önüne geçilebilirdi. İddia ediyorum Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Mecnut Yakmaz başta olmak üzere bazı kişiler Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi içerisindeki kişiler tarafından yanlış yönlendirildi. Ben İbrahim Hacı Osmanoğlu sakın yanlış anlaşılmasını savunmuyorum. Aksine çok eleştiriyorum. Bunları bilmek zorundaydı. Onun sorumluluğundaydı. O evet. Merkez Hakem Kurulu'nu o atadı. O kişileri o seçti. Mecnot yakmaz. Bunları bilmek zorundaydı. Kendilerine söylenenlere inanmak zorunda değildiler. Araştırmalı, incelemeliydiler. Gerçeği öğrenmeliydiler.
1: Peki.
0: Tarihi bir manipülasyon var Türk futbolunda diyorum.
1: Evet.
0: Yaşandı ama gerçekler ortaya çıkıyor gibi gözüküyor. Adli süreci çıkıyor, takip edelim görelim.
1: Çıkıyor gibi gözüküyor dediğin noktayı pazartesi günü seninle şimdiden sözleşerek tekrardan konuşmak isterim. Açıkçası 16 yayınında Umut Eken detaylandırmak tamam. isterim. Uygun tamam. olursa abi şimdiden sözünü almış olayım. Çünkü pazartesi günü de çok şey konuşacağız gibi duruyor. Salı günü olması toplantının senin de dikkatini çekti az önce abi. Yani bunlar öncesinde de haliyle birçok kapıyı aralayacaktır bizlere. Birçok şeyi daha net anlayabileceğiz gibi duruyor sanki pazartesiye kadar gelişmelere aynen bakıldığında. Işte. Teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin farklı şey yoksa.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Ağzına sağlık.
0: Gol ailesine selamlar.
1: Selamlar. Sağ ol, var ol. Umut Eken'le konuştuk. Umut Eken'le değerlendirdik bu süreci ve onunla konuşurken de onunla değerlendirirken de sizlerin mesajları da 0212 273 10'dan mesajlar gelmeye devam etmiş ama ben süremi çok aştım. 55 dakika kadar aştım aşağı yukarı. 50 dakika kadar. O yüzden programın sonuna geldiğimizi hatırlatayım. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın diyeceğim. Aydın Cingöz ve Muzaffer Can Bedir'in Kim Ne Dedi formatında Dijifutbol YouTube kanalındaki yayını sizlerle olacak. Saat 11'den bu yana yaklaşık 4 saattir yayındayız. Bir kısmı gevezelik ki gündemi konuştuğumuzu zannedip bittiğini zannedip tam da orada yemek kısmına girdik Serkan Çetiner'le derken tam yayından çıkıyorduk ki bir haber. Haberin üzerine onu konuştuk. Umut Eken oraları çok yakından takip eden bir isim ki bilen biliyor. Çok oralarla alakalı olan bir isim. İlgili olan bir gazeteci. Tahir Kum, Umut Eken gibi isimler bu dönemlerde buraları çok yakından takip eden isimler ve sık sık bağlantı yaptığımız yine meslek büyüklerim hatırlatayım. Ataşehir'den Fatih, MHK TFF atıyor ama neden görevden alamıyor? Böyle şey olur mu demiş, sorar mısın demiş. Geç yazdınız efendim, onu söyleyeyim. Ama konuştuk, konuşmaya da devam edeceğiz Umut Eken'le. Saatler 16 civarını gösterdiğinde Can Genç sizlerle olacak hafta sonunda. Can Genç'le hafta sonu programında Can Genç sizlerle birlikte olacak, eşlik edecek diyeyim. Oradaki o akışı da düzelteyim, hatırlatayım tekrardan size. Programın sonuna geldiğimizi hatırlatayım. Reklamların hemen ardından Aydın Cingöz ve Muzaffer Can Bedir'in Dijifutbol yayını sizlerle olacak. Instagram Sayerberg'den takip edin. Oradan da yazın lütfen. Oradan da aynı zamanda iletişime geçebileceğimizi hatırlatayım. Hoşçakalın.
2: Ben Sayar'la parantez sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kim ne dedi?
5: 3-0 sicuramente ingiusto. Mi dispiace per i ragazzi perché hanno dato tutto. Io non ho veramente nulla da rimproverare, se non il primo tempo con l'Italia come atteggiamento. Quindi ci stiamo misurando in un livello veramente altissimo ogni tre giorni. Mi interessava la mentalità oggi e su questi ragazzi hanno dato tutto. Giocare la un po' il mio pensiero, giocare a Nations League A è un privilegio, i ragazzi la devono vivere come un privilegio e mi piacerebbe che non si vivesse come una colpa. E quindi dobbiamo continuare a lavorare e migliorare e cercare di se ce la facciamo a competere con questo livello di avversari.
6: Yani evet, genel olarak baktığınızda dengeli bir maç oldu istatistik olarak. Bu seviyedeki futbolda maalesef hata yapamazsınız. Hata yaptığınızda rakipler kolay kolay bu hataları affetmiyor. İtalya maçı sadece ilk yarısını hatalı yaptığımızı düşünüyorum şu ana kadar zihniyet olarak. Futbolcularımız bu maçta da bir reaksiyon verdiler ve büyük bir mücadele verdiler maçın başından sonuna kadar. Hep maçtalardı. 3 günde bir bu seviyede kendimizi tartıyoruz ve şöyle bir düşünce var aklımda. Yani A Ligi'nde olmak aslında bir ayrıcalık, bir suç değil. O yüzden biz çalışmaya, kendimizi geliştirmeye ve tabii ki de en iyisini yapmaya çalışmamız gerekiyor ve devam etmemiz gerekiyor. O yüzden yani burada futbolcularımızı herhangi bir şekilde de suçlayamıyorum. Çünkü futbolda biliyorsunuz bu seviyede farklı farklı seviyeler vardır. A Ligi'de böyle bir seviye.
7: Over het algemeen denk ik dat het om een gebalanceerde match ging. Op dit moment, op dit niveau beter, kan je geen fouten maken. Dat kan je gewoonweg niet permitteren. Enkel tijdens de match tegen Italië denk ik dat we een aantal fouten gemaakt hebben. En dat tijdens de eerste helft van de match. Wij analyseren wel degelijk na elke match. En ja, de voetballers treft hier geen schuld. Dat wil ik ook meegeven. En als je op dit niveau voetbalt, ja, dan zijn een aantal zaken... dat gebeurt gewoon. Dat komt gewoon voor. Dat hoort er gewoon bij.
8: Başka Belçika basınından soru var mı?
7: Zijn er nog andere vragen van de Belgische pers? Ja, des autres questions de la presse. Merci.
8: Yes, yes, it's okay.
9: Signor Montella, le volevo chiedere cosa è successo dal mondiale in poi. Oggi i giocatori hanno dato tutto, si vede che ha lo spogliatoio ancora in mano, ma cosa è successo dal mondiale in poi? È cambiato qualcosa? Magari troppa autostima, troppa sicurezza? E cosa pensa anche delle critiche dei tifosi in tribuna che volevano il suo esonero oggi? Grazie.
6: Ci vediamo. Hocam neler oldu Dünya Kupası sonrası? Futbolcularla birlikte bir reaksiyon göstermeniz gerekiyordu bu akşam. Gördük ki bir reaksiyon gösterebildiniz. Soyunma odası hala diri gözüküyor. Bugün itibariyle yine taraftarların tepkisi var. Taraftarların tepkisine istifanızı istedikleri için ne demek istersiniz?
5: Ma nella seconda domanda già c'era la risposta che ha dato lei nella prima considerazione. La squadra è unita, la squadra ci sta provando, la squadra sta giocando un livello di partita non al completo e sappiamo quanto sono importante come valore, come temperamento Hagan e Kenan, oltre a Orkun che non stava nelle condizioni di poter giocare queste partite, e quindi è cambiato questo, è il livello degli avversari. Per quanto riguarda l'esonero, io sono motivato, per me è un privilegio giocare, aver portato anche la Turchia per la prima volta sia ai mondiali dopo 24 anni sia con questi calciatori, tra l'altro sia in Nations League. Ci stiamo misurando, sono partite anche preparatorie per capire il livello che ci piacerebbe ambire, che probabilmente adesso non siamo pronti e non è una colpa di nessuna, tantomeno dei calciatori.
6: Yani ikinci sorunuz aslında birinci söylediğinizle kendiniz cevap verdiniz. Bir takımımız tamamıyla birliktelik içinde. Tabii ki de eksiklerimiz var, çok önemli eksiklerimiz var. Yani orada onların eksikliği çok hissediliyor. Hakan gibi, Kenan gibi, Orkun gibi biliyorsunuz onlar eksik.
5: Oltre a Muldur che era un giocatore comunque giocato a metà delle partite titolare.
6: Ayrıca Mert Müldür'ün de eksikliği önemli bizim için. Biliyorsunuz ki genelde hani belki de ilk 11'de en çok başlayan futbolculardan bir tanesi o kendisi de. Ya ben şu andaki eleştirileri tabii ki de hani çok fazla kulak asmak istemiyorum. Çünkü 24 sene sonra Dünya Kupası'na bu futbolcularla gittiğimizi biliyorum. A Ligi seviyesine biz bu futbolcularla çıktık ve Avrupa Şampiyonası'nı da birlikte bu futbolcularla yaptık. O yüzden sadece şu anda 3 günde bir kendimizi tarttığımız, kendi seviyemizi gördüğümüz ve tabii ki de geliştirmemiz gereken olan bütün detayları gördüğümüz bir dönem geçiriyoruz. Bunlar da bizim için de aslında bir hazırlık, gelecekteki yapmamız gereken bütün çalışmalar için bu bir hazırlık bizim için.
7: Ya, wat is er gebeurd na de Wereldcup? U had een reactie moeten geven nadien, maar wat is daar effectief gebeurd? De supporters die willen uw ontslag. Wat wil u hierover kwijt? Wat wil u hierover zeggen? Wel, uw tweede vraag beantwoordde eigenlijk al de eerste. Uiteraard moet ik dit meegeven. Een aantal spelers die zijn afwezig en dat speelt mee. Spelers zoals Kenan, Hakan, Orkun, Mert, die zijn afwezig en dat voelen we op het veld. Ik hoor wel wat wordt gezegd, maar daar wil ik toch niet te veel naar luisteren. Na 24 jaar staan we met dit team op het veld. En uiteraard is het aan ons om ons spel te evalueren en op termijn ook te verbeteren.
8: Bundan sonrasını Türkçe-İtalyanca olarak devam edeceğiz. Hilmi Bey, buyurun.
10: Hilmi Serhandoğlu Ajansı. Aslında dün de benzer bir soru sormuştuk. Tam sanki bir şeyler olacak gibi. Hatta Fan Bommel de aynı şeyi söylemişti. bir şeyler olacak gibi oluyor ama olmuyor. Yani o yine aynısı, benzer durum oldu. Sanki tam maçı ortak olduk, bir şeyler olacak, yine olmadı. Hocaya göre bunun sebepleri neler? Bir de bir kırılganlık da var. Yani bir yerde takım kırılıyor ve toparlayamıyor. Hoca ne demek ister?
5: Io credo che la, ripeto, che la squadra sia unita, che si sia impegnata, che ci abbia provato e abbia giocato una partita alla pari. Ha creato anche la squadra, perché ha creato tante opportunità, le ha anche concesse ovviamente quando giochi aperto. Abbiamo toccato 40 volte la palla nell'area avversaria e non siamo riusciti a segnare. E gli avversari hanno toccato la palla 26 volte nell'area avversaria e hanno fatto 3 gol. Quindi il calcio poi tradotto a questi livelli ancora di più è determinante l'episodio, che non arriva a casa ma arriva a caso, ma arriva anche per capacità, insomma. Quindi io la leggo un po' così, e, ripeto, non rimprovero veramente niente ai ragazzi, e mi hanno portato a essere fino ad oggi un allenatore migliore. Mi auguro che anche io gli abbia dato qualcosa anche nell'autostima, nell'organizzazione di gioco, perché anche oggi si è visto, altrimenti contro una squadra del genere che ha giocato i quarti di finale qualche mese fa non te la giocavi alla pari, ma questo non deve essere un rimprovero, anzi dobbiamo essere orgogliosi di questo, e che siamo qui e viverla in questi termini qua. Lo sport è così, a volte gli avversari sono superiori e va accettato, insomma. Anche se oggi i ragazzi nel compito della partita non sono stati inferiori, magari nei dettagli e nelle decisioni finali sì, ma io sono soddisfatto dei ragazzi, dell'approccio dei ragazzi.
6: Ben takımımızın sonuna kadar denediğini ve mücadele verdiğine inanıyorum. Birçok fırsatı yarattık aslında. Eşdeğerde bir maç oynadık rakibimizle. Hatta rakip cezasında biz 40 kere buluştuk. Rakiplerimiz de 26 kez buluştu. Maalesef futbolda gol atamadığınızda, bitiremediğinizde aksiyonları ve rakipler attığında sonuç istediğiniz gibi olmuyor. Enstantane oyunu dediğimiz gibi. Oyun kurgularını yapan, sonuna kadar mücadele veren ve rakibe karşı bu mücadeleyi birinci dakikadan son dakikaya kadar taşıyan bir birlikteliğimiz var futbolcularımızda. Ve bunları gördüğümüzde, hani yapmaya çalıştıklarını gördüğümüzde tabii ki de sadece gurur duyuyoruz kendileriyle. Çünkü sonuna kadar mücadele verdiler. Ama bazen rakip takım üstün olabiliyor belirli detaylarda. Bu detaylar ortaya girince de belki de sadece son kararlarda vereceğimiz daha net kararlar olursa çok farklı bir şekilde bir skorla gelebilirdik. Ama maalesef bugün böyle oldu. Rakiplerimiz o konuda bir tık daha üstündü bizden.
8: Olgu Can Bey.
11: Geçmiş olsun öncelikle. Dünya Kupası öncesine göre taraftarla arasındaki bağım biraz koptuğu gözüküyor. Kocaeli Bursa'dan sonra burada da istifa sesleri yükseldi. Bu taraftarla arasındaki kopukluğu nasıl düzeltecek hoca, neler söyler?
5: No, tifosi, abbiamo alzato le aspettative, questo sicuramente, con gli ultimi tre anni e quindi ci sta che siano insoddisfatti, e mi dispiace. I tifosi possono esprimere il loro parere ogni volta che lo vogliono. Io non mi sento assolutamente, come dire, preoccupato in questo senso. So come funzionano le dinamiche del calcio. Dal canto mio posso dire che sono motivato. Sono totalmente concentrato sulle partite da preparare per aiutare i ragazzi a esprimersi ancora meglio di quanto stiano facendo.
6: Aslında yok. Beklentileri sadece çok yükselttik son 3 senemizle. Şu anda tabii ki de memnun olmamaları çok doğal. Taraftarlarımız düşüncelerini tabii ki de paylaşabilir bizimle. Ama biz sadece şunu söyleyebilirim net bir şekilde. Çok motiveyim ve daha çok her zamankinden daha çok çalışmaya tabii ki de hazırım. Çünkü ben futbolu iyi bilirim. Biliyorsunuz hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapacağız. Konsantrasyonumuz tamamıyla oynayacağımız bütün maçlarda. Herhangi başka bir şey düşünmüyorum.
8: Başka soru var mı acaba? Hilmi Bey, son soruyu alalım ve kapatalım.
12: Hilmi Sever. Az önce bir eksiklerden bahsetmiştik. Eksiklere yeniler de eklendi. Barış Yedek Kulübesi'nde Arda da son dakikalarda sarı kart görerek ceza durumu düştü. İtalya maçında nasıl bir maç bekliyordu? İşler biraz daha zorlaştı gibi gözüküyor.
5: Ma noi dobbiamo dispiace perché sono due giocatori che ci fanno comodo per le loro qualità e caratteristiche. Calcio è così, giocando così ogni tre giorni. Noi faremo la nostra preparazione alla partita come sempre con i calciatori che ci abbiamo a disposizione e io non mi arrendo, no? Non mi arrendo e neanche i ragazzi si devono arrendere, non si devono demoralizzare oltremodo perché anche per tanti di loro è la prima volta a questi livelli e quindi dobbiamo recuperare le energie e anche la fiducia perché dopo una sconfitta dove magari potevi anche, essendo stata una partita poi in equilibrio, ci può stare un po' di sconforto, ma no, questo non deve avvenire perché abbiamo la responsabilità verso il nostro paese, verso noi stessi e verso la squadra.
6: Aslında çok üzgünüz tabii ki de onların olmayacağı için. Tabii onların özellikleri, ikisinin de özellikleri çok önemli takımımız için. Ama biz diğer kalan bütün futbolcularımızla devam edip hazırlanacağız. Birçoğu için belki bu seviyede ilk defa oynuyorlar biliyorsunuz. O yüzden pes etmek yok. Tamamıyla sorumluluklar içerisinde ülkemizi temsil ettiğimizi biliyoruz. En iyi şekilde hazırlanıp geride kalan maçları en iyi şekilde performans göstermeye çalışacağız. O yüzden motivasyonlarımız her zaman yüksek. Futbolcularımız bazen böyle eşit maç oynadığınızda ve sonuç sizden yana olmadığında üzgün olabilirler. Ama kafaları dik bir şekilde olmaları lazım. Çünkü sonuna kadar mücadele verdiler. Demoralize olmayacaklar. Tamamıyla çalışmalarımıza konsantre olacağız.
8: Toplantımızı tamamladık. Teşekkür ederim.
5: Teşekkürler.
6: Evet, teşekkürler.
4: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kim ne dedi?
13: Digifutbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Canbedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Bütün izleyenlerimize iyi geceler dileyelim. Aydın abi hoş geldin.
14: Merhaba, herkese selamlar, herkese iyi geceler, iyi hafta sonları.
13: Bütün izleyenlerimize hoş geldiniz diyelim. Gündem sıcak, konuşacağımız bir sürü konu var.
14: Evet.
13: Yani gerçekten bir sürü konu var. Ama tabii bir milli takımla başlayalım. Hem izleyenlerimiz gelsinler. Bu arada yayına başlamadan önce mevcut konuya dair ara ara bunu hatırlatacağım çünkü birazcık interaktif bir program olmasını istiyorum. Yani izleyenlerimiz bu yaşanan süreçle alakalı ne düşünüyor? Sana sormak istedikleri belki sorular olabilir. Süper chatlerinizi ekrana getireceğim. Yayının sonunda değil aralara alacağım. Onu önden söyleyeyim. Süper chat üzerinden tamam. Bu konu yaşanan konulara dair sorularınız varsa ya da genel sorularınız varsa onları ekrana getirip Aydın abiye soracağım. Herkese tekrardan hoş geldiniz diyelim ve milli takımla bir başlayalım. Yani Aydın abi 3 tane maç oynadık. 1 tane gol attık. Toplamda da 8 tane gol yedik. İnanılmaz kötü bir milli takım performansıyla karşı karşıyayız. Evet. Doğal olarak insanlar bir sorumlu arıyorlar, istifa bekliyorlar ya da bir değişim bekliyorlar. İstersen bu maç üzerinde bir başlayalım, sonra diğer konulara da giriş yaparız. Neler söyleyeceksin bu geceye dair?
14: Şimdi Montella'sı şu anda basın toplantısında konuşuyor. Bir istifa gelir mi Montella'dan? Ben geleceğini düşünmüyorum.
13: Ha, düşünmüyorsun.
14: Ama Montella'nın İtalya maçı sonrası ben devam edeceğini de düşünenlerden değilim. Yani ben Montella'nın son bir maçla birlikte milli takıma veda edeceğini öngörenlerdenim. Federasyon kulislerinde de zaten bu konuşuluyor. Bunun çeşitli bence nedenleri olacaktır. Yani Montella neden yollanır sorusunu mutlaka sor üzerine konuşalım. Bugünün koşullarından evet. Da ele alarak bunu değerlendirmek lazım. Maça gelince şimdi bizim milli takımda şöyle bir problem var bence. Montella oyunu sadece atak olarak, hücum olarak görüyor, öyle yorumluyor. Hatırla Dünya Kupası'nda biz çok kötü maçlar çıkardık ve Montella sürekli olarak işte bilmem kaç kere ceza alanına girdik gibi değerlendirmeler yapmıştı ama o sırada milletin canı yanıyordu. Yani milli takım çok kötü bir Dünya Kupası çıkarmıştı. Şimdi benzer şeyleri söylüyor. Açık bir maç oldu bu arada ama günün sonunda 3 tane gol yedin. Daha 3 gün önce İtalya'dan 4 tane yedin. İlk maçta Fransa'dan bir tane yedin. Fransa maçındaki oyun daha güçlü bir oyundu. Sonuç açısından kaybettik ama daha anlaşılabilir bir tablo vardı ama önce İtalya maçı, sonra bugünkü karşılaşma. Milli takımın Dünya Kupası sonrası zaten ciddi eleştiriler vardı. Milli takımın gelişmek yerine geriye gittiğine dair çok net bir örnektir. Kadro seçimi, oyuncu tercihleri çok üzerinde duracak artık bir durum olduğunu düşünmüyorum. Montella dönemi, bu Uluslar Ligi zaten onun açısından çok kritik olacaktı kötü bir, evet, Dünya Kupası sonrası. Ben Montella'nın, Montella döneminin İtalya maçı sonrası sona ereceğini düşünüyorum. Tekrar ediyorum, yani şu an basın toplantısında konuşuyor. İstifa ile ilgili bir soru gelecektir. Bu arada öyle bir tablo ki, düşün, Bursa'da maça çıkıyorsun, taraftar istifa diye bağırıyor. Tabii. Bugün Belçika'da maça çıkıyorsun, taraftar orada ekranlardan da duyduk, istifa diye bağırıyor. Yani hükmü artık geçerli olmayan bir teknik adam söz konusu. Ama zaten hani Futbol Federasyonu ve milli takımlar meselesi, Montella meselesi öyle bir karmaşık durum ki hani milletin artık hani hakikaten ciddiye almadığı bir noktaya geldi. Ben Montella'yla devam edeceğini düşünmüyorum. İtalya maçı da son maçı olur. Bir de federasyon biraz kamuoyunu rahatlatmak için de bunu bekler ya da beklemez, onu da söyleyeyim. Yani İtalya maçına da böyle hızlıca bir giriş yapabilir. Montella da zaten şunun farkında. Şu anda bence Montella da şunu istiyordur. Ya en azından ben istifa etmeyeyim de bir söz konusu bir tazminat varsa onu yapayım. Çünkü evet, bu federasyonun gideceğini düşünürsek, en azından bir değişim olacağını artık kesin gözüyle bakanlardanım ben. Yani sezon sonunda seçime gidilse de kesin olarak İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun artık o koltukta kalıcı olacağını düşünmüyorum. Hatta daha erken zaten bu seçimi bekleyenlerdenim. Gelenler de zaten Montella ile devam etmezler. O yüzden Montella son maçına, bence son maçı İtalya maçı olur. Oraya çıkmazsa, çıkarılmazsa benim için de sürpriz olmaz. Biraz hani ortamı sakinleştirmek, gazı almak için de bu gece bu operasyonda yapılabilir. Benim federasyon tarafından edindiğim bilgiler, hissettiğim atmosferin de bu şekilde olduğunu söyleyeyim.
13: Edindiğim bilgiler derken oradan birileriyle konuştun o zaman ya, sen tabii, bu meseleye
14: çünkü,
13: dair.
14: Evet, belli yani biraz bağıran bir şey bu. Hani çok kötü maçlar. Bu iki maçı biraz aslında hani şimdi zaten iki gün sonra maç var. Kocaeli şeyde oynanan maçtan sonra Bursa'dan oynanan İtalya maçından sonra da zaten birkaç gün sonra biz bu maça çıktık. O zaman Montella ile yollar ayrılır. Yani ben kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Ya yani bu federasyon Montella'yı yiyorlar. Onu söylemeye çalışıyorum.
13: Ya abi doğal olarak zaten bu
14: konu. O da biliyor zaten. Başka bir federasyon gelse yine yollayacak.
13: Tabii yani bu konuların konuşulması da normal. Çünkü mevcut milli takımla alakalı hep işte en iyi jenerasyon, en iyi jenerasyon dendi. Evet, yıllar sonra Dünya Kupası'na da katıldık ama Dünya Kupası'ndaki performans ortada, buradaki maçlar ortada. Yani demek ki bir şeylerin değişmesi gerekiyor diye düşünüyor insan ister istemez. Çünkü biz seninle şeyi de konuşmuştuk en son yaptığımız yayında. Başka ülkelerde Dünya Kupası'nda yaşanan bu sonuçlardan sonra ya federasyonlarda ya teknik adamlarda bir istifa ya da değişiklik yani gördük ama Türkiye'de bu olmadı.
14: Hoca ile ilgili olarak da aslında federasyon ona bir alan da verdi. Güvendiğini de gösterdi. Yani federasyon başkanı, başkan vekili, milli takımlar sorumlusu dönüp şey diyebilir. Hoca biz baskıyı göze aldık. Kamuoyu tepkisini göze aldık. Senle devam ettik ama yani artık bundan sonra devam edilecek bir koşul, bir durum yoktur. Belli ki milli takımı zaten kaybetmişsin. Oyun düzenin bir karşılık vermiyor. O yüzden biz kamuoyunda düşünmek zorundayız. İnanç ve güven kaybolmuş durumda. O yüzden ya yollar ayrılır abi. Çok üzerinde durmaya gerek var mı artık bir şeyin? Montella ve 3 aşağı 5 yukarı ne diyeceği belli.
13: Katılıyorum.
14: Söyledikleri ortada. Dolayısıyla yani Montella üzerine ben çok konuşacak bir şey olduğunu düşünmüyorum.
13: Peki.
14: Ya oyuna gelince de aslında güzel, keyifli bir oyundu. Yani çok milli takımın kaçırdığı goller de vardı.
13: Seyir zevki açısından güzel maç.
14: Toptan yok sayamayız. Ama oyun sadece hücum değil. Aynı zamanda savunmada da olman lazım. Hele Lukaku'nun attığı golde. Yani stoperlik mesleği nedir? Nasıl yapılamaz? Bizim bütün stoperler gösterdi. Yalnız Abdülkerim'in durumu hiç iyi değil. Yani ben sana söyleyeyim. Lukaku'nun o deparda Abdülkerim'i rahatlıkla geçmesi, onun o arkada kalması da anormal bir durum yani. Hani hazır olmayan, kilolu Lukaku dediğimiz adam Gerçi tabii daha dinlenmiş durumdaydı. Yani Abdülkerim sonuç itibariyle o dakikaya kadar oyundaydı. Ama savunma hattında çok hakikaten büyük problemler var yani.
13: Yani şeyi de sorayım abi, sonra mevcut meselelere geçelim. Oyuncu tercihleri milli takım özelinde bence tartışılması gereken bir diğer konu da o diye düşünüyorum. Mesela ne bileyim, aklıma geliyor, seninle maçı beraber izlerken de konuştuk. Neden Mustafa Eskerilaç'ı ben ilk 11'de göremiyorum? Çocuk taş gibi performans sergiliyor. Yani Eren Elmalı yerine neden tercih edilmiyor diyor. İnsan ister istemez soruyor.
14: Doğru zaten. Yani bugün mesela neden Deniz Gül'le başlamadın?
13: Neden?
14: Oyuna girdikten sonra da hatırla.
13: İyiydi, diriydi.
14: Diriydi. Yani zaten güçlü oyuncu, onu Galatasaray maçlarında da gösterdi. Hani senin bu oyun düzenin çöktü. Yeni bir şey yaratman lazım. Bugün en azından bir rotasyon yaparak başlıyorsun. Onunla başlayabilirdin. Ya sıkılıyorum da ben artık, biliyor musun? Yani bu maç konuşma işi, hele de milli takım olunca, şunu da söyleyeyim yani, bu milli takımın hakikaten, yani milli maçlar sonra milli takımın ben bir reyting olduğunu düşünmüyorum yani.
13: Peki. Abi şimdi asıl gündemimize gelelim.
14: Evet.
13: Yani asıl gündemimiz keşke milli takım olsaydı bence, ama değil.
14: Evet.
13: Keşke olsaydı ama değil. Şimdi ilk başlayacağım konu doğal olarak, onu Digifutbol'da seninle beraber işleyemediğimiz için, Yasin Kol'un gözaltı. Bununla başlayacağım. Bugün gözaltına alındı. Trabzon'daydı kendisi. Oradan getirildi ve gözaltına alındı. Ve Ferhat Gündoğdu'yla bazı mesajlaşmaları kamuoyuna servis edildi. 8. haftada, geçtiğimiz sezon 8. haftada oynanan Beşiktaş Galatasaray maçıyla alakalı yaptıkları bir konuşma. Yani orada aslında Yasin Kol nasıl bir ekip kurulacağını, hangi hakemlerle bu maçın yöneticilerine dair Ferhat Gündoğdu'ya bilgi veriyor ve bu doğrultuda da gerçekleşiyor her şey. İstersen bir bununla giriş yapalım. Sen bu konuşmaları gördüğünde nasıl tepki verdin ve nasıl yorumlar yaptın?
14: Ondan önce şunu söyleyeyim. Savcılık ifadelerini bekliyordum. Tamamlandı. Savcılık ifadeleri tamamlandı. Sabah saatlerinde gitmişlerdi. 14-15 saattir Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulundu. 7 kişinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Muhtemelen biz yayındayken de savcılığın kararı gelecektir.
13: İnşallah.
14: Savcılığın kararı gelecektir. Yani mahkemeye sevk etmesini bekliyoruz. Belki adli kontrol şartıyla sevk edecek. Yani tutuksuz yargılansın, adli kontrol şartı uygulansın. Ya da tutuklanma talebiyle bu isimler sevk edilecektir. Bunu yayın içerisinde tahmin ediyorum. Göreceğiz. Savcılığın kararı bekleniyor. İfadeleri üzerinden ayrıca yeni bir detay olursa, yani şu an sosyal medyaya düşen, medyaya aktarılan ifadeler üzerinden sadece gidebileceğimiz noktalar var. Yeni bir gelişme olursa zaten arkadaşlar da iletir ve o detaylar üzerine konuşuruz. Yasin Kol'un, niye biz seninle dün akşam konuştuk zaten Yasin Kol'un gözaltına alınması meselesini. Yani o gün dün yayında da söylemiştim, tekrar söylüyorum, ben operasyonun adım adım, özellikle MHK Başkanı'nın gözaltına alınması, devamında Yasin Kol'un gözaltına alınması, ben bu operasyonun açıkçası adım adım Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu Hacı Osmanoğlu'na doğru gittiğini düşünenlerdenim. Özellikle Hacı Osmanoğlu Ferhat Gündoğdu yazışmalarına da özellikle de gelmeliyiz. Geleceğiz. Orada bazı bölümler var. O detayları ayrıca konuşmalıyız. Şimdi Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmaları görünce doğal olarak şöyle bir soru sormak gerekiyor. MHK Başkanı kim? Yani hiyerarşide zaman zaman Yasin Kol o yazışmalarda MHK Başkanı'nın önünde, zaman zaman ise Ferhat Gündoğdu MHK Başkanı olarak Yasin Kol'un önünde. Hakemlerle ilgili bu tarz diyaloglar, federasyon MHK başkanları hakemlerle bu tarz diyaloglar içerisinde olurlar mı diye birkaç MHK eski yöneticisine, birkaç hakeme de sordum. Yani bu kadar açık, bu kadar birlikte belirlenen bir kadro faaliyetinden bahsetmiyorlar. Yani biz böyle bir değerlendirmeyi ilk defa şahit olduk, gördük gibi değerlendirme yapıyorlar. Şöyle yani, bir hakem örneğin bir maç yönetmiş. 2-3 hafta sonra bir maça veriliyor. Belki o birlikte yönettiği yan hakemle çok uyumlu olamadı. Böyle durumlarda ya biz bu maçı yönettik ama çok da uyumlu değildik, acaba burada bir değişim olabilir mi diye hakemlerin zaman zaman bu ve buna benzer talepler olabiliyormuş. Ama buradaki tabloda Yasin Kol'un özellikle bu maç ya da diğer maçlar ne kadar var onu da bilmiyoruz. Bu kadro şöyle olmalı, böyle olmalı gibi taleplerde bulunması, özellikle şöyle bir değerlendirmeyi de beraberinde getirir. bir hakem MHK başkanıyla bu kadar keskin değerlendirmeler yapabiliyorsa, belirleyici olabiliyorsa, hakemler içerisinde baştan zaten bir huzursuzluğu beraberinde getirir. Bu doğru bir tavır olarak da değerlendirilmez. Şimdi özellikle hatta yani çok konuşulan meselelerden bir tanesi bu. Yani hakem MHK başkanı ilişkisi özellikle bu şeyin sürecin en önemli konulardan bir tanesi. Doğal olarak birçok soru soruluyor. Şimdi Ferhat Gündoğdu'nun sonuç itibariyle gördüğüm kadarıyla yani saatlerce süren ifadesinde sayfalarca muhtemelen ifade var.
13: Var.
14: Çeşitli suçlamalara karşılık biz bir kısmını gördük. Benim gördüğüm kısımlarda hakemlerin nasıl bir klasman yükseldiğini periyodik olarak anlatıyor. Hakem atamalarının nasıl gerçekleştirildiğini gördüğüm ifadelerde aktarıyor. Orada temel konu şudur tabii. Yani özellikle sadece çünkü bu sınav sorularının yandaşlara aktarılması meselesi var ya iddialar arasında. Bununla ilişkin olarak yapılan değerlendirmede ya da işte bir hakem nasıl klasman yükseliyor meselesinde orada çeşitli disiplinel faaliyetler var. Sınavlar var, işte koşular var, sağlık testleri var. Psikolojik testler gibi birçok testlere tabi tutuyorlar. Ama burada doğal olarak soru şu oluyor. Bir sınav hakemlerin klasman yükselmesinde ne kadar etkilidir sorusuna doğrudan evet yanıtı yani birinci etken midir sorusuna doğrudan evet denemez ama hayır da denemez. Yani bu sınavlar niye yapılıyor? Seviye belirlemek için.
13: Tabii.
14: Yani sınav sorularının birilerine verilmesi ciddi bir problemdir. Zaten bu suç yani şimdi ben seninle birlikte bir sınava gireceğim. İddialardan bahsediyoruz. Bana sorular önden veriliyor. Bu zaten toplamda en başta bir suç ve bu sınav soruları üzerinden de önümüzdeki günlerde bu Ferhat Gündoğdu döneminde klasman yükselen hakemlerle ilgili tartışmalar daha da artabilir. Bu ifadeler ve işte mahkemenin vereceği kararlardan sonra biz bunları daha detaylı şekilde konuşacağız ve görüşeceğiz. Yani Yasin Kol MHK Başkanı ilişkisine baktığımız zaman bir kere şuraya bir noktayı koymak lazım. Şimdi MHK Başkanı gücünü kimden alıyor? Federasyon Başkanı'ndan alıyor. Yasin Kol gücünü kimden alıyor? Federasyon Başkanı'ndan alıyor. Şimdi Yasin Kol'la ilgili olarak biliyorsun çok şey tartışılıyor. İşte geçen yılın en çok derbi yöneten evet. hakemi, geçen yılın en çok maç yöneten hakemlerden bir tanesi. Ve neden Yasin Kol sorusu soruluyor? Şimdi burada geçen yıllarda da konuştuk. Yasin Kol'la ilgili değerlendirme şu. Federasyon Başkanı bu adama daha çok güveniyor. Yani en kritik maçlarda bu işin altından kalkabilecek çapta, güvende, özgüvende, iradede bir hakem olduğunu düşünüyor. Ve önemli maçlarda onun görev alması noktasında bir irade ortaya koyuyor. Bu da kendisinin ve bileceği iştir. Federasyon Başkanı'nın bileceği iştir. Bundan sonra bu ilişkilerde daha böyle detaylı olarak irdelenecektir. Yasin Kol'la ilgili olarak gelinen nokta itibariyle MHK Başkanı ilişkisine baktığımız zaman Federasyon Başkanı'ndan gücü alan hatta MHK Başkanı ile birlikte bu kadar atamalarda belirleyici bir rol oynuyorsa Yasin Kol'un gücü ve bu gücü nereden aldığı meselesi tartışılacaktır. Özellikle tekrar ediyorum yani Yasin Kol'un gözaltına alınması meselesi bu soruşturmada bir üçgenin yavaş yavaş tamamlanmak üzere olduğuna dair bana bir fikir veriyor. O yüzden söylüyorum yani sanki soruşturma daha da ilerleyecek ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'nda en azından bilgisine başvurulacakmış gibi hissediyorum. Manzaraya dışarıya çıkan yazışmalara ve bütün bu gelişmelere bakarak böyle bir okuma yapıyorum ben.
13: Peki şimdi şu ana kadar peki abi Türkiye Futbol Federasyonu'nun tabii ki özellikle İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun sessizliğini neye bağlıyorsun? Bugün sizin 3-4-3 dijitalde yaptığınız yayında İbrahim Seten bazı haberler verdi. TFF ile TFF'de yetkili kişilerle konuştuğunu. Bizim şu anda açıklama yapacak ya da görev bırakacak bir durumumuz yok. Sizler gibi biz de süreci takip ediyoruz, izliyoruz tarzında bilgiler aldığını kamuoyuyla paylaştı İbrahim Seten. Yani bu sessizlik tamam tabii ki izliyor ve bekliyor olabilirler ama bu noktaya kadar yaşanan bu olaylarla alakalı en azından benim fikrim bu. Sen ne düşünürsün bilmiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın çıkıp basın önünde hem sorulara hem de Türk futbolunu rahatlatacak açıklamalar yapması gerekmez miydi?
14: Ben bir basın toplantısı bekliyordum işin açıkçası. Şöyle diyebilirler. Arkadaş yani bu basın toplantısını yapalım da savcılığın ya da bu soruşturmadaki iddialara göre şimdi ne diyelim? Önce bir savcılık soruşturmasını tamamlasın. Konu kişilerle ilgili bir ilk safhada karar verilsin. Ondan sonra çıkıp bunu değerlendirelim. Muhtemelen bunu bu arada yapacaktır İbrahim Hoca Osmanoğlu. Yani şimdi bu gece ben bu kişilerle ilgili kararın verilmesini bekliyorum. Yani yarın sabaha kalacağını düşünenlerden değilim. Şey konusu Yasin Kol'la ilgili de bu arada tabii Yasin Kol işin ikinci dalgası ve onunla birlikte görev yapan bir başka hakem Kerem Bey'di galiba. Şimdi soy ismini unuttum. O Kerem ikinci Ersin. Dalga şimdi Yasin Kol dün gözaltına alındı. Bugün yani birinci günü tamamladı diyelim. Cumartesi, pazar. Pazartesi muhtemelen salı ya da çarşamba günü Yasin Kol da savcılığa götürülecektir. Ya da pazartesi yani o da ayrı bir safa. Onun soruşturması da devam ediyor. Yasin Kol'la ilgili durum da salı ya da çarşamba netleşecektir. Federasyon başkanından doğal olarak bu şeyden sonra soruşturmalardan sonra verilecek kararlardan sonra mutlaka bir basın toplantısı yapacaktır ve bu süreçle ilgili bir değerlendirme sunacaktır. Sunması da gerekiyor. Neden bunu bu kadar geciktirdi? Anlamlandırabiliyorum. Soruşturma devam ediyor. Savcılığın, polisin ifade

0: bence oturtabiliriz. O yüzden beklemiyordum. Bir açıklama yaptı federasyon aslında.
1: Yazılı bir
0: İki gün
1: açıklama
0: önce
1: yaptı.
0: yazılı bir açıklama yaptı. Dedi ki biz bu süreçleri takip ediyoruz soğukkanlılıkla. Bizden istenen belge, bilgi ne varsa eşgüdümlü bir şekilde savcılık makamıyla biz çalışıyoruz ve devam edeceğiz noktasına bir açıklama yaptı. Burada tabii ya biraz şöyle düşünmek lazım. Sen MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu olsan
1: Evet.
0: ya da aynı zamanda veya da Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu olsan, sen soruşturmanın başladığı günle bugün arasında 4 gün var.
1: Evet.
0: İstifa eder miydin?
1: Etmezdim.
0: Niye?
1: Çünkü beklerdim sonuçları. Ne oluyor, ne gidiyor, kimlerde ne
0: Yani
1: çıkacak, ne
0: Ferhat
1: olacak biraz
0: Gündoğdu
1: beklerdim.
0: çünkü
1: Acele etmezdim.
0: şöyle
1: Çünkü
0: deniyor.
1: istifa direkt suçluyum
0: Ne?
1: gibi olur da biraz.
0: Ya bu şöyle de
1: Öyle
0: olabilir.
1: de olabilir.
0: Arkadaşım böyle bir durum var. Ben federasyonun da önünü açmak için en azından orayı da rahatlatmak için böyle bir şey yapayım diyebilir ama adam diyor ki ben kendime güveniyorum
1: Evet, onu
0: kardeşim.
1: demek istiyorum.
0: Ben istifa edecek bir şey
1: Yapmadım.
0: yapmadım mesajını da aynı zamanda kamuoyuna veriyor. O yüzden ben hani bu günlerde çok tartışılan mesele federasyon başkanı istifa etsin, MHK başkanı istifa etsin noktasında bu isimlerin en azından şu çok kısa süre içerisinde 4-5 günlük süre içerisinde böyle bir karar alacaklarını zaten düşünmüyordum. Diğer yandan şunu da söylemek lazım. Hem böyle bir mesele var. Diğer taraftan zaten bir kere şunun adını koymak lazım. Yani MHK Başkanı özelinde şeyi fiili olarak bitmiştir. MHK
1: Aynı fikirdeyim.
0: Başkanı'nın.
1: Onu
0: Yani
1: soracaktım. Sen
0: şimdi
1: devam et
0: Cuma
1: abi.
0: günü biz bugün Cuma günündeyiz. Savcılık ifadesi tamamlandı. Birkaç saat sonra belki sabaha karşı belki yarın öğlen saatlerinde
1: Belki birazdan.
0: MHK Başkanı'nın tutuklu olarak mı yargılanacak? Adli kontrol şartıyla mı yargılanacak? Bunu biz göreceğiz ama şu haliyle MHK Başkanı'nın zaten herhalde bu yazışmalar ortaya çıkmışken bunlar konuşulurken MHK Başkanı'nın o koltukta oturma şansı zaten kalmamıştır. Yani o görev fiili olarak bitmiştir.
1: Katılıyorum.
0: İstifa etse de
1: Katılıyorum.
0: etmese de. Burada bir diğer yandan özellikle ikinci fazda ortaya çıkan mesele orayı daha derin irdelemeliyiz biz. MHK Başkanı'nın, Federasyon Başkanı'nın talimatıyla çeşitli hakemlerin görevden uzaklaştırılması sürecinde federasyon yazışmalardaki o iddialara bakarak bunu söylüyorum. Görev aldığı, federasyon başkanından aldığı talimatları uyguladığını biz o yazışmalara bakarak görebiliyoruz. Bu tabloda zaten MHK Başkanı'nın burada kalıcı olduğunu söylemek saflık olacaktır. Yani istifası sadece semboliktir ama kendisi de şu durumda kalkıp da istifa etmez. Bekler yani.
1: Tabii yani ben de seninle aynı fikirdeyim. Fiilen görevlerin bittiğini düşünüyorum. Eğer zaten devam ederseler o da ayrı bir tartışma konusu olur. Belki de
0: Ya
1: ederler.
0: MHK Başkanı bak. MHK Başkanı devam etmez. Ettirmezler. Federasyon Başkanı devam
1: Bilemiyorum
0: eder
1: abi.
0: mi? Bunu da birazdan konuşuruz.
1: Tabii o birazdan oraya geliriz. Bu
0: Ya
1: az
0: da ne
1: önce
0: kadar devam eder? Ne kadar devam eder de konuşuruz birazdan.
1: hepsini konuşuruz. Bir sürü konumuz var çünkü. Ama bir şeye de gelmek istiyorum abi. Onu da bir detaylarını konuşalım. Bu biliyorsun yani bu gözaltları başladığında Ali Tuna ismi bu operasyonun merkezinde olan isimlerinden birisiydi. Özellikle bu
0: Yani
1: sınav.
0: soruşturmaya temel olan bilirkişi raporu kendisi hakkında çıkarılmıştı.
1: Aynen öyle. Kendisinin sınav kağıdını istediği, kendisine sınav kağıdının verildiği ama sınav kağıdının kendisine ait olmadığını suç duyurusunda bulunan kişiydi Ali Tuna. Bununla alakalı da yeni gelişmeler oldu. Türkiye Futbol Federasyonu verdikleri sınav kağıdı ile alakalı bir DNA testi istedi. Doğru mu
0: Şöyle,
1: söylüyorum?
0: federasyon DNA testleri dahil her şeyi,
1: Evet.
0: bütün çalışmaları yaptıklarını, yapacaklarını ifade etmişti. Bu bilirkişi raporuna Ferhat Gündoğdu'nun avukatları itiraz edecekler ya da ettiler. Yani bu kağıdın kendisine ait olduğunu, işte federasyon kayıtlarından bu kağıt çıkarılarak DNA örnekleri de alınarak varsa artık kaldıysa tabii bir yıllık bir süreçten
1: Tabii.
0: yaklaşık ya da 2 yıllık bir süreçten
1: Enteresan bir konu.
0: bahsediyoruz. Aynı zamanda tabii sonuç itibariyle bu yazı kendisine aittir iddiasıyla bilir kişinin adli bir yeminli bir bilir kişinin verdiği raporun yeterli olmadığı, eksik olduğu yönünde Adli Tıp Kurumu'na bir itirazlar olacak. O da bir süre sürecektir. Tahmin ediyorum tekrar bu konu gündeme gelecektir. Bu arada şöyle bir durum var tabii. Yani sonuç itibariyle soruşturmalarda seninle ilgili bir suçlama varsa sen de bunlara karşı bir kanıt sunmaya çalışırsın. Dersin ki ya kardeşim bu böyle değil, böyle oldu, böyle oldu. Bakın burada bu var, bunu talep ediyorum. Senin de talep hakların var. Hukuki süreç olarak bu devam ediyor.

0: Onu da hep birlikte göreceğiz. Yani Adli Tıp Kurumu'ndan o bilirkişi raporunun ki MHK tarafı yani Ferhat Gündoğdu tarafı bilirkişi raporunun eksik olduğu görüşünde. O yüzden bu raporun adli tıptan çıkması noktasında hareket edecekler. Orada da biz bunu göreceğiz. Yani adli tıp bu raporu ne zaman hazırlar, ne zaman verir, ona göre tekrar konuşuruz.
1: Peki şimdi Aydın abi, az önce konuştuğumuz konunun
0: Evet.
1: üzerinde birazcık şöyle kalmak istiyorum. Bu istifa meselesi hem Merkez Hakem Kurulu tarafında hem Türkiye Futbol Federasyonu tarafında, evet, az önce söylediğimiz gibi insanlar günün sonunda soruşturmanın devamını bekliyorlar. Ama bunlar yaşanırken de Türkiye Futbol Federasyonu'nda ardı arkası kesilmeyen istifalar geliyor. Dün de mesela dış ilişkilerden Türkiye Futbol
0: Yedek
1: Federasyonu'nda
0: üyeler
1: Ali
0: UY.
1: Karaca ve Çağrı Ersoy istifa etti.
0: Evet.
1: Bunları neye bağlıyorsun?
0: Ya burada neye bağlıyorum sorusu, yani rahatsız olanlar vardır. Federasyon içerisinde çeşitli gruplar vardır. Dışarıdan böyle telkinler de olabilir. Ama günün sonunda buradaki istifalar İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu biraz da zayıflatma üzerine olan istifalar. Orada yedek üyeler arasında istifa edenler şu anda yedek üyeler. Onun dışında bir de işte bu kurullarda görev alan birçok isim var. Diğer yandan bir de Ural Akyüz'ün meselesi var. Ural Akyüz'ün meselesini konuşmuştuk. Yani şeyde kolaj programında da aktarmıştım. Ural Akyüz'ün bahis soruşturmasında adı geçen o açıklanan listede yer aldığı için Galatasaray'da yönetici olduğu dönemde bahis hesabı olması ve oynaması gerekçesiyle geriye dönük 5 yıllık raporlara bakılarak kondu. Mevcutta zaten Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesiydi Ural Akyüz'üm. Ural Akyüz'ümün bugüne kadar beklemesi de olacak iş değil. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Onun, özür dilerim, söyleyeyim, öyle devam et. Ural
1: Son
0: Akyüz'ümün
1: dakika.
0: istifasını o çerçevede değerlendiriyorum. Yoksa yani bu Ferhat şeye karşı, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ya da bu MHK'de yaşanan duruma karşı bir istifa olarak değerlendirenlerden değilim. Ama geç kalınmış bir istifa, onu da söyleyeyim.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
1: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüphelinin tamamı tutuklama talebiyle
0: mahkemeye sevk edildiler.
1: Evet.
0: Evet. Şimdi tahmin ediyorum saat kaç?
1: Saat
0: 00:41.
1: 1'e 20 var.
0: Yani sabah saatlerine doğru 3'ü mü bulur, 4'ü mü bulur? O saatlerde bu kişilerle ilgili karar çıkacaktır. Nöbetçi mahkeme bu konuya bakacaktır. Bekleniyor muydu? Ben açıkçası bunu bekliyordum. Yani ağırlıklı olarak tutuklama talebiyle mahkemeye bu isimlerin sevk edilmesini bekleyenlerdendim. Görüntü de bu şekildeydi.
1: Peki. Yani umarım, gerçi biz yayındayken muhtemelen bu karar
0: Zor.
1: açıklanmaz diye düşünüyorum.
0: Zor.
1: Ama yarın belli ki
0: Ya
1: bunun üzerine
0: sabah
1: konuşacağız.
0: saatlerine kadar 7 kişiden bahsediyoruz. Tahminimi söylüyorum. Sabah saatlerine kadar bu şey sürer.
1: Peki şimdi
0: Sorgulama sürer. En
1: bu
0: azından 4'ü 5'i bulur diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi bu haberin üzerine şu konuya getireyim meseleyi. Şimdi Ferhat Gündoğdu artık o savcılığın ve Türk hukukunun vereceği karardır ama tutuklanır tutuklanmaz onu bilemiyorum. Seninle aynı fikirim. Görevine devam edebileceğini düşünmüyorum. Bugün yine gündeme düşen haberlerden birisi Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı için Bünyamin Gezer'e giden bir teklif ve Bünyamin Gezer'in de bu teklifi reddetmesi konusu. Hem bunu bir değerlendirelim istiyorum abi, hem de şimdi Ferhat Gündoğdu'yu dışarıda bırakarak söylüyorum. Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı kim olacak? Sana göre kim olmalı? Hangi kriterlere göre seçilmeli? Biraz bunu tartışalım isterim.
0: Ya MHK başkan bir kere kim olursa olsun tartışılacaktır MHK
1: Net.
0: başkanı. Şimdi bu haberleri görüyoruz tabii. Ona gidildi, buna gidildi diye federasyonla bir taraftan hazırlık yapacak tabii.
1: Tabii.
0: Yani mevcut MHK yönetimi içerisinden birinin bu işi yapması mümkün değil. Bir de zaten şu an 7 üye var başkanla birlikte. Başkanı tutuklanıyor. Özür dilerim, yani kesin tutuklanmadı. Sevk edildi
1: Sevk
0: tutuklanma
1: ediliyor.
0: talebiyle. Tutuklanma talebiyle sevk edilen bir başka isim de yine başkan vekili. Mevcuttaki başkan vekili isimlerden biri. Hilmi Bey olması lazım yanlışım yoksa. O yüzden zaten hani tutuklama kararı çıktığında doğal olarak hızlıca MHK ile ilgili yeni bir, yani mevcuttakilerin istifası alınır. Yeni bir MHK başkanı atanır. O da birkaç gün içerisinde olacaktır. Buraya ile ilgili mutlaka bir şey vardır. Çalışma vardır. Kim gelirse gelsin, kim gelirse gelsin bu tartışma devam eder. Şimdi bu durumda şöyle tabii artistikler de olacaktır. Hele de yani hakem camiasını düşünürsek bir kere şunu söyleyeyim. Ben çok uzun yıllardır bu sektörün içerisindeyim. Sayısız yayın yaptım, sayısız radyo programı yaptım, sayısız röportaj yaptım. Her hafta hakemleri konuştum. Hakemlik camiası kadar kendi içinde entrika barındıran, birbirinin kuyusunu kazan, birbiri hakkında çok ağır ifadeler kullanan, arka planda medya önünde başka bir camia yoktur. O yüzden şu anda burada adı gündeme gelecek birçok isimle böyle delikanlılık yapabilir. Biz sizle çalışmayız falan diye. Ama birisi elbet burada göreve gelecektir. Kim gelirse gelsin ve tartışılan taraflardan biri olacaktır. Yani Bünyamin Gezer'le ilgili olarak yarın Bünyamin Gezer bu teklif yapılına bu görevi kabul ederse diyecekler ki o zaman peki Kuddusi Müftüoğlu ile birlikte Bünyamin Gezer neden federasyondan yollanmıştı? O tartışmada yaratılır ya da başka bir isim geldi olacaktır. Enteresandır, böyle dönemlerde şu da oluyor. Herkeste böyle bir gizemli halde oluyor. Ben bugün Kuddusi Müftüoğlu ismi de geçiyor. Onu da aradım. Telefon açmadı, dönmedi de. Hı hı. Bu işler böyle oluyor. Yani muhtemelen bir şey var, bir şeyler dönüyor. Yani böyle bir gelme durumu da olabilir ya da başka bir isim. Yani kim gelir sorusuna bilmiyorum Muzaffer. Yani 50 bin tane eski hakem var. Birilerini getirecekler. Ama gelecek olan kişi şunu da biliyordur. Ya şimdi bu federasyon başkanıyla bu iş nasıl yürüyecek? Federasyon başkanı ile ilgili böyle bir durum var. MHK ile ilgili böyle bir durum var. Şimdi buraya gelirsek sıkıntı olur mu? Olmaz mı? Zor bir dönem. Yani kim olur MHK başkanı? Açıkçası fikir yürütmenin çok zor olduğu bir dönemdeyiz.
1: Anthony Taylor ismi de çok konuşuluyor. Onun geleceği geçici olarak da denilir
0: sadece,
1: ama.
0: Sadece hani yapısı gereği, MHK'nin yapısı gereği de yanılmıyorsam 8 ya da 9 üyeden oluşması gerekiyor. Sadece bir Anthony Taylor'la olabilir mi? Bir de şeye bakmak lazım. Arkadaşlardan rica edelim ya. Buraklardan rica edelim. MHK seçiminde MHK başkanı olacak ve yöneticisi olacak kişilerde hangi kriterler aranıyor? Yani orada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğu varsa eğer, tüzükte bu varsa o tüzüğe karşı bir şey yapamazsın. Hareket yapamazsın. O tüzüğü ne zaman değiştirirsin? Anca Federasyon Genel Kurulu'na gidip Genel Kurulu'nun oylamasıyla bunu yapabilirsin. O yüzden bilmediğim için Anthony Taylor kesin olur.
1: Olabiliyor mu olamıyor mu?
0: Belki böyle düşünüyordur ama mevzuat gereği de belki bunun önünde böyle bir engel vardır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaması buna bir engel olabilir.
1: Peki şimdi soruşturma kapsamıyla alakalı da bilgiyi verelim. Soruşturma kapsamında hakem ve gözlemcilerin objektif gerekçe olmaksızın klasman dışı bırakıldığı, evet, atama ve puanlama süreçlerine müdahale edildiği, hakemlerin kişisel ve sosyal çevrelerine göre fişlendiği, 2025'te Riva'da yapılan sınavda bazı sınav evraklarının değiştirildiği ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bir hakemi tehdit ettiği yönünde tespit ve beyanlara yer verilmiş. Yani şimdi abi bu... Biz tabii ki karar vericiler değiliz ya da karar merciği değiliz ama...
0: Okuyorum ben de bir taraftan.
1: Oku tabii. Yani kolay kolay ben çok... Hani ya tutuklamanın şimdi dışında zaten bir şimdi karar gerek... verileceğini düşünmüyorum yani.
0: Ne?
1: Tutuklamanın dışında bir karar verileceğini çok düşünmüyorum. Çok ciddi iddialar var çünkü. Yani bir süre isteyecektir muhakkak
0: ya şimdi
1: mahkemeye. O da bir tedbir
0: şimdi
1: açısından...
0: Şimdi kulağımızın üstüne yatmamıza gerek yok. Yani havaya bakınca gizlilik olan bir soruşturmadaki dışarıya sızan bilgilere bakılınca bir kamuoyu oluşturma meselesi var. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani buradan mutlaka tutuklama kararı çıkacaktır ama hepsiyle mi çıkar? Hepsiyle ilgili mi çıkar? Yoksa bir kısmıyla ilgili mi çıkar? Bunu da göreceğiz. Zaten bunlar vardı. 4-5 madde vardı ve işlem de buradan yapılıyor. Özellikle 2022'deki olaydan yola çıkılarak bu soruşturmanın devam ettirildiğini söyleyelim. Zaten 2022 8 Mart operasyonunda dışarıda bırakılan bazı hakemler kimileri tanık, kimileri müşteki sıfatıyla ifade vermişler. O liste de yayınlanmıştı. Belki yeni isimler de dahil olacaktır. 2024'te Ferhat Gündoğdu göreve geldikten sonra dışarıda bırakılan hakemlerin de keza aynı şekilde müşteki sıfatıyla ya da tanık sıfatıyla ifadeleri var. Zaten hani birinci madde onu gösteriyordu. Gözlemciler ve bazı hakemlerin hukuka aykırı şekilde dışarıda bırakılması meselesi. Bu da hep konuştuğumuz konu. Kadrolaşma faaliyeti için bir grubun dışarıya bırakılması lazımdı. Yollanması lazımdı. Yeni yeni isimlerin gelebilmesi için de. Bu lig başlarken çok tekrara düşüyoruz. Ben farkındayım. Ama gelişmeleri de aktarmak durumundayız. En çok tartışılacak konu da bu dönemde Ferhat Gündoğdu döneminde klasman yükseltilen ve şu anda görev alan hakemlerin akıbeti ne olacak? Bu hakemler 9 Ekim'de başlayacak Süper Lig maçlarında görev alabilecekler mi? Tahmin ediyorum o süreçle ilgili bir askı durumu olur. Tamamen yorumdur. Çünkü bu durumda MHK Başkanı ve beraberindekiler tutuklanırsa eğer bu hakemler, klasman yükseltilen hakemlerle ilgili zaten sebeplerden biri o ya, bu hakemler de tartışma konusu olacaktır. Peki. Sanki bir süreliğine bu hakemlerin askıya alınıp yerlerine farklı bir formül üretilerek ligin devam etmesi ihtimalini daha böyle anlamlı bir yere gittiğini düşünüyorum ben.
1: Peki, şimdi senin az önce sorduğun soruya Burak bakmış. Türk olması zorunluymuş. Evet. MHK başkanı ve üyelerinin Türk olması yani.
0: Yani MHK talimatında çünkü
1: ihtimali bu, zaten direkt dışarıda kalıyor.
0: Tamam, Türk vatandaşı olması zorunluysa bu kişinin MHK başkanı olma şansı yok.
1: Üyeler de bu arada.
0: Üyeler de aynı şekilde. Ancak bir sonraki genel kurulda olağanüstü değişirse ya da olağan genel kurulda tüzüğe bu madde konursa bu oylamaya sunulacaktır. O oylama sonucunda geçerli olursa o zaman sen getirebilirsin. Yani ben tüzüğü dinlemiyorum getireceğim diyemezsin.
1: Tabii tabii yani.
0: O anayasaya aykırı suç işlemiş olur.
1: Belki merak edenler
0: geri
1: de vardır.
0: Döner zaten.
1: Merak edenler de vardır belki. Burak'ın eline sağlık bakmış. Lisans mezunu olmak zorundaymış. Profesyonel liglerde hakemlik yapmış olması lazımmış. Emekli olmasının üstünden de en az bir sene geçmiş olması
0: yani
1: lazımmış.
0: Hakemlik. Evet. Emekli olması meselesi.
1: Yani bu tip detayları var, öyle ha deyince birini getiremiyorsun oraya. Her evet. yerde bir kural var. Şimdi abi dikkat çeken diğer konulardan birisi, ki bence bugünü meşgul eden konulardan birisiydi bu. Ferhat Gündoğdu ve İbrahim Hacı Osmanoğlu arasında geçen yazışmalarda Ertuğrul Doğan'ın Özgür Yankaya'yı istemiyoruz başkanım bunun ne hakem olarak ne VAR olarak diye İbrahim Hacı Osmanoğlu'na yazması, İbrahim Hacı Osmanoğlu'na mesajı direkt olarak Ferhat Gündoğdu'ya iletmesi.
0: Evet.
1: Güzel hikaye. Böyle bir
0: ya şimdi eskiden beri kulüp başkanlarının çeşitli hakemleri istemediği
1: tabii
0: çok konuşulurdu. Bu arada ya bunu zaten kulüpler çıkıp açık basın toplantılarında yeri geldiğinde kulüp başkanları da söyledi yani. Birçok başkan da söyledi. Arka tarafta Ertuğrul Doğan bunu söylemiş. Ama şimdi burada şöyle bir şey de çıkar. Buradan da Trabzon Belediye Başkanı'na söylemek lazım. Her şeye böyle çıkışıyor ya. Bir şekilde sürekli birilerini ima ediyor. Şimdi siz ne diyeceksiniz? Diyecekler ki biz hakkımızı koruduk. Demek ki diğerleri de hakkını koruyordu. Buradaki meselede Ertuğrul Doğan böyle bir talepte bulunuyor. Bu hakimi bir daha bizim açımıza yollamayın diye. MHK Başkanı'na da Federasyon Başkanı iletiyor. Sürpriz mi? Ya bu yazışma da ortaya çıktı. Onun dışında yani ben çok hatırlıyorum. Yani ta eskilerden itibaren yani Aziz Yıldırım'da yeri geldi hatırla. Özgür Yankaya mıydı? Aynı hakem miydi?
1: Olabilir, biliyor musun?
0: Bu hakem miydi? Dedi ya işte bu stadın ortaya sandalye koyarım. Bir de o buraya gelmesin diye.
1: Kimdi acaba?
0: Özgür Yankaya ya.
1: Öyle miydi?
0: Özgür Yankaya'ydı.
1: Dur bakacağım.
0: Özgür Yankaya'ydı. Ya bunları kulüp başkanları yeri geliyor ya da yöneticileri kamuoyu önünde dillendiriyorlar. Biz bu hakemi istemiyoruz diye. Ertuğrul Doğan da bunun yerine arkadan başkana söylemiş. Olay bu.
1: Ama tabii o yazışmalar çok dikkat çekici yazışmalar.
0: Ya bunu diyor Trabzon başkanı yolladı.
1: Tabii.
0: O MHK başkanı da vermiyor. Şimdi o aynı zamanda şunu beraberinde getiriyor. Abi MHK başkanı Yasin Kol ne derse yapıyor. Federasyon başkanı ne derse yapıyor. Sizin başkanlığınız nerede kaldı sorularında beraberinde getirir. Bir iki yazışmadan yola çıkarak böyle keskin net bir şey söylemek istemem ama verilen imajında bu olduğunu söylemek lazım.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Bu arada bu yani yazışma işi de bayağı moda oldu.
0: Ne açıdan?
1: Abi yani kim gözaltına alınırsa alınsın. Mesela Saadettin Saran döneminde de yaşandı bu. Yani ciddi şeyler servis ediliyor kamuoyuna. Doğru buluyor musun bunları mesela? Çok
0: abi
1: ya
0: gizli olan
1: bu olay için
0: soruşturmalarda
1: söylemiyorum mesela
0: gizli olan
1: sadece. Genel anlamda söylüyorum yani.
0: Ki şöyle yani bir soruşturmada gizlilik varsa ona riayet edilmesi lazım. Savcılık gizlilik kararı koruyor ama bu gizliliğin delindiğini görüyoruz.
1: Yani çok böyle
0: Yani
1: insanların
0: şöyle
1: kişisel
0: gizlilik karar
1: konuşması.
0: o zaman gizlilik kararı konmasın. Gizlilik kararı konunca ve bunlar da dışarıya çıkınca tartışılıyor. Ya buradaki mesele biraz hani bu soruşturma ile ilgili neden bu soruşturmanın yapıldığına dair kamuoyunda yönlendirmeye ilişkin olarak bu bilgilerin dışarıya çıktığını görüyoruz.
1: Bu arada evet Özgür Yankaya'ymış.
0: Özgür Yankaya
1: az
0: bir daha bu gelirse ben bu
1: çok
0: sahanın
1: iyi
0: ortasına otururum
1: çok iyi değil mi
0: dediği
1: ama
0: ya yani gelmesin diyordu yani özetle.
1: Bugün de yine
0: ya
1: kendisini konuşuyoruz
0: olur
1: çok iyi.
0: yani, bir sürü hakemle ilgili daha ya ben ona çok takılmadım açıkçası, biliyor musun? Çünkü zaten bunu başkanlar şu hakem bizim maçlarımıza gelmesin, bunu burada istemiyoruz diye kameralar önünde ilan ediyorlardı yani. Hiç hatırlamıyor musun? Hiç denk gelmedi mi? Bir
1: Evet
0: sürü
1: evet.
0: izleyenimizin denk geldiği böyle açıklama vardır. Birçok kulüp tarafından yapılan.
1: Peki. Şimdi abi asıl meseleye gelmek isterim.
0: Gelelim.
1: İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yine Ferhat Gündoğdu arasında geçen bir konuşmada İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun çok net bir mesajı var. Diyor ki bunlar FETÖ'cü, bunları bitirin.
0: Evet.
1: Bu mesaj üzerine o kendisinin kastedildiği hakemlerden birisi de Cevdet Kömürcüoğlu da Kömürcüoğlu evet Cevdet özür dilerim kendisinden Cevdet Kömürcüoğlu da bir tweet atıyor. Bu konuyu avukatıma ilettim. Pazartesi günü şahsıma atılan iftiradan dolayı TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Bilginize sunarım diye.
0: Cevdet Bey'in yeni mi haberi olmuş? Bayağı kendi gündemine daha hakimmiş.
1: Evet
0: Yeni bir
1: şimdi
0: şey değil ki zaten bu.
1: Diyor
0: Bu
1: ki
0: zaten bulundu ki. Yani İbrahim Hoca Osmanoğlu zaten bunu yaptı. Zaten bunu yapmıştı. Şimdi bu hikaye derin bir konu. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Bu soruşturmada en dikkat çeken taraflardan bir tanesi de bu. Yani bu kadrolaşma faaliyeti olarak aktardığımız mesele var ya.
1: evet abi.
0: Konu. Demek ki burada İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da dahli var. Şöyle dahli var. Siz bir grup hakemliğin bitirilmesini MHK başkanından talep ediyorsunuz ve MHK başkanı da bu operasyonu yerine getiriyor. Getiriyor mu? Getiriyor. Nasıl getirdiği meselesi de soruşturmanın ana gündem maddesi oluyor. Doğaldır. Her federasyon başkanı, her MHK başkanı geldiğinde bazı hakemlerle çalışma hakkına sahiptir. Bazılarıyla da çalışmayabilir. Ama neden çalışmadığını da o hakeme izah etmek zorunda. Fakat hukuksuz yere çeşitli uydurma şeylerle siz birisinin kazanmış olduğu hakkı elinden almaya çalışırsanız onun da hukuk yolları vardır. Gider bu hukuki araştırmasını yapar. Şimdi çıktı mı ortaya? Şimdi buradan biraz geri sararak gideceğim. Bir de nereden çıkıyor bu mesele? Nereye geliyor? Uzun bir konu anlatacağım. Ferhat Gündoğdu daha önce yayınlarda da konuştuk. Okuyorum şimdi. Bir saniye. Bak bu tarihi bir kayıttır. Federasyon kayıtlarında da var. Mart, Ekim ayı olması lazım. Yani bundan tam 2 yıl önce tarihini de söyleyeceğim şimdi sana. O gün sorduğum soru bayağı bir anlam kazandı şimdi. Tam olarak cevabı da okuyacağım. İzleyenlerimizle birlikte paylaşalım.
1: Peki.
0: 25 Ekim 2024. Yani tam 2 yıl önce. 1 yıl 11 ay önce Muzaffer. Okuyorum. Bir toplantı oldu federasyonda. Bu toplantıda çok sayıda gazeteci ve yorumcu arkadaşımız vardı. Federasyon başkanı göreve yeni gelmişti. MHK başkanı Ferhat Gündoğdu olmuştu. Kameralara kapalı bir toplantıydı. Ben 2 saat kadar kaldım. Sonra ayrıldım. O toplantı devam etti. O gün yayın falan vardı. Birlikte sansürsüz yapıyorduk. Çekimler
1: Olabilir.
0: vardı. Oraya geldim. Önce merhaba, hoş geldiniz. Faslı bittikten sonra sorularınızı alabilir miyiz dediler. Ben de ilk soruyu aldım ve şöyle bir soru sordum. Federasyon kayıtlarında da bu tutanaklar var. Kameralara kapalı bir toplantıydı. Yazılı olarak bu tutanaklarda olduğunu söyleyeyim. Ben soruyorum Ferhat Gündoğdu'ya. Sert bir hakem operasyonu yaptınız. Bu projeyi anlamak için sizin kafanızı anlamak önemli. Neden MHK başkanı oldunuz? İbrahim Hacı Osman oğlu dur sen dur dedi ben yanıt vereceğim
1: evet,
0: dedi.
1: Hatırlıyorum.
0: 8 Mart'ta aldığı kararları tekrar uygulamak, kişisel hırslarını tatmin etmek için gelmedi. Hocamız cesur ve tur futboluna hizmet etmek için geldi. 8 Mart'ta yarım kalmış hesabını tamamlamak için gelmedi. Türk futboluna hizmet etsin diye geldi. Sistem değişmiyor. Onun için bu sorunun cevabını verdim. Dışarıda burası çiftlik deniyor ama çiftlik değil. Bu dışarıda burası çiftlik deniyor ama çiftlik değil lafı var ya. O da Fatih Altaylı'ya. Fatih Altaylı çiftlik gibi yönetiliyor demişti federasyon. O lafı evet. da oraya söylemişti. Ben niyeyse orada şey sorusu soruyorum devamında. Bir ifadesinden yola çıkarak hangi ifade? Hocamız cesur ve Türk futboluna hizmet etmek için geldi. 8 Mart'ta yarım kalmış hesabını tamamlamak için gelmedi. Türk futboluna hizmet etsin diye geldi. Sistem değişmiyor. Ben de demişim ki 3 yıl boyunca Ferhat Bey'le mi devam edeceksiniz? İbrahim Hacı Osmanoğlu da ben olduğum sürece devam edecek. Ben devamında şöyle soruyorum. Yabancı hakem ve VAR hakemini ayırır ama eğitimci evet neden bu kararı aldınız? İşte çeşitli dünyada bunun örnekleri var falan. Sonra Ferhat Gündoğdu devam ediyor. Diyor ki ha devam ediyorum. Ferhat Gündoğdu kolay bir çözüm gibi geliyor ama getirdiğimiz zaman yabancı hakemi veya VAR hakemini en iyi ve en zor maçlara algı oluyor. Böyle bir durumda hakemlerimiz kendini nasıl hissedecek? Mandacılık gibi bir şey. Bu millete yakışmaz. Genç neslin olduğu ülkede şunu kanıtlamak için yola çıktık. Genç nüfusu ve tarihi olan bir ülkede gençlere doğru eğitim verseydik yabancı hakemi sekteye uğratacaktı. Nereye kadar? Bu uygulama bizim stratejimize uygun değildi. Yabancı hakem konusunda kafamdakini anlarsanız önemli. MHK başkanı olmak değil. Önemli olan bir kurum. Derdim MHK başkanı olmak değildi. Önemli olan bir kurum. Kurumların esası olması lazım. Kurum birilerinin kafası değil. Ben de şey dedim. Sizi tanımıyorum. 8 Mart'la ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben şöyle sürekli orayı irdeliyorum o günlerde. Ferhat Gündoğdu MHK başkanı olarak kurumun stratejisine uygun olarak ben MHK başkanı olacağım diyemezsiniz. Yönetim çağırır. Şartlarınız uyarsa çalışırsınız. Çağırdığında bunu devlet görevi olarak görüyorum. Bu milli bir görev seve seve kabul ettim. Şimdi geliyoruz. Bak ben bu soruyu sorduğumda ilk itiraz yapan kim?
1: İbrahim Hacı Osmanoğlu.
0: Ve ben İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun 8 Mart operasyonunu destekleyen isimlerden biri olduğunu düşünüyorum. Ve 8 Mart'ta Ferhat Gündoğdu bu operasyonu yaptığı için ben İbrahim Hacı Osmanoğlu göreve geldiğinde de bu yüzden özellikle bu operasyonu yapmış olması sebebiyle Ferhat Gündoğdu'yu tercih etmesindeki nedenlerden biri olduğunu düşünüyorum. 8 Mart operasyonu Ferhat Gündoğdu açısından başarıya ulaşmadı. O günler hatırla Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus önemli hakemler dışarıda bırakılmıştı ve tahkim kurulu buna itiraz etti. Dedi ki böyle iş olmaz kardeşim ve bu hakemler geri döndüler. Şimdi geliyoruz bu yazışmaya. Bir okur musun o iddia edilen yazışmayı?
1: Bir saniye abi. Bir tekrar.
0: Yani bir liste lazım. Bir liste yolluyor. Doğru mu? Bir liste yolluyor. Diyor ki bunlar Fethullahçı bunları temizle.
1: Başkanım sana söylediğim liste bu operasyonu FETÖ yaptırdı. Hepsini temizlemeni istiyorum. Ferhat Gündoğdu da alındı anlaşıldı başkanım diyor.
0: Talimatı aldım diyor ben diyor temizleyeceğim diyor tamam mı?
1: Kolay özeti gelsin
0: bu. Şimdi
1: olun.
0: Geliyoruz oraya. Şimdi bu özellikle niye böyle düşünüyor şey sorusu önemli. İbrahim Hoca Osmanoğlu niye böyle düşünüyor sorusu önemli.
1: Tabii ki de.
0: Bir kere İbrahim Hoca Osmanoğlu Trabzonspor başkanı iken ki bu FETÖ'cü dediği isimler niye FETÖ'cü diyor. Trabzonspor başkanı iken kendi döneminde hakemlik yapan isimlerle ilgili bu değerlendirmeyi yapıyor.
1: 3 maç Trabzonspor 0, Galatasaray 1, Trabzonspor 2, Gaziantep Spor 2, Trabzonspor 1, Torku Konya Spor 2.
0: Bak bu 3. Trabzon.
1: Bu evet. liste. Liste
0: tamam,
1: bu.
0: Tamam şimdi geliyoruz. Niye böyle düşünüyor sorusuna gelecektim sen söyledin. Oradaki en kritik mesele şu. 0-1 biten Trabzonspor Galatasaray maçı.
1: Evet.
0: O maçta Trabzonsporlu oyuncu pası veren kimdi bilmiyorum. Araya bir pas bıraktı. Ceza alanı içerisinde. Galatasaray'ın Belçikalı bir oyuncusu vardı. Dene Ayır. Topu eliyle kesti. Maçın hakemi Cüneyt Çakır'dı. Devam kararı verdi. Cüneyt Çakır tarafı onun penaltı olmadığını kamuoyuna anlatmaya çalıştı. Ama o bir penaltıydı. O günden sonra yıllarca Cüneyt Çakır Trabzon'da da görev alamadı. Ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Cüneyt Çakır'a takması da böyle başladı. O yüzden söylüyorum 8 Mart'ı destekleyenlerden bir tanesi İbrahim Hacı Osmanoğlu'ydu. Ve Ferhat Gündoğdu'nun bu operasyonu yapmasını desteklediğini düşünenlerdenim. Devamında bugünkü bu göreve gelmesinde de o gün yaptığı şeyin etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü meseleye aynı noktada bu hakemlerin bitirmesi noktasında bakıyorlar. 2024'e geldiğinde de Ferhat Gündoğdu buna devam ediyor. Talimat veriyor İbrahim Hacı Osmanoğlu yazışmalara göre. Bunların hakemlerini bitir diye. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun özellikle o dönemki bu hakemlerle alakalı olarak ki hatırla yani İbrahim Hacı Osmanoğlu Trabzon'daki bir maç sonrası hakemleri soyunma odasına kapattı. Evet. Bu arada o pozisyonda hatalıydı Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır da az değildi. Onu da söyleyeyim. Ben Fethullahçı demiyorum. Geleceğim oraya. Cüneyt Çakır da o pozisyonda kendi doğru karar verdiğini farklı örneklerle kamuoyuna anlatmaya çalıştılar. Tamam mı? Farklı örneklerle kamuoyuna anlatmaya çalıştılar. Rahmetli oldu Bülent Yavuz. Allah rahmet eylesin. O günlerde Bülent Yavuz da o konuda çok destek vermişti Cüneyt Çakır'a. Çünkü Bülent Yavuz'un özellikle o dönemde prensleri olan hakemlerde Allah var. Bu hakemlerde uluslararası görevlerde çok iyi iş yaptılar. Şimdi devam ediyoruz. Ve o dönemde İbrahim Hacı Osmanoğlu bu hakemlerle ilgili birçok hakemle ilgili bunlar FETÖ'cü diye savcılığa suç duyurusunda bulundu.
1: O dönem.
0: O dönem. İşte Bahattin Duran da bunlardan bir tanesi. Ve o dönem bak bu savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu biliyoruz. Benim bildiğim kadarıyla ifadesi alınan bir hakem olmadı. Anladığım kadarıyla savcı da bunları ya böyle başvuru olmaz. Elde ne belge var ne bilgi var. Şimdi ben savcıya gideceğim diyeceğim ki Muzaffer Fethullahçı siz bunu alın. Neye göre? Burada maç yönetti bu kararı verdi ben böyle olduğunu düşünüyorum. Savcı buna bakar mı? Bertaraf eder. Kovuşturmaya gerek yok diyerek bu şeyi ortadan kaldırmış o günlerde. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu meseleye böyle bakıyor. Devamında da bu Ferhat Gündoğdu geldiğinde de o dönemden kalmış bütün hakemlerin temizlenmesini talep ediyor. Ve Ferhat Gündoğdu da o hakemleri temizliyor. Özeti o. O hakemleri temizlerken de bugün konuşulan işte sınavlar meselesi, sınav sorularının verilmesi, yandaşların getirilmesi konusu gündeme geliyor. Ve Ferhat Gündoğdu ile ilgili soruşturmanın temelini oluşturan konu tasfiyeler. Tasfiyelerle birlikte bunların yerine getirilen hakemler, Ahmet Şahin'in hakemlik camiasındaki rolü, bu hakemlere ayrımcılık yapılması meselesi geliyor soruşturmanın konusu olarak oturuyor merkeze ve bugün Ferhat Gündoğdu'nun başını yakan konulardan biri olarak karşımızda. Şimdi bu tabloda elbet derler ki şeye İbrahim Hoca Osmanoğlu'na ya kardeşim bu talimatı veren sensin bu yazışmalar ortaya çıkmış gel bize bir anda derler bence. Diğer yandan şimdi bu FETÖ'cü meselesine gelince ya arkadaş burada ben şeyi anlamadım mesela. İbrahim Hoca Osmanoğlu'nu anlamadım. Yani İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun mesela o günlerde aynı şeyi yaptı. Yani neye göre siz bu tanımlamayı yapıyorsunuz? Hangi konuda FETÖ uzmanlığınız var da gözüne bakınca mı bu adamların öyle olduğunu düşünüyorsunuz? Böyle bir yakıştırma yapıyorsunuz. Böyle bir değerlendirme yapabilir. Bilmiyorum elinde bir istihbarat var mı yok mu geçmişten beri. Ama şimdi burada da lafı edeceğiz. Şimdi Fenerbahçe başka... Bu arada FETÖ bir adamla uğraşırsa nasıl uğraşıyor biliyor musun?
1: Nasıl?
0: Aziz Yıldırım'la uğraştığı gibi uğraşıyor. Genelkurmay Başkanı'yla uğraştığı gibi uğraşıyor. Yani yerle bir etmeye çalışıyorlar. Öyle gözünün yaşına falan bakmaz. İki tane hakemle senin maçlarını oynamaya çalışmaz.
1: Küçük
0: gelir,
1: oynamaz.
0: Gelir alır operasyonu yapar. Yaşandı mı bunlar yaşandı. Fenerbahçe'nin başkanını operasyon yaptılar. Fenerbahçe'ye operasyon yaptılar. Yani FETÖ öyle iki tane maçla falan uğraşmaz yani. Sana kafayı taktı mı... Gelir, alır ve yapar. Bunlar gerçek mi kardeşim? Gerçek.
1: Yaşandı.
0: Ergenekon operasyonu, Balyoz operasyonu, Oda TV davası, 3 Temmuz operasyonu, onlarca 17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz. Yani adamların gücünün farkındasın değil mi? İbrahim Hoca Osmanoğlu da farkında. Dolayısıyla 2 tane 3 tane hakemle sana operasyon yapmaya çalışmazlar.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
0: Şimdi siz işinize gelince FETÖ diyorsunuz. Yani kayıtlarda şimdi ortaya çıkıyor. Yani bugünün konusu değil ama konuşmayayım konuşmayayım diyorum. İnsan da duramıyor. Ya Fenerbahçe operasyon çekmiş. Fenerbahçe'nin başkanını almışlar. Fenerbahçe'yi yerin dibine sokmaya çalışmışlar. Fenerbahçe'nin yöneticilerini almışlar. Siz diyorsunuz ki her şeyde FETÖ var ama orada yok. Bu ne lahana ne perestür size. Varmış işte savcı FETÖ'cü, polis FETÖ'cü ama işinize gelince Fenerbahçe şike yaptı diyorsunuz. Fenerbahçe bunu söyleyince falan diyorsunuz. Fenerbahçe o zaman sizle ilgili bugün gidip acil, bundan sonra bence Fenerbahçe bu lafı ağzına alan kim varsa gidip hızlıca savcılığa suç duyurusunda bulunmalı. Bunlar devletin kanunlarına şey yaptıkları için, muhalefet ettikleri için, o tarafa bir paya verdikleri için yaparsa da kimse kusura bakmayacak. Devam ediyorum. Şey diyordu ya, ne onun adı? İbrahim Hacı Osmanoğlu. Ya işte niye Fenerbahçe ile uğraşsın? Onunla uğraşmıyor da bununla uğraşmıyor da niye Fenerbahçe ile uğraşsın FETÖ? Şimdi ben de soruyorum Sayın Hacı Osmanoğlu. Madem böyleyse sizle niye uğraşsın FETÖ? Yine söylüyorum, bak ben olguyla gidiyorum. FETÖ'nün uğraşması demek, öyle FETÖ'nün uğraşması az buz uğraşma olmuyor. Ergenekon, Balyoz, 3 Temmuz, 15 Temmuz. Ya yani bunlar öyle 2 tane 3 tane hakeme siz gidin de şuralarda şunu yapın diyerek olmaz. Ayrıca Türkiye'de bir kişinin bunlarla intisaklı olduğunun, yani bir terör örgütüne üyeliği meselesinin süreçleri var. Bir, bu örgütle bir eylem içerisinde olmuş mu? İki, baylo kullanmış mı? Bu yazışmalarda çıkmış mı? Şimdi tehdit unsuru oluşturan eylemler içerisinde bu adamlar bulunmuşlar mı? Bulunmamışlar. Bulunmamışlarsa sen bunlara FETÖ'cü diyemezsin. Zaten buna karar verecek olan da savcılıktır. E zaten savcılık da o gün gelmiş demiş ki kardeşim böyle bir şey yok. Kapatın bu dosyayı, böyle saçmalık mı olur demiş ve kapatmış. Size göre onlar FETÖ'cü, talimat veriyorsunuz. E şimdi abi talimat veriyorsunuz meselesinde de Ferhat Gündoğdu ile ilgili olarak 15 Temmuz'da darbenin 2 numarası Metin İyidil'in emir subayı falan diyorlardı. Emir subayı değilmiş, aynı dönemden asker arkadaşlar, birlikte çalıştıkları bir dönemmiş. E şimdi buraları bilen adamdan bahsediyoruz Ferhat Gündoğdu'da. Şimdi bu insanlara sen ne yapmışsın? Ne yapmışsın? Bunlar hiçbir mahkeme kararı olmadan, hiçbir yargı kararı olmadan başkan diyor ki bunlar FETÖ'cü, sen bunları at. Olur mu öyle şey? Olmaz.
1: Neye dayanarak
0: olmaz. FETÖ'cü? Burada bir FETÖ tartışması yapılacaksa doğru zeminde yapılmalı. Yani şimdi soru şu. Tekrar geliyorum. Sayın Başkan, yani siz öyle diyordunuz. Yani kimseyle uğraşmadı FETÖ de Fenerbahçe'yle niye uğraştı? Aziz Yıldırım ne diyor? Uydurmasınlar. Burada bunu yapmışlar diyordunuz. E şimdi siz de niye uğraşsınlar? Soralım. Niye uğraşsınlar?
1: Vallahi iyi sorular abi. Bu sorular iyi sorular ve buna daha önce muhatapları cevap verebilir. Yani başka kimse cevap veremez. Ya iyi soru bu.
0: Ya verir katılarak ya da vermez. Yani. Verir ya da vermez. Hayır, ama ben FETÖ'nün yani uzun yıllardır bu konuda çalışan bir insan olarak bunu söylüyorum. Yani FETÖ böyle çok basite alınacak bir örgüt değil yani. FETÖ ki abi, kafayı takarsa öyle takmıyor. Takmadı da zaten birçok insana. O yüzden böyle bir iki maç falan filan. Ya burada bir örgütlü eylem de göremiyoruz ki. Ayrıca şunu da söyleyelim. Bak bu devlet birçok konuda çok keskin soruşturmalar ve araştırmalar yaptı. Keskin soruşturma, yani devletten FETÖ'cü olarak kaçma şansın yok. Seni buluyor zaten. Ceza verir ya da vermez. Onu bilemem. Ama bu insanlarla ilgili bir karar çıkmış mı? Çıkmamış. Bu beyefendi var ya, hakem Cengiz Han Bey'di galiba. Hani benle ilgili
1: Cevdet
0: böyle bir şey
1: Kömüroğlu.
0: Var. Yeni gördüm, şeye gideceğim.
1: Cevdet Bey.
0: Tabii gidip şimdi buradan da yeni bir dava başlayacak.
1: Çünkü burada, adam sonuçta
0: ayrıca
1: suçlanıyor
0: ellerinde,
1: bir şeyle yani.
0: Ellerinde
1: kendini kanıtlamak isteyecektir.
0: Şimdi buradan
1: abi
0: da yeni bir şey başlayacak yani.
1: Öyle değil
0: buradan
1: mi ama?
0: Buradan yeni bir konu başlayacak.
1: Sen şimdi kalkıp bana durduk yere Muzaffer FETÖ'cüdür ya da ne bileyim.
0: Olmaz mı ya?
1: Terör sempatizörü desem ben kalkıp kendimi savunmak için seni şikayet ederim yani.
0: Tabii ki şikayet edersin.
1: Bana iftira atıyor derim
0: buna,
1: yani.
0: Tamam sen bunu söylüyorsun. Şimdi bir süre oradan da şey gelir.
1: Çıkar
0: dava gelir, iş karışır.
1: Peki. Şimdi şeyi de sormak istiyorum sana.
0: Allah.
1: Ne oldu abi, bir şey mi diyecektin?
0: Yok ya, bir evre bakarken yanlışlıkla.
1: Ha peki. Süper chatler var, onları ekrana getireceğim. Hatta ilk onları ekrana getireyim.
0: Getir
1: birazcık
0: abi.
1: İzleyenlerimiz ne diyor onlara da bakalım. İnternetimiz biraz yavaş, hemen getireceğim. Bu arada yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Süper chatlerde izleyenlerimiz ne diyor bakalım. Söyle abi.
0: Yo, ben sendeyim.
1: Ha tamam. Şimdi süper chatleri ekrana getirelim. Ramazan Altıntaş'ın süper chatleri var. Onları peş peşe bir getireyim ben.
0: Tamam.
1: İlk bir bu süper chat'i yayının başında atmış ama yine okuyalım.
0: Tabii ki.
1: Kenan, Hakan, Ferdi, Arda'yı çıkar. Nesi en iyi jenerasyon? Geri kalanlar sıradan futbolcular. Biraz da Orkun. Allah aşkına İsmail, Bartu, Abdülkerim, Oğuz, Kerem, İlhan'la ne oyunu bekliyoruz? Bu oyuncular futbolu bilmiyorlar demiş.
0: Evet.
1: Yine Ramazan Bey kendi tarzında net ve sert eleştiriler yapmış. Futbolu bilmiyorlar.
0: Tak tak.
1: Devam etmiş. Bu operasyonlar ayakkabı fabrikalarında yıllarda gizli toplantılar yapan Dursun'la Büyükekşi'ye neden gitmiyor? Şaibenin büyüğü geçmiş federasyondaydı. Yapının bir ayı hala operasyonlar cimboma sıçramasın diye uğraşıyor diye bir yorum yapmış.
0: Bu çok tartışılan bir mesele. Niye Galatasaray'a evet. gitmiyor bilmem ne. Bir kere bunlar olgulara ve belgelere dayalı olarak oluşan şeylerdir. Bununla ilgili elde bir belge bilgi var mı?
1: Önümüze düşen yok. O yüzden kafana göre götüremiyorsun.
0: Bu tartışılır yani. Bu tartışılır.
1: Birazdan o konuyla alakalı zaten sana sorum olacak. Yine Ramazan tamam. Bey destekleri için teşekkür edelim. O süper chat atmış. Bu saatten sonra kimse kendi isteğiyle Merkez Hakem Kurulu Başkanı olmaz.
0: Cumhurbaşkanı ama şunu söyleyeyim.
1: Rica eder. O kişi de mecburen kabul eder.
0: Biraz
1: işaret eder
0: misin?
1: Demiş. Cumhurbaşkanı rica eder. Parantez içinde işaret eder. O kişi de mecburen kabul eder demiş. Yani
0: ya Allah
1: Cumhurbaşkanı
0: aşkına,
1: belirler demek istiyor.
0: Yani bu çok konuşuluyor da yani... Bu kadar gündemin içerisinde şunu getirin belki başkanı.
1: Derdi o mudur değil mi?
0: Girmez abi şu.
1: Hayır derdi o mudur mesela?
0: Girmez.
1: Ne bileyim birazcık ben de seninle o konuda aynı fikirdeyim. Yani mesela futbolda bir şey yaşanıyor. Hani dönüyor. Bu tip ya yorumlar olanla işte
0: çok
1: Cumhurbaşkanı
0: şey.
1: Erdoğan yani bir ülke yönetiyorsun ya sağında solunda her yani ya
0: ama
1: savaş
0: şunu ama şunu söylemem. Şimdi Türkiye'de birçok konuda bir operasyon yapılıyor. Yani yargının yaptığı operasyonlar var. Bu döneme denk gelmiş bir meseleden bahsediyoruz. Onda yani bu döneme gelmesi de toplam bir operasyonel faaliyetinde aynı zamanda bir göstergesi olarak değerlendirebiliriz, okuyabiliriz bunu da.
1: Devam ediyorum. Ramazan Bey benim camiamla aramı açacaksınız diye hakemlere bağıran Büyükekşi neden hakemler üzerinde manipülasyon yapmış olmuyor mesela? Bunlar neden soruşturulmuyor? Kasa hep cimbom. Bana göre yargı dahil tüm sistem cimboma çalışıyor demiş.
0: Şimdi Mehmet Büyükekşi dönemi biliyorsun çok tartışıldı ve konuşuldu.
1: Hala da.
0: Bir kere yani Mehmet Büyükekşi döneminde özellikle o dönemde hakem kararları doğal olarak çok tartışıldı ve konuşuldu. Mehmet Büyükekşi'nin federasyon başkanlığına tekrar aday olması ki 50 bin tane skandalı vardı. Tekrar aday ol denmesi de bence hataydı. Ve orada kaybetti zaten Mehmet Büyükekşi. Kazanan tarafta da İbrahim Hoca Osmanoğlu vardı. Mehmet Büyükekşi dönemi de tartışılır mı? Bu tamamen geriye yönelik bir soruşturma açılır mı? Ona bakmak lazım.
1: Peki.
0: Yani bu şöyle oluyor tabii. O yıllar niye araştırılmıyor? Neden bakılmıyor diye birçok soru da sorulur.
1: Peki.
0: Herkes kendine göre bir değerlendirme yapar yani.
1: Pobo 83-82 şunu netleştirelim, bu Merkez Hakem Kurulu hangi fikir üstüne hakemleri yandaş ilan ediyor? Soru bu. Örneğin Galatasaray şampiyon olsun mu yoksa bahis baronlarının istekleri mi? Böyle bir soru sormuş. Şimdi abi işin içinde bahis vesaire olduğu için işte Yasin Kol üzerinden söylüyorum, insanların aklına gelen tek bir şey var, o da şike. Şimdi bir hakem bahis oynuyor deniliyorsa bana, benim de aklıma bir tek o gelir. Bu hakem şike yaptı. Bir maçı manipüle etti.
0: Şimdi onun da bir
1: o akla geliyor yani.
0: Soruşturmada yani Masak'tan gelen raporlar da olsun, Yasin Kol'un hesap hareketlerinden yola çıkarak böyle bir şüphe uyanıyor ve böyle olabileceği yönde bir rapor hazırlanıp devamında Yasin Kol gözaltına alınıyor.
1: Peki. Şimdi bir diğer konu var, onu da sormak istiyorum sana. Sor. Onu da konuşalım, sonra birkaç sorum daha var, sonra toparlarız. Yayın ihaleleri konusu Aydın abi. Neden evet. bunu soruyorum sana? Şu yüzden soruyorum. Şimdi yayın ihalelerinden bende misin?
0: Sen değil mi?
1: Tamam. Şimdi yayın ihaleleri meselesinden Türk futbolu zaten muzdarip. Yani yayın ihaleleri düştü, yeni yayıncı kim olacak vesaire derken şu anda Türk futbolunda yaşanan bu olaylar doğal
0: sen
1: olarak,
0: diyorsun yayın ihalesini kim yapar?
1: Kim yapar? Kim 300, alır?
0: 300-400 milyon euroluk bir dolarlık bir beklenti var.
1: Evet.
0: Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu yapacağını düşünmüyorum yayın ihalesini. Kim alır? Yani ben beIN Sports'un güçlü olduğunu düşünüyorum. Ama İbrahim
1: bu süreçte Hacı... güçlendi mi? Daha kim? Da güçlendi mi beIN Sports?
0: Ya şimdi şey yapabilirler. Ya zaten böyle bir durum var. Gelirler düştü. Bakın böyle bir durum evet. da var. Ama bu ihaleye girecek olanların elinde güçlendiren bir şey oldu. Çünkü diyecekler ki ya zaten böyle bir durum var kardeşim, biz nasıl böyle bir tabloda zaten gelirler azalmışken öyle olmuşken böyle olmuşken sizi 300 istiyorsunuz da gelin 250 sıkışalım demeye çalışırlar. Yani bunu kullanırlar tabii. Kullanmaya çalışırlar. Peki. Yani onlar da kendi açısından meseleye böyle bakarlar.
1: Bir de şunu sormak isterim abi sana. Tamam. Bu süreçler başladığından beri iki tarafta, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de benim gördüğüm, yani bu net bir okuma, hiç kimse de inkar edemez diye düşünüyorum. İki tarafta birbirinin üstüne yıkmaya çalışıyor konuyu. Fenerbahçeliler işte bu süreç böyleymiş, yapı varmış, Galatasaray 4 yıl böyle şampiyon oldu diyor.
0: Tamam, olgulardan.
1: Galatasaray'da işte Ali Koç zamanında Ferhat Gündoğdu'yu destekledi, biz istifa dedik, siz demediniz diyemediniz, yapı Fenerbahçe'yi destekliyor diyor.
0: Tamam, şöyle. Ne diyorsun? Sen bu ona laf söylüyorsun, şey. O da sana laf, evet, söylüyor. Biz burada olgulardan gideceğiz. Bir kere bak ya, önce şu bir soruşturma bir tamamlansın. Hı-hı. Tamam mı? Akla kara ortaya çıksın. Ondan sonra daha sağlıklı zeminde biz bunları konuşalım ve tartışalım. Bu durumda işin de şeyi de rengi de tamamen mevcut örnekler üzerinden dediğin gibi şekilleniyor. Abi şunu söyleyeyim yani. Buradan şu anki haliyle yani. Buradan ne Fenerbahçe ne de Galatasaray suçlu çıkar. Şuradaki halde. Zaten soruşturma Fenerbahçe ile ilgili değil. Soruşturma Galatasaray ile ilgili değil. Soruşturma Beşiktaş ile ilgili değil. MHK ile ilgili. MHK'deki bazı yöneticilerle ilgili ve bazı hakemlerle ilgili. Mesele şu abi. Bu operasyonel faaliyette şuna bakacağız. Yarın MHK başkanının, federasyon başkanının talimatıyla hakemler maçlarda manipülasyon ya da şike yapmışlar mı? Elde böyle bir veri var mı? Böyle bir sonuç varsa ona göre tartışacağız. Yani bir takımın lehine olabilecek şekilde kararlar verilmişse eğer ve bunlar da ispatlanacak durumdaysa o zaman tartışırız. Yani bugünden bütün bunlara, ya şimdi şimdi Ramazan Medya yazmış. Şimdi tamamı farazi.
1: Galatasaray'a çalışıyor yani, diyor.
0: Öyle diyor. Evet. Fenerbahçeli'de ya da Galatasaray'da diyor ki bunlar diyor size, evet, çalışıyor. İşte senin başkanın zamanında böyle dedi. O öyle dedi. Bu böyle dedi. Birkaç cümleyle bunları anlatılabilir. Mevzu yani bu tarz durumlarda yapılacak iş. Olguya bakacaksın abi. Olgu neyse oradan hareket etmekte fayda var.
1: Peki. Bir süper chat daha gelmiş. Onu tamam, da ekrana getireyim, toparlayalım. Pobo 83-82 sormak istediğim şuydu. Merkez Hakem Kurulu neye varmak istiyordu? Yani bir hakem düzgün maç yönetiyorsa hedefleri neydi de bunu istemiyorlardı? Gücü elde tutmak mı? İyi bir soru.
0: Şimdi tabii öyle ama şöyle burada şu da var ha. Onda yeri gelmişken söyleyeyim. Şimdi mağdur olan hakemler var. O hakemlerle ilgili olarak da bugün hakemlerle ilgili yapılan eleştiriler neyse onlar sadece Türkçe alırken aynı şeyler söyleniyor. Hı. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Doğru. Yani bu lafların dağları yere göre Cüneyt Çakır'a da söyleniyor.
1: Fırat yarın da söylenmeye devam edecek.
0: Yarın da söylenmeye devam edecek. Başka bir şey. Burada mesele hakemlik camiasının, hakemlerin tamamen değiştirilmesi ki Ferhat Gündoğdu da ifadesinde diyor ki 8 Mart'ta dahil olmak üzere, hatta bu 2024'te de benzer şey oldu. Hı hı. Yani biz bunu yaptık da kulüplerin ve kamuoyunda desteği vardı diye. Kamuoyu desteğini ben bugün arasam, tamam, 2024 yılında bütün bu olaylar olurken kimler destek vermiş diye, yayıncıların %90'ı bu hakemler gitsin, yenileri gelsin gibi değerlendirmeler yapmışlardır.
1: Evet.
0: Ama kamuoyunun da evet burada işler iyiye gitsin gibi bir destek vermesi kadar doğal bir şey yok. Fakat Ferhat Gündoğdu'nun bunu, ya ben zaten bu kamuoyu desteğini bunu alarak yaptım diyerek işin içerisinden kendini sıyırmaya çalışmasını anlamakla birlikte anlamsız bir tablo var. Şöyle ki birinci maddede olan, yani siz bir insanın hakkını, elde edilmiş bir kazanımını elinden alıyorsanız eğer bunun altyapısı hukuki geçerliliği olmak zorunda. Şimdi siz bu hakemler gitsin dediğinizde takip size soru sorduğunda mesele şu. Onun çıkması lazım. Ferhat Gündoğdu çok sayıda, yani 2024'te tasfiye edilen haberler hakemlerle ilgili şeye gidiyor, diyor ki tahkim kuruluna. Tahkim kurulu soruyor. Niye bu hakemleri istemiyorsun diye. Ferhat Gündoğdu diyor ki bunlar manipülasyon yapmıştır. Hı hı. Şimdi az önce Ramazan Bey de geçmişin işte açılmasının, tartışmasının gerektiğini söylüyor ya. Bence şifre burada. Bununla ilgili Ferhat Gündoğdu'ya sorulmalı. Siz tahkime örneğin Kaan Numanoğlu için işte başka bir sürü hakem var. İlk aklıma o gelen olduğu için söylüyorum. Niye böyle bir rapor sundunuz? Ve bu rapor tahkim kurulu tarafından 4'ü 3 kabul ediyor. 3'ü belge ve delil olmadan reddediyor olmadığı için. 4'ü tamam, evet, burada haklıdır diyor. Şimdi o 4 üye ve MHK başkanı geçmişte bu hakemlerin hangi maçlarda manipülasyon yaptığını anlatmak zorundalar. Bu hakemler evet. dışarıda bırakıldıysa. Tabii. Anlatamıyorlarsa eğer o zaman Ferhat Gündoğdu'ya diyecekler ki sen belge bilgi olmadan bu hakemlerin yerine haklarını, hukuklarını korumadan kendi kadrolarını federasyon başkanının talimatıyla uydurma delillerle getirip bu insanları yerine koydun. Bunun da bir cezası var derler. Yani izleyenimiz sormuş ya niye Hı-hı. bunu yapıyorlar diye. O nedeni bu.
1: Peki Ramazan Bey bir süper chat dağıtmış. Onu da getireyim. Cimbo Mer düştüğünde bu Merkez Hakem Kurulu'nun offside'ımsılarla ittirdiğini hepimiz hatta siz Aydın Cingöz bizden çok daha iyi biliyorsunuz. Barış Alper'in bir ayağına basıldı diye bu TFF MHK çıkıp doğru. korkudan aldı. Doğru söylüyor.
0: Doğru.
1: Mesela bu çok iyi yani bir konu yani. Şeyin, hakikaten doğru bir konu yani.
0: Yani bugün bu tartışmalar içerisinde biz MHK başkanını birkaç yerde gördük.
1: Tabii.
0: Bir tanesi Barış Alper'in pozisyonu.
1: Ayağına basıldı.
0: Yangını bir yaptı. Çıktı
1: çıkmak zorunda kaldı.
0: Özür diledi Galatasaray'dan.
1: Bunu bekliyordu bilemiyorum.
0: Federasyon bir açıklama yaptı. Bunu da gündeme getirirler. Bu çok doğru. Yani şöyle. MHK başkanı Galatasaray Adana Demirspor maçında Adana Demirspor maçtan çekildi. Hakemin verdiği karardan ötürü çıkıp bir tane açıklama bile yapmadı. Kamuoyu ne zaman bu konularla ilgili bir beklenti içerisindeyse hiçbir gün yapmadı. Şimdi bunu da kullanırlar, söylerler. Orada çıkıyorsun, burada çıkmıyorsun.
1: Tabii.
0: Ramazan Bey de Galatasaraylı, mesele Fenerbahçeli diyor ki kardeşim bu adam bunları yaptı. Yeri geldi çıktı, konuşmadı, onu yapmadı, bunu yapmadı. Burada Galatasaray'ı kollamaya çalıştı gibi bir hava yaratıyor kendisi. Bu kollamaya çalıştı gibi bir değerlendirme yapmıyorum ben. Ama şunu biliyorum ben, onu söyleyeyim yani. Bu yıllardır bu yayınları yapıyoruz, konuşuyoruz. Bu bir güç meselesidir. Hakemler bence Galatasaray'dan daha fazla çekiniyorlar. Yarattığı kamuoyu baskısından ötürü, stadyumdaki baskıdan ötürü. Bu kadar net.
1: Zaten yeri geldiğinde de Fenerbahçe taraftarı kendi kulübünü eleştiriyor.
0: Yani
1: neden baskı yaratmıyorsunuz
0: şöyle,
1: diye.
0: Bu bir oyunsa eğer, o baskı altına alabiliyorsa hakem de hakemliğini yapacak. Gelecek baskı altında kalmayacak. Tabii, kardeşim. Kalmayacak. Gelecek gördüğü neyse onu çalacak. O düdüğü çalacak. Penaltı mı? Penaltı. Değil mi? Değil. Neyse.
1: Ama mevcut hakemine baktığında göremiyorsun işte.
0: Var da var. Şimdi Türkiye'de bu kadar çok yoğun tartışmanın temel nedenlerinden birine hakemlerin verdiği kararlar kardeşim. Konu budur.
1: Tabii öyle. İşte mevcut süreçte bize hakemlerin ne kadar kendilerinde olmadığını gösteriyor. Hep talimatla bir
0: yani,
1: şeyler yapıyorlar. Belli yani.
0: Şöyle bir kere şunu da altını çizeyim. Az önce söyledik yani geçmişteki hakemler de çok tartışılıyordu. Şimdi bu hakemlere geldiğimiz zaman bu hakemler daha beter durumdalar.
1: Tabii canım.
0: Yani kötü kadrolaşma yapmışlar. Onu da söyleyeyim. Kötü kadrolaşma. Çünkü zaten kendisi söyledi. Federasyon başkanının, MHK başkanının kendisi söyledi. Ya böyle bir senle de konuştuk o günlerde hatırla. Tabii Trabzon canım. Fenerbahçe maçı için Oğuzhan Çakır'a atadı. Gökhan Dinç o günlerde bir röportaj verdi. Çıktı tam maçtan önceydi. Ya dediler bu genç hakem. Oğuzhan Çakır da çok tartışılıyor hatırla. Dedi ki ben de tecrübeli VAR'la yönettireceğim hakemi. Atilla Karaoğlan'ı verdi. Karaoğlan. O maçtaki bütün kararları da o verdi.
1: O verdi.
0: Kendi söyledi yani. Şimdi siz hatta bu genç adamları ısrarla kamuoyunun önüne attınız. Çünkü şimdi daha iyi anlıyorum. Çünkü başkan diyor ki bunları temizle. Bunları yerine kimi koyarsan koy. Koyduğun adamlar da berbat ediyorlar. Özellikle maçlardaki kararlarıyla kamuoyunda ciddi infial yaratıyorlar. Bunun sorumlusu sizsiniz.
1: Peki. Abi teşekkür ediyorum, ağzına sağlık. Var mı eklemek istediğin ya da eksik bıraktığımızı düşündüğün bir şey? Bence her şeyi konuştuk.
0: Konuştuk diye düşünüyorum ya. Yani şu an özür dilerim, şöyle bir tekrar bakalım istersen şey var mı diye. Bir yeni bir gelişme var mı?
1: Şu an bir şey yok.
0: Şeyle ilgili. Mahkemeye ya sevk edilmiş ya onunla ilgili henüz bir şey yok. Tamam peki.
1: Ya abi zaten o muhtemelen sabaha karşı.
0: Sabaha karşı evet ben de öyle.
1: Ben yarın plan yapmıyorum. Kesin bir yayın istersin gibi geliyor bana.
0: Efendim?
1: Yarına diyorum plan yapmıyorum. Kesin bir yayın istersin herhalde.
0: Abi duruma göre yani şimdi mahkemenin vereceği kararı göreceğiz. Durumu göreceğiz.
1: Akşam konuşuruz. Yapalım bari. Uyuyalım. Konuşuruz. Biraz uyuyalım. Hafta sonu uyuyalım. Biraz uyuyalım. Uyuyalım. Abi ağzına sağlık.
0: 11'de yayınım var sabah.
1: Senin problemin şu an. O beni aynen ilgilendirmiyor.
0: İzleyenlerimize teşekkürler.
1: Teşekkür edelim.
0: Kusurumuz olduysa affola. Sağ olsunlar, var olsunlar.
1: Herkese çok teşekkür ediyoruz ve iyi geceler diliyoruz.
0: İyi geceler.
1: Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
6: Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz, 92.2 frekanslarınızsınız tabii ki. Bugün çok özel bir programla sizlerle beraberiz ki stüdyo konuğumuz var, Berkay Çakır bizlerle beraber. Telefon konuklarımız olacak. Esasında birazcık şu anda mevcut gündemi değerlendirdiğimiz bir program tasarladık sizler adına. Berkay hoş geldin.
7: Hoş bulduk Can.
6: Açıkçası tabii ki önce yani nereden başlamalı bilmiyorum. 3 ana maddemiz var. Onu da söyleyelim. Bütün dinleyicilerimizin de tabii ki malumu yani teknik direktör durumu, Türk Milli Takımının teknik direktör durumu, Türkiye Futbol Federasyonu ile alakalı konular ve aynı zamanda Merkez Hakem Kurulu ile alakalı konularımız var. Dilersen istersen birazcık daha böyle saha içinden saha dışına doğru bir akışla gidelim istiyorum. Çünkü yaklaşık 40-45 dakika seninle zaten sohbet ederiz. Ondan sonra da hem Yunus'la hem de Gökberk'le sohbet edeceğiz ki zaman zaman sen, zaman zaman da ben sorarız onlara. Onlarda da mutlaka yeni bilgiler olur ki öyle bir süreç ki, öyle bir dinamik bir süreç ki sürekli aslında önümüze yeni bir iddia geliyor. Yani şu anda bilerek ben şu anda bu günü ve bu saati söyleyeceğim. Neden o konuya değerlendirmediniz diyenler olacaktır. Tekrar yayınlarında en azından bu şekilde bize bazen eleştiri geliyor. O yüzden de şu anda 3 Ekim'deyiz. Akşamüstü saat 4 sularında bu yayına aslında başlamış olduk. Elimizdeki veriler ışığında konuşacağız. Tabii ki yayın sırasında da farklı bir veri gelirse elimize onu da değerlendiririz. Yani birazcık ona doğru yol alırız demiş olayım. Berkay tekrardan hoş geldin. Açıkçası neler söylemek istiyorsun? Vincenzo Montella diyeceğim, 3 nokta diyeceğim ve sonrasında sana bırakacağım yani.
7: Yani şimdi her şeyden önce gerçekten dün yaşananlar ya da bir süredir yaşananlar bizim canımızı çok sıktı. Yani ülke futbolu, hatta tüm ülke gündemi açısından çok sıkıcı günler yaşıyoruz. Ben şimdi şöyle kendim için şöyle bir akış geliştirdim. Çünkü sabahtan beri düşünüyorum. Normalde yorum yaptığımız saha içi işte taktiksel analizlerimiz olsun, işte diğer yan olaylar olsun. Bugün çok daha farklı bir gün. O yüzden öncelikle hayata dair bir yerden başlamak istiyorum.
6: Olur, seve seve.
7: Bugünlerde. Şimdi biz şunu unutuyoruz. Yani sadece Türk halkı olarak değil, dünyada da insanlar bunu unutuyor. Birilerine bazı güçler veriliyor ve bu güçlerin karşılığında da bizim sanki kurtarıcımız rolüne büründürmeye çalışıyoruz insanları ama yani şu an global ekonomide zaten her gün herkes, bütün emekçiler, bütün çalışanlar kendisi zaten kendini kurtarıyor. Yani bugün yollarda giden taksici abilerimiz, kardeşlerimiz, işte kuryelerimiz, en çok da onlardan mesaj alıyoruz. Zaten 12 saat çalışıp kendini bir şekilde kurtarmaya çalışıyor.
6: Doğru.
7: Ve bunun karşılığında işte vergileri, sigortaları, odur, sendikaları ve bir sürü yan kendi gelirlerinden bir yerlere bir paralar ödeniyor. Şimdi burada mesela örnek olarak işte bir sendikaya dahil oluyorsunuz. Maaşınızdan yüzde bir pay veriyorsunuz ama sendika başkanı makam aracıyla geziyor. Ve sizin dertlerinizden çok günlük hayatındaki yaşantısına bakıyor. Şimdi buradan bunu söylediğim zaman şuraya geleceğim. Size bir isimden bahsetmek istiyorum. Necla Güngör Kırağası. Kim, tanır mısınız? Yani bence çoğu insan bu ismi bilmeyecektir. Şu an mevcut A Milli Kadın futbol takımının teknik direktörü. Bu insan hem futbol takımı, yani kadın milli takımının teknik direktörlüğünü yaparken aynı anda da liselere gidiyor, ilkokullarına gidiyor. Türkiye'de kadın futbolunun gelişmesi için bir sürü emek harcıyor ve özellikle toplumumuzdaki kadınların sporla birlikte topluma karışabilmesi için çok önemli görevler alıyor. Federasyon tarafından açıklanmamasına rağmen kendisinin maaşı senelik euro bazında baktığımız zaman yani 3 aşağı 5 yukarı 30 bin euro gibi bir şeye denk geliyor. Şimdi buradan Montella hocaya geleceğim.
6: Tamam.
7: Biz Montella hocaya 2.2 milyon euro ödüyoruz senelik ve 2028'in 31 Temmuz'una kadar bu maaşı vermeye devam edeceğiz. Yani yaklaşık arada 73 kart gibi fark var. Yani Necla Hanım bir gün 73 gün çalıştığı maaşıyla Montella bir gün oturarak kazanıyor. Yani bir sene boyunca Montella'nın kazandığı parayı Necla Hanım 73 yıl boyunca çalışarak kazanması gerekiyor. Yani bu kadar emek verilen yerde emek verilmeyen kazançlara burada bir saygısızlık var. Hı. Neden bunu karşılaştırıyorum? İkisi de, birisi erkek, birisi kadın milli futbol takımının teknik direktörü. Hı hı. Şimdi tabii ki de bunun nedenleri var. Şimdi Montella'nın maaşını kim veriyor? Federasyon.
8: Tabii, Türkiye Futbol Federasyonu.
7: Türkiye veriyor. Futbol Federasyonu gelirlerini nasıl kazanıyor bir bakalım. Yayın ihalesinden %12'lik bir pay alıyor.
8: Tamam.
7: Milli takımın oynadığı maçlarının yayın gelirleri, sponsorluklar, isim hakları, maç günü gelirleri, tescil, lisans, vize ve ceza gelirleri ve transferlerden aldıkları komisyonlar, spor, toto ve bahis payları. Yani bizim bütün bu ana gelirlere baktığımız zaman taraf tamamı taraftarla birlikte var olan şeyler.
8: Tabii
7: yani
8: ki.

0: güder. Vakıflar da belli başlı toplulukların işte belki yüzlerce yıllık, bazen şehir takımları, bir şekilde bir sürü insanın birlikte geliştirdiği sosyal örgütlerdir.
1: Evet.
0: Şimdi bizim milli takımdan beklentimizin ya da milli takımın kendisinden beklendiği bir noktada bir kar etme amacı var mıdır?
1: Olamaz da.
0: Olamaz. Çünkü bu takım bizim milli duygularımızın, bizim ülkemizin evlatlarının en iyi olanlarından seçilen ve
1: seçilmesi gereken diyelim hatta.
0: Seçilmesi gereken ve bizi uluslararası platformda en iyi şekilde temsil etmesi gereken insanlardan oluşuyor.
1: Doğru.
0: Şimdi konuyu tekrar Montella'ya çeviriyorum. Sahada bir gün bunlar olur, bazen senelerce düzelemeyen, yani yıllarca galibiyet alamadığımız işte İngiltere gibi hani bir sürü ekip var. Hiçbir zaman da Türk milli takımı bu yüzden var olmadı. Dünyanın en iyi takımı olmak için var olmadı. Ama her zaman yüreğinde, yani göğsünün önünde, kalbinin üstünde Türk milli bayrağını taşıdığı noktada bunu en iyi şekilde temsil etmek için toplandı.
1: Doğru.
0: Şimdi ben herhangi bir şu anda futbol eleştirmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Benim ağrıma giden bir konu var.
1: Yani sadece teknik taktik eleştirmeyi bu evrede doğru bulmuyorsun.
0: Şu evrede doğru bulmuyorum. Benim en çok ağrıma giden konu şu. Maç bitti ve bir basın toplantısı yapıldı. Bir önceki basın toplantısı ve bir önceki ve bir önceki ve bir önceki. Yani Dünya Kupası'ndan beri olan bütün basın toplantılarında.
1: Maç önü maç sonu dahil olmak
0: üzere. Dahil olmak üzere. Montella'nın benim meslektaşlarıma karşı, yani basın mensubu arkadaşlara karşı çok üstten bir tavrı var.
1: Evet.
0: Yani jestlerinde, mimiklerinde, söylemlerinde aşırı umursamaz, kendini çok yukarıda gören ve sanki
1: dünyaları ben yaratmışım.
0: Evet. Yani diyor ki futbolu en iyi ben bilirim diyor. Aynen. Futbolu ben çok iyi bilirim diyor. Aynen. Şimdi zaten bir insanın bir şeyi çok iyi bilirim dediği zaman bunun zaten ne kadar kötü bir sıkışma olduğunu biliriz.
1: Evet.
0: Şimdi oradan bir hızlı konu başlıklarını atacağım ortaya, sonra toplayıp tekrar hepsine döneriz.
1: Tamam.
0: Şimdi Montella bu cesareti nereden alıyor? Eğer kontratından alıyorsa, yani beni zaten 2028 31 Temmuz'una kadar tutmanız gerekiyor, yoksa paramı verin gidin modundaysa, ki öyle görünüyor.
1: Şu anda öyle gözüküyor en azından.
0: O zaman hemen şu anda anlaşma yapılmalı. Montella'nın sözleşmesi feshedilmeli. Eğer kendisi de, yani Türkiye çok büyük bir ülke ve yıllardır da bu ülke üzerinden para kazanan bir teknik direktör.
1: Doğru.
0: Eğer derse ki benim maaşımın tamamını ödeyeceksiniz. O zaman maaşının tamamı ödenir ve bir daha Türkiye'de asla takım çalıştırmamalıdır. Yani bizim futbol kulüplerimizin ve spor kamuoyunun taraftarlar, çünkü bu oyun taraftar için varsa %100 görevi budur. Dersiniz ki ben yollamıyorum, yani hemen yarın, hemen şu anda yollamıyorum, bu saatten sonra bu kamuyu zarara uğratmaktır, Türk milli takımın geleceğiyle oynamaktır, Türk halkının da umutlarına bir dem vurmaktır.
1: Yani yani çok kısa bir örnekle arada gireceğim. Dün oynanan Belçika maçı öncesinde kendi aramızda da sohbet ediyoruz. Yayınlarda da söylüyorum. Yani ilk defa ümidim olmadan, inanmadan ve insanlara ümit vermem gereken bir mesleği yaptığım için ve burada maç sunduğum için en azından ilk defa kendim ümitsiz bir müsabakayı takip etmeye geldim ve nitekim zaten yanılmadım bu konuda, ama yanıldığımızda birçok konu oluyor, hata yaptığımda birçok konu oluyor, ama dün ilk defa o hissiyatla gelemedim ben buraya. Ve bu çok acı bir durum. Lütfen Berkay abi, arada yani bunu
0: derdini demek istedim. Zaten büyük ihtimalle herkesin kafasında da aşağı yukarı ya da kalbinde bu hisler var. Eğer göndermiyorsanız da siz şu anda Türkiye Futbol Federasyonu, yani bu milletin federasyonunu, yani futbolu yönetmekle görevli olan ekip olarak milli takımla milli duyguları besleyen bu halk arasında bir köprüyü yıkmış oluyorsunuz. Çünkü bu insanlar bu hocayı istemiyor. Yani biz burada %60-70'den bahsetmiyoruz.
1: Şu anda %99,9 hatta belki.
0: Türk halkına, emekçi basın mensuplarına, futbolcular hariç herkese, yani sadece kendi seçtiği ve sürekli seçtiği aynı futbolcular hariç herkese saygısızlık yapıyor.
1: %100.
0: Şimdi burada bir eleştirim de şuraya gelecek. Şimdi sana bir örnek vermek istiyorum. Sen işte bir misafirliğe gittin diyelim.
1: Peki.
0: Ailenin reisi, anne olur baba olur, çok önemli değil. İşte diğer aile mensuplarına nasıl davranıyorsan misafir gel.

0: gelen insan da aynen o şekilde davranır.
1: Bu şüphesiz.
0: Çok gelir geçer.
1: Adam muhaşeret budur.
0: Evet budur. Yani sen kendi insanına nasıl davranıyorsan dışarıdan gelen adam da aynı şekilde senin insanına davranmayı kendi hak görür. Hı. Şimdi siz İtalya maçında daha maç bitmeden sadece istifa çağrısı yapıldı diye stadı terk ederseniz, yarın da basın toplantısında istifa çağrısı ya da istifa edecek misiniz diye sadece soran basın mensubuna aynı şekilde aşağılayıcı, küçümseyen bir bakış atar. Bugün Instagram'da gördüm. Türkiye Futbol Federasyonu milli takımlar Instagram hesabına yorumları kapatmış. Şimdi
1: skandal.
0: Şimdi bizim bizim halkımızla, yani Türkiye vatandaşı olan herkesle milli takımı, yani Türk milli takımının arasındaki bu bağı koparmak isteyenlere ben buradan dur demek istiyorum. Ve herkesin de yapması gereken şey bu. Yani bu iş burada durmalı.
1: %100 yani gerçekten bu iş burada durmalı dediğin şey çok çok doğru ki ya tahmin söyleyeceğim burada tabii ki belli şeyleri bilemiyoruz ama yani şu anda Türkiye Futbol Federasyonu'nda kendi derdinde, Merkez Hakem Kurulu'ndaki belli kişiler de kendi derdinde, Montella bu süreçte esasında belki de birçok kriz, birçok kaos olmasaydı doğrudan belki yollanabilirken acaba herkes şu an kendi derdinde olduğu için mi bu süreç uzuyor diyorum. Tahminim de şu, onu söyleyeyim. Yani 3 günde yeni bir teknik adamla işe çıkmak, maçın başına çıkmak birazcık sıkıntılı olabileceği için belki de pazartesi, salı gününü mü beklememiz lazım?
0: Yani daha ne

0: sizsiniz abi. İnanılmaz. Sizsiniz abi yani.
1: Ya dün yine açıklamalardan bir tanesi de şuydu. Tecrübe kazanıyoruz deniyor.
0: Ya, gerçekten alay ediyorlar yani.
1: Yani gerçekten bu milletin aklıyla oynamaktır, başka bir şey değil. Hani ne olabilir, daha ne yapılabilir bilmiyorum. Hani daha ne konuşulabilirdi, daha ne, herkes de bunun farkında. Yani siz tamamen şu an kendinizi izole etmiş bir şekilde her yerden skandallar patlıyor. Sağdan soldan, yani bütün alt komitelerden skandallar patlıyor. Yani sadece bu Merkez Hakem Kurulu'yla alakalı da değil. Geçen sene bu bahis yapan işte personeller, işte oyuncular,
0: o konuya da gireriz bu arada, o konuda konuşuruz.
1: Listesiz sızdırıldı ve Adalet Bakanlığı şunu söylüyor: daha soruşturma evresindeyken siz bunu nasıl sızdırırsınız? Yani siz o zaman kendinizi bu ülkenin adalet merciinden yüksekte görüyorsunuz. Siz o kadar alelen yapmışsınız ki bazı şeyleri, kendinizi o kadar yüksekte görmüşsünüz ki ya, bunlar gün yüzüne çıkıyor zaten. Hani böyle bir izolasyon, böyle bir hani gücü almış ve o koltukta kalmak ve sanki hani o yukarıdan bakma tavrı zaten bulaşıcıdır. Kibir bulaşıcıdır. Cesaret bulaşıcıdır. Doğru. Bu duygular hep bulaşıcıdır. Yani siz, yani bir sürü şey söyleyecek. Biraz hızlı hızlı geçtim, yavaş yavaş. Yani mesela örnek not aldım. Ben bugün çalışarak da geldim. Hani çünkü kronolojik olarak çok fazla olay
0: çok var. Konu var. O yüzden kopmamaya çalışıyoruz. Evet. Yani Merkez Hakem Kurulu'nu da konuşacağız. Evet. Merak etmeyin. Bütün dinleyicilerimiz tabii ki orayı da merak ediyorlar ama belli bir olay örgüsüyle, yani Montella ve Türkiye Futbol Federasyonu konusu aslında birbirine entegre bir konu. İlk başta o konu başlığı üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Onun üzerine Merkez Hakem Kurulu konularına gireceğiz. Gündem konularına, hatta bahis soruşturmasına kadar belli şeyleri konuşacağız ama Vincenzo Montella ile alakalı ben pazartesi veya salı günü her ne olursa olsun bir hamle bekliyorum. Yani tabii ki pazartesi günü de muhtemelen kaybedeceğiz İtalya'ya. Böyle gözüküyor çünkü öyle bir inanç kalmadı. Sahada oyuncu grubunun da bir inancını görmek de bence çok çok mümkün kılmıyor. Bu arada Arda ve Barış'ın da kamptan ayrıldığını söyleyelim.
1: Cezaları sebebiyle.
0: Onlar da olmayacak İtalya maçında. Valla Berkay şunu sorayım. Yani şimdi o zaman tabii ki adaylar üzerinden de gidebiliriz ama dilersen notlarından devam edebilirsin. Ama dilersen de konu başlığını o tarafa doğru da çekebiliriz. Nasıl istersen.
1: Tamam, biraz daha. Yani aday tamam. Şu an benim hiç gerçekten yeni futbol milli takımı teknik direktörü kim olacakla alakalı bir görüşüm yok. Çünkü benim öncelikli görüşüm liyakatın ve hani kimin neden nerede olduğunun hepimiz tarafından anlaşılması. Yani öncelikle bu bir anlaşılsın. Yani biz oraya birini oturttuğumuz an hangi motivasyonla oturacak, kimi temsil ettiğini anlayacak. Yani biz sizin kariyer planlamanızda bir basamak değiliz.
0: Tabii milli takım öyle bir şey değil yani. Milli takım çok, her şeyin üzerinde olması gerekiyor.
1: Evet. Yani oraya oturacak ya da oturtulacak ya da herhangi, yani bu konuyla alakalı yani çünkü bu bir kar etmesi güden ya da bir öyle bir kulüp takımı değil. Doğru. Oraya kim oturacaksa, yani bu futbol federasyonu olur, milli takımlar olur, basket milli takımı olur, o olur. Yani bu ülkede herhangi bir kuruma, milli bir kuruma kim oturacaksa önce neden oturduğunu anlaması gerekiyor. Sendika başkanı da, belediye başkanı da, o da bu da oranın bir kariyer planlaması olmadığını, bunun bu halkın bir hizmet güden ya da bu milli duygularla hareket etmesi gereken kişi olduğunu bence önce anlamalıyız.
0: %100. %100 katılırım yani. Aday konusunda konuşuruz belki, yani çok net bir adayım yok dedin ama yani o zaman şöyle sorayım. Yani herkes aslında şu anda bütün dinleyicilerimizden de birçok mesaj var ama genel olarak anladığım kanı şu. Herkes sahanın içinden gelen ve orayı bilen, aynı zamanda yönetici vasfı olup bir aurası olan, yani bir liderlik vasfı olan bir Türkiye Futbol Federasyonu başkanı istiyor. Böyle bir profili çiziyor. Zaman zaman isimler çıkıyor ortaya ki Fatih Terim ismini çok fazla kişi söyledi. Yani Fatih Terim'e insanlar o görevi çok yakıştırıyorlar. Ha, bu arada dün yayında çok ilginçtir, onu da söyleyeyim. Yani herhangi bir bayağı şaşırdığım bir konu oldu. Çok koyu Fenerbahçeli bir dinleyicimiz Fatih Terim'in Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olmasını istedi abi.
1: Yani şimdi
0: yani durum buna geldi yani. İş buna geldi. Hani ben takım taraftarlığı noktasında her zaman hani çok kaotik bir chat kutumuz vardı. Şu anda öyle bir durum da kalmadı.
1: Takımlar üstü bir konu çünkü evet. Zaten. Yani ben tekrar şunu söyleyeceğim. Çok pardon. Şeyi tam unuttum tam.
0: Tamam. Bazen olur, bana da oluyor ara sıra konuşurken.
1: Çünkü çok hararetli bir yerdeyiz.
0: Gerçekten öyle. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nu diyorduk.
1: Konuşmamın en başında şunu söylemek istiyorum. Bizim zaten federasyon olarak, milli takım olarak ya da atıyorum halk olarak, küçücük bir grup olarak kurtarıcıya ihtiyacımız yok. Sadece hizmet etmek ya da bazı duygularla gelecek birisine ihtiyacımız var. Biz zaten
2: yerli gerekir ama, değil mi?
1: Yani zaten bir yabancıdan bunu, yani yerli bir bu kadar insan içerisinde bulamayıp yabancıdan bunu buluyorsak bence bizde sıkıntı da başlar.
0: Doğru.
1: Yani artık bir kurtarıcı değil. Biz zaten yerimizi, yurdumuzu, dünyada nerede olduğumuzu, işte dünyada ekonomik olarak kaçıncı sırada olduğumuzu, alım gücünde nerede olduğumuzu, oyuncularımızın değerlerini, kimin sahada ne verdiğini zaten herkes görüyor ve anlıyor. Bize sadece bunu isteyen, bunu bir kariyer basamağı olarak görmeyen, bunu gururla, onurla taşıyacak insanlara ihtiyacımız var. Ülkenin her görevinde. Yani
0: %100.
1: Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.
0: Gerçekten böyle bir duruma geldik. Yani normal şartlarda Berkay, özellikle yani Berkay'la beraber yaptığımız yayınlarda saha dışına çok çok az girdiğimiz gün olmuştur. Yani herhalde sayısız yayın yaptık. 100 kere, 150 kere beraber yayın yapmışızdır. Genelde teknik taktik konuştuğumuz yayınlar yapıyoruz ki yani futbolu konuşmayı seven iki insan olarak zaten sosyal hayatımızda birbirimizi de zaten gören insanlarız ama.
3: Can Genç'le hafta sonu devam edecek. Radyo Gol.
4: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: Bunun haricinde o kadar konular üstü bir kaos, bir süreç yaşıyoruz ki burada futbolun işte Belçika maçında üçlü çıktık, dörtlü çıktık, ikiliye döndük, bir şey oldu, konuşabileceğimiz bir alan kalmadı. Yani zaten şu sorgulanır hale geldi. Şimdi tam yayına girmeden sana da sordum, o konuya da gireriz demiştim ama yani ligler ertelenmeli mi ve ne olmalı, yani ne olacak, bir de ne öngörüyorsun genel olarak, orayı da sorayım Berkay. Yani.
1: Bence MHK konusuyla ilgili bir aydınlatma yapalım ki herkesin kafasında da neden ertelenmeli ya da neden ertelenmemeli.
0: Bu arada o şeyi de açıklayalım, yani Merkez Hakem Kurulu'ndaki durumu, 7 tane kişi sonuçta bu konuyla alakalı belli gözaltına alınmıştı. Evet. Ferhat Gündoğdu, Emre Kosif, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım ve Alican Sağlar'ın tutuklanmasına karar verildi. Kararının verildiğini söyleyelim.
1: Şüpheli, tutuklu yargılanmaya
0: yargılanmasına karar verildi. Sebahattin Şirin ile Ahmet Şahin hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını da vurgulayalım. Berkay sendeyiz.
1: Yani nereden başlayalım? Yani MHK ile başlayalım o zaman.
0: Peki.
1: Tekrar o zaman MHK'nın neden orada olduğu, yani neden bizim Merkez Hakem Kurulumuz var? Şimdi buradan başlayayım. Yani TFF'nin birkaç tane alt kuruluşu var. Yani alt komisyon gibi diyebiliriz bunlara. İşte hukuk kurulu var, doping sağlık kurulu var, temsilciler kurulu var ve Merkez Hakem Kurulu diye bir kurulu var. Bunu
0: ama birbirinden ayrı ama ilişkili gibi diyoruz.
1: Ayrı kuruluşlar ama TFF altında. Yani bunların üst kurulu TFF. Yani buradaki görevlileri işte atayan,
0: atama yetkisine sahip
1: kurul. Atama yetkisine, denetleme yetkisine, yürütme yetkisine sahip ana kuruluş Türkiye Futbol Federasyonu. Şimdi biz MHK'ya neden ihtiyaç duyuyoruz? Türkiye Futbol Federasyonu'nun bazı işte eleştirilerden bağımsız kalması. Yani hakemlik de aynı hakimlik gibi yargı kurulu olduğu için, yani maç içerisindeki bir numaralı yargı kuruluşu hakemlik. Doğru. Ve mesela devlette de yargının işte bağımsızlığıyla alakalı ne kadar önemli olduğu sürekli konuşulur.
0: Evet.
1: Bu daha bağımsız bir kuruluş olsun diye, yani oradaki yöneticiler doğrudan buralara müdahale etsin ama... Yani kendi atamalarını yapsınlar, hakemleri denetlesinler, işte sınavlarını yapsınlar, işte notları verilsin, odur budur derken böyle bir kuruluş var. Ama bunun denetleme yetkisi, denetleme görevi Türkiye Futbol Federasyonu, o da kendini işte bilmem kaçıncı yasadan, yani kanunla oluşturulmuş Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alıyor. Şimdi tutuklu... Başkan Ferhat Gündoğdu,
0: Emre Kosif, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım ve Alican Sağlar.
1: Şimdi denetleme yetkisi ve denetleme yetkisi dedik. Hı hı. Bu aralar sosyal medyada sürekli karşımıza çıkan Burak Yılmaz'ın Gaziantep Spor'dan istifa basın toplantısını hatırlayalım. Tabii. Ferhat Gündoğdu ile alakalı şöyle özet geçeceğim. Burak Yılmaz'ı arıyorlar. Burak Yılmaz'ın kendi beyanı da
0: Fuat Göktaş arıyor bu arada. Göktaş onu söyleyelim. Yani Türkiye futbol bilmeyenler olabilir. Evet. Onu da en azından kim olduğunu söyleyelim. Hı. Fuat Göktaş'ın. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun altındaki ikinci adam olarak söyleyebiliriz. Yani as başkanlık rolündeki ikinci kişi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun en yetkili ikinci yöneticisinden bahsediyoruz.
1: Doğrudan,
0: Ferhat Göktaş. Doğrudan, Fuat Göktaş, özür dilerim.
1: Doğrudan bir arama alıyor ve deniliyor ki listede Burak Yılmaz diye bir listede Burak Yılmaz var. Sizi ben sildiriyorum diye. Hı hı. Aba altından sopa gösteriyor. Burak Yılmaz da çok sinirlendiğini söylüyor. Sonra telefon kapanıyor. Tekrar aranıyor. İşte Erzurum'da bir Iğdır'dan bir başka bir Burak Yılmaz'mış diyor. Burak Yılmaz da bunu şöyle yorumluyor. Bana aba altından sopa gösterdiler. Ben de asla böyle bir şey yapmadığımı emin olduğum için ters çıktım. Hı hı. Ve onun üstüne işte öyle değilmiş çekildi ve ondan sonra her maç Gaziantepspor, yani o sırada teknik
0: tabiri caizse doğradılar.
1: Doğradı, kendi beyanı kelime olarak bu şekilde. Hı hı. Şimdi siz bahis soruşturmasında geçen bir teknik direktörün, hı hı, doğrudan, şimdi siz bir yargı merci değilsiniz. Adalet Bakanlığı'na bağlı, savcı, yani soruşturmaya dahil, hı-hı, bir kurum değilsiniz. Yani ya da sizin bunu yapmaya yetkiniz yok. Hı-hı. Sizin herhangi bir insanı herhangi bir dosyadan silmeye yetkiniz yok.
0: %100.
1: Burak Yılmaz'ı dosyadan sildirdiğini söyleyen kişi doğrudan suç işlemiştir. Hı-hı. Şimdi bu suçun da devlet aklı, bakın burada hiç iktidar odur budur değil konu. Devlet aklı bunları görür.
0: %100.
1: Şimdi burada deniliyor ki, şimdi burada bir suç olduğu belli. Sen kimsin bunu siliyorsun? Hangi yetkiye dayanarak? Şimdi ne oldu şu anda? Bir sürü, şimdi bu o kadar alelen sanki bizi böyle alıştıra bunları yaptıklarına dair sürekli beyanlar. Şimdi Burak Yılmaz bu beyanı yaptığında kimse duymadı mı? Dün Türkiye kamuoyunun gözü önünde bu açıklama yapıldı.
0: Herkes duydu.
1: Bu soruşturma devam ederken siz kendinizi o kadar üstten gördünüz ki yapmaya devam ettiniz bunları. Ve bu soruşturma içerisinde de bir sürü konuşma kayıtlarınız, yani devlet aklı şunu yapar. Yeteri kadar delil oluştuğu zaman, hı hı, dosya savcıdan artık bir operasyona dönüşür.
0: Doğru.
1: Şimdi asla ve asla normal şartlar altında böyle bir şey olmadan bu buna dönüşmez. Şimdi siz bu artık belli ki sürekli işte yayınlanan işte o konuşmalar bu konuşmalar derken bir sürü konu var ortada ve siz tutuklu yargılanmak üzerine cezaevine gönderiliyorsunuz.
0: Doğru.
1: Şimdi bu sırada bu suç işlenirken Futbol Federasyonu tarafından, ikinci başkan tarafından yapıldı ve siz bu bir başkan olarak da denetleme yetkisine sahipken ve gözünü önünde herkesin olurken hiçbir şey yapmadıysanız Türk Ceza Kanunu 89. maddeye göre siz denetleme ve bu suça göz göre göre devam ettiğiniz için siz de suçlu sayılıyorsunuz. Çünkü kanunlar bunu söylüyor. Ceza kanunu bunu söylüyor. Siz bir kurumun başındayken göz göre göre suç işlenmeye devam ettiniz.
0: Yardım ve yataklık yapıyorsanız belki de.
1: Tam olarak ona girmiyor. Hiç önemli değil. Siz de suçlusunuz. Şimdi sizin ikinci başkanınız tarafından yıllar önce bu yaşandı. Bugün Merkez Hakem Kurulu ve altında bir sürü insan içeri tutuklu yargılanmak üzere içeri alınıyor. Ama kamuoyuna hiçbir açıklama yapmıyorsunuz.
0: Doğru.
1: Siz burada neden varsınız? Çünkü siz burada futbolu yönetmek üzere varken kamuoyunun, yani futbol ne dedik biz, taraftar. Taraftar sayesinde var. Siz kamuoyunu bilgilendirmek, bilgilendirseniz bile şu an kimse inanmayacak artık zaten. Yani Futbol Federasyonu kendini faal olarak iptal etmiştir. Resettir yani.
0: Şöyle bir son dakika haberimiz var. Onu paylaşalım. TFF demiş, yeni Merkez Hakem Kurulu oluşturulacağını açıkladı.
1: Kimi ikna edeceksiniz?
0: Şöyle bir bilgi geldi, en azından son dakikayı aktarmış olayım. Yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir diye bir açıklama var. Yeni Merkez Hakem Kurulu'nun atama süreci tamamlanıncaya kadar 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamalarını Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Sayın Hikmet Öksüzoğlu ile Merkez Hakem Kurulu üyelerinden Sayın Ali Zağlı, Sayın Kamil Abitoğlu ki eski hakemdir, bilirsin. Sayın İbrahim Çınar ve Sayın Ziya Çetin tarafından gerçekleştirilecektir. 6-7 8 Ekim'de oynanacak Türkiye Kupası maçlarında. Yani Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyelerinin atanmasına ilişkin bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyuna paylaşılacaktır diye bir Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklaması var. Şimdi, onu söyleyeyim.
1: Benim görüşüm şudur. Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu meşrutiyetini kaybetmiştir. Aynı zamanda oynanacak önümüzdeki maçlarda yapılacak en küçük hatalar ya da yoruma açık herhangi bir şey kimseyi mutlu etmeyecektir. Çok büyük faali infiale neden olur. Türk o yüzden de ligler geçici olarak benim fikrimce ertelenmeli.
0: %100 ertelenmeli. Yani şu anda belli şeylerin, belli kaos çözülmeden şu anda
1: kimseyi ikna edemezsiniz.
0: Sportif gerçekliğinin olmadığı bir sonuca çıkıyor iş. Yani Jorge Jesus söylemişti zamanında, işte Türkiye'de bir sportif gerçeklik, bu ligin sportif gerçekliği yok diye. Aslında o gün yüksek bir çıkışı vardı ama eğer oynatılırsa, ben de çok kısa bir yorum ekleyeyim. Eğer oynanırsa bu belli kaos çözülmeden ve bu kadar kafalarda soru işareti varsa, o zaman o söylem, ben bana sorarsanız, doğru çıkıyor mantıken.
1: Yani doğru çıkıyor abi yani. Gereken, şimdi Jorge Jesus sportif gerçekliği kalmamıştır dediğinde, siz bunu gerçeğe yaparsanız insanları polarize, kutuplaştırmış olacaksınız. Bak, yani burada Galatasaraylı işte dört baş sürekli şikayet edebilir insanlar. Ama şu anda sizin alelen kayıtlarınız, suçlarınız ortada, her yerde dönüyor. Kimseyi ikna edemezsiniz ve insanları kutuplaştırırsınız. Yarın Fenerbahçe aleyhine veya lehine, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş fark etmez. İlk hatada insanlar birbirleriyle kavga etmeye başlayacak.
0: Evet.
1: Ve futbol sadece futbol değildir, sosyaldir. Yani
0: %100.
1: Bugün biz 6 tane arkadaş toplanalım, Fenerbahçe ya da Galatasaray lehine hiç fark etmez. Yapılan ilk anda birbirimizle tartışma, bu federasyon odur budur. Çünkü sizin artık bir gerçekliğiniz kalmamıştır. Acilen herkesin istifa edip yeniden oluşturulana kadar futbol liglerinin
0: durması gerekiyor. %100 katılırım. Bu arada bir dinleyicimiz şöyle bir ricada bulunmuş. Şöyle bakıyorum. İlk mesajları okuyacağım da, can tutuklananları bir kez daha aktarabilir misin yayında denmiş. Ben de tabii ki aktarmış olayım. Hakem soruşturması kapsamında Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif tutuklandı. Soracak olanlar vardı. 7 kişiydi normalde. Ne oldu diğer 2 kişiye? 2 kişinin durumu nedir diye bir soru gelecek olursa da, Ahmet Şahin ki hakem atanmalarıyla alakalı gerçekten güçlü bir isim olduğunu biliyoruz. En azından benim aldığım istihbaratlar sonucunda Ahmet Şahin'in hakikaten çok ciddi bir rolü olduğunu biliyoruz ki bu 5 tutuklanan isimden bir tanesi değil. Ahmet Şahin ve Sebahattin Şirin, bu iki kişi de adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığını da eklemiş olalım.
1: Şimdi şeyi de bilmiyoruz. Şimdi bu yapılan yolsuzluklar, suçlar neden yapıldı? Yani bir takımın lehine mi yapıldı, bir takımın aleyhine mi yapıldı, yoksa bahisle alakalı mıydı? Bunlar da henüz yok. Şimdi bunlar belli olmadan siz buna devam edemezsiniz. Yani bu Galatasaray olur, Fener olur, hiç önemli değil.
0: Bunları konu takım değil bu arada. Hani hakikaten dinleyicilerimize bunu bir kez daha söyleyelim. Evet. Konumuz takım değil. Yani biz burada hani herkesin tabii ki tuttuğu bir takım var ama şu anda konular üstü bir konu işliyoruz ve zaten olağanüstü bir program durumundayız. Yani olağanüstü bir durum kaynaklı olarak bir program yapıyoruz. Futbol programı değil. Birazcık daha çözüm programı. Birazcık daha esasında futbolun kirli olduğuna dair bir program ve bu kirlerin temizlenmesi için yapılan bir program olduğunu bir kez daha hatırlatalım.
1: Evet, ya siz yani liglerin devam etmesi için gereken çözüm de şudur benim görüşüm. Lav edeceksiniz federasyonun bütün görevlerini. Bir kayyum atanacak. Orada hiç kimse hiçbir şeye dokunmamalı bu saatten sonra. Hiçbir delil karartma odur bu. Hiçbir şeye dokunmadan dışarıdan, hiçbir hakem, hiçbir şey olmadan dışarıdan bir yerden ithal edersiniz. Bir süre devam edersiniz. Ama bu kayyum şekli olur. Şu anda kim tarafından ne yapıldı, neden yapıldı, bu bir bahis işi miydi, sportif bir başarı için mi yapıldı, yoksa kendi taraflarında güç devşirmek için mi, yani bir daha böyle bir klikleşme için mi, yani bir organizasyon işi mi yapıldı, bunlar belli olmadan biz buna devam edemeyiz, hiçbir gerçekliği yok.
0: Ne demeyiz yani, gerçekten Türkiye Kupası maçlarının hakem atamalarının yapılacağı, işte vekaleten kişileri zaten demin okuduk, açıkladık son dakika gelişmesi olarak, ya Türkiye Kupası maçları dahi nasıl oynanabilir ki? şu anda şu ortamda bu kadar adaletsiz ve bu kadar sıkıntılı bir ortamda, yani sonuçta suçlu bulunan insanların ortamında bu nasıl oynanabilir abi? Bana ya hiç mantıklı gelmiyor. Tabii ki mesela ben de yani Türk evladı olarak, Türk vatandaşı olarak, ülkesini seven birisi olarak abi, yani tabii ki Türkiye Ligi'ni izlemekten çok haz alıyorum. Ben de futbolun oynanmasından çok haz alıyorum. Zaten yani işe dönüşmüş artık. O kadar sevmişim ki nasıl satayım. Yani, işe dönüşmüş ve ben bu ligin oynanmaması gerektiğini söylüyorum. Sen, bu, ne kadar acı bir şey bu ya.
1: Ligler oynanmadığı zaman sen program yapamıyorsun.
0: Ben bir iş yapamıyorum.
1: Bir sürü insan bununla alakalı iş yapmasına rağmen bunu, çünkü seviyoruz. Yani çünkü evet, biz bunu sevdiğimiz için buradayız.
0: Öyle. Ya %100 öyle ve yani ya gerçekten inanamıyorum. Ya bana şunu sorsalardı, sallıyorum 18 yaşında. Ya tamam futbol programı yapacaksın deseler, tamam kendim belki hayal edebilirdim ama bir futbol programı içerisinde 2 saat boyunca saha içine dair hiçbir şey konuşmadığım bir program yapacaksın deselerdi bana 18 yaşındayken. Yani 12-13 sene evvelden bahsediyorum. Mümkün değil derdim, yani yapmam derdim. Zaten bana karşı yani şey derdim, yani benim konum o değil derdim. Ama senle nasıl hiç konuşalım?
1: Ne hakem, yani taktik konuştuk, işte takım boyları onlar. Biz bunları konuşurken bu bizim aklımızla alay etmektir.
0: Evet. Ya kesinlikle öyle yani. Ve yani mesela genel olarak tabii ki dinleyicilerimiz hakem muhabbetlerini ve saha dışı muhabbetlerinden tabii ki çok fazla şey dinlemekten hoşlanıyorlar ama bu işin uzmanı değildik. Biz de bu işin uzmanı olmak durumunda kaldık.
1: Evet, yani
0: gerçekten böyle
1: ceza kanunu araştırdım. Kim,
0: notlar acayip yani bu arada.
1: Hangi komisyon nerede, kime bağlı, bir sürü işte nereden ne gelir. Ben bunu araştırmak zorunda değilim. Ben taktik 11 futbolu izlemeyi seviyorum ve evet, beni getirdikleri hale bak.
0: Değil mi? Ya inanılır, şaka gibi bir şey yani hakikaten. Bakıyorum, selamünaleyküm demiş bir dinleyicimiz. Yayınlar şimdi tutuklanan hakemler var yayında diyorsunuz. Bu bahis soruşturması mı yoksa takımın aleyhine mi diye diyorsunuz. Bunların yapısını öğrenip de Ali Koç demiş Rize'de verilmez. Ya onlar tabii ki tam olarak açıklanmadı. O yüzden bir şey söyleyemiyoruz ama ya şu anda şey durumunda değiliz. Bak dinleyicimiz çok uzun bir mesaj atmış. Hatta ismini de okuyalım. Hüseyin Bey yani uğraşmış, uzun bir mesaj atmış. Sayın Ali Koç'un dediklerinin Ali Koç'un çok üzerine gelindiğini, Ali Koç'u iyi doğradılar diye aslında bir sonuç çıkarmış. Herkes tabii ki belli bir takım taraftarı kendi açısından da bakmakta özgür, taraftar bu şekilde bakmalı da zaten. Taraftar kendi başına zaten bu açıklamaları bizlere de yazmalı ama şu anda konu öyle bir konu ki işte Galatasaray şöyle yaptılar, Fenerbahçe böyle yaptılar konusu altın, değil şu anda.
1: Biz eğer dersek işte Dursun Özbek onu söyledi, Ali Koç'u orada yaptı,
0: çıkamayız işin içinden de zaten.
1: O zaman bütün bu işlenen bütün suçları altını boşaltmış oluyoruz. Yani iş yine biz bir Galatasaraylı, bir Fenerli birbirimizle tartışmaya döneceğiz.
0: Evet, ve buna dönmemesi gerekiyor şu anda. Yani konu bir takıma işte bu yapıldı mı, bu Galatasaray'a yapıldı, bu yapıldı mı, bu Fener'e yapıldı, işte bu
1: en büyük Beşiktaş'ı
0: kolladı ya da Trabzon'a, işte adam da Trabzon'u kolladı. Konu bu değil şu anda. Yani konu
1: sosyal medyada da çok bu izliliyor, evet, ve bence şu anki süreçte en büyük tehdit, tehlike konunun buraya gelmesi.
0: Evet, yani ve bu oradaki bu kötü, yani kötü niyetli diyeceğim, evet, çünkü ya görevi kötüye kullanan insanlardan bahsediyoruz, evet, burada ve
1: sosyal medyanın da elinde olan, yani bunlar, evet, yapılıyor.
0: Görevi kötüye kullanan insanların tek çıkış noktası bu demeye, evet, çalışıyorum. Doğru. Yani konuyu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor kavgası, işte benim bu hakkımı verdiler, bu benim hakkımı yediler, işte orada çalmadı düdüğü gibi konuya getirirsek bu insanlar haklı çıkacak ama o çıkmaması gerekiyor. Ve o yüzden de böyle olması gerekiyor. Bundan, o yüzden de takımlara karşı şey yapmamamız gerekiyor. Yani kendi rakip takım taraftarıyla şu anda kavga etme günü değil.
1: Ve biz bunu bugün çözemezsek eğer yerine gelecek insanın aynısını yapmaya yer bırakacağız. Bugün ona yapılan yarın buna yapılır ama biz bunu bugün çözmek zorundayız.
0: Kesinlikle, ve bugün biz bu işi çözmeden, ya bak Türkiye Kupası dahil diyorum, hani beni de eleştirecek olanlar vardır. Herhangi bir futbolda Türkiye'de müsabaka oynatmak böyle bir konjonktürde şu anda mümkün olmamalı. Yani eşyanın tabiatına aykırı. Yani sizin sonuçta, senin çok güzel örneğin var Berkay. Yani sahadaki kararları veren birinci otorite hakemler konusunda başındaki adam tutuklanıyorsa, birçok insan bu konuda gözaltına alınıyorsa, geçtiğimiz sezon Türkiye'nin en majör maçlarından, yani derbilerinden diyorum,
1: dört derbi
0: yöneten adam gözaltına alınıyorsa abi, nasıl oynanacak ya? Nasıl oynanacak yani abi? Ya bilmiyorum, yani birazcık şey, yani ben de çok doluyum çünkü ya ben yayınlarda zaten hani bu tip yayınlar yapmaktan da hoşlanan birisi de değilim ama nasıl futbol konuşalım ki abi? Ya o yüzden de çok öfkeliyim. Kimse kusura bakmasın yani, ben yani bu yayınları yapmaktan da keyif almıyorum yani, açıkça söyleyeyim. Ya tabii ki seninle her zaman sabaha kadar sohbet etmekten keyif alıyorum ama almıyorum abicim keyif bu yayın yapmaktan.
1: Hayatında beni hiç böyle görmemişsindir.
0: Sen yani. De beni böyle görmemişsindir. Ben radyoda bas bas bağırdığım bir durum. Yani gollerde bağırıyorum sadece, işte sallıyorum. İşte Victor Osimhen diye bağırıyorum. Oradan Vedat Buriş diye bağırıyorum vesaire.
1: Sana çok kısa bir anekdot vereceğim. Biz seneye böyle mi başladık? Yemek futbolcu eşleştirmeleri yapıyorduk.
0: Tabii ya, gırgır işte, yapıyorduk ya abi.
1: Gırgır şamata, biz bundan keyif almak istiyoruz. Ama mahvettiler ya. Biz en sevdiğimiz iş bu.
0: Evet abi, mahvettiler yani. Gönül rahatlığıyla oturup iki tane arkadaşınla oturup şurada maç izleyemeyeceğimiz ve oynanmaması gerektiğini söylediğimiz bir hale geldi iş yani. Ne kadar acı abi. Ne kadar acı ya. Ya bu insanlar ülkemizdeki çocuklara örnek olan, kaç tane insanın idolü olan insanlar bunlar. İleride olmak isteyen bir dolu çocuk var. Futbolcu olmak istiyor, yönetici olmak istiyor, teknik direktör olmak istiyor. Herkes bunu hayal ediyor ama çok kirli ya. Evet. Çok kirli yani şu anda. Nasıl oynansın abi? Ya gerçekten çok söylenecek şey var. Gerçekten kelimelerimi seçmeye çalışıyorum. Kelimelerimi seçmeye çalışıyorum derken de hatta bir araya gitmemiz de gerekiyormuş. Çok kısa. Bak çok kısa bir araya gidelim. Bir reklama gidelim. Reklamımız da var. Bir nefeslenelim. Çünkü gerçekten birazcık da sakinleşmek lazım.
1: Yayıncı sorumluluğu olarak da bizim şeyimiz biraz böyle şeyimiz yükselecek.
0: Evet, tansiyon yükselecek. Kusura bakmayın tansiyonum yükseldiği için. Bir 2-3 dakika sonra geleceğiz. Biraz reklamımız var. Verelim gelelim, olur mu?
3: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
4: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Berkay Çakır'la sohbet ediyorduk. Stüdyo konuğumuz Berkay Çakır'la sohbet ediyorduk ama Yunus Aydın'la da sohbet edeceğiz. Bugünkü akışımızda programımızın bu bölümünde Yunus Aydın'la konuşacağımız bir evre olacak. Berkay soracak, ben soracağım. Bazen aralara gireceğiz, bazen bazı detaylara değineceğiz ama Yunus, dilersen öncelikle hoş geldin diyeyim.
2: Hoş bulduk, selamlar.
0: Çok çok teşekkür ederim. Ben biraz hararetliydim deminki arada. Sonuç olarak gerçekten çok çok sinirliyim belli şeylerden dolayı. Yani futbolumuzdan mahrum kalma ihtimaline dahil çok sinirliyim ki oynanmaması gerektiğini savunan taraftayım. Bu konuyu soracağım ama Merkez Hakem Kurulu'nda şu anda neler oluyor? Son güncel gelişmeler neler? Ne olması gerekiyor? Bu insanlar bu kadar acaba hani sıkıntılı işlere girmişken nasıl bir şekilde bir çözümü var bu işin? Kim eleştirilmeli? Konuya neresinden bakılmalı Yunus? Bu şekilde sorarak başlayayım, sonra Berkay'ın da illaki soruları olacaktır.
2: Ya tabii ki şimdi ilk başta bu konuda irade gösteren her kimse, elbette Adalet Bakanlığı başta olmak üzere, tebrik etmek lazım. Çünkü gerçekten Türk futbolu adeta bir çöküş aşamasındayken başrolleri bence yani hakemlerdi. Hep söylüyorduk burada, yani yıllardır konuşuyoruz. Bir numarada hakemlerin niyetini her zaman sorguladım. Yani hiçbir zamanda hiçbirinin niyetine de güvenmedim. Bugün de geldiğimiz noktada bu. Yani dünyanın hiçbir yerinde geçen sene yaşanan, yani üç büyük takımın kendi arasında oynadığı derbi, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray derbilerinin dördü Yasin Kol'a verilmiş. Trabzon'da niye verilemiyor? Bu olaylarda niye Trabzon'da da adılmıyor diye düşünen varsa, Yasin Kol Trabzon bölgesi hakemi olduğu için
0: o yüzden
2: oraya veremiyorlar. Hı-hı. Ya verebilseler oraya da verecekler yani.
0: Gerçekten öyle.
2: Yani hani burada Trabzonspor'a bir saygısızlık değil yani. Neden sürekli üç büyüklerin adı geçiyor diye düşünülen varsa, Yasin Kol Trabzon bölgesi hakemi olduğu için. Şimdi diğer tarafta şöyle bir durum var. Yani ben senelerdir burada Yasin Kol her dergi hakemi atandığında hakem konuşuyoruz ve anlatıyordum. Yani Yasin Kol büyük ekstremde klasman düşmüş bir hakemdi. Tekrar getirildi. Nereye getirildi? İşte Hacı Osmanoğlu döneminde memleketli kontenjanından, o da Trabzonlu, ben de hani alayım yukarı çıkartayım mantığıyla getirildi. Bugün de geldiği nokta şu an gözaltına alınmış durumda. Benim tahminim yani şu an ülkemizde işte benzeri operasyonlara da baktığı zaman uzun tutuklu, uzun gözaltılar genelde tutuklanmayla sonuçlanıyor.
0: Doğru.
2: Bu hani Yasin Kol'da aslında bence bunun muadili bir süreç olacak. Hani Ferhat Gündoğdu da hani ilk gün, ikinci gün, üçüncü gün, hani artık dördüncü gün son gözaltı süresine adliyeye sevk yapıldı ve sonrasında da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sonrasında tutuklandı. Aynı şekilde Yunus Yıldırım için de aynısı geçerli. Yani o kadar realiteden o kadar gerçeklikten uzaklar ki milli takımın kaybettiği gece bizi kim alabilir diye bir paylaşım yapıyoruz.
0: Değil mi ya? Ya inanılır gibi değil.
1: Nereden tutsak yakalayamıyoruz. Yani her bir beyan daha da üste koyuyor.
2: Yani aynı şekilde yani bunu size aldılar. Şimdi siz nasıl çıkabilirsiniz onu düşünün bu saatten sonra. Hani yani MHK'nın yani yapması gereken şey yani bu konuda zaten böyle istifade etmediler. Yani işin kötüsü istifade etmediler bu süreçte. Yani grevlerden istifade edebilirler de hala da yani bir dizayn etme çabalarındalar. Ya o kadar kötü insanlardan oluşmuş ki. Ya bugün bakıyorsun yani hani ben artık beyefendi adını bile anmayalım. Yani beyefendi demeyeyim ki telefonda çocuklara yönelik videolar bulunuyor.
0: Yani
2: nasıl insanlara emanet yani Türk futbolu.
0: Yardımcı hakeme yaptığı o konuşma ortaya çıktı ya. Yani mobbing mesela korkunç yani.
2: Yani karşısına almış hakemi babasıyla alakalı konuşuyor, adama hakaretler ediyor. Yani gerçekten yani çok çok kötü. Tabii bu suçtan da ayrıca tutuklandı Ferhat Gündoğdu.
0: Yani zaten olması gereken oldu yani bence.
2: Kesinlikle katılıyorum. Yani burada yani senelerdir duyduğumuz bir yalan var. Hiçbirimizin inanmadı. Hiçbirimizin inanmadı. Nedir? Hakemleri şey atıyor, yapay zeka atıyor. Hiçbirimiz hiçbirine inanmadık.
0: Hadi canım ya derim.
2: Aynen öyle. Bugün videolarda gördük. Bugün çıkan ses kayıtlarında gördük. Avara kadar Yasin Kola yaptırmışlar ya.
1: Yani mesela çok da kendi kendini atıyor. Yani kendi kendini ve varını her şeyini kendi atıyor. Diğer hakemleri de kendi. Yani akıl tutulması bu.
2: Kesinlikle katılıyorum. Ya şöyle yani bir kere şimdi 6 derbinin 4'ünde Yasin Kolay'ı dedik de herhalde bunlardan birkaçında kendi istediği için kendi yönetmiştir.
0: Artık ben de bundan şüpheleniyorum yani %100 yani. Kendi ben bu maçı yöneteyim, ben maçı yönetmeyeyim deme herhalde yetkisinde artık kendisi.
2: Kesinlikle. Ya şey ya ikinci merkez hakem kurulu başkanı gibi.
0: Gerçekten öyle ya. Gerçekten öyle iyi benziyor.
2: Yasin Kol'la tersleşen gözlemciye maç verilmiyor. Ya aleni bir şekilde Yasin Kol hakkında olumsuz rapor vermeyeceksiniz diye tapya okuduk işte. Diğer taraftan bakıyorsun hakem Ersoy'un ifadesi var. Ya Burak Doğan bu arada bu sesi çok büyük gazetecilik yapıyor. Ya bütün ifadeleri tek tek ortaya çıkarıyor. Şimdi Ferhat Gündoğdu bana elimde NTS kayıtlarım var dedi. Biz şimdi bu işi nereden birleştirebiliriz? Yunus Yıldırım o da tutuklandı. Eski hakem aynı zamanda.
0: Doğru.
2: Kendisi bu süreci başlatan yan hakemden beyefendinin adını unuttum. Ya bu süreci
0: Ali Tuna.
2: Ya Ali Tuna kendisi bu konuda ifade veriyor. Kendisi sınav kağıtları değiştirilen kişi. Ali Tuna sınav kağıtlarını değiştirmesiyle alakalı bir sorgulama yaptığı süreçte Yunus Yıldırım bu işi halledebilmek için bir kişinin ETS kayıtlarını istiyor. Ali Tuna da emniyet mensubu. Ya ben bunları yapamam diyor. Ya bunlar diyor hani usulsüz işte beyefendi işinin yani bütün hani uyması gereken yani
0: kural kitabına göre hareket eden ender isimlerden diyelim.
2: Aynen öyle yani namuslu ender isimlerden birisi bu süreçte.
1: Yunus hemen böleceğim seni. Evet. Yani bir emniyet mensubundan yan olarak yani hakemlik profesyonel değil otel kayıtları karşılığında görev verme pazarlığı yapıyor Yunus Yıldırım. Yani bu yani rüşvet görevi kötüye kullanma kamu görev ve özellikle emniyet görevlisine karşı yani bu cesareti nasıl yorumlarız? Yani böyle bir cesaret nasıl yapılabilir?
2: Yani gerçekten şöyle en basiti şöyle örnekleyeyim ya bizi kim alabilir ya paylaşım yaptılar dedim ya az önce.
0: Evet.
2: O kadar gerçeklikten uzaklaşmışlar. Yani çünkü şimdi Serdar Adal mesela diyordu ki bu operasyonla bir iki gün önce Ferhat Gündoğdu orada görevden alamıyorlar. Daha önce Burak Yılmaz'ın yaptığı açıklamalar herkese yani o zaman burada hakikaten bu insanlar yerlerden bence bu işin sonu oraya da uzanacak. Bu idare aynı şekilde devam ederse gerçekten buralarda görevlendirilmişler ama işte devletin en üst meclisi buraya el attığı zaman tabii ki o güçler tek tek ortadan kalkıyor. Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğu ne olmadığı ile alakalı bütün kulüplerin zaman zaman Arif Koç'un çok net açıklamaları vardı. İşte Serdar Adal'ın çok yakın zamanda aynı şekilde vardı. Yani kendilerini çok yukarıda görmüşler. Az önce hani örneklediğimiz yani mesela şimdi otel kayıtları diyorsun bu konuda hafta içinde mesela Cihan abiyle yaptığımız yayında Berk'le Göksel'le yaptığımız yayınlarda da anlattım. Paralel olarak aynı zamanda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında da bir soruşturma vardı.
1: Hı hı.
2: Ve burada bu hafta içerisinde MK operasyonuyla aynı gün aynı sabah Antalya'nın çok ünlü otellerinin, çok ünlü turizm şirketlerinin sahipleri de gözaltına alındı. Bu futbol kamuoyunun dışında kalıyor. Birazcık daha ama aynı dosyaları geçen çok fazla isim var. Hani bu nedenle hakemler hangi yollarla kıstırıldı, hangi yollarla elleri kolları bağlandı, bunları duyacağız. Biz ilk defa Türk futbol tarihinde ilk defa bir hakem gözaltısı gördük. Zorban Küçük gözaltı değildi.
0: Doğru.
2: Zorban Küçük'ün durumu farklı. Zorban Küçük ifadeye çağrıldı. Hı hı. Şu an Yasin Kol çok daha farklı. Trabzon bölgede maçı denettikten sonra
1: ve apar topar bak o da çok şey yani sabahı beklenmeden maç bitiminde apar topar.
2: Kesinlikle ve yani aslında ya belki de değil, öyle hani maçın bitmesini beklemişler aslında.
1: İnanır gibi.
2: Ve burada da aslında bence Merkez Hekim Kurulu'nun bu kadar hazırlıksız yakalanması sebeplerinden biri de milli maçtan sonraki sabah bir operasyon beklemiyorlardı bence.
1: Bence de. Ya zaten
2: Lütfen.
1: Yani ben orada bir araya geçeceğim. Şimdi burada konu sadece hukuki olmayabiliyor. Bu kadar fazla sosyal olarak insanı ilgilendiren bir konuda. Yani ligler zaten hali hazırda devam ederken bunu yapmak zordu. Şu an Türk Yargı yani Türk Adalet Bakanlığı ve bu yargı merci olarak savcılar bir süre verdiler bence. Yani siz bunu yani bu iş burada bitmeyecek. Siz bunu
5: belki birinci fazı sadece.
1: Biz bunu temizleyeceğiz ama toplumsal olarak infiale neden olmasın diye önden bir gösterme ve ligler başlayana kadar ya da başlatmamak üzerine size o bir süre verildi bence onlara. Yani milli takım arasında olmasının sebebi buydu.
2: Süre konusunda şöyle düşünüyorum. Yani katılmakla beraber hani bir ekleme yapayım. Hani senin söylediğine desteklemek açısından. Şimdi bence şöyle bir durum var. Türkiye Futbol Federasyonu'yla yani çünkü aslında TFF'de her ne kadar özel bir yapı gibi gözükse de aslında en başa hesap verme konusu olarak devlete bağlı.
1: Doğru.
2: Şimdi TFF ile bence bu işi yürüten savcılar arasında da net bir resleşme var.
1: Orada şöyle bir resleşme başlamıştı. Geçen yıl bahis oynayan futbolcuların daha soruşturma devam ederken kapalı bir dosyadayken konu Futbol Federasyonu tarafından bu isimlerin sızdırılmasında başladı konu Adalet Bakanlığı'nda. Orada dediler ki siz bu soruşturmaya nasıl böyle bizden habersiz zarar verirsiniz. Oradan itibaren bu iş yokuş aşağı devam etti zaten.
2: Şu anda bence muadili bir şey oluyor bu arada. Yani aslına baktığın zaman Merkez Hekim Kurulu operasyonu yapıldıktan sadece 15 saat sonra Türkiye Futbol Federasyonu bahisten dolayı PFDK'ya sevk edilen isimleri açıkladı. Doğru. Şimdi bu isimlerle alakalı herhangi bir gözaltı var mı? PFDK'nın sevk etti. Başkanlar nezdinde bile açıklamalar var. Şimdi durduk yere bir günde Ertuğrul Doğan'ın bahis oynadığını öğrenseydik yer yerinden oynayabilirdi. Ama bu kamuoyu oluşmadı. Neden? Çünkü çok daha ortalığı gelen bir başka operasyon var.
5: Zamanlaması da çok manidar geldi bana.
1: Karşılıklı resleşme.
2: Bence hiç böyle bir plan yoktu. Bence hiç bu dönemde bahisle alakalı PFDK sevklerini açıklama yönelik bir karar yoktu. Yani bunu tamamen ya daha önce İbrahim Acosman'ın şu açıklaması var. Yani ben Anayasa Mahkemesi Başkanı ile görüştüm. Çok değişmeyelim bu dosyaları. FIFA takip ediyor gibi bir açıklaması var. Bu nasıl bir açıklama?
5: O benim gördüğüm yani hayatımda gördüğüm en trajikomik açıklama olabilir. Yani karşınızda çocuk mu var?
2: Yani
5: çocuk mu kandırıyorsunuz ya, yani?
2: Hani aba altından işte yani sopa göstermeler, çakma kaba dayılıklar. Ya bunlarla Türk futbolu bir yere kadar gidiyor. Yani devamı gelmiyor. Şimdi şöyle bir durum var. Bakıyorsun burada şimdi Cumhuriyet Başsavcılığı bunun altında elbette kalmadı. Bir gün sonra bu PFDK sevklerinden sadece bir gün sonra Yasin Kol'u gözaltına aldılar. Farklı bir hamle var mı? Şu an TFF bir hamle daha yapabildi mi? Yapamadı.
5: Yapamadı.
2: Yani hani burada bir yere kadar bence TFF'de gidebilir. Yani TFF'nin gündeminde şu an için belki istifa yok. Ama hani zaten görevden el çekti. Affını isteme gibi şeyler bence milli takım sürecinden sonra bir sonraki milli araya kadar bence birçok aksiyon olacaktır bu konuyla alakalı.
0: %100.
2: Yani burada artık yani bugün Ferhat Gündoğdu serbest bırakılmış olsaydı da artık fiilen başkanlıkları zaten bitti. Özellikle bunu Ferhat Gündoğdu için söylüyorum. Bu saatten sonra artık ne bir MYK'dan bahsedebiliriz. Yani şu an yerine gelecek isimlerle alakalı da. Yani ya birçok kişi işte Bünyamin Hoca'ya gidilmiş mesela. Bünyamin Gezer kabul etmemiş.
0: Aynen.
2: Aynı şekilde daha önce Ahmet Çakar'a aynı şekilde Erman Talon'a da gidildi. Kabul etmediğini birebir kendi ağızlarından duymuştuk. Yani şimdi az önce söylediğim gibi hakemleri öyle bir gellerden yakalıyorlar ki ya işte sürekli mesela işte HTS kayıtları var. Bu HTS kayıtlarını nereden elde ediyorsunuz?
5: Çok acayip.
2: Yani hani sizin buna ne yetkiniz var ne diyorsunuz? İşte hakem olmak isteyen polisleri baskılayarak yani bütün her yeri ellerinin altına almaya çalışıyorlar ve bir yerde patlıyor. Yani nasıl patlıyor? İşte az önce söylediğimiz yan hakem hocamız yani o dönemde şu anki Adalet Bakanımız Akın Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı bir şekilde ulaşabiliyor kendisine. Ulaştıktan sonra bu süreç başlıyor. Ya bu dosya neden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında? Çünkü şöyle bir süreç var. O dönemde İstanbul'da çok ciddi bir dosya yoğunluğu olduğu için Antalya'da başlatalım diyorlar. Antalya'da başlıyor. Sonrasında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuda yetkisizlik kararı verdikten sonra dosyayı tekrar İstanbul'a yolluyor. Ve zaten süreç hızla ilerlemeye devam ediyor.
1: Ben de bir araya gireceğim seni desteklemek amaçlı. Şimdi siz yani federasyona buradan yine sesleneceğim. Siz kendinizi bu ülkenin yargı merciiyle eş görürseniz bu iş zaten çoktan feshedilmiş bir konu. Zaten federasyonun kuruluş ve görevleri hakkında 58-94 sayılı kanunu zaten yürütmek üzerine bu merci aday yani sizin çok üstünüzde olan bir norma oturduğunuz yerden kafa tutuyorsunuz. Yani bu hiç normal bir durum değil ki. Bugünlerde hani Adalet Bakanlığı yani özellikle Akın Gürley'in de bir sürü konuya el atmasıyla birlikte bazı mercilerin de kendini Türk adaletiyle kıyaslayanların biraz önü kapandı gibi bu aralar.
2: Ya kesinlikle kasılıyor. Yani şimdi MYK burada idari ceza ya verilebilir TFF tarafından. Sonuçta bir idari ceza vardır. Bir de adli ceza vardır. Ya burada zaten bu arada MYK bir hakemin hakemliğini bitirmek istiyorsa 45 gün hak mağlubiyeti verdiği anda zaten hakemliği düşer. TFF'nin içerisinde böyle bir düzen var ki bence hani çok da doğru değildi. Ama yani zaten MYK istediği gibi asabilir, kesebilir, birinin hakemliğini bitirebilir. Yani net bir şekilde bu güç onlara verilmiş. Ama diğer tarafta yani dediğin gibi bir adli adeta sanki bir mahkeme gibi kendileri orada bir düzen kurmuşlar. Hakemleri tehdit ediyorlar. Yasin Kola yüksek puan vermeyen gözlemci maç kazanamıyor, maç alamıyor. Yani Yasin Kol İstanbul'a gelmişken aynı gün bir avar bir varda maç yönetiyor. Yani İstanbul'a gelmişken buradan hani taksimetre çalışsın. Hani parayı alalım.
5: İnanılmaz. Gerçekten
2: yani,
5: öyle yani.
2: Yok yani 24 saatte 3 maç yönetmiş. Bir maç normal. Trabzon üzülüyorum. Fenerbahçe maçı.
5: Yok sinirden gülüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Neden gülüyorsun diyen dinleyiciler olacaktır. Hani yani, trajikomik bir hikaye yani gerçekten. Lütfen Yunus devam edebilirsin abi.
2: Kesinlikle yani. Bir Fenerbahçe maçını yönetiyor geliyor. Sonrasında Sarıyer maçının var hakemi. Ondan sonra akşamüstü de aynı gün içerisinde yine TFF 1. Lig'deki bir maçı daha var. Yani para kazanmak için o kadar her tuşa basıyorlar ki. Yani biz Fenerbahçe maçı yöneten birisinin sadece 18-19 saat sonra avar olması alışkınlık şey var olabilir. Ama avar değil yani. Hiç biz, ben hatırlamıyorum TFF 1. Lig'de Süper Lig'de maç hakemi olan birisinin bir gün sonra vardı değil avardı olduğunu.
1: Ya bu biraz aslında şu demek para değil burada konu. Bizim elimiz sizin üstünüzde yani hakemleri köşeye sıkıştırmanın ve psikolojik baskın yani mobbingin bir diğer türlü hal yani ben her an ve benim adamlarım her an yanınızda ve ensenizde demek yani sembolik olarak bu aslında.
2: Yani ben ya hem dediğin gibi
5: bence ikisi birden bu arada bence ikisi birden.
2: Parayı bence parada da varlar. Yani bence paraları da varlar. Yani tek başına tekerlerini almaya çalışmışlar bütün sistemi. Yani orada da ben varım, burada da varım. Dediğin gibi her yeri yönetirim. Yani apalakasız bir maçın yardımcı var hakemine karar veriyor. Yasin Kol işte okuduğumuz tapelerde. Yani işte sonrasında nasıl yan hakem mesela gidecek de Yasin Kol'la paralel olmayan bir karar verecek? Nasıl var hakem Yasin Kol'u rahat rahat VAR'a çağıracak? Ha şimdi şunlar elbette dizayn edilebilir. Bence zaten yapay zeka olayının saçmalığı tam olarak burada. Şimdi bir hakimle bir hakimin arası bozuktur. Olabilir. Ya olabilir bu. Şimdi inadına VAR'a çağırır, görür çağırmaz vesaire. Yani hakemin aslında zarar verici birbirine işler yapabilirler.
1: Peki bir soru daha soracağım. AVAR olan bir hakem, yani AVAR dediğimiz asistan var. Hı hı. Şimdi bu kadar Merkez Hakem Kurulu içerisinde atamalara kadar etkin olan bir hakem, VAR'a o oda içerisinde müdahale etmeme şansı var mı?
2: Bence mümkün değil.
1: Yani o sadece AVAR demek değil. Yani bütün kararlara da aynı zamanda orada işte parmakla işte şu bu denilecek noktaya getirilmiş. Ve bu çok korkutucu bir durumda. Diğer yanı şu, yani biz işte bir sportif bir amaçla mı yoksa işte bahis mi o mu derken, şimdi bütün bu bilgiler bir araya gelip biz bir beyin fırtınası yaptığımız zaman bu kadar maddiyatla alakalı yüksek hedefleri olan insanların bu bahis olayında olmama şansını düşük görüyorum açıkçası.
2: Zaten tabii şu anki Yasin konusu tek nedenlerinden birisinde de zaten para giriş çıkışlarının, yurt dışı yönü çıkışların kaçak bahise yönelik olduğu yönünde 72-58'den zaten hani gözaltına gerekçesi var. Ama şimdi tabii 72-58 dediğin gibi ilk aşama gözaltına alınmadan. Eğer burada kendi yönettiği maçlar üzerinde bahis varsa 72-58'den değil 62-22'den, yani orada sanırım 56. madde kendi maç sonucunu etkilemek. Ki burada doğru, baktığın doğru. Zaman da örnek veriyorum, Ederson'un kırmızı kartı mesela. Şimdi Ederson kırmızı kart görmeyi bence orada hak etti bu arada, ama hani en herkesin hatırlayacağı pozisyon olduğu için söylüyorum. Yani bir kaleciye kırmızı kart göstermek, hakem istedikten sonra bunu yapabilir. Şimdi biz Yasin Kol'un kaçak bahis oynadığını da ispatlarsa mahkeme ya da Yasin Kol kendisi itiraf ederse, bir hakemin bahis oynaması, kaçak bahis oynaması ya gerçekten akıl alacak şey değil.
3: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
4: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
5: Yani gerçekten öyle. Yani nasıl bu ligin sportif gerçekliği kalır o zaman bu da kanıtlanırsa, çok şüpheliyim yani. Neler olacağını dair.
1: Tek başına yapılacak işler değil. Yani hadi ben kendi başıma işte şu maçta şunu yapacağım denilecek değil. Nasıl ki onlar birilerini sıkıştırıyorsa birileri tarafından da sıkıştırılmış olmalı. Yani bu sadece bireysel bir bahis oyunuyla da kısıtlı değil. Organize olmak zorunda böyle bir yapılanma.
5: Çok
2: katılıyorum. Yani biz bu olay olduğunda galiba ya da 10-15 dakika sonra hatırlamıyorum ya, Göksel'inle mesela yayındaydık. Yani ben tanıştığı şunu söyleyeyim ya, bunu nasıl tek başına Ferhat Gündoğdu yapmış olabilir yani? Ya bunu sağ için hakem ve hakemleri olmalı.
1: Evet.
2: Yani sonuçta bir kere şöyle bir durum var. Siz yazılı sınav sonuçlarını değiştiriyorsunuz. Yani tamam, bir hakem almıyorsunuz. Okey, tamam, hadi diyelim asla onaylanacak bir şey değil de birisini almıyorsunuz. Onun yerine birini alıyorsunuz. Yani sonuçta bu hakemden ne istiyorsunuz yerine aldığınız hakemden?
5: Sizin menfaatinize uyan şey, yani sizin o andaki menfaatinize uyan şeyleri herhalde yapmasından dolayı o hakem tercih ediliyor diye yani anlıyoruz
1: bir
5: burada.
1: De bir şey daha söyleyeceğim. Lise öğrencisi bile şunu bilir. Sınavına girer, işte hoca bana taktı, işte sınavımın aslında değeri bu değil diye mahkeme açma yolunu lise öğrencisi bile biliyor. Siz adamın sınav kağıdını değiştirip bunu nasıl sonuçlanmıyor, yani bugün olmasa yarın nasıl gün yüzüne çıkmayacağını düşünürsünüz.
5: Bu yani, gerçekten çok tutulmaz.
1: Yani ilkokul çocuğu bile biliyor bunu.
2: Ya bir de şöyle, yani bunu o an 3 kişi sınava giriyor. Yaptıkları kişi de tek emniyet mensubu olan kişi.
1: İnanılmaz yani.
2: Kafaları da çalışmıyor. Yani hani Türk hakemliğini bunlar yönetiyor işte.
1: Gerçekten dalga geçer gibi.
5: Peki, yani biraz da çözüm soracağım. Yani tamam, hepimiz çok şikayetçiyiz ve gerçekten hani bazen sinirlerimi ben bile yönetmekte çok zorlandığım bir yayın içerisindeyim şu anda, ama yani şu anda Merkez Hakem Kurulu'yla alakalı tasarruf ne olmalı? Çözüm kimdir? Yani ben şu şekilde ifade edebilirim kendi adıma, halkın güvenebileceği artık kim varsa o kişiye gidilmeli gibi bir bakış açısındayım, ama her ikinize de soruyorum. Yani önce Yunus sana sorayım, sonra Berkay'a da soracağım. Genel olarak Merkez Hakem Kurulu'ndaki şu anda ivedilikle yapılması gereken çözüm nedir diye soruyorum ve bir kişi varsa, işaret edebileceğim birisi varsa da o kişiyi de duymak isterim abi.
2: Ya şöyle, şimdi işaret edeceğimiz kimse bence bu göreve gelmek istemez. Yani hani çünkü gerçekten ateşten gömlek giyiyorsun. Yani hani asla kendine ifade edemeyeceğin, çok iyi yönetsen bile sana bağlı olmayan, bütün güven sisteminin yok olduğu, yani hani başından sonuna kadar hiçbir şekilde güveni yeniden dizayn edemeyeceğin bir sistem. Ha, bana kalırsa kim gelmeli? Mesela biz hepimiz tanıyoruz da işte Radyo Golleri yıllarca program attı. Ya bence Fırat Hoca, Fırat Aydınus bu iş için bir numaralı insan.
5: Bana sorarsan da öyle bu arada.
2: Ama hani Fırat Hoca bu görevi kabul eder mi? Yani şu an bu görevi kabul eder mi yani?
1: Ki şöyle, bu TFF altında kim kabul edecekse o da zaten hani bizim güvenebileceğimiz insan değil zaten. Hani
5: o da doğru.
1: Yani eşyanın tabiatına aykırı. Yani çok güvenilir görebileceğimiz bir insan bu insanlarla zaten yola çıkmak istemez.
2: Aynen öyle. Aynen öyle.
5: Peki o zaman soruyu şöyle sorayım tekrardan. Yani yüzden, Merkez Hakem senden... Kurulu'ndan çıkıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başında ülkenin futbolunu yönetecek bir numara kim olmalı diye soruyorum ki ona bağlı olarak o soruyu da sormuş olayım.
2: Bunu Berkay Canlısı'nın ilk az önce
5: tamam, hadi Berkay Canlısı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başına gelmesi gereken kişi hangi profilde, nasıl birisi olmalıdır?
1: Ben tekrar söylüyorum. Bizim bir kurtarıcıya ihtiyacımız yok. Sadece görevini gerçekten hakkaniyetiyle, dürüstlüğüyle, elinden geldiğince iyi niyetli kim yapacaksa olsun. Ben burada şunu söylemek istemiyorum. Fanatiklik yapmak istemiyorum. İşte Fatih Terim diyeceğim, o bir şey diyecek. Bu değil. Hatta istiyorsanız gidelim bağımsız bir firmaya verelim bunu. Denetçi, yani burada kime verirsek verelim, biz buraya Ahmet'i de koysak, Veli'yi de koysak, 3-5 bağımsız kuruluşla biz bu sistemi denetlemek zorundayız. Yani tek başına biz bir insan eline bu kadar insanın duygu yükünü, işte bazı insanlar bahis oynuyor, işte parasını yatırıyor, bazı insanlar sabah işte 10 yaşında çocuk kaybettiği zaman kendi takımı yarın sabah derse mutsuz gidiyor. Bu kadar ince iplik üzerinde giden bir sektörde, bir piyasada, yani bu o alanda biz bir insan eline vereceksek eğer, bunu sürekli denetlemek zorundayız.
5: Kim olursa olsun denetlemeli.
1: Evet, yani burada bugün o gelir, biz bir kurtarıcı aramamalıyız. Biz bir sistem kurmalıyız.
5: %100. Peki bir de Yunus'a döneyim. Yani Yunus, sen ne diyorsun? Türkiye Futbol Federasyonu'nun başındaki bir numara kim olmalı? Berkay'ın önerisine katılır mısın? Veyahut da farklı bir pencereden mi yaklaşırsın konuya? Nasıl bakarsın?
2: Yani, tabii ki düzenli kesinlikle bir sistem, isme bağlı olmayan bir sistem olması gerekiyor. Yani bunda en fikirim. Hani hakemlerle alakalı, hani az önce sorduğun soruya bence en yakın hızlı çözüm şu olabilir diye düşünüyorum. Yani bir kere şu an mevcutta bulunan en iyi olduğunu düşünüyoruz. Halil Umut Beler olabilir.

0: senede verilen paralar da dahil olmak üzere de yetecektir. Yani onlara bu paraları verip onlara yönettireceğiz maçları. Yani daha iyi.
1: Yani Yunanistan'daki sistem gibi mi? Full. Aynen öyle. Şu anda dışarıdan hakem gelmesi lazım.
2: Ben hani hemen senden önce şunu söylemiştim. TFF meşrutiyetini kaybetmiştir. Hemen lav edilmelidir. Yerine kayyum olarak geçici bir grup atanılabilir, bir komisyon atanılabilir ve dışarıdan, aynı senin gibi düşünüyorum. Şu an hiçbir TFF'de hiçbir organizasyon, hiçbir adım atılmamalı yargı süreci bitene kadar. Eğer biz ligleri devam ettirmek istiyorsak dışarıdan bir ekibi getirelim ve yönettirelim. Bu kadar. Başka yani
1: çözüm yok.
2: Çözüm yok bence de. Yani federasyon binasına dair kimsenin girmemesi, herhangi bir delilin karartma şüphesi sebebiyle anında bugün mühürlenip bütün yargı süreci bitene kadar da Türkiye Futbol Federasyonu diye bir şey olmaması gerekiyor.
0: Ya çünkü dediğim gibi delil karartmak zaten şimdi bir numarada tutuklanma gerekçesi delil karartmak. Şu an Ferhat Gündoğdu ya da birçok hakemin tutuklanmalarındaki sebeplerden birisi de bu. Yani şimdi bu kadar eleştirirken tabii ki hani masumiyet karinesini korumak lazım. Yani tutuklanmak hani ihtiyati bir tedbir. Evet. Tutuklandığı direkt suçlu değil ama hani çok kuvvetli şüpheler var ortada. Konuşmalar var, tapeler var ve bunların evet yani bir şekilde yok edilme ihtimali var. Biz Merkez Hakem Kurulu operasyonu olduğu anlarda Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde, yönetim ofislerinde MASAK aramalarını gördük. Yani şimdi MASAK neye bakıyor abi MASAK? Paraya bakıyor.
1: Doğru.
0: Demek ki burada idari suçlardan bir fazlası var. Ya MASAK neden arama yapsın yoksa?
1: Şüphesiz tabii ki yani. %100.
0: Ya burada hani burada az önce Berkay'ın söylediği gibi delillerin karartılması da karartılmaması da çok önemli. Ya bu konuda ben TFF'ye kayyum atanır mı? Yani İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun istifasında dahi ben hani olağanüstü bir seçim olacağını düşünüyorum. Hı. Ama tabii ki burada Ankara ile arası iyi olan, takımlarla arası iyi olan bir isim gelmesi lazım. Çünkü bazı şeyleri doğru analiz etmek lazım. İbrahim Hoca Osmanoğlu tabii ki Ankara ile arası iyi olan bir isim. Kötü olan bir isim değil. Hı. Ama şunu unutmamak lazım. Her ne olursa olsun TFF'nin başına gelirken Ankara'nın ismi birinci aday değildi.
1: Evet, bu doğru.
0: Demek büyük ekşiydi.
1: Doğru.
0: Yani hani biz bugün gelinen noktada hani İbrahim Hoca Osmanoğlu'na tabii ki hani Ankara ile arası iyi değil diyemeyiz. Hı hı. Ama Ankara'nın desteklediği bir numaralı aday değildi.
1: %100. Yani bunu ben de biliyorum abi.
0: Ben bunu Türkiye Basketbol Federasyonu seçimlerinden de örnek verebilirim. Bizzat yerinde takip etmiştim. Hidayet Türkoğlu ile Harun Erdoğan ikisinin de Ankara ile arası iyi.
1: Evet,
0: yani doğru. İkisi de Cumhurbaşkanı'nın uçağına binebiliyorlar. İkisi de aynı şekilde aynı ideolojiye sahip olabilir ama İdai Türkoğlu'nu desteklediler. İbrahim Hacı Osmanoğlu, Mehmet Büyükekşi durumu da böyleydi. Hı. İbrahim Hacı Osmanoğlu biraz tepkilerle aslında kazandı. Ya bugün gelinen noktada belki kendisi de hesap sorulacak olabilir. Affı istenecek olabilir. Çünkü Türk futbolu tamamen bir batağa batmış durumda. Hı. Diğer tarafta da aday olarak ya ben kayyum olayının çok gerçekleşebileceğini düşünmüyorum. Yani çünkü Türk futbolu bahsettiğimiz kadar aslında özel bir yapıda elbette değil. Ama buraya dediğim gibi doğru bağlantı, hızlı aksiyon alabilen, bu süreci bu temizlenmeyi destekleyebilecek kulüplerle de arası bir ismin getirilmesi lazım. Ya bu isimler gerçekten çok ender. Her zaman Türk futbolunda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı adaylığı tabii Göksel Gümüş'ten gerçekliği vardır. Şimdi her zaman ağırlığı vardır. Hı hı. Mustafa Öğüt olabilir.
1: Çok fazla konuşuluyor
0: adı geçiyor. Hı hı. Çok fazla adı geçiyor. Hani gerçekten çok düzgün, dürüst birisi olduğu söyleniyor. Aynı şekilde ya birçok kulüple Ankara ile arasının iyi olduğu söyleniyor. Ama elbette Ahmet Nur Çebi ben yakınından biliyorum. Hı hı. İstiyor. Ya daha önce Beşiktaş'ta başkan adaylıktan kaybettikten sonra da istemişti.
2: Araya gireceğim. Çok hızlı bir şey söyleyeceğim. Neden tamamen durdurulması gerektiği ile alakalı. Şimdi biz şu an yapının yani bu şeyin organizasyonun içerisinde kimlerin olduğunu bilmiyoruz. Genelde böyle organizasyonlardaki sıkıntı şudur. Yeni birisi gelir ama daha personeli daha işte yani bunun çaycısından tutun diğerine kadar tanıyamadığı için de bu bir şekilde örümcek ağı gibi devam eder. Yani o karanlık bulaşıcı bir şekilde devam eder. Şimdi tam olarak federasyon içindeki herkesin yani sonuçta siz bunu kapattığın zaman herkes bir şekilde bazı itiraflarda bulunacak. Ama eğer siz bunu kapatmazsanız bir şekilde bu süreç uzayacak ve aslında tam olarak temizlenmeyecek. Yani bir kirliliği tam olarak temizlemek için bir durdurmak lazım.

0: Eğer tam olarak kapatırsa...
1: Ya kervan yolda düzülür olamaz yani.
0: Olamaz. Çünkü devam edecek. Yeni gelen insanları da ona bir şekilde sıkıştırılıp... Yani bu sistematik bir şekilde bir kötülük. Eğer siz bunu bir şekilde durdurursanız şu anda... Herkes... itiraflarda bulunacak ve yargı süreci çok daha hızlanacak çünkü o sırada işi olmayacak. Çünkü herkes yanındaki odada ne konuşulduğunu mecburen söylemek zorunda kalacak. Ama hemen biz yönetim olarak 8 tane adam atayalım ve işte biz bu işe yeniden başlayalım dediğin zaman bu içerideki personellerin, yani bu örgütlü bir kötülük, örgütlü bir çalışma. Kimin ne olduğu tam olarak çıkmadan buna devam edilmemelidir.
1: Doğru. %100 katılırım abi ben sana. Biraz da aslında kısıtlı vaktimiz olduğu için Montella kısmına da geleceğim. Aslında soruyu da şöyle sormak istiyorum. Yunus Aydın'a soruyorum bu sorumu. Yunus, şimdi tabii ki malum yani hem Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bu kadar eleştiriliyor. Bizler de eleştiriyoruz. Hem Merkez Hakem Kurulu'ndaki kaos durumu. Yani gün, yani dakikalar geçtikçe belki yeni yeni bilgiler alıyoruz. Acayip acayip durumlar var. Ama bütün bu şartlar altında da çok başarısız bir milli takım ve Uluslar Ligi'nde 3-0 yapan milli takım var. Montella'nın koltuğu sallanıyor diyor herkes. Montella'nın açıklamaları gerçekten bizleri, halkı, futbol severleri çileden çıkarıyor. Basın toplantılarında, maç önlerinde. Yani herkes şu anda kendi derdine düşmüşken Montella süreci böyle birazcık daha uzun sürer mi, yoksa pazartesi gününden sonra Montella ile yollarda ayrılır mı diye sormak istiyorum ve kim gelmeli diye sormak istiyorum.
2: Yani TFF'de zaten bence bir numaralı problem şu an aslında karar verici mekanizmanın tamamen devre dışında kalmış olması. Yani şu an biz senelerdir aslında büyük ekşi döneminde de milli takımlar sorumlusu olarak, daha önceki dönemlerde Yıldırım Demirören olabilir ya, fark etmez, bütün yöneticilerde biz milli takımlar sorumlusunun kim olduğunu biliyorduk.
1: Doğru.
2: Şu an kim abi milli takım sorumlusu bilmiyoruz. Yok.
1: Yok.
2: Ortada biri yok yani. Ha belki resmiyette var. İstifa etti. Bilmiyoruz. İşte dün mesela Ural Bey, Ural Akizm istifa etti. İşte bahis oluşturmasını aldı. Geçenler istifa ediyorlar vesaire. Yani bu konuda TFF kendi içindeki yangını söndüremediği için, kendisi inanılmaz bir skandalla uğraştığı için bu konuda yani belki Belçika maçı sonrasında gidip bir konuşma yapılması gerekiyor. İşte belki gidip Montella ile bir iletişim kurulması gerekiyor ya da bir kamuoyuna bir bilgilendirme gerekiyor. Ama ya bunu yapacak kişiler de kendini kurtarma peşinde zaten. Ya tutuklanacaklar mı, istifalar mı gerekecek, yönetimde kalacaklar mı? Hiçbir şey bilmiyorlar. Normalde ya bu yaşanan skandal, 3 maçta atabilmişiz bir tane gol.
1: Doğru.
2: Yani berbat bir senaryo. Yediğimiz golün adli hesabı yok. Puan almayı zaten hayal dahi edemiyoruz. Ya bir aksiyon alınması lazım ama bu alınabilecek aksiyonu alacak irade, alacak futbol federasyonunun, yani şu an biz Montella'ya bir gönderelim deseler, yani bunu en az 10-15 tane telefon açmadan bu kararı veremezler çünkü ortada tamamen güven ortamı kalkacak. Yani şu an kendilerinin geleceklerinin ne olacağını bilmiyorlar ki. Salı günü basın toplantısı var mesela. Salı 12'de Riva'da basın toplantısı, belki istifa edecekler
1: ki öyle olmasın
2: yani
1: lazım.
2: Yani istifa, hani bence etmeleri de lazım aynen, ama istifa etmezlerse de 7 tane yöneticinin istifa edip mesela TFF'yi zaten kendileri düşürecekleri söyleniyor mesela Fatih Altaylı'nın haberine göre.
1: Bu da bir senaryo. Yani, bu da bir senaryo. Yani, bu da olabilir.
2: Yani bence TFF'nin içinde 7 tane hani istifa edecek kişi varsa, yönetim düşürebiliyorlarsa bence doğrusu da bu. Ama yani dediğim gibi bu içerideki mekanizma o kadar aksamış durumda ki belki Sporting'de yani TFF için her şey şanssız da gidiyor. Yani çünkü içeride belki iyi sonuçlar alınsa, iyi milli takım sonuçlar alınsa belki bu süreç biraz daha yumuşayacak.
1: Doğru.
2: Ya da arkalarında olan isimler olacak. Hani az önce Berkay'ın söylediği sürece mesela hakemlerle alakalı ya da içeride tamamen bir temizleme olmasıyla alakalı çok destekliyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu gelir gelmez 2 ay sonra TRT Spor'da çıktığı yerde hakemler bana operasyon yapıyor dedi.
1: Hatırlıyorum. Hatta o yüzden belli başlı hakemleri yani kendine daha önemli tuttuğunu söylemişti hatta. Yani daha...
2: Yasin Kol abi işte.
1: Aynen işte onu söylemeye çalıştım. Onu çok güzel söyledin.
2: Yani sen Mehmet Büyükekşi döneminde klasman düşen, TFF 1'de maç yöneten hakemi gidip ne yaparsan Süper Lig'de 6 hakemin 4'ünü yönetebilir hale getirirsen Türk futbolunun gel bu. Mehmet Büyükekşi dönemi de bence çok kötüydü.
1: Korkunç bir dönemdi ama bu şu anda yaşanan daha da büyük skandal bana sorarsın.
2: Yani mesela Ahmet Tülçevi için herkes Beşiktaş tarihinin en kötü başkanı zannediyordu. Hasan Arat gelene kadar. Hani bizde resmen böyle bir dönem yaşanıyor. Bu suyun bir şekilde durulması lazım. Ve bunun için de bir irade, bir operasyon, yani operasyonlar silsilesi gerekiyordu. Yani şu an işte birçok hakimin ifadesini görüyoruz. Yani tanık sıfatıyla giden, müşteki ya da şüpheli olarak değil, sadece tanık olarak giden, bilgi vermek için giden Deniz Ateş Bikler gibi, Tugay Kağan Numanoğlu gibi birçok hakem var. Bu isimlerin de verecekleri bilgiler önemli. Hali hazırda gözaltına alınan isimlerden, etkin pişmanlıktan faydalanıp ifade verecek isimlerin de tutumları çok çok önemli. Ya buna göre operasyon genişleyecektir. Ama dediğim gibi yani sonuna kadar gidilmesi lazım. Ve burada belki bahis soruşturması birçok kişi için hayal kırıklığı oldu. Yani sonuna kadar gidilmedi. Ama burada Akın Gürley'in koyduğu irade o kadar yüksek bir yerden başladı ki Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın. Ya daha iki gün önce bu ülkenin en büyük üç kulübünden birinin, kimisine göre en büyüğünün başkanı Serdar Adalı, Ferhat Gündoğdu'ya galiba dokunulamıyor dedikten iki gün geçmeden gözaltına alındı.
1: Gerçekten öyle.
2: İlk taşı çok yukarıdan çektiler. Bence devamı gelecektir diye düşünüyorum.
1: Muhtemelen gelecek ve biz şu anda birinci fazını yaşıyoruz. İkinci, üçüncü fazı olacak bu işin diye yorumlayabilirim kendi adıma. Yunus Aydın, çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten yani her zaman da söylediğim gibi seninle normalde futbola dair, saha içine dair programlar yapmaktan çok daha fazla keyif alıyorum. Kendi adıma bu tarz programları keşke hiç yapmaz olsak, yani yapmayacak durumda olsak, keşke şu anda çok daha temiz bir iklimde olsaydık ama gerçekten sağ ol, var ol, her zaman konuşmak çok keyifli abi seninle.
2: Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ ol Berkay, da çok çok selamlar.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Çok selamlar.
2: Çok selamlar. Yani şunu ekleyeyim. Hani birçok kişi milli araya girdiğimiz zaman ne konuşacağız diye hani tedirgin oluyordu. Bu Türkiye'de hiç böyle bir problem yok yani.
1: Gerçekten öyle.
2: Gündem eksik olmuyor.
1: Gerçekten gündem hiç eksik olmuyor yani.
2: Yani keşke sadece futbolu konuşabilsek ama daha uzun bir süre zor gözüküyor. Bir ay sonra milli ara var biliyorsun yeniden. Bu milli ara bittikten sonra. Doğru. Ama bu dönemde de bence bu sular çok fazla dolacağı benzemiyor. Yine konuşuruz.
1: Peki. Peki Yunus, çok çok sağ ol, var ol abi, tekrar. Evet, Yunus Aydın'la beraberdik ki Berkay Çakır'a da ben de ayrıca hem de Yunus Aydın'a teşekkür etmiş olayım ki Berkay bugün programımızın bu saatine kadar bize eşlik etti. Son bölümünde Gökberk Özbudak'la yayınımızı sürdüreceğiz. Kısa bir araya gideceğim ama Berkay bir kez daha sağ ol, var ol.
0: Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok kötü bir yayındı. Yani ama yine de bence insanların duygularına tercüman olduğumuzu düşünüyorum. Yani doğru. Biz de bu yüzden varız bence. İnsanlar neden dinliyor, işte kim ne düşünüyor, karşılıklı bir enerji atıyoruz yani maçlarda da aynı şekilde. Yani inşallah bugünlerde bir şekilde iyiye gider diyorum. Geçer demek istemiyorum çünkü ben,
1: geçmesin yani. İyiye gitsin ya da temizlensin, evet. Yani derdimiz bu, hakikaten derdimiz bu. Hani futbol hadi oynansın, her şeyi unutacağız gibi bir düşüncede değiliz. Belli bu kirli düzen temizlenmeli, ondan sonra yola devam edilmeli diye temennimizi sunuyoruz. Peki bir araya gidiyoruz, aranın ardından yaklaşık 5 dakika sonra Gökberk Özbudak'la beraber Montella Milli Takım Endeksinde, yani Merkez Hakem Kurulu'yla alakalı konuyu kapattık. Montella Milli Takım üzerinden son bölümü konuşacağız, onu da bir kez daha dinleyicilerimize aktarmış olalım.
3: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
4: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Kim ne dedi?
6: Digifutbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Canbedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Bütün izleyenlerimize iyi geceler dileyelim. Aydın abi hoş geldin.
7: Merhaba, herkese selamlar, herkese iyi geceler, iyi hafta sonları.
6: Bütün izleyenlerimize hoş geldiniz diyelim. Gündem sıcak, konuşacağımız çok. Bir sürü konu var.
7: Evet.
6: Yani gerçekten bir sürü konu var. Ama tabii bir milli takımla başlayalım. Hem izleyenlerimiz gelsinler. Bu arada yayına başlamadan önce mevcut konuya dair ara ara bunu hatırlatacağım çünkü birazcık interaktif bir program olmasını istiyorum. Yani izleyenlerimiz bu yaşanan süreçle alakalı ne düşünüyor? Sana sormak istedikleri belki sorular olabilir. Süper chatlerinizi ekrana getireceğim. Yayının sonunda değil, aralara alacağım. Onu önden söyleyeyim. Süper chat üzerinden tamam. Bu konu, yaşanan konulara dair sorularınız varsa ya da genel sorularınız varsa onları ekrana getirip Aydın abiye soracağım. Herkese tekrardan hoş geldiniz diyelim ve milli takımla bir başlayalım. Yani Aydın abi 3 tane maç oynadık. 1 tane gol attık. Toplamda da 8 tane gol yedik. inanılmaz kötü bir milli takım performansıyla karşı karşıyayız. Evet. Doğal olarak insanlar bir sorumlu arıyorlar. İstifa bekliyorlar ya da bir değişim bekliyorlar. İstersen bu maç üzerinde bir başlayalım. Sonra diğer konulara da giriş yaparız. Neler söyleyeceksin bu geceye dair?
7: Şimdi Montella

0: Şu anda basın toplantısında konuşuyor. Bir istifa gelir mi Montella'dan? Ben geleceğini
1: Düşünüyor mu?
0: düşünmüyorum.
1: Ha, düşünmüyorsun.
0: Ama Montella'nın İtalya maçı sonrası ben devam edeceğini de düşünenlerden değilim. Yani ben Montella'nın son bir maçla birlikte milli takıma veda edeceğini öngörenlerdenim. Federasyon kulislerinde de zaten bu konuşuluyor. Bunun çeşitli bence nedenleri olacaktır. Yani Montella neden yollanır sorusunu mutlaka sor, üzerine konuşalım. Bugünün
1: Tabii.
0: koşullarından da ele alarak bunu değerlendirmek lazım. Maça gelince şimdi bizim milli takımda şöyle bir problem var bence. Montella oyunu sadece atak olarak, hücum olarak görüyor, öyle yorumluyor. Hatırla, Dünya Kupası'nda biz çok kötü maçlar çıkardık ve Montella sürekli olarak işte bilmem kaç kere ceza alanına girdik gibi değerlendirmeler yapmıştı. Ama o sırada milletin canı yanıyordu. Yani milli takım çok kötü bir Dünya Kupası çıkarmıştı. Şimdi de benzer şeyleri söylüyor. Açık bir maç oldu bu arada ama günün sonunda 3 tane gol yedin. Daha 3 gün önce İtalya'dan 4 tane yedin. İlk maçta Fransa'dan bir tane yedin. Fransa maçındaki oyun daha güçlü bir oyundu. Sonuç açısından kaybettik ama daha anlaşılabilir bir tablo vardı. Ama önce İtalya maçı, sonra bugünkü karşılaşma. Milli takımın Dünya Kupası sonrası zaten ciddi eleştiriler vardı. Milli takımın gelişmek yerine geriye gittiğine dair çok net bir örnektir. Kadro seçimi, oyuncu tercihleri çok üzerinde duracak artık bir durum olduğunu düşünmüyorum. Montella dönemi, bu Uluslar Ligi zaten onun açısından çok kritik olacaktı, kötü bir Dünya
1: Evet.
0: Kupası sonrası. Ben Montella döneminin İtalya maçı sonrası sona ereceğini düşünüyorum. Tekrar ediyorum, yani şu an basın toplantısında konuşuyor. İstifa ile ilgili bir soru gelecektir. Bu arada öyle bir tablo ki düşün. Bursa'da maça çıkıyorsun, taraftar istifa diye
1: Tabii.
0: bağırıyor. Bugün Belçika'da maça çıkıyorsun, taraftar orada ekranlardan da duyduk, istifa diye bağırıyor. Yani hükmü artık geçerli olmayan bir teknik adam söz konusu. Ama zaten hani Futbol Federasyonu ve milli takımlar meselesi, Montella meselesi öyle bir karmaşık durum ki hani milletin artık hani hakikaten ciddiye almadığı bir noktaya geldi. Ben Montella'yla devam edeceğini düşünmüyorum. İtalya maçı da son maçı olur. Bir de federasyon biraz kamuoyunu rahatlatmak için de bunu bekler ya da beklemez, onu da söyleyeyim. Yani İtalya maçına da böyle hızlıca bir giriş yapabilir. Montella da zaten şunun farkında. Şu anda bence Montella da şunu istiyordur. Ya en azından ben istifa etmeyeyim de bir söz konusu bir tazminat varsa onu yapayım. Çünkü
1: Evet.
0: bu federasyonun gideceğini düşünürsek, en azından bir değişim olacağını artık kesin gözüyle bakanlardanım ben. Yani sezon sonunda seçime gidilse de kesin olarak İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun artık o koltukta kalıcı olacağını düşünmüyorum. Hatta daha erken zaten bu seçimi bekleyenlerdenim. Gelenler de zaten Montella ile devam etmezler. O yüzden Montella son maçına, bence son maçı İtalya maçı olur. Oraya çıkmazsa, çıkarılmazsa benim için de sürpriz olmaz. Biraz hani ortamı sakinleştirmek, gazı almak için de bu gece bu operasyonda yapılabilir. Benim federasyon tarafından edindiğim bilgiler, hissettiğim atmosferin de bu şekilde olduğunu söyleyeyim.
1: Edindiğim bilgiler derken oradan birileriyle konuştun o zaman
0: Ya
1: sen bu
0: tabii,
1: meseleye
0: çünkü
1: dair.
0: evet, belli yani biraz bağıran bir şey bu. Hani çok kötü maçlar. Bu iki maçı biraz aslında hani şimdi zaten 2 gün sonra maç var. Kocaeli şeyde oynanan maçtan sonra, Bursa'dan oynanan İtalya
1: Maçtan
0: maçından sonra
1: sonra.
0: da zaten birkaç gün sonra biz bu maça çıktık. O zaman bir Montella ile yollar ayrılır. Yani ben kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Ya yani bu federasyon Montella'yı yiyorlar. Onu söylemeye çalışıyorum.
1: Ya abi doğal olarak zaten bu
0: O da
1: konuların
0: biliyor zaten. Başka bir federasyon gelse yine iyi
1: tabii
0: olacaktır.
1: yani bu konuların konuşulması da normal çünkü mevcut milli takımla alakalı hep işte en iyi jenerasyon en iyi jenerasyondan de evet yıllar sonra Dünya Kupası'na da katıldık ama Dünya Kupası'ndaki performans ortada buradaki maçlar ortada yani demek ki bir şeylerin değişmesi gerekiyor diye düşünüyor insan ister istemez çünkü biz seninle şeyi de konuşmuştuk en son yaptığımız yayında. Başka ülkelerde Dünya Kupası'nda yaşanan bu sonuçlardan sonra ya federasyonlarda ya teknik adamlarda bir istifa ya da değişiklik
0: Yani
1: gördük ama Türkiye'de bu olmadı.
0: hoca ile ilgili olarak da aslında federasyon ona bir alan da verdi, güvendiğini de gösterdi. Yani federasyon başkanı, başkan vekili, milli takımlar sorumlusu dönüp şey diyebilir. Hoca, biz baskıyı göze aldık, kamuoyu tepkisini göze aldık, senle devam ettik ama yani artık bundan sonra devam edilecek bir koşul, bir durum yoktur. Belli ki milli takımı zaten kaybetmişsin. Oyun düzenin bir karşılık vermiyor. O yüzden biz kamuoyunda düşünmek zorundayız. İnanç ve güven kaybolmuş durumda. O yüzden ya yollar ayrılır abi. Çok üzerinde durmaya gerek var mı artık bir şeyin? Montella ve 3
1: Yok.
0: aşağı 5 yukarı ne diyeceği belli.
1: Katılıyorum.
0: Söyledikleri ortada. Dolayısıyla yani Montella

0: Ben çok konuşacak bir şey olduğunu düşünmüyorum.
1: Peki.
0: Ya oyuna gelince de aslında güzel, keyifli bir oyundu. Yani çok milli takımın kaçırdığı goller de vardı.
1: Seyir zevki açısından güzel maçtı.
0: Toptan yok sayamayız. Ama oyun sadece hücum değil. Aynı zamanda savunmada da olman lazım. Hele Lukaku'nun attığı golde. Yani stoperlik mesleği nedir? Nasıl yapılamaz? Bizim bütün stoperler gösterdi. Yalnız Abdülkerim'in durumu hiç iyi değil. Yani ben sana söylüyorum. Lukaku'nun o deparda Abdülkerim'i rahatlıkla geçmesi, onun o arkada kalması da anormal bir durum yani. Hani hazır olmayan, kilolu Lukaku dediğimiz adam. Gerçi tabii daha dinlenmiş durumdaydı. Yani
1: Tabii.
0: Abdülkerim sonuç itibariyle o dakikaya kadar oyundaydı. Ama savunma hattında çok hakikaten büyük problemler var yani.
1: Yani şeyi de sorayım abi, sonra mevcut meselelere geçelim. Oyuncu tercihleri milli takım özelinde bence tartışılması gereken bir diğer konu da o diye düşünüyorum. Mesela ne bileyim, aklıma geliyor, seninle maçı beraber izlerken de konuştuk. Neden Mustafa Eskerilaç'ı ben ilk 11'de göremiyorum? Çocuk taş gibi performans sergiliyor. Yani Eren Elmalı yerine neden tercih edilmiyor diyor. İnsan ister istemez soruyor bunu
0: Doğru. Yani
1: zaten.
0: bugün mesela neden Denizgül'le başlamadın?
1: Neden?
0: Oyuna girdikten sonra da
1: İyiydi,
0: hatırla,
1: diriydi.
0: diriydi. Yani zaten güçlü oyuncu, onu Galatasaray maçlarında da gösterdi. Hani senin bu oyun düzenin çöktü. Yeni bir şey yaratman lazım. Bugün en azından bir rotasyon yaparak başlıyorsun. Onunla başlayabilirdin. Ya sıkılıyorum da ben artık, biliyor musun? Yani bu maç konuşma işi, hele de milli takım olunca, şunu da söyleyeyim yani, bu milli takımın hakikaten, yani milli maçlar sonra milli takımın ben bir reyting olduğunu düşünmüyorum yani.
1: Peki. Abi şimdi asıl gündemimize gelelim.
0: Evet.
1: Yani asıl gündemimiz keşke milli takım olsaydı ama
0: Bence
1: değil.
0: evet.
1: Keşke olsaydı ama değil. Şimdi ilk başlayacağım konu doğal olarak onu Digifutbol'da seninle beraber işleyemediğimiz için Yasin Kol'un gözaltı. Bununla başlayacağım. Bugün gözaltına alındı. Trabzon'daydı kendisi. Oradan getirildi ve gözaltına alındı. Ve Ferhat Gündoğdu'yla bazı mesajlaşmaları kamuoyuna servis edildi. 8. haftada, geçtiğimiz sezon 8. haftada oynanan Beşiktaş Galatasaray maçıyla alakalı yaptıkları bir konuşma. Yani orada aslında Yasin Kol nasıl bir ekip kurulacağını, hangi hakemlerle bu maçın yöneticilerine dair Ferhat Gündoğdu'ya bilgi veriyor ve bu doğrultuda da gerçekleşiyor her şey. İstersen bir bununla giriş yapalım. Sen bu konuşmaları gördüğünde nasıl tepki verdin ve nasıl yorumlar yaptın?
0: Ondan önce şunu söyleyeyim. Savcılık ifadelerini bekliyordum.
1: Tamamlandı.
0: Savcılık ifadeleri tamamlandı. Sabah saatlerinde gitmişlerdi. 14-15 saattir Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Muhtemelen biz yayındayken de savcılığın kararı gelecektir.
1: İnşallah.
0: Savcılığın kararı gelecektir. Yani mahkemeye sevk etmesini bekliyoruz. Belki adli kontrol şartıyla sevk edecek. Yani tutuksuz yargılansın, adli kontrol şartı uygulansın ya da tutuklanma talebiyle bu isimler sevk edilecektir. Bunu yayın içerisinde tahmin ediyorum. Göreceğiz. Savcılığın kararı bekleniyor. İfadeleri üzerinden ayrıca yeni bir detay olursa, yani şu an sosyal medyaya düşen, medyaya aktarılan ifadeler üzerinden sadece gidebileceğimiz noktalar var. Yeni bir gelişme olursa zaten arkadaşlar da iletir ve o detaylar üzerine konuşuruz. Yasin Kol'un, niye biz seninle dün akşam konuştuk zaten Yasin Kol'un gözaltına alınması meselesini. Yani o gün dün yayında da söylemiştim. Tekrar söylüyorum. Ben
1: Konuşmaların
0: operasyonun
1: açıktı ya.
0: adım adım, özellikle MHK Başkanı'nın gözaltına alınması, devamında Yasin Kol'un gözaltına alınması, ben bu operasyonun açıkçası adım adım Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu gittiğini,
1: Gittiğini.
0: Hacı Osmanoğlu'na doğru gittiğini düşünenlerdenim. Özellikle Hacı Osmanoğlu Ferhat Gündoğdu yazışmalarına da özellikle de gelmeliyiz.
1: Geleceğiz.
0: Orada bazı bölümler var. O
1: Geleceğiz.
0: detayları ayrıca konuşmalıyız. Şimdi Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmaları görünce doğal olarak şöyle bir soru sormak gerekiyor. MHK Başkanı kim? Yani hiyerarşide zaman zaman Yasin Kol o yazışmalarda MHK Başkanı'nın önünde, zaman zaman ise Ferhat Gündoğdu MHK Başkanı olarak Yasin Kol'un önünde. Hakemlerle ilgili bu tarz diyaloglar, MHK başkanları hakemlerle bu tarz diyaloglar içerisinde olurlar mı diye birkaç MHK eski yöneticisine, birkaç hakeme de sordum. Yani bu kadar açık, bu kadar birlikte belirlenen bir kadro faaliyetinden bahsetmiyorlar. Yani biz böyle bir değerlendirmeyi ilk defa şahit olduk, gördük gibi değerlendirme yapıyorlar. Şöyle, yani bir hakem örneğin bir maç yönetmiş. 2-3 hafta sonra bir maça veriliyor. Belki o birlikte yönettiği yan hakemle çok uyumlu olamadı. Böyle durumlarda ya biz bu maçı yönettik ama çok da uyumlu değildik. Acaba burada bir değişim olabilir mi diye hakemlerin zaman zaman bu ve buna benzer talepler olabiliyormuş. Ama buradaki tabloda Yasin Kollu'nun özellikle bu işte bu maçla işte bu maç ya da diğer maçlar ne kadar var onu da bilmiyoruz. Bu kadro şöyle olmalı, böyle olmalı gibi taleplerde bulunması özellikle şöyle bir değerlendirmeyi de beraberinde getirir. Bir hakem MHK başkanıyla bu kadar keskin değerlendirmeler yapabiliyorsa, belirleyici olabiliyorsa hakemler içerisinde baştan zaten bir huzursuzluğu beraberinde getirir. Bu doğru bir tavır olarak da değerlendirilmez. Şimdi özellikle hatta yani çok konuşulan meselelerden bir tanesi bu. Yani hakem MHK başkanı ilişkisi özellikle bu şeyin sürecin en önemli konulardan bir tanesi. Doğal olarak bir çok soru soruluyor. Şimdi Ferhat Gündoğdu'nun sonuç itibariyle gördüğüm kadarıyla yani saatlerce süren ifadesinde sayfalarca muhtemelen ifade var.
1: Var.
0: Çeşitli suçlamalara karşılık biz bir kısmını gördük. Benim gördüğüm kısımlarda hakemlerin nasıl bir klasman yükseldiğini periyodik olarak anlatıyor. Hakem atamalarının nasıl gerçekleştirildiğini gördüğüm ifadelerde aktarıyor. Orada temel konu şudur tabii. Yani özellikle sadece çünkü bu sınav sorularının yandaşlara aktarılması meselesi var ya iddialar arasında. Bununla ilişkin olarak yapılan değerlendirmede ya da işte bir hakem nasıl klasman yükseliyor meselesinde orada çeşitli disiplinel faaliyetler var. Sınavlar var, işte koşullar var, sağlık testleri var, psikolojik testler gibi birçok testlere tabi tutuyorlar. Ama burada doğal olarak soru şu oluyor. Bir sınav hakemlerin klasman yükselmesinde ne kadar etkilidir sorusuna doğrudan evet yanıtı yani birinci etken midir sorusuna doğrudan evet denemez ama hayır da denemez. Yani bu sınavlar niye yapılıyor? Seviye belirlemek için.
1: Tabii.
0: Yani sınav sorularının birilerine verilmesi ciddi bir problemdir. Zaten bu suç yani şimdi ben seninle birlikte bir sınava gireceğim iddialardan bahsediyoruz. Bana sorular önden veriliyor. Bu zaten toplamda en başta bir suç ve bu sınav soruları üzerinden de önümüzdeki günlerde bu Ferhat Gündoğdu döneminde klasman yükselen hakemlerle ilgili tartışmalar daha da artabilir. Bu ifadeler ve işte mahkemenin vereceği kararlardan sonra biz bunları daha detaylı şekilde konuşacağız ve görüşeceğiz. Yani Yasin Kol Federasyon MHK Başkanı ilişkisine baktığımız zaman bir kere şuraya bir noktayı koymak lazım. Şimdi MHK Başkanı gücünü kimden alıyor? Federasyon Başkanı'ndan alıyor. Yasin Kol gücünü kimden alıyor? Federasyon Başkanı'ndan alıyor. Şimdi Yasin Kol'la ilgili olarak biliyorsun çok şey tartışılıyor. İşte geçen yılın en çok derbi yöneten
1: evet.
0: hakemi, geçen yılın en çok maç yöneten hakemlerden bir tanesi. Ve neden Yasin Kol sorusu soruluyor? Şimdi burada geçen yıllarda da konuştuk. Yasin Kol'la ilgili değerlendirme şu. Federasyon Başkanı bu adama daha çok güveniyor. Yani en kritik maçlarda bu işin altından kalkabilecek çapta, güvende, özgüvende, iradede bir hakem olduğunu düşünüyor. Ve önemli maçlarda onun görev alması noktasında bir irade ortaya koyuyor. Bu da kendisinin ve bileceği iştir. Federasyon Başkanı'nın bileceği iştir. Bundan sonra bu ilişkilerde daha böyle detaylı olarak irdelenecektir. Yasin Kol'la ilgili olarak gelinen nokta itibariyle MHK Başkanı ilişkisine baktığımız zaman Federasyon Başkanı'ndan gücü alan hatta MHK Başkanı ile birlikte bu kadar atamalarda belirleyici bir rol oynuyorsa Yasin Kol'un gücü ve bu gücü nereden aldığı meselesi tartışılacaktır. Özellikle tekrar ediyorum yani Yasin Kol'un gözaltına alınması meselesi bu soruşturmada bir üçgenin yavaş yavaş tamamlanmak üzere olduğuna dair bana bir fikir veriyor. O yüzden söylüyorum yani sanki soruşturma daha da ilerleyecek ve İbrahim Hacı Osmanoğlu da en azından bilgisine başvurulacakmış gibi hissediyorum. Manzaraya dışarıya çıkan yazışmalara ve bütün bu gelişmelere bakarak böyle bir okuma yapıyorum ben.
1: Peki şimdi şu ana kadar peki abi Türkiye Futbol Federasyonu'nun tabii ki özellikle İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun sessizliğini neye bağlıyorsun? Bugün sizin 343 dijitalde yaptığınız yayında İbrahim Seten bazı haberler verdi. TFF ile TFF'de yetkili kişilerle konuştuğunu. Bizim şu anda açıklama yapacak ya da görev bırakacak bir durumumuz yok. Sizler gibi biz de süreci takip ediyoruz, izliyoruz tarzında bilgiler aldığını kamuoyuyla paylaştı İbrahim Set'ten. Yani bu sessizlik, tamam tabii ki izliyor ve bekliyor olabilirler ama

0: bu noktaya kadar yaşanan bu olaylarla alakalı en azından benim fikrim bu. Sen ne düşünürsün bilmiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın çıkıp basın önünde hem sorulara hem de Türk futbolunu rahatlatacak açıklamalar yapması gerekmez miydi?
1: Ben bir basın toplantısı bekliyordum işin açıkçası. Şöyle diyebilirler. Arkadaş, yani bu basın toplantısını yapalım da savcılığın ya da bu soruşturmadaki iddialara göre şimdi ne diyelim? Önce bir savcılık soruşturmasını tamamlasın. Konu kişilerle ilgili bir ilk safhada karar verilsin. Ondan sonra çıkıp bunu değerlendirelim. Muhtemelen bunu bu arada yapacaktır İbrahim Hoca Osmanoğlu. Yani şimdi bu gece ben bu kişilerle ilgili kararın verilmesini bekliyorum. Yani yarın sabaha kalacağını düşünenlerden değilim. Şey konusu Yasin Kol'la ilgili de bu arada tabii Yasin Kol işin ikinci dalgası ve onunla birlikte görev yapan bir başka hakem Kerem Bey'di galiba. Şimdi soy ismini unuttum. O
0: Kerem
1: ikinci
0: Ersoy.
1: dalga şimdi Yasin Kol dün gözaltına alındı. Bugün yani birinci günü tamamladı diyelim. Cumartesi, pazar. Pazartesi muhtemelen salı ya da çarşamba günü Yasin Kol da savcılığa götürülecektir. Ya da pazartesi yani o da ayrı bir safa. Onun soruşturması da devam ediyor. Yasin Kol'la ilgili durum da salı ya da çarşamba netleşecektir. Federasyon başkanından doğal olarak bu şeyden sonra soruşturmalardan sonra verilecek kararlardan sonra mutlaka bir basın toplantısı yapacaktır ve bu süreçle ilgili bir değerlendirme sunacaktır. Sunması da gerekiyor. Neden bunu bu kadar geciktirdi? Anlamlandırabiliyorum. Soruşturma devam ediyor. Savcılığın, polisin ifade alma süreci, savcının ifade alma süreci, savcılıktaki iddialar, yazışmalar, çalışmalar devam ediyor. Hakimin ne karar vereceği belli değilken kalkıp da önden herhangi bir açıklama yapmayı da doğru bulmaz. Bunu da bir mantığa bence oturtabiliriz. O yüzden beklemiyordum. Bir açıklama yaptı federasyon aslında.
0: Yazılı bir
1: İki gün
0: açıklama
1: önce
0: yaptı.
1: yazılı bir açıklama yaptı. Dedi ki biz bu süreçleri takip ediyoruz soğukkanlılıkla. Bizden istenen belge bilgi ne varsa eşgüdümlü bir şekilde savcılık makamıyla biz çalışıyoruz ve devam edeceğiz noktasına bir açıklama yaptı. Burada tabii ya biraz şöyle düşünmek lazım. Sen MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu olsan
0: Evet.
1: ya da aynı zamanda ya da Federasyon Başkanı İbrahim Hoca Osmanoğlu olsan sen soruşturmanın başladığı günle bugün arasında 4 gün var.
0: Evet.
1: İstifa eder miydin?
0: Etmezdim.
1: Niye?
0: Çünkü beklerdim sonuçları. Ne oluyor, ne gidiyor, kimlerde ne
1: Yani
0: çıkacak, ne
1: Ferhat
0: olacak biraz
1: Gündoğdu
0: beklerdim.
1: çünkü
0: Acele etmezdim. Çünkü
1: şöyle deniyor.
0: istifa direkt suçluyum gibi olur da biraz.
1: Ya bu şöyle de
0: Öyle de
1: olabilir.
0: olmuyor.
1: Arkadaşım böyle bir durum var. Ben federasyonun da önünü açmak için en azından orayı da rahatlatmak için böyle bir şey yapayım diyebilir ama adam diyor ki ben kendime güveniyorum
0: Evet, onu
1: kardeşim.
0: demek istiyorum.
1: Ben istifa edecek bir şey yapmadım
0: Yapmadım.
1: mesajını da aynı zamanda kamuoyuna veriyor. O yüzden ben hani bu günlerde çok tartışılan mesele federasyon başkanı istifa etsin, MHK başkanı istifa etsin noktasında bu isimlerin en azından şu çok kısa süre içerisinde 4-5 günlük süre içerisinde böyle bir karar alacaklarını zaten düşünmüyordum. Diğer yandan şunu da söylemek lazım. Hem böyle bir mesele var. Diğer taraftan zaten bir kere şunun adını koymak lazım. Yani MHK başkanı özelinde şeyi fiili olarak bitmiştir. MHK
0: Aynı fikirdeyim.
1: başkanının.
0: Onu
1: Yani
0: soracaktım. Sen
1: şimdi
0: devam et abi.
1: Cuma günü biz bugün Cuma günündeyiz. Savcılık ifadesi tamamlandı. Birkaç saat sonra belki sabaha karşı belki yarın öğlen saatlerinde
0: Belki birazdan.
1: MHK başkanının tutuklu olarak mı yargılanacak? Adli kontrol şartıyla mı yargılanacak? Bunu biz göreceğiz ama şu haliyle MHK başkanının zaten hele de bu yazışmalar ortaya çıkmışken bunlar konuşulurken MHK başkanının o koltukta oturma şansı zaten kalmamıştır. Yani o görev fiili olarak bitmiştir.
0: Katılıyorum.
1: İstifa etse de
0: Katılıyorum.
1: etmese de. Burada bir diğer yandan özellikle ikinci fazda ortaya çıkan mesele orayı daha derin irdelemeliyiz biz. MHK Başkanı'nın, Federasyon Başkanı'nın talimatıyla çeşitli hakemlerin görevden uzaklaştırılması sürecinde federasyon yazışmalardaki o iddialara bakarak bunu söylüyorum. Görev aldığı, federasyon başkanından aldığı talimatları uyguladığını biz o yazışmalara bakarak görebiliyoruz. Bu tabloda zaten MHK başkanının burada kalıcı olduğunu söylemek saflık olacaktır. Yani istifası sadece semboliktir ama kendisi de şu durumda kalkıp da istifa etmez. Bekler yani.
0: Tabii yani ben de seninle aynı fikirdeyim. Fiilen görevlerin bittiğini düşünüyorum. Eğer zaten devam ederseler o da ayrı bir tartışma konusu olur. Belki de
1: Yani
0: ederler.
1: MHK başkanı bak. MHK başkanı devam etmez. Ettirmezler. Federasyon başkanı devam
0: Bilemiyorum
1: eder
0: abi.
1: mi? Bunu da birazdan

0: konuşuruz.
1: Tabii o birazdan oraya geliriz. Bu
0: Ya
1: az
0: da ne
1: önce
0: kadar devam eder? Ne kadar devam eder de konuşuruz birazdan.
1: hepsini konuşuruz. Bir sürü konumuz var çünkü. Ama bir şeye de gelmek istiyorum abi. Onu da bir detaylarını konuşalım. Bu biliyorsun yani bu gözaltları başladığında Ali Tuna ismi bu operasyonun merkezinde olan isimlerinden birisiydi. Özellikle bu
0: Yani
1: sınav.
0: soruşturmaya temel olan bilirkişi raporu kendisi hakkında çıkarılmıştı.
1: Aynen öyle. Kendisinin sınav kağıdını istediği, kendisine sınav kağıdının verildiği ama sınav kağıdının kendisine ait olmadığını suç duyurusunda bulunan kişi de Ali Tuna. Bununla alakalı da yeni gelişmeler oldu. Türkiye Futbol Federasyonu verdikleri sınav kağıdı ile alakalı bir DNA testi istedi. Doğru mu
0: Şöyle,
1: söylüyorum?
0: federasyon DNA testleri dahil her şeyi,
1: Evet.
0: bütün çalışmaları yaptıklarını, yapacaklarını ifade etmişti. Bu bilirkişi raporuna Ferhat Gündoğdu'nun avukatları itiraz edecekler ya da ettiler. Yani bu kağıdın kendisine ait olduğunu, işte federasyon kayıtlarından bu kağıt çıkarılarak DNA örnekleri de alınarak, varsa artık kaldıysa tabii, ne bir yıllık bir süreçten
1: Aynen.
0: yaklaşık ya da 2 yıllık bir süreçten
1: Enteresan bir konu.
0: bahsediyoruz. Aynı zamanda tabii sonuç itibariyle bu yazı kendisine aittir iddiasıyla bilir kişinin, adli bir yeminli bir bilir kişinin verdiği raporun yeterli olmadığı, eksik olduğu yönünde Adli Tıp Kurumu'na bir itirazları olacak. O da bir süre sürecektir. Tahmin ediyorum tekrar bu konu gündeme gelecektir. Bu arada şöyle bir durum var tabii. Yani sonuç itibariyle soruşturmalarda seninle ilgili bir suçlama varsa sen de bunlara karşı bir kanıt sunmaya çalışırsın. Dersin ki ya kardeşim bu böyle değil, böyle oldu, böyle oldu. Bakın burada bu var, bunu talep ediyorum. Senin de talep hakların var. Hukuki süreç olarak bu devam ediyor. Onu da hep birlikte göreceğiz. Yani Adli Tıp Kurumu'ndan o bilirkişi raporunun, ki MHK tarafı yani Ferhat Gündoğdu tarafı bilirkişi raporunun eksik olduğu görüşünde. O yüzden bu raporun adli tıptan çıkması noktasında hareket edecekler. Orada da biz bunu göreceğiz. Yani adli tıp bu raporu ne zaman hazırlar, ne zaman verir, ona göre tekrar konuşuruz.
1: Peki şimdi Aydın abi az önce konuştuğumuz konunun
0: Evet.
1: üzerinde birazcık şöyle kalmak istiyorum. Bu istifa meselesi hem Merkez Hakem Kurulu tarafında hem Türkiye Futbol Federasyonu tarafında. Evet az önce söylediğimiz gibi insanlar günün sonunda soruşturmanın devamını bekliyorlar. Ama bunlar yaşanırken de Türkiye Futbol Federasyonu'nda ardı arkası kesilmeyen istifalar geliyor. Dün de mesela dış ilişkilerden Türkiye Futbol
0: Yedek
1: Federasyonu'nda
0: üyeler
1: Ali
0: bu üye.
1: Karaca ve Çağrı Ersoy istifa etti.
0: Evet.
1: Bunları neye bağlıyorsun?
0: Ya burada neye bağlıyorum sorusu, yani rahatsız olanlar vardır. Federasyon içerisinde çeşitli gruplar vardır. Dışarıdan böyle telkinler de olabilir. Ama günün sonunda buradaki istifalar İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu biraz da zayıflatma üzerine olan istifalar. Orada yedek üyeler arasında istifa edenler şu anda yedek üyeler. Onun dışında bir de işte bu kurullarda görev alan birçok isim var. Diğer yandan bir de Ural Akyüz'ün meselesi var.
1: Evet.
0: Ural Akyüz'ün meselesini konuşmuştuk. Yani şeyde kolaj programında da aktarmıştım. Ural Akyüz'ün bahis soruşturmasında adı geçen, o açıklanan listede yer aldığı için Galatasaray'da yönetici olduğu dönemde bahis hesabı olması ve oynaması gerekçesiyle geriye dönük 5 yıllık raporlara bakılarak kondu. Mevcutta zaten Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesiydi Ural Aküzüm. Ural Aküzüm'ün bugüne kadar beklemesi de olacak iş değil. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Onun, özür dilerim, söyleyeyim, öyle devam et. Ural
1: Son
0: Aküzüm'ün
1: dakika.
0: istifasını o çerçevede değerlendiriyorum. Yoksa yani bu Ferhat şeye karşı, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ya da bu MHK'de yaşanan duruma karşı bir istifa olarak değerlendirenlerden değilim. Ama geç kalınmış bir istifa, onu da söyleyeyim.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
1: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüphelinin tamamı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk
0: Mahkemeye
1: edildi.
0: sevk edildiler.
1: Evet.
0: Evet. Şimdi tahmin ediyorum saat kaç?
1: Saat 1'e
0: 00:41.
1: 20 var.
0: Yani sabah saatlerine doğru 3'ü mü bulur, 4'ü mü bulur? O saatlerde bu kişilerle ilgili karar çıkacaktır. Nöbetçi mahkeme bu konuya bakacaktır. Bekleniyor muydu? Ben açıkçası bunu bekliyordum. Yani ağırlıklı olarak tutuklama talebiyle mahkemeye bu isimlerin sevk edilmesini bekleyenlerdendim. Görüntü de bu şekildeydi.
1: Peki. Yani umarım, gerçi biz yayındayken muhtemelen bu karar açıklanmaz diye düşünüyorum.
0: Zor.
1: Ama yarın belli ki bunun ya
0: sabah, üzerine konuşacağız. Sabah saatlerine kadar 7 kişiden bahsediyoruz. Tahminimi söylüyorum. Sabah saatlerine kadar bu şey sürer.
1: Peki şimdi
0: sorgulama sürer.
1: Peki şimdi
0: en azından 4'ü 5'i bulur diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi bu haberin üzerine şu konuya getireyim meseleyi. Şimdi Ferhat Gündoğdu artık o savcılığın ve Türk hukukunun vereceği karardır ama tutuklanır tutuklanmaz onu bilemiyorum. Seninle aynı fikirim. Görevine devam edebileceğini düşünmüyorum. Bugün yine gündeme düşen haberlerden birisi Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı için Bünyamin Gezer'e giden bir teklif ve Bünyamin Gezer'in de bu teklifi reddetmesi konusu. Hem bunu bir değerlendirelim istiyorum abi, hem de şimdi Ferhat Gündoğdu'yu dışarıda bırakarak söylüyorum. Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı kim olacak? Sana göre kim olmalı? Hangi kriterlere göre seçilmeli? Biraz bunu tartışalım isterim.
0: Ya MHK Başkanı bir kere kim olursa olsun tartışılacaktır.
1: Evet.
0: MHK Başkanı. Şimdi bu haberleri görüyoruz tabii. Ona gidildi, buna gidildi diye federasyonla bir taraftan hazırlık yapacak tabii.
1: Tabii.
0: Yani mevcut MHK yönetimi içerisinden birinin bu işi yapması mümkün değil. Bir de zaten şu an 7 üye var başkanla birlikte. Başkanı tutuklanıyor. Özür dilerim, yani kesin tutuklanmadı. Sevk edildi tutuklanma talebiyle. Tutuklanma talebiyle sevk edilen bir başka isim de yine başkan vekili. Mevcuttaki başkan vekili isimlerden biri. Hilmi Bey olması lazım yanlışım yoksa. O yüzden zaten hani tutuklama kararı çıktığında doğal olarak hızlıca MHK ile ilgili yeni bir, yani mevcuttakilerin istifası alınır. Yeni bir MHK başkanı atanır. O da birkaç gün içerisinde olacaktır. Buraya ile ilgili mutlaka bir şey vardır. Çalışma vardır. Kim gelirse gelsin bu tartışma devam eder. Şimdi bu durumda şöyle tabii artistikler de olacaktır. Hele de yani hakem camiasını düşünürsek bir kere şunu söyleyeyim. Ben çok uzun yıllardır bu sektörün içerisindeyim. Sayısız yayın yaptım. Sayısız radyo programı yaptım. Sayısız röportaj yaptım. Her hafta hakemleri konuştum. Hakemlik camiası kadar kendi içinde entrika barındıran, birbirinin kuyusunu kazan, birbiri hakkında çok ağır ifadeler kullanan, arka planda medya önünde başka bir camia yoktur. O yüzden şu anda burada adı gündeme gelecek birçok isim de böyle delikanlılık yapabilir. Biz sizle çalışmayız falan diye. Ama birisi elbet burada göreve gelecektir. Kim gelirse gelsin ve tartışılan taraflardan biri olacaktır. Yani Bünyamin Gezer'le ilgili olarak yarın Bünyamin Gezer bu teklif yapılına bu görevi kabul ederse diyecekler ki o zaman peki Kuddus Müftüoğlu ile birlikte Bünyamin Gezer neden federasyondan yollanmıştı? O tartışmada yaratılır ya da başka bir isim geldiğinde olacaktır. Enteresandır. Böyle dönemlerde şu da oluyor. Herkes de böyle bir gizemli halde oluyor. Ben bugün Kuddus Müftüoğlu ismi de geçiyor. Onu da aradım. Telefonu açmadı, dönmedi de. Hı hı. Bu işler böyle oluyor. Yani muhtemelen bir şey var. Bir şeyler dönüyor. Yani böyle bir gelme durumu da olabilir ya da başka bir isim. Yani kim gelir sorusuna bilmiyorum Muzaffer. Yani 50 bin tane eski hakem var. Birilerini getirecekler. Ama gelecek olan kişi şunu da biliyordur. Ya şimdi bu federasyon başkanıyla bu iş nasıl yürüyecek? Federasyon başkanı ile ilgili böyle bir durum var. MHK ile ilgili böyle bir durum var. Şimdi buraya gelirsek sıkıntı olur mu? Olmaz mı? Zor bir dönem. Yani kim olur MHK başkanı? Açıkçası fikir yürütmenin çok zor olduğu bir dönemdeyiz.
1: Anthony Taylor ismi de çok konuşuluyor. Onun geleceği. Geçici olarak da deniliyor
0: sadece,
1: ama.
0: Sadece hani yapısı gereği, MHK'nin yapısı gereği de yanılmıyorsam 8 ya da 9 üyeden oluşması gerekiyor. Sadece bir Anthony Taylor'la olabilir mi? Bir de şeye bakmak lazım. Arkadaşlardan rica edelim ya. Buraklardan rica edelim. MHK seçiminde MHK başkanı olacak ve yöneticisi olacak kişilerde hangi kriterler aranıyor? Yani orada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğu varsa eğer, tüzükte bu varsa o tüzüğe karşı bir şey yapamazsın. Hareket yapamazsın. O tüzüğü ne zaman değiştirirsin? Ancak federasyon genel kuruluna gidip genel kurulun oylamasıyla bunu yapabilirsin. O yüzden bilmediğim için Anthony Taylor kesin olur.
1: Olabiliyor mu, olamıyor mu?
0: Belki bilmiyorum. Böyle düşünülüyordur ama

0: mevzuat gereği de belki bunun önünde böyle bir engel vardır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaması buna bir engel olabilir.
1: Peki şimdi soruşturma kapsamıyla alakalı da bilgiyi verelim. Soruşturma kapsamında hakem ve gözlemcilerin objektif gerekçe olmaksızın klasman dışı bırakıldığı,
0: Evet.
1: atama ve puanlama süreçlerine müdahale edildiği, hakemlerin kişisel ve sosyal çevrelerine göre fişlendiği, 2025'te Riva'da yapılan sınavda bazı sınav evraklarının değiştirildiği ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bir hakemi tehdit ettiği yönünde tespit ve beyanlara yer verilmiş. Yani şimdi abi bu biz tabii ki karar vericiler değiliz ya da karar merci değiliz ama
0: Okuyorum ben de bir taraftan.
1: oku tabii. Yani kolay kolay ben çok hani
0: Ya şimdi birinci
1: tutuklamanın
0: madde
1: dışında
0: zaten. Ya
1: bir
0: şimdi soruşturmaya
1: karar
0: gerek
1: verileceğini düşünmüyorum ya.
0: ne?
1: Tutuklamanın dışında bir karar verileceğini çok düşünmüyorum. Çok ciddi iddialar var çünkü. Ya yani bir süre isteyecektir muhakkak
0: Ya şimdi
1: mahkemeye. O da bir tedbir
0: şimdi
1: açısından
0: kulağımızın
1: tutuklama.
0: kulağımızın
1: Üstüne yatmayalım.
0: üstüne yatmamıza gerek yok. Yani havaya bakınca gizlilik olan bir soruşturmadaki dışarıya
1: Evet.
0: sızan bilgilere bakılınca bir kamuoyu oluşturma meselesi var. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani buradan mutlaka tutuklama kararı çıkacaktır ama hepsiyle mi çıkar? Hepsiyle ilgili mi çıkar? Yoksa bir kısmıyla ilgili mi çıkar? Bunu da göreceğiz. Zaten bunlar vardı. 4-5 madde vardı ve işlem de buradan yapılıyor. Özellikle 2022'deki olaydan yola çıkılarak bu soruşturmanın devam ettirildiğini söyleyelim. Zaten 2022 8 Mart operasyonunda dışarıda bırakılan bazı hakemler kimileri tanık, kimileri müşteki sıfatıyla ifade vermişler. O liste de yayınlanmıştı. Belki yeni isimler de dahil olacaktır. 2024'te Ferhat Gündoğdu göreve geldikten sonra dışarıda bırakılan hakemlerin de keza aynı şekilde müşteki sıfatıyla ya da tanık sıfatıyla ifadeleri var. Zaten hani birinci madde onu gösteriyordu. Gözlemciler ve bazı hakemlerin hukuka aykırı şekilde dışarıda bırakılması meselesi. Bu da hep konuştuğumuz konu. Kadrolaşma faaliyeti için bir grubun dışarıya bırakılması lazımdı. Yollanması lazımdı. Yeni yeni isimlerin gelebilmesi için de bu lig başlarken çok tekrara düşüyoruz. Ben farkındayım ama gelişmeleri de aktarmak durumundayız. En çok tartışılacak konu da bu dönemde Ferhat Gündoğdu döneminde klasman yükseltilen ve şu anda görev alan hakemlerin akıbeti ne olacak? Bu hakemler 9 Mart'ta pardon 9 Ekim'de başlayacak Süper Lig maçlarında görev alabilecekler mi? Tahmin ediyorum o süreçle ilgili bir askı durumu olur. Tamamen yorumdur. Çünkü bu durumda MHK Başkanı ve beraberindekiler tutuklanırsa eğer bu hakemler klasman yükseltilen hakemlerle ilgili zaten sebeplerden biri o ya. Bu hakemler de tartışma konusu olacaktır.
1: Peki.
0: Sanki bir süreliğine bu hakemlerin askıya alınıp yerlerine farklı bir formül üretilerek ligin devam etmesi ihtimalini daha böyle anlamlı bir yere gittiğini düşünüyorum ben.
1: Peki, şimdi senin az önce sorduğun soruya Burak bakmış. Türk olması zorunluymuş.
0: Evet.
1: MHK başkanı ve üyelerinin
0: Tamam.
1: Türk olması yani
0: Yani
1: Anthony
0: MHK talimatında
1: Taylor
0: çünkü
1: ihtimali
0: bu
1: zaten direkt dışarıda
0: tamam
1: kalıyor.
0: Türk vatandaşı olması zorunluysa bu kişinin MHK başkanı olma şansı yok.
1: Üyeler de bu arada.
0: Üyeler de aynı şekilde. Ancak bir sonraki genel kurulda olağanüstü ya da
1: Değişirse
0: olağan genel
1: tüzük.
0: kurulda tüzüğe bu madde konursa bu oylamaya sunulacaktır. O oylama sonucunda geçerli olursa o zaman sen getirebilirsin. Yani ben tüzüğü dinlemiyorum getireceğim
1: Tabii
0: diyemezsin.
1: tabii yani.
0: O anayasaya aykırı suç işlemiş
1: Hani
0: olursun.
1: belki merak edenler
0: Geri
1: de
0: de döner
1: vardır.
0: zaten.
1: Merak edenler de vardır belki. Burak'ın eline sağlık. Bakmış
0: Sağ
1: lisans
0: olsun.
1: mezunu olmak zorundaymış. Profesyonel liglerde hakemlik yapmış olması lazımmış. Emekli olmasının üstünden de en az bir sene geçmiş
0: Geçmiş.
1: olması
0: Yani
1: lazımmış.
0: hakemlikten
1: Evet.
0: emekli olması meselesi.
1: Yani bu tip detayları var. Öyle ha deyince birini getiremiyorsun oraya. Her
0: Evet.
1: yerde bir kural var. Şimdi abi dikkat çeken diğer konulardan birisi ki bence bugünü meşgul eden konulardan birisiydi bu. Ferhat Gündoğdu ve İbrahim Hacı Osmanoğlu arasında geçen yazışmalarda Ertuğrul Doğan'ın Özgür Yankaya'yı istemiyoruz başkanım bunun ne hakem olarak ne VAR olarak diye İbrahim Hacı Osmanoğlu'na yazması, İbrahim Hacı Osmanoğlu'na mesajı direkt olarak Ferhat Gündoğdu'ya iletmesi
0: Evet.
1: güzel hikaye. Böyle bir
0: Ya şimdi
1: gündem oldu.
0: eskiden beri kulüp başkanlarının çeşitli hakemleri istemediği
1: Tabii.
0: çok konuşulurdu. Bu arada

0: Ya bunu zaten kulüpler çıkıp açık açık basın toplantılarında yeri geldiğinde kulüp başkanları da söyledi yani. Birçok başkan da söyledi. Arka tarafta Ertuğrul Doğan bunu söylemiş. Ama şimdi burada şöyle bir şey de çıkar. Buradan da Trabzon Belediye Başkanı'na söylemek lazım. Her şeye böyle çıkışıyor ya, bir şekilde sürekli birilerini ima ediyor. Şimdi siz ne diyeceksiniz? Diyecekler ki biz hakkımızı koruduk. Demek ki diğerleri de hakkını koruyordu. Buradaki mesele de Ertuğrul Doğan böyle bir talepte bulunuyor. Bu hakimi bir daha bizim maçımıza yollamayın diye. MHK Başkanı'na da Federasyon Başkanı iletiyor. Sürpriz mi? Ya bu yazışma da ortaya çıktı. Onun dışında yani ben çok hatırlıyorum. Yani ta eskilerden itibaren yani Aziz Yıldırım'da yeri geldi hatırla. Özgür Yankaya mıydı? Aynı hakem miydi?
1: Olabilir biliyor
0: Bu
1: musun?
0: hakem miydi? Dedi ya işte bu stadın
1: Şey
0: ortaya sahayı
1: sandalye
0: koyarım.
1: koyarım.
0: Bir daha o buraya
1: Oturun.
0: gelmesin diye.
1: Kimdi acaba?
0: Özgür Yankaya ya.
1: Öyle miydi, emin
0: Özgür
1: misin?
0: Yankaya'ydı.
1: Dur bakacağım.
0: Özgür Yankaya'ydı. Ya bunları kulüp başkanları yeri geliyor ya da yöneticileri kamuoyu önünde dillendiriyorlar. Biz bu hakem istemiyoruz diye. Ertuğrul Doğan da bunun yerine arkadan başkana söylemiş. Olay bu.
1: Ama tabii o yazışmalar çok dikkat çekici
0: Ya
1: yazışmalar.
0: bunu diyor Trabzon başkanı yolladı. Ya
1: Tabii.
0: o MHK başkanı da vermiyor. Şimdi o aynı zamanda şunu beraberinde getiriyor. Abi MHK başkanı Yasin Kol ne derse yapıyor. Federasyon başkanı ne derse yapıyor. Sizin başkanlığınız nerede kaldı sorularında beraberinde getirir. Bir iki yazışmadan yola çıkarak böyle keskin net bir şey söylemek istemem ama verilen imajın da bu olduğunu söylemek lazım.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Bu arada bu yani yazışma işi de bayağı moda oldu ha.
0: Ne açıdan?
1: Abi yani kim gözaltına alınırsa alınsın. Mesela Saadettin Saran döneminde de yaşandı bu. Yani ciddi şeyler servis ediliyor kamuoyuna. Doğru buluyor musun bunları mesela? Çok
0: Abi
1: ya bu olay için söylemiyorum mesela
0: gizliliği olan
1: sadece. Genel anlamda
0: soruşturmalarda
1: söylüyorum yani.
0: ki şöyle yani bir soruşturmada gizlilik varsa ona riayet edilmesi lazım. Savcılık gizlilik kararı koruyor ama bu gizliliğin delindiğini görüyoruz.
1: Yani çok böyle
0: Yani
1: insanların
0: şöyle
1: kişisel
0: gizlilik kararı
1: konuşması.
0: o zaman gizlilik kararı konmasın. Gizlilik kararı konunca ve bunlar da dışarıya çıkınca tartışılıyor. Ya buradaki mesele biraz hani bu soruşturma ile ilgili neden bu soruşturmanın yapıldığına dair kamuoyunda yönlendirmeye ilişkin olarak bu bilgilerin dışarıya çıktığını görüyoruz.
1: Bu arada evet Özgür
0: Özgür
1: Yankaya'ymış.
0: Yankaya
1: Az
0: bir daha bu
1: yıllarımın
0: gelirse ben bu
1: çok
0: sahanın
1: iyi
0: ortasına otururum
1: çok iyi değil mi o?
0: dediği ya gelmesin diyordu yani özetle.
1: Bugün de yine
0: Ya,
1: kendisini
0: ya
1: konuşuyoruz.
0: olur
1: Çok iyi.
0: yani bir sürü hakemle ilgili daha ya ben ona çok takılmadım açıkçası biliyor musun? Çünkü zaten bunu başkanlar şu hakem bizim maçlarımıza gelmesin. Bunu burada istemiyoruz diye kameralar önünde ilan ediyorlardı yani. Hiç hatırlamıyor musun? Hiç denk gelmedi mi? Bir
1: Evet
0: sürü
1: evet.
0: izleyenimizin denk geldiği böyle açıklama vardır. Birçok kulüp tarafından yapılan.
1: Peki. Şimdi abi asıl meseleye gelmek isterim.
0: Gelelim.
1: İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yine Ferhat Gündoğdu arasında geçen bir konuşmada İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun çok net bir mesajı var. Diyor ki bunlar FETÖ'cü, bunları bitirin.
0: Evet.
1: Bu mesaj üzerine o kendisinin kastedildiği hakemlerden birisi de Cevdet Kömürcüoğlu da Kömürcüoğlu evet Cevdet özür dilerim kendisinden Cevdet Kömürcüoğlu da bir tweet atıyor bu konuyu avukatıma ilettim. Pazartesi günü şahsıma atılan iftiradan dolayı TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız bilginize sunarım diye.
0: Cevdet Bey'in yeni mi haberi olmuş? Bayağı kendi gündemine de hakimmiş.
1: Evet
0: Yeni bir
1: şimdi
0: şey değil ki zaten bu.
1: diyor
0: Bu
1: ki
0: zaten bulundu ki. Yani İbrahim Hoca Osmanoğlu zaten bunu yaptı. Zaten bunu yapmıştı. Şimdi bu hikaye derin bir konu. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Bu soruşturmada en dikkat çeken taraflardan bir tanesi de bu. Yani bu kadrolaşma faaliyeti olarak aktardığımız mesele var ya.
1: evet abi.
0: Konu. Demek ki burada İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da dahli var. Şöyle dahli var. Siz bir grup hakemliğin bitirilmesini MHK başkanından talep ediyorsunuz ve MHK başkanı da bu operasyonu yerine getiriyor. Getiriyor mu? Getiriyor. Nasıl getirdiği meselesi de soruşturmanın ana gündem maddesi oluyor. Doğaldır. Her federasyon başkanı, her MHK başkanı geldiğinde bazı hakemlerle çalışma hakkına sahiptir. Bazılarıyla da çalışmayabilir. Ama neden çalışmadığını da o hakeme izah etmek zorunda. Fakat hukuksuz yere çeşitli uydurma şeylerle siz birisinin kazanmış olduğu hakkı elinden almaya çalışırsanız onun da hukuk yolları vardır. Gider bu hukuki araştırmasını yapar. Şimdi çıktı mı ortaya? Şimdi buradan biraz geri sararak gideceğim. Bir de nereden çıkıyor bu mesele? Nereye geliyor? Uzun bir konu anlatacağım. Ferhat Gündoğdu, daha önce yayınlarda da konuştuk. Okuyorum şimdi. Bir saniye. Bak, bu tarihi bir kayıttır. Federasyon kayıtlarında da var. Mart, Ekim ayı olması lazım. Yani bundan tam 2 yıl önce, tarihini de söyleyeceğim şimdi sana. O gün sorduğum soru bayağı bir anlam kazandı şimdi. Tam olarak cevabı da okuyacağım. İzleyenlerimizle birlikte paylaşalım.
1: Peki.
0: 25 Ekim 2024. Yani tam 2 yıl önce. 1 yıl 11 ay önce Muzaffer. Okuyorum. Bir toplantı oldu federasyonda. Bu toplantıda çok sayıda gazeteci ve yorumcu arkadaşımız vardı. Federasyon başkanı göreve yeni gelmişti. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu olmuştu. Kameralara kapalı bir toplantıydı. Ben 2 saat kadar kaldım. Sonra ayrıldım. O toplantı devam etti. O gün yayın falan vardı. Birlikte sansürsüz yapıyorduk. Çekimler
1: Olabilir.
0: vardı. Oraya geldim. Önce merhaba, hoş geldiniz. Faslı bittikten sonra sorularınızı alabilir miyiz dediler. Ben de ilk soruyu aldım ve şöyle bir soru sordum. Federasyon kayıtlarında da bu tutanaklar var. Kameralara kapalı bir toplantıydı. Yazılı olarak bu tutanaklarda olduğunu söyleyeyim. Ben soruyorum Ferhat Gündoğdu'ya. Sert bir hakem operasyonu yaptınız. Bu projeyi anlamak için sizin kafanızı anlamak önemli. Neden MHK başkanı oldunuz? İbrahim Hacı Osmanoğlu, dur sen dur dedi, ben yanıt vereceğim
1: Evet,
0: dedi.
1: hatırlıyorum.
0: 8 Mart'ta aldığı kararları tekrar uygulamak, kişisel hırslarını tatmin etmek için gelmedi. Hocamız cesur ve Türk futboluna hizmet etmek için geldi. 8 Mart'ta yarım kalmış hesabını tamamlamak için gelmedi. Türk futboluna hizmet etsin diye geldi. Sistem değişmiyor. Onun için bu sorunun cevabını verdim. Dışarıda burası çiftlik deniyor ama çiftlik değil. Bu dışarıda burası çiftlik deniyor ama çiftlik değil lafı var ya, o da Fatih Altaylı'ya. Fatih Altaylı çiftlik gibi yönetiliyor demişti federasyon. O lafı da
1: Evet.
0: oraya söylemişti. Ben niyeyse orada şey sorusu soruyorum devamında. Bir ifadesinden yola çıkarak, hangi ifade? Hocamız cesur ve Türk futboluna hizmet etmek için geldi. 8 Mart'ta yarım kalmış hesabını tamamlamak için gelmedi. Türk futboluna hizmet etsin diye geldi. Sistem değişmiyor. Ben de demişim ki 3 yıl boyunca Ferhat Bey'le mi devam edeceksiniz? İbrahim Hacı Osmanoğlu da ben olduğum sürece devam edecek. Ben devamında şöyle soruyorum. Yabancı hakem ve VAR hakemini ayırır ama eğitimci, evet, neden bu kararı aldınız? İşte çeşitli dünyada bunun örnekleri var falan. Sonra Ferhat Gündoğdu devam ediyor. Diyor ki, ha devam ediyorum. Ferhat Gündoğdu kolay bir çözüm gibi geliyor ama getirdiğimiz zaman yabancı hakemi veya VAR hakemini en iyi ve en zor maçlara algı oluyor. Böyle bir durumda hakemlerimiz kendini nasıl hissedecek? Mandacılık gibi bir şey. Bu millete yakışmaz. Genç neslin olduğu ülkede şunu kanıtlamak için yola çıktık. Genç nüfusu ve tarihi olan bir ülkede gençlere doğru eğitim verseydik yabancı hakemi sekteye uğratacaktı. Nereye kadar? Bu uygulama bizim stratejimize uygun değildi. Yabancı hakem konusunda kafamdakini anlarsanız önemli. MHK başkanı olmak değil. Önemli olan bir kurum. Derdim MHK başkanı olmak değildi. Önemli olan bir kurum. Kurumların esası olması lazım. Kurum birilerinin kafası değil. Ben de şey dedim. Sizi tanımıyorum. 8 Mart ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben şöyle sürekli orayı irdeliyorum o günlerde. Ferhat Gündoğdu MHK başkanı olarak kurumun stratejisine uygun olarak ben MHK başkanı olacağım diyemezsiniz. Yönetim çağırır. Şartlarınız uyarsa çalışırsınız. Çağırdığında bunu devlet görevi olarak görüyorum. Bu milli bir görev, seve seve kabul ettim. Şimdi geliyoruz. Bak, ben bu soruyu sorduğumda ilk itiraz yapan kim? Hacı
1: İbrahim Hacı
0: Osmanoğlu.
1: Osmanoğlu.
0: Ve ben İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun 8 Mart operasyonunu destekleyen isimlerden biri olduğunu düşünüyorum. Ve 8 Mart'ta Ferhat Gündoğdu bu operasyonu yaptığı için ben İbrahim Hacı Osmanoğlu göreve geldiğinde de bu yüzden özellikle bu operasyonu yapmış olması sebebiyle Ferhat Gündoğdu'yu tercih etmesindeki nedenlerden biri olduğunu düşünüyorum. 8 Mart operasyonu Ferhat Gündoğdu açısından başarıya ulaşmadı. O günler hatırla, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, önemli hakemler dışarıda bırakılmıştı ve tahkim kurulu buna itiraz etti. Dedi ki böyle iş olmaz kardeşim ve bu hakemler geri döndüler. Şimdi geliyoruz bu yazışmaya. Bir okur musun o iddia edilen yazışmayı?
1: Bir saniye abi. Bir tekrar
0: yani bir liste yolluyor. Bir liste yolluyor. Doğru mu? Bir liste yolluyor.

0: Diyor ki bunlar Fethullahçı, bunları temizle.
1: Başkanım sana söylediğim liste bu, operasyonu FETÖ yaptırdı, hepsini temizlemeni istiyorum. Ferhat Gündoğdu da alındı, anlaşıldı başkanım diyor.
0: Talimatı aldım diyor, ben diyor.

0: dediği isimler niye FETÖ'cü diyor? Trabzonspor başkanı iken kendi döneminde hakemlik yapan isimlerle ilgili bu
1: Üç
0: değerlendirmeyi
1: maç.
0: yapıyor.
1: Üç maç. Trabzonspor 0, Galatasaray 1, Trabzonspor 2, Gaziantepspor 2, Trabzonspor 1, Torku Konyaspor 2.
0: Bak bu bak
1: 3.
0: Trabzon
1: Bu liste. Liste
0: tamam
1: bu.
0: tamam şimdi geliyoruz. Niye böyle düşünüyor sorusuna gelecektim. Sen söyledin. Oradaki en kritik mesele şu. 0-1 biten Trabzonspor Galatasaray maçı.
1: Evet.
0: O maçta Trabzonsporlu oyuncu pası veren kimdi bilmiyorum. Araya bir pas bıraktı. Ceza alanı içerisinde Galatasaray'ın Belçikalı bir oyuncusu vardı. Deneyir topu eliyle kesti. Maçın hakemi Cüneyt Çakır'dı. Devam kararı verdi. Cüneyt Çakır tarafı onun penaltı olmadığını kamuoyuna anlatmaya çalıştı. Ama o bir penaltıydı. O günden sonra yıllarca Cüneyt Çakır Trabzon'da da görev alamadı. Ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Çakır'a takması da böyle başladı. O yüzden söylüyorum 8 Mart'ı destekleyenlerden bir tanesi İbrahim Hacı Osmanoğlu'ydu. Ve Ferhat Gündoğdu'nun bu operasyonu yapmasını desteklediğini düşünenlerdenim. Devamında bugünkü bu göreve gelmesinde de o gün yaptığı şeyin
1: Operasyonun
0: etkili olduğunu
1: faydasını
0: düşünüyorum.
1: görüyoruz.
0: Çünkü meseleye aynı noktada bu hakemlerin bitirmesi noktasında bakıyorlar. 2024'e geldiğinde de Ferhat Gündoğdu buna devam ediyor. Talimat veriyor İbrahim Hacı Osmanoğlu yazışmalara göre bunların hakemlerini bitir diye. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun özellikle o dönemki bu hakemlerle alakalı olarak ki hatırla yani İbrahim Hacı Osmanoğlu Trabzon'daki bir maç sonrası hakemleri soyunma odasına kapattı.
1: Evet.
0: Bu arada o pozisyonda hatalıydı Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır da az değildi. Onu da söyleyeyim. Ben Fethullahçı demiyorum. Geleceğim oraya. Cüneyt Çakır da o pozisyonda kendi doğru karar verdiğini farklı örneklerle kamuoyuna anlatmaya çalıştılar. Tamam mı? Farklı örneklerle kamuoyuna anlatmaya çalıştılar. Rahmetli oldu Bülent Yavuz. Allah rahmet eylesin. O günlerde Bülent Yavuz da o konuda çok destek vermişti Cüneyt Çakır'a. Çünkü Bülent Yavuz'un özellikle o dönemde prensleri olan hakemlerde Allah var. Bu hakemlerde uluslararası görevlerde çok iyi iş yaptılar. Şimdi devam ediyoruz. Ve o dönemde İbrahim Hacı Osmanoğlu bu hakemlerle ilgili birçok hakemle ilgili bunlar FETÖ'cü diye savcılığa suç duyurusunda bulundu.
1: O dönem.
0: O dönem işte Bahattin Duran da bunlardan bir tanesi. Ve o dönem bak bu savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu biliyoruz. Benim bildiğim kadarıyla ifadesi alınan bir hakem olmadı. Anladığım kadarıyla savcı da bunları ya böyle başvuru olmaz. Elde ne belge var ne bilgi var. Şimdi ben bu savcıya gideceğim diyeceğim ki Muzaffer Fethullahçı siz bunu alın. Neye göre? Burada maç yönetti bu kararı verdi ben böyle olduğunu düşünüyorum. Savcı buna bakar mı? Bertaraf
1: Bakmasın.
0: eder. Kovuşturmaya gerek yok diyerek bu şeyi ortadan kaldırmıştı o günlerde. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu meseleye böyle bakıyor. Devamında da bu Ferhat Gündoğdu geldiğinde de o dönemden kalmış bütün hakemlerin temizlenmesini talep ediyor. Ve Ferhat Gündoğdu da o hakemleri temizliyor. Özeti o. O hakemleri temizlerken de bugün konuşulan işte sınavlar meselesi, sınav sorularının verilmesi, yandaşların getirilmesi konusu gündeme geliyor. Ve Ferhat Gündoğdu'yla ilgili soruşturmanın temelini oluşturan konu tasfiyeler. Tasfiyelerle birlikte bunların yerine getirilen hakemler, Ahmet Şahin'in hakemlik camiasındaki rolü, bu hakemlere ayrımcılık yapılması meselesi geliyor soruşturmanın konusu olarak oturuyor merkeze ve bugün Ferhat Gündoğdu'nun başını yakan konulardan biri olarak karşımızda. Şimdi bu tabloda elbet derler ki şeye İbrahim Hoca Osmanoğlu'na ya kardeşim bu talimatı veren sensin bu
1: Tabii.
0: yazışmalar ortaya çıkmış gel bize bir anlat derler bence. Diğer yandan şimdi bu FETÖ'cü meselesine gelince ya arkadaş burada ben şeyi anlamadım mesela. İbrahim Hoca Osmanoğlu'nu anlamadım. Yani İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun mesela o günlerde aynı şeyi yaptı. Yani neye göre siz bu tanımlamayı yapıyorsunuz? Hangi konuda FETÖ uzmanlığınız var da gözüne bakınca mı bu adamların öyle olduğunu düşünüyorsunuz? Böyle bir yakıştırma yapıyorsunuz. Böyle bir değerlendirme yapabilir. Bilmiyorum elinde bir istihbarat var mı yok mu geçmişten beri. Ama şimdi burada da lafı edeceğiz. Şimdi Fenerbahçe başka... Bu arada FETÖ bir adamla uğraşırsa nasıl uğraşıyor biliyor musun?
1: Nasıl?
0: Aziz Yıldırım'la uğraştığı gibi uğraşıyor. Genelkurmay Başkanı'yla uğraştığı gibi uğraşıyor. Yani yerle bir etmeye çalışıyorlar. Öyle gözünün yaşına falan bakmaz. İki tane hakemle senin maçlarını oynamaya çalışmaz.
1: Küçük
0: Gelir
1: oynamaz.
0: alır operasyonu yapar. Yaşandı bunlar yaşandı. Fenerbahçe'nin başkanlığı operasyon yaptılar. Fenerbahçe operasyon yaptılar. Yani FETÖ öyle iki tane maçla falan uğraşmaz yani. Sana kafayı taktı mı? gelir, alır ve yapar. Bunlar gerçek mi kardeşim? Gerçek.

0: Ergenekon operasyonu, Balyoz operasyonu, Oda TV davası, 3 Temmuz operasyonu, onlarca 17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz. Yani adamların gücünün farkındasın değil mi? İbrahim Hoca Osmanoğlu da farkında. Dolayısıyla 2 tane 3 tane hakemle sana operasyon yapmaya çalışmazlar.
1: Kim ne dedi?
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi?
0: Şimdi siz işinize gelince FETÖ diyorsunuz. Yani kayıtlarda şimdi ortaya çıkıyor. Yani bugünün konusu değil ama konuşmayayım diyorum. İnsan da duramıyor. Ya Fenerbahçe operasyon çekmiş. Fenerbahçe'nin başkanını almışlar. Fenerbahçe'yi yerin dibine sokmaya çalışmışlar. Fenerbahçe'nin yöneticilerini almışlar. Siz diyorsunuz ki her şeyde FETÖ var ama orada yok. Bu ne lahana ne peristür size. Varmış işte savcı FETÖ'cü, polis FETÖ'cü ama işinize gelince Fenerbahçe şike yaptı diyorsunuz. Fenerbahçe bunu söyleyince falan diyorsunuz. Fenerbahçe o zaman sizle ilgili bugün gidip acil bundan sonra bence Fenerbahçe bu lafı ağzına alan kim varsa gidip hızlıca savcılığa suç duyurusunda bulunmalı. Bunlar devletin kanunlarına şey yaptıkları için, muhalefet ettikleri için o tarafa bir paya verdikleri için yaparsa da kimse kusura bakmayacak. Devam ediyorum. Şey diyordu ya ne onun adı? İbrahim Hacı Osmanoğlu. Ya işte niye Fenerbahçe ile uğraşsın? Onunla uğraşmıyor da bununla uğraşmıyor da niye Fenerbahçe ile uğraşsın FETÖ? Şimdi ben de soruyorum Sayın Hacı Osmanoğlu. Madem böyleyse sizle niye uğraşsın FETÖ? Yine söylüyorum bak ben olguyla gidiyorum. FETÖ'nün uğraşması demek öyle FETÖ'nün uğraşması az buz uğraşma olmuyor. Ergenekon, Balyoz, 3 Temmuz, 15 Temmuz. Ya yani bunlar öyle 2 tane 3 tane hakeme siz gidin de şuralarda şunu yapın diyerek olmaz. Ayrıca Türkiye'de bir kişinin bunlarla intisaklı olduğunun yani bir terör örgütüne üyeliği meselesinin süreçleri var. Bir, bu örgütle bir eylem içerisinde olmuş mu? İki, baylo kullanmış mı? Bu yazışmalarda çıkmış mı? Şimdi tehdit unsuru oluşturan eylemler içerisinde bu adamlar bulunmuşlar mı? Bulunmamışlar. Bulunmamışlarsa sen bunlara FETÖ'cü diyemezsin. Zaten buna karar verecek olan da savcılıktır. Zaten savcılık da o gün gelmiş demiş ki kardeşim böyle bir şey yok. Kapatın bu dosyayı böyle saçmalık mı olur demiş ve kapatmış. Size göre onlar FETÖ'cü talimat veriyorsunuz. Şimdi abi talimat veriyorsunuz meselesinde de Ferhat Gündoğdu ile ilgili olarak 15 Temmuz'da darbenin 2 numarası Metin İyidil'in emir subayı falan diyorlardı. Emir subayı değilmiş aynı dönemden asker arkadaşlar birlikte çalıştıkları bir dönemmiş. Şimdi buraları bilen adamdan bahsediyoruz Ferhat Gündoğdu'da. Şimdi bu insanlara sen ne yapmışsın ne yapmışsın? Bunlar hiçbir mahkeme kararı olmadan, hiçbir yargı kararı olmadan başkan diyor ki bunlar FETÖ'cü sen bunları at. Olur mu öyle şey? Olmaz.
3: Neye dayanarak FETÖ'cü?
0: Olmaz. Burada bir FETÖ tartışması yapılacaksa doğru zeminde yapılmalı. Yani şimdi soru şu, tekrar geliyorum. Sayın Başkan, yani siz öyle diyordunuz. Yani kimseyle uğraşmadı FETÖ de Fenerbahçe'yle niye uğraştı? Aziz Yıldırım ne diyor? Uydurmasınlar. Burada bunu yapmışlar diyordunuz. Şimdi siz de niye uğraşsınlar? Soralım. Niye uğraşsınlar?
3: Vallahi iyi sorular abi. Bu sorular iyi sorular ve buna daha önce muhatapları cevap verebilir. Yani başka kimse cevap veremez. Ya iyi soru bu.
0: Ya verir ya da vermez. Yani. Verir ya da vermez ama ben FETÖ'nün yani uzun yıllardır bu konuda çalışan bir insan olarak bunu söylüyorum. Yani FETÖ böyle çok hani basite alınacak bir örgüt değil yani. FETÖ kafayı takarsa öyle takmıyor. Takmadı da zaten birçok insana. O yüzden böyle bir iki maç falan filan. Ya burada bir örgütlü eylem de göremiyoruz ki. Ayrıca şunu da söyleyelim. Bak bu devlet birçok konuda çok keskin soruşturmalar ve araştırmalar yaptı. Keskin soruşma yani devletten FETÖ'cü olarak kaçma şansın yok. Seni buluyor zaten. Ceza verir ya da vermez. Onu bilemem. Ama bu insanlarla ilgili bir karar çıkmış mı? Çıkmamış. Bu beyefendi var ya hakem Cengiz Han Bey'di galiba. Hani benle ilgili
3: Cevdet
0: böyle bir şey var.
3: Cevdet Kömüroğlu.
0: Yeni gördüm şeye gideceğim.
3: Cevdet Bey.
0: Tabii gidip şimdi buradan da yeni bir dava başlayacak.
3: Çünkü burada, adam sonuçta ayrıca, suçlanıyor ellerinde, bir şeyle yani ellerinde kendini kanıtlamak mesela, isteyecektir.
0: Şimdi buradan
3: abi.
0: Da yeni bir şey başlayacak yani.
3: Öyle değil
0: buradan
3: mi ama.
0: Buradan yeni bir konu başlayacak.
3: Sen şimdi kalkıp bana durduk yere Muzaffer FETÖ'cüdür ya da ne bileyim.
0: Olmaz mı ya?
3: Terör sempatizörü desem ben kalkıp kendimi savunmak için seni şikayet ederim yani.
0: Tabii ki şikayet edersin.
3: Beni, buna, bana buna, iftira atıyor derim
0: buna,
3: yani.
0: Buna, tamam sen bunu söylüyorsun. Şimdi bir sürü oradan da şey gelir. Dava tabii. Gelir, iş karışır.
3: Peki. Şimdi şeyi de sormak istiyorum sana.
0: Allah.
3: Ne oldu abi, bir şey mi diyecektin?
0: Yok ya, bir evra bakarken yanlışlıkla.
3: Ha peki. Süper chatler var, onları ekrana getireceğim. Hatta ilk onları ekrana getireyim. Birazcık izleyenlerimiz ne diyor onlara da bakalım. İnternetimiz biraz yavaş, hemen getireceğim. Bu arada yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Süper chatlerde izleyenlerimiz ne diyor bakalım. Söyle abi.
0: Yok, ben sendeyim.
3: Ha tamam. Şimdi süper chatleri ekrana getirelim. Ramazan Altıntaş'ın süper chatleri var. Onları peş peşe bir getireyim ben. Tamam. İlk bir bu süper chat'i yayının başında atmış ama yine okuyalım.
0: Tabii ki.
3: Kenan, Hakan, Ferdi, Arda'yı çıkar. Nesi en iyi jenerasyon? Geri kalanlar sıradan futbolcular. Biraz da Orkun. Allah aşkına İsmail, Bartu, Abdülkerim, Oğuz, Kerem, İlhan'la ne oyunu bekliyoruz? Bu oyuncular futbolu bilmiyorlar. Demiş.
0: Evet.
3: Yine Ramazan Bey kendi tarzında net ve sert eleştiriler tak, yapmış. Futbolu bilmiyorlar.
0: Tak tak.
3: Devam etmiş. Bu operasyonlar ayakkabı fabrikalarında yıllarda gizli toplantılar yapan Dursun'la Büyükekşi'ye neden gitmiyor? Şaibe'nin büyüğü geçmiş federasyondaydı. Yapının bir ayı hala operasyonlar cimboma sıçramasın diye uğraşıyor diye bir yorum yapmış.
0: Bu çok tartışılan bir mesele. Niye Galatasaray'a evet. gitmiyor bilmem ne. Bir kere bunlar olgulara ve belgelere dayalı olarak oluşan şeylerdir. Bununla ilgili elde bir belge bilgi var mı?
3: Önümüze düşen yok. O yüzden kafana göre götüremiyorsun.
0: Bu tartışılır yani. Bu tartışılır.
3: Birazdan o konuyla alakalı zaten sana sorum olacak. Yine Ramazan tamam. Bey destekleri için teşekkür edelim. O süper chat atmış. Bu saatten sonra kimse kendi isteğiyle Merkez Hakem Kurulu Başkanı olmaz. Cumhurbaşkanı
0: ama şunu söyleyeyim.
3: Rica eder. O kişi de mecburen kabul eder.
0: Biraz
3: işaret eder
0: misin?
3: Demiş. Cumhurbaşkanı rica eder. Parantez içinde işaret eder. O kişi de mecburen kabul eder demiş. Yani
0: ya Allah
3: Cumhurbaşkanı
0: aşkına, ben,
3: belirler demek
0: ben,
3: istiyor.
0: Yani bu çok konuşuluyor da yani... Bu kadar gündemin içerisinde şunu getirin belki başkanı.
3: Derdi o mudur
0: girmez,
3: değil mi?
0: Girmez abi şu.
3: Hayır derdi o mudur mesela?
0: Girmez.
3: Ne bileyim birazcık ben de seninle o konuda aynı fikirdeyim. Yani mesela futbolda bir şey yaşanıyor. Hani dönüyor dönüşüyor. Bu tip ya yorumlar olanla oluşuyor.
0: Çok
3: Cumhurbaşkanı
0: şey.
3: Erdoğan yani bir ülke yönetiyorsun ya sağında solunda yani ya
0: ama
3: savaş
0: şunu
3: ver.
0: Ama şunu söylemem. Şimdi Türkiye'de birçok konuda bir operasyon yapılıyor. Yani yargının yaptığı operasyonlar var. Bu döneme denk gelmiş bir meseleden bahsediyoruz. Onda yani bu döneme gelmesi de toplam bir operasyonel faaliyetinde aynı zamanda bir göstergesi olarak değerlendirebiliriz, okuyabiliriz bunu da.
3: Devam ediyorum. Ramazan Bey benim camiamla aramı açacaksınız diye hakemlere bağıran Büyükekşi neden hakemler üzerinde manipülasyon yapmış olmuyor mesela? Bunlar neden soruşturulmuyor? Kasa hep cimbom. Bana göre yargı dahil tüm sistem cimboma çalışıyor demiş.
0: Şimdi Mehmet Büyükekşi dönemi biliyorsun çok tartışıldı ve konuşuldu.
3: Hala da.
0: Bir kere yani Mehmet Büyükekşi döneminde özellikle o dönemde hakem kararları doğal olarak çok tartışıldı ve konuşuldu. Mehmet Büyükekşi'nin federasyon başkanlığına tekrar aday olması ki 50 bin tane skandalı vardı. Tekrar aday ol denmesi de bence hataydı. Ve orada kaybetti zaten Mehmet Büyükekşi. Kazanan tarafta da İbrahim Hoca Osmanoğlu vardı. Mehmet Büyükekşi dönemi de tartışılır mı? Bu tamamen geriye yönelik bir soruşturma açılır mı? Ona bakmak lazım.
3: Peki.
0: Yani bu şöyle oluyor tabii. O yıllar niye araştırılmıyor? Neden bakılmıyor diye birçok soru da sorulur.
3: Peki.
0: Herkes kendine göre bir değerlendirme yapar yani.
3: Pobo 83-82 şunu netleştirelim, bu Merkez Hakem Kurulu hangi fikir üstüne hakemleri yandaş ilan ediyor? Soru bu. Örneğin Galatasaray şampiyon olsun mu yoksa bahis baronlarının istekleri mi? Böyle bir soru sormuş. Şimdi abi işin içinde bahis vesaire olduğu için işte Yasin Kol üzerinden söylüyorum, insanların aklına gelen tek bir şey var, o da şike. Şimdi bir hakem bahis oynuyor deniliyorsa bana benim de aklıma bir tek o gelir. Bu hakem şike yaptı. Bir maçı manipüle etti.
0: Şimdi onun da bir
3: o akla geliyor yani.
0: Soruşturmada Yani Masak'tan gelen raporlar doğrultusunda Yasin Kol'un hesap hareketlerinden yola çıkarak böyle bir şüphe uyanıyor ve böyle olabileceği yönde bir rapor hazırlanıp devamında Yasin Kol gözaltına alınıyor.
3: Peki. Şimdi bir diğer konu var, onu da sormak istiyorum sana. Onu da konuşalım, sonra birkaç sorum daha var, sonra toparlarız. Yayın ihaleleri konusu Aydın abi. Neden bunu soruyorum sana? Şu yüzden soruyorum. Şimdi yayın ihalelerinden bende misin?
0: Sendeyim.
3: Tamam. Şimdi yayın ihaleleri meselesinden Türk futbolu zaten muzdarip. Yani yayın ihaleleri düştü, yeni yayıncı kim olacak vesaire derken şu anda Türk futbolunda yaşanan bu olaylar doğal olarak...
0: Sen diyorsun ki yayın ihalesini kim yapar?
3: Kim yapar? Kim 300, alır?
0: 300-400 milyon euroluk bir dolarlık bir beklenti var.
3: Evet.
0: Yani İbrahim Hacı Osman onu yapacağını düşünmüyorum yayın ihalesini.
3: Hı hı.
0: Kim alır? Yani ben beIN Sports'un güçlü olduğunu düşünüyorum. Ama İbrahim
3: bu süreçte güçlendi mi? Da güçlendi mi beIN Sports?
0: Ya şimdi şey yapabilirler. Ya zaten böyle bir durum var. Gelirler düştü. Bakın böyle bir durum da var. Ama bu ihaleye girecek olanların elinde güçlendiren bir şey oldu. Çünkü diyecekler ki ya zaten böyle bir durum var kardeşim. Biz nasıl böyle bir tabloda zaten gelirler azalmışken, öyle olmuşken, böyle olmuşken sizi 300 istiyorsunuz da gelin 250 sıkışalım demeye çalışırlar. Yani bunu kullanırlar tabii. Kullanmaya çalışırlar.
3: Peki.
0: Yani onlar da kendi açısından meseleye böyle bakarlar.
3: Bir de şunu sormak isterim abi sana. Tamam. Bu süreçler başladığından beri iki tarafta, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de benim gördüğüm, yani bu net bir okuma, hiç kimse de inkar edemez diye düşünüyorum. İki tarafta birbirinin üstüne yıkmaya çalışıyor konuyu. Fenerbahçeliler işte bu süreç böyleymiş, yapı varmış, Galatasaray 4 yıl böyle şampiyon oldu diyor.
0: Ama olgulardan.
3: Galatasaray'da işte Ali Koç zamanla Ferhat Gündoğdu'yu destekledi, biz istifa dedik, siz demediniz diyemediniz. Yapı Fenerbahçe'yi destekliyor diyor.
0: Tamam, şöyle.
3: Ne diyorsun?
0: Sen
3: bu
0: ona laf söylüyorsun, şey. O da sana laf söylüyor. Biz burada olgulardan gideceğiz. Bir kere bak. Ya önce şu bir soruşturma bir tamamlansın. Hı-hı. Tamam mı? Akla kara ortaya çıksın. Ondan sonra daha sağlıklı zeminde biz bunları konuşalım ve tartışalım. Bu durumda işin de şeyi de rengi de tamamen mevcut örnekler üzerinden dediğin gibi şekilleniyor. Abi şunu söyleyeyim yani. Buradan şu anki haliyle yani buradan ne Fenerbahçe ne de Galatasaray suçlu çıkar. Şuradaki halde. Zaten soruşturma Fenerbahçe ile ilgili değil. Soruşturma Galatasaray ile ilgili değil. Soruşturma Beşiktaş ile ilgili değil. MHK ile ilgili. MHK'deki bazı yöneticilerle ilgili ve bazı hakemlerle ilgili. Mesele şu abi. Bu operasyonel faaliyette şuna bakacağız. Yarın MHK başkanının, federasyon başkanının talimatıyla hakemler maçlarda manipülasyon ya da şike yapmışlar mı? Elde böyle bir veri var mı? Böyle bir sonuç varsa ona göre tartışacağız. Yani bir takımın lehine olabilecek şekilde kararlar verilmişse eğer ve bunlar da ispatlanacak durumdaysa o zaman tartışırız. Yani bugünden bütün bunlara ya şimdi bizim şimdi Ramazan Medya yazmış. Şimdi tamamı farazi.
3: Galatasaray'a çalışıyor
0: yani,
3: diyor.
0: Öyle diyor. Fenerbahçeli de ya da Galatasaraylı diyor ki bunlar diyor size çalışıyor. İşte senin başkanın zamanında böyle dedi. O öyle dedi. Bu böyle dedi. Birkaç cümleyle bunlar anlatılabilir. Mevzu yani bu tarz durumlarda yapılacak iş. Olguya bakacaksın abi. Olgu neyse oradan hareket etmekte fayda var.
3: Peki. Bir süper chat daha gelmiş. Onu da ekrana getireyim. Toparlayalım. Pobo 83-82 sormak istediğim şuydu. Merkez Hakem Kurulu neye varmak istiyordu? Yani bir hakem düzgün maç yerine ötüyorsa hedefleri neydi de bunu istemiyorlardı? Gücü elde tutmak mı? İyi bir soru.
0: Şimdi tabii öyle ama şöyle burada şu da var ha. Onunla yeri gelmişken söyleyeyim. Şimdi mağdur olan hakemler var. O hakemlerle ilgili olarak da bugün hakemlerle ilgili yapılan eleştiriler neyse onlar sadece Türkçe alırken aynı şeyler söyleniyor. Hmm. Doğru mu?
3: Doğru.
0: Doğru. Yani bu lafların dağları yere göre Cüneyt Çakır'a da söyleniyor.
3: Fırat yarın Adınç'da da söylenmeye devam edecek.
0: Yarın da söylenmeye devam edecek. Devam başka edecek. Bir şey. Burada mesele hakemlik camiasını, hakemlerin tamamen değiştirilmesi ki Ferhat Gündoğdu da bir ifadesinde diyor ki 8 Mart'ta dahil olmak üzere hatta bu 2024'te de benzer şey oldu. Hı hı. Yani biz bunu yaptık da kulüplerin ve kamuoyunda desteği vardı diye. Kamuoyu desteğini ben bugün arasam tamam 2024 yılında bütün bu olaylar olurken kimler destek vermiş diye yayıncıların %90'ı bu hakemler gitsin, yenileri gelsin gibi değerlendirmeler yapmışlardır.
3: Evet.
0: Ama Kamuoyunun da evet burada işler iyiye gitsin gibi bir destek vermesi kadar doğal bir şey yok. Fakat Ferhat Gündoğdu'nun bunu, ya ben zaten bu kamuoyu desteğini bunu alarak yaptın diyerek işin içerisinden kendini sıyırmaya çalışmasını anlamakla birlikte anlamsız bir tablo var. Şöyle ki birinci maddede olan, yani siz bir insanın hakkını, elde edilmiş bir kazanımını elinden alıyorsanız eğer, bunun altyapısı hukuki geçerliliği olmak zorunda. E şimdi siz bu hakemler gitsin dediğinizde, takim size soru sorduğunda, mesele şu, onun çıkması lazım. Ferhat Gündoğdu çok sayıda, yani 2024'te tasfiye edilen haberler, hakemlerle ilgili şeye gidiyor, diyor ki takim kuruluna. Takim kurulu soruyor, niye bu hakemleri istemiyorsun diye. Ferhat Gündoğdu diyor ki bunlar manipülasyon yapmıştır. Hı hı. Şimdi az önce Ramazan Bey de geçmişin işte açılmasının, tartışmasının gerektiğini söylüyor ya. Bence şifre burada. Bununla ilgili Ferhat Gündoğdu'ya sorulmalı. Siz tahkime örneğin Kaan Numanoğlu için işte başka bir sürü hakem var. İlk aklıma o gelen olduğu için söylüyorum. Niye böyle bir rapor sundunuz? Ve bu rapor tahkim kurulu tarafından 4'ü 3 kabul ediyor. 3'ü belge ve delil olmadan reddediyor olmadığı için. 4'ü tamam evet burada haklıdır diyor. Şimdi o 4 üye ve MHK başkanı geçmişte bu hakemlerin hangi maçlarda manipülasyon yaptığını anlatmak zorundalar. Bu hakemler tabii dışarıda bırakıldıysa. Tabii. Anlatamıyorlarsa eğer, o zaman Ferhat Gündoğdu'ya diyecekler ki sen belge bilgi olmadan bu hakemlerin yerine haklarını, hukuklarını korumadan kendi kadrolarını federasyon başkanının talimatıyla uydurma delillerle getirip bu insanları yerine koydun. Bunun da bir cezası var derler. Yani izleyenimiz sormuş ya niye Hı-hı. bunu yapıyorlar diye. O nedeni bu.
3: Peki Ramazan Bey bir süper chat dağıtmış, onu da getireyim. Cimbo Mer düştüğünde bu Merkez Hakem Kurulu'nun offside'ımsılarla ittirdiğini hepimiz, hatta siz Aydın Cingöz bizden çok daha iyi biliyorsunuz. Barış Alper'in bir ayağına basıldı diye bu TFF MHK çıkıp doğru korkudan aldı. Doğru söylüyor.
0: Doğru.
3: Mesela bu çok iyi yani bir konu yani. Şeyin, hakikaten doğru bir konu yani.
0: Yani bugün bu tartışmalar içerisinde biz MHK başkanını birkaç yerde gördük.
3: Tabii.
0: Bir tanesi Barış Alper'in pozisyonu.
3: Ayağına basıldı.
0: Yandığını bir yaptı.
3: Çıkmak zorunda kaldı.
0: Özür diledi ya da Galatasaray'dan.
3: Bunu bekliyordu bilemiyorum.
0: Federasyon bir açıklama yaptı. Bunu da gündeme getirirler. Bu çok doğru. Yani şöyle. MHK başkanı Galatasaray Adana Demirspor maçında Adana Demirspor maçtan çekildi. Hakemin verdiği karardan ötürü çıkıp bir tane açıklama bile yapmadı. Kamuoyu ne zaman bu konularla ilgili bir beklenti içerisindeyse hiçbir gün yapmadı. Şimdi bunu da kullanırlar, söylerler. Orada çıkıyorsun, burada çıkmıyorsun. Tabii. Ramazan Bey de Galatasaraylı, mesele Fenerbahçeli diyor ki kardeşim bu adam bunları yaptı. Yeri geldi çıktı, konuşmadı, onu yapmadı, bunu yapmadı. Burada Galatasaray'ı kollamaya çalıştı gibi bir hava yaratıyor kendisi. Bu kollamaya çalıştı gibi bir değerlendirme yapmıyorum ben. Ama şunu biliyorum ben, onu söyleyeyim yani. Bu yıllardır bu yayınları yapıyoruz, konuşuyoruz. Bu bir güç meselesidir. Hakemler bence Galatasaray'dan daha fazla çekiniyorlar. Yarattığı kamuoyu baskısından ötürü, stadyumdaki baskıdan ötürü, bu kadar net.
3: Zaten yeri geldiğinde de Fenerbahçe taraftarı kendi kulübünü eleştiriyor. Yani neden baskı yaratmıyorsunuz
0: şöyle,
3: diye.
0: Bu bir oyunsa eğer, o baskı altına alabiliyorsan hakem de hakemliğini yapacak. Sen gelecek baskı altında kalmayacak. Tabii, kardeşim. Kalmış. Gelecek gördüğü neyse onu çalacak. O düdüğü çalacak. Penaltı mı? Penaltı. Değil mi? Değil.
3: Ama
0: neyse.
3: Ama mevcut hakemine baktığında göremiyorsun işte.
0: Var da var. Işte. Var da var. Şimdi Türkiye'de bu kadar çok yoğun tartışmanın temel nedenlerinden birine hakemlerin verdiği kararlar kardeşim. Konu budur.
3: Tabii öyle. İşte mevcut süreçte bize hakemlerin ne kadar kendilerinde olmadığını gösteriyor. Hep talimatla bir şeyler yani yapıyorlar. Belli yani.
0: Şöyle bir kere şunu da altını çizeyim. Az önce söyledik yani geçmişteki hakemler de çok tartışılıyordu. Şimdi bu hakemlere geldiğimiz zaman abi, bu hakemler daha beter durumdalar.
3: Tabii canım.
0: Yani kötü kadrolaşma yapmışlar. Onu da söyleyeyim. Kötü kadrolaşma. Çünkü zaten kendisi söyledi. Federasyon başkanının, MHK başkanının kendisi söyledi. Ya böyle bir senle de konuştuk o günlerde, hatırla. Trabzon Fenerbahçe maçı için Oğuzhan Çakır'a atadı. Gökhan Dinç o günlerde bir röportaj verdi. Çıktı, tam maçtan önceydi. Ya dediler bu genç hakem. Oğuzhan Çakır da çok tartışılıyor, hatırla. Dedi ki ben de tecrübeli VAR'la yönettireceğim hakemi. Atilla Karaoğlu'nu verdi. Karaoğlu. O maçtaki bütün kararları da o verdi.
3: O verdi.
0: Kendi söyledi yani. Şimdi siz hatta bu genç adamları ısrarla kamuoyunun önüne attınız. Çünkü şimdi daha iyi anlıyorum. Çünkü başkan diyor ki bunları temizle. Bunların yerine kim koyarsan koy. Tamam. Koyduğun adamları da berbat ediyorlar. Özellikle maçlardaki kararlarıyla kamuoyunda ciddi infial yaratıyorlar. Bunun sorumlusu sizsiniz.
3: Peki. Abi teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Var mı eklemek istediğin ya da eksik bıraktığımızı düşündüğün bir şey? Bence her şeyi konuştuk.
0: Konuştuk diye düşünüyorum ya. Yani şu an özür dilerim. Şöyle bir tekrar bakalım istersen. Şey var mı diye. Bir yeni bir gelişme var mı?
3: Şu an bir şey yok.
0: Şeyle ilgili. Mahkemeye yok. Sevk edilmiş ama onunla ilgili henüz bir şey yok. Tamam peki.
3: Ya abi zaten o muhtemelen sabaha karşı.
0: Sabaha karşı evet ben de öyle.
3: Ben yarın plan yapmıyorum. Kesin bir yayın istersin gibi geliyor bana.
0: Efendim?
3: Yarına diyorum plan yapmıyorum. Kesin bir yayın istersin herhalde.
0: Abi duruma göre yani şimdi mahkemenin vereceği kararı göreceğiz. Durumu göreceğiz.
3: Akşam konuşuruz. Yapalım bari. Uyuyalım. Konuşuruz. Biraz uyuyalım. Hafta sonu uyuyalım. Biraz uyuyalım. Uyuyalım. Abi ağzına sağlık.
0: Benim 11'de yayınım var sabah.
3: Sen o tamam senin problemin şu an. O beni aynen ilgilendirmiyor.
0: İzleyenlerimize teşekkürler.
3: Teşekkür edelim.
0: Kusurumuz olduysa affola. Sağ olsunlar, var olsunlar.
3: Herkese çok teşekkür ediyoruz ve iyi geceler diliyoruz. İyi geceler. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
1: Kim ne dedi?
2: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Ben Sayar'la parantez devam ediyor.
5: Parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşiktaş'ta olan idari ve mali genel kurul toplantısı sürüyor. Serdal Adalı konuşuyor. Sayın Başkan Serdal Adalı'yı dinliyoruz.
6: Bizler sizlerin gösterdiği teveccühle 1,5 yılı aşkın bir süredir bu makamda görevliyiz. Bu 1,5 yıllık süre boyunca sizlerle buralarda hep bir arada olduk. Sizlere bu kürsüden seslenirken sözlerimizi hep daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle diyerek sonlandırdık. İşte çok şükür bugün o hayalini kurduğumuz güzel günlere gelmiş bulunuyoruz. Son yılların en iyi sezon başlangıcını yaptık. Avrupa'da 3 tur atlayarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldık. Oraya da muhteşem bir başlangıç yaptık. Ayrıca bugün karşınızda ligde liderlik koltuğuna oturmuş bir Beşiktaş'ın yönetim kurulu olarak bulunuyor olabilirdik. Alanya ve Ahmet Sportif maçlarındaki hakem hataları liderliğimizi bugün için geciktirdi. Verdiği kararlarla bugün lider olmamamıza sebep olanların şu an nerede, ne durumda olduklarını da hep beraber görüyoruz.

0: Ancak bu futbol, bu mücadele devam ettikçe Beşiktaş mutlaka hak ettiği yerde, o liderlik koltuğuna oturacaktır. Taraflı tarafsız, herkesin kabul ettiği bir gerçek var. Aleyhinde yapılan bütün hatalara, bütün algılara rağmen bugün Beşiktaş bu ligin en iyi futbol oynayan takımıdır. İşte bugün karşınıza oyunuyla, organizasyonuyla, planlamasıyla, kadrosuyla, hocasıyla, taraftarıyla ligin en iyi takımını kurarak çıkmış bulunuyoruz. Ben bugün bundan büyük bir mutluluk duyuyorum, gurur duyuyorum. Maçlarda, sokaklarda, gittiğim her yerde Beşiktaşlılarla konuşuyor, bir araya geliyorum. Bütün Beşiktaşlılarda o heyecanı, o tutkuyu, şampiyonluk duygusunu yeniden görüyorum. Sokakta yeniden Beşiktaşlı formalı çocuklarımızı, gençlerimizi görüyorum. Aynı şekilde yıllar sonra türbünlerde kenetlenmiş takıma müthiş bir destek veren, dünyaya nam salan Beşiktaş taraftarını yeniden görmenin mutluluğunu yaşıyorum. İşte bunlar Beşiktaş'ın güzel günler göreceğinin ilk işaretleridir. Lütfen bu kenetlenmeyi sürdürelim. Sizler desteğinizi bizlerden ve takımınızdan esirgemeyin. Saygıdeğer genel kurul üyeleri, değerli Beşiktaşlılar, hakem hataları sebebiyle karşınıza lider olarak çıkamadık. Bu süreçte camiamızdan Beşiktaş'ın hakkını yedirmeyin serzenişlerini de çok duyduk. Belki zaman zaman bizler de eleştirildik. Ancak göreve geldiğimiz ilk günden beri MHK'yi işaret eden sadece bizdik. Ferhat Gündoğdu ismini defalarca zikrettik. Kendisi MHK başkanı olduğu sürece Türk futbolunun bir arpa boyu yol alamayacağını söyledik. Bugün geldiğimiz noktada MHK'deki çarpık yapılanmaya en büyük mücadeleyi veren, onları en üst perdeden eleştirip gerçekleri söyleyen bu cami oldu. Beşiktaş oldu. Tarih bu Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardı. Beşiktaş'a karşı organizasyon yapmanın, Beşiktaş'ın hakkını yemenin, Beşiktaş'ı durdurmaya çalışmanın da nihayet bir yaptırımı oldu. Ben cami olarak bu mücadeleyi hakkıyla verdiğimize inanıyorum. Arkamızda durup bize güç veren büyük Beşiktaş camiasına da çok teşekkür ediyorum. MHK konusunda yaşanan bu gelişmelerin yeni bir dönemin başlangıcı olmasını, bu yeni dönemin ülkemize ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Her zaman söylediğimiz gibi biz ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Sahalarda çifte standart uygulanmamasını, iyi oynayanın, hak edenin kazanmasını istiyoruz. Oyuncularımıza, teknik ekibimize, kadromuza, oyunumuza biz güveniyoruz. Adaletli bir futbol ortamı sağladığında da şampiyon olacağımıza da inanıyoruz. Değerli genel kurul üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar, bugün mali ve idari genel kurulumuzda Beşiktaş'ın finansal gerçekliğini sizlerin huzurunda değerlendireceğiz. Belki bazı rakamlarda, bazı borç kalemlerinde artış göreceksiniz. Fakat bu tablolara kesinlikle Beşiktaş'ın borcu artıyor, Beşiktaş yeni mali yüklerin altına giriyor gibi bir gözle bakmamak lazım. Biz göreve geldiğimizde 140 milyon euro değeri olan fakat hiçbir katma değeri olmayan, bu maliyetleri kasasına geri döndürme şansı bulunmayan bir Beşiktaş'ta yer aldık. Kalıcı olarak 34 oyuncuyla yollarımızı ayırdık. 34. Bu 34 oyuncudan sadece 3'ü bizim dönemimizde bonservis ödeyerek transfer ettiğimiz oyunculardı. Beşiktaş'a en ufak bir katkı sağlamayan ciddi bir oyuncu grubunu para kazanarak değil, ne yazık ki üste para ödeyerek gönderdik. Kadroyu temizlemenin de bizim için büyük bir maliyet oldu. Biz bu maliyetleri de göğüsledik. Yaptığımız bu hamleler sonrası yeni ve kaliteli bir takım kurmak için haliyle bonservis harcamaları yaptık. Yaptığımız bu transfer operasyonları sonrasında kadro değerimizi 140 milyon eurodan 273 milyon euro seviyelerine çıkardık. Eğer geçmişten gelen hataları düzeltmek zorunda kalmasaydık, eğer oyuncu gönderme maliyetlerine katlanmayıp bu parayı kadromuza harcayabilseydik, 273 milyon euro olan kadro değerimiz bugün çok daha yukarılarda olabilirdi. Biz Beşiktaş'a geri dönüşü olmayacak bir harcama yapmadık. Son sahibi olacağımız hiçbir futbolcu da almadık, almayacağız da. Bunu herkes böyle bilsin. Güncel kadromuzdaki bütün oyuncular Beşiktaş'a ciddi gelir getirebilecek seviyede ve kapasitede. Bu oyuncular maliyetlerinin çok üzerinde getirisi olabilecek oyuncular. En önemlisi, biz bu sezon çok iyi bir kadro, üst düzey bir futbol aklı, Avrupa'nın en önemli teknik adamlarından biriyle yola çıktık. Beşiktaş'ı yeniden şampiyonluklara ulaştırmak için gereken adımları attık. Atmaya da devam edeceğiz. Dolayısıyla bugünkü bilançoların yalnızca borç artışı olarak değil, doğru ve sağlıklı bir biçimde değerlendirilmesi gerekiyor. Beşiktaş zamanı geldiğinde borcundan fazlasını kasasına koyabilecek kadro yapısına sahiptir şu anda. Ayrıca kurduğumuz bu kadro, mücadele ettiğimiz her kulvarda sportif başarı için son ana kadar da mücadele verecektir. Bu kadro Beşiktaş'ımıza katma değer üretecektir. Önümüzdeki dönemde kadro yapımızı daha güçlü hale getirmek için çalışmalarımıza da devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Önünüze şöyle bir tabloyu açıkça koymak istiyorum. Sadece geçtiğimiz transfer döneminde yaptığımız transferlerle takımımızın kadro değeri 93 milyon euro artarak Avrupa'nın bu alanda önde gelen kulüplerinden biri olduk. Artık kadro yapımız istediğimiz seviyeye geldi. Bundan sonra sözleşmesinin tamamını ödeyerek, üzerine para verip yeter ki git diyecek hiçbir oyuncumuz da kalmadı. Bundan sonra bütün harcamalarımızı sadece Beşiktaş'ı güçlendirmek için yapacağız. Beşiktaş bugün dünyanın en büyük kulüplerinde oynayabilecek oyunculara sahip. Dünya Kupası'nda yıldızlaşan, milli takımlarında düzenli oynayan, geldikleri takımlarda şampiyon olan, uluslararası finaller oynayan bir oyuncu topluluğuna ulaştık. Kadro değerimizi kısa sürede daha da yüksek seviyelere çıkaracağız. Ve doğru zamanlarda doğru oyuncu satışları yaparak Beşiktaş futbol takımını kendi gelirini üreten bir yapıya kavuşturacağız. Beşiktaş bundan sonra özendiğimiz, örnek gösterdiğimiz, Türkiye'de neden olmuyor dediğimiz bir vizyonla yönetilecek. Bizler aynı zamanda sıkıntılı bir kadro yapısının olduğu dönemde göreve gelmemize rağmen Beşiktaş'ımıza 1,5 yılda 82 milyon euro bonservis bedeli kazandırdık. Uzun yıllardan sonra. Bizim dönemimizde gelen oyuncular bu rakamların çok daha üzerinde gelir elde etmemizi sağlayacak. Bundan hepinizin içi rahat olsun. Beşiktaşlıların da içi rahat olsun. Beşiktaş'ın yıllar sonra değerli bir futbol takımı, değerli oyuncuları var. Bugün bonservis harcaması şeklinde gördüğümüz bu kalemler borç artışı değil, değer artışı. Beşiktaş bugün kulüp tarihinin, hatta ülke tarihinin rekorunu kırarak 17 oyuncusunu milli takımlarına göndermiş bir takım haline geldi. Beşiktaş bugün Avrupa'nın en köklü takımlarından Marsilya'yı farklı mağlup etmiş, Avrupa sahnesine güçlü bir dönüş yapmış durumdadır. Beşiktaş ülke futbolunu yeniden en iyi şekilde temsil edip dünya futbolundaki yerini yeniden kazanacağı bir döneme başlamıştır. Değerli genel kurul üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar, futbol şubemizde bu gelişmeler yaşanırken basketbolda da ligde ve Avrupa final serileri oynama başarısı gösterdik. Bu başarıların sonucunda Beşiktaş'ımızı Avrupa basketbolunun en üst seviyesi olan EuroLeague organizasyonunda temsil etmeye hak kazandık. Şu anda basketbolda sezona istediğimiz başlangıcı yapabilmiş değiliz. Ancak yeni kurulmuş bir takımız. Adaptasyon devresini tamamlandığımızda inanıyorum ki çok iyi bir takım olacağız. Ayrıca basketbolda da eksiklerimiz var. Basketboldaki eksiklerimizi de en kısa sürede gidereceğiz. Transferleri en kısa sürede tamamlayarak en kısa sürede basketbol takımımıza yakışır iyi bir isim sponsorunu da Beşiktaş'ımıza kazandıracağız. Burada süre gelen istikrarlı başarı devam edecek. Bu sene bildiğiniz gibi maçlarımızı basketbol gelişim merkezinde oynuyoruz. Sizlerin salonu da dolduracağınızdan, takımımıza her zaman olduğu gibi gereken desteği vereceğinizden de eminim. Beşiktaşlılar salondan yine mutlu ayrılacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Değerli Beşiktaş Genel Kurulu üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar. Göreve geldiğimizde camiamızdan 1,5 yıllık bir süre talep etmiştik. Bu kadro revizyonunu ilk gün verdiğimiz gibi yalnızca 1,5 yıllık bir süre zarfında yaparak camiamıza verdiğimiz sözü yerine getirdik. Üstelik sadece kadro yapılanması yapmakla da kalmadık. Geçtiğimiz 1,5 yılda yaptığımız toplam ödeme 466 milyon eurodur. Daha iyi ifade edebilmek için bu konuyu şöyle anlatayım. Biz 1,5 yıllık görev süremiz içerisinde evimizden kalkıp kulübe geldiğimiz her gün, evet her gün 1 milyon euro ödeme yapmışız. Her gün bir yerlere 1 milyon euro yani 55 milyon TL ödeme yaptığımızı düşünün. Her gün yeni baştan günlük 1 milyon euro bulmak, bazen bunu kendi kaynaklarınızdan koymak zorunda olduğunuzu düşünün. İşte biz 1,5 yıl boyunca her gün bunu yaşadık. Ve çok şükür böyle bir yükün de üstesinden geldik sizlerin desteğiyle. Yanlış anlaşılmasın. Bunları bir şeylerden şikayet etmek için anlatmıyorum. Sadece nereden nereye geldiğimiz ve neler yaptığımız koşullarımızı doğru anlaşılsın istiyorum. Yaptığımız bu 466 milyon euroluk ödemenin Beşiktaş için en önemli kısmı şudur. Göreve geldiğimizde 128 milyon dolar tutarında olan banka borçlarımızı 1,5 yıl içerisinde 53 milyon dolara indirmeyi başardık. Borcumuzu ana para olarak bu seviyeye indirmemizin Beşiktaş'a çok önemli bir getirisi oldu. Geçtiğimiz sene 51 milyon euro seviyesinde faiz ödemesi yapmışken bu seneyi sadece 5 milyon euroluk bir faiz ödemesiyle kapatıyor olacağız. Bizim yönetime gelip bankalar konsorsiyumu borcunu devraldığımızda ödediğimiz aylık faiz yaklaşık 5 milyon euro seviyesindeydi. Şimdi bu bir aylık faiz bütün yıl boyunca ödediğimiz toplam faize dönüştü. Biz bankalar konsorsiyumu borcunu devraldığımız şekilde devam ettirseydik öncesi gibi, bugün bankalar konsorsiyumuna 190 milyon dolar seviyesinde borcumuz olacaktı. Biz bu borcun dörtte birine düşürdük. Yaptığımız ödemeler ve yapılandırmalar sayesinde Beşiktaş'ı büyük bir faiz yükünden de kurtarmış olduk. Beşiktaş tarihinin en büyük borç ödemesini yapmış yönetim kurulu olarak da bugün karşınızdayız. Arkadaşlarımla beraber. Bu kadar büyük bir borç ödemesi yaparken yeri geldi kendi kaynaklarımızı kullandık. Ancak daha da önemlisi bu 1,5 yılda.
1: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Berk Sayar'la parantez devam ediyor.
0: Beşiktaş'a önemli gelir kalemleri yarattık. Bu gelir kalemlerinin en önemlisi dikili taş projesiydi. Beşiktaş'ımız dikili taş projesinden bugünün değeriyle toplam 8,5 milyar TL gelir elde edecek. İleride kur farkının ortaya çıkması halinde bu gelir TL bazında çok daha yüksek olacak. Bu 8,5 milyar TL'lik gelirin 2,1 milyar TL'lik kısmını tahsil etmiş bulunuyoruz. Bu proje Beşiktaş'ımıza bundan sonra en az 6,4 milyar TL daha gelir getirecek. Biz bu 6,4 milyar TL'nin bir kısmını kalan 53 milyon euroluk banka borcumuzun ödemesinde kullanacağız. 53 milyon euro tutarındaki banka borcumuz 5 yıla yayılmış bir ödeme planıyla vadelendirdi. Dikili taş projesinden gelecek bu gelirin bir kısmını banka borcumuzun ödemelerine bağlamış durumdayız. 5 yıl içinde banka borçlarımızı da tamamen bitirmiş olacağız. Yani Beşiktaş borçlarını ürettiği gelirlerle ödeyebileceği bir mali yapıya kavuşmuş durumda. Banka borcu faiz yükü gibi konuları Beşiktaş'ın gündeminden, mali tablolardan silmiş, yok etmiş olacağız. Dikili taştan elde edeceğimiz gelirden banka borcumuz düşürdükten sonra kalan tutarı ise yine dikili taş benzeri gelir elde edebileceğimiz bir proje için kullanmak istiyoruz bir kısmını. Beşiktaş'ımıza yeni bir arsa kazandırarak burada bir gayrimenkul projesi daha yapmayı planlıyoruz. Banka borcunun büyük kısmını ödemiş, faiz yükünden önemli ölçüde kurtulmuş bir Beşiktaş, bu ikinci gayrimenkul projesinden gelecek olan geliri tamamen kadrosu için, altyapısı için, tesisleşmesi için, geleceği için kullanacak. Hayata geçireceğimiz bu projeyle Beşiktaş'ın mali yapısı tamamen bağımsız hale gelecek. Artık gelirlerimizi borçlardan kurtulmak için değil, Beşiktaş'ı daha da büyütmek için kullanabileceğiz. Değerli genel kurul üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar, dikili taş projesi konusunda sizlere bir müjde daha vermek istiyorum. Projemizin temel atma törenini aşağı yukarı biz bugünlerde planlıyorduk. Sonradan bu olağanüstü genel kurul gündemi oluşunca bunu bir seçim malzemesi haline getirmek istemedik. Çünkü arkadaşlarımız soruyor, ne zaman temel atılacak, ne zaman başlanacak diye. Yarınki seçimli genel kurulumuz sonrasında en kısa sürede dikili taş projesinin temel atma törenini hep beraber yapacağız. Dikili taş konusunu kapatmadan bu konuyla ilgili ufak bir ayrıntıyı sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum. Dikili taş projemizin olduğu alanda yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait arazinin bize tahsisi sonrası üniversiteli gençlerimiz için Şişli'de bir öğrenci yurdu inşa edeceğiz. Evet, yanlış duymadınız. Bu İlklerin Kulübü Beşiktaş olarak ülkemize bir öğrenci yurdu kazandırıyoruz. Ve bu alanda da diğer kulüplere öncülük yapıyoruz. Değerli genel kurul üyelerimiz, saygıdeğer Beşiktaşlılar, projelerimizden bahsediyorken bir acı gerçeği daha sizlere üzüntüyle ifade etmek istiyorum. Beşiktaş Türkiye'nin en büyük spor kulübü olmasına rağmen yıllardır tek bir çivi çakılmadan yerimizde saymışız. Yeni bir mal varlığı kazandırılmasından vazgeçtim. Sahip olduğumuz yerler bile yıllarca atıl durumda kalmış. İşte biz geçtiğimiz 1,5 sene içerisinde bu duruma da son vermeye gayret ettik. En büyük mali projemiz olan dikili taş projesinin dışında hepimiz için çok özel, çok kıymetli anlara ev sahipliği yapmış olan Akaretler'deki eski kulüp binamızı BJK divan lokali haline getirdik. Ve divan üyelerimizin hizmetine sunduk. Biz bu projedeki katkıları için divan kurulu başkanımız Sayın Ahmet Ürkmezgil'e bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Bir başka önemli projemiz Beşiktaş Futbol Akademisi olarak hayata geçirdiğimiz Sancaktepe 15 Temmuz tesisleridir. Bu noktada şu konuya da vurgu yapmak isterim. Sancaktepe 15 Temmuz tesislerimize camiamız tarafından gereken önemin verilmediğine, bizim burayı iyi anlatamadığımıza inanıyorum. Sancaktepe 15 Temmuz tesisimiz Beşiktaş'ımıza çok uzun yıllar sonra yapılan ilk tesis olma özelliği taşıyor. Üstelik böyle bir tesisin varlığı Beşiktaş'ımızın geleceği, gelecek nesilleri, Beşiktaş'ın gelecek nesilleri açısından da büyük önem arz ediyor. 28 kişilik konaklama, 2500 kişilik seyirci kapasitesi olan bu tesisimiz 16 Mayıs 2026 tarihinden itibaren de faaliyete geçmiş durumda. Futbol altyapımızı tamamıyla buraya taşıyacak. Allah'ın izniyle Beşiktaş'a geleceğin yıldızlarını da buradan kazandıracağız. Cami olarak böyle bir akademi hamlesinin hakkını vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Sancaktepe 15 Temmuz tesislerimizle birlikte 6500 metrekarelik kapalı alan üzerine inşa edilen 10 kişilik konaklama kapasiteli Sancaktepe Şehit Selim Topel tesislerini Beşiktaş'ımıza kazandırdık. Burayı güneş takımımızı taşıdık. Federasyonumuzla ortak projeler yapıyoruz. Yakın gelecekte basketbol altyapımızı bir merkezde toplamak için Akatlar projemize de başlayacağız. Ayrıca Kasım ayı sonunda stadımızın türbün kapasitesini artırmak için çalışmalara başladık. Yapılacak olan bu çalışma ile stadımızın seyirci kapasitesini 46 bine çıkarıyoruz. Stadımızda kapasitenin artmasıyla birlikte gelirlerimizde de önemli bir artış olacak. Hepsinden ötesi sesimiz daha kuvvetli çıkacak. Beşiktaş gibi büyük hedefleri olan bir camiada bir buçuk yıl gibi bir süre yönetimler için çok uzun sayılmaz. Biz bir buçuk yıl gibi bir süre içerisinde bütün bu projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde mali yapısı çok daha rahatlamış, yüklerinden kurtulmuş bir Beşiktaş olacak. Biz de bu sayede tesisleşmeye daha fazla zaman ve bütçe ayırabileceğiz. Çok daha fazla proje üretebilecek Beşiktaş'ımızın geleceğine yatırım yapabileceğiz. Buradaki görevimizi tamamladığımızda Beşiktaş'a birçok mal varlığı ve tesis kazandırmış olarak anılmak istiyoruz. Ne yapıyorsak Beşiktaş'a katkı sağlamak, sağlam bir gelecek inşa etmek ve şanlı tarihte güzel izler bırakabilmek için yapıyoruz. Beşiktaş için bu kısa sürede yaptıklarımız sadece tesisleşmeyle de kalmadı. Görev süremiz içerisinde Kartal Yuvası ciromuzu yaklaşık %300 oranında artırdık. Stadyum gelirlerimiz 4,5 milyar TL'yi aştı. Gen Beşiktaş projesini hayata geçirerek Beşiktaşlı çocuklarımıza ve gençlerimize genel kurul üyesi olmanın yolunu açtık. Şimdiye kadar 2000'in üzerinde genç kardeşimizi Gen Beşiktaş üyesi yaptık. Bu noktada sizlerden, Beşiktaşlı anne babalardan ufak bir ricam var. Çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras olan Beşiktaşlılığı onlara şimdiden aşılayalım. Hepsini üye yapalım. Görev süremiz boyunca bir başka önemli atılımı da sponsorluklar konusunda yaptık. Kulübümüze Türkiye'nin ve dünyanın en önde gelen markaların içinde olduğu önemli sponsorluklar kazandırdık. Sponsorluk, reklam anlaşmaları ve işbirliklerinden elde edilen toplam gelirimiz yaklaşık 90 milyon euro oldu. Her geçen gün de artmaya devam edecek. Futbol takımımızın forma sponsoru ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylar hepimizin malumu. Bu konuda bizzat bana da çok sayıda telefon ve mesaj geliyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde söz konusu şirket TMSF'ye devredildi. en kısa sürede onlarla oturup görüşüp nasıl bir yol izleyeceğimize karar vereceğiz. Bir kez olsun, bir diğer bir konumuzda, bir kez olsun geçirdiğimiz süre içerisinde personelimize, sporcularımıza ödeme sorunu yaşamadık. Geçmiş yönetimlerden kalan cezaları ödedik, dosyaları kapattık. UEFA'nın getirdiği finansal kısıtlamalar bizim dönemimizde kaldırıldı. Bunları böyle maddeler halinde tek tek anlatmamın bir nedeni var. Beşiktaşlıların, Beşiktaş'ın geleceğinin emin ellerde olduğunu, bizim de Beşiktaş'a en iyi şekilde hizmet etmek için çalıştığımızı bilmenizi, bilmelerini rica ediyorum. Yarın yapacağımız seçimli genel kurulumuzla birlikte Beşiktaş'ımız için yepyeni bir istikrar dönemine başlıyoruz. Ben bu noktada bundan 1,5 sene önce birlikte yola çıktığımız Beşiktaş için zor zamanda büyük sorumluluk alıp büyük bir özveriyle çalışan, bugün itibariyle yönetim kurulundaki görevlerinin sonuna gelen yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Yarından itibaren sizlerin teveccühüyle yeni yönetim kurulumuzla 8 yeni arkadaşımızla Beşiktaş için yeniden yola çıkıyoruz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın da Beşiktaş'a en iyi şekilde hizmet edeceğine, yeni dönemde büyüyen hedeflerimizi hep birlikte gerçekleştireceğimize, Beşiktaş'ı layık olduğu güzel günlere ulaştıracağımıza yürekten inanıyorum.

teşekkür ediyor. Tüm üyelerimizi yarınki seçimli genel kurulumuza bekliyorum, davet ediyorum. Beşiktaş'ımıza yakışır yüksek katılımlı bir genel kurulu olmasını diliyor. Yeni yönetim kurulumuzun camiamızın desteğini daha ilk günden arkasında hissetmesini temenni ediyorum. Çünkü burada hepimiz biliyoruz ki Türkiye'nin en büyük, en köklü, en güçlü camiası Beşiktaş'tır. Artık kendi içimizde bu gücümüzü toplayıp sahalarda, salonlarda, tribünlerde gösterme zamanıdır.

0: Artık karanlık günler geride kaldı. İnşallah türbinlerde söylediğimiz gibi güzel günler göreceğiz. Önümüzdeki dönemlerde çok daha başarılı, çok daha güçlü, geleceğe çok daha güvenle bakan bir Beşiktaş göreceğimize inanıyorum. Değerli vaktiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Camiamıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim.
1: Konuşmalarından dolayı Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Sayın Serdar Adalı'ya teşekkür ediyoruz. Ken olmayan ağzınıza sağlık, teşekkür ediyorum. Evet, gündemin 4. maddesini tamamladık. 5. maddeyle devam ediyoruz. 5. maddemiz denetim kurulu raporunun okunması. Raporu okumak üzere denetim kurulu üyesi Sayın Özgür Şentürk'ü kürsüye davet ediyorum. Özlediği yerler mevcut. Sigarayı içenler, dışarı çıkanlar oluyor. Lütfen görevli arkadaşlar da yönlendirmeleri yaparsa salonumuz şu an hazırın için yeterli. Birazdan sayıyı vereceğim. Özellikle oylamalarda herkes yerini almasını rica edeceğim. Özgür Bey, buyurun lütfen.
2: Salondan çıkan kıymetli üyelerime şunu hatırlatmak isterim. Bugünkü ibra ve aynı zamanda bütçeye el kaldırırken denetim kurulunun anlatacağı rapora göre el kaldıracaksınız. Bunu lütfen göz önünde bulundurun dışarı çıkarken.

Herkesi yerine davet ediyorum kıymetli üyeler. Saat şu an 11.57, gayet iyi gidiyoruz. Çalışma usul ve esasları rehberi hazırlandı. Denetim kurulu iç görev dağılımı yönergesi hazırlandı. Standart çalışma dosyaları ve raporlama metodolojisi hazırlandı. Kalite güvence süreçleri tanımlandı. Risk esaslı yıllık denetim planı ve takip sistemi oluşturuldu. Bunun en önemli faydası bizler buraları bıraktığımızda bizden sonra gelecek olan olası denetim kurulu ekiplerine bir altyapı oluşturuldu. Bu dönemde özel amaçlı denetimler gerçekleştirdik. Bunlar içinde 22 Haziran 2025'te alınan yetkilerle ilgili bir denetim gerçekleşti. UEFA kadro maliyeti kuralı ile ilgili bir rapor hazırladık. Transfer süreçleri, BJK, Süleyman Seba kompleksi, Fuli AVM kiralama, Tüpraş Stadyumu ve Sancaktepe tesisleri ile ilgili yine özel amaçlı denetim raporları hazırladık. Konumuzun, yani bugünkü ana başlıkları, bir, finansal riskimiz oldukça kritik düzeyde. Gelir tablomuzda belirgin bir kötüleşme var. Bütçe süreci daha kurumsal hale getirilmeli. Bundan ne kastettiğimi anlatacağım. Finansal borç

0: azaldı ama toplam risk maalesef azalmadı. Döviz borcu kur riski arttı. Çağatay Bey sunumunda bahsetti. Doğru, anlattığı şeylerin olumlu etkisi var ama bizce yeterli değil. Sözleşmeler nakit akışını ciddi şekilde sınırlandırıyor. Sözleşme yükümlülüklerimiz. Dikili taş stratejik bir kaynak. Yani dikili taştan gelen kaynağı eğer kısa vadeli çözümler için kullanırsak o zaman uzun vadeye kaynak kalmaz. Hisse satışı iyileşmeye destek olmalı. Yani uzun vadeli iyileşmeye, temel sorunlara destek olmalı. Ve BJK plaza kiralama süreci son derece takdir ettiğimiz bir süreç oldu. Bunun da bundan sonraki benzer şeylerde, kiralamalarda kullanılmasını bekliyoruz. Evet, yükümlülüklere geldiğimizde toplam yükümlülüklerimiz geçtiğimiz döneme göre 23.5 milyardan 27.5 milyara yükseldi.
1: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Berk Sayar'la parantez devam ediyor.
0: Burada %17 bir artış görüyorsunuz ancak enflasyon muhasebesine göre 2025 rakamı 23.5 milyar. Aslında burada gördüğümüz %17 artış enflasyon üzerinde bir artış. Yani böyle baktığımızda yükümlülüklerimizde ciddi bir artış söz konusu. Öz kaynaklarımız 923 milyon. Varlıklarımızın yükümlülükleri karşılama oranı neredeyse birebir. Euro bazında yükümlülüklerimizde 518 milyon. Geçen yıl 401 milyon euroydu. Varlıklarımızda 433 milyon euroyken 535 milyon euroya çıktı. Yükümlülüklerin dağılımına baktığımızda teker teker okuyup zamanınızı almayacağım. Burada iki tane önemli kalem var. İlk satırda finansal borçlarımızın 4.2 milyardan 2.7 milyara düştüğünü görüyorsunuz. Banka borçlarında bir azalma olmuştur. Bu son derece olumlu bir gelişmedir ama hep vurguluyoruz. İleride değineceğim. Bir nakit akış problemimiz var. Yani bugün banka borçlarını kapadık ama yarın tekrar banka borcu alacaksak o zaman bugünkü kapanışın bize o kadar faydası olmayabilir. Bu nedenle nakit akışı çok iyi yönetmek gerekiyor. Ve ikinci satır, bu daha kritik olan, 3.7 milyardan 8.3 milyara çıkmış ticari borçlarımız. Bu da ağırlıkla yüksek bonservis yükümlülüklerinden kaynaklanıyor. Yükümlülüklerin dağılımına baktığımızda burada olumlu bir gelişme görüyoruz. Sol tarafa baktığınızda, yani kalın olan tarafa baktığınızda uzun vadeli yükümlülüklerin payının son iki dönemde %42'den %48'e çıktığını görüyorsunuz. Yani kısa vadeli borç farkısı azaldı, azalmakta diyebiliriz. Bu bağlamda bu bir olumlu bir gelişmedir. Sağ tarafa baktığınızda da her bir alt borç kaleminin 3 yıl içinde gelişimini görüyorsunuz. Örneğin ilkine baktığınızda finansal borçlara, gri olan 2024 5.2 milyardan 4 milyara, daha sonra da 2.5 milyara düşmüş durumda. Bu Çağatay Bey de bahsetti. Sayın Başkan Serdar Adalı da bahsetti. Evet, finansal borçlarda bir azalma var. Hemen sağ tarafına baktığımızda burada da ticari borçlarda ve diğer borçlarda inanılmaz bir artış görüyoruz. Yani finansal riskte finansal borcumuz azaldı ama toplam riskimizde kayda değer bir azalma yok dememizin nedeni bu. Yani borcumuzda hala bir artış var. Bir sonraki slayda geldiğimizde likidite ve işletmenin sürekliliği, net işletme sermayesi denen bir kavram var. Bu kısa vadeli kaynaklarınızla, alacaklarınızla bir nevi kısa vadeli borçlarınızı karşılaştıran bir durum. Yani çok basitleştirmek gerekirse, yani kasanızda 1 milyar var ama hemen yarın ödemeniz gereken 2 milyar gibi bir durum var. Bu işte nette işletme sermayesi açığı çok kritik. Bunun ivedilikle düzelmesi gerekiyor. Yoksa bizim nakit akış baskısından kurtulmamız mümkün olmayacak. Finansal borçlara geldiğimizde bahsettik. Finansal borçlarda bir azalma var. TL'den dolara döndük. 53 milyon dolar ana para ve vade sonunda toplam 67 milyon dolar bir ödememiz olacak. Fakat şunu unutmayalım. Biz banka borçlarını azaltırken sponsorluk gelirlerini ağırlıkla kullandık. Elbette bunu yapacağız. Yani sponsorluk gelirlerini banka borcunu kapatmakta kullandık. Bu olumlu bir şey ama şunu unutmayalım. Sponsorluk gelirleri her yıl gelmiyor. Genelde bunu 2-3 yıllık yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu geliri kullandık. Bundan sonra bu şekilde gelecek gelir bir iki sene sonra gelecek belki. Bu nedenle yine nakit akışı üzerinde bir baskı yaratacaktır. Kur riski konusu, pardon biraz hızlı gittim, finansman gideri ve kur riski yönetimi. Şimdi biz yıllardır bu kürsüde finansman giderinin, faiz giderinin azalması gerektiğini savunuyoruz. O üzerimizde bir kamburdu. Faiz giderinin azalmış olması bu bağlamda iyi bir şey. Ama finansman gideriyle faiz gideri aynı şey değil. Finansman giderinin içinde kur farkı da var. Dolayısıyla faiz azaldı demek yeterli olmuyor. Buna bütüncül olarak bakmak gerekiyor. Kurda bir artış olduğunda sizin aslında banka borcuna karşılık ödediğiniz rakamda ciddi bir artış oluyor. Özür dilerim. Şimdi şu tabloya baktığınızda burada 53 milyon dolar bir yeniden yapılandırılan kredi ana paramız var. Sağ tarafta gördüğünüz tabloda TL olarak, yani bu kredi TL devam etseydi faiz giderimiz ne olurdu? Dövize döndüğümüzde faiz giderimiz ne olur değil, pardon, finansman giderimiz ne olurdu? Dövize döndük, finansman giderimiz ne olur gibi bir karşılaştırma yapmaya çalıştık. Şimdi bakın, TL olsaydı faiz giderimiz %41 civarı bir şey olacaktı. Ama dolara döndük, dolar faizimiz %9 diye bizim finansman giderimiz %41'den %9'a inmedi. Bakın, kurda yaklaşık %22,5 bir artış öngördük. O zaman finansman giderimiz %33-34 seviyesine geliyor. Dolayısıyla burada bir risk var. Kur daha fazla artsa TL krediden bile daha yüksek bir finansman giderine katlanabiliriz. Burada biraz daha detaylı anlatıyorum, pardon. Evet, ticari borçlarda ve peşin tahsil edilen gelirlerde ciddi bir artış var. Yani en önemli kalem bu. O yüzden bunu biraz daha detaylandırmak istedik. Yani ticari borçların dağılımına baktığınızda bu rakamın %61'i bonservis borçlarından, %12'si de futbolcu, teknik direktör ve antrenörlere olan borçlardan kaynaklanıyor. Yani bizim ticari borçlardaki bu artışın yaklaşık %75'i bonservis ve futbolcu, teknik kadro ücretleri. Şimdi bu sözleşme yükümlülükleri bugünkü en kritik sayfalardan bir tanesi bu. Sözleşme yükümlülüklerinden kastımız şu. Burada gördüğünüz rakam benim ilk slaytlarda söylediğim o 27 milyarın içine dahil değil. Muhasebe kuralı bunu direkt onun içine dahil edemiyorsunuz. Neyi kastediyorum? Bir oyuncunuz var. Oyuncuyla 5 yıllık kontratınız var. Oyuncuya 5 milyon euro ödeyeceksiniz senede. Sizin 25 milyon euroluk bir kontrat yükümlülüğünüz var demektir. Bu net. Bir de bunun üzerine vergi de geliyor. Şimdi böyle baktığımızda bizim son bir yılda kontrat yükümlülüğümüz 67 milyon euro atmış durumda. Yani bonservis yükümlülüğü 2 yılda 33 milyon eurodan 152 milyon euroya çıkmış durumda. Yani 4.6 kat artmış durumda. Yani evet, kadromuz daha iyi denebilir. Daha kaliteli bir kadromuz var denebilir, daha değerli denebilir. İşte yanılmıyorsam Çağatay Bey 267 milyon euroluk bir değerden bahsetti. Evet, çok güzel ama Ya bu 267 milyon euronun karşılığında sizin bir 362 milyon euro kontrat yükümlülüğünüz var. Yani bunların hepsini hiç satmadan elimizde tuttuğumuzda bu 362 milyon euro ödememiz gerekiyor. Bir de şunu da vurgulamak isterim. Geçmişte bunu çok yaşadık ve mevcut yönetim de maalesef bunun sıkıntısını yaşıyor. Almış olduğunuz oyuncuları kontratlardan kurtulamıyorsunuz hemen. Oyuncuların karakterleri de çok önemli. Yani biz bazı oyuncuları başka takımlara gönderiyoruz ama hala maaşlarının çok büyük bir kısmını biz ödüyoruz. Gönderdiğimiz kulüpler ödemiyor. O yüzden bu kontratlardan kurtulmak o kadar kolay değil. Bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ve de bu sözleşme yükümlülüklerinin daha kritik önemli olan kısmı, hemen biz 1,5 yıl içinde 2026-2027'de neredeyse 237 milyon eurosunu bunu karşılamak durumundayız, ödemek durumundayız. Bu çok ciddi bir nakit baskısı yaratıyor kulüp üzerinde. Bir de bu 67 milyon eurodan bahsettim. Yani şuradan bahsediyorum. Bakın burada en yukarıda 67 milyon euro bir artış oldu son yılda. Bir karşılaştırma yapmak istedik. Biz bu sene UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu her maçı kazanarak elde etsek, tabii ki bunun manevi şeyi tartışılmaz. Yani çok büyük bir olay. İnşallah kazanırız kupayı. Ama bunun bize maddi olarak toplam geliri, şampiyon olduğumuzda her maçı kazansak 37 milyon euro. Ama biz sadece bu yıl 67 milyon euroluk ek yükümlülüğe girdik. Bonservislerden ve futbolcu ücretlerinden kaynaklı. Ve yine en önemli sayfalardan bir tanesi, nakit akış projeksiyonu. Biz bugünden geleceğe bir projeksiyon yapıyoruz. 300 milyon euro civarı bizim bir nakit akış nakit çıkışımız olacağını düşünüyoruz. Fakat buna karşılık normal faaliyetlerimizden elde ettiğimiz gelir 200 milyon euro civarı. Bu durumda biz 106 milyon euro bir nakit açığı yaşayacağız gibi görünüyor. Şimdi hisse satışı ve emlak konuttan gelenleri dahil ettiğimizde yine 56 milyon euro bir nakit açığı var. Hani bütçe çok önemli dedim ya. Bakın bugünün değişimden önce 8. maddesi, daha sonra 9. maddeye inen bütçe bugünkü en önemli gündem maddesi. Nereden çıkıyor diyeceksiniz belki, mesela ibra söz konusu. Bakınız, ibra dediğimiz elbette çok önemli ama ibra geçmişle ilgili. Bugün gelecekle ilgili tek gündem maddesi bütçe. Geçmiş gelecek, geçmişte kaldı, ona yapabileceğimiz bir şey yok ama bütçe çok kritik. Çoğu zaman bütçede salonda kimse kalmamış oluyor veya çok az insan kalmış oluyor, en önemli gündem maddesi olmasına rağmen. Hatta biz geçmişte alkışlar eşliğinde bütçenin onaylandığını 9 ay sonra maaş ödenemediği için bazı futbolcuları göndermek zorunda kaldığımızı gördük. Gelir tablosuna baktığımızda satışların maliyetinin hasılata göre 188 milyon euro olduğunu görüyoruz. Bu ne demek? Ben 1 liraya satıyorum, 2 liraya alıyorum demek, çok özetle. Daha başlangıç noktasında zarardayım demek. O yüzden bu gelir tablosu yapısını, normal faaliyetlerimizden olan gelirleri arttırmak durumdayız. Yani dikili taş projesi, hisse satışı gibi şeyler bu 188 milyonun altında kalıyor. Sonradan biraz toparlamaya çalışıyoruz ama esas faaliyetlere odaklanmamız gerekiyor. Oralarda gelirleri arttırmamız, nakit akışımızı düzenlememiz gerekiyor. Faaliyet ve vergi öncesi kar. Burası da çok kritik. Biz %19 faaliyet ve vergi öncesinde eksideyiz. Halbuki buradaki hedefin %25 artılarda olması gerekiyor. Gelirlerin dağılımına baktığımızda, yani gelirlerde bir düşüş var ve bu düşüşün de en önemli kaynağı 564 milyon euro UEFA gelirlerinde bir kayıp var. UEFA gelirlerinde bu yıl daha olumlu ve gidiş olacağını öngörüyoruz. O nedenle daha olumlu olacaktır. Ama bu da şunu gösteriyor. UEFA gelirlerine bağlarsanız gelirlerinizi sadece ona, bir terslik olursa o zaman gelirler anlamında çok ciddi bir risk yaşıyor olacaksınız. Maliyet ve faaliyet giderlerine baktığımızda gider dağılımında personel giderleri gördüğünüz üzere en yüksek kalem 9 milyar seviyesinde. Menajer kiralama ve bonservis benzerinde bir artış var. Normal, çünkü zaten çok daha fazla sözleşme imzaladıysanız, yeni oyuncu aldıysanız burada doğal olarak menajer giderlerinde de bir artış olacaktır. Gelirler 7.6 milyar TL'den TL'ye gerilerken diğer tarafta maalesef giderlerimiz 15.7 milyar TL'ye çıktı. Temel rasyolara baktığımızda ücretlerle hasılat oranı neredeyse birebir. Futbolcu ücretleri futbol AŞ'nin gelirinin 1.3 katı. Net yükümlülüklerimiz toplam hasılatımızın 3.5 katı. Ve toplam giderler de gelirlerin 1.40 katı. Bunlar alarm verici. Buralara çok konsantre olmamız, yani gelirleri arttıracak şeyler yaratmamız, ama bunları da yani bir seferlik gelirler gibi değil, genel faaliyet içinde gelirleri arttıracak bir yapı kurgulamamız gerekiyor. Şimdi UEFA finansal sürdürülebilirlik kriterleri çok kritik. Biz geçmişte 900 bin euro bir ceza aldık UEFA'dan bununla ilgili. Bir, vadesi geçmiş borcunuz bulunmaması gerekiyor. Futbol kazanç kuralı var. 3 yıllık kabul edebilir sapma, 5 milyon euro civarı. Bu iki kuralda bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Fakat kadro maliyet oranı çok çok çok riskli. Daha evvel bir ceza aldığınızda UEFA'dan eğer bunun üzerine ikinci bir ceza, üçüncü bir ceza alırsanız o zaman cezalar katlanarak gidiyor. Burada ciddi bir risk görüyoruz. Yönetimimizin bu konuya ivedilikle öncelik vermesi gerekiyor. Ciddi bir ceza almamamız için UEFA'dan. Şimdi bütçe gerçekleşmeye baktığımızda özellikle gelirler tarafında olumlu bir gelişme var. Fakat burada bütçe yapısının biraz daha kurumsal hale gelmesi gerektiğini vurguluyoruz. Kurumsal hale gelmekten kastımız şu: Beşiktaş ölçeğindeki kurumlarda bütçe çok alt kalem bazında, farklı faaliyet kolları bazında aylık, hatta üçer aylık takip edilir. Yani biz hepsini topladık, dip toplamda biz bütçeye geçtik veya geçemedik demek Beşiktaş ölçeğine çok uygun değil. Bütçeyi çok daha, yani bir tarafta örnek bir amatör bütçede eğer bütçenizin çok üzerine çıkıyorsanız, orada bir hata varsa ona konsantre olmak gerekiyor. Orada nerede hata var? Bu bütçeleri yapanlara hedef vermek gerekiyor. O hedefler tutmuyorsa ona göre yaptırımları olması gerekiyor. Ya yani bu bütçenin kurumsal hale gelmesi, Beşiktaş ölçeğine yakışır hale gelmesinden kastımız bu. Önemli bütçe sapmalarına baktığımızda futbolcu kiralama giderlerinde bir sapma var. Amortisman giderlerinde bir sapma var. Bu da bonservis giderlerinin son derece artmasıyla ilgili. Faiz ve finansman giderleri, menajerlik giderleri en yüksek kalemler. ...22 Haziran 2025... olağanüstü genel kurul yetkilerinin kullanımı ile ilgili BJK Plaza kiralaması, bunu başlarda da söyledim. Burada bağımsız değerleme, şeffaf şartname, resmi ilan ve rekabetçi teklif açısından çok ideal bir senaryo gördük. Bu ideal senaryonun ileride de devam etmesi, her türlü kulüp değerinin kiralanmasında bunun göz önünde bulundurulmasını bekliyoruz ve istiyoruz. Dikilitaş projesi, tapu devri, resmi izin ve ruhsat süreçleri devam ediyor. Son rapordan bu yana yeni bir hukuki veya finansal değişiklik yok. BJK AŞ hisse satışı son satışlardan sonra kulübümüzün hisse payı %60.12'de. Tüzüğümüzde biliyorsunuz %51'in altına düşmeme şartı var. Orada da herhangi bir sıkıntı görmüyoruz. Bu tek seferlik kaynaklar, Dikilitaş ve hisse satışı gibi, eğer biz bunları normal faaliyetlerimizi, işte futbolcu ödemeleri, bonservis ödemeleri için karşılarsak, bunlar bittiğinde ne yapacağız? Bu önemli bir soru işareti. Elimizdeki kaynağın çok değerli olduğundan bahsediliyor. Ben uzun yıllar bankacılık yaptım. 94 krizini, 98'i, 2001'i, 2008'i yaşadım. Kurumları mali zorluğa götüren şey çoğu zaman nakit akış yönetimidir. Hayat çok kolay olmuyor. Yani mal varlıklarınızı istediğiniz zaman elden çıkaramıyorsunuz ve istediğiniz gibi çıkaramıyorsunuz. O nedenle bu kurumları yönetirken ya en kötüsü olursa mantığıyla yönetmemiz gerekiyor. Ya biz aldık, elimizdeki çok değerli ama biz bunu satarız, nasılsa elimize kaynak gelir deme şansımız her zaman olmayabilir. Hepiniz yaşamışsınızdır veya bir yakınınızdan duymuşsunuzdur. Örneğin evinizin değeri 10 milyon olduğunu düşünüyorsunuzdur ama satmak istediğinizde o evi 10 milyona satamayabilirsiniz. O yüzden evet, kadromuz daha değerli olabilir ama bunun karşılığında ciddi bir borcumuz var. Bu borcu yönetmek, bu nakit akışı yönetmek önemli.
1: Ben Sayar'la parantez, reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.
2: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Berk Sayar'la parantez devam ediyor.
6: Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul toplantısı düzenleniyor. Denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk hitap ediyor.
0: Yeni futbolcular alırken hep ileriye dönük olası riskleri hesap etmemiz gerekiyor. Ya bütün bunları yaparken futboldaki yapılanma, bir scout olması, scout'un başı olması, bir sportif direktör olması, hocayı sportif direktörün bulması, bunlar gerçekten kurumsal ve son derece olumlu adımlar. Dünya standardı, gelişmişliklerdeki standart da böyle. Fakat biz daha önce de benzer şeyler yaptık, sonra bunlardan vazgeçtik. Bunun kulübün artık bir politikası olması gerekiyor. Yönetimler değişse bile artık bu yapının değişmemesi gerekiyor. Yani artık sportif direktör hep olmalı bu kulüpte. Sportif direktörün de ismi değişebilir. Scout şefi hep olmalı, onun da ismi değişebilir. Ama bu kurumsal yapı devam ettirilmeli. Bir yönetim değişti, geldi, kendi teknik direktörünü kendi getirmesin. Sportif direktör gene getirsin onu. Ve her transfer scout şefinden geçsin ve öyle gelsin. Yüksek tutarlı taşınmaz işlemlerinde yönetişim, BJK Plaza ihalesinin yapılış sürecindeki olumluluktan bahsettim. Bunun devam etmesini diliyoruz. Full AVM kiralamasında ancak rekabet koşullarının tam sınanmadığını düşünüyoruz. Kamuya açık bir duyuru oldu. En uygun ekonomik sonuca dair yeterli denetim kanıtı oluşmadı. Yani belki en uygun sonuç, en uygun şekilde kiralandı. Ama bunu tespit etmemiz mümkün değil. Ortada bir karşılaştırma şansı olmadığı için. BJK Süleyman Seba Kompleksi kira devri MSE'ye. Burada evet kısa vadeli bir likitte sağlıyor. Fakat taşınmazın uzun vadeli ekonomik değerini sınırlama riski var şeklinde değerlendiriyoruz. Ve güncel risk profiline baktığımda bahsettik, likidite riski, yani nakit yıkış yönetimi son derece önemli. Bakın, geçmişte çok iyi dönemler yaşadık. Kulübümüz harika oynadı. UEFA'da Şampiyonlar Ligi'nde müthiş şeyler yaptı. Çok başarılıydık. İki tane şampiyonluk aldık arka arkaya ama sonra birden düştük. Çünkü o zaman da kadro maliyetinin nakit akit etkisi düşünülmemişti. Yani çok önemli bir oyuncu aldık. Çok yüksek bir maaşla aldık. O zaman için korkunç bir rakamdı. Maaşını bir yıl ödeyebildik, öbür yıl ödeyemedik. Yani hayatta her zaman olumsuzu düşünmemiz gerekiyor. Denetim kurulu olarak da bizim de yapmamız gereken o. Yani bizim size riski en büyük şeffaflığıyla göstermemiz, aynı şekilde yönetim kuruluna da bunu anlatmamız gerekiyor ki bu riskleri bugünden önlem alabilelim. Borçluluk, refinansman, negatif işletme sermayesi, transfer ve sözleşme yükümlülükleri, bu bahsettiğim 362 milyon euroluk yükümlülük, döviz riski kritik. Çağatay Bey de, Sayın Başkan da söyledi. Ya biz gayrimenkulü, işte TL sözleşmemiz var ama biliyorsunuz Türkiye'de gayrimenkuller genelde döviz değerlendiriliyor. Fakat sözleşmemiz öyle değil. Yani piyasa koşulları çok kötüye giderse veya çok kötüye gitmek zorunda değil ama yani emlak piyasası son derece iyi gitmez ise o zaman siz kurdaki değişimi birebir yansıtamayabilirsiniz. Ama banka tarafında o riski almış durumdayız. Yani dolar borcumuz olduğu için kur değiştiği anda biz o kur farkını ödemek zorundayız. Ama emlak tarafında garanti bir şey yok. Ya geçmişte bu çok yaşandı. Yine tekrar ediyorum. Elinizdeki gayrimenkulü satmak istediğinizde piyasa o kadar canlı değil ise oluşan kur farkı da birebir yansıtma şansınız olmayabilir. Bunu mutlaka göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Sözleşme yönetimi, insan kaynağı, liyakat, bilgi sistemleri ve veri, orta yüksek, sürdürülebilirlik raporlaması orta düzeyde değerlendiriyoruz. Yönetim kurulunun öncelikli tavsiyeleri, mutlaka nakit akış planlaması yapılması gerekiyor. Bir bütçe sunulacak. Bu bütçeyi dinleyeceğiz. Bütçede gelir ve gider konuşulacak. Ama tekrar ediyorum, kurumlar mali zorluğa gelir ve gider yüzünden değil, nakit akış planlaması yüzünden düşer genelde. Burada bahsettiğimiz bu faaliyetlerden oluşabilecek 56 milyon euro eksiği nakit akışı nasıl karşılayacağımızı bize anlatması gerekiyor. Bütçeyi sunan kıymetli yöneticilerimizin, arkadaşlarımızın. Ve şöyle değil, dikili taştan bir para gelecek, hisseden gelecek. Evet, doğru, yani bunlar geldiğinde biz karşılayabiliyoruz ama bunlar bir seferlik kaynaklar. Bunu kalıcı hale nasıl getireceğiz? Şimdi Sayın Başkan Serdar Adalı söyledi, yani biz yeni gayrimenkuller kazandıracağız kulübe dedi. Bu çok güzel. Bunu yapabilirsek dikili taşta olduğu gibi tekrar gelir elde edebiliriz. Ama şimdi çok kısa vadeli bir nakit akış baskısı var üzerimizde. Yani biz dikili taştan gelen geliri bu kısa vadeli nakit akış baskısı için kullanırsak geriye yeni gayrimenkuller için bir para kalmıyor. O yüzden biz %25 civarı, %25 kesin bir şey değil. Yani biz denetim kurulu olarak böyle bir rakam öngördük, rasyon gördük ama %25'inin gelir gelmez bunun hemen bir gayrimenkule, potansiyel bir şeye yatırılması lazım. Çünkü şöyle oluyor, siz gelen kaynağı bugün kullanıp acil bir sorun var, diğer taraflardan gelen kaynakları orayı kullanırız dediğinizde hep başınıza başka bir şey geliyor. Yani hep bir nakit akış baskısı yaşıyorsunuz kısa vadeli. O öngördüğünüz yatırımı yapamayabiliyorsunuz. Bu nedenle bunu bugünden nakit akış baskısı olmasına rağmen gelen kaynağın %25'ini veya ne öngörülüyorsa bir kısmını hemen bir yere park etmek gerekiyor. Bir yatırıma potansiyel getirecek, potansiyel gelir getirecek bir yatırıma park etmek gerekiyor. Maliyet zararı ve %25 FAVÖK hedefi kritik. Borç ve döviz yönetimi, kur riskinden bahsettim. Biliyorsunuz ülkemizde kur uzun süredir ciddi şekilde artmıyor. TL değerli. Hatta çok konuşuluyor. Bazı sektörler ülkede çok zorluğa düştü. Fabrikalarını kapattı. Başka ülkelere gitti. Neden? Çünkü kurdan dolayı rekabet edemiyorlardı. Bu da neyi gösteriyor? Kurda bir potansiyel artış riski var. O da yükümlülüklerimizin büyük bir kısmı euro ve dolar bazlı olduğu için bizi ciddi bir şekilde riske sokabilir. Transfer disiplini son derece önemli. Transfer disiplininden kasıt iyi transfer yapmak değil sadece. Elbette hedef doğru oyuncuları almak, kâr edebileceğimiz oyuncuları almak. Ama bir de kendimize limitler koymamız gerekiyor. Yani biz şu kadar futbolcu ücreti limitini geçmeyeceğiz dememiz gerekiyor. Çünkü bunun sonu yok. Yani 1,5 yıl önce 77 milyon euro civarıydı. Bugün 117 milyon euro bizim vergiler dahil, yanaklar dahil bir futbolcu ücretimiz var senelik. Burada kendimize sınırlar koymalıyız. UEFA uyumu çok kritik. Bahsettim. UEFA'dan ciddi ceza alma riski oluşabilir. Burayı çok iyi yönetmek gerekiyor. Tek seferlik kaynakları, dikili taş gibi hisse satışı gibi bunları ileride gelir getirebilecek yerlere park etmek gerekiyor. Dikili taşta bahsettiğimiz %25 gibi. Şeffaf ve rekabetçi süreç son BJK Plaza'da yapılan son derece olumlu. Onun bundan sonra da devam etmesi ve kurumsal kontrol yapısı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. En derin saygılarımla.
7: Neri söyleyeceğim? Yiğit Kazım Yurteri, Aker Çıtak, Cem Muharrem Akça, Hürser Tekin Oktay. Bu dört kişinin disiplin yaptırımı görüşülecek. Kendilerinin şu an tedbirden kaynaklı genel kurula katılma hakkı yok. Ancak raporu okuttuktan sonra kendilerini salona alacağım, hazırlarsa, ve sözlü savunma haklarını kullandırtacağız. Akabinde de oylamaya geçeceğiz, bilgilerinize. Evet, özellikle oylama sırasında görevlileri ve çocukları dışarı alacağız, kapıları kapatacağız ve hukuka uygun bir oylama yapacağız. Sizi salona bekliyoruz. Hazirun sayımız saat 12 itibariyle 1475.
6: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Parantezdeyiz. Parantez programında yaklaşık bir saat boyunca Serkan Çetiner'le gündemi konuşacağız, gündemi değerlendireceğiz. Serkan Çetiner, hoş geldin. Selamlar tekrardan.
8: Hoş bulduk Berk, iyi yayınlar diliyorum.
6: Teşekkür ediyorum. Bir tarafta Beşiktaş'tan açıklamalar geldi. Bugünkü kurul sebebiyle seçim haftası, zaten hafta sonu, hatırlayalım lütfen. Serdal Adalı'dan MHK ve hakemler için net açıklamalar geldi. Yani bu işler güzel günlerin işareti. Sokakta şampiyonluk umudunu görüyorum. Beşiktaş formalı çocukları görüyorum. Tribünde kenetlenmeyi görüyorum. Dünyaya nam salan Beşiktaş tribünleri yeniden görüyorum. Bunlar güzel günler göreceğimizin işareti demiş Serdal Adalı yaptığı açıklamalarda. Bir diğer tarafta Serdal Adalı ligin en iyi takımını kurduklarını hatırlattı. Ama tabii gündeme ilişkin asıl olan tarafta da şunu söyledi. Lider olabilirdik dedi. Avrupa Ligi'nde gruplara muhteşem bir başlangıç yaptık. Ligde liderlik koltuğuna oturmuş bir Beşiktaş'ın başkanı olarak karşınızda olabilirdik dedi. Tabii olabilirdik'in altını biraz da MHK ile doldurabilir mesela. Çünkü hatırlayalım lütfen. Artık biz Ferhat Gündoğdu ile ilgili kime gideceğiz bilmiyorum. Herhalde Cumhurbaşkanı'ndan, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir randevu almamız gerekecek dedi. Sonrasındaki hafta, 1,5 hafta takriben, orayı takiben 1,5 haftalık bir süreç geçti. Orada tüm başkanlarla görüştü Sayın Cumhurbaşkanı. Öyle bir şey hatırlıyoruz ve bunun ardından da tabii bunlar acaba onunla bağlantılı bir operasyon mu, onu da sorguluyoruz. Tam da bu noktada herkesin takım başkanını, kiminin eski takım başkanı Ali Koç'u, Fenerbahçe başkanı Ali Koç'u, kiminin mevcut başkan Aziz Yıldırım'ı, kiminin yine Beşiktaş tarafında Beşiktaşlı'nın Serdal Adalı'nın o açıklamalarını hatırlattı ve işte onlar çabaladı, onların çabasıyla oldu bu işler dediği o noktada Serdal Adalı da kendi payına düşen kısmı esasında almaya çalıştı ya da hatırlatmaya çalıştı. Yaptığı açıklamalarda hakem hataları nedeniyle karşınıza lider olarak çıkamadık. Beşiktaş'ın hakkını yedirmeyin serzenişlerini camiadan çok duyduk diyor. Ve Ferhat Gündoğdu'ya ilişkin geldiğimizden beri MHK'yı şikayet eden bizdik. Ferhat Gündoğdu ismini zikreden bizdik. Kendisi olduğu sürece Türk futbolunun bir adım bile ileri gidemeyeceğini söyledik. Tarih Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardı. Nihayet bir bedeli oldu dedi. Beşiktaş'ın hakkının yemenin bir bedelinin olduğunu söyledi. Yeni bir dönemin beklediğini, Türk futboluna hayırlı olması gerektiğini söyledi bu gelişmelere ilişkin Serdal Adalı. Tabii şunu da yineledi. Adalet istiyoruz dedi. Adalet vurgusu yaptı. Daha da yukarıya çıkacağız dedi. Kadro yapısından bahsetti. Vizyonla yönetileceğiz dedi. Yine vaatlerden bahsetti. Hali hazırda rekor kırdıklarını, 17 oyuncunun, bu benim de dikkatimi çekti mesela, milli takıma giden oyuncular belli oldu haberlerini okuyorduk. Bundan 1,5 hafta önce, hatırlayın lütfen. 17 oyuncunun milli takımlara göndererek, 17 oyuncumuzu milli takımlarına göndererek rekor kırmış olduk. Beşiktaş tarihinde bir ülke rekoru oldu bu dedi. Yerini yeniden kazanacak dedi. Beşiktaş Avrupa'nın köklü takım Marsilya'yı iyi futbolla yendi dedi. Dünya futbolunda yerini yeniden kazanacağı bir döneme başladı Beşiktaş dedi. Ve tabii bunun yanında birçok noktaya da değindi. Gelir gider dengesine ilişkin kısımlar zaten en uzun kısımlar. Sizler de az önce bir kısmını dinlediniz. Bunları konuşacağız ama bir diğer tarafta bir kabir ziyaretinde Ali Samiye'nin kabri başında Sayın Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Onun açıklamaları da ön plana çıktı. Önemliydi. Sayın Dursun Özbek Cuma günü maç oynayacağız dedi özetle. Cuma günü bir Süper Lig maçımız var dedi. Kasımpaşa maçını hatırlattı ama ortada MHK başkanı yok. MHK diye bir şey yok dedi. Bir hafta sonra ligler başlayacak ama ortada MHK yok demeye getirdi konuyu. Ferhat Gündoğdu'ya böyle değindi. TFF'nin tavrını merak ediyoruz dedi. Ne diyecek TFF acaba dedi. Bir diğer tarafta MHK'nin Federasyon Başkanlığı'nın önem verdiği, genellikle de derbi maçlarını yöneten hakemin ifadeleri deşifre oldukça ortaya kimsenin hoşuna gitmeyecek olaylar çıkıyor. Dolayısıyla bir an evvel olayların netleşmesi gerekiyor. Lige ara verilecekse ara verilir. Artık tekrar benzer tartışmalara girmeden bu konunun ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Sessizliğin hiç kimseye faydası yok diyor Dursun Özbek. Ara verilsin demiyor ama yani ara verilecekse ara verilir, verilmeyecekse verilmez. Bu ne kardeşim demeye getiriyor esasında. Dursun Özbek'te durumu tabii biz orada onu böyle bir tabirini aktarmaya çalışırken Fatih Terim'leştim gibi hissettim Serkan Çetiner, ama ben daha fazla bu haber okuma kısmına kendimi kaptırmadan Ata Demirer izlemiş biri olarak geldik buraya. Fatih Terim'in taklidini yapıyor, birden kopamıyor ya oradan. Galiba onun etkisi var. İşin esprisi tabii, bugünü böyle yumuşatırsın anca Serkan Çetiner. Bunlarla yumuşatırsın anca. Öyle bir gün ki dünüyle, bugünüyle, yarınıyla. Salı günü de TFF bir olağanüstü toplantı gerçekleştirecek. 15'te Riva'da TFF yönetim kurulu. Çok ilginç işler oluyor. Söz sende Serkan Çetiner. Gündem böyle. Ve tabii tüm bunların yanında dün yine hüsran. Fanatik gazetesinin manşeti yine bize hüsran. Bir diğer tarafta Montella'yı hedef alan bir farklı manşet. Diğer gazetelerde her yerde okuduğumuz manşetler. Yani ama istifa sesleri gelse de istifa yok. Tüm bunları konuşurken orada yine bir 3-0'lık Belçika mağlubiyeti. Fransa İtalya maçını beklemeye koyulduk yine. Pazartesi günü oynanacak. Serkan Çetiner tekrar hoş geldin. Gündemi böyle özetleyeyim.
8: Hoş bulduk.
6: Yenisiyle eskisiyle. Söz sende.
8: Evet, yani gündem birazcık Hacı Osmanoğlu'nun başkanlığında devam eden bir TFF. Hacı Osmanoğlu TFF'nin ikinci adamının şu anda cezaevine gönderiliyor olması ve bunun herhangi bir istifaya dönüşmemesi, yani demek ki Hacı Osmanoğlu alttaki kadroyu değiştirecek, kendinde herhangi bir sıkıntı görmüyor. Yani kimsenin bir buradaki problemi üzerine aldığı yok. Dolayısıyla nasıl olacak ki bu iş, ben anlamadım. Yani hani Hacı Osmanoğlu'nun bu olaylarla bir bilgisi yok muydu? Tamam, yoksa madem öyle, bunun bilgisi olmaması da bir istifa sebebi. Var ve müdahale etmiyorsan O da bir istifa sebebi. Yani bunların hepsi totalde baktığı zaman iki tarafında da istifa etmesi gerektirdiği bir ortam var. Ama etmiyor. Yani nasıl olacak? Yani şimdi senin daha bilgin yok, bir olayın içinde değilsin. Yeni getirmeye, herkesi teklif etmeye başlamış MHK başkanlık şeyini. Yani yeni bir MHK başkanı aranıyor. Teklifler başlamış. Gelince, yenisi gelince bu işler kapanacak mı yani? Yani bunun bence tam anlamıyla değişmesi gerekiyor. Yani TFF'nin komple topyekun değişmesi gerekiyor yani. Yoksa bu iş benim için bir operasyon değil. Gündemi oyalamak derim ben buna yani. İki tane adam alıyorsun, cezaevine atıyorsun. Ne oldu? Her şey çözüldü mü yani? Başkanların bu kadar herkesin ligler ertelensin diyeceği bir noktaya geldiği bir ortamda iki tane adamı cezaevine göndermek mi bütün sorunları çözecek yani? Ben inanmıyorum buna yani. Bu birazcık gündem oyalama olarak görürüm eğer böyleyse. Çünkü yani TFF çok garip bir şeyler yapıyor yani. Hani biraz savcılıktan da bağımsız. Şimdi hatırlarsan bu iddia muhabbetinde de vardı. Hani iddia oynayan, işte bahis yapan, bahis soruşturmasından önce savcılık diyor ki TFF'ye bekleyin diyor yani. Çok karışık isimler var. Bunlar belli olsun. Bazıları sadece account açmış, hiç oynamamış. Tespit edelim diyor. Ama o dönem hatırlarsan çok fazla eleştiren TFF bütün isimleri medyaya verdi. Niye? Çünkü konuyu değiştirmek için. Şimdi ben artık gerçekten böyle Pollyanna oyunların bir parçası mı olunuyor acaba? Bu kendi o gündemi değiştirmek için birilerini daha yakalım, biz konuşulmayalım noktasına mı geliyor? Ben bunlara şüphe ediyorum yani. Hani çünkü çok samimi gelmemeye başladı bana yani. Hani bir olay patladığı zaman onun failleri komple topyekun istifa eder. Sen de dersin ki bir operasyon oldu. Mesela bu İtalya'da yapılmıştı. Yani yer yerinden oynadı. Yani bir sürü insan cezaevine girdi. Bir takımlar küme düşürüldü. Puanlar silindi. Şampiyonluklar alındı. Hani abi bir tane şey yok ki. İki tane adama başkanlar da güzelleme yapıyor. Biz demiştik. Ya siz demiştiniz de şimdi o kapı açıldı artık. Bütün başkanlar da bizim bütün puan kayıplarımızı Ferhat Gündoğdu'ya yazın diyecekler. Kapı açıldı bir kere. Madem açtık bu kapıyı, iyice aralım o zaman yani. Bir adamın üzerinden gitmesin bu konu yani. Çünkü bir anlamı yok yani. Bir şeye gelmeyecek. O zaman herkes diyecek ki kara kedi belliydi, cezaevine girdi, rahatladık. Artık Türk futbolu çok beyaz, devam edecek. Bence öyle olmayacak. Bundan sonraki gelen adamın aynı başkanla aynı eleştirileri nasıl alacak? Zan altında bırakmayacağım. Ben şu anda mesela birkaç kişiye teklif yapılmış. Yani şu an var ya, kimse kabul etmez yani MHK. Çünkü yani, o koltuk bir kere sabıkalı bir koltuk.
6: Bünyamin Gezer reddetti haberi var mesela.
8: Evet.
6: Doğru, yani. Doğru ve sağlıklı bir ortamda Fırat Aydınus isminin ön plana çıkmasını isterim ama bugün değil. Mesela bugün öyle gelmez. Bir şey olur ki bugün zaten gelmez ama gelmiş olmasını dahi istemem ben Fırat Hoca gibi birinin. Ya da farklı ya şimdi, yine aynı şekilde aynı kalibrede aynı kalitede görebileceğimiz bir isim olsa Fırat Hoca'dan haricinde. Ama belki onu da istemem. Neden? Şey. Çünkü bugün harcanır abi böyle isimler. Böyle doğru bir sistem yok burada. İstedikleri bir yer yok. Zaten Fırat Hoca da bunları söylüyordu son röportajında.
8: Ya bak şimdi Ferhat Gündoğdu kimle geldi abi? Ferhat Gündoğdu Hacı Osmanoğlu'yla gelmedi mi? Onu oraya getiren kim? Hacı Osmanoğlu. Şimdi sen Fırat Aydınus'u getireceksin ama yukarıdaki isim değişmeyecek.
1: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edeceğim.
3: Reklam.
9: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori 1.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Berk Sayar'la parantez devam ediyor.
3: Ben bir kere yukarıdaki başkana da güvenemiyorum ki. Gelen adam olarak yani. Ben Fırat Aydınus olsam Hacı Osmanoğlu'na güvenebilir miyim? Baksana yani mevzuya. Adamın bir tane cezaevi. Senin hiçbir şeyden sanki olay, yani sen hiçbir şeyde yoksun. Senin hiçbir olay belki de yoktur ha. Hani onu da söyleyeyim yani. Adamın da günahını almayayım.
4: Peki salı günü yani. Salı günü ne bekliyorsun Serkan Çetiner? Salı günü olağanüstü toplantıdan ne karar çıkacak? Bu ligin kaderine ilişkin bir karar mı olacak, yoksa

0: Diğer tarafta bir istifa edelim artık. Bize de yol göründü kararlarımı bekliyorsun.
1: Yani şimdi istifa olmayacağını ben birazcık yani hal ve hareketlerinden görüyorum başkanım. Gidiyor fotoğraf çektiriyor işte, milletle hayranlarıyla fotoğraf çektiriyor. Yani ben burada bir istifa
0: Ama
1: gelecek olsaydı
0: onu
1: şimdiye gelirdi
0: kıramazsın
1: yani.
0: Serkan Çetiner. Yani ne halde olursa olsun bir bu tarz durumlarda yani bir cenaze toplantısı haricinde, cenaze haricinde böyle bu tarz yerler haricinde bunları çok da
1: Yok, olacak
0: geri
1: olsa
0: çevirir
1: olurdu
0: miyiz?
1: olurdu. Ya olacak olsa
0: Fotoğraf
1: olurdu.
0: çektiriyor diyorsun ya, fotoğraf çekiniyor diyorsun ya, yani
1: Yok,
0: orada
1: yani aleti, yani şimdi istifa edecek adamın hani psikolojik olarak da böyle biraz kopuk olursun yani. Ben o aleti hurriyetin,
0: Ya onu
1: yani böyle
0: görmüyorum
1: bir
0: diyorsun.
1: şey yok diyorum. Yok, aynen yok yani. O sadece yapıcı olmaya çalışıyor işte. Yani diyor ki ya ben tamam, biz diyor hani yaptık da kardeşim, bu kriminal bir şey değil diyor. Ya ben bırakmışım işleri diyor ikinci başkana
0: Evet.
1: diyor. O da diyor atla diyor, at koşturmuş diyecek. E ne yapayım diyor. Şimdi daha iyisini bulacağım diyecek. Bana bir şans versinler. Ben bu durumu düzelteceğim diyecek. Yani orada bir hamasi konuşma. İşte gelecek yani bunlar. Bana operasyon düzenlendi. Ben de bilmiyordum. Biliyorsun mazlum olmak ülkede hala film veriliyor bu işlere. Ben de diyor bilmeyecektim. Ben diyecek haram lokma ağzımdan geçmedi, delikanlılık diyecek. İşte vatan millet Sakarya diyecek. Ama konu gene bağlanacak, kim gelecek ikincisine. Yani biz burada ikincisini konuşacağız, kim gelecek diye. Yani bilirsin belki bir dönem Lale Orta gelmişti. Öyle, televizyondan bir anda hakemleri eleştiren koltuktan bir anda hakem atayan koltuğa geçilmişti. Böyle olacak yani. Hani ona benzer bir tam olacak yani. Bildiğimiz, gördüğümüz, televizyonlarda yorum yapan, hakem eleştiren bir isim alıp oraya koyacaklar ve düzen devam edecek yani. Benim görüşüm bu arada. Yani ama ligler ertelenecek, işte büyük operasyon çekilecek falan, bu işler olmayacak. Olacak olsa bir anda olur yani. Hani şafak operasyonuyla takara tukara her şey olurdu yani. Bir plan olurdu. Burada bir şey yok yani. Burada bir iki isim takılmış. Diğerlerini de kuncuklamayacaklar ki belli. Yani oralara da çok da deşmeyelim diyecekler. Şimdi giderek milletin tadını kaçırmayalım diyecekler. Çünkü zaten insanların fazla keyif alabileceği herhangi bir ortam kalmadığı için onların elinden futbolu da almayalım diyecekler. Futbolu da alırsak gündeme dönerler diyecekler. Dolayısıyla bu iş körler sağlar, birbirini ağırlar mantığıyla devam edecek yani.
0: Peki. Ve tabii ben orada biraz da şöyle bir şey de bekliyorum esasında. Yani Salı günü Pazartesi günün hemen ardından muhtemelen Montella'ya ilişkin, yani İtalya deplasmanından bir galibiyet gelmesi ihtimaline yüzde kaç ihtimal veriyorsun ya da nasıl bakıyoruz toplum olarak? O da var.
1: Şimdi
0: Onu biz orada okumadık
1: daha
0: mesela. Oradan bağlayayım konuyu.
1: geçtim.
0: Bak onu okumadık, evet. Hatta ben şunu dedim ya, niye Salı gününe karar alındı diye. Hani Pazartesi neden
1: Çünkü
0: alınmadı diye.
1: Montella Hoca kovulacak.
0: Ve
1: Neden olacak?
0: bu da aynen öyle. İbrahim Hoca Osmanoğlu'nu değil, teknik direktörü konuşturacak bir süre.
1: Aynen öyle. Biz muhtemelen İtalya deplasmanından bir dört daha yeriz.
0: Bak bunu
1: Geldiğinde
0: yayında bir saat sorguladım, yeni buldum bunun cevabını mesela. Böyleyiz
1: yok
0: biliyor
1: yok,
0: musun?
1: yani
0: Ama
1: stratejik abi zaten.
0: keşke her şeyde de böyle günü gününe cevabı bulabilsek ya Serkan Çetin. Neden bize bunu konuşturuyorlar? Neden bize bunu düşündürüyorlar? Neden diğer tarafa bakmamızı istemiyorlar gibi kısımları böyle aylar geçiyor sonrasında fark ediyoruz ya. Bir saat içinde fark etmek de güzel en azından. Öyle güzel tarafından bakalım.
1: Yani şöyle söyleyeyim,
0: Geriden geldi, geriden geldi düşüncem fikrim ama.
1: TFF'de şu anda işini hak etmeyen o kadar çok insan var ki
0: Evet.
1: en azından Salı günü birinin işine son verilecek diye düşünüyorum yani.
0: Malumun
1: Yani
0: ilanı diyorsun yani.
1: kesinlikle. Şimdi İtalya'ya olan olası bir mağlubiyette ben zaten mağlup olacağımızdan ziyade yani yani şu an bütün Türkiye'deki bütün herkes kadınlar voleybol maçıyla Türkiye milli maçı aynı gün aynı saatte yayınlansın, herkes kadınlar voleybol maçını izler.
0: Doğru.
1: Bak çok ciddiyim yani. Ya sen artık bu kadar para harcayıp ki o kadınlarımız da tarifeli uçakla gidip gelen, hiç para harcamadığımız bir yerden bu kadar başarı geliyorken, sen bu kadar paranın akıtıldığı, bu kadar kişisel zenginliğin had safhada olduğu bir alanda insanları televizyonun başına dahi oturtturamıyorsan, sizin zaten burada hani herhangi bir Ferhat Gündoğdu'sundan falan çık yani o işte. Sen zaten orada oturmayı hak etmiyorsun. Ne başkanından, ne antrenörüne, ne masasından komitesine kadar. Hiçbir şeyi hak etmiyorlar ya. Oranın komple temizlenmesi lazım. Bu temeldeki, bu bizim çok güvendiğimiz, çok Türk işte milli duyguları çok yüksek futbolcularımıza dokunması gerekiyor. Bu iş kuru milliyetçilikte olmuyor aslanlar ya. Olmuyor yani. Bak ben Melisa Vargas'ın sizden daha milliyetçi olduğunu düşünüyorum. Niye biliyor musun? Kanının son damlasına kadar, verebileceği performans son damlasına kadar o coşkuyla, o şeyle o formanın hakkını veriyor. Siz veremiyorsunuz dostum. Siz prim pazarlıklarıyla, siz antrenörleri böyle kafa kola almakla, kendi kişisel egolarınızla çarpışmaktan başka hiçbir şey olmuyor. Yani. Ve ne yazık ki size bu seviyeyle getiren bir yönetici ağı var ya. Her dediğinizi yapıyorlar mesela. Ya ben anlamıyorum ya. Yani biz daha yazın ne yaşadık ki? Ya yazın yaşadığımızın zaten bugünün habercisiydi. Yazın sana bu milli takımı bir ümit verdi mi? Bak ben sana şöyle söyleyeyim, çok ağır olacak ama Montella Hoca, ben sana söyleyeyim, dünkü maçın ilk 11'ine baktım. Yani Fenerbahçe'nin de ikinci, yani bir İsmail Kartal 1-2 mağlubiyeti sorgulanacak. Montella Hoca oraya doğru bir şey katıyor yani. Niye? Çünkü yani Bertü'yü falan hani 11'de oynatmak falan, kadroyu birazcık Fenerbahçe ağırlıklı kurması.
0: Evet, birazcık dikkatimi çekti.
1: Ben bunu hissettim yani. Bak yani bunu hani belki de diyecek ne alakası var. Ben bunu hissettim arkadaş. Ben şu anda dört büyükler baktığında hepsi yeni hocası var. Birinin 4 yıllık hocası var. Montella Hoca'nın da yani Türkiye'den başka bir kariyeri yok. Ben bunu hissettim. Şimdi en orada Fenerbahçe'den kovulun, yani hoca değişikliği en yakın ne der, kim dersen Fenerbahçe deriz. Baktığın zaman bu kadrodan çıkıp Fenerbahçe kadrosuna gireceğini düşünüyorum. Yani bunu ben dillendiriyorum yani. Biraz da yanladı gibi geliyor bana yani. Böyle bir durum var yani. Ha, yani gerçekten dün çok komik bir futbol vardı yani sahada. Yani çok çok kötü ya. Ya bir şeyin hiçbir çalışması yok. Gelecek kaygısı yok. Montella Hoca'nın da mesela yani hani ya takımda bir gelecek adına bir hamle yaparsın ya. Ve inanırız yani senin bu yaptığın taktik teknik yani. Yok, hiçbir şey yok yani. Öyle oynuyor. Artık Arda bile karar vermiş yani. Ben demiş burada alver yapabileceğim kimse yok. Bir taktik teknik hiçbir şey konuşulmuyor ki. Adam aldığını vuruyor çocuk yani. Haklı.
0: Peki
1: en azından 30 metreden deneyeyim diyor.
0: Ya Montella dedik, milli takım tarafına geçtik. Zaten konumuz milli arada hakikaten hem TFF hem de milli takım oldu. O yetmezmiş gibi bir de Türkiye Futbol Federasyonu Hakemler Derneği, şimdi tam olarak açılımını bilmiyorum ama oraları konuşur olduk. Belki de ilk defa bu kadar çok konuştuk oraları, o dernekleri. Bir diğer tarafta MHK'yi zaten konuşurduk hali hazırda ama böyle de inir geçerdik. Bu MHK'deki atamalara bir bakılsın, bak o öyle değil. Yapay zeka destekli değil, sistem destekli değil, oralarda neler var neler diyorduk. Ama şimdi o neler var nelerin ortaya çıkışını konuşur olduk. Ayrı ayrı. Milli ara gibi milli ara esasında baktığında, yani olumsuz anlamda bunu söylüyorum. Negatif anlamda bunu böyle detaylandırıyorum. Yani tam anlamıyla oraya odaklandık. Ama Montella tarafına geldin. Futbol tarafına geldin. Gider ayak şunu yapıyor, bunu yapıyor yorumlarını yaptın. Gider ayak bunları yapıyor, bak şuralara giriyor, şu oyuncuları oynatıyor, bunları tercih ediyor dedin Serkan Çetner. Montella gitti. Ne olacak abi? Onu da merak ediyorum mesela.
1: Ya Montella gitti.
0: Neyi konuşacağız? Ne, kimi konuşacağız?
1: Ya bence Montella'dan önce başkanın gitmesi gerekiyor. Çünkü Montella'yı getiren...
0: Sence baştan... olacak mı salı günü öyle bir şey? Başkan ya da yönetim kurulu mu istifayı sorumluluğu alacak? Yoksa pazartesi günü değil de salı günü yapılması bu toplantının, her şeyi 21.45'te başlayacak, pazartesi günü oynanacak İtalya maçı sonrasında olması her şeyi açıklamıyor mu?
1: Kesinlikle. Bak şimdi şöyle söyleyeyim. Çok düşük, %1 ihtimal verdiğim bir İtalya galibiyetinde övgüler olacak. Bakın bize inanmıyordunuz işte. Bu seviyenin futbolunu biz oynuyoruz. O yapacağız edeceğiz ki bak %1'i konuşuyorum ben. %99'da hocamızı gönderdik. Yerine hoca bakıyoruz. Yerine çok iyi bir MHK başkanı bakıyoruz. Biz bu işe baş koyduk. Ezanlar inmeyecek, bayraklar düşünecek mandasıyla, milliyetçi konuşmalarla işi bitirecekler. Böyle konuşulacak yani.
0: Değil mi?
1: Yani ben sana söyleyeyim yani salı gününün özeti bu olacak yani. Biz işte böyle işte bize bu hakkı şey verdi, halk verdi. Biz bunun sonuna kadar devam edeceğiz. Öncüsü olacağız. Biz görev sonuna kadar bu ülkenin temiz futboluna hizmet edeceğiz. Allah bizi düşürmesin bu yolda falan. Bak bunlara bak. Salı günü onları dinleyeceksin. Yani. Benzer konuşmalar gelecek yani.

0: geride anar ve konuşurken bu sıralar, özellikle son yıllarda? Ya da neden hep Fenerbahçe'de de, Beşiktaş'ta da, milli takımda da, milli takımların işte tamam başarılı olur, başarısız olur, bak orada değilim. Yani Montella'nın başarılı dönemleri de vardı. Voleybolda çok büyük başarılar kazandık koçumuzla, ayrı konu. Ama neden hep biz Türkiye işte milli takımlarını böyle İtalyan hocalarla anar olduk son zamanlarda? Niye hep böyle bir İtalya'ya döndük? Niye yüzümüz yani, orada? Niye bir gözümüz orada bizim? Bunu da sorguluyorum biraz, kendimce. Bu biraz böyle farklı bir bakış ama.
1: Yani. İtalya Ligi para veremiyor belki. Sorun şu. İtalya Ligi benzer zaten Akdeniz ülkesi. Biraz da benzer yönlerimiz var. Futbola bakışları da benzer. Hatta şöyle söyleyeyim. Mafyatik insanların futbolun içinde olması, işte oradaki omertanın falan kanunlarının olması, birazcık o İtalya futbolu bize yakın, hep yakın gelmiştir. O duygu birikimi de benzer, aynı duygusal insanlarız. Ama şu anki gerçek futbol coğrafyasına baktığın zaman İtalyanlar şu anda para veremiyorlar. Bu işe para harcayamıyorlar. İtalyan futbolu çok kötü yönetildiği için, ki bak Türkiye İtalya seviyesine bir kere gelsin, İtalya milli takımının ve futbol anlamında bir kere gelsin, ben şu ömrü hayatımda bir kere İtalyanların geldiği seviyeyi göreyim, en top seviyeyi, ben okey bir Türk olarak, Türk futbol olarak. Biz gelemeden onların düştüğü durumu görüyoruz ve biz gelemeden onların yaptığı hataları zaten yapıyoruz. Yani şu anda Rafael Leao'yu Milan satıyor, biz alıyoruz baktığın zaman. Yani hani 12 milyon euroya Galatasaray'a geldi yani. Yani İtalya'daki bütün satılması muhtemel oyuncuları Genduzzi Fenerbahçe'ye geldi yani. Hani overpay verip biz alıyoruz. Dolayısıyla İtalya'nın yıldız diyebileceğini kafa çıkaran her topçusunu Türkiye'ye alabilir. Her antrenöründe Türkiye'ye alabilir. Yani Vincenzo Italiano kötü bir hoca mıydı? İtalya'dan geldi yani. Bu hoca Fiorentina'da iyi işler yaptı da geldi yani. Bologna'ya gitti. Bologna'dan da Beşiktaş'a geldi. Ve kariyerinin en iyi dönemlerinden birinde geldi yani. Dolayısıyla sen İtalya'dan şu anda satın alabilir bir gücün var, satın alma gücün var. Yani ekonomik olarak İtalyanlardan daha mı iyisin? Değilsin. Ama sen borçlanabiliyorsun. İtalyanlarda öyle bir şey yok. Onlar FIFA şeyine dikkat ediyorlar yani. Hani onların tribünleri daha çok para getiriyor. Daha ekonomileri düzgün. Yani ama devlet çok destek vermiyor. Yani Milan'a bir arazi vermiyor mesela. Milan'ın stadını yapmıyor. Anladın mı? Ama bizim bütün takımlarımızın hem arazi anlamında destek veriliyor devlet tarafından, hem stat konusunda destek veriliyor. Ya düşün, Inter'le Milan ya, San Siro ile Giuseppe Meazza aynı statta oynuyorlar. Ya o yokluktan adamlar bu başarıları yakalıyorlar. Bizde o bile yok. Yani hani, o yüzden hani bizim İtalyanlarla aramızda zaten bir fark var. Ne fark var? Kapatılamayacak kadar açık bir fark var yani. Sen de bunu parayla kapatıyorsun. Yani ne zamana kadar bu sürdürülebilir? Bunu konuşacağız yani. Hani yarın öbür gün Türkiye'nin durumu iyiye gitmezse ekonomik olarak, ki gitmiyor da zaten de. En sonunda da bu futbol kulüplerinin elini çektiği zaman devlet, göreceğiz yani ne olacağını. Yani bak Bulgaristan ligine dönersin, onu söyleyeyim. Bak Romanya ligine falan dönersin yani. Çünkü bu paraları şu an ödüyorsun. Bugün başkan diyor 300 harcıyoruz, 200 geliyor diyor Beşiktaş. 100 milyonu sanki böyle hani bir ufak bir paraymış gibi konuşuyor. 100 milyon lira, euro çok büyük bir para yani. Kaldı ki bizim paramızın kaç birim üstünde bir şeyden bahsediyorum. Dolayısıyla sen bu yüzü bunları böyle iki tane sezon kötü git, 100 oluyor sana 300 milyon euro. Versin o zaman bir tane daha bir bankamız, çiftlik gibi şey, Ziraat Bankası ya da şey Halk Bankası verebilecek mi 300 milyon euro? Veremeyecek. Onu bir kere oldu tarihte yani. Onun da ekmeğini yiyorlar yani. TL'ye döndüğü için devalüasyona geldi o TL. Borçlar küçüldü. Şey oldu yani, bir anda bütün kulüplerin kafa kulüplerin, evet, borçları bitti, ama alttaki küçük kulüplerin suçu ne?
0: Bu arada dinleyicilerimizden mesajlar geliyor. Sabri Bey sormuş. Sabri Aydoğan demiş ki, Berk ne oldu MHK başkanına? Haberim yok, serbest mi kaldı yoksa tutuklandı efendim. Tutuklandı mı demiş. Haber verirsen memnun olurum demiş. Oradaki detayları aktardık programın girişinde ama tekrar verelim. Ferhat Gündoğdu için mesela, tutuklu yargılama kararı geldi. 7 şüphelinin tamamı da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ferhat Gündoğdu ile beraber ve bunun üzerine açıklamalar ardı ardına geldi. Dursun Özbek tarafından, Serdal Adalı

0: tarafından açıklamalar geldi. Bir diğer tarafta iki başkan adayının, düzeltiyorum, iki başkan figürünün konuşması Fenerbahçe tarafının neler düşündüğünü de merak ettiriyor bana. Biraz Yıldırım açıklamasında açıkçası bekliyorum. Çünkü o da hakemlerle ilgili ilk kez konuştu ve hemen ardından bu olay oldu. Orayı hatırlar mısın? Bak bir yere gideceğim Serkan Çetiner. Heyecan yaptım, bir şeyi hatırladım diye. Böyle adını soyadını karıştırdım abi senin. Özür dilerim. Ama hakikaten heyecan yaptım. Niye biliyor musun? Bir şey şu an kendi kendime. Bir aydınlanma yaşadım yayının içerisinde. Olay şu abi. Bir şeyi sorguluyorduk, hatırlıyor musun? Ya Aziz Yıldırım, Serdal Adalı, Ertuğrul Doğan, Dursun Özbek, değerli başkanlar gittiler Cumhurbaşkanı ile görüştüler. Hemen ardından Ertuğrul Doğan'dan hakem açıklaması geldi. Bir böyle arkasına güven almış gibi bir hakem açıklaması geldi diyordum ben yayında sana. Bunu öyle soruyordum. Ne oldu acaba? Ne konuşuldu acaba diyordum. Sayın Başkan Aziz Yıldırım ilk defa hakemle ilgili kendisi konuştu bak. Hiç girmeyecekti bu konulara. Hiç girmiyordu da böyle sert açıklamalara. Böyle gitmesi kendisinden duyduk. Diğer tarafta Ertuğrul Doğan'dan zaten az önce söylediğim gibi açıklamanın geldiğini ve hem de bir maç öncesinde böyle kolay kolay görülmeyecek açıklamalar, yılda bir iki kez olur, ayağına denk alsın hakem, bu maç öncesinde puan kaybetmeye tahammülümüz yok açıklaması geldi özetle. Serdal Adalı'nın açıklamaları zaten yerli yerinde ve belliydi. O da orada da Beşiktaş tarafında da bir maçtan sonra Ahmet maçını hatırla, Diyarbakır deplasmanının açıklama geldi. Yani Galatasaray tarafında da mutlaka öyle açıklamalar vardı. Şu an hatırımda yok. O yüzden sayamıyorum. Ama orada şunu konuşuyorduk biz. Ne oldu da Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra birden açıklama yapmayan dahi başkanlar arasında, hani diyoruz ya Aziz Yıldırım'dan görmeyiz çok bunları diye, birden böyle bir tavır değiştiriyor ya da hadi konuşayım diyor. Ne güç aldılar acaba, ya da bir güç aldılar arkalarına da böyle bir uyarı yapıp onu mu kullanıyorlar gibi şeyleri sorguluyordum kendi kendime. Çıkar yakında diyordum. Bak şu an hatırlıyorum, şu anda da olayı oraya götürüyorum. Biraz da belki gazetecilik üçgüdüsü ya da bilmiyorum, hepimizin aklına gelen bir şey, bilmiyorum. Orada Serkan Çetiner muhtemelen böyle bir operasyonun da sözü alınmış veya bu iddia, tamamen iddia ya da işte tahmin, herhangi bir bilgiye dayalı olarak konuşmuyorum, Sayın Cumhurbaşkanı ile konuştuktan sonra dört büyük kulübün başkanı bu tarz bir durumun hissiyatına girmiş olabilirler. Ne dersin?
1: Yani ya ben
0: çok mu itopik, yoksa
1: evet. Çok itopik.
0: Ya ama yani, ardı ardına geliyor. Ben, Aziz Yıldırım konuşmaz, çıkıyor konuşuyor. İşte Ertuğrul Doğan böyle açıklamalar ya, bu yıl yapmadı, çıkıyor yapıyor. Serdal Adalı zaten Cumhurbaşkanı'na çıkacağım dedi. Bak istediği oldu.
1: Abi bak şimdi ben sana bir hikaye anlatayım bak. Şimdi. Hacı Osmanoğlu Ferhat Gündoğdu'ya bırakıyor. Ferhat Gündoğdu Yasin Kol'a bırakıyor. O Yasin Kol dediğin adam da FIFA'nın kurallarına uymayan, evet, yani hiçbir sınıfını geçemeyen bir insan. Şimdi bu insanın yönettiği bir Türk futbolu nereye kadar gidebilir? Aynı zaten 1,5 sene gidebildi. Anlatabildim mi? Yani burada Cumhurbaşkanı'na falan girmeye de gerek yok. Yani konunun tek şeyi muhatabı aslında işgüzarlık. Yani işgüzarlık sonucunda bir tane hakem atıyor, hakem kovduruyor, hakem değiştiriyor. Ama bunları yapan bir hakem yani aynı zamanda. Ve bunu yapan hakem liyakatlı bir, gelmiş bir hakem de değil. Yani ikincilik hakemi seviyesi bir adam. Dolayısıyla bu adamın yani bu adamdan ne bekliyorsun ki? Bu adamın hangi başarısı zaten olacak ki? Bekliyorduk yani. Ne bekliyorduk yani? Hani bu operasyonun temeldeki sorunu zaten Ferhat Gündoğdu işini yapmamış. Bir hakeme bırakmış. Daha doğrusu TFF başkanı Ferhat Gündoğdu diyor. Yani bu biraz Bahçıvan'la aşçı arasında bir şey, konu yani. O ona yani. Böyle bir iş olur mu yani? Böyle bir durum. Yani zaten böyle yönetilen bir olayda istifanın tepeden başlaması gerekirken başlanmayıp ortadaki adamın cezaevine, diğer adamın ne olacağı belli değil hakemin, oralara gitmesi. Bu hakemin biz bahis oynamasına kızıyoruz mesela. Diyor, nasıl yapıyor? Nasıl cesaret? La adam TFF'yi yönetiyormuş. O oynamayacak da ben mi oynayacağım ya? Adam zaten bizim şu anda saygı duymam gereken kişi Yasin olmuş. TFF başkanının bütün yetkileriyle donatılmış adam yani. Aslında trajedinin başladığı yer burası yani.
2: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edeceğim.
3: Reklam.
4: Reklam.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
3: Reklam bitti.
2: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Berk Sayar'la Parantez. Devam ediyor.
1: O yüzden Cumhurbaşkanı'na falan gitmeye gerek yok yani. Bu sistem zaten anca 1,5 yıl götürürmüş.
0: Gelen mesajlara bakalım. Peki dinleyicilerimiz ne diyor? Berk yine siyasete bağladın diyor. Yani ben sadece gözlemimi söyledim. Siyasete bağlamadım. Herhangi bir şey bahsetmedim bir durumdan.
1: Yok, siyaset bir durum değil, yok. Ama değil zaten bu. Siyasete yani ihtiyacı kalmamış yani. Hani iş siyasete gelmemiş bile yani.
0: Kaldı ki siyaset burada olmadan da iş. Siyasetin işin içerisinde olmadan da haberi olmadan da çok yapılacak bir olay değil. Bu ayrı konu. O yüzden oraya bağlamak çok zor bir yer değil. Ama ben sadece kendi kendime sorguladım. Dedim ki ya ben buna çok şaşırdım dedim yayında. Ve işte Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra dört büyük lider, yani dört büyük takımın başkanları hepsinden ayrı ayrı açıklamalar ya bu hepsinden ayrı ayrı açıklamalar bugüne dek görülmemiş şeylerdi yani.
1: İşte abi artık.
0: Sen diyeceksin ki tuz koktu hakemlerde, o yüzden açıklama yaptılar diyeceksin
1: evet,
0: mesela.
1: Evet.
0: Ben öyle görmüyorum zaten abi. Zaten yapıyorlardı. Ama Aziz Başkan yapmıyordu. Zaten yapıyorlardı. Ama maç önünde yapmıyordu Trabzon mesela. Yani bunların hepsi bir işaretti bence. Orada bir şeylerin konuşulduğunu, kaldı ki daha 3 gün öncesinde, 5 gün öncesinde Riva'da biz Cumhurbaşkanı'na çıkacağız artık yeterdi diyen, ona anlatacağız derdimizi bizi, o anlar sadece diyen bir Serdal Adalı. Orada da Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında da bu konulara hiç girmeden ya tamam durayım kenarda dememiştir yani. Ya burada bir şey duymak istemişler.
1: Bu iş zaten şöyle yani, adamlar fahiş yönetimden ziyade fahiş atamaları görünce herkes ister istemez. Dört büyük takım da bu yaz inanılmaz para harcadılar. Bak normal paralar harcamadılar. Dolayısıyla korkuyor insanlar. Yani hani bunun kendi başarısızlığını, yani kendi, şimdi niçin transfer yapıyorlar o zaman? Kim bulmak için yapıyorlar. Ama senin karşındaki organizasyon çok kötü olduğu için kişisel olarak adamlar endişe ediyorlar. Ben bunu gideyim diyorlar. Bu işin en tepesine söyleyeyim. Yani biz çünkü biz kendi bireysel gelişimimizi tamamladık. Artık başarı istiyoruz taraftarına, ama buna engel olabilecek kötü yapılanmış, hiç hazırlanmamış, organizasyon eksikliği olan, liyakattan uzak insanlara bu işi becerebileceğine inanmıyorlar. En başından tepedeki Hacı Osmanoğlu'ndan giriyorlar zaten. Konuyu Hacı Osmanoğlu'na indirgeyemiyorlar. Çok konuşmuşlar. Belli ki geçmemiş yani. Ben bunu neyden anlıyorum? Çünkü Anthony Taylor penaltı dediği nene pozisyonuna Yasin Gol diyor ki zaten kazandılar. Problem değil. Kapağını veriyor. Anladın mı? Evet. Şimdi neyi anlatacaksın ki yani? O zaman Anthony Taylor'a para da vermeyin. Bak buralara böyle getirmeyin yabancılar. Dinlemiyorsanız etmiyorsanız. Eğer bir şeyden bahsediyorsak o zaman göz boyamayın. Ben birçok yabancı insanın gelip burada yorum yapmalarını falan hakeme eğitiyormuş. Ne eğitiyorsun ya? Hangi hakeme eğitmişsiniz ya? Siz önce bir Yasin Bolu eğitseydiniz de bari, adam yönetiyormuş zaten, doğru yönetseymiş. Ama üzücü, bak komik yani, mizahı olmayan mizahı olur yani. Şu anda biz mizah tarafına bak geçiyorum çünkü artık gülüyorum yani. Hani bu kadar komedi bir durum olmaz yani. Bu kadar, bu seviyeyi el ayağa düşürmeyin ya. Biz neleri gördük ya, Şeniz Erzikler falan vardı ya, bu seviyeleri nerelere getirdiler ya. Ve bu yani hayatımızın her yerinde karşımıza çıkmaya başladı. O daha da üzüyor insan yani. Ama ancak mizah yapabiliyorsun, onu da belli seviyeye kadar yapabiliyorsun. Yani, o yüzden geçelim.
0: Mesajlara bakıyorum. Mesajlarla geçeceğiz. Berk sana katılıyorum. Türkiye'de hiçbir olay tesadüf değildir demiş Yaşar Bey, yurt dışından yazıyor. Ve Serkan Bey ayrı bir TV kanalındaki yorumcu. Ha, bu eski mesaj. Serkan Bey demiş. Orada da tabii şu anki yayından bahsediyor sandım. Yeni yayınımıza ilişkin, yani şu bugünkü bu yayına ilişkin, sadece sana katılıyorum kısmı, tesadüf değil hiçbir şey kısmı bugüne aitmiş. Peki Serkan Çetiner yayına ne zaman katılsa Yaşar Bey o zaman yorum yapıyormuş belli ki. Bir önceki yayından kalmış bu mesaj çünkü bir önceki.
1: Yaşar abi bizi seviyor, izliyor.
0: Yani. Yaşar abi seviyor. Zaman zaman da sana çok karşı çıkıyor, onu da söyleyeyim Serkan Çetinler.
1: Geçen bir kere biliyorsun Yaşar abi denize girecekti.
0: Evet.
1: Ettik ona.
0: Doğru. Doğru bak değil mi? Denize gireceğim. Reklama gitmediniz. Denize gireceğim. Reklama gitmediniz deyip durdu.
1: Yaşar abi denizden çıktığını bu mesajıyla anladık.
0: Evet. İyi yani. O zaman o dakikalarda reklam biriminden kimse dinlemiyordu. Dinlese Uğurcan Uzundurukan'a da selamlar. Ama yani o da dinlese niye reklam gecikiyor diye o da ayrıca yazabilirdi bize. İşin esprisi tabii reklamları zamanında böyle çok da uzatmadan vermeye çalışıyoruz ama o gün öyle bir uzama durumu olmuştu.
1: Sıcağına bir konu vardı o gün öyle.
0: Evet. Selam. Saygılar diyelim. MHK'nin başına Fırat Aydınus geçmeli. Serkan Bey'in yorumunu alabilir miyiz? Ümraniye'den Ertuğrul ben demiş. Yayınlar demiş. Konuştuk aslında da.
1: Ya konuştuk evet. Yani. Dediğim gibi Fırat Aydınus
0: Hoca zaten
1: geçmez. Akıllı adam şu an MHK'nın başına geçmez. Yani.
0: Evet. Yani. Küçültmeye doyamadığınız İtalya'nın, ben küçültmeye doyamıyormuşum İtalya'yı. Öyle diyor dinleyicimiz. Peki. Küçültmeye doyamadığınız İtalya'nın 4 yıldızı var. Montella İtalya'ya hayat verdi. Adamlar bizden aldıkları moral ve 11'le Fransa'ya kafa tuttu. Sevgiler saygılar Manisa'dan Yenal ben demiş.
1: Küçültmeye doyamadık diyeceğim. Bak ne dedik cümlemde ben ne dedim. Keşke
0: bana diyor sana demiyor.
1: Seviyesine gelsin ki zaten okeyiz. Yani Türk futbolu İtalya'nın gelebileceği seviyeye gelsin. Türk futbolunun en üst seviyesi o seviye olur yani. Ama bu işin ekonomik tarafından dolayı İtalya şu anda Türkiye daha böyle aktif gözüküyor. Bak iyi demiyorum, aktif gözüküyor. İyi transferleri daha çok Türkiye'ye geliyor falan. Ama bu iş tabii tercih sebebi ne olursa olsun evet. İtalya'dır ya, Avrupa şehridir.
0: Belki iyi yayınlar kardeşim. Futbolu o kadar seven biri olarak dün akşamki maçı izlemedim. Bir karesini bile izlemedim. Osman Erdem ben demiş.
1: Doğru söylüyor. İzlenecek bir durum yok yani.
0: Yok.
1: Bak hayatımda hiçbir şey de değişmedi biliyor musun? Yani şöyle bir pozisyon vardı da keşke şu hiçbir şey değişmedi yani.
0: Ben hatta izindeyken izlemedim mesela biliyor musun? Ben hayatımda, bak, hayatımda öyle dedin ya ben de mesela bunu çok isterdim izlemedim diyebilmeyi ama işin dolayısıyla izlemek zorundasın abi bakmak evet. Zorundasın. Şimdi yarın yayın yapacaksın kaçırdı orada bir yeri yayında. Serkan Çetin'e çok sıkıştırmaz bizi o konularda hoş ama yani bilmen gerekiyor. İşin esprisi bir yana ama izindeyken milli maçı mesela yine aynı benzer sonucu aldığımız 3 farklı mağlup olduğumuz milli maçı izlemedim abi. İzlemedim niye izleyeyim çünkü yani zevk alamadığın bir şeyi kapat. O lüksün çok nadir oluyor. Voleybol olsa niye izleyeyim abi onu izlememişken?
1: Hayır. Filmin Sultanları'nın maçı olsa açıp izliyoruz yani.
0: O sinirle izlemezdim. Izliyoruz. Bak farkında mısın? Çok fevri bir cevap verdim abi aslında. Voleybol olsa niye izleyeyim abi dedim. O sinirle izlemezdim herhalde. Aynı gün aynı saatte olsa onu da izlemezdim herhalde.
1: Ya çok şey. Yani belki de Türk yani milli takımla bu Dünya Kupası da çok etki etmiş olabilir de. Aynı evet. İnsanların aynı özürlerin dilemesini birazcık ben hani o keyif almıyorum ya. Ben mesela açık söyleyeyim ya. Yani isim de vereceğim artık dayanamıyorum da. Yani ya ben abi Merit Demir'in her mağlubiyetten sonra çıkıp özür dilemesini bireysel hatalarının çok olduğu bir ortamda izlemek istemiyorum abi. Yani ne yapayım? Yani bir değişiyor mu? Değişmiyor. Aynı isimler milli takımda devam ediyor. Ve bu Uluslar Kupası'nı da büyütmeyin yani. Hazırlık maçlarının de adını değiştirdiler. Ben bu hazırlık maçlarında en azından bir büyük takımlara karşı bir taktik değişimi, bir genç oyuncu, başka bir isim görsem oturup gene izleyeyim yani. Ama o da yok arkadaş. Yani ben izleyemiyorum yani. Hani bu aynı şey benim hani Galatasaray hazırlık maçlarında da ya. Yani. Ben Kaan Aydın'ı niye izleyeyim abi? Ne gibi bir görüntü bende ulaşabilir? Ne olacağı belli yani. Kaç yıldır izliyoruz yani. Anladın mı? Aynı görüntü milli takımda da var işte yani. Aynı türevleri milli takımda da var yani. Apokerim'in orta sahadan geride kaldı. Abdülkerim'in orta sahada Lukaku işte koşmuştu. Apokerim geride kalmış. Ya biz bunu zaten yani bilmediğim bir şey mi? Şaşırdım mı? Hayır. Bilmiyor muydum?
0: Zaten diyorsun ki Galatasaray izlerken Abdülkerim Bardakçı'ya bir posta kızıyorum. Bir de burada mı kızayım? Aynı şeyleri burada mı görüyorum?
1: Burada mı kızayım arkadaş? Yani evet ya Bertu mesela.
0: Dillerine destan evet. Senin orada Abdülkerim'in durumu. Apokerim yani, deme abi bak beni de Apokerim dedirtiyorsun yayında. Sonra başka
1: ya,
0: bir yayın oluyor.
1: Çok kolayıma geliyor
0: Abdülkerim,
1: ya.
0: Apokerim diyoruz olmuyor yani. Haber diline duymuyor. Bir yerde bir haber vereceğiz. Abdülkerim Bardakçı'nın işte bir hafta sahada olmaması, ceza sebebiyle olmaması gerekiyor diyordum bir ara. Apokerim dedim yanlışlıkla adama.
1: Bana kolay geliyor ya. yani.
0: Peki abi.
1: Ya bir sekans var mesela, işte Deniz Gül bir şutu kaleciye şut çekiyor. Oradan Meri Demiral ona kızıyor, bana niye atmadın diye. Ya yani pozisyonu görsen yani alakası yok yani. Orada dönüp ayağını 180 derece falan döndürmesi gerekiyor ki orada hani ortaya döndürsün topu. E şimdi 20 yaşında iyi bir santrafor potansiyeli olan bir çocuğa sen azarlıyorsun yani, anladın mı? Ben bunları görmek istemiyorum yani.
0: Evet.
1: Hani pozisyon da şöyle olur yani, ikiye bir gidersin de boş kaleye vermez, ona kızarsın. Öyle bir pozisyon
0: bak,
1: da değil.
0: Yorum
1: yani
0: geliyor. Bu arada yorum gibi yorum geldi. Ben söyleyeyim sana. Oynayan tek oyuncu Arda diyor. Gerisi boş diyor dinleyicimiz. Kıymetli dinleyicimiz.
1: Yazdığımız için. Arda da artık zaten şut çekiyor. Dayanamıyor çocuk.
0: Yani. Yani çünkü konuşacağımız tek isim belki de ya. Onu hatırlatıyor evet bize. Bakın burada pozitif bir şey var diyor. Negatiften çıkın diyor. Pozitife doğru gelin diyor. Ben bir şeyden bahsedeceğim
1: ya
0: size diyor.
1: Arda,
0: unutmuşsunuz Arda. Belli ki o kadar çok işte MHK'den girip milli takımdan çıkınca diyor. Unutmuşsunuz diyor. Ben sizi pozitife doğru çektim şu an diyor. Çok kıymetli. Çok teşekkürler.
1: Ya işte Arda'nın da bir teknik taktiğin içinde bir o harmoninin içinde olabilmesini görmek istiyoruz. Onu da göremeyince otomatikman başı kesik tavuk gibi bir tane adamın etrafında 4 kişi var. Adam 4 kişinin içinden çıkıyor, pozisyon görüyor, alıyor. Yani onun eline ayağına bakmışız yani. Dolayısıyla burada da Montella'ya kızıyorsun işte. Ya bu çocuk böyle bir fırsat eline geçmiş yani. Sen bu çocuğu değerlendiremiyorsun. Ya bu burada yani çok büyük bir plan eksikliği var. Yani futbolu biliyorum diyor ya, bir göster daha ya, bir Arda'yı bir kullandığını görelim yani. O ya ben 10-11 tane Arda'mız yok. Dünyada zaten böyle bir şey de yok. Yani 11 tane Arda olunca iyi top oynayacaksın anlamına gelmiyor. Sen bir takım yapacaksın. Bunu sen Sametlerle falan da yaptın bir dönem yani. İlk geldiğinde işine saygından mı artık bilmiyorum. Yani ya kimsenin yüzüne bakmadığı Sametlerle, Mehmetlerle, Yunuslarla yaptın bunu hocam ya. O Adana Demirspor ruhuyla geldin yaptın ama bir yıl yaptın. Hani şu anda hiçbir şey yapmıyorsun ve sen belli ki o reflekslerin sadece o futbolcular üzerinde geçerliymiş. Üzerine bir tane adam koyduğunu gördük mü? Yani ben milli takıma kazandırdığı bir tane oyuncuyu görebildim mi ya? Yok abi, maalesef ya, çok üzücü değil mi ya? Bu takım mesela Fatih Terim geldi, Karabük'ten yine Vedat İnceefe ikincilikten aldı getirdi koydu, stoper oynattı ve taş gibi de top oynadı çocuk. Ya ben bunları görmek istiyorum artık. Diyorum ki yani bir hocamızın alt liglerden işte Zeki'yi İstanbulspor'dan yakalayıp getirip koyduğunu bir görelim yani, ya da başka bir şey görelim. Yok. Menajerler mi artık izin vermiyor? Ben anlamıyorum. Milli takım hep aynı isimler ya. Hep aynı futbol, hep aynı isim. Ya gerçekten yorucu değil mi ya? Gelişimi hiç mi hissetmiyoruz ya? Hiç görmüyorum ya. Milli takım biraz gelişmez mi? Bak Dünya Kupası'ndan elendik, gelişim yok diye. Şimdi bak Almanya'ya bak, cayır cayır rejenerasyon arıyor. İşte Almanya'da Jürgen Klopp'a kim kızabiliyor? Adam doğru düzgün takım, yani top oynayamıyor, gol atamıyor takım. Ama adam arayışta, ben bunu görüyorum yani. Farklı farklı isimlere şans veriyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve no name isimlerle. Öyle hiç saneler maneler yok artık Almanya'da yani. Ama adam bir arayışta, biliyor çünkü ben saneyle ben bir Dünya Kupası daha kazanamam diyor yani. Olmayacak diyor. Ve adam geldiğinde de bunları söylüyor yani, şartlı şekilde yani. Eleştirilerinizin haddini bilin yoksa giderim diyor yani.
0: Evet.
1: Evet, oynayacak, başarılı olacak, ben biliyorum. Niye? Çünkü futbolun doğrularını yapıyor, görüyorum. Ama milli takımda bunu görüyor muyum? Yok. Milli takımda kaç tane genç adam gördük ya? Ya şu hazırlık maçlarında madem 4-5 yiyeceğiz, ben Melih Demiral'ın zaten kazanacağını, yani ne kazanacağımı, ne vereceğini biliyorum. Dünya Kupası'nı zaten bu oyuncularla kaybettim. Artık bir tane stoper göreyim, genç bir stoper ya. Bir farklı bir isim göreyim yani. Onlarla 4 yiyin de en azından diyeyim ki bu insanlarla 4 yedik ama ileride biz bunlarla 4 atacağız. Ama ben Melih Demiral'la 4 yiyip ileride zaten 4 yiyeceğimi de biliyorum hocam. Sen gideceksin, yeni gelendir Melih Demiral'la geldiğinde aynı şeyi konuşulacak. Bu sadece Melih Demiral demem de bu arada şey olmasın yani. Bütün avaneleri yani. O bölge. Yani oradaki herkes, Apo Kerim de dahil ya. Yani. Vereceklerini vermiş ve doymuş oyuncular bu oyuncular artık. Ve çok peki para kazandıklarını düşünüyorum yani.
0: Birçok mesaj var. Birçok mesaj var. Mesajları tek tek okuyacağım tabii, farklı farklı konular. Programın başından bu yana konuştuğumuz farklı farklı konulara ilişkin. 45 dakika olmuş Serkan Çetiner. 15 dakika gibi geldi bana. Çünkü yani konudan konuya geçtik ve dinleyicilerimizin katkısı da sanki programı bekliyor gibi, böyle bu dakikaları bekliyor gibi, bu konuları bekliyor gibi haliyle, gündemin de etkisiyle ardı ardına kesilmiyor. Berk Bey iyi günler. Serkan Bey'e bir sorum olacak. Benim Yasin Kol Yasin Kol peki neden maç bitiminde alındı? Maçtan sonra mı haber geldi? Çok enteresan değil mi? Bunun için ne söylemek ister acaba? İyi yayınlar demiş.
1: Ben ne zaman alındı derken nasıl alındı yani, şey mi? Gözaltına alınma olayı mı diyor?
0: Ben de anlamadım. Maç bitiminde alındı.
1: Hangi maç bitirdi? Maç yoktu ki. İki gün, dün değil mi? Dün ya da önce, evet.
0: Anlamadım. Biraz daha açarsa. Biraz daha açarsa. Berk selam. Madem ben maçı anlayamam. İzlemediniz, ben sana skoru söyleyeyim. Belçika 3 Arda 0 demiş. Ya Berk yani... demiştin. Evet. Ya yani o kadar, öyle de demeyelim yani. Milli takımı da şimdi orada skor olarak dahi bir şey aktarırken yok sayma da. Arda oynadı sadece. Söyleyeyim. Onu da tamam, oradan ben de yaklaştım.
1: Dün mesela Arda hariç. Yani mesela Kalede Uğurcan Çakır olmasaydı 3'te olmazdı maç. Daha fazla olurdu. Onu söyleyeyim. Altay olsaydı daha fazla olurdu. Çünkü Altay'ı da hani isimsel olarak şey yapmıyorum. Altay'da çok formsuz gelmiş ya. Çok bitik yani. Yani o seviyeye yani bilmiyorum ben. Mesela işte anlatabildim mi? Yani bir tane oyuncu yok. Uğurcan Çakır'ın arkasına koyacağım bir tane genç bir oyuncu koymamız lazım. Deniz de olabilir bu arada. Konyaspor'un kalecisi de olabilir. Olabilirdi yani ama denemedik yani. Ama onu söyleyeyim, dün izlemeyenler için skor daha farklı da olurdu. Ha, gol de atabilirdik bu arada yani. Arda Güler tek başına gerçekten solo yani. Alıyor, ayağından topu aldırtmıyor. Yani bir tane kötü hareketi yok. Ve ben üzülüyorum bak, bu çocuğu bir daha yani ne bileyim yani bu seviyeyi bir daha yakalayabilecek miyiz yani? İşte solda mesela Kenan var. Sağda Arda var. Kenan'ın ve Arda'nın, yani Kenan'ın eksikliğinden bazıları şey yapıyor işte, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan yok. Abi alakası yok ya. Milli takım bir kere yani bir omurga oluşturması gerekiyor. Biz hala o omurgayı oluşturamadık. Yani hiç oynamayan Salih vardı hatırlarsanız. İtalyano yüzüne bak, top oynattı. Vay be, Salih iyi futbolcuymuş dedik. Milli takımda ilk 11 oynadı. Uluslar Ligi. Ya o zaman Montelli Hoca'ya soruyorum ya hocam.
0: Ya bu arada
1: Salih'i evet. Alıp oynatması mı gerekiyordu senin bu oyuncuyu milli takımda oynatmak için? Yani Vicenzo İtalyano'ya bir ihtiyacımız var bizim. Senin Salih'i ilk 11'de oynatmak için.
0: Bu arada
1: ve sen hala Orkun'a Serkan bir pozisyon bulamadın.
0: Serkan Çetiner hazırlık maçıydı. Şimdi baktım. Trabzonspor'un Drogheda ile oynadığı maçı Yasin Kol yönetiyor. Tabi hazırlık maçının hakemine kadar da bilmemek biraz doğal orada. Ama
1: ben onu kaçırdım. Evet yani. Ama yani şey birinin bir şey söylemesinden dolayı değildir ya bu. Hukukun işleyişiyle alakalı bir durum yani orada. İşte savcıya gidiyor, savcı okuyor, bunu evet. Gözaltı almasına gerek duyuyor falan, bu işleyişsel bir şeydir.
0: Gerçi ben kendi kendimi düzelteyim Serkan Çetiner Bey. Doğal dedim bilmemek, ama doğal değil. Bilmemiz gerekiyor medya mensupları olarak, ama şunu söyleyeyim. Şu sebeple bilmemiz gerekiyor en çok da. Bir hazırlık maçının sonrasında burada Rams Park'ta son hazırlık maçının sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hakemler iyi niyetli değil bunu çok belli ediyorlar dedi. O gün bugündür bence hazırlık maçlarında dahi hakem nerede olmalı gözümüz bizim. Okan Hoca öyle diyor çünkü. Okan Hoca'yı kırmayalım o konularda. Yaptım mı yine yapacağımı? Kapatalım konuyu abi, evet. Geçelim.
1: Beyin yaptın yine. Hazırlık maçı.
0: İyi gittik oraya.
1: Okan Hoca'nın kırmızı kartına gittik.
0: Abi ve nereden nereye? Beyin yakmaktan ziyade biraz Okan hocam yapma hocam. Aman hocam niye hocam?
1: Sen bunu yapıyorsun. Bak senin karşına Erman Toroğlu'yla Ahmet Çakar oturtsalar var ya, acayip beyin yakarsınız.
0: Abi böyle. Ahmet Hoca geldi zaten. Ahmet Hoca Radyo Gol'e geldiğinde zaten karşılıklı böyle programımız oldu, ama tabii yani evet. Ahmet Çakar karşısında da çok fazla konuşamıyorsun böyle. Seninle konuştuğum gibi rahat da olmuyor Serkan abi. Seninle zaten programın samimiyeti oradan geliyor. Onu söyleyeyim.
1: Evet.
0: Seninle doğru. Normal hayatta da günlük hayatta da abi kardeş ilişkimizin olduğu için böyle sohbetimizi evet. iletişimimizi o da orada o rahatlığı veriyor tabi. Diğer tarafta şimdi Ahmet Hoca'nın ne tepki vereceğini bilemiyorsun abi. Ne diyorsun sen, yaktın yine beynimi diyecek, ben orada ikincisini söyleyemeyeceğim mesela da o öteye gidemeyecek. Yok. Gevezeliği tuttu bak yine Berkin abi, kapatayım konuyu. Mesajlar var.
1: Evet dinleyelim.
0: Söz sende abi, bir şey diyordun galiba, peki.
1: Yok ben mesajları dinledim.
0: Serkan sen nasıl bir Galatasaray amigosuysan bir tane Galatasaraylı oyuncu üzerinden örnek vermiyorsun, arada sıkıştırıyorsun demiş, yarım ağızla demiş.
1: Yok ama bu mesajı hazırlayan arkadaşa Allah'tan böyle bir mesaj, bak benim de bilinçaltıma girmişsiniz. Apo Kerim'e örnek hemen araya koydum yani. Hani dedim ki şimdi ben Melih Demirel'den bahsediyorum ama buna avaneleri de dahil yanındaki dedim. Apo Kerim'de koydum. Yani bu amigo lafını kendisine iade ediyorum o anlamda. Çünkü sen o mesajı hazırlayacaksın diye ben düzeltme yapıyorum. Benim aklımda bir amigoluk yok yani, merak etme. Ben hiçbir Galatasaray futbolcuyu milli takımın üzerinde görmem zaten. Öyle bir şey görsem inan burada olmazdım yani.
0: Güzel kardeşim, hakemler zaten Okan Hoca'yı kırmıyor pek. Sen merak etme demiş.
2: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
2: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
3: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi. Reklam bitti.
2: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Ben Sayar'la parantez devam ediyor.
0: Güzel yayın, keyifle dinliyorum. Daha iyi günlerde neşeli yayınlar da olur. Ben zaten bu milli takımı 2030 gibi prime öngörüyorum demiş. Başka bir çerçevede görüyorum demiş. Sevgiler, saygılar dilemiş.
1: Ya bence abi. Evet. Yani iyi bir oyuncu olursa bence de. Jenerasyon aslında iyi bir jenerasyon. Sadece takım yapabilmesi önemli yani. Hani futbolculardan ne alıp ne alamayacağını bilen. Mesela bir Vincenzo Italiano gibi bir hocamız olsaydı, yine İtalyanlardan örnek verelim.
0: Yine abi oraya.
1: Hani, bir takım olduğunu, yani taktik, diziliş, sahada bir şeylerin mücadelesi, inanış falan böyle bir... Ya birazcık da gazı kaçmışlık var yani. İzliyorsun futbolcuları, baygınlık var yani. Hadi abi bitir de gidelim takımlarımıza der gibi bir şey var yani hani. Öylesine oynuyor.
0: Bunun üzerine çok bir maçımız daha var, farkındasın değil mi? Bir de bunları konuşurken.
1: Bitmiyor abi. Arkadaş. Yani İtalya 4 diyoruz, bir de orada oynayacakmışız yani. Bize ızdırap oldu.
0: Ve bir haber. İşte Barış Alper ve Arda Güler orada ayrılıyor kamptan. Kart cezalısı evet. Çünkü her ikisi de.
1: Evet. Kurtuldular.
0: Kurtuluyor abi. Yani Barış şeyi konuşuyoruz orada. Ya Arda'yı konuşuyoruz. Barış'ın ben tamam hadi her neyse de. Evet.
1: Şu Uluslar Ligi de saçma bir şey. Biz deyince A torbaya çıktık diye mutlu olduk. Ben kurban olayım C torbaya. Yani. C torbasında en azından hani bir Liechtenstein'e 2-3 gol izliyorduk yani. Hani kurban olayım yani. 1-2 tane böyle bir sistem ama bütün güçleri bir yere topluyorsun. Onlarla birbirleriyle maç yaptırıyorsun. Yani, saçma bir sistem yani. Tamam, çok iyi takımlara bu dokunmuyor da bizimki gibi böyle hani aslında B olan B segment bir arabayı A segmentlerle mücadele ettiriyorsun, sonra da keyif almıyorsun. Alınmaz abi, normal yani. Yani şimdi Montella'nın hocanın şeyi o, hani diyor ya biz bu seviyenin takımı değiliz, bu seviyedeki takımlarla oynayıp tecrübe sağlıyoruz. Hocam senin her hafta farklı bir milli takım tercihin var, oyuncu tercihin var yani. Senin bir hangi oyuncuya biz bir tecrübe sağlıyoruz Allah aşkına? Bir de baktığın zaman her takımda milyon eurolar alan, milyon euro değerinde olan bir milli takım değerlemesi var. Bu oyuncuların artık tecrübeye ihtiyacı mı var, kurban olayım ya? Hangi oyuncuya tecrübe? Uğurcan Çakır'ın tecrübeye mi ihtiyacı var İtalya'yla oynarken? Ya da Afo Kerim'in tecrübeye mi ihtiyacı var? Son 16'ya kalmış bu takımın geçen sene şampiyonlarda yenmek. Tecrübe ise senin tecrübeye ihtiyacın var. O zaman şöyle çıkacağım diyeceğim ki benim bu takımlarla oynarken bir tecrübeye ihtiyacım var. Çünkü ben Adana Spor seviyesinden buraları görmedim. İlk defa görüyorum. Dünya Kupası'nı da görmedim. İlk defa görüyorum. O yüzden bana şans verin demen gerekiyor yani. Ama futbolcuların öyle bir durumu yok.
0: Merhaba, iyi yayınlar. Arda'yı övecek bir şey yok. Dünyada hiçbir hoca bu kadar toplu oynayan bir oyuncuyu 90 dakika sabrederek oyunda tutmaz ama Montella 3 maçtır sabrediyor demiş.
1: Arda çaresizlikten oynuyor arkadaşlar. Yok yani Barış Alper'e veriyor alamıyor arkadaş. Barış Alper sırtı dönük top oynayamıyor yani. Dolayısıyla çaresizlikten oluyor yani.
0: Belki Kerim Bardakçı diyebilirsin demiş. Ya yok, ben Abdülkerim diyorum. Serkan Çetiner sürekli tabiri değiştiriyor. Abdülkerim. Yusuf Bey der ki Fenerbahçe basket maçı daha zevkliydi der. Arda maç boyu terleyen kebapçı gibiydi der. Bu nasıl bir tabir abi? Benim rahmetli babam kebap ustasıydı. 55 yıllık bir ustaydı. Az terlemedik onun yanında ocak başında. Onu söyleyeyim, yazın özellikle çok zor olur Serkan Çetiner. Bak konuyu nereye getirirler. Ben yemek demedim, ben kebap demedim.
1: Sen yemeğe yine girdin.
0: Abi ben demedim ki ya. Dinleyicimiz getiriyor diyor. Yusuf Bey bak 11.84 13.28'de 15-20 dakika önce yazmış. Arda maç boyu terleyen kebapçı gibiydi yazmış. Geldi şimdi buradan çıkınca kebapçıya gitme Serkan Çetiner.
1: Ya öyle deyince benim de böyle sürekli bir yıllarda böyle Adana sokumuz diye şey sana bir sokum yapayım diyen bir adam var.
2: Berk Sayar'la parantez devam ediyor.
1: Mesela Muhsin Bey var. Onu izledim. Bir kere daha. Hep izlerim bunları yani. Çok güzel. Sinemanın kült filmleri bunlar.
0: Evet.
1: Yeraltı güzel. Günümüz ortamlarını çok güzel anlatıyor.
0: Kültüre de girdik çok güzel bir şekilde abi. Senin son verdiğin öneriden sonra bu da güzel oldu. Hatırlıyorum bir önceki önerini.
1: Evet.
0: Onun yani, yanında Ayhan Sicimoğlu'ndan Ata Demirer'e, oradan da biraz böyle bir, bu arada Ata Demirer dedik, filmler sinema dedik, Ata Demirer pervaneleri çekiyor Ayvalık'ta. Çok keyifli, çok kıymetli pervanelerin çekiminde Ata Demirer Ayvalık'ta.
1: Ya Ata Demirer'de bir eleştirim var ama ya.
0: Nedir abi?
1: Ya, millet mesela, ya gündem mesela çok şey yanıyor yani. Herkesin, milletin canı yanmış. Ata Demirer bir ara böyle şeye giriyor, bir video geliyor önüme. Ata Demirer teknede ahtapotlu pilav yapıyor. Ya abi yani milletin yani affedersin ama yani
0: abi affedersin de.
1: Şeyle çalışırken.
0: Peki tamam.
1: Yani canlı hiyerarşik şekilde mücadele ederken orada Ata Demirer ahtapotlu pilav yapıyor falan yani.
2: Radyo Go. Türkiye'nin
3: reklam spor radyo.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
3: Reklam bitti.
6: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri, mutlu pazarlar. Ben Göksel'in Çağrı Saraç, Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim. Ve yaklaşık 3 saat boyunca da birlikteliğimiz sürecek. Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul var. Tek aday var, tek aday mevcut başkan Serdal Adalı. Bir o genel kurula gidelim, toplantıya gidelim. Seçim başladı, zaten tek adaylı bir seçim ama öncesindeki konuşmaları sizlerle an be an paylaşalım.
8: ...2026 tarihinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulu divan heyeti için Divan Başkanı Sayın Avukat Özkan Burak Özmen, Divan Başkan Yardımcısı Sayın Faruk Öztürk, Divan Başkan Yardımcısı Sayın Anıl Cansızoğlu, Yazman üyesi Sayın Bedirhan Tuz, Yazman üye Gizem Uslu Akın, diğer üyeler Sayın Muhsin Yılmaz, Sayın Bilal Yıldız, Sayın Mehmet Emre Açan, Sayın Ahmet Hilmi Yılmaz olarak önerge sunulmuştur. İmzaya sunanlardan isimler okumak istiyorum. Mümin Yılmaz Kocaman, Feza İnal Polat, Rafet Koray Kocaman, Hazal Ecem Bozkurt, Uğur Fora, Cüneyt Fatin Deli Orman, Sinan Aksoy olarak imza sayıları devam etmektedir. Başka bir önerge var mı? O zaman önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Kabul edilmiştir. Katılan üyelerimizin oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Kongre Divan Başkanımızı ve Divan Kurulu üyelerimizi görevlerini devralmak üzere kürsüye davet ediyorum.

0: akşam.
1: Başarılar.
0: Kolay gelsin. Kolay gelsin.
1: Kolay gelsin. Ya yok, koşun.
2: Kolay gelsin.
1: Kolay gelsin.
2: Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin.
1: Başarılar.
3: Değerli genel kurul üyeleri, olağanüstü seçimli genel kurulumuzun kulübümüz ve camiamız adına hayırlı olmasını diliyor, kulübümüzün geleceğine katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Genel kurulumuzun başarılı geçmesini diliyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
4: Hoş geldiniz ve vicdana uygun bir şekilde mali kongremizi sizlerin sayesinde tamamladık. Bugün de heyetimizdeki kıymetli arkadaşlarımızla beraber aynı şekilde hukuka uygun, şeffaf bir şekilde bir yönetim sergileyerek genel kurulu inşallah tamamına erdireceğiz. Bizlere duyduğunuz güven için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Oy birliğiyle kabul edildi. Ayaklarınıza sağlık tekrardan. Hızlı bir şekilde dün bahsetmiştim, gelenek olmasını istiyorum. Buradaki kıymetli isimlerin de tanınmasını istiyorum. Bendeniz Avukat Özkan Burak Özmen, Beşiktaşlı Avukatlar Dernek Başkanıyım. Sayın Gizem Uslu Akın, daha önce sicil kurulunda görev yapmış kıymetli bir kongre üyemiz. Sayın Ahmet Hilmi Yılmaz, Genç Beşiktaşlılar grubunda başkanlık yapmış kıymetli bir arkadaşımız. Sayın Faruk Öztürk, geçmişte Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği ve Disiplin Kurulu üyeliği yapmış kıymetli bir büyüğümüz. Sayın Anıl Cansızoğlu, Kabataş Vakfı'nda önemli işlere imza atmış yönetim kurulu başkanı ve sizlerin de yakından tanıdığı bir isim. Sayın Avukat Bilal Yıldız, kıymetli meslektaşım. Sayın Avukat Muhsin Yılmaz, yine kıymetli bir meslektaşım. Avukat Bedir Hantuz, yine Beşiktaşlı Avukatlar Derneği Başkan Yardımcısı. Ve Avukat Mehmet Emre Açan, yine kıymetli bir meslektaşım. Biz 9 kişilik heyetimizle, kıymetli bir meslektaşım. Biz 9 kişilik heyetimizle bugün saat 5'e kadar oyların kullanılması, akabinde son üyenin de oyunu kullandıktan sonra sayım hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirip günü tamamlamayı hedefliyoruz. Şimdi gündemle ilgili bir bilgi vermem gerekiyor. Sırada bekleyen kıymetli üyelerimiz var. Açılış yapıldı. Toplantı başkanlık divanı seçimi yapıldı. Saygı duruşu istiklal marşına geçeceğiz. Devamında da başkan adaylarının programlarını takdimi var. Yani başkan adayı konuşma yapacak sizlere. Arzu ederseniz yerlerde oturabilirsiniz. Arzu ederseniz bekleyebilirsiniz ama bu gündem konusunda sizlere bilgi vermek istedim. Evet kıymetli üyelerimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimiz için saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum.

0: Teşekkür ederim. Toplantı açılışı hazirün sayısını veriyorum. 426 kişiyle açtık. Yine dünkü uygulamamız gibi her saat başı hazirün sayısını bildireceğiz. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, başkan adaylarının programlarını takdimi maddesi uyarınca Sayın Serdar Adalı'yı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.
1: Başkan. Buradan geçecek.

0: Kıymetli hazırım. Seçimli olağanüstü genel kurulumuzu ülkemizin ve dünyanın her noktasında takip eden büyük Beşiktaş ailesi, saygıdeğer Beşiktaşlılar, bugün burada Beşiktaş'ımız için daha büyük hedeflere yürüyeceğimiz, daha güçlü, daha aydınlık bir dönemi başlatmak için toplandık. Seçimli olağanüstü genel kurul toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Sözlerime başlarken dün gerçekleştirdiğimiz Mali Genel Kurulumuzda bizlere olan güvenini ortaya koyan, destek veren, güç veren siz değerli genel kurul üyelerimize yürekten ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizlere olan güveninizi boşa çıkarmayacağımızdan, Beşiktaş'ı layık olduğu günlere hep beraber taşıyacağımızdan hiçbir Beşiktaşlı'nın şüphesi olmasın. Değerli genel kurul üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar, dün gerçekleştirdiğimiz idari ve mali genel kurulumuzda siz değerli kongre üyelerimize gelen görüşleri dile getirmek, arkadaşların erken ayrılmasından dolayı da cevaplayamadığımız sorularınızı cevaplamak isterim. Sizlerden en çok gelen soru bundan sonra nasıl gelir elde edeceğimiz yönünde. Dikilitaş projesinin tek seferlik bir gelir kalemi olduğu söyleniyor ve sürdürülebilir gelirimiz olmayacağından endişe ediliyor. Mali Kongre'de de ifade ettiğim gibi Dikilitaş'tan gelecek gelirin bir kısmıyla yeni bir arsa alıp gayrimenkul projelerine devam edeceğiz. Bunun yanında yeni sponsorluk gelirleri de ekleyeceğiz. Takımımızın ligde ve Avrupa'da yaptığı çıkışla müsabaka gelirlerimizin de artmasını bekliyoruz. Ayrıca yeni yayın ihalesinden çok daha yüksek bir gelir beklentimiz var. Gelir getirici projeler üretmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Basketbol takımı sponsorluğuyla ilgili de çok soru alıyoruz. Sponsor konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Seçeceğiz. Kısa süre içinde sonuçlandırıp formamıza ve bütçemize gereken katkıyı sağlayacağız. Forma sırf sponsorumuzla ilgili sorular aldık. Bu konu yargıda. Şirket şu an TMSF'ye devredildi. Yeni yönetimle görüşüp en kısa zamanda konuyu netleştireceğiz. Beşiktaş'ımızın mali durumunu tüm detaylarıyla açıkladık. Beşiktaş tarihinin tek kalemde en büyük gelirini getirecek projesini yaptık. En kısa sürede Dikilitaş'ın da temelini atacağız. Projelerimiz de devam edecek. İhraç edilen ve edilmeyen üyelerle ilgili sorular, görüşler oldu. Her biri genel kurul üyelerinin kararıdır. Yönetimden ayrılan arkadaşlarımızla ilgili görüşler oldu. Hepsi Beşiktaş'a yönetim kurulunda olmasa da hizmet etmeye devam edecek insanlar. Yollarımız bir arkadaşlarımla. Hizmetleri için kendilerine bir kez daha ayrı ayrı teşekkür ederim. Transfer maliyetleriyle ilgili görüşleri, endişeleri anlıyorum. Ancak transfer ettiğimiz her bir oyuncu bizi hedeflerimize taşıyacak kalitede. Ayrıca göreceksiniz, yollarımızı ayırdığımız oyunculardan kar elde ederek çıkmış olacağız. Önceki yıllardaki transferlerin yarattığı güvensizlik ortamını biliyorum. Ve hepinize de hak veriyorum. Ancak Beşiktaş'ta artık üstüne para vererek, maaşını ödeyerek futbolcu gönderme değeri sona ermiştir. Her bir oyuncumuz çok değerli, yükümlülükleri elbette düşüneceğiz. Ancak olası getirileri de göz ardı etmeyelim. Rakiplerimizin bir iki oyuncuya verdiği yıllık ücret ve bonservis rakamlarına biz bir takım kurduk. Üç büyük kulübün kontratlarını verdiği maaşları karşılaştırın. Bizim iyi işi çıkardığımızı çok net şekilde bir göreceksiniz. Kartal Yuvası mağazalarının her noktasında iyileştirme ve gelirlerimizi artırma çalışmalarımız devam edecek. Stat türbün kapasitesini Kasım ayında 46 bine çıkaracağız. Değerli genel kurulu üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar, dünkü soru ve görüşlerinizi cevaplamaya çalıştım. Her bir düzeyli eleştirinin bizim için değerli olduğunu bilmenizi rica ederim. Bugün tek listeli bir seçim geçirdiğimiz halde Beşiktaş Genel Kurulu'na olan sorumluluğu yerine getiren her bir üyemize teşekkürü borç biliyorum. Gelip yönetim kurulumuza oy veren, Beşiktaş'ta yeni bir dönemin başlangıcına birlikte imza attığımız her bir üyemize, özellikle şu anda salonda olanlara, erken saatte burada yerini alan arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum.
1: Sayın Serdar Adalı'ya konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Gündemin 4. maddesini tamamladık. 5. madde, başkan ve yönetim kurulu seçimine geçeceğiz. Çok hızlı bir şekilde sizlere pusulayı ve zarfı tanıtacağım. Görmüş olduğunuz zarf kabinlerin hepsinde yeterli miktarda olacak. Ve bir tane de yönetim kurulu listesi, beyaz liste, tek liste olarak bulunuyor. Yönetim kurulu başkan ve üyeleri aday listesi: Başkan Serdar Adalı, yönetim kurulu asıl üyeleri Murat Kılıç, Uğur Fora, Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Abidin Orhan Özelp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçük Emre. Yönetim kurulu yedek üyeleri Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin isimlerinden oluşuyor. Arkadaşlar, her zarfa kullanmak isteyenler bir tane atmasını rica ediyoruz. Birden fazla atmanız halinde bu herhangi bir etkisi olmuyor. Bizim işimizi zorlaştırır sadece. O yüzden bilgi vermiş olayım. Diğer kurullar herhangi bir şekilde seçim olmadığı için işimiz kolaylaşacak. Evet, saat 10.40. Bir hatırlatma daha yapayım. Yine zarfın içine pusulayı koyduktan sonra zarfla birlikte geliyorsunuz sandıklara, yaka kartlarınızı da koymanız gerekiyor. Biz ona göre sayım yapıyoruz. Yaka kartıyla zarf sayısının uyumlu olması açısından bizim için önem arz ediyor diyerek ara ara zaten hatırlatmaları yapacağım. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Evet, görevli arkadaşlar, saat 17.00'a kadar salonda hazır bulunan herkese oy kullanma hakkı sağlayacağız. Tüzüğümüzün 21.5 maddesi uyarınca saat 10.40 itibariyle oy kullanma işlemini başlatmış bulunmaktayız. Hayırlı uğurlu olsun.

0: Bugün tabii oy kullanma günü olduğu için çok fazla aslında konuşmalar yapılmadı. Son konuşmalar bu şekildeydi ama düne dönelim. Asıl dün yapıldı gerekli açıklamalar. Ve dünkü şöyle bir dikkat çeken konuşmalara dönelim. İlk olarak Beşiktaş'ın mevcut başkanı ve tek adayı şu anki Başkan Serdal Adalı ile başlayalım. Dünkü konuşmasında Serdal Adalı neler söyledi hatırlayalım.
1: Olduklarını da hep beraber görüyoruz.

Ancak bu futbol, bu mücadele devam ettikçe Beşiktaş mutlaka hak ettiği yerde, o liderlik koltuğuna oturacaktır. Taraflı tarafsız, herkesin kabul ettiği bir gerçek var. Aleyhinde yapılan bütün hatalara, bütün algılara rağmen bugün Beşiktaş bu ligin en iyi futbol oynayan takımıdır. İşte bugün karşınıza oyunuyla, organizasyonuyla, planlamasıyla, kadrosuyla, hocasıyla, taraftarıyla ligin en iyi takımını kurarak çıkmış bulunuyoruz. Ben bugün bundan büyük bir mutluluk duyuyorum, gurur duyuyorum. Maçlarda, sokaklarda, gittiğim her yerde Beşiktaşlılarla konuşuyor, bir araya geliyorum. Bütün Beşiktaşlılarda o heyecanı, o tutkuyu, şampiyonluk duygusunu yeniden görüyorum. Sokakta yeniden Beşiktaşlı formalı çocuklarımızı, gençlerimizi görüyorum. Aynı şekilde yıllar sonra türbünlerde kenetlenmiş, takıma müthiş bir destek veren, dünyaya nam salan Beşiktaş taraftarını yeniden görmenin mutluluğunu yaşıyorum. İşte bunlar Beşiktaş'ın güzel günler göreceğinin ilk işaretleridir. Lütfen bu kenetlenmeyi sürdürelim. Sizler desteğinizi bizlerden ve takımınızdan esirgemeyin. Saygıdeğer genel kurul üyeleri, değerli Beşiktaşlılar, hakem hataları sebebiyle karşınıza lider olarak çıkamadık. Bu süreçte camiamızdan Beşiktaş'ın hakkını yedirmeyin serzenişlerini de çok duyduk. Belki zaman

defalarca zikrettik. Kendisi MHK başkanı olduğu sürece Türk futbolunun bir arpa boyu yol alamayacağını söyledik. Bugün geldiğimiz noktada MHK'deki çarpık yapılanmaya en büyük mücadeleyi veren, onları en üst perdeden eleştirip gerçekleri söyleyen bu cami oldu. Beşiktaş oldu. Tarih bu Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardı. Beşiktaş'a karşı organizasyon yapmanın, Beşiktaş'ın hakkını yemenin, Beşiktaş'ı durdurmaya çalışmanın da nihayet bir yaptırımı oldu. Ben cami olarak bu mücadeleyi hakkıyla verdiğimize inanıyorum. Arkamızda durup bize güç veren Büyük Beşiktaş Camiası'na da çok teşekkür ediyorum. MHK konusunda yaşanan bu gelişmelerin yeni bir dönemin başlangıcı olmasını, bu yeni dönemin ülkemize ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Her zaman söylediğimiz gibi biz ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Sahalarda çifte standart uygulanmamasını, iyi oynayanın, hak edenin kazanmasını istiyoruz. Oyuncularımıza, teknik ekibimize, kadromuza, oyunumuza biz güveniyoruz. Adaletli bir futbol ortamı sağladığında da şampiyon olacağımıza da inanıyoruz. Değerli genel kurul üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar, bugün mali ve idari genel kurulumuzda Beşiktaş'ın finansal gerçekliğini sizlerin huzurunda değerlendireceğiz. Belki bazı rakamlarda, bazı borç kalemlerinde artış göreceksiniz. Fakat bu tablolara kesinlikle Beşiktaş'ın borcu artıyor, Beşiktaş yeni mali yüklerin altına giriyor gibi bir gözle bakmamak lazım. Biz göreve geldiğimizde 140 milyon euro değeri olan fakat hiçbir katma değeri olmayan, bu maliyetleri kasasına geri döndürme şansı bulunmayan bir Beşiktaş'ta yer aldık. Kalıcı olarak 34 oyuncuyla yollarımızı ayırdık. 34. Bu 34 oyuncudan sadece 3'ü bizim dönemimizde bonservis ödeyerek transfer ettiğimiz oyunculardı. Beşiktaş'a en ufak bir katkı sağlamayan ciddi bir oyuncu grubunu para kazanarak değil, ne yazık ki üste para ödeyerek gönderdik. Kadroyu temizlemenin de bizim için büyük bir maliyet oldu. Biz bu maliyetleri de göğüsledik. Yaptığımız bu hamleler sonrası yeni ve kaliteli bir takım kurmak için haliyle bonservis harcamaları yaptık. Yaptığımız bu transfer operasyonları sonrasında kadro değerimizi 140 milyon eurodan 273 milyon euro seviyelerine çıkardık. Eğer geçmişten gelen hataları düzeltmek zorunda kalmasaydık, eğer oyuncu gönderme maliyetlerine katlanmayıp bu parayı kadromuza harcayabilseydik, 273 milyon euro olan kadro değerimiz bugün çok daha yukarılarda olabilirdi. Biz Beşiktaş'a geri dönüşü olmayacak bir harcama yapmadık. Son sahibi olacağımız hiçbir futbolcu da almadık, almayacağız da. Bunu herkes böyle bilsin. Güncel kadromuzdaki bütün oyuncular Beşiktaş'a ciddi gelir getirebilecek seviyede ve kapasitede. Bu oyuncular maliyet

kalitenin çok üzerinde getirisi olabilecek oyuncular. En önemlisi, biz bu sezon çok iyi bir kadro, üst düzey bir futbol aklı, Avrupa'nın en önemli teknik adamlarından biriyle yola çıktık. Beşiktaş'ı yeniden şampiyonluklara ulaştırmak için gereken adımları attık. Atmaya da devam edeceğiz. Dolayısıyla bugünkü bilançoların yalnızca borç artışı olarak değil, doğru ve sağlıklı bir biçimde değerlendirilmesi gerekiyor. Beşiktaş zamanı geldiğinde borcundan fazlasını kasasına koyabilecek kadro yapısına sahiptir şu anda. Ayrıca kurduğumuz bu kadro, mücadele ettiğimiz her kulvarda sportif başarı için son ana kadar da mücadele verecektir. Bu kadro Beşiktaş'ımıza katma değer üretecektir. Önümüzdeki dönemde kadro yapımızı daha güçlü hale getirmek için çalışmalarımıza da devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Önünüze şöyle bir tabloyu açıkça koymak istiyorum. Sadece geçtiğimiz transfer döneminde yaptığımız transferlerle takımımızın kadro değeri 93 milyon euro artarak Avrupa'nın bu alanda önde gelen kulüplerinden biri olduk. Artık kadro yapımız istediğimiz seviyeye geldi. Bundan sonra sözleşmesinin tamamını ödeyerek, üzerine para verip yeter ki git diyecek hiçbir oyuncumuz da kalmadı. Bundan sonra bütün harcamalarımızı sadece Beşiktaş'ı güçlendirmek için yapacağız. Beşiktaş bugün dünyanın en büyük kulüplerinde oynayabilecek oyunculara sahip. Dünya Kupası'nda yıldızlaşan, milli takımlarında düzenli oynayan, geldikleri takımlarda şampiyon olan, uluslararası finaller oynayan bir oyuncu topluluğuna ulaştık. Kadro değerimizi kısa sürede daha da yüksek seviyelere çıkaracağız. Ve doğru zamanlarda doğru oyuncu satışları yaparak Beşiktaş futbol takımını kendi gelirini üreten bir yapıya kavuşturacağız. Beşiktaş bundan sonra özendiğimiz, örnek gösterdiğimiz, Türkiye'de neden olmuyor dediğimiz bir vizyonla yönetilecek. Bizler aynı zamanda sıkıntılı bir kadro yapısının olduğu dönemde göreve gelmemize rağmen Beşiktaş'ımıza 1,5 yılda 82 milyon euro bonservis bedeli kazandırdık. Uzun yıllardan sonra. Bizim dönemimizde gelen oyuncular bu rakamların çok daha üzerinde gelir elde etmemizi sağlayacak. Bundan hepinizin içi rahat olsun. Beşiktaşlıların da içi rahat olsun. Beşiktaş'ın yıllar sonra değerli bir futbol takımı, değerli oyuncuları var. Bugün bonservis harcaması şeklinde gördüğümüz bu kalemler borç artışı değil, değer artışı. Beşiktaş bugün kulüp tarihinin, hatta ülke tarihinin rekorunu kırarak 17 oyuncusunu milli takımlarına göndermiş bir takım haline geldi. Beşiktaş bugün Avrupa'nın en köklü takımlarından Marsilya'yı farklı mağlup etmiş, Avrupa sahnesine güçlü bir dönüş yapmış durumdadır. Beşiktaş ülke futbolunu yeniden en iyi şekilde temsil edip dünya futbolundaki yerini yeniden kazanacağı bir döneme başlamıştır. Değerli genel kurul üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar, futbol şubemizde bu gelişmeler yaşanırken basketbolda da ligde ve Avrupa final serileri oynama başarısı gösterdik. Bu başarıların sonucunda Beşiktaş'ımızı Avrupa basketbolunun en üst seviyesi olan EuroLeague organizasyonunda temsil etmeye hak kazandık. Şu anda basketbolda sezona
istediğimiz başlangıcı yapabilmiş değiliz. Ancak yeni kurulmuş bir takımız. Adaptasyon devresini tamamlandığımızda inanıyorum ki çok iyi bir takım olacağız. Ayrıca basketbolda da eksiklerimiz var. Basketboldaki eksiklerimizi de en kısa sürede gidereceğiz. Transferleri en kısa sürede tamamlayarak en kısa sürede basketbol takımımıza yakışır iyi bir isim sponsorunu da Beşiktaş'ımıza kazandıracağız. Burada süre gelen istikrarlı başarı devam edecek. Bu sene bildiğiniz gibi maçlarımızı basketbol gelişim merkezinde oynuyoruz. Sizlerin salonu da dolduracağınızdan, takımımıza her zaman olduğu gibi gereken desteği vereceğinizden de eminim. Beşiktaşlılar salondan yine mutlu ayrılacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Değerli Beşiktaş Genel Kurulu üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar. Göreve geldiğimizde camiamızdan 1,5 yıllık bir süre talep etmiştik. Bu kadro revizyonunu ilk gün verdiğimiz gibi yalnızca 1,5 yıllık bir süre zarfında yaparak camiamıza verdiğimiz sözü yerine getirdik. Üstelik sadece kadro yapılanması yapmakla da kalmadık. Geçtiğimiz 1,5 yılda yaptığımız toplam ödeme 466 milyon eurodur. Daha iyi ifade edebilmek için bu konuyu şöyle anlatayım. Biz 1,5 yıllık görev süremiz içerisinde evimizden kalkıp kulübe geldiğimiz her gün, evet her gün 1 milyon euro ödeme yapmışız. Her gün bir yerlere 1 milyon euro yani 55 milyon TL ödeme yaptığımızı düşünün. Her gün yeni baştan günlük 1 milyon euro bulmak, bazen bunu kendi kaynaklarınızdan koymak zorunda olduğunuzu düşünün. İşte biz 1,5 yıl boyunca her gün bunu yaşadık. Ve çok şükür böyle bir yükün de üstesinden geldik sizlerin desteğiyle. Yanlış anlaşılmasın. Bunları bir şeylerden şikayet etmek için anlatmıyorum. Sadece nereden nereye geldiğimiz ve neler yaptığımız koşullarımızı doğru anlaşılsın istiyorum. Yaptığımız bu 466 milyon euroluk ödemenin Beşiktaş için en önemli kısmı şudur. Göreve geldiğimizde 128 milyon dolar tutarında olan banka borçlarımızı 1,5 yıl içerisinde 53 milyon dolara indirmeyi başardık. Borcumuzu ana para olarak bu seviyeye indirmemizin Beşiktaş'a çok önemli bir getirisi oldu. Geçtiğimiz sene 51 milyon euro seviyesinde faiz ödemesi yapmışken bu seneyi sadece 5 milyon euroluk bir faiz ödemesiyle kapatıyor olacağız. Bizim yönetime gelip bankalar konsorsiyumu borcunu devraldığımızda ödediğimiz aylık faiz yaklaşık 5 milyon euro seviyesindeydi. Şimdi bu bir aylık faiz bütün yıl boyunca ödediğimiz toplam faize dönüştü. Biz bankalar konsorsiyumu borcunu devraldığımız şekilde devam ettirseydik öncesi gibi bugün bankalar konsorsiyumuna 190 milyon dolar seviyesinde borcumuz olacaktı. Biz bu borcun 1/4'ünü düşürdük. Yaptığımız ödemeler ve yapılandırmalar sayesinde Beşiktaş'ı büyük bir faiz yükünden de kurtarmış olduk. Beşiktaş tarihinin en büyük borç ödemesini yapmış yönetim kurulu olarak da bugün karşınızdayız. Arkadaşlarımla beraber. Bu kadar büyük bir borç ödemesi yaparken yeri geldi
kendi kaynaklarımızı kullandık. Ancak daha da önemlisi, bu 1,5 yılda Beşiktaş'a önemli gelir kalemleri yarattık. Bu gelir kalemlerinin en önemlisi Dikili Taş projesiydi. Beşiktaş'ımız Dikili Taş projesinden bugünün değeriyle toplam 8,5 milyar TL gelir elde edecek. İleride kur farkının ortaya çıkması halinde bu gelir TL bazında çok daha yüksek olacak. Bu 8,5 milyar TL'lik gelirin 2,1 milyar TL'lik kısmını tahsil etmiş bulunuyoruz. Bu proje Beşiktaş'ımıza bundan sonra en az 6,4 milyar TL daha gelir getirecek. Biz bu 6,4 milyar TL'nin bir kısmını kalan 53 milyon euroluk banka borcumuzun ödemesinde kullanacağız. 53 milyon euro tutarındaki banka borcumuz 5 yıla yayılmış bir ödeme planıyla vadelendirdi. Dikili Taş projesinden gelecek bu gelirin bir kısmını banka borcumuzun ödemelerine bağlamış durumdayız. 5 yıl içinde banka borçlarımızı da tamamen bitirmiş olacağız. Yani Beşiktaş borçlarını ürettiği gelirlerle ödeyebileceği bir mali yapıya kavuşmuş durumda. Banka borcu, faiz yükü gibi konuları Beşiktaş'ın gündeminden, mali tablolardan silmiş, yok etmiş olacağız. Dikili Taş'tan elde edeceğimiz gelirden banka borcumuz düşüldükten sonra kalan tutarı ise yine Dikili Taş benzeri gelir elde edebileceğimiz bir proje için kullanmak istiyoruz bir kısmını. Beşiktaş'ımıza yeni bir arsa kazandırarak burada bir gayrimenkul projesi daha yapmayı planlıyoruz. Banka borcunun büyük kısmını ödemiş, faiz yükünden önemli ölçüde kurtulmuş bir Beşiktaş, bu ikinci gayrimenkul projesinden gelecek olan geliri tamamen kadrosu için, altyapısı için, tesisleşmesi için, geleceği için kullanacak. Hayata geçireceğimiz bu projeyle Beşiktaş'ın mali yapısı tamamen bağımsız hale gelecek. Artık gelirlerimizi borçlardan kurtulmak için değil, Beşiktaş'ı daha da büyütmek için kullanabileceğiz. Değerli genel kurul üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar, Dikili Taş projesi konusunda sizlere bir müjde daha vermek istiyorum. Projemizin temel atma törenini aşağı yukarı biz bugünlerde planlıyorduk. Sonradan bu olağanüstü genel kurul gündemi oluşunca bunu bir seçim malzemesi haline getirmek istemedik. Çünkü arkadaşlarımız soruyor, ne zaman temel atılacak, ne zaman başlanacak diye. Yarınki seçimli genel kurulumuz sonrasında en kısa sürede Dikili Taş projesinin temel atma törenini hep beraber yapacağız. Dikili Taş konusunu kapatmadan bu konuyla ilgili ufak bir ayrıntıyı sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum. Dikili Taş projemizin olduğu alanda yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait arazinin bize tahsisi sonrası üniversiteli gençlerimiz için Şişli'de bir öğrenci yurdu inşa edeceğiz. Evet, yanlış duymadınız. Bu İlklerin Kulübü Beşiktaş olarak ülkemize bir öğrenci yurdu kazandırıyoruz. Ve bu alanda da diğer kulüplere öncülük yapıyoruz. Değerli genel kurul üyelerimiz, saygıdeğer Beşiktaşlılar, projelerimizden bahsediyorken bir acı gerçeği daha sizlere üzüntüyle ifade etmek istiyorum. Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük spor kulübü olmasına rağmen
yıllardır tek bir çivi çakılmadan yerimizde saymışız. Yeni bir mal varlığı kazandırılmasından vazgeçtim. Sahip olduğumuz yerler bile yıllarca atıl durumda kalmış. İşte biz geçtiğimiz 1,5 sene içerisinde bu duruma da son vermeye gayret ettik. En büyük mali projemiz olan Dikilitaş projesinin dışında hepimiz için çok özel, çok kıymetli anlara ev sahipliği yapmış olan Akaretler'deki eski kulüp binamızı BJK divan lokali haline getirdik ve divan üyelerimizin hizmetine sunduk. Biz bu projedeki katkıları için Divan Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet Ürkmezgil'e bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Bir başka önemli projemiz Beşiktaş Futbol Akademisi olarak hayata geçirdiğimiz Sancaktepe 15 Temmuz tesisleridir. Bu noktada şu konuya da vurgu yapmak isterim. Sancaktepe 15 Temmuz tesislerimize camiamız tarafından gereken önemin verilmediğine bizim burayı iyi anlatamadığımıza inanıyorum. Sancaktepe 15 Temmuz tesisimiz Beşiktaş'ımıza çok uzun yıllar sonra yapılan ilk tesis olma özelliği taşıyor. Üstelik böyle bir tesisin varlığı Beşiktaş'ımızın geleceği, gelecek nesilleri, Beşiktaş'ın gelecek nesilleri açısından da büyük önem arz ediyor. 28 kişilik konaklama, 2500 kişilik seyirci kapasitesi olan bu tesisimiz 16 Mayıs 2026 tarihinden itibaren de faaliyete geçmiş durumda. Futbol altyapımızı tamamıyla buraya taşıyacak, Allah'ın izniyle Beşiktaş'a geleceğin yıldızlarını da buradan kazandıracağız. Cami olarak böyle bir akademi hamlesinin hakkını vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Sancaktepe 15 Temmuz tesislerimizle birlikte 6500 metrekarelik kapalı alan üzerine inşa edilen 10 kişilik konaklama kapasiteli Sancaktepe Şehit Selim Topel tesislerini Beşiktaş'ımıza kazandırdık. Burayı güreş takımımızı taşıdık. Federasyonumuzla ortak projeler yapıyoruz. Yakın gelecekte basketbol altyapımızı bir merkezde toplamak için Akatlar projemize de başlayacağız. Ayrıca Kasım ayı sonunda stadımızın türbün kapasitesini artırmak için çalışmalara başladık. Yapılacak olan bu çalışma ile stadımızın seyirci kapasitesini 46 bine çıkarıyoruz. Stadımızda kapasitenin artmasıyla birlikte gelirlerimizde de önemli bir artış olacak. Hepsinden ötesi sesimiz daha kuvvetli çıkacak. Beşiktaş gibi büyük hedefleri olan bir camiada 1,5 yıl gibi bir süre yönetimler için çok uzun sayılmaz. Biz 1,5 yıl gibi bir süre içerisinde bütün bu projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde mali yapısı çok daha rahatlamış, yüklerinden kurtulmuş bir Beşiktaş olacak. Biz de bu sayede tesisleşmeye daha fazla zaman ve bütçe ayırabileceğiz. Çok daha fazla proje üretebilecek Beşiktaş'ımızın geleceğine yatırım yapabileceğiz. Buradaki görevimizi tamamladığımızda Beşiktaş'a birçok mal varlığı ve tesis kazandırmış olarak anılmak istiyoruz. Ne yapıyorsak Beşiktaş'a katkı sağlamak, sağlam bir gelecek inşa etmek ve şanlı tarihte güzel izler bırakabilmek için yapıyoruz. Beşiktaş için bu kısa sürede yaptıklarımız sadece tesisleşmeyle de kalmadı. Görev süremiz içerisinde Kartal Yuvası ciromuzu
yaklaşık %300 oranında artırdık. Stadyum gelirlerimiz 4,5 milyar TL'yi aştı. Gen Beşiktaş projesini hayata geçirerek Beşiktaşlı çocuklarımıza ve gençlerimize genel kurul üyesi olmanın yolunu açtık. Şimdiye kadar 2000'in üzerinde genç kardeşimizi Gen Beşiktaş üyesi yaptık. Bu noktada sizlerden, Beşiktaşlı anne babalardan ufak bir ricam var. Çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras olan Beşiktaşlılığı onlara şimdiden aşılayalım. Hepsini üye yapalım. Görev süremiz boyunca bir başka önemli atılımı da sponsorluklar konusunda yaptık. Kulübümüze Türkiye'nin ve dünyanın en önde gelen markaların içinde olduğu önemli sponsorluklar kazandırdık. Sponsorluk, reklam anlaşmaları ve işbirliklerinden elde edilen toplam gelirimiz yaklaşık 90 milyon euro oldu. Her geçen gün de artmaya devam edecek. Futbol takımımızın forma sponsoru ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylar hepimizin malumu. Bu konuda bizzat bana da çok sayıda telefon ve mesaj geliyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde söz konusu şirket TMSF'ye devredildi. En kısa sürede onlarla oturup görüşüp nasıl bir yol izleyeceğimize karar vereceğiz. Bir kez olsun, bir diğer bir konumuzda bir kez olsun geçirdiğimiz süre içerisinde personelimize, sporcularımıza ödeme sorunu yaşamadık. Geçmiş yönetimlerden kalan cezaları ödedik, dosyaları kapattık. UEFA'nın getirdiği finansal kısıtlamalar bizim dönemimizde kaldırıldı. Bunları böyle maddeler halinde tek tek anlatmamın bir nedeni var. Beşiktaş'ın geleceğinin emin ellerde olduğunu, bizim de Beşiktaş'a en iyi şekilde hizmet etmek için çalıştığımızı bilmenizi, bilmelerini rica ediyorum. Yarın yapacağımız seçimli genel kurulumuzla birlikte Beşiktaş'ımız için yepyeni bir istikrar dönemine başlıyoruz. Ben bu noktada bundan 1,5 sene önce birlikte yola çıktığımız Beşiktaş için zor zamanda büyük sorumluluk alıp büyük bir özveriyle çalışan, bugün itibariyle yönetim kurulundaki görevlerinin sonuna gelen yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

0: Yarından itibaren sizlerin teveccühüyle yeni yönetim kurulumuzla 8 yeni arkadaşımızla Beşiktaş için yeniden yola çıkıyoruz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın da Beşiktaş'a en iyi şekilde hizmet edeceğine, yeni dönemde büyüyen hedeflerimizi hep birlikte gerçekleştireceğimize, Beşiktaş'ı layık olduğu güzel günlere ulaştıracağımıza yürekten inanıyorum. Bugün Mali ve İdari Genel Kurulumuza katılım sağlayan değerli genel kurul üyelerimize, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Tüm üyelerimizi yarınki seçimli genel kurulumuza bekliyorum, davet ediyorum. Beşiktaş'ımıza yakışır, yüksek katılımlı bir genel kurul olmasını diliyor. Yeni yönetim kurulumuzun camiamızın desteğini daha ilk günden arkasında hissetmesini temenni ediyorum. Çünkü burada hepimiz biliyoruz ki Türkiye'nin en büyük, en köklü, en güçlü camiası Beşiktaş'tır.
1: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın sözleri bu şekildeydi. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından Eral Pısı bizimle birlikte olacak.
2: Göksel'in çağrısı araçta ortaya karışık devam edecek.
3: Reklam

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi. Reklam bitti.
3: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
5: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
4: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Pensioners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih hava faciasından önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'da çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Aşıdan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi. Let's go!

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksağanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksağanlar. Newcastle United'ın forması Saksağan kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksağan lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmaktadır.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: şu anda da Formula 1'de bir yarış devam ediyor ve Verstappen'in liderliğinde 20. turu koşuluyor yarışın. 2. sırada George Russell var, 3. sırada Antonelli, 4. sırada Hajar, 5'te Lawson, 6'da Ocon, 7'de Hamilton. Bu şekilde sıralama devam ediyor yarışın sıralaması ve 20. turdayız. Birazdan Eralp Isı da hattımızda olacak. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, hem milli takımımızı konuşacağız hem şu yarışın da yorumlarını alırız kendisinden. Eralp Isı da hattımızda, hemen bağlantımızı gerçekleştirelim. Eralp, hoş geldin.
1: Merhaba Göksel'in, uzun bir aranın ardından tekrardan hoş bulduk.
0: Evet, sen de askerlik görevini yerine getirdin. Yeniden hoş geldin aramıza. Umarım sorunsuz, sıkıntısız şekilde geçmiştir.
1: Yeniden hoş bulduk diyelim. Ya gayet iyiydi, bir sorun yaşamadık abi. Yani bir ay boyunca gittik, görevimizi yerine getirdik ve tekrardan burada olmak, hem seninle beraber yayında olmak hem de dinleyicilerimizin karşısına tekrardan çıkmak çok keyifli.
0: Peki başlayalım o zaman programımıza. Tabii döndün, öyle bir gündemde döndün ki gerçekten Eralp, inanılmaz, ortalık çok karışık, yani şaşırmışsındır sen de.
1: Yani gündemi senin SMS'lerinden az çok takip etmeye çalıştım geçtiğimiz bir ay boyunca ve ya hakikaten de herhalde 2011'in ardından en kaos dolu yıllardan birini yaşıyoruz Türk futbolunda. Yani bir ay boyunca çok fazla takip etme fırsatım olmadı. Az önce de belirttiğim gibi senin sayende olaylara az çok hakimim ama askerden döndükten sonra da yaklaşık 3 günlük süre zarfında az çok baktığımda da hakikaten yani ülke futbolunun ne kadar kaos dolu bir ortamda olduğunu ve bu işlerin de böyle kısa vadede çözülmeyeceğini, işin ucunun daha fazla kişiye dokunacağını az çok kestirebildim. Yani az önce de belirttiğim gibi çok büyük bir süreç olacak bana kalırsa. Bu böyle bir iki kişinin görevden alınmasıyla sonuçlanacak bir süreç olmayacak bence. Yani tabii ki de daha olayların başındayız. Dün de MYK başkanı gözaltına alınmıştı zaten. Tutuklandığı haberi geldi. Ya bu işin ucu birçok kişiye daha dokunacak gibi duruyor. Ama dediğim gibi şu anlık daha çok başındayız bu işlerin.
0: Peki bir diğer tarafta da tabii futbola döneceğiz, bu olayları detaylı konuşacağız ama koşulan bir Formula 1 yarışı da var. Yağmurdan biraz ertelenen, geç başlayan Verstappen'in liderliğinde devam eden bir yarış. Nasıl değerlendirirsin sıcağı sıcağına bu yarışı?
1: Koşulan bir yarıştan ziyade koşulmaya çalışılan bir yarış diyeceğim. Çünkü yarışın saat 10'da başlaması gerekirken yaklaşık olarak yarım saat önce start aldı yarış. Tabii ki Malezya'daki hava koşulları sebebiyle yarış birçok kez ertelendi. Hatta ilk yarım saatlik dilimde bir formasyon turu denemesi yaptı FIA ve Mercedes motorlu araçlar hariç bütün arabaların özellikle ikinci sektörde sıkıntı yaşadığını ve neredeyse durma noktasına geldiğini gördük. Bu da yarışın başlamasını bir kez daha erteledi. Hatta ya ben ömrü hayatımda ilk defa bir formasyon turu içerisinde kırmızı bayrağa rastladım. Bu da aslında özellikle sadece Formula 1 değil motor sporlarına çok fazla rastlanılmayan bir olaydı. Ki zaten sosyal medyada da bunun geyiği dönmeye başladı. Madem bu tür koşullara ayak uyduramıyor bu araçlar, neden yağmur lastiği var? Gerçekten de bunu sorgulamamız gerekiyor bence. Yani tabii ki de çok absürt koşullar olabilir ama baktığımız zaman yani sadece sağanak yağmurun olduğu bir ortamda da bana kalırsa yarışların yapılması gerekiyor. İnsanlar zaten bunun için heyecanlanıyorlar. Çünkü artık günümüz Formula 1'ine baktığımız zaman birazcık daha tek düze yarışlar izliyoruz. İnsanlar daha fazla aksiyon için bu tür absürt koşullar istiyor. Biraz daha yağmur istiyor, geçiş görmek istiyor, aksiyon görmek istiyor ama FIA maalesef ki son yıllarda özellikle son 5-6 senelik zaman dilimi içerisinde bu tür koşullarda çok fazla yarış yapılmasına olanak sağlamıyor ki bugünkü yarışa baktığımız anda da aslında yarışın 6. turundan itibaren bütün pilotlar tekrardan normal zemin lastiklerine geçmeye başladı. Bu da yarışın tamamen yağmur koşulları dışında gerçekleştiği anlamına geliyor. Yani yarışın sadece %3'lük bir dilimi yağmur lastikleri altında gerçekleşti ki o zaman diliminde de zaten yağmur durmuştu. Sadece pistte birazcık ıslak noktalar kalmıştı. Yani dediğim gibi çok fazla eleştiri var bu konu hakkında. Yani geçmiş yıllara bakıyorsun bundan abi, 20-30 sene öncesinde ya bu teknolojinin yanına bile yaklaşılmazken pilotlar piste çıkıyordu bu tür koşullarda. Ama şimdiki zamana baktığımız zaman yani en ufak yağmur damlasında yarışların ertelenmesi bana çok mantıklı gelmiyor. Sadece bana değil, bence genel olarak Formula 1 kamuoyuna da bu şekilde lanse edildiğini düşünüyorum. Çünkü yani özellikle sosyal medyanın nabzını tuttuğumuz zaman bu konu hakkında birçok eleştiri var. Hatta günümüz Formula 1'inde en çok eleştirilen konu herhalde yağmur altında yarışların gerçekleştirilmemesi. Yani Formula 1'de mavi logolu bir lastik var. Ya o mavi logolu lastiği ben galiba en son 6 sene önce falan gördüm bir yarış yarısında. Yani madem kullanmayacaksınız o zaman sadece geçiş lastiği üretin ki insanların kafası karışmasın. Madem bu tür koşullarda araçlar piste çıkmayacak o zaman en başında ona göre bir tavır sergileyin. Ya dediğim gibi yoksa konuyu kısa kesmemiz gerekirse yağmur koşullarında insanlar daha fazla yarış görmek istiyor ama günümüz Formula 1'inde çok fazla bu yaşanan bir durum değil. Bugün de aslında biraz daha kaos dolu bir yarış izleyebilirdik. Özellikle yapılan formasyon turu birçok farklı sürprize gebe olabilecek bir durumdu. Çünkü hem pole'den başlayan Max Verstappen hem de yanından start alan Lewis Hamilton sorun yaşadı. Ve aslında startta da işler karışabilirdi. Çünkü eğer ki formasyon turunun ardından start gerçekleşseydi bu iki isim de geri sıralardan start almak zorunda kalacaktı. Ama maalesef ki bu gerçekleşmedi. Şimdiki yarışa baktığımız anda da Max Verstappen kaybettiği liderliği hem George Russell hem de Kimi Antonelli'yi geçerek tekrardan geri aldı ve bu sezon ilk defa galibiyet almaya bu kadar yakın diyebiliriz. Tabii ki daha yarışın yarı noktasına bile gelmedik ama baktığımız an genel olarak cuma, cumartesi ve bugünkü performanslara bakarsak araçlar konusunda Ford motoruyla beraber Red Bull en hızlı araç gibi gözüküyor Malezya'da, Sepang'da. O yüzden kaynaklı olarak da ben yarışın bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Yani Max Verstappen çok yüksek ihtimalle bu sezonki ilk galibiyetini yaklaşık bir saat sonra almış olabilir.
0: Tabii gelecek sene tam bu zamanlarda, hatta bu pazar günü gelecek sene Türkiye'de gerçekleşecek yarış. Tarihi de belli oldu. Neler söylersin bu konuda?
1: Evet, aslında bunu çok uzun süredir bekliyorduk. 2021 yılının ardından yaklaşık gelecek seneyi de varsayarsak 6 senelik bir bekleyiş. Tam bir yıl sonra bu pazar gününde son bulacak. Yani heyecanlıyız bu konuda. Burada federasyonumuz gerçekten iyi işler yapıyor. İstanbul Parkı tam anlamıyla devraldıktan sonra gerçekten iyi çalışmalar var. Ve gelecek sezonda gerçekten yarış yapmaya uygun koşullar altında bir İstanbul Park izleyeceğiz gelecek sene bu zamanlarda. O yüzden heyecanlıyım. Çünkü İstanbul Park baktığımız zaman da sadece bizim açımızdan değil Formula 1 açısından da çok önemli bir pist olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık günümüz Formula 1'inin yavaş yavaş cadde pistlerine dönmeye başlamasının ardından ve geleneksel pistlerin işte Hollanda olsun, Belçika olsun, Fransa olsun bu tür geleneksel pist yapısına sahip ülkelerden Formula 1'in yavaş yavaş çekildiği bir dönemde ülkemizde 5 sene boyunca Formula 1 düzenlenecek olması tabii ki de hem bizim açımızdan hem de yani geleneksel Formula 1'i seven kamuoyu açısından önemli bir konu olarak değerlendiriyorum bunu. Yani heyecanlıyım bu konuda çünkü İstanbul Park gerçekten de bence Formula 1 tarihinin en iyi 10 pist arasında girebilecek kapasiteye sahip bir pist ve özellikle geldiği son dönemde 2021 yıllarında da zevkli yarışlara ev sahipliği yapmış bir pistti. O yüzden de dediğim gibi bence gelecek sene güzel bir yarış izleyeceğiz. Özellikle Formula 1'in artık geleneksel pistlerden cadde pistlerine kaydığı bu dönemde takvime geri dönmemiz bence ülke ekonomimize katkı açısından da çok önemli olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman 2021 yılında yanlış hatırlamıyorsam 180 binin üzerinde canlı izleyen taraftar vardı Formula 1'e. Yani bu sayı bence gelecek sene 200 bine yaklaşacaktır diye düşünüyorum. Yani biletlerin de çok kısa bir sürede tükenmesini bekliyorum bu konuda. Bu da tabii ki hem ülkemizin tanınırlığı açısından hem de gelecek döviz katkısı olarak katkı sağlayacak hem ülkemize hem de Formula 1'e.
0: Peki futbola geçelim. Futbolda da tabii bugün Beşiktaş'ta seçim var. Sonucu olan bir seçim ve yani sonucu belli olan bir seçim. Tek adaylı bir seçim. Serdal Adalı Beşiktaş'ın mevcut başkanı tek aday. Nasıl değerlendiriyorsun Beşiktaş'ta seçimli genel kurulu?
1: Ya bu seçim aslında Serdal Adalı'nın yönetim kurulunda belli başlı değişiklikler yapma isteğinden kaynaklanıyor. Burada yönetim kurulunda birkaç isim değişecek. Yeni listeye baktığımız zaman şu an yani düne kadar güncel olan yönetim kurulu listesinde olan isimlerden bazılarını görmüyoruz. Bu da aslında Serdal Adalı'nın gelecek adına biraz daha sağlam adımlar atmak istemesinden kaynaklanıyor bana kalırsa. Çünkü birazcık çift seslilik olmaya başlamıştı yönetim içerisinde. Serdal Adalı bu hamlesiyle beraber tekrardan bir güven oyu kazanmak istiyor. Hem kongre üyeleri tarafından hem de yönetim kurulunu değiştirerek daha fazla güvenebileceği isimlere yönelmek istemiş gibi duruyor bu hamlesiyle beraber. Ki ya ben de bunu Beşiktaş kongre üyesi olarak olumlu buluyorum. Ya burada Beşiktaş'a fayda sağlamayan isimlerden ziyade yeni isimlerin ve katkı sağlayacak isimler olması tabii ki de kulübün geleceği açısından da önemlidir. Beşiktaş'ta da dün güncel borç açıklandı. Yani sadece Beşiktaş'tan değil güncel bütün kulüpler açısından borç giderek artmaya devam ediyor ve bu kısa vadede de çözülebilecek bir durum değil. Burada Sayın Başkan Dikili Taş gibi birçok projeye daha yapmak istediğinden bahsetmişti. Yani bu tür gayrimenkul projeleri de kulüplerin en azından sürdürülebilir bir yapı oluşturması açısından önemli buluyorum. Yani hem dünkü açıklamalarına baktığımız zaman hem de burada bir liste değişikliği yapacak olması ya bana kalırsa kendisine olumlu bir etki oluşturacak bir durum Serdal Adalı açısından, Sayın Başkan açısından. O yüzden de ya ben bu tür seçim kararlarının da çok fazla böyle eleştirilecek bir yanı olduğunu düşünmüyorum Göksel'im.
0: Tabii Beşiktaş'ta da iyi bir gidişat var. Vincenzo Italiano'nun gelişiyle birlikte milli ara dönüşünde nasıl bir Beşiktaş bekliyorsun? Artık yoğun bir fikstürde olacak Beşiktaş'ta.
1: Evet, aslında ben de askerdeyken çok zevkli maçlar kaçırdım, onu söylemek istiyorum. Hem Fenerbahçe deplasmanı Kadıköy'de alınan galibiyet, ardından içeride Marsilya'ya 4 atması Avrupa Ligi ilk karşılaşmasında. Ya hakikaten de böyle dönünce bir gözüm açıldı, yani vay be bir hissi geldi. Yani Vincenzo Italiano hamlesiyle beraber Beşiktaş zaten bir artık o eski kimliğinden çıkmış bir Beşiktaş olarak görünmeye başlamıştı. İlk Midtjylland karşılaşmasının ardından taraftar hakikaten ilk defa herhalde 5-6 sezon sonra umutlanma ihtiyacı hissediyordu ve Vincenzo Italiano bu umudu bence şimdiye kadarki zaman içerisinde Beşiktaş taraftarına iyi bir şekilde verdi diyebiliriz. Burada yapılan transferlerin de ne kadar doğru olduğunu sezon başından beri görüyoruz. Hem Leandro Trossard hamlesi, Vlahovic hamlesi, işte İlhan Fakılı gibi bir genç yeteneğin takıma dahil edilmesi ve bu oyuncuların hepsinin neredeyse Vincenzo Italiano'nun sistemine cuk oturması bence şu anki başarıda da temel madde oldu diyebiliriz. Sayın Başkan da geçtiğimiz gün televizyonda bir açıklama yapmıştı. Şampiyon olmak istiyoruz ama şartlar ne olursa olsun Italiano ile devam edeceğiz dedi. Bu açıklamayı çok değerli buluyorum çünkü Beşiktaş'ın son böyle 6 sezonluk sürecine bakarsak hiçbir hocanın sürdürülebilir bir yapı oluşturamadığını gördük. Yani en uzun süre görevde kalan isim Şenol Güneş'ti. Kendisi de yaklaşık 11 ay görevde kalmıştı. Burada Sayın Başkan'ın da hocanın arkasında durması ve şartlar ne olursa olsun kendisiyle devam edeceğini açıklaması bence olumlu bir etki yaratacaktır kulüp üzerinde de. Çünkü Beşiktaş'ta artık bir hoca değişikliğine tahammül yok. Yani burada bu yapıyı sürdürmesi gerekiyor Beşiktaş'ın ve bence kendisi açısından da en doğru hoca şu an takım başındaki Vincenzo Italiano. O yüzden de hoca ile beraber uzun yıllar umarım Beşiktaş devam eder. Çünkü gerçekten de iyi bir yapı kurduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ın Vincenzo Italiano ile beraber. Ya umarım bu yapı bozulmaz ve gelecek adına da güzel günleri görür Beşiktaş taraftarı. Çünkü gerçekten Beşiktaş taraftarının buna ihtiyacı var. Beşiktaş taraftarı bunu yaklaşık 2-3 senedir söylüyorum. Beşiktaş taraftarı bir şampiyonluk istemiyor. Beşiktaş taraftarı umutlanmak istiyor. Beşiktaş taraftarı Nisan ayına şampiyonluk ümidiyle girmek istiyor. Beşiktaş taraftarı yarışmacı bir takım istiyor. Ve şu anki görüntüye baktığımız anda da Beşiktaş yarışacak gibi duruyor sezon içerisinde. Tabii ki daha Ekim ayının ilk haftasındayız. Yani gelecekte neler değişir bilinmez ama şimdiki tabloya baktığımız zaman herhalde Beşiktaş taraftarı uzun süre sonra ilk defa karamsar bir tablo içerisinde değil.
0: Ve bir diğer yandan da tabii milli arada milli takımımız pek istediğimiz bir performans gösteremiyor. İlk olarak Fransa karşısında 1-0'lık mağlubiyet, sonrasında İtalya karşısında 4-1 kaybettik ve şimdi de Belçika karşısında 3-0'lık mağlubiyet. Nasıl değerlendiriyorsun milli takımdaki bu süreci?
1: Ya korkunç bir milli ara geçirdik. Öncelikle bundan başlayayım. 3 maçta 3 mağlubiyet. Tabii ki de takımlara baktığımız zaman Fransa, İtalya ve Belçika bizim üst kalibremizde olan takımlar kağıt üzerinde kadro kalitesi olarak. Ama en azından daha iyi bir performans beklerdim milli takımımızdan. Ama özellikle yaz döneminin başından beri milli takımın üzerinde de kara bulutlar var. Bunu gözlemlemek çok güç değil. Dünya Kupası'ndan beri gerileyen bir milli takım var. Yani 2 sene önce Euro'da oynayan milli takım nerede? Şimdiki milli takım nerede? Hakikaten arasında dağlar kadar bir fark var. Baktığımızda 3 maçta alınan 3 mağlubiyet. Yani bizim açımızdan işleri çok zorlaştırır diyebilirim. Önümüzde daha 3 maç var Uluslar Ligi'nde. Ama bu 3 karşılaşma adına da bence gelecek vadeden bir milli takımımız yok şu an itibariyle. Yani çok yüksek ihtimalle de bu sezonun ardından Uluslar Ligi'nde tekrardan B grubuna düşeceğiz gibi duruyor Göksel'im. Çünkü ilk iki takım üst tura çıkıyor. Daha doğrusu ilk takım lider bitiren takım direkt olarak

0: playoff oynuyor. İkincisi playoff elemesi oynayacak. Üçüncü küme düşme playoff oynayacak. Dördüncü takım direkt olarak düşecek. O yüzden de ve bizim bu üç karşılaşmada aldığımız üç mağlubiyet gelecek adına da olumlu bir tablo çizmemizi bence ciddi derecede zorlaştırıyor. Yani polyanacılık oynamaya gerek yok bence bu konuda. Yani işimiz artık çok zor. Üç maçta alınan üç mağlubiyetin ardından A grubunda tutunmamız bence bu saatten sonra çok güç olacak. O yüzden de yani iyi bir tablo çizmem zor bu konuda. Ya keşke böyle olmasaydı, en azından bir beraberlik alsaydık ve sonraki üç karşılaşmaya yani biraz da olsa moralli bir şekilde umut taşıyabilseydik. Ama şimdiki tabloya baktığımız zaman yani B grubuna hiç olmadığı kadar tekrardan yakınız diyeceğim.
1: Montella'nın açıklamaları vardı maç sonunda. Eleştirilere kulak asmıyorum şeklinde istifa beklentileriyle ilgili, ki uzun bir süre Belçika'da da Montella istifa seslerini duyduk. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani Dünya Kupası'ndan sonra gerçekten büyük bir güç zehirlenmesi var.
0: Kesinlikle var. Bence baktığımız zaman bu tabloda Montella'nın ayrılması gerekir miydi? Bence yolların daha önce ayrılması gerekirdi. Dünya Kupası'nın ardından Montella ile devam etmememiz gerekiyordu. Ama şu anki direkt olarak ülke futboluna baktığımız zaman yani sıra Montella'ya ne zaman gelecek? Bence asıl sorgulamamız gereken durum bu. Çünkü ülke futbolu son 15 yıldaki en büyük kaos ortamının içerisinde, 2011'deki şike davalarının ardından herhalde ilk defa bu kadar çalkantılı bir süreç geçiriyoruz ülke futbolunda. O yüzden kaynaklı olarak da birazcık Montella arka planda kalmış gibi gözüküyor. Yani baktığımız zaman bu 3 maçın ardından ya hakikaten de hiçbir bahanenin bence affı yok. Bu maçlardan en azından puan çıkartmamız gerekiyordu. Baktığımız zaman yenilen 8 gol var. Atılan sadece 1 gol var bu 3 karşılaşmada. Pazartesi günü İtalya karşısında bir karşılaşmaya daha çıkacağız ama benim o karşılaşmaya dair de yani şu anki tabloda dürüst olmak gerekirse hiçbir ümidim yok. Montella ile de gelecek adına umut vaat eden bir tablo çizmemiz bence şu saatten sonra çok zor. Montella da birazcık artık kendini kovdurtma seviye açıklamalar yapmaya başladı Uluslar Ligi karşılaşmalarımızın ardından. Yani birazcık tazminat kovalıyor gibi gelmeye başladı. O yüzden istifa etmiyor bana kalırsa. Ama burada TFF'nin de kendisi hakkında hala bir aksiyon almaması hakikaten işin en ilginç tarafı bana kalırsa bu konuda. Yani kişisel olarak yorumumu soruyorsam bence Montella ile artık devam etmememiz gerekiyor. Çünkü artık geleceğimizin olduğu bir hoca olduğunu zannetmiyorum kendisinin. Ama alınan aksiyonlara da baktığımız zaman hakikaten de büyük bir hayal kırıklığı var bu tabloda.
1: Ya tabii burada şu da bir gerçek, yani bu konuların konuşulduğu bir ülke futbolunda milli takımdan bir başarı beklemek bu süreçte gerçekten ya çok fazla bir beklenti olur, ama ben de katılıyorum. Dünya Kupası sonrasında Montella ile yolların ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Fakat insanların bence medyada dahil olmak üzere tepkileri çok sosyal medyaya bağlı kalıyor. Ya bunu görüyorum ya. Montella'ya Kemal Rüzgar soruldu. Eralp yani. Kemal Rüzgar'ı neden almıyorsunuz dediler ve Montella'nın cevabından tatmin olmayanlar var. Ya gerçekten ikincilik, TFF birincilik bile değil, ikincilikten milli takıma santrafor almak yani nerede görüldü de mesela, nerede bunun örneği var da Montella'ya soruluyor ve bu yüzden suçlanıyor, onu anlamadım bir. İkincisi hep Jamie Vardy örneği veriliyor. Ya Jamie Vardy Leicester City ile şampiyonluk yaşayınca milli takıma çağrıldı. Tamam, yedincilikten gelmiş olabilir de milli takımdan gelmedi yani.
0: Ya soruyu soran kişinin de Kemal Rüzgar'a çok hakim olduğunu zannetmiyorum. Yani sadece Maçkolik gibi platformdan bakarak, aa işte 10 maçta 15 gol atmış, geçen sene gol kralı olmuş, ondan önceki sene yine 30 tane atmış. Yani sadece Maçkolik bilgisi üzerinden yapılan bir yorum gibi geldi bana Göksel'in sorulan soru. Yani hakikaten de evet, son yıllarda özellikle Burak Yılmaz ve Cenk Tosun'dan sonra net bir santraforumuz olmadı Enes İnal'ın sakatlıkları sonrasında. Ama yani burada o görev verilmesi gereken kişi gerçekten de TFF ikincilikte oynayan bir isim olması gerekiyor. Bu hakikaten de yani bana kalırsa akıl tutulması. Çünkü oraya gelene kadar gerçekten orayı doldurabilecek birçok isme sahibiz. Ama baktığımız zaman yani burada sadece hocayı eleştirmek için eleştirilen sorular da çok fazla, ki bu soruda bence en büyük örneği oldu. Yani dediğim gibi burada soruyu soranların ya da sosyal medyada bu yangını yapanların da oyuncu hakkında fikri olduğunu zannetmiyorum. Sadece sosyal medya gazıyla hareket etme çabası gibi geliyor bana. Yani saçmalıktan öte bir şey değil bu tabii ki de. İkincilikten bir oyuncunun milli takıma çağrılması ya da bunun yangınının yapılması yani kimseye fayda sağlamayacak bir durum ki. Yani ülke futbolunun şu anki durumuna baktığımız anda da ya gerçekten sıra buna mı geldi demek istiyorum. O yüzden kaynaklı olarak da yani bazı şeyler sadece eleştirilmek için eleştiriliyor gibi de geliyor. Evet, hocanın üstüne çok fazla geliniyor.

0: soruların dışında da bence Montella ile yolların ayrılması gerekiyor.
1: Ya bunun dışında da herhal şu vardı, hatırlarsın Dünya Kupası'nda, ya Dünya Kupası zamanında öyle bir lanse ediyordu ki insanlar, Can Uzun ve Deniz Gül oynadığı takdirde uçacaktı milli takım. Ama bakıyoruz şimdi Can Uzun eleştiriliyor, Deniz Gül eleştiriliyor. Yani burada da aslında ben de katılıyorum, evet yollar ayrılmalı ama haksız eleştiriler de yapılıyor ve şunu da unutmamak lazım. Yollar ayrılırsa da yani öyle yaka paça gönderilecek birisi de değil Montella. Yani şu son yıllarda özellikle Türk milli takımının en büyük başarılarına imza atmış bir isim. Ya teşekkür edilip yollar ayrılmalı.
0: Evet, söylediğine katılıyorum. Çünkü baktığımız zaman Euro 2008'den sonra ilk defa 2024 yılında böylesine bir başarıya imza attık.
1: Bu arada şunu da ekleyeyim. Bizim ülke için Avrupa Şampiyonası'na katılım da başarı. Yani herkes diyor ki işte Balkan takımlarını yendi. Yok Montella bir şey yapmadı. Takımı geriye götürdü. Hollanda'dan sonra yollar ayrılmalıydı falan. Arkadaşlar biz iki turnuvadan birine katılamıyoruz. Hatta ben söylüyorum, bu yüzden eleştiriliyorum ama yine söylemeye devam edeceğim. Bizim ayarımız Macaristan milli takımı gibi. Dominik Szoboszlai önderliğinde yan parçalarla bir şey yapmaya çalışan bir milli takım. Çok benzetiyorum ben milli kimlik olarak, milli takım olarak ki. Hatırlarsın Euro 2020, 2016 gibi turnuvalarda da sürprize imza atan bir Macaristan vardı. Sonrasında bir sonraki Euro'ya katılamadılar. İstikrar problemi yaşıyorlar. Bizim şu an benzediğimiz milli takım o. Bu neden zor geliyor? Yani Belçika değiliz. Belçika seviyesinde değiliz. İtalya seviyesinde değiliz. O seviyelere çıkmak için çabalamalıyız. Evet ama kendimizi de kandırmamamız gerekir. O seviyedeyiz diye.
0: Evet, senin de söylediğin gibi asla o seviyelerde değiliz. Özellikle 2024'ten sonra yani Euro'daki çeyrek final başarımız ve yarı finalin ucundan dönmemizin ardından sürekli sosyal medyada bir tırnak içerisinde söylüyorum, altın jenerasyon vurguları vardı milli takımımız hakkında ama günümüze baktığımız an o altın jenerasyonun çöktüğünü görüyoruz. Aslında altın değil, bir bronz jenerasyona sahip olduğumuzu görüyoruz. Tabii bireysel başarısı çok yüksek oyunculara sahibiz ama milli takımda asla o kimyayı özellikle bu sene içerisinde yakalayamayan bir milli takımımız vardı. Ve çok güzel bir noktaya değindim. Montella öncesinde o istikrara asla sahip değildik. Ya şöyle bir örnek vereyim en basitinden. Montella öncesinde son Dünya Kupası'na katılımımız 2002 yılı arkadaşlar. Daha bundan yani 24 yıl öncesinden bahsediyoruz. Euro'daki başarımız, Euro 2008'den sonra ilk defa gruplardan çıktık. Yani burada bir istikrar da söz konusu yani Montella hakkında. O yüzden de asla böyle senin de söylediğin gibi yaka paça gönderilecek bir isim değil. Ama artık teşekkür edilip de yolların ayrılması gereken bir isim bana kalırsa da.
1: Peki bir sonraki aday için, ya beni en çok korkutan bu aslında. Yani yerli bir isim isteniyor. Tamam. Fakat boşta olan yerli teknik direktörlere baktığımda ve gelebilecek isimleri az çok tahmin ettiğimde gerçekten ürkütücü bir tablo oluyor benim açımdan. Çok korkuyorum. Yani makul olan, aslında boşta olan teknik adamlarla yola gidilecekse yabancı bir teknik adama gitmek ama yerli talebi de çok yüksek. Dünya Kupası sonrası Didier Deschamps'la bir görüşme olmuş. Sıcak tabii bakış atmış Didier Deschamps ama sonrasında olmamış sanıyorum. Böyle bir bilgi de aldım. Nasıl değerlendiriyorsun aday olarak, adaylar olarak kimleri görüyorsun? Yani bazı tabii bize gelen mesajlar da var, öneriler de var. Onları da soracağım ama sen nasıl bir bakış atarsın ilk olarak?
0: Yani şimdiki genel böyle kamuoyunu ele aldığımız zaman yerli bir hoca baskısı var. Bunu az çok görüyoruz zaten. Benim de en büyük korkum burada yerli bir hocanın gelmesi olur herhalde Montella sonrasında. Ki ya böyle de olacak gibi hissediyorum. Bu tabii ki de hissel bir durum ama ya çok yüksek ihtimalle bence yerli bir hocaya gideceğiz. Ama ya adaylara baktığımız zaman ya da böyle ismi çıkan isimlere baktığımız zaman hakikaten de herhalde yani böyle kimseyi tatmin edebilecek bir isim de yok bu konuda. Benim aklıma ilk olarak Sergen Yalçın ve Fatih Tekke isimleri geliyor. Ama ikisinin de son dönemlerine bakarsak Sergen Yalçın'ın zaten korkunç bir Beşiktaş dönemi vardı geçtiğimiz sezon. Fatih Tekke'ye bakıyoruz, zaten çok karamsar bir isim. Özellikle bu tip bir milli takımı tekrardan ayağa kaldırabilecek bir isim mi? Bana kalırsa kesinlikle hayır. Çünkü yani az önce de bahsettiğim o melankoli durumundan kaynaklı olarak bu tip durumlarda takımı yukarıya çekebilecek bir isim değil bana kalırsa. Ya burada bence tekrardan yabancı bir hocaya gitmemiz gerekiyor ama ya buna da çok fazla ihtimal vermiyorum çünkü yani TFF'ye de baktığımızda bence burada yerli bir

0: hoca isteyeceklerdir. Çünkü işte yabancı hocayla buraya kadar oldu. Bundan sonrasını işte sana emanet ediyoruz hocam diyerekten yani direkt olarak milli takımın anahtarını yerli bir isme verecekler. Yani maalesef ki ya yani maalesef diyorum çünkü gerçekten yani adaylara baktığımız zaman maalesef dedirtiyor. Yani artık 2010'lar gibi işte Fatih Terim gitti yerine Şenol Güneş gelsin, Şenol Hoca gitti yerine Fatih Terim gelsinler. Şu devirde artık çok fazla söz konusu değil. Ondan kaynaklı olarak da bence ciddi derecede bir yerli hoca eksikliğimiz var ülke futbolunda. Bu da milli takıma yansıyacak gibi duruyor.
1: Ya ben açıkça söyleyeyim fikrimi. Fatih Terim dışında yerli boşta olan hocalardan bahsediyorum. Boşta olan bir teknik adamın gelmesi bence çok sağlıklı olmaz. Fatih Terim'in de mesela maçta yaptığı yorumlardan sonra bu kanıya vardım. Çok ihtiyatlı yorumlar yaptı hoca ve şunu da belirtmek gerekir. Hatta bilmek gerekir. Takımı gerçekten toparlayabilecek bir isim.
0: Ya tabii ki toparlayabilecek bir isim ama Fatih Terim'in özellikle yaz döneminde kendi hesabında yaptığı açıklamalara bakarsak bu güncel futbol federasyonuyla da çalışacağını çok fazla ihtimal vermiyorum ve ben Fatih Terim'in de bundan sonraki dönemde eğer ki bir görev alacaksa bunun TFF başkanlığı bile olabileceğini düşünüyorum. Yani saha içinden ziyade artık saha dışına odaklanabilecek bir isim olduğunu düşünüyorum. Ha, tabii ki de toparlama konusunda sana katılıyorum ama çok fazla ihtimal verdiğim bir isim olmaz herhalde Fatih Terim.
1: Peki milli takımdaki bireysel performanslar sence nasıl bu kadar geriye gitti? Yani göze çarpan çok oyuncu var. Özellikle Merih Demiral büyük bir performans düşüşü var. Abdülkerim Bardakçı yine aynı şekilde Ferdi Kadıoğlu'nu da buraya katabilirim. Çünkü inanılmaz bir Ferdi Kadıoğlu izlemiştik biz 2024 döneminde. Arda Güler dışında aslında hiçbir mekanizma çalışmıyor. Ve Arda Güler'in de sahada yaşadığı yalnızlığı izlerken biz de hissediyoruz.
0: Ya hakikaten de çok güzel özetledin. Arda dışındaki hiçbir oyuncumuz bana kalırsa milli takımlarda kulüp performansının yarısına bile erişemiyorlar. Şu anki tablo bunu net bir şekilde gösteriyor. Sadece Uluslar Ligi bazında söylemiyorum. Yazın Dünya Kupası'nda da bunu görmüştük. Hücumda her tarafımız aksadı. Savunmada her tarafımız aksadı. Aksamaya da devam ediyor. Yani Merih Demiral ve Abdülkerim Bardakçı ikilisi korkunç bir hayal kırıklığı oldu bu dönemde. Yani bunun da sadece saha içinden kaynaklandığını düşünmüyorum. Bence milli takımın da üzerinde kara bulutlar var. Ülke futbolundaki gündem bence herkesi bir şekilde etkiliyor gibi geliyor. Çünkü bunun sadece saha içiyle olacağını zannetmiyorum. Yani saha içiyle olsa bir isim olur, iki isim olur. Ama baktığın zaman sen de çok güzel özetledin. Arda dışındaki neredeyse bütün isimlerimiz sahaya odaklanamıyorlar. Milli takımdaki Hakan Çalhanoğlu'na bakıyorsun, genel olarak bahsediyorum performansına. Bir de Inter'deki Hakan Çalhanoğlu'na bakıyorsun, arada dağlar kadar fark var. Yani Kenan Yıldız örneği, Dünya Kupası'nda Kenan Yıldız'a bakın, bir de Juventus'taki Kenan Yıldız'a bakın. Kendisi şu an sakat tabii ki de, şu andan bahsetmiyorum. Ya da ne bileyim Merih Demiral gitgide daha da geriye gitmeye başladı performansı ve bu adam milli takımın kaptanı. Yani asla bir kaptanın bu şekilde performans vermemesi gerekiyor. Korkunç hatalar yaptı hem hücumda hem de defansta. Abdülkerim Bardakçı yani bir futbolcu ancak bu kadar geriye gider herhalde. Ya bu sene korkunç bir dönem geçiriyor bana kalırsa. Galatasaray'daki performansını da çok fazla beğendiğimi söyleyemeyeceğim kendisinin. Onun dışında Uğurcan Çakır da maalesef formsuz bir dönemden geçtiğini söyleyebiliriz kendisine. Ferdi Kadıoğlu keza aynı şekilde. Yani bu kadar isim, bu kadar bileşen varken sadece bireysel hatalara odaklanmamız da bana çok olası gelmiyor. Yani burada net bir şekilde bence bir kimya sorunu var. Bu isimler birbiriyle oynamaya alışık isimler olsa da bence kimyaları gitgide geriye düşmeye başladı ve o beraber oynama alışkanlıklarını kaybettiler.
1: Tabii burada Berke Özer konusu çok fazla yazılıyor, bize de gelen mesajlarda görüyorum ama Berke Özer'in alınmama nedeni performansından kaynaklı değil. Evet, iyi bir performans gösterdiğini zaten biliyoruz. Herkes biliyor. Montella da biliyor. Federasyon da biliyor ama Berke tarafından bir adım gelmesi gerekir diye düşünüyorum. Herhal katılır mısın bilmiyorum. Ama ne Berke'den bir adım geldi ne de federasyondan bir adım gitti herhalde ki bir özür açıklaması kamuya açık bir şekilde herhangi bir şey görmedik. Ve ben bu durumu destekliyorum işin aslı. Çünkü milli takım disiplin gerektirir. Yani tıpkı askerlik gibi düşünebiliriz aslında. Yani sen askerden bir görev almayınca istediğin bir

0: şey olmayınca çekip gidebiliyor musun? Böyle bir şey olmamalı milli takımda.
1: Ya çok güzel özetledin tekrardan. Yani burada asıl problem bence disiplinsizlik. Berke Özer geçtiğimiz sezon milli takım kampını kendi isteğiyle terk ettiğinde aslında o kapıyı kendisine kapatmıştı. Yani burada bir milli takımdan da ilk adım beklemek saçmalık olur. Burada Berke'nin önce bir açıklama yapması ve hatasının farkına varması gerekiyor ki tekrardan milli takımda olsun. Yani sen de çok güzel özetledin aslında az önce. Bu performanstan kaynaklanan bir problem değil. Baktığımız zaman Berke performansıyla zaten milli takımda olmayı hak eden bir oyuncu ama yaptığı disiplinsizlik bence milli takım kapısını kendisine kapattı. Yani burada bir özür açıklaması yapsa bile kısa vadede milli takıma dönmesi zaten zor. Yaptığı açıklamadan, daha doğrusu yaptığı hareketten kaynaklı olarak. O yüzden de kendisinden şu anlık öyle bir adım beklemiyordum. Ki yapmadı da zaten. Burada evet eleştiriler var milli takıma da. Yani Berke neden çağrılmıyor? İşte Altay'ın kaleye geçtiği yerde Berke nasıl olmaz gibisinden. Ama bu problem saha içinden kaynaklanan bir sorun değil az önce de belirttiğimiz gibi. Önce Berke'nin iyi bir açıklama yapması gerekiyor ki tekrardan kendini affettirebilsin ve milli takıma tekrardan dahil olabilsin.
0: Bir de son olarak şunu sormak istiyorum. Ya bir görüş de var. Milli takımın antrenörü her zaman yerli olmalıdır şeklinde. Katılmadığın bir görüş. Sen ne düşünürsün? Çünkü örneğe bakıyoruz mesela. Tuchel'le İngiltere. Alman teknik adam. İngiltere. En yakın örnekten bahsediyorum. Tarihte çok örneği var da zaten. Tuchel'le İngiltere dün Hırvatistan'ı 7-0 yenmeyi başardı. Dünya Kupası'nda üçüncülük aldı. Yani oluyor arkadaşlar. Teknik direktöre bağlı olarak. Şurada değinmek gereken konu şu ki bizim ülkede mesela Tuchel mi, Bilic mi deseler ülkeyi biliyor. Ülkede çalıştı diye Bilic'e gidilir. Ama Bilic 7-0 yenilen tarafta, Tuchel 7-0 kazanan tarafta. Biraz da artık isimli bir teknik adama belki teklif götürülebilir.
1: Evet, aslında şöyle de özetleyebiliriz konuyu. Tuchel yabancı bir hoca İngiltere bazında. Diğer tarafa baktığımızda Slaven Bilic ise o ülke futbolunu biliyor. Milli takımı çalıştırmış. Yerli bir hoca Hırvatistan bazında. Bu da aslında olayı en iyi örnekleyen durum oldu. Ki Slaven Bilic geçtiğimiz dönemlerde de adı Beşiktaş'la sıkça anılıyordu ve her çıktığında da karşı çıkıyordum bu duruma. Yani baktığımız zaman bence burada milli takımın yeni hocası da yani Montella'yla yollar ayrıldığı şartlarda kesinlikle yabancı ve kariyerli bir isim olması gerekiyor. Bizi gerçekten tekrardan yukarıya taşıyabilecek, bizi tekrardan heyecanlandıran bir oyun oynatabilecek bir isim olması gerekiyor. Burada sadece yerli olduğu için bir isme gidersek ben kısa vadede de bir şeylerin değişeceğini düşünmüyorum. Şu an neysek o olmaya devam edeceğiz. O yüzden de burada az önce de sen de belirttin. Didier Deschamps örneği verdin. Yani burada Deschamps olur, başka birisi olur ama en azından gitmemiz gereken profil bence de tam olarak bu olmalı.
0: Peki. Eral, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Ben teşekkür ederim Göksel'in. Sana da yayınlar dilerim. Tekrar burada olmak çok güzel.
0: Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Eral Pısı ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Dün oynanan mücadelelerde neler oldu? Şöyle bir bakış atalım oraya da. İngiltere Hırvatistan karşısında 7-0 kazandı. Açılışı Harry Kane yaptı. Bellingham durumu 2-0'a getirdi. Anthony Gordon'ın attığı gol skoru 3-0'a getirirken Bukayo Saka farkı 45. dakikada 4'e çıkarttı. 53. dakikada Harry Kane kendisinin 2 takımının 5. golünü kaydetti. 68'de Bukayo Saka da kendisinin 2 takımının 6. golünü kaydetti. Son sözü ise Morgan Rogers söyledi ve İngiltere Rijeka'da sahadan 7-0 galip ayrılan taraf oldu. İspanya ise Çekya karşısında 3-1 kazanmayı başardı. 6. dakikada Lamine Yamal, 35'te Rodri, 89'da Mikel Merino'nun attığı goller. 69. dakikada Çekya'nın tek golü Slama'dan geldi. 85. dakikada da ikinci sarı karttan Krejci oyundan atıldı ve Çekya son 5 dakikayı normal sürede 10 kişi tamamladı. Bir diğer karşılaşmada Kuzey Makedonya İskoçya karşısında 2-0 kaybetti. 7. dakikada Kieran Bowie takımını 1-0 öne geçirdi. 69'da son sözü John McGinn söyledi. Penaltıdan attığı gol skoru belirledi. 83. dakikada ise Scott McKenna kırmızı kartla oyundan atıldı. İsviçre, Slovenya karşısında 2-1 kazandı. 2. dakikada Vipotnik'in attığı golle Slovenya 1-0 öne geçmişti.

0: Ama ilk yarıdan işi çevirmeyi, durumu tam tersine çevirmeyi başardı Murat Yakın'ın İsviçre'si. 10. dakikada Erik Yanza topu kendi ağlarıyla buluşturdu. 38. dakikada ise Dan Endo oyun attığı gol. Skoru belirleyen gol oldu aynı zamanda. Finlandiya ise Arnavutluk karşısında 2-1 kazandı. 4. dakikada Reyman Ay'ın attığı golle Arnavutluk 1-0 öne geçmişti. Falta 26. ve 71. dakikalarda kaydettiği gollerle 2-1 takımına Finlandiya'ya galibiyeti getirdi. Belarus San Marino karşısında 4-0 kazandı. 2. yarıda gelen gollerle 46. dakika Konsevoy, 65. dakika Artem Shumanski, 68. dakika Engom ve 88. dakikada Artem Konsevoy perdeyi açan isim, perdeyi de kapattı aynı zamanda ve 4-0 kazandı Belarus. İzlanda Bulgaristan karşısında 3-0 kazandı. 37'de Oskarsson, 60'da yine Oskarsson, 84'te hat-trick yapmaya yaklaştı Oskarsson ama penaltıyı kaçırdı. 90'da ise son sözü Elertson söyledi. Estonya Lüksemburg engelini tek golle aştı. 5. dakikada Pitson'dan gelen gol ve 3 puan Estonya'nın oldu. Kısa bir araya gidiyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Aranın ardından Yaşar Kurt bizimle birlikte olacak.
1: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
2: Reklam.
3: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
4: Ben dijital arkeolog.
5: Ben iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukların yarın ne?

0: dedik.
1: Reklam bitti. Reklam.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincileri

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
4: Her gün dünyanın en büyük şirketlerinden birine gittiğinizi düşünün. Yaptığınız iş ne zaman görünür olsa ses getiriyor, insanlar sizi seviyor, aileniz sizinle gurur duyuyor. Yöneticileriniz ise kameraların karşısında yeteneğinizi anlatıp gelecekte şirketin en önemli isimlerinden biri olacağınızı söylüyor. Dışarıdan bakınca her şey kusursuz. İnsan daha ne ister değil mi? Fakat görev dağılımı yapılırken önünüze sürekli başka isimler yazılıyor. Size güvenildiği söyleniyor ama işler ters gittiğinde gözden çıkarılan ilk kişi yine siz oluyorsunuz. Çünkü siz oraya genç bir çalışan olarak gelmişsiniz. Aynı masadaki diğer isimlerse yıllardır yerlerini sağlamlaştırmış yıldızlar. Bahsettiğimiz yer sıradan bir plaza değil. Santiago Bernabeu. O genç çalışanın adı da Arda Güler. Bu hikayenin en çarpıcı gecelerinden biri Lisbon'da yaşandı. Real Madrid, Benfica deplasmanında maça tutunmaya çalışırken hücumda çözüm üreten sayılı isimlerden biri Arda'ydı. İkinci yarıda savunmanın arasından Mbappe'ye gönderdiği pasla golü hazırladı. Madrid'in maçı çevirebilmek için yaratıcılığa ihtiyacı vardı ve o yaratıcılığı sağlayan oyuncu sahadaydı. Buna rağmen 70. dakikada kenardaki tabela kalktı. Üzerinde Arda'nın numarası vardı. Arbeloa'nın kararına inanmakta zorlanan Arda, kulübeye giderken tepkisini saklayamadı. Dudaklarından dökülen iki kelime yalnızca o geceye ait değildi. Neden hep ben? Aslında bu sorunun cevabını bulmak için Arda'nın Madrid'de geçirdiği yıllara yalnızca aldığı dakikalar üzerinden bakmamak gerekiyor. Madrid'e yaklaşık 62 kiloyla gelen Arda daha ilk sezonu başlamadan dizinden sakatlandı. Ardından yaşadığı kas problemleri yüzünden aylarca sahadan uzak kaldı. Buna rağmen La Liga'da bulduğu 330 dakikaya 6 gol sığdırdı. Sol ayağının neler yapabileceği belliydi fakat bunu bir sezon boyunca gösterebilmesi için önce vücudunun o yükü taşıması gerekiyordu. Arda da bahaneyi dışarıda aramak yerine işe kendisinden başladı. Özel antrenör, fizyoterapist ve aşçıyla çalıştı. Beslenmesini değiştirdi, özellikle bacak ve diz çevresini güçlendirdi. Zaman içinde vücuduna tam 10 kilo kas kütlesi ekledi. Amaç yalnızca daha iri görünmek değildi. Temas aldığında ayakta kalabilmek, baskı altında topu koruyabilmek ve yüksek tempoyu maç boyunca sürdürebilmekti. Xabi Alonso göreve geldiğinde Arda'yı yalnızca sağ kanattan içeri girip sol ayağıyla şut arayan bir oyuncu olarak kullanmadı. Onu bazen 10 numaraya, bazen 8 numaraya, bazı maçlardaysa Tchouaméni'nin yanına yerleştirdi. Arda'dan sadece gol yönetmesini istedi. Çünkü Arda'nın farkı son pasıyla sınırlı değildi. Baskı altında top alabiliyor, rakibini ilk hareketiyle geçebiliyor ve takımın hücum edeceği yönü birkaç saniye içinde değiştirebiliyordu. Kroos ve Modric sonrasında Real Madrid'in ihtiyaç duyduğu şey de buydu. Topu yalnızca ileri taşıyan değil, oyunun ne zaman hızlanacağına ve ne zaman sakinleşeceğine karar veren bir orta saha. Arda'nın o sezon yaptıkları arasında hafızalara kazınan anlar da vardı. Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi genç oyuncusu seçildi. Bayern Münih karşısında dünyanın en iyi kalecilerinden birini iki kez avladı. Üstelik biri frikikten. Elche deplasmanında ise kalecinin önde olduğunu görüp yaklaşık 68 metreden yaptığı vuruşla La Liga tarihinin en uzak gollerinden birine imza attı. Fakat Mourinho'nun gelişiyle karşısına bu kez farklı bir denklem çıktı. Dedik ya, burası dünyanın en büyük şirketi. Böyle yerlerde yalnızca yanınızdaki çalışanla değil, şirketin ona yaptığı yatırımla da rekabet edersiniz. Real Madrid'in yaklaşık 125 milyon euro ödediği Yandio Mande bir sağ kanat oyuncusu. Arda 8 ya da 10 numarada kullanıldığında ikisi doğrudan aynı forma için yarışmıyor. Ancak Mourinho Arda'yı sağ kanatta değerlendirmek istediğinde karşısına kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri çıkıyor. Böylesine büyük bir yatırım yapılan oyuncuyu kulübede bekletmek haliyle biraz cesaret ister. Rayo Vallecano karşısında Mourinho sağ kanattaki tercihini ilk kez 11'de başlayan Diomande'den yana kullandı. Real Madrid ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. İkinci yarıda skor 3-1'e geldikten sonra 72. dakikada Diomande kenara geldi ve Arda oyuna girdi. Kalan 18 dakikada Arda 5 kilit pas verdi, 2 net pozisyon hazırladı ve uzatma dakikalarında Mbappe'nin attığı golün asistini yaptı. Kısa sürede ortaya koyduğu oyun Mourinho'nun yaptığı tercihten daha fazla konuşuldu. Maçın ardından bir gazeteci Portekizli teknik adama takımının Arda sahadayken daha iyi oynayıp oynamadığını sordu. Mourinho cevap vermeden önce tam 8 saniye sustu. 8 saniye. Futbolda 8 saniye uzun bir zamandır. Hele karşınızda kameralar ve mikrofonlar varken daha da uzundur. Mourinho o beklemenin sonunda yalnızca şunu söyledi. Sana katılıyorum. İşte hikayenin düğümlendiği yer burası. Ancak bu cevaptan yola çıkıp yaşananları yalnızca mobbing ya da haksızlık olarak okumak hikayenin diğer tarafını kaçırmamıza neden olabilir. Çünkü Mourinho'nun Arda için düşündüğü rol yalnızca sağ kanatta Diomande ile gireceği bir forma yarışından daha büyük. Portekizli teknik adam daha önce Arda'nın Luka Modric'e benzer...
2: Reklam.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam bitti.
6: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
7: Hakan Bey yazmış, bizlere yeniden birlikteyiz. Göksel'in selamlar, boş verin bu ülkenin futbolunu. Formula 1'de yarış hava nedeniyle ertelendi. Saat belli değil sanırım, en güzel en heyecanlı yarış ayağı ertelenmesi kötü oldu demiş. Ama Hakan Bey kaçırdınız sanırım. Çünkü şu anda yarış tamam bir süre geç başladı ama koşuluyor. Son 9

0: Turdayız. Verstappen'in liderliği var. Yarış devam ediyor yani. Bir kaçırma olmuş olabilir orada sizin için. Tekrar bakarsınız oraya. Peki futbolla devam edelim. Yaşar Kurt attığımızda. Yaşar hoş geldin.
1: Hoş bulduk Yüksel. Nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Tabii milli takımımıza geleceğiz ama dünkü karşılaşmalarla başlayalım. Dün şok bir sonuç vardı A Ligi'nde Hırvatistan ve İngiltere arasında oynanan mücadele. 7-0'lık İngiltere galibiyeti. Nasıl değerlendiriyorsun bu sansasyonel galibiyeti?
1: Yani sonuç, yani ben de tabii ki 7-0'ı herkes gibi tahmin etmedim ama çok da bence şaşılacak bir nokta yok. Çünkü yani Hırvatistan bir dönemeçte bir yani yenilenme sürecinde ama bu yenilenme sürecini çok sağlıklı yapamıyor. Yani tabii ki burada galiblerin İngiltere kesinlikle konuşabilir. Yani Harry Kane, Bellingham bence Dünya Kupası'ndan beri Real Madrid'de en formda dönemlerinden birini yaşıyor. Harry Kane zaten Ballon d'Or adayı, doğal Ballon d'Or adayı. Elip Anderson biraz görece eksik olduğu toplu oynanan enstitüsü de yavaş yavaş düzeltmiş, biraz daha üst seviyeye çıkarmış gibi duruyor. Yani Gordon, Saka, bunun hepsi zaten elit takımların en elit oyuncuları. Fakat ya burada Hırvatistan'dan başlamanın nedeni yani Modric, Perisic artık bu yenilenmeyi bir şekilde tamamlamaları gerekiyor ki Modric zaten Dünya Kupası sonrası milli takımı bırakmıştı. Slaven Bilic'in isteğiyle geldi milli takıma, geri döndü ve böyle biraz daha soyunma odası liderliği olacak diye düşünüyor herkes. Çünkü yani Petar Sucic, Luka Sucic, bu tip oyuncuların artık daha fazla forma şans bulması bekleniyordu. Ama yani hala Modric'in neredeyse 90 dakikaya yakın oynadığı maçlar görüyoruz. Buralarda problem var. Oyun akmıyor bir şekilde. Kovacic sakatlıklardan sonra geri dönememiş bildiriyor. Yani bunu sadece İngiltere maçı üzerinde değil, son büyük turnuvalarda da bunları hep konuşuyorduk zaten. Bu dönüşüm maalesef biraz sancılı, hatta olamayacak gibi duruyor. Çünkü İki tane oyuncu zaten bir dönüşümden bahsediyorduk. Dönüşümü yapması gereken oyuncular artık yavaş yavaş yaş almaya başladı. Onun için Hırvatistan açısından işler çok iyi gitmiyor. Zaten bu kadar oyunculuktan bahsetmişken son dediğim gibi belki Tuchel döneminden sonra neredeyse çok olumlu bahsettiğimiz bir İngiltere var. Evet, Dünya Kupası'nda bazı problemler oldu. Bazı taktiksel problemler oldu. Seçim problemleri oldu ama bunları atlatmışa benziyor. Yani dün en son listenin sonunda bahsedeceğimiz bir Alex Scott bile gerçekten çok iyi performans gösterdi. Tüm bunları yana koyduğumuz zaman dediğim gibi 7-0 ben de beklemedi ama bir 3-4 fark zaten beklenebilir gibi duruyordu.
0: Bir diğer tarafta da tabii aynı grubun bir başka mücadelesinde dolu dizgin giden bir İspanya var. 3-1'lik Çekya galibiyeti İspanya bıraktığı yerden devam ediyor.
1: Yani devam ediyor. Onlar da bu turnuvada sürekli bir rotasyon halindeler ve yani en rotasyonun en dış elemanının bile ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. İşleyen bir çark var orada ve yani Çekya zaten benzerini aslında onlar için söyleyebilir. Hırvatistan gibi onlar da biraz düşüşte. Gerçi bu tip orta seviye takımlar düşüşte mi yoksa elit takımlar mı o seviyeyi biraz fazla yukarı doğru açtılar? Bu aslında düşünülmesi gereken bir konu ama yani Çekya'nın da Dünya Kupası'na da gördük. Yani kapalıp savunma yapalım, Patrick Schick bize bir gol atar, sağ atar sistemden hala kurtulamamış gibi gözüküyorlar. Yani İspanya'da onlar için hiç yani kolay kolay baş edebilecek bir rakip değil. Yani aynen diğer tarafından baktığımız zaman da yani Çekya, İspanya için çok hafif bir rakip halde diyebiliriz.
0: Peki tabii bugün oynanacak maçlar da var. Onlara da şöyle bir göz atalım. İlk olarak Yunanistan-Almanya mücadelesi. Çıkışa geçen bir Yunanistan Almanya'da yeni bir kimlik yakalamaya çalışıyor. Neler bekliyorsun bu karşılaşmadan? Yunanistan zorlu bir deplasman Jürgen Klopp açısından.
1: Yani kesinlikle ama Almanya'yı bu Uluslar Ligi maçları üzerinden değerlendirmek ne kadar doğru olur emin değilim. Çünkü birçok takımın ki bizim de milli takımımızdan aslında biraz beklediğimiz buydu. Burayı biraz daha deneme tahtası gibi kullanmak bence mantıklı. Çünkü işin önce bir kupa var gibi duruyor ama yani o kupa değil. Biraz daha hazırlık maçları, dostluk maçları biraz daha bittiği için artık bu turnuvalar takımların deneme yapabilecekleri maçlar gibi duruyor ki zaten Jürgen Klopp da yaklaşık 50 kişiye yakın bir liste çıkardı ve bunu yapacağını zaten herkese göstermişti. Herkesi Alman milli takımında bir

0: şansınız olabilir göstermek istiyor. Yani bu ona keza Montella'dan biraz bizim beklediğimiz de bu. Yani çok geniş bir kadro, çok yeni yüzler, herkesi profesyonel futbol oynayan birinci ligler ya da kendilerini bu seviyeye uygun gören her oyuncunun biz de milli olabiliriz, biz de bu formayı giyebiliriz düşüncesini aşılamaktı. Klopp bunu yaparken biz yapamadık. Yani açıkçası bunu biraz bizim milli takım üzerinden de konuştuğumuz zaman bu sonuca varabiliriz. Yani Almanya biraz bir deneme yanılma üzerinden ilerliyor. Ona keza Yunanistan'da gerçekten bir gözde gösterisine çevirdi bu Uluslar Ligi'ni. Ki zaten oradan bir yeni jenerasyon geldiği belliydi. Bu jenerasyonu en iyi şekilde kullanıyorlar. Hani Karekta'sı, Pavlidis'i, Mavropanos diyebiliriz. Birçok ismi yan yana koyduğunuz zaman yani Solis var. Birçok oyuncuların Zolakis sayabiliriz. Tüm bunlarla beraber onlar da bu hazırlık turnuvasını biraz daha birbirine alıştırmaya çalışan bir milli takım, bir kemik yaratmaya çalışıyorlar, bir ekip yaratmaya çalışıyorlar. Maçın sonucuna bakıldığı zaman ben Yunanistan'ı yine favori olarak görüyorum diyebilirim. Çünkü ateşi bir tribünler önünde yetenekli oyuncu her zaman fark yaratır. Ama gecenin en zevkli maçlarından ya da en izlenesi birkaç maçından biri olduğu da söylenebilir.
1: Ve bir başka mücadele, yine aynı grubun bir başka mücadelesi, Xavi'nin Hollanda'sı ve Sırbistan karşı karşıya. Vlahovic sakatlığından dolayı yok. Nasıl değerlendirirsin bu grubun diğer karşılaşmasını?
0: Yani burada Hollanda bariz favori diyebiliriz. Ben Hollanda'nın dediğim gibi Xavi sonrası oyununu biraz daha beğenen taraftayım. Tahmin edilecek kadar yüksek skorlar var mı oyun maçlarında Hollanda'nın? Yok, ama yüksek pozisyon vaat ediyor, yüksek oyun vaat ediyor. Bu pas oyununu, yani tabii ki Xavi'nin yetiştiği kültür gereği buna yanaşmasını, bunu uygulamasını tabii ki bekleyebiliriz, ama yani Hollanda'da hem bir pas oyunu var, hem kenarlar üzerinden geçiş var ki geçen sene yani Künedükseler ne kadar resmen Samarit'in çok fazla ön plana çıkmıştı. Sakatlanana kadar zaten Gakpo bu takımın hücum organizasyonlarında lideri diyebilirdik. Çok fazla eksiği olmasına rağmen bence gayet iyi işler çıkartıyor Xavi. Yani eksik listesine bakıldığı zaman şu an oynayamayacak durumda olanlara. Sırbistan'da Vlahovic'den bahsediyoruz ama Hollanda'da Gakpo, Malin, Frankie de Jong yok, Van Hekke yok. Yani Xavi Simons zaten uzun süre sakat. Brobbey'i de kaybettiler Almanya maçında. Bu kadar eksikler varken yine de elindeki kadrodan bence en iyi şekilde yararlanıyor. Ona keza Sırbistan'a bakıldığı zaman yani Sırbistan'ın oyun kimliği şu an için yok diyebiliriz. Yani eskiden biraz daha sert bir takım, savunmada güçlü, yani en azından hava toplarını, yüksek topları süren bir takım olarak tanımladık Sırbistan'ı. Ama şu an yani dediğim gibi Vlahovic yok. Zaten şu an santraforlarına Jovic biraz daha orayı sırtlıyor gibi diyor. Yani Mitrovic zaten geriden düştü. Milli takımda iyice olmamaya başladı. Yani Kostic, Tadic, bunlar da yavaş yavaş yaşlanmaya başlayınca o oyun kimliklerini maalesef kaybettiler. Ve yani dediğim gibi bu Balkan futbolu özellikle, yani Hırvatistan'dan bahsediyoruz, Sırbistan'dan bahsediyoruz. Zaten Bulgaristan çok kötü durumda. Buralarda odak futbol dışındaki diğer sporlara biraz daha kayınca, bireysel sporlara ya da takım sporlarına, burada oyuncu yetiştirme konusunda çok problem yaşıyorlar. Ve yani Avrupa takımları da bu odağı buraya futbol net bir şekilde çevirince artık o makas iyice açılmaya başladı.
1: Ve bir başka parantez açmamız gereken karşılaşma Portekiz ve Norveç. Norveç Galler deplasmanından mağlup ayrılmıştı. Hegemin oyundan atılışı sonrasında 2-1 kazandı Galler. 1-0 geriden gelip Portekiz'de ise sansasyonlar var. Ronaldo'nun ayrılığı, Jorge Jesus, yani bu konular var ama iyi de giden bir Portekiz var.
0: Ya Portekiz'de şu an son birkaç gündür hem oyuncuların hem Jesus'un sürekli bir Ronaldo, yani Ronaldo bizim efsanemiz, bu sorunlar bu iki milli arası çözülür tarzında bir demeç var, ama ya da içten içe biraz oh be durumu var gibi görüyorum. Çünkü yani saha içindeki oyun en azından bunu bize gösteriyor. Çünkü yani özellikle bir önceki maçta Portekiz'in attığı gollere baktığımız zaman, yani Gonçalo Ramos ya her zaman kalitesi tartışılacak bir oyuncu, ama ceza sahasındaki bitiriciliği ve bağlantısı bence neden bu kadar üst seviyelerdeki takımlar tarafından tercih edildiğini gayet iyi gösteriyor. Yani Bruno Fernandes'le girdiği bağlantılar, hani Leao orada biraz daha dışarıda kalmış gibi duruyor ama Leao'nun da zaten hani Mendes'e biraz daha alan açma konusu, çünkü Leao Mendes çok uygun bir hat mı sol tarafta çok emin değilim ama yani Bruno, Neto, Vitinha, Ramos dörtlüsü orada oluşturdukları dörtlenle beraber, yani Cancelo'nun da zaman zaman onları desteğiyle tam bir takım hüviyetine dürülmüş gibi duruyor son Ronaldo'nun olmadığı maçlarda. Tabii ki hani Ronaldo Portekiz için çok büyük bir simge. Zaman zaman hem tecrübe olarak hem takım başlık olarak ihtiyaç duyabileceğiniz oyunculardan biri ama yani artık 40'lı yaşlara geldiğiniz noktada bir milli takımınız, yani Suudi Arabistan liginde belki olabilirsiniz ama bu kadar üst düzey uluslararası arenalarda ana plan olmanız, birinci plan olmamanız artık bekleyebilmelisiniz veya sindirebilmelisiniz. Bunu bir problem haline getirdiği sürece muhtemelen Portekiz milli takım serüveni bitmiş olabilir diyeceğim ama Ronaldo için de belli olmaz tabii ki ama artık yavaş yavaş sonlandırmalı ya da gelecekse de artık biraz daha kulübe üzerinde olup oyunculara destek olması gerektiğini kabul etmesi gerekiyor Ronaldo'nun.
1: Ve milli takımımızla devam edelim. Milli takımımız da 3. mağlubiyette geldi. Belçika karşısında 3-0'lık mağlubiyet. Kevin De Bruyne'nin ya kusursuz oynadığı bir mücadele ama bunu biraz biz sağladık gibi geliyor Yaşar. Nasıl değerlendirirsin karşılaşmayı?
0: Tabii ki yani şöyle düşün, şöyle diyebilirim hatta temelde bunu anlayabiliriz. Yani takım olarak ben oyuncuların bireysel olarak bir problem olduğunu düşünüyorum ama takım olarak bir yerleşim, bir hüviyet konusunda problemimiz var. Şöyle örnek vereyim. Lukaku Abdülkerim pozisyonu çok viral oldu. Bundan birkaç ay sonra bir Fenerbahçe Galatasaray maçı izlediğimizde Galatasaray'daki oyuncular birbirine bu kadar yerleşim konusunda alışkın oldukları için, bir pozisyon temelli oldukları için Abdülkerim Lukaku eşleşmesi olduğu noktada biz bu kadar bir problem görmeyeceğiz. Yani Lukaku'nun Abdülkerim'e geriden gelip 1 metre fark attığı bir pozisyon görmeyeceğiz. Ya da İtalya maçında hani Zeki'nin kanattan gelen Esposito üzerinde çok zorlandığını gördük. Bu iki oyuncu Serie A'da eşleştiği zaman böyle bir problem görmeyeceğiz. Çünkü Zeki ile Esposito'yu çok fazla birebir bırakmayan bir savunma düzeni olacak Juventus. Ya da Galatasaray Lukaku ile Abdülkerim'i bu kadar yani geniş alanda birebir bırakmayacak. Yani buradaki problem bence oyuncuların kalitesinden ziyade takım olarak bir savunma yerleşim problemi olması ya da oyuncuların oyun kurma fazında özellikle birbirine bu kadar uzak olmaları, top kaybetmelerin temel nedeni bu zaten. Burada bütün bunlara geldiğimiz noktada ana nokta tabii ki biraz Montella oluyor. Çünkü tüm bu kurguyu hazırlaması gereken kişi biraz Montella. Yani oyuncuları sahaya dizdim, oyuncuları seçtim, hadi çıkın tarzında bir şey olmayacak. Olmuyor tabii ki bunlarda. Bu tip organizasyonlarda yani Belçika'yı gördük. Yani Götze'nin Kevin De Bruyne'ye ne kadar zaman zaman yakın oynadığını, yani Kevin De Bruyne olmasa da De Kuyper'le beraber yakın oynadığını, uzak olması gereken noktalarda da ne kadar uzak olması gerektiğini. Yani Götze bizim kardeşimiz Zeki ile birebir oynaması gerektiği zamanlarda De Kuyper'in çıkmadığını gördük. Ya da Belçika rakip bizim sahamıza yerleşmek istediği zaman De Kuyper'in hem iç koridor hem çizgide ne kadar yerleşebildiğini gördük. Yani bu tip artık oyun içi hamlelerimizi, taktik ve teknik çabalarımızı görmemiz gerekiyor. Biz bunları zaman zaman gördük. Hatta en net örneği Euro 2022'deki Avusturya ve Hollanda maçları, gerçekten savunmaya çok iyi yerleştiğimiz ve rakibe hiç fırsat ve alan vermediğimiz noktalarda biz oradan buraya nasıl geriledik, biraz bunun sorulması gerekiyor. Yani Belçika maçı, İtalya maçı, Fransa maçını buradan biraz ayırıyorum çünkü orada görece biraz daha iyiydik. Ama bu iki maçta hani neden bu kadar kötüyüz gerçekten çok sorgulanması gereken bir konu. Yani bakıldığı zaman bunun ben mental bir çözülme dışında başka bir neden olduğunu düşünmüyorum.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki herkese söylüyorum dakika 84 yok Abdülkerim Lukaku'yu tutamadı. Bunlardan vazgeçin, futboldan anlıyorsanız biraz mentalite kurun. Mentalite kurun abi demiş. Ya tamam, birçok parametre var burada. Abdülkerim daha yorgundu. İşte skorun etkisi, milli takımın etkisi, hatta belki ülke futbolunun etkisi ama Ya şunu da göz ardı edilmemek gerekir. Abdülkerim Bardakçı'da büyük bir düşüş var. Genel anlamda, sezon anlamında, performans anlamında. Ya bunu da bence es geçmemek gerekir.
0: Yani dinleyicinize ben tam olarak az önce söylediğimi aktaramamış olabilirim. Demek istediğim şuydu zaten. Abdülkerim Lukaku pozisyonunu örnek olarak verdim. Bu pozisyonu zaten bu kadar problemli bir pozisyonu zaten yerleşim konusunda problem yaşayan bir takımda görürsünüz. Yerleşim konusunda birbirine alışkın olan Galatasaray'da bu böyle bir pozisyonu zaten Abdülkerim vermez demek istemiştim. Zaten bu dediğim gibi Abdülkerim evet fiziksel olarak yaşayabilir için kırkaya gidiyor. Ona kez de aynı paralellikte Lukaku da aynı şekilde. Ama buradaki problem iki oyuncunun fiziksel farkından ziyade takım olarak savunmanın yerleşimi demek istemiştim. Muhtemelen dinlediğimizde ben orada yanlış aktarmış ya da aktaramamış olabilirim.
1: Sol bek nerede? Onu da sorayım ben demiş Hakan Bey.
0: Sol bek yani o an ya Ferdi'nin Ferdi de sol bek ama bir geçişte Ferdi'yi sol bekte görmeniz zor. Çünkü Ferdi ya orta sahada oyun kuran oyuncu kimse artık bu Brighton'da da zaman zaman böyle, Fenerbahçe'de de böyle, milli takımda da böyle. Yani sadece bir sol bek ama bekleyen bir sol bek değil. Yani Zeki'den daha farklı görevleri var. Ya çizgiye gider, hücumu genişletir, orta sahada oyun kurulumuna yardımcı olur. Ya da Kosova maçıydı yanlış hatırlamıyorsam, ardından huzur topunda attığı golü düşünürsek, rakip cihaz aslında koşular atar. Yani bir Ferdi sol bek olarak gözükebilir özellikle milli takımımızda. Ama ana görevi zaten bekleyen ve geçiş savunan bir sol bek değil. Yani daha oyun kurucu, daha toplu oyunda yer alan bir sol bek. Onun için orada o alanı savunması gereken Abdülkerim veya ona yardımcı olması gereken İsmail.
1: Peki İtalya deplasmanına ne diyorsun? Arda Güler sarı kart cezası olduğu için bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
0: Yani bunu ta hatırlarsan ilk Fransa maçı öncesinde de söylemiştim. Yani Hakan ve Orkun yokluğunda biraz daha işte Salih İsmail'le oynayacağız gibi bir yokluktan diye düşünmüştük ama belki de yokluktan en önemli olan bu yokluktan ziyade belki de bu ikili daha uygundur demiştim. Çünkü biraz bekleme oyununu çalışmamız gerekiyor böyle takımlara karşı. Çünkü yani İtalya her ne kadar form olarak düşük olsa da orta sahasında bizden Arda'yı tabii ki dışarıda bırakarak söyleyeyim. Çok daha topla maharetli oyuncuları var. Ya da Fratezzi gibi fiziksel anlamda ya da atletizm anlamda takip edilmesi gereken çok oyuncular var. Burada bence çift altıyla oynanabilirdi. Bunu Hırvatistan, ilk Montenegro'nun geldiği Hırvatistan maçında da görmüştük ki bu tarz maçlarda gayet başarılı olduk. Ya da işte az önce referans verdiğimiz Avusturya ve Hollanda maçlarında zaman zaman 6 numarada İsmail yanında Kaan Ayhan ve Okay Yokuşuz gibi oyuncuların oynadığını gördük. Yani çift altı profil olarak yüksek oyunculara karşı, yüksek takımlara karşı denenmesi gereken bir çözümdü. Onun için yani Arda yok ama burada belki yani bir tabii ki en yetenekli ayağımız ama bir şeylerden bir hayır doğabilir. Orada çift altı bence tekrar göz önünde bulundurulmalı. Top oyunda bize yardımcı olacak oyuncu kim olacak? Yani açıkçası burada benim kafamda çok zor işareti var. Yani çünkü Can Uzun o oyuncu değil. Can Uzun topla maharetli oynayan bir orta sahadan ziyade daha ikinci santrafor gibi. Yani orada muhtemelen biraz daha Baltu'dan destek alacağız gibi duruyor. Yani çift altı önünde Baltu oynar gibi duruyor. Üçlü savunma işinde ya, yapamıyoruz. Yapabilsek aslında iyi bir alternatif olabilir ama bizim milli takımımız dediğim gibi 2022'den sonra da üçlü savunmaları çok fazla problem yaşadı. Çünkü kanat bekleri olarak yani Ferdi'den başka özellikle sağ tarafta Oğuz birçok maçta denedi ama olmadı. Yani Barış Alper artık o kanat bek profilinden çıktı. Sağ kanat bekte özellikle ilk İtalya maçıyla da görüp çok fazla takip problemi yaşadık. Belki de dörtlü bir savunmayla biraz daha birebir baskılarla ya da alan savunmasını artık İtalya maçında ilk maçta da tekrar gördüğümüz üzere yani biz ne alan savunması yapabiliyoruz ne birebir baskı yapabiliyoruz. Topu ayağımıza aldığımız noktada bir şeyler yaratamıyoruz Arda dışında. Artık ne yapmamız gerektiğini karar verip bunu uygulamamız gerekiyor. Çünkü yani bir maçta daha artık kimliksiz bir milli takım görmek istemiyoruz. Yani en büyük problem de zaten şu an için bu gibi duruyor.
1: Hemen bir araya girip bir dinleyicimizin bize aktardığı mesaj, hemen ben de aktarayım. Enver Bey, teşekkür ediyorum mesajınız için. Arkadaşlar, bir kan bağışı çağrısı yapalım. 0 RH negatif, yeniden söylüyorum, 0 RH negatif yani 0 pozitif Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Hastanesi Hematoloji bölümü tedavi görmekte olan hasta Ramazan Çelik için acil trombosit beyaz kan bağışına ihtiyaç vardır. Hasta yakınıyla irtibata geçilebilmesi açısından hemen iletişim numarasını da paylaşıyorum. 0553 924 04 34 0553 924 04 34 0 RH pozitif kan desteğinizi bekliyoruz. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Hastanesi Hematoloji bölümünden haydi Radyo Gol dinleyicileri diyelim. Ve Yaşar Kurt'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yaşar, bu Kemal Rüzgar konusunda ne diyorsun? Yani ben çok anlamsız buldum ama yani anlam da veremiyorum açıkçası. Çünkü 32 yaşında ikinci ligde bir santrofor, Montella'ya kadar gidiyor bu konu ve şöyle bir kariyerini de inceledim Kemal Rüzgar'ın. Ya, birinci ligde forma giydiği bir dönem olmuş. Ama 2 gol kaydetmiş sadece. Sonrasında ikinci ligde kalmaya devam etmiş ve biraz araştırdım ve biraz bilgi topladım bu konuda. Kendi isteğiyle ikincilikte kalıyor zaten, maaşlar iyi şeklinde ve artık diğer tarafta da rekabetçi olamayacağını anladığı için. Yani bu kararı vermiş bir isim milli takım teknik direktörüne kadar sadece istatistikleri yüzünden nasıl gidebiliyor?
0: Ya ben ya bayağı fıkra gibi geliyor aslında bu konular bana. Çünkü yani ben birincilikte, yani Süper Lig birinci Kemal'i az önce dediğim gibi, yani soran gazeteci abimiz veya hani bilmiyorum bunu fikre sunan isimlerin kendi takımlarına Kemal Rüzgar'ı düşünürler mi? Bir, bunu söylüyorum. İkincisi, yani bir Karadağ maçı olur ya da bir Faroe Adaları olur, Liechtenstein olur. Bu tip maçlarda ya bir maçlarına ya da iki maçına kesinlikle denenebilir. Hani olur yani, bir hazırlık maç olur ya da yani tabii ki tekrar oralara dönmek istemeyiz ama yani bir C liginde olursunuz. Bu tarz görece sizin seviyenizin çok altında takımlar olur. Bir maçıyla belki Kemal'i görmek istersiniz. Yani ya burada belki bir şey vardır. Belki çıkar. Çünkü zamanında Fatih Hoca'nın da işte Berat'ın CF örneği verilir. Ya da işte Altın Ordu Atlik'teyken Çağlar Söy'ün büyük çağırmışlığı var. Ki çok gençken, yani biraz genç yaş faktörü vardı ama ne olursa olsun bir denemek istersiniz. Ya, ama Fransa'da dediğim gibi Premier Lig'in ya da bu Bundesliga'nın en elit stoperlerine karşı Kemal'i denemek ya bana çok gülünç geliyor. Ya da Bastoni, Scalvini karşısına Kemal'le çıkmak ya bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü ikinci ligi özellikle Kemal'i ben birebir de yani çok fazla alt lig maçlarına gidip izlediğim, canlı gözle izlediğim maçlar var. Yani alt ligin İbrahimovic'i olabilirsiniz ama yani bir üst liglerde o aynı şey geçerli olmuyor. Yani Süper Lig'in ortalama ya da ortalama üstü bir santraforun bile ki, yani örnek veriyorum Umut Mayır ligimizde yıllarca oynamış bir santrafor ama milli takıma geldiği noktada oranın farklı bir baskı ya da daha zorlu bir rakiplerle karşılaştığını görüyoruz. Yani orası daha farklı bir sekans, daha farklı bir arena. Onun için ya, çok mantıklı değil. Hatta daha doğrusu hiç mantıklı değil. Dediğim gibi ikinci, üçüncü liglerdeki santraforlar oranın iyi oyuncuları. Hani birinci ligde tutunamamış bir santrafordan bahsediyorum. Yani Süper Lig'de hiç bahsetmiyorum. Kaldı ki dediğim gibi yani Upamecano'larla, Bastoni'lerle ya da işte Engoy'la yani en elit santraforların ne kadar zorlandığını görüyoruz. Bu oyuncular muhtemelen hiç mücadele edemeyecekler.
1: Bir diğer tarafta da tabii ki yine Vincenzo Montella konusunda mesajlar var. Çok kez konuştuk bu konuyu ama şu örneği çok fazla görüyorum. Kemal Rüzgar konusunu kapatmadan önce söyleyeyim. Jamie Vardy örneğini çok görüyorum. Tamam, güzel bir hikaye o da. Yani yanlış aktarmaya da gerek yok. Jamie Vardy 7. ligden geldi, işte fabrika işçisiydi falan da. Bu adam fabrika işçisiyken milli takımda görev verilmedi ki. Leicester City ile şampiyonluk yaşadıktan sonra milli takımı seçildi. Değil mi Yaşar?
0: Bana da kez hani şampiyon oldu, gol kralı oldu. 7 maç Premier Lig'de üst üste gol attı. Ondan sonra seçildi. Yani yani şöyle söyleyeyim. Premier Lig'e çıkar çıkmaz da çıkmadı. Hani gol kralı olduktan sonra seçildi. Onun için çok daha farklı örnekler verilebilir ama dediğim gibi yani kendini en üst seviyede kanıtladıktan sonra bir üst seviye için bu hazır bir oyuncu deyip öyle çağrıldı. Yani daha kendini ülke standartlarının en üstü de değil, onun bir altında kanıtlamadan çok daha fazlasını beklemek, yani dediğim gibi bana biraz gülünç geliyor. Ama görece şunu düşünüyorum yani. İşte daha çok daha düşük profil takımlara karşı belki denenebilir. Ama şu an için en elit seviyede yani bana çok mantıklı gelmiyor. Yani Fransa'ya, İtalya'ya, Belçika'ya ya da yani İspanya'ya karşı vesaire bu takımlara karşı çok zor, çok anlaşılabilir istekler değil.
1: Peki Yaşar, çok teşekkür ediyorum. Son olarak şunu da sorayım. Beşiktaş'ta da bir seçim var biliyorsun ve aslında sonucu belli olan bir seçimden bahsediyoruz. Tek aday mevcut başkan Serdal Adalı. Nasıl değerlendiriyorsun Beşiktaş'taki seçimi?
0: Seçim demek de aslında çok doğru gelmiyor. Bana biraz güven tazelemek gibi. Çünkü benim de okuduğum birkaç yazıya göre yani muhtemelen bu seçim biraz yönetimi biraz yenilemek üzerine. Çünkü Beşiktaş'ın sene başından itibaren verilen bazı doğru kararlarının sonra Serdal Başkan'ın birkaç iş adamını daha ikna ettiği ve yönetime dahil etmek istediği söyleniyor. Ki bununla hem bu yönetimden güven oy almak hem de bu zengin demeyeyim artık ama kulübe yardım etmek isteyecek birkaç iş adamını daha yönetime katmak için böyle bir seçim yaptığı söyleniyor. Yani şu an için veriler bu şekilde sadece ve olumlu gibi gözüküyor. Hani ilerleyen zamanları tabii ki daha net farklı bir nedenleri varsa bunu da görürüz.
1: Bu arada İsmail Hoca'nın bugün bir açıklaması olmuş. Daha doğrusu dün yaptığı bir açıklama bugün medyaya düşmüş. İsmail Kartal şöyle diyor. Bu konuda da çok fazla paylaşım gördüm. Sana sormak isterim. Azerbaycan basınına konuşan İsmail Kartal. Arda bizde yetişti. Arda Güler Real Madrid oynuyor. Arda Güler'i Fenerbahçe A takımında ilk ben oynatmıştım diyor. Fakat bu konuyla ilgili eleştiriler de şu. Arda Güler'i ilk kez oynatan teknik direktör İsmail Kartal değil. Arda Güler ilk kez 22 Ağustos 2021'de Vitor Pereira döneminde Antalya Spor karşısında forma giyiyor. Sonradan oyuna giriyor Arda Güler. 87. dakikada Kimmich yerine oyuna giriyor ama ilk 11'de ilk kez sahaya çıkartan da İsmail Kartal. Burada İsmail Hoca yani aslında ilk 11'de oynatmaktan bahsediyor muhtemelen ama bu şekilde lanse ettiği için mi eleştiri alıyor? Nedir sence buradaki konu Yaşar?
0: Ya İsmail Hoca'nın maalesef yani Fenerbahçe'nin her döneminde en temel eleştirildiği belki de tek konu iletişim. Yani çünkü İsmail Hoca sağ içinde Fenerbahçe geldiği her dönemde olumlu işleri, olumsuz işleri çok daha üstünde olan bir antrenör ki zaten hani puan rekoru kırarak ikinci olması, sahada gösterdiği birçok olumlu iş. Yani gerçekten bunlar hep takdire şayan işler ama zaten genelde iletişim konusunda böyle bir problem yaşıyor. Yani bunu işte zaman zaman Ferdi'de de yaşadı, Osaydı'da yaşadı. Yani Arda konusunda muhtemelen düşündüğü yani şans vermekten ya da sorumluluk vermek, takımın ilk 11'in bir parçası yapmaktan bahsediyor muhtemelen. Çünkü yani Pereira, yani Arda Güler altyapıda gördüğünüz zaman çok fazla kayıtsız kalabileceğiniz bir yetenek değil. Zaten onu A takıma çıkarmak çok büyük bir marifet değil. Çünkü yani siz çıkarmasanız da bir şekilde kendi gelir oraya. Onun için yani Pereira'nın A takıma çıkarmasının nedeni A takıma çıkartıp A takımla idmanları çıkartıp zaten bir sonraki dönemde devam etse muhtemelen Pereira da ilk 11'e şans vermeye başlayacaktı. Ondan sonra gelen İsmail Hoca onun yerine şans vermiş gibi oldu. Yani oradaki antrenör İsmail Hoca değil, Ali Veli olabilir, Veli olabilir, X olabilir, Y olabilir. Zaten Arda orada ilk 11'den o formayı alacak. Ama tabii ki İsmail Hoca'nın da güvenip ona daha erken bir şekilde şans verdiğini söyleyebiliriz. Yani buradaki tek problem İsmail Hoca'nın düşünceleriyle söylediği beyanların biraz tutarsız demeyeyim ama farklı olması. İsmail Hoca bunu genel olarak maalesef en büyük problem bu. Ama dediğim gibi ben düşüncesini anlayabildiğim konu biz ona sorumluluk verdik. Sadece A takıma çıkartmakla kalmadık. Biraz sorumluluk verdik demek istiyor diye duruyor.
1: Ya tabii Roma konusunda da aynısı olmuştu mesela. Tarihin en iyi Roması şeklinde. Yani aslında onu demek istemiyor İsmail Hoca. Yani son yıllarda baya kötü giden bir Roma var ama toparlamış ve şu anda İtalya'nın en formda takımlarından birisi olan Roma. Aslında doğru cümle bu. Ama tarihin en iyi Roması deyince başka bir yere gidiyor konu. Mesela ya İsmail Hoca'nın işte Totti'leri, Del Vecchio'ları bilmediğini düşünen var mı? Yani böyle bir şeye inanmak bile saçmalık olur. Ama işte senin de söylediğin gibi düşündüğünü tam olarak aksettiremediği için sonrasında biraz eleştiri alıyor bu konuda.
0: Ya ama yani burada üçüncü döneminde hala aynı şeyden bahsediyorsak bu da başka bir problemdir. Çünkü bunun bu profesyonellerin eğitim almak ya da destek almak gibi destek
1: tabii
0: daha doğru
1: Yaşar,
0: olur.
1: Bir de şöyle
0: destek
1: bir şey var, bu tarihin en iyisi falan, en kötüsü, tarihin en bilmem nesi, bu konular da hani teknik direktörlerin kullanması gereken konular değil ki. Yani sosyal medyada taraftarların birbirlerinin takımlarına bulaşmak için söylediği şeyler.
0: Tabii yani o da İsmail Hoca'da biraz semtinden, halkından çok, halktan, semtten taraftardan diyeyim daha doğrusu, çok ayrılabilen bir antrenörüydü. Yani çok fazla biliyoruz işte taraftar derneklerinde oturan, taraftarın dertlerine kulak verebilen, yani sürekli bir halktan kopmayan bir antrenör kimliği var. Yani muhtemelen orada bir arada söylenen bir söz muhtemelen onun kulağında o şekilde kalmış da olabilir. Çünkü yani dediğim gibi biz diyoruz ki biz bu oyuncuları izledik. Yani İsmail Bey o dönemde futbol oynadı. Yani o kendi mesleğinin en iyi takımlarından birini takip etmeye gibi bir şansı yok zaten kesinlikle. Hani bizden belki de çok daha yakından bildiği bir takım o dönemin olması. Onun için dediğim gibi burada bir profesyonel destek almak, ya artık dediğim gibi üçüncü döneminde de aynı şeyden bahsediyoruz İsmail Bey'den. Bir profesyonel destek almak, bir koç tutmak, bunlar artık gocunulacak ya da alınılacak bir durum değil. Çünkü artık yani en elit antrenörlerin de söylediği bir durum var. Bu işin de işi iletişim. Sadece futbolcu iletişim değil, basınla iletişim, taraftarla iletişim, yönetimle iletişim, oyuncularla iletişim. Yani bu iletişim çözmesi gerekiyor İsmail Hoca'nın. Yani bu iletişim çözebildiği noktada gerçekten İsmail Hoca, hani yaşı da çok fazla değil, gerçekten bu ülke için önemli bir değer olabilir. Sadece şu kritik problemi de artık bir çözmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki Yaşar, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.
1: Yaşar Kurt'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Gündemi konuştuk kendisiyle birlikte. Kısa bir araya gidiyoruz, aranın ardından son bölümde birlikte olacağız.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
3: Reklam.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birinci

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
4: Sezon başında tek bir görevim vardı. Hull City'yi Championship'te tutmak. Başarısız oldum, takımı Premier Lig'e çıkardım. Sergei Yakirovic bu sözleri Hull City'nin şampiyonluk kutlamalarında söyledi. Üstü açık otobüste yapılan bir şehir turu sona ermiş. Takım City Hall önünde kendisini bekleyen taraftarların karşısına çıkmıştı. Hall bayraklarının arasına Türk bayrakları karışırken Yakirovic mikrofonu aldı ve sezonun en kısa özetini yaptı.
5: I only had one task before the season, to stay in championship. I failed. We go to Premier League.
4: Çünkü Hull City yalnızca bir yıl önce League One'a düşmekten averajla kurtulmuştu. Yeni sezona transfer kısıtlamasıyla girmiş, küme düşme adaylarının başında gösterilmişti. 9 ay sonra ise Wembley'de Premier League biletini aldı. Peki Acun Ilıcalı'nın 20 milyon pound'a satın aldığı Hull City, yanlış teknik direktör seçimlerinin ve ekonomik sorunların arasından nasıl çıktı? İngiltere'de pek kimsenin tanımadığı Sergei Yakirovic ilk sezonunda bunu nasıl başardı? Hazırsanız Hull City'nin asıl hikayesi kısa paslarda başlıyor.

Acun Ilıcalı Hull City'yi 19 Ocak 2022'de Alım ailesinden devraldı. Kulüp o sırada Championship'in 19. sırasındaydı. Fakat taraftarın canını sıkan tek şey

sonuçlar değildi. Allum ailesinin kulübün adını Hull Tigers olarak değiştirme girişimi yönetimle tribünlerin arasını iyiden iyiye açmıştı. Seyirci sayısı bazı dönemlerde 10 binin altına kadar düşmüş, taraftarın bir bölümü kulübüne küsmüştü. Satış yıllardır bekleniyordu. Acun'un önünde başka İngiliz kulüpleri de vardı ancak Hull'a yaptığı ilk ziyaret kararını değiştirdi. Şehirdeki

Halde o akşam ligin üst sıralarındaki rakibini 2-0 yendi. İlk gece oldukça iyi geçmişti. Asıl mesele o gece oluşan havayı kalıcı hale getirmekti. Saha içinde işler adım adım değil, biraz ileri biraz geri gitti. Grant McCann'le yollar ayrıldı. Shota Arveladze geldi. Arveladze dönemi uzun sürmeyince takım Liam Rosenior'a emanet edildi. Rosenior önce halı rahatlattı. Sonraki sezonda playoff'un yalnızca 3 puan gerisinde 7. sıraya taşıdı. O takımın en dikkat çekici oyuncusu Jaden Flojin'di. Acun Türkiye'de katıldığı bir programda genç kanat için bu ismi bir kenara yazın demişti. Flojin, Rotherham karşısındaki sıra dışı golü ve sezon boyunca yaptığı skor katkısıyla bu sözleri karşılıksız bırakmadı. Aston Villa bir yıl sonra onu geri aldı. Hal hem genç bir oyuncuyu geliştirmiş hem de önemli bir gelir elde etmişti. Rosenior'un aldığı sonuç kötü değildi. Fakat Acun daha hücumcu ve seyir zevki yüksek bir takım görmek istiyordu. Bu nedenle yollar ayrıldı. Yerine gelen Tim Walter için de benzer şeyler söylendi ama sahada beklenen oyunun pek azı görüldü. Hal, Walter yönetimindeki 18 maçta yalnızca 3 kez kazandı ve yeniden düşme hattına girdi. Portsmouth deplasmanındaki 1-1'lik beraberlik Hull'ın yalnızca averajla ligde kalmasına yetti. Bir yıl önce playoff kapısından dönen takım bu kez 3. ligin kapısından dönmüştü. Daha eğlenceli futbol aranırken ortaya pek eğlenceli olmayan bir tablo çıkmıştı. Acun'un sıradaki tercihi Türkiye'den geldi. Fenerbahçe yöneticiliği yaptığı dönemde Sergei Yakirovic'in Kayseri Spor'unu yakından izlemişti. Kayseri Spor 9 önemli eksiğine rağmen Kadıköy'de Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Acun o gün 2 puan kaybetti. Birkaç hafta sonra o puanları alan teknik adamı Hull City'nin başına getirdi. Yakirovic İngiliz futbolunda tanınmıyordu. Fakat özgeçmişi boş değildi. Zrinjski Mostar'ı Bosna Hersek'le şampiyon yapmış. Dinamo Zagreb'le lig ve kupa kazanmış, son olarak Kayseri Spor'u kümede tutmuştu. Buna rağmen Hull taraftarının şüpheleri anlaşılırdı. Championship'i hiç bilmeyen teknik adam son gün ligde kalan bu takımı nasıl ayağa kaldıracaktı? Yakirovic daha bu soruya cevap vermeden kulübün önüne başka bir sorun çıktı. Louis Barry'nin Aston Villa'dan kiralanmasıyla ilgili ödemenin gecikmesi Hull City'ye 2 dönem transfer kısıtlaması getirdi. Kulüp yeni oyuncular için bonservis ödeyemeyecek, kadrosunu yalnızca kiralık ve serbest isimlerle güçlendirecekti. Oli McBurnie transferi tam da bu şartlarda gerçekleşti. Hull, İskoç golcünün Las Palmas'taki sözleşmesinde küme düşme halinde devreye girecek bir madde bulunduğunu biliyordu. Bu yüzden yaklaşık 2 ay boyunca Las Palmas'ın sonuçlarını takip ettiler. İspanyol ekibi küme düşünce McBurnie serbest kaldı. McBurnie bu sırada eski takımı Sheffield United'a dönmek istiyor, en azından takımla antrenman yapabilmek için izin bekliyordu. Talebi kabul etmeyen kişi ise birkaç ay önce Hull'ı ligde tutan Ruben Seyes'ti. Hull'ın eski hocasının kapattığı kapı bu kez eski takımının işine yaradı. McBurnie bonservissiz olarak Hull City'ye geldi ve sezon boyunca hücumun merkezinde yer aldı. Hull City sezona yavaş başladı. İlk 8 maçta yalnızca 2 galibiyet alabildi. Yakirovic bu dönemde uzun uzun yeni bir oyun anlatmak yerine elindeki kadroya uygun bir düzen kurdu. Takımı topa sürekli sahip olmaya çalışmıyor, kazandığı anda hızla ileri gidiyor ve ikili mücadelelerden kaçmıyordu. McBurnie de önde topu saklıyor, arkadaşlarına alan açıyor ve ceza sahasında gol arıyordu. Zamanla sonuçlar gelmeye başladı ve Hull City playoff hattına yerleşti. Fakat son 6 haftaya girilirken galibiyetler bir anda kesildi. Son maç öncesinde 6. sıra Wrexham'ın elindeydi. Hull City'nin Norwich'i yenmesi, Wrexham'ın da puan kaybetmesi gerekiyordu. Norwich öne geçti ancak McBurnie 2 golle maçı çevirdi. Aynı saatlerde Wrexham, Middlesbrough ile berabere kalınca 6. sıra Hull City'ye geçti. Playoff yarı finalinde Millwall 2 maç sonunda 2-0'la elendi ve sıra Wembley'e geldi. Finalde Hull City'nin rakibi Middlesbrough'ydu. Yakıcı sıcakta oynanan maçta topun yaklaşık %68'i Middlesbrough'da kaldı. Yine de bu üstünlük kaleye yansımadı. Rakip 90 dakika boyunca isabetli şut çekemedi. Hull City savunma düzenini bozmadı, sabırla kendi fırsatını bekledi. Dakikalar 95'i gösterirken Yu Hirakawa

Hava sol kanattan ceza sahasına girdi. Ortasına kaleci Sol Brian müdahale etti fakat uzaklaştıramadı. Pozisyonu takip eden McBurney önüne düşen topu kaleye gönderdi. Bir sezon önce Ligue 1'a düşmenin eşiğindeki Hull City 9 yıl sonra Premier Lig'e dönüyordu.

0: yükseliş bütün sorunları bir gecede çözmedi. Kulüp olası bir puan cezasından kaçınabilmek için yaz başında oyuncu satmak zorunda kaldı. Ardından 18 futbolcu kadroya katıldı ve yaklaşık 150 milyon sterlin harcandı. Birkaç ay önce bonservis ödeyemeyen Hull, yeni sezon öncesinde kadrosunu baştan aşağı değiştirdi. Bu yeni kadronun ilk sınavı Manchester United karşısındaydı. Sezon başlamadan küme düşmenin en büyük adaylarından biri olarak gösterilen Hull City rakibini 2-0 mağlup etti. Bir hafta sonra Coventry City deplasmanında Liam Miller'ın golüyle 1-0 kazandı. İlk iki hafta iyi geçmişti ama Premier Lig'de 2 galibiyet kimseye ligde kalma garantisi vermiyordu. Jakirovic, Championship'te elindeki kadronun yapısına göre hareket etmiş ve gösterişli bir futbol vaat etmek yerine sonuç almanın yolunu bulmuştu. Premier Lig'de ise önünde farklı bir görev vardı. Kısa sürede takıma katılan 18 oyuncuyu birbirine alıştırması ve Championship'te işe yarayan düzenini daha güçlü rakiplere göre değiştirmesi gerekecekti. Acun Ilıcalı'nın Hull City'deki dönemi de başından sonuna kadar kusursuz ilerlemedi. Taraftarı yeniden tribüne çekti, önemli oyuncular buldu ancak yaptığı teknik direktör tercihleriyle takımı League One'ın kıyısına kadar getirdi. Ardından İngiltere'de pek kimsenin tanımadığı Jakirovic'e güvendi. Boşnak teknik adam da kendisine verilen şansı iyi kullandı ve ilk sezonunda Hull City'yi Premier Lig'e taşıdı. Jakirovic yükseliş kutlamalarında Hull City'yi Championship'te tutma görevinde başarısız olduğunu söyleyerek taraftarı güldürmüştü. Şakanın nedeni belliydi. Takımı ligde tutmakla yetinmemiş, bir üst lige çıkarmıştı. Artık önündeki görev çok daha zor. Hull City'yi Premier Lig'de tutmak. Peki sizce Sergei Jakirovic bunu başarabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşça kalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
4: Ben dijital arkeolog.
5: Ben iklim mühendisi olacağım.
6: Çocuklar.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Hep kazandıran taksi, bir taksi,
2: bir taksi. Reklam bitti.

0: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Günün programını sizlere aktarmak isterim. A Ligi'nde bugün Grup 2 mücadeleleri var. Yunanistan Almanya'yı konuk ediyor. Tumba'da karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Yardımcıları Nikola Dano ve Benjamin Paj. Ivan Jovanovic'in Yunanistan'ı Jürgen Klopp'un Almanya'sıyla karşı karşıya geliyor. Ligde UEFA Uluslar A Ligi Grup 2'de zirvede yer alıyor. Yunanistan 7 puanda, Almanya ise 3. sırada 4 puanla yer alıyor. Grubun bir başka mücadelesinde ise Hollanda ve Sırbistan karşı karşıya gelecek. Eindhoven'da, Philips Arena'da İki takım karşı karşıya geliyor. Litvanyalı hakem Donatas Rumsas karşılaşmada düdük çalacak. Yardımcıları Aleksandras Radiusas ve Dovidas Zuzedelis olacak. Xavi'nin Hollanda'sı Paunovic'in Sırbistan'ı ile karşı karşıya geliyor. İkinci sırada 5 puanda Hollanda, son sırada puansız bir şekilde yer alıyor Sırbistan. A Ligi 4. grup mücadelesinde ise Galler Danimarka'yı ağırlıyor. Craig Bellamy ve Brian Riemer karşı karşıya geliyor. Cardiff'te oynanacak mücadele. İrfan Pelito, Bosna Hersek'te hakem, Boşnak hakem mücadeleyi yönetecek. Yardımcıları Senat İbrisimbegovic ve Davor Belio olacak. İkinci sırada yer alıyor grubunda Danimarka, 3 puanda Galler ise son sırada ama aynı puanda yer alıyor. Heyecan verici bir grup ve bu grubun bir diğer mücadelesinde de Portekiz ve Norwich Estadio do Dragão'da, Porto'da karşı karşıya gelecekler Porto'nun stadyumunda. İtalyan hakem Maurizio Mariani karşılaşmayı yönetiyor. Yardımcıları ise Daniele Bintoni ve Alberto Tegoni olacak. Jorge Jesus'un Portekiz'i, Stale Solbakken'in Norwich ile karşı karşıya 3-3 yaparak geldi buraya. Portekiz 9 puanla zirvede yer alıyor. 3. sırada Norwich 3 puanda. Bir diğer karşılaşma B Ligi Grup 3 mücadelesi. Fadil Vokri stadyumunda Franco Foda'nın Kosova'sı ile Ralf Ragnik'in Avusturya'sı karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Portekizli hakem Antonio Nobre yönetiyor. Yardımcıları Nelson Pereira ve Paulo Bras olacak. Avusturya 7 puanla grupta zirvede yer alırken Kosova 4 puanla 2. sırada yer alıyor. Aynı grubun bir başka mücadelesi İrlanda Cumhuriyeti ve İsrail karşı karşıya gelecek. Tarafsız sahada oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Juan Munera yönetecek ve Malta Andorra'yı ağırlarken ki Valletta'da oynanacak mücadele Mikael Reder Danimarkalı hakem düdük çalacak. Yardımcıları Deniz Yurdakul ve Rene Rizum olacak ve bir diğer tarafta da Azerbaycan Litvanya ile saat 16'da karşı karşıya geliyor. Ayhan Abbasov'un Azerbaycan'ı, Edgaras Jankauskas'ın Litvanya'sı ile karşı karşıya geliyor. Bakü'de Palm Sports Arena'da oynanacak mücadele. Portekizli hakem Gustavo Correa düdük çalacak. Yardımcıları Andrea Diaz ve Andrea Souza olacak. Ve ben de bu karşılaşmanın anlatımında olacağım Esport Plus ekranlarında. Keyifli bir mücadele. Hepinizi beklerim bu karşılaşmaya Esport Plus ekranlarına. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, basketbolda da heyecan devam ediyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şu anda ikinci çeyreğinde olduğumuz mücadele ilk yarının sona ermesine 2 dakika 10 saniye kalan mücadelede Çayırova Belediyesi Bahçeşehir Koleji karşısında 52-38 geride. 15.30'da Fenerbahçe Tarfin Biyotekno Körfez Basket'i konuk edecek. 18'de Pizza Boss Bordo Bandırma'da Anadolu Efes'i konuk ediyor. İspanya'da şu anda devam eden mücadeleler var. Leyma Corona ilk yarısı sona eren mücadelede Bilbao Basket karşısında 46-45 önde olan taraf. Yine ilk yarısı sona eren bir başka mücadelede Forca Yeyta San Pablo Burgos karşısında 41-39 önde. İlk çeyreğin bitimine 1 dakika 40 saniye kalan mücadelede ise Obradoiro 20, Real Madrid 20 mücadele devam ediyor. Saat 18'de Basket Zaragoza Valencia Basket'le karşı karşıya gelecek. Baskonya saat 19'da Basket Girona'yı ağırlayacak ve 20'de Ucam Murcia Barcelona mücadelesi var. Ortaya karışığı artık noktalıyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, birazdan içeriklerimiz sizlerle birlikte olacak. Akabinde de saat 16 itibariyle sevgili Berk Sayar sizlerle birlikte olacak. Berk Sayar'da yine değerli konuklarıyla birlikte harika bir program yapacaktır. Saat 16'da Berkse Arat'a yalnız bırakmayın diyelim ve Ortaya Karışık'ı noktalayalım. Ben Göksel'in Çağrı Saray. Sizlerle birlikteydim Ortaya Karışık programında. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Radyo Gold'den ayrılmayın.
1: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık sona erdi.
2: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
3: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksel'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
2: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesindeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Henshiners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Biz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü, eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri, keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksanlar. Newcastle United'ın forması saksağın kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksanlar lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmaktadır.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Radyo Gol.
1: Reklam.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
3: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
4: Galatasaray savunma hattına genç ve sol ayaklı bir takviye yaptı. Sarı kırmızılarla Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper El Shaddai Bitshuayi'yi kadrosuna kattı. 1.96'lık boyuyla dikkat çeken Bitshuayi yaşı sayesinde +4 yabancı kuralına uyuyor. Cüssesine göre hızlı olması da oyuncunun öne çıkan özelliklerinden biri. Peki El Shaddai Bitshuayi kimdir, nasıl bir stoperdir ve Galatasaray'a neler katabilir? Bitshuayi'yi inceleyeceğimiz 3 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Fransa'da doğan Bitshuayi 12 yaşında Paris Saint-Germain altyapısına katıldı. Burada 1.85'lik fiziğiyle genç yaşta profesyonel seviyeye çıktı ve 2023'te Leipzig'e transfer oldu. Almanya'daki ilk sezonunda yaşadığı ciddi diz sakatlığı gelişimini yavaşlattı. Bir sonraki sezon 28 maçta oynayıp bunların 19'una ilk 11'de başlasa da savunmada kalıcı bir yer edinemedi. Galatasaray'da bu kez düzenli oynayarak gelişimini sürdürmeye çalışacak. Peki Bitshuayi nasıl bir oyuncu? Bitshuayi'nin en güçlü tarafı sol ayağıyla geriden çıkışlarda rahatlık getirmesi. Kısa ve orta mesafede temiz oynuyor, alan bulduğunda oyunun yönünü değiştirebiliyor. Geçtiğimiz sezonunda %92,9'luk pas isabeti de topu kolay harcamadığını gösteriyor. Bu özelliği Galatasaray'ın rakip baskıdan çıkmasını kolaylaştırabilir. 1.96'lık boyu ve 95 kiloya yaklaşan fiziği temaslı oyuna dayanabilmesini sağlıyor. Ceza sahasına düşen topları uzaklaştırma konusunda tereddüt etmiyor. Bir önceki sezon yalnızca 654 dakikada yaptığı 44 uzaklaştırmada bu yönünü destekliyor. Uzun adımları sayesinde mesafe uzadığında hızlanabiliyor. Yani cüssesine bakıp onu doğrudan ağır bir stoper olarak tanımlamak doğru değil. Gelelim geliştirmesi gereken taraflara. Uzun mesafede hızlansa da ilk adım ve yön değiştirmesi aynı ölçüde kuvvetli değil. Çabuk forvetlere karşı yüzü dönük yakalandığında zorlanabiliyor. Boyu da hava toplarında henüz beklenen karşılığı vermiyor. Geçtiğimiz sezon girdiği hava topu mücadelelerinin %45'ini kazanması, yer tutuşunu ve sıçrama zamanlamasını geliştirmesi gerektiğini söylüyor. Bitshuayi'nin savunması sürekli öne çıkıp rakibe sert baskı yapmak üzerine de kurulu değil. Daha çok alanını koruyor ve rakibi karşısında tutuyor. Bu yüzden Bitshuayi'dan Davinson Sanchez gibi rakibini takip ederek orta sahaya kadar çıkan bir savunmacı beklemek doğru olmaz. Okan Buruk onu öncelikle dörtlü savunmanın solunda kullanabilir. Bu rol Bitshuayi'yi Abdülkerim'in alternatifi yaparken Davinson ya da Singo gibi daha agresif bir stoperle eşleşmesini sağlar. Yanındaki oyuncu öne çıktığında Bitshuayi geride kalıp savunmanın dengesini koruyabilir. Galatasaray topa sahipken sol bek ileri çıktığında Bitshuayi'nin sol ayağıyla kanada veya merkeze vereceği ilk pas çıkışı rahatlatır. İşin öbür yüzünde savunma çizgisi fazla öne kurulduğunda sol bekte kalan geniş alanı tek başına ona bırakmak risk. Önündeki orta sahanın yakın kalması ve yanındaki stoperin hızla yardıma gelmesi gerekiyor. Okan Buruk üçlü savunmaya geçtiğinde Bitshuayi sol stoperde de kullanılabilir. Yanında iki savunmacının bulunması dönüş problemlerini azaltırken onun daha güvenli biçimde pas bağlantısında kalmasını sağlar. Galatasaray hazır bir savunma liderinden ziyade bugünden rotasyona girebilecek ve doğru kullanılırsa gelişebilecek bir stoper aldı. Zira Bitshuayi'nin Galatasaray'a vereceği ilk katkı sert baskı değil, sol ayak, pas güvenliği ve fizik olacak. Sizce Bitshuayi Galatasaray savunmasında formayı alabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
5: Kim ne dedi?
6: Hocam merhabalar.
7: Hoş merhabalar. Geldiniz.
6: Bugün yine futbolda önemli bir yeri olan kaptan figürü hakkında konuşacağız. Kaptan olmanın kriterleri, sorumlulukları, bir kulüp tarafından tercih ediliş şekli, takım arkadaşlarına kaptanın yaklaşımı, kaptanın kulüpteki yeri, çalışanlarla, taraftarlar, medya ile iletişimi gibi birçok farklı konu üzerinden kaptan figürünün rolünü inceleyeceğiz. Tüm bunları konuşurken elbette kariyerinize de bazı yolculuklar yapacağız. Size hocam kaç yıldır isminizle hitap edilmiyor olabilir?
5: Çok uzun yıllardır muhtemelen. Doğduk, gözümüzü açtık. Bir hayat mücadelesi. Sonra futbol oynamaya başladık. Profesyonel olduk. Önce kaptan dendi yıllar boyunca. Bıraktık. Sonra hoca denmeye başladı. Dolayısıyla baktığımız zaman bir 40 sene hocam deniliyor. Daha önce de kaptan deniliyor. Tabii futbolun içerisinde 55-56 yıldır, 57 yıldır bulunduğumuz için açıkçası ismimizi unuttuğumuz zamanlar oldu. Tabii bu onur eden bir ünvan tabii ki ikisi de.
6: Çok genç yaşta başlayan bir kaptanlık hikayeniz var hocam.
5: Evet.
6: 9 yaşında.
5: Evet. Tabii o dönem 19 yaşındaki bir gencin duşlarda sıra beklediği bir dönem. Öyle bir dönemde takım kaptanı çıkmak çok zor bir şey. Profesyonelliğe ilk adım atıp ve kaptanlık arasında çok zaman olmadı benim kendi adıma. Çünkü büyüklerimizden bir tanesi sakatlandı, bir tanesi ameliyat oldu, bir tanesi kart gördü. Sıra bana geldi Adana Demirspor'da. Hafta içi bunun esprileri yapıldı büyüklerimiz tarafından. Zaten takımın en küçüğü bendim. Altyapıdan geldiğim için bana bir kırmızı kurdele aldılar. Hani böyle hediye gibi. Yani bu espri aramızda ta maça kadar sürdü. Soyunma odasına geldik. Klasik hazırlıklarımız oldu. Arkasından işte maça hazırlandık. Şortumuz, tozluğumuz, ayakkabımız, formamız derken hazırız dediler. Şimdiki gibi aynı yerden çıkmıyorsunuz. Beraber de çıkmıyorsunuz. Ayrı ayrı çıkıp sonra hakemler çıkıyor. Çağırıyor. Gelip iki tarafa diziliyorsunuz. Çıkıyor muyuz dedim. Evet dediler. Ben tabii o heyecanla bir çıkmışım. Geldim. Normal arkamı döndüm. Meğersem 5-10 metre gerimde kimse yok. Çok çabuk gelmiş oraları heyecandan. Uçarak. Nitekim abilerimiz dedi ki uçuyorsun Fatih diye. Kusura bakmayın heyecanlıyız dedik. Ondan sonra böyle bir maçlık bir kaptanlığım var. Tabii o genç yaşta, o heyecanda, o duygular içerisinde direkt sahaya doğru uçmuşuz arkamıza bakmadan.
6: Ya arkanıza hadi takım, hadi oğlum diyecek.
5: Halimiz hiç yok zaten. Sorduk abilere çıkıyor muyuz diye. Çıkıyoruz dediler. Ben de öyle çıktım maalesef. Arkamda çok fark bırakmışım. Onları bekledim ben santrada. Gülüştüler falan filan. Böyle bir kaptanlık serüvenim var ama tabii ondan evvel bir de genç bir takımda kaptanlık yaptım ben. Ama Adana Demirspor'da o dönemde kaptan olmak çok zor bir iş. Yani yemekte, duşlarda, herhangi trende sıra bekleyeceksin. Öyle direkt duşa girmek falan yok. O saygıdan mahrum kalamazsın. Yanlış da yapamazsın. Böyle bir ortamda, böyle bir takımda kaptan çıkmak hayat boyu da unutmadım. Zaten hatıralarımda da en önemli yeri alıyor.
6: Her zaman tebessümünü hatırlarsınız hocam.
5: Tabii ki.
6: Hocam 18-19 yaşında bir kaptan şu anda dahi genç. O zamanlarda kaptanlık, liderlik hep sözünü dinletme kavramı üzerinden değerlendirilir ama artık genç kaptanlar fazla, genç teknik direktörler, genç CEO'lar şirketlerde fazla. Sizce yaş hiyerarşisi kırıldı mı?
5: Bence yaş hiyerarşisi çoktan kırıldı. Artık günümüzde sadece kendi mesleğimizde genç takım kaptanları, genç antrenörler yok. Bugün 20'li yaşların ortasında veya başlarında CEO'lar var, genel müdürler var, teknik direktörler var. Neredeyse dünyanın en önemli görevlerini yapan insanlar çok genç yaştalar. Yaş hiyerarşisi müthiş bir kabustu tabii. Yani o günün dünyasında liderliğin veya kaptanlığın daha çok söz dinletme bağlamında kabul ettiği bir dönemdi. Dolayısıyla elbette çok değerli büyük kaptanlar da var o dönemde ama saygı duyduğumuz, örnek aldığımız. Ancak düşünebiliyor musunuz? 19 yaşındaki bir oyuncunun düş sırası bekliyorsunuz. Nasıl takım kaptanı olursunuz ki? Mümkün değil. O günlerde kaptanlık bandı takabilmek hakikaten çok önemli bir şeydi. Sadece Adana Demirspor'da değil, Galatasaray'da ve milli takımda da ben genç kaptanlık onuruna eriştim. Bu onuru yaşadım. Ama hep birlikte yapıyoruz düsturuyla hareket ettim.
6: Tam liderlik veya konumuzdaki gibi kaptanlık sonradan elde edilebilen veya keşfettiğiniz bir özellik midir? Keşfedilebilir mi?
5: Ben bunun insanların özünde olduğuna inanıyorum. Zamanla muhakkak ki sorumluluklarınız artar. Hayat sizi farklı bir yere taşır. Tecrübeniz de bu arada artar. Ama kritik anlarda özellikle duygusal zekanızla fark yaratırsınız.
6: Peki bir insan ya liderdir ya da değildir diyebilir misiniz hocam?
5: Bence de insan ya liderdir ya değildir. Ama unutmayın ki liderlik farklı şekillerde de yapılabilir. Yani kalitesiyle, yetenekleriyle, aklıyla size liderlik edebilen insanlar olur. Ve inanın bana onun yaşı da olmaz.
6: Hocam 19 yaşında Demirspor kaptanlığı. Daha sonra daha da büyük bir meydan okuma. 21 yaşında Galatasaray'a geliyorsunuz. Galatasaray'a transfer olduğunuzda kendi limitlerinizi zorlama konusunda ne kadar cömert davrandınız? Zihinsel ve duygusal boyutta hazır mıydınız?
5: Şimdi en büyük yıldızların hikayelerine bakın. Muhakkak ki bazı problemler yaşamıştır. Bazı kırılma noktası geçirmiştir. Çünkü hayat bazen sizi yaşıtlarınızdan daha erken yaşta sınar. Çocuk yaşta ayrıldığınız evinize, eski alışkanlıklarına dönmek istemeniz, karşısında duran büyük meydan okumaların devasa etkisi elbette kendinizi sorgulamanıza neden olur. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Bir sporcunun başına gelebilecek en güzel şey kariyerinin başında yaşadığı zorluklardır. Çünkü sadece futbolda değil, hayatta da zorluklar gördükçe oradan çıkmak için çıkış yolu bulmak, farklı çözümler aramak durumunda kalmak sizin için çok büyük fayda sağlar. Limitlerimi zorlama konusuna gelince, o konuda ben sadece cömert değil, açık konuşayım, acımasızdım. Sahada kendimi vermekten, bedel ödemekten hiçbir zaman çekinmedim. Ama futbol sahası dışına çıktığımda, o genç halimle gece tek başıma kaldığımda düşünmedim mi? Elbette çok düşündüm. Yahu nasıl düşünmez insan ki? Bana sorarsan hiç kimse o yaşta Galatasaray formasının zihinsel ve duygusal yüküne %100 hazır olamaz. Kim ben tamamen hazırım, ben tamamen hazırdım diyorsa dürüst davranmıyordur. İstanbul'un o dönemki acımasızlığı, 20 yaşında, 21 yaşında bir genç olarak sahip olduğun şöhret, ekonomik güç, üstündeki forma, taraftarın beklentisi, medya baskısı, daha önce gazetelerden veya televizyonlardan izleyebildiğin, büyük yıldızlarla paylaştığın soyunma odası ve içindeki hiyerarşi.
6: Hepsi üst üste.
5: Ya bir geliyorsun soyunma odasına. Büyük Mehmetler, Yasinler, Gökbenler, Nihat abiler, Muzaffer abiler, Çilli Mehmetler, Bülentler, onlar, Tuncaylar, Uğurlar.
6: Hiç düşünmüş müydünüz hocam bir araya gelebileceğinizi?
5: Muhakkak ki bunların hepsini eskiden düşünüyorsun ama işin içine geldiğin zaman çok başka bir şey. Yani soyunma odasına giriyorsun, 15 gün evvel, bir ay evvel Adana Demirspor'da hahayla hihiyle rahat, oranın en yetenekli şöhreti olarak girdiğin soyunma odasına, şimdi hepsi şöhret olan bir soyunma odasına giriyorsun. Gurbettesin, şimdiki gibi değil. O zamanlar gazete Fatih'i kaçırdılar diyor. Annem ve herkes endişe içerisinde. Hakikaten halbuki kaçırma bir elin yağda bir elin bağda. Ama kaçırma sanki birini kaçırdılar, kötü bir şeymiş gibi algılanan bir ortamda. Düşünsenize sabah soyunma odasına giriyorsunuz elinizi kolunu sallayarak. Yeni transfer, her taraf şöhret. Siz de daha yeni o basamakları çıkacaksınız. Onun için ben bir gün Metin abiye bir mektup yazdım.
6: Bir geldik kırılma oraya. Noktası o mudur hocam? Var mıdır yani sizin?
5: Yok, başka yok. Yani geceleri tabii ki düşünürdüm. Geceleri sorgulardım. Bir de bütün arkadaşlarımdan ayrılmışım. Hiç alışkın olmadığım bir şekil var. 25 araba geliyor, 25 araba gidiyor. O zaman bizim arabamız falan da yok. Ali Samiye'nden otele yürüyoruz. Yakında zaten. Bizde öyle değildi ki. Adana zaten küçük bir yer. Herkes birbirle vakit geçirir. Burada dediğim gibi antrenmana herkes 25 araba geliyor. 25 araba ayrılıp gidiyor. Yani böyle bir durumda kendinle baş başa kaldığın zaman Allah için biraz hafif hayatımda hissetmediğim o psikolojik korkuyu belki hissettim yani.
6: Mektup dediniz hocam.
5: Rahmetlik Metin abiye bir mektup yazmıştım. Ya olur mu olmaz mı diye yani. Geri dönmeli miyim diye acaba. Özü bu. Yani bunu düşündüğüm.
6: Her genç yaşayabilir hocam.
5: Bunu düşündüğüm anlar oldu açıkçası. Başlarda o zorlukları çektim. Kolay değildi.
6: Cevabı ne oldu?
5: Cevap, babam rahmetli Metin abiye Allah rahmet eylesin teslim etmiş beni, eti senin, kemiği benim demiş. Dolayısıyla Metin abi beni kenara çekti. Dedi ki Nerya, niye bu karamsarlık? Sen çok büyük oyuncusun. Acele etmeyeceksin, sabredeceksin, çalışacaksın. Klasik Metin abi, bir daha duymayın dedi. Zaten Galatasaray'ın kendisiydi. Büyük kulüpler tarihinden güç alarak büyük kalırlar. Metin abinin futbolu bıraktıktan sonra kulübe hizmet etmeyi sürdürmesi Galatasaray kültürünün kendi geleceğini inşa etme aklıdır. Ben de evet dediğiniz gibi Galatasaray'da çok genç yaşta kaptan oldum. Bu mevzu Metin abinin benimle konuşmasıyla son buldu. Üçüncü veya dördüncü senem tamamlanmadan kaptanlık onurunu yaşamaya başladım. Ağırlığını olumlu anlamda omuzlarımda hissettim. Bu beni insan olarak da büyüttü. Önemli bir görev olarak baktım. Her zaman da hakkını vermeye çalıştım.
6: Hocam neler değişti hayatınızda? Çünkü Galatasaray'da kaptanlık çok yüksek bir mertebedir. Kültürün içinde vardır. Birbirini de besler kaptanla kulüp.
5: %100 katılıyorum. Şimdi arkaya baktığınız zaman Ali Samiyenler'den Nihat ve Bektik'e, Baba Gündüz'den Turgay Şeren'e, Metin Oktay'dan Uğur Köken'e, Muzaffer abiye, Yasin'e, Büyük Mehmet'e, Gökmen'e neyse böyle uzanan bir silsilesi de var. Şimdi bu değerler silsilesinin veya duruşun kültürün emaneti olarak geldi bana. Bu görev hep. Her zaman kendimi çok şanslı hissettim. Çünkü hep şunu söyledim ben. Ben Galatasaraylı'yı çok büyük Galatasaraylılardan öğrendim derken üstüne basarak birkaç basın toplantısında bunu ima etmeye çalıştım. Hayatımda ne mi değişti kaptan olduğumda? Şu an bile hissettiğim en saf duygu. Gurur. Evet. Gurur. Düşünebiliyor musunuz? Kaptan Fatih diye anılmaya başlıyorsunuz. Büyük kaptan diye yıllarca tezahürat ediliyor. Fatih buraya değil. Büyük kaptan buraya. Yani çok büyük bir gurur tabii. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Galatasaray'da divan heyeti çok önemli bir yerdir. Çok önemli bir mertebedir. Bir gün dediler ki divan heyeti başkanı ve yönetimi sizi çağırıyor. Konuşma yapacaksınız. Takım kaptanı olarak ben divan heyetine gittim. Böyle bir heyecan maçta bile yok. Kürsüye çıktım. Bir konuşma yaptım. Arkasından soruları cevapladım. Yani bilmiyorum oradaki atmosfer nedir ama o gün bana Büyük Millet Meclisi'nde konuşuyorum gibi geldi. Çok yüksek Galatasaraylılar ve Galatasaray'ın genç bir kaptanı geldi. Hasnun Galip de kürsüye çıktı. Divan kuruluna hitap etti. Çok saygıyla, sevgiyle andığım önemli hatıralarımdan bir tanesiydi. Ama diyorum ya bir maç kadar heyecanlandım.
6: Hocam siz sadece Galatasaray'da değil aynı zamanda yine çok genç yaşta milli takım kaptanı da oldunuz. Ama milli takım kaptanı olarak çıktığınız ilk maçı hatırlıyor musunuz?
5: Bırak.
6: Yıl hocam?
5: 75-76.
6: Evet.
5: 77.
6: Deplasmanda bir hazırlık maçı.
5: Deplasmanda evet.
6: Bizim notlarımızda o maçı işaret ediyor hocam. Henüz 22 yaşındasınız orada da. Kısa zaman içinde hem Galatasaray hem milli takım kaptanı oldunuz. İşin sorumluluk kısmını konuşuyoruz ama o yaşta bir sporcu zirveye ulaşmasının üstesinden nasıl gelir?
5: Güzel bir soru bu. Bence genç bir sporcu için özgüven çok önemli bir duygu. Henüz 22-23 yaşında hem Türkiye milli takımı hem de Galatasaray kaptanı olmak benim için varılmış olan bir zirve değildi aslında. Buradan genç arkadaşlarıma da söyleyeceğim şudur. Eğer hedeflediğiniz yere ya da başkaları için hedef olan bir yere beklenenden erken veya genç herhangi bir yaşta geldiyseniz orayı varış noktası olarak değil başlangıç çizgisi olarak görün. Bence genç bir sporcu için özgüven son derece önemli ve hassas bir nokta. Ve duygu. Düşünebiliyor musunuz? 22-23 yaşındasınız. Hem Galatasaray kaptanısınız hem milli takım kaptanısınız. Yani bunu sindirmek, bunu hazmetmek çok kolay bir şey değil. Tabii şunu söyleyebilirim. Bu benim için zirve değildi. Buradan da genç arkadaşlarıma çok önemli birkaç şey söylemek istiyorum. Eğer hedeflediğiniz yere ya da başkaları için hedef olan bir yere beklenenden erken veya genç bir yaşta geldiyseniz lütfen orayı varış noktası olarak kabul etmeyin. Tam tersi, orayı bir başlangıç çizgisi olarak görür. Galatasaray ve milli takım kaptanlığı bana açıkçası konfor olanı sağlamadı. Tam tersi, aksine bana hata yapma lüksümü aldı elimden. İşin şakası bir tarafa, elbette hiç pişman değilim. Hiç sorun değil. Bugün 20'li yaşların başında veya biraz geçmiş olan ve şu an bizi izleyen tüm arkadaşlarımız, evlatlarımız veya bu yaşlarda genç evlatları olan ebeveynlere söylüyorum. Lütfen dinlesinler. Bu yaşta bir gencin hata yapma lüksü yok mudur? Elbette vardır. Olmalıdır da. Bilerek veya bilmeyerek. Ne diyoruz hep? Zirvede oksijen az olur. Rüzgarlar sert eser. Eğer ayağınızı sağlam basmazsanız o rüzgar sizin sonunuz olur.
6: Hocam o yaşta daha... Henüz o yaşlarda hata yapma lüksünüzün elinizden alınması ya da erken yaşta bu lüksten kopmanız bir noktada, hayatınızın bir noktasında ben de artık rol model olmak istemiyorum dedirtti mi size?
5: İnsanlar hep o sahadaki veya saha kenarındaki sert, sarsılmaz duruşu görüyor. Ama günün sonunda etten kemikten yapılmış bir adamım ben de. Bazen öyle bir an gelir ki sırtındaki o devasa beklenti yükünü saniyeliğine de olsa indirip nefes almak istersin. Ya ben de insanım, benim de kırılmaya, benim de yorulmaya, anlık kızgınlıklara veya duygularla hareket etmeye hakkım var, hakkım yok mu dersiniz. O günlerde çok yorulduğumu hissediyorum ama çok uzun zaman oldu, yorgunum demeyi bırakalı. Artık demiyorum. Düşünebiliyor musunuz? 25 yaşında futbol oynarken hayatın ne kadar uzun ve zorlu olduğunu kafamda tartıyordum. Neredeyse bir o kadar ve bir o kadar daha geçti üzerinden. Hayatımın neredeyse son 60 yılının her anı kayıt altında. Bu hiç kolay değil böyle yaşamak. Bazen insan birkaç yıl önce bir yerde söylediğini veya yazdığını görünce bir konu hakkında düşündüğünden bugün çok daha farklı hareket ettiğini hatırlayınca dahi kendine bir an olsun yabancılaşıyor.
6: Hocam milli takım kaptanlığınıza geri dönüyorum. 1983 yılında en fazla milli maçta forma giyen oyuncu rekorunun sahibi oldunuz. 47. maça çıkarak bugünlerde yüzlerin, 80'lerin, 90'ların çok rahat ifade edildiği o dönemlerde 51 maçta da 12 yıl boyunca bu rekor hep sizde kaldı. 78'den sonra da milli takımda hep kaptan oldunuz. Yaklaşık 30 maç o dönem içinde çok yüksek bir rakamdı. Seremonilerde nasıl geçiyordu?
5: Şimdi tabii elbette benim için çok büyük gurur tabii. Yani o dönem bir de hatırlayacaksınız. Senede 3-4 tane maç oynanıyordu. Yani ben çok sakatlanan da bir oyuncu değildim. O yüzden devamlı da oynuyordum ama maç sayısı az olduğu için 50 milli maç neredeyse ütopik bir sayıydı. Ama o milli formayı giydiğiniz an, hele işte sahaya çıkıp İstiklal Marşı okunmaya başladığı an, saha içinde dinliyorsunuz. Sayıların, rakamların hiç önemi kalmıyor. O anın gururunu yaşıyorsunuz ve tüyleriniz diken diken oluyor ay yıldız göğsünüzde. Dolayısıyla o kutsal formayı terletmek de benim için tabii çok büyük bir gurur. 30'dan fazla da takım kaptanlığı yaptım ben. Bu o zaman için tabii çok ciddi bir sayıydı açıkçası. Ve daha mutlu olduğum bir şey oldu. Soyunma odasında da küçük bir konuşmayla maça çıkarken bu rekoru 1995 yılında o günkü takım kaptanımız Oğuz Çetin'e bizzat emanet eden, teknik direktör olmaktan da mutluluk duydum ve kendisine kendi elimle benim rekorumu kırması için sahaya yolcu ettik. Tabii şimdi bu rakamlar çok yukarı çıktı. Nedeni de şöyle, sonradan amili takımın başına gelince aşağı yukarı dünya sıralamasında, dünya ortalamasında milli maçlar 7 ile 9 arasındadır. Özellikle gruplardan çıkan, Avrupa Şampiyonası'na katılan veya Dünya Kupası'na katılanlar biraz daha fazla olabilir. Tabii biz grup aşamasında genellikle çıkamadığımız için o günlerde 10 seneye yakın üst üste oynamama rağmen pek yukarı çıkamamış. Ama kendi oyuncularımın birçoğunu Yüzler Kulübü'ne yolcu ettim.
6: Hem kulüp kaptanlığı hem milli takım kaptanlığı yapmış olan isimlerden biri olarak bu ikisinin arasındaki fark nedir?
5: Şimdi bu ikisi de çok ulvi, çok gurur verici, çok önemli görevlerdir. Ancak çok önemli bir fark. O fark da şu. Birinde kulübünüze sorumlusunuz. Yani kulübünüz, camianız, taraftarınıza sorumlusunuz. Diğerinde bir ülkenin her ferdine sorumlusunuz. Dolayısıyla bu iki en önemli fark. Kulüp takımında tabii çok değerli arkadaşlarınız da
8: mücadele ediyorsunuz?
5: Çoğu zaman bir banda gerek kalmadan sorumluluğu paylaşıyorsunuz. Milli takımdaysa durum çok farklı. Yani kulüplerinde büyük rol oynayan kaptanlara da sahada kaptanlık yapıyorsunuz. Ve örnek olmanız gerekiyor. Çünkü o dönem Fenerbahçe'de Cemil, Beşiktaş'tan Rasim Kara, Trabzon'da Şenol, hatta daha önce Necmi abi, Altay'da Mustafa. Çok önemli kaptanlar var. Düşünebiliyor musunuz? Takımların en iyi oyuncuları, en büyük oyuncuları milli takıma geliyor. Hepimiz Türkiye'yi temsil etmenin bilincindeyiz. Her şeyin önüne milli takım değerlerini koymuşuz ve öyle mücadele ediyoruz. Unutulmamalıdır ki o kısa kamplarda kulüp aidiyetlerini, rekabetleri bir kenara bırakırdık ve herkes bir bayrak altında toplanırdı. Ve hiç de herhangi bir şey konuşulmazdı. Sadece milli takım altında birleşir, Ay Yıldız'ı en iyi şekilde temsil etmek isterdik. Bu konuda hiç sorun yaşamadım, yaşamadık. Onlar kaptan olduğu zaman ben kaptan olduğum zaman onlar her zaman saygılı davrandık. Belki o dönem istediğimiz neticeleri elde edemedik. Zaman zaman önemli başarılar alsak da ama ben olağanüstü yetenekli oyuncularla oynadığım bir dönem olarak hatırlıyorum o dönemi. Yani ben müthiş yetenekli oyuncularla beraber oynadım.
6: Hocam oyuncuyken taktik tahtasına baktığınızda kaptanken hiç teknik direktör olmayı hayal ediyor muydunuz?
5: Açıkçası tabii saha içi taktik artı oyunun yönetimi boyutuna, saha içi organizasyonuna, liderliğe belki biraz ilgim vardı ama öyle bir 16 yıl yaşadım ki ben açıkçası sahanın kenarından bile geçmeyeceğim dedim, civarından bile.
6: Hiç hayal etmiyordunuz yani.
5: Olağanüstü hayır dersem yalan olur. Hani bir gün tamam ama yani o anlar mümkün değil. Nitekim bir 4-5 ay böyle hiç maça gitmedim jübilemden sonra. İlgilenmemeye bakıyorum ama ilgilenmemek mümkün mü? Doğuştan beri ta o yaşa kadar futbolla iç içe olmuşuz. Dolayısıyla bir gün geldi, Dünya Kupası ile başladım ben. Daha doğrusu ondan evvel antrenörlük kursuna gittim. Şöhretli ve şu kadar milli olan oyuncular için özel bir kurs açılmıştı. Ona gittim ve başladım. Yani 4-5 ay sürdü. En fazla 6 ay sürdü. O ben ya stadın etrafından bile geçmeyeceğim düşüncesi demek o 16 yılın verdiği, büyük kulübün verdiği o müthiş efor ve baskı beni öyle düşünmeye zorlamış ama 6 ay bile sürmedi. Zaten ondan sonra antrenör kursuyla başladık. Arkasından 86 Dünya Kupası. Zaten 85'te bırakmıştım. Arkasından da Ankara Gücü, sahanın kenarı.
6: Hocam kaptanlıkta çok özdeşleşen isimler tarih içinde teknik direktörlüğü tercih etmeme yoluna da gittiler. Başka roller edindiler, başka
5: şimdi,
6: şeyler yaptılar. Siz hiç
5: bu,
6: onu düşündünüz mü?
5: Bu çok doğal. Eğer futbol kariyerinizi önemli bir yerde tamamlıyorsanız size birçok yer açık. Yani sportif direktör olabilirsiniz, general direktör olabilirsiniz, basın mensubu olabilirsiniz, televizyonda komentatör olabilirsiniz, bir takımda yardımcı antrenör olabilirsiniz. Bizim son federasyonun de açtığımız kurslardan sonra olmaz mı olmaz scout olabilirsiniz, işte analiz, birçok yer var ama önemli olan 4-5 tane yer var ki sadece teknik adam olmanız gerekmiyor. Hepsi olabilirsiniz. Bunlar açıktır. Hatta bugün dünyada tercih hakkıdır. Hatta önceliktir. Mesela Zanetti şimdi bakıyoruz ne yapıyor? Inter'de onu temsil ediyor. Beraber çalıştığım, çok da çalışmaktan büyük mutluluk duyduğum dostum Pavel Nedved 20 sene Juventus'u temsil etti. Son olarak da mesela Suudi Arabistan'da beraberdik. Şimdi de Çek milli takımının en önemli yöneticilerinden bir tanesi. Yani sadece teknik direktörlük kulvarını kazanmıyorsunuz. Eğer iyi bir futbolcuysanız, önemli bir isimseniz, bıraktıktan sonra da sizin için birçok imkan var. Yani bugün mesela Chiellini geldi, Juventus'ta görev yapıyor. Örnekleri çoğaltabiliriz. Yani Maldini geldi, Puyol, Lahm, Rui Costa bugün başkan Benfica'da. Dolayısıyla bu konular sizin için açık.
6: Hocam çok büyük kaptan olmalarına rağmen teknik direktörlük kariyerinde başarılı olamayan ve daha sonra farklı yolu izleyenler de var. Bunu nasıl okumak gerekir?
5: Sen sormadan ben sorayım. Sahadaki liderden kulübedeki lidere geçiş nasıl olur? Bak işte bu hiç kolay değildir. Kaptan bir defa takım arkadaşlarının sırdaşıdır. Kaptan onların arkadaşıdır. Tarihteki birçok örneğe göre abisidir. İletişim şekli bir anda köklü şekilde %100 değişir.
6: O geçiş zorlaşır yani hocam.
5: Çok zorlaşır. Bakın arada bir çizgi var. Hangi çizgi? Taç çizgisi.
6: Aslında çok yakın ama...
5: Çok yakın ama çok uzak. Bu tarafa geçerseniz futbolcusunuz, bu tarafa geçerseniz teknik direktörsünüz ama olağanüstü farklılıklar olan iki yer, iki mevki. Saha kenarına geçtiğiniz zaman sorumluluklarınız artar. Kaptan sahadaki performansıyla ilgilenir sonuç olarak. Ama siz bir takıma, bir kulübeye, bir taraftar topluluğuna karşı mesuliyetiniz vardır. Camiaya karşı sorumlusunuzdur. Kendinizi de her gün yenilemek zorundasınızdır. Güncellemek zorundasınız.
6: Ne yapmanız gerekir hocam?
5: Bunun için bazı ölümcül hatalardan uzak kalmalısınız. Uzak durmalısınız. Ya ben zamanında çok iyi oyuncuydum. Ben bunu yapıyordum. Bu çocuklar niye yapmıyor? Olmaz. Artık o çizginin bu tarafındasınız. Bir lider gibi hareket etmek zorundasınız. Müthiş bir sabır gerekiyor. Aksi takdirde futbolculuğunuzu hatırladıkça, onu düşündükçe hata yaparsınız. Saha kenarına geçtiğiniz an futbolculuk yıllarınızı unutmalısınız. Bitti.
6: Ne kadar yetenekli olursanız olun hocam.
5: Olağanüstü yeteneklerinizi de unutmalısınız. Siz o andan itibaren oyuncunuzun artık örnek aldığı bir adam, idoli olmalısınız. Söylediklerinize önce siz inanmalısınız ki onları da takımı da inandırabilirsiniz. Yani bunlar hiç kolay değil tabii. Büyük futbolcuların, büyük kaptanların zaman zaman yaşadıkları zorluklara ben de şahitlik ettim muhakkak. Ama dikkat edin, büyük futbolcu olup aynı zamanda büyük de teknik direktör olanlara iyi dikkat edin. Hepsinde muhakkak ki insan yönetimi öne çıkar. Ve bu özellik onların en önemli özelliği olmuştur. Yok ben çok iyi futbolcuydum. Ben büyük futbolcuydum. Tamam anladık. Ama antrenörlükte saha kenarında yeni başlayan bir teknik adamsın. Hiç itirazımız yok. Hatta tarihte de okuyabiliriz. Ama saha kenarına geçtiğin an daha yeni bir teknik direktörsün. Yani daha gideceğin çok yol var.
6: Aslında yine sıfırdan başlıyorsunuz
5: tabii,
6: hocam.
5: Tabii elbet. Elbet. Hatta sana bazı şeyler büyük sürpriz gelecek. Futbolcuyken ya böyle miymiş diye.
6: Hocam takımı inandırabilmekten bahsettiniz. Önce kendinize inanarak elbette. Ama taraftar da tıpkı takımdaki oyuncular gibi sahaya veya kenara baktığında güçlü bir figür görmek ister. Ama o kaptan veya teknik direktör yalnızlığı nasıl yaşar?
5: Ben çok kalabalık bir yalnızım biliyorsunuz. Böyle bir sözüm var. Muhtemelen böyle bir anda çıktı. Şimdi zaferin tadı güzeldir. Zirveye doğru çıkarken o merdivenlerde çok kalabalık bir grupla çıkarsınız. Ama bir gün kötü duruma düşüp kaybettiğinizde dönüşte o merdivenleri inerken kimseye rast gelmezsiniz. Ben bunu biraz da teknik direktörlük üstünden okuyacağım. Ama şunu söylemem gerekir ki ben kalkarken de farklı davranmadım. Yine aynıydım. Yani üzüntüm, yalnızlığım, düşüncem aşağı yukarı aynıydı. Kariyerimin büyük bir bölümünde böyleydi. Tamamında neredeyse. Sorumluluktan hiç kaçmadım. Kaptanken nasıl hareket ettiysem kriz anlarında, teknik direktörken de öyle oldum. Çünkü hep şunu gördüm. Taraftar, camia, oyuncu, yönetim, kulüp, kriz anında hepsi dönüp kenara bakarlar. Eğer kenarda bir şüphe kırıntısı, bir endişeli surat, bir tereddüt görürlerse o güvensizlik bütün takıma yansır. Hele hele oyunculara. Bu yüzden lider dediğimiz kişi zayıflığını da, kaygısını da o çizgilerin dışına taşıyamaz. Yani güçlü durmak sadece kendisinin tercihi değil, o makama ödediği bir bedeldir, bir zorunluluktur.
6: Peki hocam o insan tek başına kaldığında ne olur? Tamamen yalnızlıkta.
5: Liderliğin esasında en az konuşulan ama en ağır tarafı işte bu yalnızlık halidir zaten. Ama az konuşulur. Gece evine veya bizim durumumuzda olduğu gibi tesislere geliriz genel olarak. Tabi testlere gelince o büyük gürültü kesilmiştir. Yalnız başınıza kalmışsınızdır. Ancak sesler kulaktadır. Maç bitmiştir. Kazanırsan ismini aykırırlar. Kaybedersen faturanın çoğu sana çıkar. Bu bir gerçektir. Benim için kaptanken de böyleydi. Saha kenarına geçtiğimde de hoca olarak da böyleydi. O yalnızlıkla ben karar verdim yıllar sonra iyi geçinmeye. Barıştım. Yani o yalnızlıkla barışmak lazım. Bunu da liderliğin doğal bir parçası olarak kabul ettim ben.
6: Böyle bir aydınlanma yaşadınız hocam.
5: Evet. Çünkü ilk zamanlar çok sinirleniyordum. Yalnız başıma kalıyordum. Tek başıma niye oldu? Niye? Baktım ki bir kavga daha ediyorum. Bu beni geriye çekiyor, aşağı çekiyor. Zaman içerisinde bunu öğrenerek baktım ki olacak gibi değil. Barışmaya karar verdim.
6: Hocam tekrar sahaya dönerek kaptanlıkla alakalı, çalıştığınız kulüplerdeki kaptanlık şekilleriyle, modelleriyle alakalı bazı sorularım olacak size. Galatasaray'da, Fiorentina'da, Panathinaikos'ta, Milan'da çoklu kaptan modeli vardı. Kaptanlık bandı kolumda olmasa da liderlik eden birçok oyuncu vardı ama yine de Galatasaray'da özellikle başlayan bir gelenek. Kulüpteki kıdem ve hizmet süresine bağlı itibar üzerinden şekillenirdi. Teknik direktör büyük yıldızların katıldıkları kulüpteki kaptanların saygısını koruması noktasında dengeyi nasıl sağlar hocam?
5: Şimdi tabii bu kulüpten kulübe de değişiyor açıkçası. Ama bu konuda çok dengeli hareket edilmesi gerekir. Çünkü teknik direktörlük kariyerimde çoklu kaptanları olan takımlarla çalıştım. Milan'da, Fiorentina, Galatasaray'da, Panathinaikos'ta. Kolumda kaptanlık bandı olmasa da karakter yapısı, liderlik yapısı çok kuvvetli oyuncularla beraber oldum. O oyunculara sahip oldum. Bunlar içinde de çok büyük yıldızlar vardı. Ama şunu söylemeliyim. Kendi adıma her zaman büyük yıldızlarla çalışmayı çok sevdim. Büyük oyuncular kazandıkları saygıyı başkalarına da göstererek kendilerine bir futbol mirası oluşturmuş isimlerdir. Bu sadece kişilere değil, formalarını giydikleri kulüplere karşı da geliştirilen bir refleks olmuştur. Dolayısıyla onlar bir söz hakkı kullanmak veya inisiyatif almak için kollarında banta ihtiyaç duymazlar. Bunu da takım arkadaşlarına, o takımın kaptanına ve hocalarına kusursuz bir saygı içerisinde yaparlar. Galatasaray'da teknik direktörle yaptığım iki dönemde kaptan Bülent Korkmaz'dı. Bugün dahi adının önüne kaptan getirilir Bülent'in. Çünkü Galatasaray için çok büyük işler yapmıştır Bülent Korkmaz. Galatasaray'ın hafızası olduğu ve kulüp geleneğini temsil ettiği için uzun yıllar arkadaşlarına kaptanlık yapmıştır. Selçuk İnan, Sabri Sarıoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera'nın kaptan olduğu Galatasaray takımlarında da aynı durum geçerli.
6: Bunu hisseder mi hocam yabancı bir oyuncu veya takıma yeni katılan bir oyuncu?
5: Elbette, elbette hisseder. Galatasaray kaptanlık mertebesinin değer gördüğü bir kulüp ve adım attığınız ilk andan itibaren zaten kaptanın etkisini hissedersiniz. O yüzden Hacı, Taferel, Popescu, Drogba, Schneider, Melo, Ufaluji gibi kaptan karakterlerine sahip oyuncular da kulübe, hatta kulübün geleneklerine ve hafızasına saygı duyar zaten.
6: Yurt dışında da Milan'da aynen. Zaten hocam yani herhalde kulüp.
5: Milan zaten herhalde dünyada kaptan figürünün en ciddi olduğu kulüp. Neredeyse 30 sezon boyunca Allah rahmet eylesin yakında vefat eden Franco Baresi ve Paolo Maldini gibi büyük sembol iki tane kaptan olarak kalmıştı orada. Tabii bahsettiğin kulüp kültürüne saygı anlamında Milan'dan ötesi yoktur bence. Kim gelirse gelsin kaptan bellidir. Mesela...

0: Fiorentina'da hocam.
1: Fiorentina'da ben siz geldiğimde Batistuta Roma'ya transfer olmuştu. Orada hep beraber ortak karar Rui Costa'ydı. Çok da karakterli oyunculardan kurulu bir takımdı esasında.

0: oyuncu olmayabilir. Ama kulüp temsili ve saygının temeli onunla başlar.
1: Peki hocam, bazen oynamasa da takıma liderlik eden kaptanlar var mıdır?
0: Vardır tabii. Soyunma odasına gelir. Demin söyledim, isimlerini de saydım. Kaptan gibi oyuncular vardır. Hatta belki de daha şöhretlidir. Ve hatta belki de daha büyük oyuncudur. Ama kaptan başkasıdır. Ama onlar kaptan gibi hareket ederler zaten. Yani hocayla olan ilişkileri, diğer arkadaşlarla olan ilişkileri zaten bu yöndedir. Bu klastadır. Dolayısıyla kaptan olup olmamak onlar için hiç önemli değildir. Zaman zaman, çünkü oyunda kaptanlık bandı değişebilir. Sakattır, yoktur, cezalıdır, oyundan çıkar. Bir başkasına vermek istersiniz. Yani elbette ben sana başka bir şey söyleyeyim. Kaptan oynamadığında da fark yaratan biridir. Çünkü oyuncudur sonuç itibariyle. Soyunma odasından bahsettim. Tesisten bahsettim. Soyunma odasından büyüktür oralar. Orada da kaptan olmak gerekir. Şimdi maçlar sahada kazanılır ama şampiyonluklar ve takım ruhu nerede kazanılır? Soyunma odasında. Sadece stadın soyunma odasında değil. Tesisin de soyunma odasında. Tesislerde, yani aile kavramını hissettiğimiz, evimiz gibi bildiğimiz tesislerden itibaren oralarda kazandı. Burada kaptan kadar tabii teknik direktöre de görev düşer. Çünkü kaptan özeldir. Sonuç itibariyle bant kola takılıyor ama ünvanı o oyuncunun karakterine ve aidiyetine verirsiniz. Anlatabildim mi? Yani o yüzden kaptanlara da oynamadığı zaman herhangi bir oyuncu gibi davranamazsınız. Hatta oynamadığı zamanlarda kaptan ile olan ilişkinizi daha da sıkı hale getirmelisiniz. Bu tip ilişkiler karşılıklıdır. Oynamayan kaptana özel olduğunu hissettirmeniz gerekir. Buna böyle davranırsanız muhakkak ki karşılığını alırsınız. İki taraftan biri dahi üzerine düşeni yapmazsa maalesef sonuç sağlıklı olmaz.
1: Hocam, tam bu noktada teknik direktör ve kaptan arasındaki ideal ilişki nedir? Nasıldır?
0: Şimdi ben hem bandit koluma taktım, hem de senelerce o kulübede oturup, daha doğrusu ayakta durup takımı sek ve idare ettim. Dolayısıyla iki tarafı da çok iyi bilirim. Teknik direktör ile kaptan arasındaki ilişki her şeyden önce karşılıklı güven ve sonsuz bir saygı üzerine kurulu olmalıdır. Ve de samimi. Kaptan, teknik direktörün sahadaki eli, ayağı, sesi ve en önemlisi aklıdır. Hoca soyunma odasında veya taktik tahtasında ne anlatıyorsa, kaptan onu sahada reaksiyona dönüştüren ve arkadaşlarına aktaran liderdir. Ama bu ilişki tek taraflı bir emir komuta zinciri değildir. Asla da olmamıştır. Bu ideal ilişkide kaptan soyunma odasının nabzını tutar, gerekli yerlerde sorumluluk alır. Hoca kaptanına o alanı açar. Onun fikrine, gözlemine değer verir. Arada ne mesafe kopukluğu olur ne de ciddiyetsizlik. Bunun dengesi çok iyi ayarlanmalıdır. Çünkü iki tarafta da bulunan biri olarak insanın en çok sevdiğine kırıldığını ama yine en fazla ona güvendiğini de iyi bilmek gerekir. Çünkü ben iyi bilirim.
1: Hocam, soyunma odasının gücünden bahsettiniz. Oynamayan kaptanın soyunma odasındaki tesisteki etkisinden bahsettiniz. Şampiyonlukların takım olmanın yolunda soyunma odasından geçtiğini söylediniz. Şimdi haftanın sorusu eski dostunuzdan, 90'ların ikonik bir ismi olan bir dostunuzdan geliyor.
2: Dear friend Fatih, huge respect to the world class coach. Tell those new coaches how to control the dressing room and the game on the pitch. Thank you. What I love most about you as a coach was that you had everything firmly under control. Thanks again.
0: Tabii saha ve stattaki soyunma odası bu oyunun en önemli yerleri. Sahada kazanıp veya kaybediyorsunuz ama soyunma odasında da bu kazanmanın veya kaybetmenin temelini atıyorsunuz. Dolayısıyla en önemli iki yeri işaret etmiş zaten. Burada önemli olan şudur: çalışmalarınızı,

0: taktiksel anlayışınızı, oyununuzu tekrar etmek ve pes etmeden daima kazanmayı amaçlayan o oyunu olağanüstü mücadelenizle, olağanüstü inancınızla tamamlamak. Eğer bir ek yarı sonucunda soyunma odasında halledilecek bir durum varsa, iyi veya kötü, çünkü galip de gelebilirsiniz, mağlup veya berabere de gelebilirsiniz, eksikleri net olarak belirterek, görevleri bir daha hatırlatarak, değişmesi gereken şeyleri varsa değiştirerek, ama sonuç itibariyle iki tarafında sizin kontrolünüzden çıkmasına müsaade etmeden söylediklerinizin uygulanmasını sağlamakla çok iyi neticeler alabilirsiniz. Aksi takdirde hiçbir zaman başarılı olamazsınız. Çünkü bu iki yer aşağı yukarı birbirinin aynısı. Birinde teorik olarak dinliyorsunuz, birinde pratik olarak uyguluyorsunuz. Bu iki geçişi, bu iki olgunun geçişini iyi yaparsanız ve dediğim gibi kontrolünü kaybetmezseniz daima başarılı olursunuz.
1: Hocam, kaptan bölümümüzün ilk kısmında saha içindeki Fatih Terim'den, ikinci kısmında da saha kenarındaki Fatih Terim'den bahsettik. İki liderden. Siz bir teknik direktör olarak 70'lerdeki kaptan Fatih'i nasıl yönetirdiniz? Sizi ne kadar zorlardı? Kaptan Fatih, teknik direktör Fatih Terim'le nasıl bir ilişki kurardı?
0: Vallahi ben ikisinin birbiriyle çok iyi anlaşacağına inanıyorum. Net olarak. Çünkü az önce bahsettim. Her iki Fatih de yeniliklere, kendini dönüştürmeye her zaman açık olmuştur. Söz gelimi yanına oturan kaptan Fatih'i görmek çok hoşuma giderdi.
1: Teknik direktör Fatih Terim. Fatih Hoca'nın yanına oturan kaptan Fatih.
0: Teknik direktör olarak yanıma oturan Fatih Terim çok hoşuma giderdi. Dürüst olayım, böyle kaptanlarla da çalıştım. İçinde bulunduğunuz o yalnızlığın ağırlığını sizden almak için gösterdikleri çabayı bilirdiniz.
1: Hocam, mesela bir maç kaybettiniz. Kaptan Fatih olarak Fatih Hoca'nın yanına gidip o yalnızlığı azaltmak ister miydiniz?
0: Evet. Evet. Onlar, o tiplerle de çalıştım diyorum zaten. Yani
1: selam olsun buradan.
0: Diğer yandan da kaptan olarak da Fatih'le iyi anlaşırdım zaten. Evet. Kaptan olsam da teknik direktör olarak Fatih iyi anlaşırdım Fatih Hoca'yla. Evet. Bana vereceği özgürlükten dolayı, sonsuz güven ilişkisinden dolayı. Ha, ara sıra yükselir miydik? Elbette yükselirdik. Çünkü futbol buna uygun bir oyun.
1: Kazanmayı bizim isteyen iki karakter.
0: Bu olacak. İki arkadaş da bence yükselirler arada bir. Birbirimize yükselirdik yani.
1: Ama kaptan biraz daha alttan alırdı.
0: Elbette canım, olur mu öyle şey ya? Hoca o oradaki.
1: Yani Fatih Hoca'ya yani, ayıp olmasın.
0: Oradaki bir yani bu bir ne diyelim, aşırı bir şey olmazdı. Nezaket içerisinde olurdu kaptanın hocayla ilişkisi.
1: Ama birbirinizi bilirdiniz.
0: Bilirdik. Çünkü futbolcuysam bana vereceği özgürlükten dolayı özgür disiplinden yanayım.
1: Kaptan Fatih'e de teşekkür ederiz hocam. Fatih Hoca'ya da teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir sohbetti.
0: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
2: Kim ne dedi? Reklam

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Toyota. Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Toyota. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
6: Kim ne dedi?
7: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Canbedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Bütün izleyenlerimize iyi geceler dileyelim. Aydın abi hoş geldin.
8: Merhaba, herkese selamlar, herkese iyi geceler, iyi hafta sonları.
7: Bütün izleyenlerimize hoş geldiniz diyelim. Gündem sıcak, konuşacağımız bir sürü konu var.
8: Evet.
7: Yani gerçekten bir sürü konu var. Ama tabii bir milli takımla başlayalım. Hem izleyenlerimiz gelsinler. Bu arada yayına başlamadan önce mevcut konuya dair ara ara bunu hatırlatacağım çünkü birazcık interaktif bir program olmasını istiyorum. Yani izleyenlerimiz bu yaşanan süreçle alakalı ne düşünüyor? Sana sormak istedikleri belki sorular olabilir. Süper chatlerinizi ekrana getireceğim. Yayının sonunda değil aralara alacağım. Onu önden söyleyeyim. Süper chat üzerinden tamam. Bu konu yaşanan konulara dair sorularınız varsa ya da genel sorularınız varsa onları ekrana getirip Aydın abiye soracağım. Herkese tekrardan hoş geldiniz diyelim ve milli takımla bir başlayalım. Yani Aydın abi 3 tane maç oynadık. 1 tane gol attık. Toplamda da 8 tane gol yedik. İnanılmaz kötü bir milli takım performansıyla karşı karşıyayız. Evet. Doğal olarak insanlar bir sorumlu arıyorlar, istifa bekliyorlar ya da bir değişim bekliyorlar. İstersen bu maç üzerinde bir başlayalım, sonra diğer konulara da giriş yaparız. Neler söyleyeceksin bu geceye dair?
8: Şimdi Montella şu anda basın toplantısında konuşuyor. Bir istifa gelir mi Montella'dan? Ben geleceğini düşünmüyorum.
7: Ha, düşünmüyorsun.
8: Ama Montella'nın İtalya maçı sonrası ben devam edeceğini de düşünenlerden değilim. Yani ben Montella'nın son bir maçla birlikte milli takıma veda edeceğini öngörenlerdenim. Federasyon kulislerinde de zaten bu konuşuluyor. Bunun çeşitli bence nedenleri olacaktır. Yani Montella neden yollanır sorusunu mutlaka sor, üzerine konuşalım. Bugünün koşullarından evet. Da ele alarak bunu değerlendirmek lazım. Maça gelince şimdi bizim milli takımda şöyle bir problem var bence. Montella oyunu sadece atak olarak, hücum olarak görüyor, öyle yorumluyor. Hatırla Dünya Kupası'nda biz çok kötü maçlar çıkardık ve Montella sürekli olarak işte bilmem kaç kere cezalarına girdik gibi değerlendirmeler yapmıştı ama o sırada milletin canı yanıyordu. Yani milli takım çok kötü bir Dünya Kupası çıkarmıştı. Şimdi benzer şeyleri söylüyor. Açık bir maç oldu bu arada ama günün sonunda 3 tane gol yedin. Daha 3 gün önce İtalya'dan 4 tane yedin. İlk maçta Fransa'dan 1 tane yedin. Fransa maçındaki oyun daha güçlü bir oyundu. Sonuç açısından kaybettik ama daha anlaşılabilir bir tablo vardı ama önce İtalya maçı, sonra bugünkü karşılaşma. Milli takımın Dünya Kupası sonrası zaten ciddi eleştiriler vardı. Milli takımın gelişmek yerine geriye gittiğine dair çok net bir örnektir. Kadro seçimi, oyuncu tercihleri çok üzerinde duracak artık bir durum olduğunu düşünmüyorum. Montella dönemi, bu Uluslar Ligi zaten onun açısından çok kritik olacaktı kötü bir evet. Dünya Kupası sonrası. Ben Montella döneminin İtalya maçı sonrası sona ereceğini düşünüyorum. Tekrar ediyorum, yani şu an basın toplantısında konuşuyor. İstifa ile ilgili bir soru gelecektir. Bu arada öyle bir tablo ki düşün. Bursa'da maça çıkıyorsun, taraftar istifa diye bağırıyor. Tabii. Bugün Belçika'da maça çıkıyorsun, taraftar orada ekranlardan da duyduk, istifa diye bağırıyor. Yani hükmü artık geçerli olmayan bir teknik adam söz konusu. Ama zaten hani Futbol Federasyonu ve milli takımlar meselesi, Montella meselesi öyle bir karmaşık durum ki hani milletin artık hani hakikaten ciddiye almadığı bir noktaya geldi. Ben Montella'yla devam edeceğini düşünmüyorum. İtalya maçı da son maçı olur. Bir de federasyon biraz kamuoyunu rahatlatmak için de Bunu bekler ya da beklemez, onu da söyleyeyim. Yani İtalya maçına da böyle hızlıca bir giriş yapabilir. Montella da zaten şunun farkında. Şu anda bence Montella da şunu istiyordur. Ya en azından ben istifa etmeyeyim de bir söz konusu bir tazminat varsa onu yapayım. Çünkü evet, bu federasyonun gideceğini düşünürsek, en azından bir değişim olacağını artık kesin gözüyle bakanlardanım ben. Yani sezon sonunda seçime gidilse de kesin olarak İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun artık o koltukta kalıcı olacağını düşünmüyorum. Hatta daha erken zaten bu seçimi bekleyenlerdenim. Gelenler de zaten Montella ile devam etmezler. O yüzden Montella son maçına, bence son maçı İtalya maçı olur. Oraya çıkmazsa, çıkarılmazsa benim için de sürpriz olmaz. Biraz hani ortamı sakinleştirmek, gazı almak için de bu gece bu operasyonda yapılabilir. Benim federasyon tarafından edindiğim bilgiler, hissettiğim atmosferin de bu şekilde olduğunu söyleyeyim.
7: Edindiğim bilgiler derken oradan birileriyle konuştun o zaman ya, sen tabii, bu meseleye
8: çünkü,
7: dair.
8: Evet. Belli yani, biraz bağıran bir şey bu. Hani çok kötü maçlar. Bu iki maçı biraz aslında hani şimdi zaten iki gün sonra maç var. Kocaeli şeyde oynanan maçtan sonra, Bursa'dan oynanan İtalya maçından sonra da zaten birkaç gün sonra biz bu maça çıktık. O zaman Montella ile yollar ayrılır. Yani ben kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Ya yani bu federasyon Montella'yı yiyorlar. Onu söylemeye çalışıyorum.
7: Ya abi doğal olarak zaten bu
8: konuları... O da biliyor zaten. Başka bir federasyon gelse yine iyi olacak.
7: Tabii yani bu konuların konuşulması da normal. Çünkü mevcut milli takımla alakalı... Hep işte en iyi jenerasyon, en iyi jenerasyon dendi. Evet, yıllar sonra Dünya Kupası'nda da katıldık ama Dünya Kupası'ndaki performans ortada, buradaki maçlar ortada. Yani demek ki bir şeylerin değişmesi gerekiyor diye düşünüyor insan ister istemez. Çünkü biz seninle şeyi de konuşmuştuk en son yaptığımız yayında. Başka ülkelerde Dünya Kupası'nda yaşanan bu sonuçlardan sonra ya federasyonlarda ya teknik adamlarda bir istifa ya da değişiklik gördük yani, ama Türkiye'de bu olmadı.
8: Hoca ile ilgili olarak da aslında federasyon ona bir alan da verdi, güvendiğini de gösterdi. Yani federasyon başkanı, başkan vekili, milli takımlar sorumlusu dönüp şey diyebilir. Hoca biz baskıyı göze aldık, kamuoyu tepkisini göze aldık, senle devam ettik ama yani artık bundan sonra devam edilecek bir koşul, bir durum yoktur. Belli ki milli takımı zaten kaybetmişsin, oyun düzenin bir karşılık vermiyor. O yüzden biz kamuoyunda düşünmek zorundayız. İnanç ve güven kaybı olmuş durumda. O yüzden ya yollar ayrılır abi, çok üzerinde durmaya gerek var mı artık bir şeyin? Montella ve 3 aşağı 5 yukarı ne diyeceği belli.
7: Katılıyorum.
8: Söyledikleri ortada. Dolayısıyla yani Montella üzerine ben çok konuşacak bir şey olduğunu düşünmüyorum.
7: Peki.
8: Ya oyuna gelince de aslında güzel, keyifli bir oyundu. Yani çok milli takımın kaçırdığı goller de vardı.
7: Seyir zevki açısından güzel maç.
8: Toptan yok sayamayız. Ama oyun sadece hücum değil. Aynı zamanda savunmada da olman lazım. Hele Lukaku'nun attığı golde. Yani stoperlik mesleği nedir? Nasıl yapılamaz? Bizim bütün stoperler gösterdi. Yalnız Abdülkerim'in durumu hiç iyi değil. Yani ben sana söyleyeyim. Lukaku'nun o deparda Abdülkerim'i rahatlıkla geçmesi, onun o arkada kalması da anormal bir durum yani. Hani hazır olmayan, kilolu Lukaku dediğimiz adam. Gerçi tabii daha dinlenmiş durumdaydı. Yani Abdülkerim sonuç itibariyle o dakikaya kadar oyundaydı. Ama savunma hattında çok hakikaten büyük problemler var yani.
7: Yani şeyi de sorayım abi, sonra mevcut meselelere geçelim. Oyuncu tercihleri milli takım özelinde bence tartışılması gereken bir diğer konu da o diye düşünüyorum. Mesela ne bileyim, aklıma geliyor, seninle maçı beraber izlerken de konuştuk. Neden Mustafa Eskerilaç'ı ben ilk 11'de göremiyorum? Çocuk taş gibi performans sergiliyor. Yani Eren Elmalı yerine neden tercih edilmiyor diyor. İnsan ister istemez soruyor.
8: Doğru zaten. Yani bugün mesela neden Deniz Gül'le başlamadı?
7: Neden?
8: Oyuna girdikten sonra da hatırla.
7: Diriydi.
8: Yani zaten güçlü oyuncu, onu Galatasaray maçlarında da gösterdi. Hani senin bu oyun düzenin çöktü. Yeni bir şey yaratman lazım. Bugün en azından bir rotasyon yaparak başlıyorsun. Onunla başlayabilirdin. Ya sıkılıyorum da ben artık, biliyor musun? Yani bu maç konuşma işi, hele de milli takım olunca, şunu da söyleyeyim yani bu milli takımın hakikaten, yani milli maçlar sonra milli takımın ben bir reyting olduğunu düşünmüyorum yani.
7: Peki. Abi şimdi asıl gündemimize gelelim.
8: Evet.
7: Yani asıl gündemimiz keşke milli takım olsaydı bence, ama değil.
8: Evet.
7: Keşke olsaydı ama değil. Şimdi ilk başlayacağım konu doğal olarak, onu Digifutbol'da seninle beraber işleyemediğimiz için, Yasin Kol'un gözaltı. Bununla başlayacağım. Bugün gözaltına alındı. Trabzon'daydı kendisi. Oradan getirildi ve gözaltına alındı. Ve Ferhat Gündoğdu'yla bazı mesajlaşmaları kamuoyuna servis edildi. 8. haftada geçtiğimiz sezon 8. haftada oynanan Beşiktaş Galatasaray maçıyla alakalı yaptıkları bir konuşma. Yani orada aslında Yasin Kol nasıl bir ekip kurulacağını, hangi hakemlerle bu maçın yöneticilerine dair Ferhat Gündoğdu'ya bilgi veriyor ve bu doğrultuda da gerçekleşiyor her şey. İstersen bir bununla giriş yapalım. Sen bu konuşmaları gördüğünde nasıl tepki verdin ve nasıl yorumlar yaptın?
8: Ondan önce şunu söyleyeyim. Savcılık ifadelerini bekliyordum. Tamamlandı. Savcılık ifadeleri tamamlandı. Sabah saatlerinde gitmişlerdi. 14-15 saattir Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulundu. 7 kişinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Muhtemelen biz yayındayken de savcılığın kararı gelecektir.
7: İnşallah.
8: Savcılığın kararı gelecektir. Yani mahkemeye sevk etmesini bekliyoruz. Belki adli kontrol şartıyla sevk edecek. Yani tutuksuz yargılansın, adli kontrol şartı uygulansın ya da tutuklanma talebiyle bu isimler sevk edilecektir. Bunu yayın içerisinde tahmin ediyorum. Göreceğiz. Savcılığın kararı bekleniyor. İfadeleri üzerinden ayrıca yeni bir detay olursa, yani şu an sosyal medyaya düşen, medyaya aktarılan ifadeler üzerinden sadece gidebileceğimiz noktalar var. Yeni bir gelişme olursa zaten arkadaşlar da iletir ve o detaylar üzerine konuşuruz. Yasin Kol'un niye biz seninle dün akşam konuştuk zaten Yasin Kol'un gözaltına alınması meselesini. Yani o gün dün yayında da söylemiştim. Tekrar söylüyorum. Ben operasyonun adım adım özellikle MHK Başkanlığı

0: gözaltına alınması, devamında Yasin Kol'un gözaltına alınması. Ben bu operasyonun açıkçası adım adım Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu
1: Gittiğini.
0: Hacı Osmanoğlu'na doğru gittiğini düşünenlerdenim. Özellikle Hacı Osmanoğlu Ferhat Gündoğdu yazışmalarına da özellikle de gelmeliyiz.
1: Geleceğiz.
0: Orada bazı bölümler var. O
1: Geleceğiz.
0: detayları ayrıca konuşmalıyız. Şimdi Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmaları görünce doğal olarak şöyle bir soru sormak gerekiyor. MHK Başkanı kim? Yani hiyerarşide zaman zaman Yasin Kol o yazışmalarda MHK Başkanı'nın önünde, zaman zamansa Ferhat Gündoğdu MHK Başkanı olarak Yasin Kol'un önünde. Hakemlerle ilgili bu tarz diyaloglar MHK başkanları hakemlerle bu tarz diyaloglar içerisinde olurlar mı diye birkaç MHK eski yöneticisine, birkaç hakeme de sordum. Yani bu kadar açık, bu kadar birlikte belirlenen bir kadro faaliyetinden bahsetmiyorlar. Yani biz böyle bir değerlendirmeyi ilk defa şahit olduk, gördük gibi değerlendirme yapıyorlar. Şöyle yani bir hakem örneğin bir maç yönetmiş. 2-3 hafta sonra bir maça veriliyor. Belki o birlikte yönettiği yan hakemle çok uyumlu olamadı. Böyle durumlarda ya biz bu maçı yönettik ama çok da uyumlu değildik. Acaba burada bir değişim olabilir mi diye hakemlerin zaman zaman bu ve buna benzer talepler olabiliyormuş. Ama buradaki tabloda Yasin Kol'un özellikle bu maç ya da diğer maçlar ne kadar var onu da bilmiyoruz. Bu kadro şöyle olmalı, böyle olmalı gibi taleplerde bulunması özellikle şöyle bir değerlendirmeyi de beraberinde getirir. Bir hakem MHK başkanıyla bu kadar keskin değerlendirmeler yapabiliyorsa, belirleyici olabiliyorsa hakemler içerisinde baştan zaten bir huzursuzluğu beraberinde getirir. Bu doğru bir tavır olarak da değerlendirilmez. Şimdi özellikle hatta yani çok konuşulan meselelerden bir tanesi bu. Yani hakem MHK başkanı ilişkisi özellikle bu şeyin sürecin en önemli konulardan bir tanesi. Doğal olarak birçok soru soruluyor. Şimdi Ferhat Gündoğdu'nun sonuç itibariyle gördüğüm kadarıyla yani saatlerce süren ifadesinde sayfalarca muhtemelen ifade var.
1: Var.
0: Çeşitli suçlamalara karşılık biz bir kısmını gördük. Benim gördüğüm kısımlarda hakemlerin nasıl bir klasman yükseldiğini periyodik olarak anlatıyor. Hakem atamalarının nasıl gerçekleştirildiğini gördüğüm ifadelerde aktarıyor. Orada temel konu şudur tabii. Yani özellikle sadece çünkü bu sınav sorularının yandaşlara aktarılması meselesi var ya iddialar arasında. Bununla ilişkin olarak yapılan değerlendirmede ya da işte bir hakem nasıl klasman yükseliyor meselesinde orada çeşitli disiplinel faaliyetler var. Sınavlar var, işte koşular var, sağlık testleri var. Psikolojik testler gibi birçok testlere tabi tutuyorlar. Ama burada doğal olarak soru şu oluyor. Bir sınav hakemlerin klasman yükselmesinde ne kadar etkilidir sorusuna doğrudan evet yanıtı yani birinci etken midir sorusuna doğrudan evet denemez ama hayır da denemez. Yani bu sınavlar niye yapılıyor? Seviye belirlemek için.
1: Tabii.
0: Yani sınav sorularının birilerine verilmesi ciddi bir problemdir. Zaten bu suç yani şimdi ben seninle birlikte bir sınava gireceğim. İddialardan bahsediyoruz. Bana sorular önden veriliyor. Bu zaten toplamda en başta bir suç ve
1: Suç.
0: bu sınav soruları üzerinden de önümüzdeki günlerde bu Ferhat Gündoğdu döneminde klasman yükselen hakemlerle ilgili tartışmalar daha da artabilir. Bu ifadeler ve işte mahkemenin vereceği kararlardan sonra biz bunları daha detaylı şekilde konuşacağız ve görüşeceğiz. Yani Yasin Kol MHK Başkanı ilişkisine baktığımız zaman bir kere şuraya bir noktayı koymak lazım. Şimdi MHK Başkanı gücünü kimden alıyor? Federasyon Başkanı'ndan alıyor. Yasin Kol gücünü kimden alıyor? Federasyon Başkanı'ndan alıyor. Şimdi Yasin Kol'la ilgili olarak biliyorsun çok şey tartışılıyor. İşte geçen yılın en çok derbi yöneten
1: Evet.
0: hakemi, geçen yılın en çok maç yöneten hakemlerden bir tanesi. Ve neden Yasin Kol sorusu soruluyor? Şimdi burada geçen yıllarda da konuştuk. Yasin Kol'la ilgili değerlendirme şu. Federasyon Başkanı bu adama daha çok güveniyor. Yani en kritik maçlarda bu işin altından kalkabilecek çapta, güvende, özgüvende, iradede bir hakem olduğunu düşünüyor. Ve önemli maçlarda onun görev alması noktasında bir irade ortaya koyuyor. Bu da kendisinin ve bileceği iştir. Federasyon Başkanı'nın bileceği
1: Tabii.
0: iştir. Bundan sonra bu ilişkilerde daha böyle detaylı olarak irdelenecektir. Yasin Kol'la ilgili olarak gelinen nokta itibariyle MHK Başkanı ilişkisine baktığımız zaman federasyon başkanından gücü alan, hatta federasyon MHK başkanı ile birlikte bu kadar atamalarda belirleyici bir rol oynuyorsa, Yasin Kol'un gücü ve bu gücü nereden aldığı meselesi tartışılacaktır. Özellikle tekrar ediyorum, yani Yasin Kol'un gözaltına alınması meselesi bu soruşturmada bir üçgenin yavaş yavaş tamamlanmak üzere olduğuna dair bana bir fikir veriyor. O yüzden söylüyorum, yani sanki soruşturma daha da ilerleyecek ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'nda en azından bilgisine başvurulacakmış gibi hissediyorum. Manzaraya, dışarıya çıkan yazışmalara ve bütün bu gelişmelere bakarak böyle bir okuma yapıyorum ben.
1: Peki şimdi şu ana kadar peki abi Türkiye Futbol Federasyonu'nun tabii ki özellikle İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun sessizliğini neye bağlıyorsun? Bugün sizin 3-4-3 dijitalde yaptığınız yayında İbrahim Seten bazı haberler verdi. TFF ile TFF'de yetkili kişilerle konuştuğunu. Bizim şu anda açıklama yapacak ya da görev bırakacak bir durumumuz yok. Sizler gibi biz de süreci takip ediyoruz, izliyoruz tarzında bilgiler aldığını kamuoyuyla paylaştı İbrahim Seten. Yani bu sessizlik, tamam tabii ki izliyor ve bekliyor olabilirler ama bu noktaya kadar yaşanan bu olaylarla alakalı en azından benim fikrim bu. Sen ne düşünürsün bilmiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın çıkıp basın önünde hem sorulara hem de Türk futbolunu rahatlatacak açıklamalar yapması gerekmez miydi?
0: Ben bir basın toplantısı bekliyordum işin açıkçası. Şöyle diyebilirler. Arkadaş, yani bu basın toplantısını yapalım da savcılığın ya da bu soruşturmadaki iddialara göre şimdi ne diyelim? Önce bir savcılık soruşturmasını tamamlasın. Konu kişilerle ilgili bir ilk safhada karar verilsin. Ondan sonra çıkıp bunu değerlendirelim. Muhtemelen bunu bu arada yapacaktır İbrahim Hoca Osmanoğlu. Yani şimdi bu gece ben bu kişilerle ilgili kararın verilmesini bekliyorum. Yani yarın sabaha kalacağını düşünenlerden değilim. Şey konusu, Yasin Kol'la ilgili de bu arada tabii Yasin Kol işin ikinci dalgası ve onunla birlikte görev yapan bir başka hakem Kerem Bey'di galiba. Şimdi soy ismini unuttum. O Kerem ikinci Ersin. Dalga şimdi Yasin Kol dün gözaltına alındı. Bugün yani birinci günü tamamladı diyelim. Cumartesi, pazar. Pazartesi, muhtemelen salı ya da çarşamba günü Yasin Kol da savcılığa götürülecektir. Ya da pazartesi, yani o da ayrı bir safa. Onun soruşturması da devam ediyor. Yasin Kol'la ilgili durum da salı ya da çarşamba netleşecektir. Federasyon başkanından doğal olarak bu şeyden sonra, soruşturmalardan sonra, verilecek kararlardan sonra mutlaka bir basın toplantısı yapacaktır ve bu süreçle ilgili bir değerlendirme sunacaktır. Sunması da gerekiyor. Neden bunu bu kadar geciktirdi? Anlamlandırabiliyorum. Soruşturma devam ediyor. Savcılığın, polisin ifade alma süreci, savcının ifade alma süreci, savcılıktaki iddialar, yazışmalar, çalışmalar devam ediyor. Hakimin ne karar vereceği belli değilken kalkıp da önden herhangi bir açıklama yapmayı da doğru bulmaz. Bunu da bir mantığa bence oturtabiliriz. O yüzden beklemiyordum. Bir açıklama yaptı federasyon aslında.
1: Yazılı
0: iki
1: bir
0: gün önce
1: yaptı.
0: Yazılı bir açıklama yaptı. Dedi ki biz bu süreçleri takip ediyoruz soğukkanlılıkla, bizden istenen belge, bilgi ne varsa eşgüdümlü bir şekilde savcılık makamıyla biz çalışıyoruz ve devam edeceğiz noktasına bir açıklama yaptı. Burada tabii ya biraz şöyle düşünmek lazım. Sen MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu olsan,
1: evet,
0: ya da aynı zamanda ya da Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu olsan, sen soruşturmanın başladığı günle bugün arasında 4 gün var.
1: Evet.
0: İstifa eder miydin?
1: Etmezdim.
0: Niye?
1: Çünkü beklerdim sonuçları. Ne oluyor, ne gidiyor, kimlerde ne çıkacak,
0: yani,
1: ne
0: Ferhat
1: olacak
0: Gündoğdu,
1: biraz beklerdim.
0: Çünkü,
1: acele etmezdim.
0: Şöyle
1: çünkü
0: deniyor.
1: İstifa direkt suçluyum ne gibi olur da biraz.
0: Ya bu şöyle de olabilir.
1: Öyle de olur.
0: Arkadaş, şimdi böyle bir durum var. Ben federasyonun da önünü açmak için, en azından orayı da rahatlatmak için böyle bir şey yapayım diyebilir ama adam diyor ki ben kendime güveniyorum,
1: evet,
0: kardeşim.
1: Onu demek istiyorum.
0: Ben istifa edecek bir şey yapmadım mesajını da aynı zamanda kamuoyuna veriyor. O yüzden ben hani bu günlerde çok tartışılan mesele, federasyon başkanı istifa etsin, MHK başkanı istifa etsin noktasında bu isimlerin en azından şu çok kısa süre içerisinde, 4-5 günlük süre içerisinde böyle bir karar alacaklarını zaten düşünmüyordum. Diğer yandan şunu da söylemek lazım. Hem böyle bir mesele var. Diğer taraftan zaten bir kere şunun adını koymak lazım. Yani MHK başkanı özelinde şeyi fiili olarak bitmiştir. MHK başkanının.
1: Onu soracaktım.
0: Yani şimdi
1: devam et
0: cuma abi. Günü biz bugün cuma günündeyiz. Savcılık ifadesi tamamlandı. Birkaç saat sonra, belki sabaha karşı, belki yarın öğlen saatlerinde MHK başkanının tutuklu olarak mı yargılanacak, adli kontrol şartıyla mı yargılanacak, bunu biz göreceğiz. Ama şu haliyle MHK başkanının, zaten hele de bu yazışmalar ortaya çıkmışken, bunlar konuşulurken, MHK başkanının o koltukta oturma şansı zaten kalmamıştır. Yani o görev fiili olarak bitmiştir. İstifa etse de etmese de. Burada bir diğer yandan özellikle ikinci fazla ortaya çıkan mesele, orayı daha derin irdelemeliyiz biz. MHK başkanının, federasyon başkanının talimatıyla çeşitli hakemlerin görevden uzaklaştırılması sürecinde, federasyon yazışmalardaki o iddialara bakarak bunu söylüyorum, görev aldığı, federasyon başkanından aldığı talimatları uyguladığını biz o yazışmalara bakarak görebiliyoruz. Bu tabloda zaten MHK başkanının burada kalıcı olduğunu söylemek saflık olacaktır. Yani istifası sadece semboliktir, ama kendisi de şu durumda kalkıp da istifa etmez. Bekler yani.
1: Tabii yani ben de seninle aynı fikirdeyim. Fiilen görevlerin bittiğini düşünüyorum. Eğer zaten devam ederseler, o da ayrı bir tartışma konusu olur. Belki de ederler.
0: Yani MHK başkanı devam etmez. Ettirmezler. Federasyon başkanı bilmiyorum, devam eder mi? Bunu da birazdan konuşuruz.
1: Tabii, o birazdan oraya geliriz.
0: Bu ya da ne kadar devam eder? Ne kadar devam eder de konuşuruz birazdan.
1: Hepsini konuşuruz. Bir sürü konumuz var çünkü. Ama bir şeye de gelmek istiyorum abi. Onu da bir detaylarını konuşalım. Bu biliyorsun yani, bu gözaltları başladığında Ali Tuna ismi bu operasyonun merkezinde olan isimlerinden birisiydi. Özellikle bu sınav...
0: Yani soruşturmaya temel olan bilirkişi raporu kendisi hakkında çıkarılmıştı.
1: Aynen öyle. Kendisinin sınav kağıdını istediği, kendisine sınav kağıdının verildiği ama sınav kağıdının kendisine ait olmadığını, suç duyurusunda bulunan kişiydi Ali Tuna. Bununla alakalı da yeni gelişmeler oldu. Türkiye Futbol Federasyonu verdikleri sınav kağıdıyla alakalı bir DNA testi istedi, doğru mu?
0: Şöyle, federasyon DNA testleri dahil her şeyi, evet, bütün çalışmaları yaptıklarını, yapacaklarını ifade etmişti. Bu bilirkişi raporuna Ferhat Gündoğdu'nun avukatları itiraz edecekler ya da ettiler. Yani bu kağıdın kendisine ait olduğunu, işte federasyon kayıtlarından bu kağıt çıkarılarak DNA örnekleri de alınarak, varsa artık, kaldıysa tabii, ne bir yıllık bir süreçten, aynen, yaklaşık ya da iki yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Aynı zamanda tabii sonuç itibariyle bu yazı kendisine aittir iddiasıyla bilirkişinin, adli bir yeminli bir bilirkişinin verdiği raporun yeterli olmadığı, eksik olduğu yönünde Adli Tıp Kurumu'na bir itirazları olacak. O da bir süre sürecektir tahmin ediyorum. Tekrar bu konu gündeme gelecektir. Bu arada şöyle bir durum var tabii. Yani sonuç itibariyle soruşturmalarda seninle ilgili bir suçlama varsa, sen de bunlara karşı bir kanıt sunmaya çalışırsın. Dersin ki, ya kardeşim, bu böyle değil, böyle oldu, böyle oldu, bakın burada bu var, bunu talep ediyorum. Senin de talep hakların var. Hukuki süreç olarak bu devam ediyor. Onu da hep birlikte göreceğiz. Yani Adli Tıp Kurumu'ndan o bilirkişi raporunun, ki MHK tarafı, yani Ferhat Gündoğdu tarafı, bilirkişi raporunun eksik olduğu görüşünde. O yüzden bu raporun adli tıptan çıkması noktasında hareket edecekler. Orada da biz bunu göreceğiz. Yani adli tıp bu raporu ne zaman hazırlar, ne zaman verir, ona göre tekrar konuşuruz.
1: Peki şimdi Aydın abi, az önce konuştuğumuz konunun, evet, üzerinde birazcık şöyle kalmak istiyorum. Bu istifa meselesi hem Merkez Hakem Kurulu tarafında hem Türkiye Futbol Federasyonu tarafında, evet, az önce söylediğimiz gibi insanlar günün sonunda soruşturmanın devamını bekliyorlar. Ama bunlar yaşanırken de Türkiye Futbol Federasyonu'nda ardı arkası kesilmeyen istifalar geliyor. Dün de mesela dış ilişkilerden Türkiye Futbol Federasyonu'nda
0: yedek üyeler
1: Ali Karaca ve Çağrı Ersu istifa etti. Evet. Bunları neye bağlıyorsun?
0: Ya burada neye bağlıyorum sorusu, yani rahatsız olanlar vardır. Federasyon içerisinde çeşitli gruplar vardır. Dışarıdan böyle telkinler de olabilir. Ama günün sonunda buradaki istifalar İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu biraz da zayıflatma üzerine olan istifalar. Orada yedek üyeler arasında istifa edenler şu anda yedek üyeler. Onun dışında bir de işte bu kurullarda görev alan birçok isim var. Diğer yandan bir de Ural Aküz'ün meselesi var. Ural Aküz'ün meselesini konuşmuştuk. Yani şeyde, kolaj programında da aktarmıştım. Ural Aküz'üm bahis soruşturmasında adı geçen o açıklanan listede yer aldığı için Galatasaray'da yönetici olduğu dönemde bahis hesabı olması ve oynaması gerekçesiyle geriye dönük 5 yıllık raporlara bakılarak kondu. Mevcutta zaten Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesiydi Ural Aküzüm. Ural Aküzüm'ün bugüne kadar beklemesi de olacak iş değil. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Onun, özür dilerim söyleyeyim, öyle devam et. Ural Aküzüm'ün istifasını o çerçevede değerlendiriyorum. Yoksa yani bu Ferhat şeye karşı, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ya da bu merkezde yaşanan duruma karşı bir istifa olarak değerlendirenlerden değilim. Ama geç kalınmış bir istifa, onu da söyleyeyim.
2: Kim ne dedi? Reklam.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam bitti.
7: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Kim ne dedi?
1: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüphelinin tamamı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiler.
0: Evet. Şimdi tahmin ediyorum. Saat kaç?
1: Saat
0: 00:41.
1: 1'e 20 var.
0: Yani sabah saatlerine doğru 3'ü mü bulur, 4'ü mü bulur? O saatlerde bu kişilerle ilgili karar çıkacaktır. Nöbetçi mahkeme bu konuya bakacaktır. Bekleniyor muydu? Ben açıkçası bunu bekliyordum. Yani ağırlıklı olarak tutuklama talebiyle mahkemeye bu isimlerin sevk edilmesini bekleyenlerdendim. Görüntüde bu şekildeydi.
1: Peki. Yani umarım, gerçi biz yayındayken muhtemelen bu karar açıklanmaz
0: zor
1: diye düşünüyorum.
0: Zor.
1: Ama yarın belli ki
0: ya sabah saatlerine kadar 7 kişiden bahsediyoruz. Tahminimi söylüyorum. Sabah saatlerine kadar bu şey sürer.
1: Peki şimdi
0: sorgulama sürer.
1: Peki şimdi
0: en azından 4'ü 5'i bulur diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi bu haberin üzerine şu konuya getireyim meseleyi. Şimdi Ferhat Gündoğdu artık o savcılığın ve Türk hukukunun vereceği karardır ama tutuklanır tutuklanmaz onu bilemiyorum. Seninle aynı fikirim. Görevine devam edebileceğini düşünmüyorum. Bugün yine gündeme düşen haberlerden birisi Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı için Bünyamin Gezer'e giden bir teklif ve Bünyamin Gezer'in de bu teklifi reddetmesi konusu. Hem bunu bir değerlendirelim istiyorum abi, hem de şimdi Ferhat Gündoğdu'yu dışarıda bırakarak söylüyorum. Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı kim olacak? Sana göre kim olmalı? Hangi kriterlere göre seçilmeli? Biraz bunu tartışalım isterim.
0: Ya MHK Başkanı bir kere kim olursa olsun tartışılacaktır.
1: Evet. MHK
0: Başkanı. Şimdi bu haberleri görüyoruz tabii. Ona gidildi, buna gidildi diye. Federasyonla bir taraftan hazırlık yapacak tabii.
1: Tabii.
0: Yani mevcut MHK yönetimi içerisinden birinin bu işi yapması mümkün değil. Bir de zaten şu an 7 üye var başkanla birlikte. Başkanı tutuklanıyor. Özür dilerim, yani kesin tutuklanma talebi. Sevk edildi tutuklanma talebiyle. Tutuklanma talebiyle sevk edilen bir başka isim de yine başkan vekili. Mevcuttaki başkan vekili isimlerden biri. Hilmi Bey olması lazım yanlışım yoksa. O yüzden zaten hani tutuklama kararı çıktığında doğal olarak hızlıca MHK ile ilgili yeni bir, yani mevcuttakilerin istifası alınır. Yeni bir MHK başkanı atanır. O da birkaç gün içerisinde olacaktır. Buraya ile ilgili mutlaka bir şey vardır. Çalışma vardır. Kim gelirse gelsin bu tartışma devam eder. Şimdi bu durumda şöyle tabii artistikler de olacaktır. Hele de yani hakem camiasını düşünürsek bir kere şunu söyleyeyim. Ben çok uzun yıllardır bu sektörün içerisindeyim. Sayısız yayın yaptım, sayısız radyo programı yaptım, sayısız röportaj yaptım. Her hafta hakemleri konuştum. Hakemlik camiası kadar kendi içinde entrika barındıran, birbirinin kuyusunu kazan, birbiri hakkında çok ağır ifadeler kullanan, arka planda medya önünde başka bir camia yoktur. O yüzden şu anda burada adı gündeme gelecek birçok isimle böyle delikanlılık yapabilir. Biz sizle çalışmayız falan diye. Ama birisi elbet burada göreve gelecektir. Kim gelirse gelsin ve tartışılan taraflardan biri olacaktır. Yani Bünyamin Gezer'le ilgili olarak yarın Bünyamin Gezer bu teklif yapılına bu görevi kabul ederse diyecekler ki o zaman peki Kudüs Müftüoğlu ile birlikte Bünyamin Gezer neden federasyondan yollanmıştı? O tartışmada yaratılır ya da başka bir isim geldiğinde olacaktır. Enteresandır, böyle dönemlerde şu da oluyor. Herkes de böyle bir gizemli halde oluyor. Ben bugün Kudüs Müftüoğlu ismi de geçiyor, onu da aradım. Telefon açmadı, dönmedi de. Hı hı. Bu işler böyle oluyor. Yani muhtemelen bir şey var, bir şeyler dönüyor. Yani böyle bir gelme durumu da olabilir ya da başka bir isim. Yani kim gelir sorusuna bilmiyorum Muzaffer. Yani 50 bin tane eski hakem var. Birilerini getirecekler. Ama gelecek olan kişi şunu da biliyordur. Ya şimdi bu federasyon başkanıyla bu iş nasıl yürüyecek? Federasyon başkanı ile ilgili böyle bir durum var. MHK ile ilgili böyle bir durum var. Şimdi buraya gelirsek sıkıntı olur mu? Olmaz mı? Zor bir dönem. Yani kim olur MHK başkanı? Açıkçası fikir yürütmenin çok zor olduğu bir dönemdeyiz.
1: Anthony Taylor ismi de çok konuşuluyor. Onun geleceği ya da geçici olarak da deniliyor.
0: Sadece hani yapısı gereği, MHK'nin yapısı gereği de yanılmıyorsam 8 ya da 9 üyeden oluşması gerekiyor. Sadece bir Anthony Taylor'la olabilir mi? Bir de şeye bakmak lazım. Arkadaşlardan rica edelim ya. Buraklardan rica edelim. MHK seçiminde MHK başkanı olacak ve yöneticisi olacak kişilerde hangi kriterler aranıyor? Yani orada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğu varsa eğer, tüzükte bu varsa o tüzüğe karşı bir şey yapamazsın. Hareket yapamazsın. O tüzüğü ne zaman değiştirirsin? Ancak Federasyon Genel Kurulu'na gidip genel kurulun oylamasıyla bunu yapabilirsin. O yüzden bilmediğim için Anthony Taylor kesin olur.
1: Olabiliyor mu, olamıyor mu?
0: Belki bilmiyorum. Böyle düşünülüyordur ama mevzuat gereği de belki bunun önünde böyle bir engel vardır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaması buna bir engel olabilir.
1: Peki şimdi soruşturma kapsamıyla alakalı da bilgiyi verelim. Soruşturma kapsamında hakem ve gözlemcilerin objektif gerekçe olmaksızın klasman dışı bırakıldığı, evet, atama ve puanlama süreçlerine müdahale edildiği, hakemlerin kişisel ve sosyal çevrelerine göre fişlendiği, 2025'te Riva'da yapılan sınavda bazı sınav evraklarının değiştirildiği ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bir hakemi tehdit ettiği yönünde tespit ve beyanlara yer verilmiş. Yani şimdi abi bu... Biz tabii ki karar vericiler değiliz ya da karar merci değiliz ama...
0: Okuyorum ben de bir taraftan.
1: Oku tabii. Yani kolay kolay ben çok...
0: Ya tutuklamanın şimdi birinci dışında bir şimdi
1: karar
0: gerek...
1: verileceğini düşünmüyorum yani.
0: Ne?
1: Tutuklamanın dışında bir karar verileceğini çok düşünmüyorum. Çok ciddi iddialar var çünkü. Yani bir süre isteyecektir muhakkak.
0: Ya şimdi...
1: Mahkemeye. O da bir tedbir
0: şimdi
1: açısından...
0: Şimdi kulağımızın üstüne yatmamıza gerek yok. Yani havaya bakınca gizlilik olan bir soruşturmadaki dışarıya sızan bilgilere bakılınca bir kamuoyu oluşturma meselesi var. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani buradan mutlaka tutuklama kararı çıkacaktır ama hepsiyle mi çıkar? Hepsiyle ilgili mi çıkar? Yoksa bir kısmıyla ilgili mi çıkar? Bunu da göreceğiz. Zaten bunlar vardı. 4-5 madde vardı ve işlem de buradan yapılıyor. Özellikle 2022'deki olaydan yola çıkılarak bu soruşturmanın devam ettirildiğini söyleyelim. Zaten 2022 8 Mart operasyonunda dışarıda bırakılan bazı hakemler, kimileri tanık, kimileri müşteki sıfatıyla ifade vermişler. O liste de yayınlanmıştı. Belki yeni isimler de dahil olacaktır. 2024'te Ferhat Gündoğdu göreve geldikten sonra dışarıda bırakılan hakemlerin de keza aynı şekilde müşteki sıfatıyla ya da tanık sıfatıyla ifadeleri var. Zaten hani birinci madde onu gösteriyordu. Gözlemciler ve bazı hakemlerin hukuka aykırı şekilde dışarıda bırakılması meselesi. Bu da hep konuştuğumuz konu. Kadrolaşma faaliyeti için bir grubun dışarıya bırakılması lazımdı. Yollanması lazımdı. Yeni isimlerin gelebilmesi için de. Bu lig başlarken çok tekrara düşüyoruz. Ben farkındayım. Ama gelişmeleri de aktarmak durumundayız. En çok tartışılacak konu da bu dönemde Ferhat Gündoğdu döneminde klasman yükseltilen ve şu anda görev alan hakemlerin akıbeti ne olacak? Bu hakemler 9 Ekim'de başlayacak Süper Lig maçlarında görev alabilecekler mi? Tahmin ediyorum o süreçle ilgili bir askı durumu olur. Tamamen yorumdur. Çünkü bu durumda MHK Başkanı ve beraberindekiler tutuklanırsa eğer bu hakemler, klasman yükseltilen hakemlerle ilgili zaten sebeplerden biri o ya, bu hakemler de tartışma konusu olacaktır. Peki. Sanki bir süreliğine bu hakemlerin askıya alınıp yerlerine farklı bir formül üretilerek ligin devam etmesi ihtimalini daha böyle anlamlı bir yere gittiğini düşünüyorum ben.
1: Peki, şimdi senin az önce sorduğun soruya Burak bakmış. Türk olması zorunluymuş. Evet. MHK başkanı ve üyelerinin Türk olması yani.
0: Yani MHK talimatında çünkü
1: ihtimali bu, zaten direkt dışarıda kalıyor.
0: Tamam, Türk vatandaşı olması zorunluysa bu kişinin MHK başkanı olma şansı yok.
1: Üyeler de bu arada.
0: Üyeler de aynı şekilde. Ancak bir sonraki genel kurulda olağanüstü değişirse, ya da olağan tüzük. Genel kurulda tüzüğe bu madde konursa bu oylamaya sunulacaktır. O oylama sonucunda geçerli olursa o zaman sen getirebilirsin. Yani biz, ben tüzüğü dinlemiyorum getireceğim diyemezsin.
1: Tabii yani.
0: O anayasaya aykırı suç işlemiş olur.
1: Belki merak edenler
0: geride
1: de vardır.
0: Zaten.
1: Merak edenler de vardır belki. Burak'ın eline sağlık bakmış. Lisans mezunu olmak zorundaymış. Profesyonel liglerde hakemlik yapmış olması lazımmış. Emekli olmasının üstünden de en az bir sene geçmiş olması
0: yani
1: lazımmış.
0: Hakemlik.
1: Evet.
0: Den emekli olması meselesi.
1: Yani bu tip detayları var, öyle ha deyince birini getiremiyorsun oraya. Her yerde bir kural var. Şimdi abi dikkat çeken diğer konulardan birisi, ki bence bugünü meşgul eden konulardan birisiydi bu. Ferhat Gündoğdu ve İbrahim Hacı Osmanoğlu arasında geçen yazışmalarda Ertuğrul Doğan'ın Özgür Yankaya'yı istemiyoruz başkanım bunun ne hakem olarak ne VAR olarak diye İbrahim Hacı Osmanoğlu'na yazması, İbrahim Hacı Osmanoğlu'na mesajı direkt olarak Ferhat Gündoğdu'ya iletmesi.
0: Evet.
1: Güzel hikaye. Böyle bir
0: kişi oldu. Eskiden beri kulüp başkanlarının çeşitli hakemleri istemediği
1: tabii
0: çok konuşulurdu. Bu arada bunu zaten kulüpler çıkması toplantılarında yeri geldiğinde kulüp başkanları da söyledi yani. Birçok başkan da söyledi. Arka tarafta Ertuğrul Doğan bunu söylemiş. Ama şimdi burada şöyle bir şey de çıkar. Buradan da Trabzon Belediye Başkanı'na söylemek lazım. Her şeye böyle çıkışıyor ya. Bir şekilde sürekli birilerini ima ediyor. Şimdi siz ne diyeceksiniz? Diyecekler ki biz hakkımızı koruduk. Demek ki diğerleri de hakkını koruyordu. Buradaki meselede Ertuğrul Doğan böyle bir talepte bulunuyor. Bu hakimi bir daha bizim maçımıza yollamayın diye. MHK Başkanı'na da Federasyon Başkanı iletiyor. Sürpriz mi? Ya bu yazışma da ortaya çıktı. Onun dışında yani ben çok hatırlıyorum. Yani ta eskilerden itibaren yani Aziz Yıldırım'da yeri geldi hatırla. Özgür Yankaya mıydı? Aynı hakem miydi?
1: Olabilir, biliyor musun?
0: Bu hakem miydi? Dedi ya işte bu stadın ortaya sahip
1: koyarım.
0: Bir de o buraya gelmesin diye.
1: Kimdi acaba?
0: Özgür Yankaya ya.
1: Öyle miydi?
0: Özgür Yankaya'ydı.
1: Dur bakacağım.
0: Özgür Yankaya'ydı. Ya bunları kulüp başkanları yeri geliyor ya da yöneticileri kamuoyu önünde dillendiriyorlar. Biz bu hakemi istemiyoruz diye. Ertuğrul Doğan da bunun yerine arkadan başkana söylemiş. Olay bu.
1: Ama tabii o yazışmalar çok dikkat çekici yazışmalar.
0: Ya bunu diyor Trabzon başkanı yolladı.
1: Tabii.
0: O MHK başkanı da vermiyor. Şimdi o aynı zamanda şunu beraberinde getiriyor. Abi MHK başkanı Yasin Kol ne derse yapıyor. Federasyon başkanı ne derse yapıyor. Sizin başkanlığınız nerede kaldı sorularında beraberinde getirir. Bir iki yazışmadan yola çıkarak böyle keskin net bir şey söylemek istemem ama verilen imajın da bu olduğunu söylemek lazım.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Bu arada bu yani yazışma işi de bayağı moda oldu. Ha.
0: Ne açıdan?
1: Abi yani kim gözaltına alınırsa alınsın. Mesela Saadettin Saran döneminde de yaşandı bu. Yani ciddi şeyler servis ediliyor kamuoyuna. Doğru buluyor musun bunları mesela? Çok
0: abi gizli
1: bu,
0: olan soruşturmalarda
1: söylemiyorum mesela.
0: Gizli
1: sadece
0: olan soruşturmalarda
1: genel anlamda söylüyorum yani.
0: Ki şöyle yani bir soruşturmada gizlilik varsa ona riayet edilmesi lazım. Savcılık gizlilik kararı koruyor ama bu gizliliğin delindiğini görüyoruz.
1: Yani çok böyle insanların
0: yani şöyle,
1: kişisel konuşması
0: o zaman gizlilik kararı konmasın. Gizlilik kararı konunca ve bunlar da dışarıya çıkınca tartışılıyor. Ya buradaki mesele biraz hani bu soruşturma ile ilgili neden bu soruşturmanın yapıldığına dair kamuoyunda yönlendirmeye ilişkin olarak bu bilgilerin dışarıya çıktığını görüyoruz.
1: Bu arada evet, Özgür Yankaya'ymış.
0: Özgür Yankaya. Az yıllarım. Bir daha bu gelirse ben bu çok sahanın iyi ortasına otururum.
1: Çok iyi değil
0: dedi
1: mi?
0: Ya gelmesin diyordu yani. Özetle.
1: Bugün de yine kendisini ya, konuşuyoruz.
0: Olur çok yani iyi. Bir sürü hakemle ilgili. Daha ya ben ona çok takılmadım açıkçası, biliyor musun? Çünkü zaten bunu başkanlar şu hakem bizim maçlarımıza gelmesin, bunu burada istemiyoruz diye kameralar önünde ilan ediyorlardı yani. Hiç hatırlamıyor musun? Hiç denk gelmedi mi? Evet, bir sürü evet izleyenimizin denk geldiği böyle açıklama vardır. Birçok kulüp tarafından yapılan.
1: Peki. Şimdi abi asıl meseleye gelmek isterim.
0: Gelelim.
1: İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yine Ferhat Gündoğdu arasında geçen bir konuşmada İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun çok net bir mesajı var. Diyor ki bunlar FETÖ'cü, bunları bitirin.
0: Evet.
1: Bu mesaj üzerine o kendisinin kastedildiği hakemlerden birisi de Cevdet Kömürcüoğlu da Cevdet Kömürcüoğlu da bir tweet atıyor. Bu konuyu avukatıma ilettim. Pazartesi günü şahsıma atılan iftiradan dolayı TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Bilginize sunarım diye.
0: Cevdet Bey'in yeni mi haber olmuş? Bayağı kendi gündemine daha kimmiş.
1: Evet.
0: Şimdi yeni bir şey değil ki zaten bu. Bu zaten bulundu ki. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu zaten bunu yaptı. Zaten bunu yapmıştı. Şimdi bu hikaye derin bir konu. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Bu soruşturmada en dikkat çeken taraflardan bir tanesi de bu. Yani bu kadrolaşma faaliyeti olarak aktardığımız mesele var ya.
1: Evet abi.
0: Konu. Demek ki burada İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da dahli var. Şöyle dahli var. Siz bir grup hakemin hakemliğin bitirilmesini MHK başkanından talep ediyorsunuz. Ve MHK başkanı da bu operasyonu yerine getiriyor. Getiriyor mu? Getiriyor. Nasıl getirdiği meselesi de soruşturmanın ana gündem maddesi oluyor. Doğaldır. Her federasyon başkanı, her MHK başkanı geldiğinde bazı hakemlerle çalışma hakkına sahiptir. Bazılarıyla da çalışmayabilir. Ama neden çalışmadığını da o hakeme izah etmek zorunda. Fakat hukuksuz yere çeşitli uydurma şeylerle siz birisinin kazanmış olduğu hakkı elinden almaya çalışırsanız onun da hukuk yolları vardır. Gider bu hukuki araştırmasını yapar. Şimdi çıktı mı ortaya? Şimdi buradan biraz geri sararak gideceğim. Bir de nereden çıkıyor bu mesele? Nereye geliyor? Uzun bir konu anlatacağım. Ferhat Gündoğdu, daha önce yayınlarda da konuştuk. Okuyorum şimdi. Bir saniye. Bak bu tarihi bir kayıttır. Federasyon kayıtlarında da var. Mart, Ekim ayı olması lazım. Yani bundan tam 2 yıl önce, tarihini de söyleyeceğim şimdi sana. O gün sorduğum soru bayağı bir anlam kazandı şimdi. Tam olarak cevabı da okuyacağım. İzleyenlerimizle birlikte paylaşalım.
1: Peki.
0: 25 Ekim 2024. Yani tam 2 yıl önce. 1 yıl 11 ay önce. Hı. Muzaffer. Okuyorum. Bir toplantı oldu federasyonda. Bu toplantıda çok sayıda gazeteci ve yorumcu arkadaşımız vardı. Federasyon başkanı göreve yeni gelmişti. MHK başkanı Ferhat Gündoğdu olmuştu. Kameralara kapalı bir toplantıydı. Ben 2 saat kadar kaldım. Sonra ayrıldım. O toplantı devam etti. O gün yayın falan vardı. Birlikte sansürsüz yapıyorduk. Çekimler vardı. Oraya geldim. Önce merhaba, hoş geldiniz. Faslı bittikten sonra sorularınızı alabilir miyiz dediler. Hı hı. Ben de ilk soruyu aldım ve şöyle bir soru sordum. Federasyon kayıtlarında da bu tutanaklar var. Kameralara kapalı bir toplantıydı. Yazılı olarak bu tutanaklarda olduğunu söyleyeyim. Ben soruyorum Ferhat Gündoğdu'ya. Sert bir hakem operasyonu yaptınız. Bu projeyi anlamak için sizin kafanızı anlamak önemli. Neden MHK başkanı oldunuz? İbrahim Hacı Osmanoğlu dur sen dur dedi, ben yanıt vereceğim
1: evet,
0: dedi.
1: Hatırlıyorum.
0: 8 Mart'ta aldığı kararları tekrar uygulamak, kişisel hırslarını tatmin etmek için gelmedi. Hocamız cesur ve Türk futboluna hizmet etmek için geldi. 8 Mart'ta yarım kalmış hesabını tamamlamak için gelmedi. Türk futboluna hizmet etsin diye geldi. Sistem değişmiyor. Onun için bu sorunun cevabını verdim. Dışarıda burası çiftlik deniyor ama çiftlik değil. Bu dışarıda burası çiftlik deniyor ama çiftlik değil lafı var ya. O da Fatih Altaylı'ya. Fatih Altaylı çiftlik gibi yönetiliyor demişti federasyon. O lafı evet da oraya söylemişti. Ben niyeyse orada şey sorusu soruyorum devamında. Bir ifadesinden yola çıkarak, hangi ifade? Hocamız cesur ve Türk futboluna hizmet etmek için geldi. 8 Mart'ta yarım kalmış hesabını tamamlamak için gelmedi. Türk futboluna hizmet etsin diye geldi. Sistem değişmiyor. Ben de demişim ki 3 yıl boyunca Ferhat Bey'le mi devam edeceksiniz? İbrahim Hacı Osmanoğlu da ben olduğum sürece devam edecek. Ben devamında şöyle soruyorum. Yabancı hakem ve VAR hakemine ayır ama eğitimci evet neden bu kararı aldınız? İşte çeşitli dünyada bunun örnekleri var falan. Sonra Ferhat Gündoğdu devam ediyor. Diyor ki ha devam ediyorum. Ferhat Gündoğdu kolay bir çözüm gibi geliyor ama getirdiğimiz zaman yabancı hakemi veya VAR hakemini en iyi ve en zor maçlara algı oluyor. Böyle bir durumda hakemlerimiz kendini nasıl hissedecek? Mandacılık gibi bir şey. Bu millete yakışmaz. Genç neslin olduğu ülkede şunu kanıtlamak için yola çıktık. Genç nüfusu ve tarihi olan bir ülkede gençlere doğru eğitim verseydik yabancı hakemi sekteye uğratacaktı. Nereye kadar? Bu uygulama bizim stratejimize uygun değildi. Yabancı hakem konusunda kafamdakini anlarsanız önemli. MHK başkanı olmak değil, önemli olan bir kurum. Derdim MHK başkanı olmak değildi, önemli olan bir kurum. Kurumların esası olması lazım. Kurum birilerinin kafası değil. Ben de şey dedim, sizi tanımıyorum. 8 Mart ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben şöyle sürekli orayı irdeliyorum o günlerde. Ferhat Gündoğdu MHK başkanı olarak kurumun stratejisine uygun olarak ben MHK başkanı olacağım diyemezsiniz. Yönetim çağırır. Şartlarınız uyarsa çalışırsınız. Çağırdığında bunu devlet görevi olarak görüyorum. Bu milli bir görev, seve seve kabul ettim. Şimdi geliyoruz. Bak ben bu soruyu sorduğumda ilk itiraz yapan kim?
1: İbrahim Hacı Osmanoğlu.
0: Ve ben İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun 8 Mart operasyonunu destekleyen isimlerden biri olduğunu düşünüyorum. Ve 8 Mart'ta Ferhat Gündoğdu bu operasyonu yaptığı için ben İbrahim Hacı Osmanoğlu göreve geldiğinde de bu yüzden özellikle bu operasyonu yapmış olması sebebiyle Ferhat Gündoğdu'yu tercih etmesindeki nedenlerden biri olduğunu düşünüyorum. 8 Mart operasyonu Ferhat Gündoğdu açısından başarıya ulaşmadı. O günler hatırla, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus önemli hakemler dışarıda bırakılmıştı ve tahkim kurulu buna itiraz etti. Dedi ki böyle iş olmaz kardeşim ve bu hakemler geri döndüler. Şimdi geliyoruz bu yazışmaya. Bir okur musun o iddia edilen yazışmayı?
1: Bir saniye abi. Bir tekrar.
0: Yani bir liste yolluyor. Bir liste yolluyor. Doğru mu? Bir liste yolluyor. Diyor ki bunlar Fethullahçı, bunları temizle.
1: Başkanım sana söylediğim liste bu. Operasyonu FETÖ yaptırdı. Hepsini temizlemeni istiyorum. Ferhat Gündoğdu da alındı, anlaşıldı başkanım diyor.
0: Talimatı aldım diyor. Ben diyor temizleyeceğim diyor. Tamam mı?
1: Kolay özeti gelsin. Bu. Sağ
0: şimdi olun geliyoruz oraya. Şimdi bu özellikle niye böyle düşünüyor şey sorusu önemli. İbrahim Hoca Osmanoğlu niye böyle düşünüyor sorusu önemli.
1: Tabii ki de.
0: Bir kere İbrahim Hoca Osmanoğlu Trabzonspor başkanı iken ki bu FETÖ'cü dediği isimler niye FETÖ'cü diyor. Trabzonspor başkanı iken kendi döneminde hakemlik yapan isimlerle ilgili bu değerlendirmeyi yapıyor.
1: 3 maç Trabzonspor 0, Galatasaray 1, Trabzonspor 2, Gaziantep Spor 2, Trabzonspor 1, Torku Konya Spor 2.
0: Bak bu bak 3, Trabzon.
1: Bu ha, liste. Liste
0: tamam,
1: bu.
0: Tamam şimdi geliyoruz. Niye böyle düşünüyor sorusuna gelecektim. Sen söyledin. Oradaki en kritik mesele şu. 0-1 biten Trabzonspor Galatasaray maçı. Evet. O maçta Trabzonsporlu oyuncu pası veren kimdi bilmiyorum. Araya bir pas bıraktı. Ceza alanı içerisinde. Galatasaray'ın Belçikalı bir oyuncusu vardı. Dene Ayır. Topu eliyle kesti. Maçın hakemi Cüneyt Çakır'dı. Devam kararı verdi. Cüneyt Çakır tarafı onun penaltı olmadığını kamuoyuna anlatmaya çalıştı. Ama o bir penaltıydı. O günden sonra yıllarca Cüneyt Çakır Trabzon'da da görev alamadı. Ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Cüneyt Çakır'a takması da böyle başladı. O yüzden söylüyorum 8 Mart'ı destekleyenlerden bir tanesi İbrahim Hacı Osmanoğlu'ydu. Ve Ferhat Gündoğdu'nun bu operasyonu yapmasını desteklediğini düşünenlerdenim. Devamında bugünkü bu göreve gelmesinde de o gün yaptığı şeyin etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü meseleye aynı noktada bu hakemlerin bitirmesi noktasında bakıyorlar. 2024'e geldiğinde de Ferhat Gündoğdu buna devam ediyor. Talimat veriyor İbrahim Hacı Osmanoğlu yazışmalara göre. Bunların hakemlerini bitir diye. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun özellikle o dönemki bu hakemlerle alakalı olarak ki hatırla yani İbrahim Hacı Osmanoğlu Trabzon'daki bir maç sonrası hakemleri soyunma odasına kapattı. Evet. Bu arada o pozisyonda hatalıydı Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır da az değildi. Onu da söyleyeyim. Ben Fethullahçı demiyorum. Geleceğim oraya. Cüneyt Çakır da o pozisyonda kendi doğru karar verdiğini farklı örneklerle kamuoyuna anlatmaya çalıştılar. Tamam mı? farklı örneklerle kamuoyuna anlatmaya çalıştılar. Rahmetli oldu Bülent Yavuz. Allah rahmet eylesin. O günlerde Bülent Yavuz da o konuda çok destek vermişti Cüneyt Çakır'a. Çünkü Bülent Yavuz'un özellikle o dönemde prensleri olan hakemlerde Allah var. Bu hakemlerde uluslararası görevlerde çok iyi iş yaptı.

0: var. Şimdi devam ediyoruz. Ve o dönemde İbrahim Hacı Osmanoğlu bu hakemlerle ilgili, birçok hakemle ilgili bunlar FETÖ'cü diye savcılığa suç duyurusunda bulundu.
1: O dönem.
0: O dönem. İşte Bahattin Duran da bunlardan bir tanesi. Ve o dönem bak bu savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu biliyoruz. Benim bildiğim kadarıyla ifadesi alınan bir hakem olmadı. Anladığım kadarıyla savcı da bunları ya böyle başvuru olmaz. Elde ne belge var ne bilgi.

0: ortadan kaldırmış o günlerde. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu meseleye böyle bakıyor. Devamında da bu Ferhat Gündoğdu geldiğinde de o dönemden kalmış bütün hakemlerin temizlenmesini talep ediyor. Ve Ferhat Gündoğdu da o hakemleri temizliyor. Özeti o. O hakemleri temizlerken de bugün konuşulan işte sınavlar meselesi, sınav sorularının verilmesi, yandaşların getirilmesi konusu gündeme geliyor. Ve Ferhat Gündoğdu'yla ilgili soruşturmanın temelini oluşturan konu tasfiyeler. Tasfiyelerle birlikte bunların yerine getirilen hakemler, Ahmet Şahin'in hakemlik camiasındaki rolü, bu hakemlere ayrımcılık yapılması meselesi geliyor soruşturmanın konusu olarak oturuyor merkeze ve bugün Ferhat Gündoğdu'nun başını yakan konulardan biri olarak karşımızda. Şimdi bu tabloda elbet derler ki şeye İbrahim Hoca Osmanoğlu'na, ya kardeşim bu talimatı veren sensin, bu
1: Tabii.
0: yazışmalar ortaya çıkmış, gel bize bir anlat derler bence. Diğer yandan şimdi bu FETÖ'cü meselesine gelince, ya arkadaş burada ben şeyi anlamadım mesela. İbrahim Hoca Osmanoğlu'nu anlamadım. Yani İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun mesela o günlerde aynı şeyi yaptı. Yani neye göre siz bu tanımlamayı yapıyorsunuz? Hangi konuda FETÖ uzmanlığınız var da gözüne bakınca mı bu adamların öyle olduğunu düşünüyorsunuz? Böyle bir yakıştırma yapıyorsunuz. Böyle bir değerlendirme yapabilir. Bilmiyorum elinde bir istihbarat var mı yok mu geçmişten beri. Ama şimdi burada da lafı edeceğiz. Şimdi Fenerbahçe başka... Bu arada FETÖ bir adamla uğraşırsa nasıl uğraşıyor biliyor musun?
1: Nasıl?
0: Aziz Yıldırım'la uğraştığı gibi uğraşıyor. Genelkurmay Başkanı'yla uğraştığı gibi uğraşıyor. Yani yerle bir etmeye çalışıyorlar. Öyle gözünün yaşına falan bakmaz. İki tane hakemle senin maçlarını oynamaya çalışmaz.
1: Küçük
0: Gelir
1: oynamaz.
0: alır operasyonu yapar. Yaşandı mı bunlar yaşandı. Fenerbahçe'nin başkanlığı operasyon yaptılar. Fenerbahçe operasyon yaptılar. Yani FETÖ öyle iki tane maçla falan uğraşmaz yani. Sana kafayı taktı mı gelir alır ve yapar. Bunlar gerçek mi kardeşim? Gerçek. Ergenekon
1: Yaşandı.
0: operasyonu, Balyoz operasyonu, Oda TV davası, 3 Temmuz operasyonu. Onlarca 17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz. Yani adamların gücünün farkındasın değil mi? İbrahim Hoca Osmanoğlu da farkında. Dolayısıyla iki tane üç tane hakemle sana operasyon yapmaya çalışmazlar.
2: Kim ne dedi? Reklam.
3: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
4: Ben dijital arkeolog.
5: Ben iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukların

0: katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: emeklilik. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti. Reklam.
4: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
5: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProAce ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Kim ne dedi?
4: Şimdi siz işinize gelince FETÖ diyorsunuz. Yani kayıtlar da şimdi ortaya çıkıyor. Yani bugünün konusu değil ama konuşmayayım diyorum. İnsan da duramıyor. Ya Fenerbahçe operasyon çekmiş. Fenerbahçe'nin başkanını almışlar. Fenerbahçe'yi yerin dibine sokmaya çalışmışlar. Fenerbahçe'nin yöneticilerini almışlar. Siz diyorsunuz ki her şeyde FETÖ var ama orada yok. Bu ne lahana ne persi turşusu. Varmış işte savcı FETÖ.

0: FETÖ'cü, polis FETÖ'cü ama işinize gelince Fenerbahçe şike yaptı diyorsunuz. Fenerbahçe bunu söyleyince falan diyorsunuz. Fenerbahçe o zaman sizle ilgili bugün gidip acil bundan sonra bence Fenerbahçe bu lafı ağzına alan kim varsa gidip hızlıca
1: Dava.
0: savcılığa
1: Tabii.
0: suç duyurusunda bulunmalı. Bunlar devletin kanunlarına şey yaptıkları için,
1: Yok
0: muhalefet
1: sayı
0: ettikleri
1: olarak.
0: için, o tarafa bir paya verdikleri için yaparsa da kimse kusura bakmayacak. Devam ediyorum. Şey diyordu ya ne onun adı? İbrahim Hacı Osmanoğlu. Ya işte niye Fenerbahçe ile uğraşsın? Onunla uğraşmıyor da bununla uğraşmıyor da niye Fenerbahçe ile uğraşsın FETÖ? Şimdi ben de soruyorum Sayın Hacı Osmanoğlu. Madem böyleyse sizle niye uğraşsın FETÖ? Yine söylüyorum bak ben olguyla gidiyorum. FETÖ'nün uğraşması demek öyle FETÖ'nün uğraşması az buz uğraşma olmuyor. Ergenekon, Balyoz, 3 Temmuz, 15 Temmuz. Ya bunlar öyle iki tane üç tane hakeme siz gidin de şuralarda şunu yapın diyerek olmaz. Ayrıca Türkiye'de bir kişinin bunlarla intisaklı olduğunun yani bir terör örgütüne üyeliği meselesinin süreçleri var. Bir, bu örgütle bir eylem içerisinde olmuş mu? İki, balo kullanmış mı? Bu yazışmalarda çıkmış mı? Şimdi tehdit unsuru oluşturan eylemler içerisinde bu adamlar bulunmuşlar mı? Bulunmamışlar. Bulunmamışlarsa sen bunlara FETÖ'cü diyemezsin. Zaten buna karar verecek olan da savcılıktır. E zaten savcılık da o gün gelmiş demiş ki kardeşim böyle bir şey yok. Kapatın bu dosyayı böyle saçmalık mı olur demiş ve kapatmış. Size göre onlar FETÖ'cü talimat veriyorsunuz. E şimdi abi talimat veriyorsunuz meselesinde de Ferhat Gündoğdu ile ilgili olarak 15 Temmuz'da darbenin 2 numarası Metin Eğidil'in emir subayı falan diyorlardı. Emir subayı değilmiş aynı dönemden asker arkadaşlar birlikte çalıştıkları bir dönemmiş. E şimdi buraları bilen adamdan bahsediyoruz Ferhat Gündoğdu'da. Şimdi bu insanlara sen ne yapmışsın? Ne yapmışsın? Bunlar hiçbir mahkeme kararı olmadan, hiçbir yargı kararı olmadan başkan diyor ki bunlar FETÖ'cü sen bunları at. Olur mu öyle şey? Olmaz.
1: Neye dayanarak
0: Olmaz.
1: FETÖ'cü?
0: Burada bir FETÖ tartışması yapılacaksa doğru zeminde yapılmalı. Yani şimdi soru şu. Tekrar geliyorum. Sayın Başkan, yani siz öyle diyordunuz. Yani kimseyle uğraşmadı FETÖ de Fenerbahçe'yle niye uğraştı? Aziz Yıldırım ne diyor? Uydurmasınlar. Burada bunu yapmışlar diyordunuz. E şimdi siz de niye uğraşsınlar? Soralım. Niye uğraşsınlar?
1: Vallahi iyi sorular abi. Bu sorular iyi sorular ve buna daha önce muhatapları cevap verebilir. Yani başka kimse cevap veremez. Ya iyi soru
0: Ya
1: bu.
0: verir ya da
1: Katılarak
0: vermez.
1: yani.
0: Verir ya da
1: Hayır
0: vermez
1: ama
0: ama
1: iyi bir soru bu.
0: ben FETÖ'nün yani uzun yıllardır bu konuda çalışan bir insan olarak bunu söylüyorum. Yani FETÖ böyle çok hani basite alınacak bir örgüt değil yani.
1: Ya tabii ki
0: FETÖ
1: abi
0: kafayı
1: olur mu
0: takarsa
1: ya?
0: öyle takmıyor. Takmadı da zaten birçok insana. O yüzden böyle bir iki maç falan filan. Ya burada bir örgütlü eylem de göremiyoruz ki. Ayrıca şunu da söyleyelim. Bak bu devlet birçok konuda çok keskin soruşturmalar ve araştırmalar yaptı. Keskin soruşturma yani devletten FETÖ'cü olarak kaçma şansın yok. Seni buluyor zaten. Ceza verir ya da vermez. Onu bilemem. Ama bu insanlarla ilgili bir karar çıkmış mı? Çıkmamış. Bu beyefendi var ya hakem Cengiz Han Bey'di galiba. Hani benimle ilgili böyle bir
1: Cevdet
0: şey var.
1: Kömüroğlu.
0: Yeni gördüm şeye gideceğim.
1: Cevdet Bey.
0: Tabii gidip şimdi buradan da yeni bir dava başlayacak.
1: E çünkü
0: Burada
1: adam sonuçta
0: ayrıca
1: suçlanıyor bir şeyle yani kendini
0: ellerinde mesela
1: kanıtlamak
0: şimdi
1: isteyecektir
0: buradan
1: abi.
0: da yeni bir şey başlayacak yani.
1: Öyle değil mi
0: Buradan yeni bir
1: ama
0: konu
1: sen
0: başlayacak.
1: şimdi kalkıp bana durduk yere Muzaffer FETÖ'cüdür
0: Ya
1: ya da ne bileyim
0: olmaz mı ya?
1: terör
0: Olmaz mı?
1: sempatizörü
0: Olmaz mı?
1: desem ben kalkıp kendimi savunmak için
0: Ya
1: seni
0: bu
1: şikayet ederim
0: tabii
1: yani.
0: ki şikayet edersin.
1: Beni bana iftira atıyor derim yani.
0: Buna tamam sen bunu söylüyorsun. Şimdi bir süre oradan da şey
1: E
0: gelir.
1: çıkar
0: Dava
1: tabii.
0: gelir, iş karışır.
1: Peki. Şimdi şeyi de sormak istiyorum sana.
0: Allah.
1: Ne oldu abi? Bir şey mi diyecektin?
0: Yok ya bir evra bakarken yanlışlıkla
1: Ha, peki. Süper chatler var. Onları ekrana getireceğim. Hatta ilk onları ekrana getireyim.
0: getir
1: Birazcık
0: abi.
1: izleyenlerimiz ne diyor? Onlara da bakalım. İnternetimiz biraz yavaş. Hemen getireceğim. Bu arada yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Süper
0: Devam edelim.
1: chatlerde izleyenlerimiz ne diyor bakalım. Söyle abi.
0: Yok ben sendeyim.
1: Ha tamam. Şimdi süper chatleri ekrana getirelim. Ramazan Altıntaş'ın süper chatleri var. Onları peş peşe bir getireyim ben. Tamam. İlk bir bu süper chat'i yayının başında atmış ama yine okuyalım.
0: Tabii ki.
1: Kenan, Hakan, Ferdi, Arda'yı çıkar. Nese en iyi jenerasyon. Geri kalanlar sıradan futbolcular. Biraz da Orkun. Allah aşkına İsmail, Bartu, Abdülkerim, Oğuz, Kerem, İlhan'la ne oyunu bekliyoruz? Bu oyuncular futbolu bilmiyorlar demiş.
0: Evet.
1: Yine Ramazan Bey kendi tarzında net ve sert eleştiriler yapmış. Futbolu bilmiyorlar.
0: Tak tak.
1: Devam etmiş. Bu operasyonlar ayakkabı fabrikalarında yıllarda gizli toplantılar yapan Dursun'la Büyük Ekşi'ye neden gitmiyor? Şaibe'nin büyüğü geçmiş federasyondaydı. Yapının bir ayağı hala operasyonlar cimboma sıçramasın diye uğraşıyor diye bir yorum yapmış.
0: Bu çok tartışılan bir mesele. Niye Galatasaray'a evet. gitmiyor bilmem ne. Bir kere bunlar olgulara ve belgelere dayalı olarak oluşan şeylerdir. Bununla ilgili elde bir belge bilgi var mı?
1: Önümüze düşen yok. O yüzden kafana göre götüremiyorsun.
0: Bu tartışılır yani. Bu tartışılır.
1: Birazdan o konuyla alakalı zaten sana sorum olacak. Yine Ramazan tamam. Bey destekler için teşekkür edelim. O süper chat atmış. Bu saatten sonra kimse kendi isteğiyle Merkez Hakem Kurulu Başkanı olmaz. Cumhurbaşkanı
0: şunu söyleyeyim.
1: Rica eder. O kişi de mecburen kabul eder.
0: Biraz
1: işaret eder
0: misin?
1: Demiş. Cumhurbaşkanı rica eder. Parantez içinde işaret eder. O kişi de mecburen kabul eder demiş. Yani
0: ya Allah
1: Cumhurbaşkanı
0: aşkına, ben,
1: belirler demek istiyor.
0: Yani bu çok konuşuluyor da yani... Bu kadar gündemin içerisinde şunu getirin belki başkanı.
1: Derdi o mudur? Değil mi?
0: Girmez abi işte.
1: Hayır derdi o mudur mesela?
0: Girmez.
1: Ne bileyim birazcık ben de seninle o konuda aynı fikirdeyim. Yani mesela futbolda bir şey yaşanıyor. Hani dönüyor. Bu tip ya yorumlar çok, olan olur. İşte
0: çok
1: Cumhurbaşkanı
0: şey.
1: Erdoğan yani bir ülke yönetiyorsun ya sağında solunda her yerde ya
0: ama
1: savaş
0: şunu ama şunu söylemem. Şimdi Türkiye'de birçok konuda bir operasyon yapılıyor. Yani yargının yaptığı operasyonlar var. Bu döneme denk gelmiş bir meseleden bahsediyoruz. Onda yani bu döneme gelmesi de toplam bir operasyonel faaliyetinde aynı zamanda bir göstergesi olarak değerlendirebiliriz, okuyabiliriz bunu da.
1: Devam ediyorum. Ramazan Bey benim camiamla aramı açacaksınız diye hakemlere bağıran Büyük Ekşi neden hakemler üzerinde manipülasyon yapmış olmuyor mesela? Bunlar neden soruşturulmuyor? Kasa hep cimbom. Bana göre yargı dahil tüm sistem cimboma çalışıyor demiş.
0: Şimdi Mehmet Büyükekşi dönemi biliyorsun çok tartışıldı ve konuşuldu.
1: Hala da.
0: Bir konuşuldu. Kere yani Mehmet Büyükekşi döneminde özellikle o dönemde hakem kararları doğal olarak çok tartışıldı ve konuşuldu. Mehmet Büyükekşi'nin federasyon başkanlığına tekrar aday olması ki 50 bin tane skandalı vardı. Tekrar aday ol denmesi de bence hataydı. Ve orada kaybetti zaten Mehmet Büyükekşi. Kazanan tarafta da İbrahim Hacı Osmanoğlu vardı. Mehmet Büyükekşi dönemi de tartışılır mı? Bu tamamen geriye yönelik bir soruşturma açılır mı? Ona bakmak lazım.
1: Peki.
0: Yani bu şöyle oluyor tabii. O yıllar niye araştırılmıyor, neden bakılmıyor diye birçok soru da sorulur.
1: Peki.
0: Herkes kendine göre bir değerlendirme yapar yani.
1: Pobo 83-82 şunu netleştirelim. Bu Merkez Hakem Kurulu hangi fikir üstüne hakemleri yandaş ilan ediyor? Soru bu. Örneğin Galatasaray şampiyon olsun mu yoksa bahis baronlarının istekleri mi? Böyle bir soru sormuş. Yani şimdi abi işin içinde... bahis vesaire olduğu için işte Yasin Kol üzerinden söylüyorum. İnsanların aklına gelen tek bir şey var, o da şike. Şimdi bir hakem bahis oynuyor deniliyorsa bana benim de aklıma bir tek o gelir. Bu hakem şike yaptı. Bir maçı manipüle etti.
0: Şimdi onun da bir
1: o akla geliyor
0: yani. Soruşturmada yani masaktan gelen raporlar doğrultusunda Yasin Kol'un hesap hareketlerinden yola çıkarak böyle bir şüphe uyanıyor ve böyle olabileceği yönde bir rapor hazırlanıp devamında Yasin Kol gözaltına alınıyor.
1: Peki. Şimdi bir diğer konu var. Onu da sormak istiyorum sana. Onu da konuşalım. Sonra birkaç sorun daha var. Sonra toparlarız. Yayın ihaleleri konusu. Aydın abi. Neden bunu soruyorum sana? Şu yüzden soruyorum. Şimdi yayın ihalelerinden bende misin?
0: Sen değil mi?
1: Tamam. Şimdi yayın ihaleleri meselesinden Türk futbolu zaten muzdarip. Yani yayın ihaleleri düştü, yeni yayıncı kim olacak vesaire derken şu anda Türk futbolunda yaşanan bu olaylar doğal
0: sen
1: olarak...
0: Sen diyorsun yayın ihalesini kim yapar?
1: Kim yapar? Kim 300, alır?
0: 300-400 milyon euroluk bir dolarlık bir beklenti var.
1: Evet.
0: Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu yapacağını düşünmüyorum yayın ihalesini.
1: Hı hı.
0: Kim alır? Yani ben beIN Sports'un güçlü olduğunu düşünüyorum. Ama
1: İbrahim bu süreçte güçlendi mi? Da güçlendi mi beIN Sports?
0: Ya şimdi şey yapabilirler ya zaten böyle bir durum var. Gelirler düştü bakın böyle bir durum da var. Ama bu İhaleye girecek olanların elinde güçlendiren bir şey oldu. Çünkü diyecekler ki ya zaten böyle bir durum var kardeşim, biz nasıl böyle bir tabloda zaten gelirler azalmışken, öyle olmuşken, böyle olmuşken sizi 300 istiyorsunuz da gelin 250 sıkışalım demeye çalışırlar. Yani bunu kullanırlar tabii, kullanmaya çalışırlar.
1: Peki.
0: Yani onlar da kendi açısından meseleye böyle bakarlar.
1: Bir de şunu sormak isterim abi sana.
0: Tamam.
1: Bu süreçler başladığından beri iki tarafta, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de benim gördüğüm, yani bu net bir okuma, hiç kimse de inkar edemez diye düşünüyorum. İki tarafta birbirinin üstüne yıkmaya çalışıyor konuyu. Fenerbahçeliler işte bu süreç böyleymiş, yapı varmış, Galatasaray 4 yıl böyle şampiyon oldu diyor.
0: Tamam, olgulardan.
1: Galatasaray'da işte Ali Koç zamanla Ferhat Gündoğdu'yu destekledi, biz istifa dedik, siz demediniz diyemediniz. Yapı Fenerbahçe'yi destekliyor diyor.
0: Tamam, şöyle.
1: Ne diyorsun?
0: Sen
1: bu
0: ona laf söylüyorsun, şey. O da sana laf, evet, söylüyor. Biz burada olgulardan gideceğiz. Bir kere bak. Ya önce şu bir soruşturma bir tamamlansın. Hı-hı. Tamam mı? Akla kara ortaya çıksın. Ondan sonra daha sağlıklı zeminde biz bunları konuşalım ve tartışalım. Bu durumda işin de şeyi de rengi de tamamen mevcut örnekler üzerinden dediğin gibi şekilleniyor. Abi şunu söyleyeyim yani. Buradan şu anki haliyle yani buradan ne Fenerbahçe ne de Galatasaray suçlu çıkar. Şuradaki halde. Zaten soruşturma Fenerbahçe ile ilgili değil. Soruşturma Galatasaray ile ilgili değil. Soruşturma Beşiktaş ile ilgili değil. MHK ile ilgili. MHK'deki bazı yöneticilerle ilgili ve bazı hakemlerle ilgili. Mesele şu abi. Bu operasyonel faaliyette şuna bakacağız. Yarın MHK başkanının, federasyon başkanının talimatıyla hakemler maçlarda manipülasyon ya da şike yapmışlar mı? Elde böyle bir veri var mı? Böyle bir sonuç varsa ona göre tartışacağız. Yani bir takımın lehine olabilecek şekilde kararlar verilmişse eğer ve bunlar da ispatlanacak durumdaysa o zaman tartışırız. Yani bugünden bütün bunlara, ya şimdi bizim şimdi Ramazan Bey de yazmış. Şimdi tamamı farazi.
1: Galatasaray'a çalışıyor yani, diyor.
0: Öyle diyor. Evet. Fenerbahçeli de ya da Galatasaraylı de diyor ki bunlar diyor size çalışıyor. Evet. İşte senin başkanın zamanında böyle dedi. O öyle dedi. Bu böyle dedi. Birkaç cümleyle bunlar anlatılabilir. Mevzu yani bu tarz durumlarda yapılacak iş. Olguya bakacaksın abi. Olgu neyse oradan hareket etmekte fayda var.
1: Peki. Bir süper chat daha gelmiş. Onu da ekrana getireyim, toparlayalım. Pobo 83-82 sormak istediğim şuydu. Merkez Hakem Kurulu neye varmak istiyordu? Yani bir hakem düzgün maçlarını ötüyorsa hedefleri neydi de bunu istemiyorlardı? Gücü elde tutmak mı? İyi bir soru.
0: Şimdi tabii öyle ama şöyle burada şu da var ha. Onda yeri gelmişken söyleyeyim. Şimdi mağdur olan hakemler var. O hakemlerle ilgili olarak da bugün hakemlerle ilgili yapılan eleştiriler neyse onlar sadece Türkçe alırken aynı şeyler söyleniyor. Hı. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Doğru. Yani bu lafların dağları yere göre Cüneyt Çakır'a da söyleniyor.
1: Fırat yarın da söylenmeye devam edecek.
0: Yarın da söylenmeye devam edecek. Başka bir şey. Burada mesele hakemlik camiasının, hakemlerin tamamen değiştirilmesi ki Ferhat Gündoğdu da bir ifadesinde diyor ki 8 Mart'ta dahil olmak üzere, hatta bu 2024'te de benzer şey oldu. Hı hı. Yani biz bunu yaptık da kulüplerin ve kamuoyunda desteği vardı diye. Kamuoyu desteğini ben bugün arasam, tamam 2024 yılında bütün bu olaylar olurken kimler destek vermiş diye, yayıncıların %90'ı bu hakemler gitsin, yenileri gelsin gibi değerlendirmeler yapmışlardır.
1: Evet.
0: Ama kamuoyunun da evet burada işler iyiye gitsin gibi bir destek vermesi kadar doğal bir şey yok. Fakat Ferhat Gündoğdu'nun bunu, ya ben zaten bu kamuoyu desteğini bunu alarak yaptım diyerek işin içerisinden kendini sıyırmaya çalışmasını anlamakla birlikte anlamsız bir tablo var. Şöyle ki birinci maddede olan, yani siz bir insanın hakkını, elde edilmiş bir kazanımını elinden alıyorsanız eğer bunun altyapısı hukuki geçerliliği olmak zorunda. Şimdi siz bu hakemler gitsin dediğinizde takipçi size soru sorduğunda mesele şu. Onun çıkması lazım. Ferhat Gündoğdu çok sayıda, yani 2024'te tasfiye edilen haberler hakemlerle ilgili şeye gidiyor, diyor ki tahkim kuruluna. Tahkim kurulu soruyor. Niye bu hakemleri istemiyorsun diye. Ferhat Gündoğdu diyor ki bunlar manipülasyon yapmıştır. Hı hı. Şimdi az önce Ramazan Bey de geçmişin işte açılmasını, tartışmasının gerektiğini söylüyor ya. Bence şifre burada. Bununla ilgili Ferhat Gündoğdu'ya sorulmalı. Siz tahkime örneğin Kaan Numanoğlu için işte başka bir sürü hakem var. İlk aklıma o gelen olduğu için söylüyorum. Niye böyle bir rapor sundunuz? Ve bu rapor tahkim kurulu tarafından 4'ü 3 kabul ediyor. 3'ü belge ve delil olmadan reddediyor olmadığı için. 4'ü tamam evet burada haklıdır diyor. Şimdi o 4 üye ve MHK başkanı geçmişte bu hakemlerin hangi maçlarda manipülasyon yaptığını anlatmak zorundalar. Bu hakemler tabii dışarıda bırakıldıysa. Tabii. Anlatamıyorlarsa eğer o zaman Ferhat Gündoğdu'ya diyecekler ki sen belge bilgi olmadan bu hakemlerin yerine haklarını, hukuklarını korumadan kendi kadrolarını federasyon başkanının talimatıyla uydurma delillerle getirip bu insanları yerine koydun. Bunun da bir cezası var derler. Yani izleyenimiz sormuş ya niye bunu yapıyorlar diye. O nedeni bu.
1: Peki Ramazan Bey bir süper chat dağıtmış. Onu da getireyim. Cimbo Mer düştüğünde bu Merkez Hakem Kurulu'nun offside'ımsılarla ittirdiğini hepimiz hatta siz Aydın Cingöz bizden çok daha iyi biliyorsunuz. Barış Alper'in bir ayağına basıldı diye bu TFF MHK çıkıp doğru korkudan aldı. Doğru söylüyor.
0: Doğru.
1: Mesela bu çok iyi yani bir konu yani. Şeyin, hakikaten doğru bir konu yani.
0: Yani bugün bu tartışmalar içerisinde biz MHK başkanını birkaç yerde gördük.
1: Tabii.
0: Bir tanesi Barış Alper'in pozisyonu.
1: Ayağına basıldı
0: konuydu. Yangını bir yaptı. Çıktı çıkmak zorunda kaldı. Özür diledi ya da Galatasaray'dan.
1: Bunu bekliyordu bilemiyorum.
0: Federasyon bir açıklama yaptı. Bunu da gündeme getirirler. Bu çok doğru. Yani şöyle. MHK başkanı Galatasaray-Adana Demirspor maçında Adana Demirspor maçtan çekildi. Hakemin verdiği karardan ötürü çıkıp bir tane açıklama bile yapmadı.
1: Yapmadı.
0: Kamuoyu ne zaman bu konularla ilgili bir beklenti içerisindeyse hiçbir gün yapmadı. Şimdi bunu da kullanırlar, söylerler. Orada çıkıyorsun, burada çıkmıyorsun.
1: Tabii.
0: Ramazan Bey de Galatasaraylı, mesele Fenerbahçeli diyor ki kardeşim bu adam bunları yaptı. Yeri geldi çıktı, konuşmadı, onu yapmadı, bunu yapmadı. Burada Galatasaray'ı kollamaya çalıştı gibi bir hava yaratıyor kendisi. Tamam. Bu kollamaya çalıştı gibi bir değerlendirme yapmıyorum ben. Ama şunu biliyorum ben, onu söyleyeyim yani bu yıllardır bu yayınları yapıyoruz, konuşuyoruz. Bu bir güç meselesidir. Hakemler bence Galatasaray'dan daha fazla çekiniyorlar. Yarattığı kamuoyu baskısından ötürü, stadyumdaki baskıdan ötürü. Bu kadar net.
1: Zaten yeri geldiğinde de Fenerbahçe taraftarı kendi kulübünü eleştiriyor.
0: Yani
1: neden baskı yaratmıyorsunuz
0: şöyle,
1: diye.
0: Bu bir oyunsa eğer, o baskı altına alabiliyorsa hakem de hakemliğini yapacak. Sen gelecek baskı altında kalmayacak. Tabii, kardeşim. Kalmayacak. Gelecek. Gördüğü neyse onu çalacak. O düdüğü çalacak. Penaltı mı? Penaltı. Değil mi? Değil. Neyse.
1: Ama mevcut hakemine baktığında görmüyorsun işte.
0: Var da var. Var da var.
1: Şimdi
0: Türkiye'de bu kadar çok yoğun tartışmanın temel nedenlerinden birine hakemlerin verdiği kararlar kardeşim. Konu budur.
1: Tabii öyle. İşte mevcut süreçte bize hakemlerin ne kadar kendilerinde olmadığını gösteriyor. Hep talimatla bir
0: yani,
1: şeyler yapıyorlar. Belli yani.
0: Şöyle bir kere şunu da altını çizeyim. Az önce söyledik yani geçmişteki hakemler de çok tartışılıyordu. Şimdi bu hakemlere geldiğimiz zaman abi, bu hakemler daha beter durumdalar.
1: Tabii
0: yani kötü kadrolaşma yapmışlar. Onu da söyleyeyim. Kötü kadro. Çünkü zaten kendisi söyledi. Federasyon başkanının, MHK başkanının kendisi söyledi. Ya. Böyle bir senle de konuştuk o günlerde hatırla. Trabzon-Fenerbahçe maçı için Oğuzhan Çakır'a atadı. Gökhan Dinç o günlerde bir röportaj verdi. Çıktı tam maçtan önceydi. Ya dediler bu genç hakem. Oğuzhan Çakır da çok tartışılıyor hatırla. Dedi ki ben de tecrübeli VAR'la yönettireceğim hakemi. Atilla Karaoğlan'ı verdi. Karaoğlan. O maçtaki bütün kararları da o verdi.
1: O verdi.
0: Kendi söyledi yani. Şimdi siz hatta bu genç adamları ısrarla kamuoyunun önüne attınız. Çünkü şimdi daha iyi anlıyorum. Çünkü başkan diyor ki bunları temizle. Bunları yerine kim koyarsan koy. Koyduğun adamları da berbat ediyorlar. Özellikle maçlardaki kararlarıyla kamuoyunda ciddi infial yaratıyorlar. Bunun sorumlusu sizsiniz.
1: Peki. Abi teşekkür ediyorum, ağzına sağlık. Var mı eklemek istediğin ya da eksik bıraktığımızı düşündüğün bir şey? Bence her şeyi konuştuk.
0: Konuştuk diye düşünüyorum ya. Yani şu an özür dilerim, şöyle bir tekrar bakalım istersen şey var mı diye. Bir yeni bir gelişme var mı?
1: Şu an bir şey yok.
0: Şeyle ilgili. Mahkemeye sevk edilmiş ama onunla ilgilen bir şey yok. Tamam peki.
1: Ya abi zaten o muhtemelen sabaha karşı.
0: Sabaha karşı evet, ben de öyle.
1: Ben yarın plan yapmıyorum. Kesin bir yayın istersin gibi geliyor bana.
0: Efendim?
1: Yarına diyorum plan yapmıyorum. Kesin bir yayın istersin herhalde.
0: Abi duruma göre yani şimdi mahkemenin vereceği kararı göreceğiz. Durumu göreceğiz.
1: Akşam konuşuruz. Yapalım bari. Uyuyalım. Konuşuruz. Biraz uyuyalım. Hafta sonu uyuyalım. Biraz uyuyalım. Abi ağzına sağlık.
0: 11'de yayınım var sabah.
1: Sen o tamam, senin problemin şu an. O beni aynen ilgilendirmiyor.
0: İzleyenlerimize teşekkürler.
1: Teşekkür edelim.
0: Kusurumuz olduysa affola. Sağ olsunlar, var olsunlar.
1: Herkese çok teşekkür ediyoruz ve iyi geceler diliyoruz. İyi geceler. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Kim ne dedi? Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam bitti.
4: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
5: Sezon başında tek bir görevim vardı. Hull City'yi Championship'te tutmak. Başarısız oldum, takımı Premier Lig'e çıkardım. Sergei Yakirovich bu sözleri Hull City'nin şampiyonluk kutlamalarında söyledi. Üstü açık otobüste yapılan bir şehir turu sona ermiş. Takım City Hall önünde kendisini bekleyen taraftarların karşısına çıkmıştı. Hall bayraklarının arasına Türk bayrakları karışırken Yakirovich mikrofonu aldı ve sezonun en kısa özetini yaptı.
6: I only had one task before the season, to stay in championship. I failed. We go to Premier League.
5: Çünkü Hull City yalnızca bir yıl önce League One'a düşmekten averajla kurtulmuştu. Yeni sezona transfer kısıtlamasıyla girmiş, küme düşme adaylarının başında gösterilmişti. 9 ay sonra ise Wembley'de Premier League biletini aldı. Peki Acun Ilıcalı'nın 20 milyon pound'a satın aldığı Hull City, yanlış teknik direktör seçimlerinin ve ekonomik sorunların arasından nasıl çıktı? İngiltere'de pek kimsenin tanımadığı Sergei Yakirovich ilk sezonunda bunu nasıl başardı? Hazırsanız Hull City'nin asıl hikayesi kısa paslarda başlıyor.

Acun Ilıcalı Hull City 19 Ocak 2022'de Alım ailesinden devraldı. Kulüp o sırada Championship'in 19. sırasındaydı. Fakat taraftarın canını sıkan tek şey sonuçlar değildi. Alım ailesinin kulübün adını Hull Tigers olarak değiştirme girişimi yönetimle tribünlerin arasını iyiden iyiye açmıştı. Seyirci sayısı bazı dönemlerde 10.000'in altına kadar düşmüş, taraftarın bir bölümü kulübüne küsmüştü. Satış yıllardır bekleniyordu. Acun'un önünde başka İngiliz kulüpleri de vardı ancak Hull'a yaptığı ilk ziyaret kararını değiştirdi. Şehirdeki ilgiyi gördükten sonra kendi kendine "Bu kulüp benim kulübüm olacak" dediğini yıllar sonra anlatacaktı. Devir işlemi Blackburn Rovers maçından yaklaşık 1,5 saat önce duyuruldu. Acun sahaya çıkıp tribünleri selamladı. Hull de o akşam ligin üst sıralarındaki rakibini 2-0 yendi. İlk gece oldukça iyi geçmişti. Asıl mesele o gece oluşan havayı kalıcı hale getirmekti. Saha içinde işler adım adım değil, biraz ileri biraz geri gitti. Grant McCann'le yollar ayrıldı. Shota Arveladze geldi. Arveladze dönemi uzun sürmeyince takım Liam Rosenior'a emanet edildi. Rosenior önce Hull'ı rahatlattı. Sonraki sezonda playoff'un yalnızca 3 puan gerisinde 7. sıraya taşıdı. O takımın en dikkat çekici oyuncusu Jaden Flojin'di. Acun Türkiye'de katıldığı bir programda genç kanat için bu ismi bir kenara yazın demişti. Flojin, Rotherham karşısındaki sıra dışı golü ve sezon boyunca yaptığı skor katkısıyla bu sözleri karşılıksız bırakmadı. Aston Villa bir yıl sonra onu geri aldı. Hull hem genç bir oyuncuyu geliştirmiş hem de önemli bir gelir elde etmişti. Rosenior'un aldığı sonuç kötü değildi. Fakat Acun daha hücumcu ve seyir zevki yüksek bir takım görmek istiyordu. Bu nedenle yollar ayrıldı. Yerine gelen Tim Walter için de benzer şeyler söylendi ama sahada beklenen oyunun pek azı görüldü. Hull, Walter yönetimindeki 18 maçta yalnızca 3 kez kazandı ve yeniden düşme hattına girdi. Portsmouth deplasmanındaki 1-1'lik beraberlik Hull'ın yalnızca averajla ligde kalmasına yetti. Bir yıl önce playoff kapısından dönen takım bu kez 3. ligin kapısından dönmüştü. Daha eğlenceli futbol aranırken ortaya pek eğlenceli olmayan bir tablo çıkmıştı. Acun'un sıradaki tercihi Türkiye'den geldi. Fenerbahçe yöneticiliği yaptığı dönemde Sergei Yakirovic'in Kayseri Spor'unu yakından izlemişti. Kayseri Spor 9 önemli eksiğine rağmen Kadıköy'de Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Acun o gün 2 puan kaybetti. Birkaç hafta sonra o puanları alan teknik adamı Hull City'nin başına getirdi. Yakirovic İngiliz futbolunda tanınmıyordu. Fakat özgeçmişi boş değildi. Zrinski Mostar'ı Bosna Hersek'te şampiyon yapmış. Dinamo Zagreb'le lig ve kupa kazanmış, son olarak Kayseri Spor'u kümede tutmuştu. Buna rağmen Hull taraftarının şüpheleri anlaşılırdı. Championship'i hiç bilmeyen teknik adam son gün ligde kalan bu takımı nasıl ayağa kaldıracaktı? Yakirovic daha bu soruya cevap vermeden kulübün önüne başka bir sorun çıktı. Louis Barry'nin Aston Villa'dan kiralanmasıyla ilgili ödemenin gecikmesi Hull City'ye 2 dönem transfer kısıtlaması getirdi. Kulüp yeni oyuncular için bonservis ödeyemeyecek, kadrosunu yalnızca kiralık ve serbest isimlerle güçlendirecekti. Oli McBurnie transferi tam da bu şartlarda gerçekleşti. Hull, İskoç golcünün Las Palmas'taki sözleşmesinde küme düşme halinde devreye girecek bir madde bulunduğunu biliyordu. Bu yüzden yaklaşık 2 ay boyunca Las Palmas'ın sonuçlarını takip ettiler. İspanyol ekibi küme düşünce McBurnie serbest kaldı. McBurnie bu sırada eski takımı Sheffield United'a dönmek istiyor, en azından takımla antrenman yapabilmek için izin bekliyordu. Talebi kabul etmeyen kişi ise birkaç ay önce Hull'i ligde tutan Ruben Seyes'ti. Hull'in eski hocasının kapattığı kapı bu kez eski takımının işine yaradı. McBurnie bonservissiz olarak Hull City'ye geldi ve sezon boyunca hücumun merkezinde yer aldı. Hull City sezona yavaş başladı. İlk 8 maçta yalnızca 2 galibiyet alabildi. Yakirovic bu dönemde uzun uzun yeni bir oyun anlatmak yerine elindeki kadroya uygun bir düzen kurdu. Takımı topa sürekli sahip olmaya çalışmıyor, kazandığı anda hızla ileri gidiyor ve ikili mücadelelerden kaçmıyordu. McBurnie de önde topu saklıyor, arkadaşlarına alan açıyor ve ceza sahasında gol arıyordu. Zamanla sonuçlar gelmeye başladı ve Hull City playoff hattına yerleşti.
Fakat son 6 haftaya girilirken galibiyetler bir anda kesildi. Son maç öncesinde 6. sıra Wrexham'ın elindeydi. Hull City'nin Norwich'i yenmesi, Wrexham'ın da puan kaybetmesi gerekiyordu. Norwich öne geçti ancak McBurnie 2 golle maçı çevirdi. Aynı saatlerde Wrexham Middlesbrough'la berabere kalınca 6. sıra Hull City'ye geçti. Playoff yarı finalinde Millwall 2 maç sonunda 2-0'la elendi ve sıra Wembley'e geldi. Finalde Hull City'nin rakibi Middlesbrough'ydu. Yakıcı sıcakta oynanan maçta topun yaklaşık %68'i Middlesbrough'da kaldı. Yine de bu üstünlük kaleye yansımadı. Rakip 90 dakika boyunca isabetli şut çekemedi. Hull City savunma düzenini bozmadı, sabırla kendi fırsatını bekledi. Dakikalar 95'i gösterirken Yu Hirakawa sol kanattan ceza sahasına girdi. Ortasına kaleci Sol Brian müdahale etti fakat uzaklaştıramadı. Pozisyonu takip eden McBurnie önüne düşen topu kaleye gönderdi. Bir sezon önce Lig 1'a düşmenin eşiğindeki Hull City 9 yıl sonra Premier Lig'e dönüyordu.

yükseliş bütün sorunları bir gecede çözmedi. Kulüp olası bir puan cezasından kaçınabilmek için yaz başında oyuncu satmak zorunda kaldı. Ardından 18 futbolcu kadroya katıldı ve yaklaşık 150 milyon sterlin harcandı. Birkaç ay önce bonservis ödeyemeyen Hull, yeni sezon öncesinde kadrosunu baştan aşağı değiştirdi. Bu yeni kadronun ilk sınavı Manchester United karşısındaydı. Sezon başlamadan küme düşmenin en büyük adaylarından biri olarak gösterilen Hull City rakibini 2-0 mağlup etti. Bir hafta sonra Coventry City deplasmanında Liam Miller'ın golüyle 1-0 kazandı. İlk iki hafta iyi geçmişti ama Premier Lig'de 2 galibiyet kimseye ligde kalma garantisi vermiyordu. Jakirovic, Championship'te elindeki kadronun yapısına göre hareket etmiş ve gösterişli bir futbol vaat etmek yerine sonuç almanın yolunu bulmuştu. Premier Lig'de ise önünde farklı bir görev vardı. Kısa sürede takıma katılan 18 oyuncuyu birbirine alıştırması ve Championship'te işe yarayan düzenini daha güçlü rakiplere göre değiştirmesi gerekecekti. Acun Ilıcalı'nın Hull City'deki dönemi de başından sonuna kadar kusursuz ilerlemedi. Taraftarı yeniden tribüne çekti, önemli oyuncular buldu ancak yaptığı teknik direktör tercihleriyle takımı League One'ın kıyısına kadar getirdi. Ardından İngiltere'de pek kimsenin tanımadığı Jakirovic'e güvendi. Boşnak teknik adam da kendisine verilen şansı iyi kullandı ve ilk sezonunda Hull City'yi Premier Lig'e taşıdı. Jakirovic yükseliş kutlamalarında Hull City'yi Championship'te tutma görevinde başarısız olduğunu söyleyerek taraftarı güldü.

0: Öldürmüştü. Şakanın nedeni belliydi. Takımı ligde tutmakla yetinmemiş, bir üst lige çıkarmıştı. Artık önündeki görev çok daha zor. Hull City'yi Premier Lig'de tutmak. Peki sizce Sergey Yakirovich bunu başarabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
3: Berk Sayar'la parantez. Başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Parantezden mutlu günler, ben Berk Seher. Parantez programında gündemi konuşacağız. Erdal Adıllı ki yeniden seçiliyor ve aynı zamanda oraya da değindiğimiz birçok bölümümüz olacak. Beşiktaş'ta Sayın Başkan Erdal Adıllı'nın Beşiktaş'ta yeniden seçileceği bir günü konuşuyoruz. Bir günde konuşuyoruz. Yeniden Erdal Adıllı denilecek bir günde konuşuyoruz. Güven oyu gibi bir durum da konuşulabilir burada tabii. Tüm detayları birlikte değerlendireceğiz, birlikte konuşacağız derken parantez programında önce İbrahim Yavuz'a, sonra İrfan 25'te, hemen ardından Ömer Faruk Özcan'la, onun ardından Alper Üstündağ ile, ki o Beşiktaş'ta seçim olmalı, güven oyuyla yola devam edilmeli diyen gazetecilerdendi. Hatta belki ilk diyen gazeteciydi, onu da söylemek gerekir. Onunla konuşacağız, değerlendireceğiz. Hemen ardından da Erdem Ulus bizlerle olacak. Beşiktaş camiasını yakından bilen bir isim. Erdem Ulus'la beraber olacağız. Tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağız ama ilk saatte biraz daha hem milli takım, hem Fenerbahçe Galatasaray ağırlıklı, hem de MHK ağırlıklı ilerlediğimiz, bu olaylar, krizler ağırlıklı ilerlediğimiz bir yayın olacak diye hatırlatalım. İbrahim Yavuz, hoş geldin, selamlar.
1: Merhabalar Berk, hoş bulduk, selamlar.
0: Bir yayına yetişiyorsun sen de.
1: Evet,
0: Dici
1: evet.
0: Futbol'da Aydın Cingöz'le, evet. Aydın abiyle.
1: 5'te orada yayında olacağız.
0: Selamlar, kolaylıklar ve saygılar size.
1: Eyvallah, orada. Eyvallah, teşekkür ederiz.
0: Milli takım gündemiyle başlayıp milli takımı konuşarak başlamak isterim. Oradan yola çıkmak isterim ki benim tabii geçtiğimiz günlerde yaptığımız yayınlardan birinde senin düşüncelerin, fikrin, hatta bu dijitalde de öyleydi yanlış hatırlamıyorsam, ki hala orada bir günde değiştirebileceğin bir durum olmadı fikrini. Montella tarafında biraz ısrarcı gibiydin. Milli takım üzerinde biraz burayı konuşalım, burayı açalım isterim İbrahim Yavuz. Nasıl ya gördün ve ne bekliyorsun yarınki maç özelinde?
1: Ya şunu söyleyeyim, yani ben Montella'nın işin teknik tarafıyla alakalı, analiz tarafıyla alakalı, işte var olan oyunculardan maksimum verimi alma, bugüne kadar bizi burayla alakalı değerlendirildiğinde son derece başarılı buluyordum. Nasıl bulmayayım şimdi? Yani şeyi kabul etmemiz gerekmiyor mu? Biz sonuçta evet C Ligi'nin ülkesi değiliz ama oradaydık. Yani şimdi oraya değiliz de oradaydık yani sonuçta. Kendisiyle bir planlama yaptığımızda oradaydık. Ondan sonraki süreçte son derece başarılı bir performans vardı. Hem teknik direktör anlamında hem de oyuncular anlamında. Yani bugüne kadarki bu anlamdaki eleştirileri yanlış buluyorum. Yani tamam, biz Dünya Kupalarına gitmemiz lazım da gidememişiz ya işte. Yani biriyle onunla gitmişiz. Sonuçta biz bunu ondan bağımsız yorumlayamayız. Aynı şekilde Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmuşuz Avrupa Şampiyonası'nda. Kötü mü geçirmişiz Avrupa Şampiyonası'nı? Niye orayı yok sayıyoruz? Şimdi o ana kadarki süreci herkes Dünya Kupası performansı ve özellikle son bu A Ligi'ndeki performansından dolayı yerle bir ediyor, yok sayıyor. Eleştirmeyelim demiyorum. Eleştirelim. Hatta değişime de gitmeyelim demiyorum. Değişime de gidelim. Ama kimle? Planımız ne? Var mı öyle bir hazırlığımız? Ben olduğunu görmüyorum. Şimdi hazırlığın yok, planın yok. Diyorsun yani, ki burayı
0: diyorsun
1: yıkalım.
0: Diyorsun ki MHK ve aynı zamanda TFF'de yaşanan bu gelişmeleri de işin içine katarsak. Durum böyleyken oraya hiç odaklanıldığını düşünmüyorum diyorsun mesela.
1: Ya bir faydası olmayacak. Yani ben şey demiyorum yani, ya Montella, hatta Montella'yı özellikle Dünya Kupası'ndan o işte çok şut attık, çok gol attık analizini de çok eleştirmiştim. Ya analiz yanlış bir analiz. Bu analizden okursa hoca yanılır demiştim. Yani ama şimdi ya biraz haksız, biraz da ayıp ederiz yani. Hani bugüne kadar olan şeyleri hemen yok sayıyoruz. Bizde zaten toplum olarak böyle bir sıkıntı var yani. Ya başımızın üstüne alıyoruz ya ayağımızın altında çiğniyoruz. Ya öğrenemedik insanlarla beraber yan yana yürümeyi yani. Böyle bir durumumuz var değil mi? Şahane bir sözdür o yani. Biz de tam anlamıyla böyle bir ülkeyiz. Ya yürüyelim beraber. Niye insanları ya başımızın üstüne alıyoruz ya ayağımızın altına alıyoruz? Benim Montella ile ilgili eleştirilmesini demiyorum ama geçmiş yok sayılıyor. Bugüne dair öyle eleştiriler duyuyorum ki aklım mantığımı almıyor. Mesela Fransa maçındaki analizi, ki stadyumdaydım. Yani görevliydim, stadyumdaydım. Ya şahane bir teknik direktör analizi vardı. Ama o günkü itirazım şuydu. Ya bu tamamen işin savunma tarafıyla alakalı bir plan. Ama bizim topa da sahip olma ihtiyacımız var. Orada ne yapacak Montella? Orayı merak ediyorum. Ve tıkandı İtalya'da Montella. Çünkü üretmen de gerekiyor. Orada bir de savunmayı da halledemedin. Tam çaresiz kaldın. Şimdi buradan eleştirelim. Ama biz bura hariç her yere dokunuyoruz yani. Oyuncu tercihinden eleştirelim. Mesela oyuncu tercihinden eleştirelim. Samet Akaydın'la planlama olmaz değil mi?
0: Evet.
1: Atıyorum Melih Kabasakal'la planlama olmaz. Okan Koçuk'la planlama olmaz. 30 üstü oyuncularla planlama olmaz. Burası amil takım. Geleceği inşa ediyorsun. Gün kurtarma üzerine eğer bir şey yaparsan yanılırsın Berk. Yanılırsın yani. Biz geleceği inşa edeceğiz yani. O yüzden genç oyuncularla 20'li yaşlı oyuncuların varlığı bizim için çok önemli. Ama biz orada onu eleştirmiyoruz mesela. Bizim ihtiyacımız olan Can Uzun yaş ortalaması, İnan Fakıllı yaş ortalaması, Arda ile bunları beraber harmanlayan bir planlamaya ihtiyacımız var. Biz Melih Kabasakal'a itiraz etmemiz gerekirken Melih Kabasakal niye oynamadı yorumları dinliyorum ben. Melih Kabasakal'ın şu an amil takımda ne işi var diye eleştirelim de niye oynamadı diye eleştiriyoruz. Melih Kabasakal'la olur mu 30 yaşına gelmiş kariyerinde hiçbir uluslararası deneyim olmayan bir oyuncuyla nasıl planlama yapıyoruz biz? Bunu eleştirelim. Ben bilmiyorum, ben bu tarz şeyleri, eleştirileri doğru bulmam. Eleştiri çok değerlidir çünkü karşı tarafa bir katkısı olacaksa, anlayana bir katkısı olacaksa, ama biz o taraflarla ilgilenmiyoruz. Biz işler iyi giderken yere göğe sığdıramıyoruz, kötü giderken de yerden yere vuruyoruz. Yerden yere vurduğumuz şeyin de altını dolduracak bir tane elimizde sağlıklı argüman yok yani.
0: Devam ediyoruz İbrahim Yavuz'a değerlendirmemizi. Tabii sen bunları eleştirirken bir diğer tarafta son maçımız var. Keşke olmasaydı dediğimiz bir maç. Ya 3 maç değil miydi milli arada oynayacağımız maç sayısı? Nereden çıktı şimdi 4. maçları düşündürüyor? Kimi taraftara? Buna şahit olduk. Hem çevremizde belki şahit olduğumuz noktalar vardır. Bir diğer tarafta da İbrahim Yavuz. Yani ne ara 4. maçı oynayacak olduk? Bitmedi mi bu milli ara kısmını? Dinleyicilerimizden de çokça gördüm. Açıkçası burada da şahitlik ettik. Yani tam da bu noktada bir eleştiri odağı daha olacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafında salı gününe saatler 15'i gösterdiğinde Riva'da bir olağanüstü toplantı konuldu. Bu sadece mevcut kriz sürecini etkileyen bir toplantı değil gibi duruyor salı gününe alınması sebebiyle. Belki de orada farklı kararlar çıkabilir TFF'de, milli takımımız özelinde Montella açısından farklı kararların da çıkabileceği bir toplantı olabilir gibi görüyorum. Sen nasıl okuyorsun oraları ve aynı zamanda biraz da yarına döndüğünde?
1: Yani skor üzerinden okursak zaten hoş bugüne kadarki davranışlarında da problem vardı. Ki hocanın ben psikolojik anlamda da dağıldığını düşünüyorum. Özellikle basın toplantılarında ya çok gergin olduğunu görüyorum. Yani bir kere bu kadar gergin, öfkeli bir insan çok işi yönetemez. Ki daha tehlikeli bir durum, sürekli bizi geçmişe götürüyor mesela. Onun da mesela sığındığı liman bu. Ben sizi buradan aldım diyor. Tamam, eyvallah, kabul ediyoruz da. Ama o da bizim çok işimizi görecek. Yani teknik direktörün bize anlatması gereken şeyler değil yani. Yani aslında onu eleştirenlere onun verdiği cevap da çok sağlıklı değil yani. Ne senin dediğin gibi ne diğerlerinin dediği gibi. O yüzden şimdi bu düşünceyle İtalya maçında olası bir kötü skor, ki yani ister istemez herkesin ikna olduğu bir durumdur herhalde. Belki yani İtalya deplasmanında işimizin bir hayli zor olduğunu kabul ediyoruz. Hem eksiklerimiz var, hem son oynadığımız oyuna baktığında bütünüyle ilgili sorun yaşıyoruz yani. Savunmayla ilgili ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bunları düzeltmesi gereken insan bugüne kadar süreçte de o değişimi sağlıklı yapamamış. Hepsini bir araya getirdiğinde yüksek ihtimal salı günü o tarafla ilgili bir şey çıkar diye düşünüyorum. Ama hazırlığı olmayan bir durum olduğu için ben çok faydasını görmeyiz. Yani konuşulan isimler kim? Aykut Kocaman gelecek, atıyorum, isimle takılmayalım. X kim gelirse gelsin. Bir şey değişmeyecek ki. O gelecek, onunla bir iki turnuva belki gideriz ya da bir iki pozitif anlamda bir değişim olur. Üçüncü turnuvada yine tıkanırız. Bir şey değişmemiş ki bugüne kadar. Ya benim çocukluğumdan bu yaşıma kadar milli takımlardaki tartışmalar genelde aynı gitmiş. Hiçbir şey değişmemiş. Ha, birileri gelmiş bir şeyler öğretmiş. Yani Piontek dönemi bir gelişim göstermişim. Temeli atılmış bir planlama vardı. Ama yok, bizim ihtiyacımız olan şu. Biz bir teknik direktör profiliyle alakalı yorum yaparken şuna ihtiyacımız olduğunu söylememiz lazım. Bizi geliştirecek ama yani 1-2 senelik bir mevzu değil bu. Milli takımlarda istikrar çok önemli. Oraya gelen insanın yani minimum orada yani 5 ile 10 sene gibi bir zaman geçirmesi lazım. Bir jenerasyonla alakalı bir yatırım yapması lazım ama sadece amil takım da değil, ben bu yani genç milli takımlar, ümit milli takımlarla beraber entegre etmesi gerekiyor. Ama biz sayısını unuttuk. Ümit milli takımından gelenin, gidenin, spor spor gelişim tarafının ya acayip oraları karışık yani. Adı sayısını unuttuk diyorum ben. Kimler gelmiş, kimler gitmiş genç milli takım antrenörlüğünü. Oraları halletmek zorundasın belki. Oraları hallet. Bırak amil takımda. Ben biliyorum çünkü Aykut Kocaman da gelse, Fatih Terim de gelse, Şenol Güneş, bir şey değişmeyecek. Bir turnuva veriyorum.
0: Söylediklerinden çok farklı.
1: Aynı bugün. Evet. Bugün dinlediklerimizi dinleyeceğiz yani.
0: Söylediğin şey isimlerden değil. De çok farklı isimlere gidileceği çok da aklıma yatan bir şey değil bu süreçte. Yani bir Montella yok, mesela biraz çünkü... Montella biraz böyle bir sürprizdi geldiğinde, hatırla lütfen. Yani Montella bekleniyor, evet. Onun anlaşması ya, bekleniyor gibi bir gündem yoktu diye hatırlıyorum. Öyle bir şey olmayacak. Tabii. Beklenen isimler olacak ya da dön dolaş aynı yerlere gelen isimler olacak. Hiçbir bu arada şey şimdi dön dolaş derken kelimeyi uzattım ya, dinleyicimiz Nevzat Bey ona takılmış. Ama bırakın, herkesin de kendi tarzıdır Nevzat Bey. Yanlış kullanmış olabiliriz bazı şeyleri, bilmiyorum ama bu da demek ki benim tarzım. İbrahim Yavuz'a bazı şeyleri işte kendi tarzıyla söyleyip mesela şey yapıyor olabilir. Herkesin kendine has bir konuşma tarzı diyelim ona. Yani bir ortak dil tamam var. Bazı şeylerde, kelimelerde hatalı bir şey kullanıyorsak onu eleştirin tabii ama işte niye uzatıyorsun, niye tekrar tekrar söylüyorsun diye kısımlar biraz insanı kendine özgürlüyor.
1: Belki biraz önce söylediğim şey yani... şeyi eleştirirken bir faydası olması lazım karşı tarafa, değil mi? Yani seni bir insanın eleştirirken sana bir katkısı olması lazım. Senin de bir dakika ya evet hani ya bu iş böyle de yorumlanabilirmiş gibi bir şey söylemen lazım, değil mi?
0: Aynen. Ya şimdi yani hikaye anlatıcılarını hep eleştirelim o zaman mesela.
1: Tabii.
0: Uzata uzata. O da onun tarzıdır. Bırakın bir şeyleri hikayeleştirmeye çalışıyoruz. Bak şu anda mesela yine ses tonu değişti. Bırak. O da bana has bir tarz olsun. Hep tek düze görmeyin. TRT görmeyin hepimizi mesela. TRT spikeri gibi görmeyin hepimizi. Bir şeyler katabilelim. Hayır. Ve İbrahim Yavuz'la birlikteyiz. İbrahim Yavuz.
1: Ben çok özür dilerim ya. Metrodayım da bir görme engelli bir vatandaşımız ya. Ödüm aklım çıktı ya. Arkadaş biz var ya, bak ben sana bir şey söyleyeyim, bak
0: hayır,
1: ben
0: hayır deyince şey anladım zaten.
1: Ya oyunun hayattan hiçbir farkı yok. Bak vallahi yok, evet. Billahi yok. Bütün her şeyde bak ortak noktamız ne biliyor musun? Kimse kimseye yardım etmek istemiyor. Bak burası ciddi anlamda kalabalık bir yer. Yani ya arkadaş görüyorsunuz ya. İşte o vallahi oyundan farkı yok. Aklım çıktı ya yani.
0: Abi ama sen bak, şu an orayla ilgilen. İbrahim Yavuz orayla ilgilen. Şu an yayını bitirebiliriz. Yavaş kapatabiliriz.
1: Yok sağ olsun bir kız kardeşimiz geldi. Aldı götürdü arkadaşımızı yukarı. Ama her şeyden bahsediyorum. Bak şimdi tam eleştirinin üzerine. Ya arkadaş birini bir şeyle eleştir ki Allah aşkına faydanız olsun. Ya.
0: Evet.
1: Ya eleştir belki ama belki de oturduğunda düşündü desin ki ya evet ya burada işte Ahmet Bey bir şey söyledi benim hakkımda. Evet ya bunu düzeltmem gerekiyor desin ya. Ya öyle şeyler
0: kaldı ki onu dediğimiz çok eleştiri geliyor yani. Bize. Böyle şapkayı önümüze koyduğumuz, düşündüğümüz çok eleştiri geliyor. Birçoğunun da faydalı olduğunu düşünüyorum bana. Yani o yanlış da anlaşılmasın. Birçoğu eleştiriye geliştirirler, kapatırım.
1: Değerli olan odur yani.
0: Tabii doğru. Aynı konulara geldik. Biraz da böyle bir hayata doğru, felsefeye doğru gidiyor bizim iş İbrahim Yavuz.
1: Ama yavaş çok yavaş. Ya bir farkı yok. Hayattan bir farkı yok oyunun. Yani biz burada bak, biz buradaki yani benim deneyimlerim yani sahanın içinde çocukluğumdan beri sahanın içi sahanın dışı hayatı buralarda geçmiş bir insan olarak ya hiçbir fark yok. Buradaki davranışlarımız oyuna yansıyor biliyor musun? Bak vallahi oyuna yansıyor. İşte burada vurdum duymazlığımız oyuna yansıyor. Burada birbirimizi davranışımız oyuna yansıyor. Ayağımda ağrı var. Bak ayağımda alt adelemde koşarken biraz bir yırtma oldu. Bugün bak yaya geçidine karşıdan karşıya geçiyorum. Genç bir kardeşimiz. Ya yavaş yürüyorum, hızlı üstüme sürdü, tamam mı? Bak hızlı üstüme sürdü. Tahammül edemiyor çünkü.
0: Yavaş yürüyorsun diye
1: ya
0: belki
1: bunun,
0: de.
1: Bak o tahammül, bak bu tahammül nereye yansıyor biliyor musun? Genç bir kardeşimizin sahaya gönderilmesine yansıyor. Atıyor 18 yaşında çocuğu, işte o arabada bana tahammül edemeyen çocuk ona da tahammül edemiyor. Abi hiçbir fark yok. Yani aslında hayatla oyunun burada yaşadıklarımızın değil mi hiçbir farkı yok. Ya burayı düzeltebilsek... Ya bu şeyde de aynı. Geçen gün radyoda onun muhabbetini yaptık. İşte bak şu anda metroya bineceğim birazdan. Aynı şey. Ya hamile çocuğu özür dilerim. Yeni çocuğu olmuş bir hanımefendi. Kucağında çocuğu var. Ve gencecik çocuklar oturuyor. Bir tane 60 yaşlarında bir kadın ona yer veriyor. Ve diğerleri bundan mahcup olmuyor. Şimdi bunun oyunda ne farkı var? Aynı işte. Burayı düzeltmediğin zaman oyunu nasıl düzelteceksin? Hiçbir farkı yok. Burayı düzelt. Sen buraları kaybetmişsin zaten yani. Sen ülke olarak bu konularda en hassas olduğun yerde değil mi?
0: Maalesef.
1: İnsanlara bir şey öğretiyordun burada, büyüğüne küçüğüne saygı sevgi falan derken bak buraları da kaybetmişsin yani.
0: Maalesef. İbrahim Yavuz, eklemek istediğin gündeme ve futbola ilişkine konuşuyoruz. Bu arada hassasiyetin içinde ayrıca, ben teşekkür edeyim. İbrahim Yavuz az önce yine o konuda hayır hayır hayır dediğin ve yani ne oldu diye böyle bir meraklandırdığın ilk etapta. Yani o yardımın ki ihtimali konuşmak dahi istemiyorum. Ne olacağına ilişkin o metronun yanında mıydınız? Ne oldu? Çok iyi yıkıldı. Allah korusun diyelim ve bu hassasiyetin içinde ayrıca teşekkür edelim. Selamlar, saygılar diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ ol, var ol. İbrahim Yavuz sağ ol. İşte hayatın içerisinde birçok şey denk gelebiliyor. İbrahim Yavuz'a bir metroda işte yaşadığı orada metronun gelmesine yakın bir anda bir vatandaşımızın, görme engelli bir vatandaşımızın, kardeşimizin o anki Allah korusun deyip bir ihtimal oraya düşme ihtimaline denk geldiği anlara anlarda bizle bağlantı yaptı. Orada da bir küçük orayla ilgilenmiş oldu. İbrahim Yavuz bu ülkede doğru olan tek şey, doğru olmayan her şey düzelmez demiş. Hakan Güneş ben. Seviye, kalite yok demiş maalesef bizlerde. Selam Berk. Senin tarzını çok beğeniyoruz. Lütfen tarzını hiçbir şeyle için değiştir. Hiçbir şeyle değiştirmeme, hiçbir şey için değiştirmeme. Şimdi iki ayrı mesaj var. Peki. Hemen altında düzeltmişsiniz çünkü onu. Selam İbrahim Bey, Türk hocaları yerden yere vuruyor. Montella başarılı diyor. Adam İtalya 700 milyonluk takım diyor. Uruguay ile Avustralya 30 milyonluk takımdı. Yenemedin. Nasıl olacak o? Adam dalga geçiyor resmen. Kov beni diyor. Kenan Yüksek ben demiş. Hızını alamamış Kenan Bey. 6 dakika sonra yine yazmış. Eski Türk futbolcularda Türk antrenör alerjisi var bence demiş. Kenan Yüksek. Bunu kabullenemiyorlar demiş. Peki. Bir mesaj daha var ama Mehmet Eren Atakan o mesajını silmiş. Mehmet Bey selamlar. MHK başkanı tutuklandı. O başkanın dönemindeki sezonlar incelenecek mi? İncelenirse şampiyonluklar el değiştirebilir, bak haberiniz olsun demiş. Selamlar demiş farklı bir dinleyicimiz. Herkese söylüyorum. Hakemler içeri alınırsa altından çok farklı iddialar daha çıkar demiş. Farklı bir dinleyicimiz. Konuşun konuşun demiş. Konuşalım peki. Sizler de dinleyin lütfen. Berk selam demiş. Program canlı programımız efendim. Yayındayız. Buyurun. Berk kardeşim selamlar, sana Instagram'dan yazdım görmedim demiş. Görmemişimdir, özür dilerim, kusura bakmayın. Ve hemen devamında dinleyicimiz İlker Bey der ki dünkü programda olduğu gibi Serkan Çetiner'le ya da farklı konuklarınla o tarzı lütfen değiştirme demiş. Yemek konuşun, hayatın içinden konuşun demiş. Peki ara ara 5-10 dakikada olsa yapalım. Şu an değil ama yapalım onu. Teşekkür ediyoruz. Dünkü programa ilişkin Instagram'dan birçok mesaj geldi bu arada. Sayerberk Instagram hesabından da takip edebilirsiniz beni. Dünkü program özelinde Sayerberk Instagram hesabına da birçok mesaj aldık. Yemek konusuna girince çıkamıyoruz efendim. Yemek konusuna sokmayın bizleri. Bir dinleyicimizin, Yusuf Bey'in Arda Güler'e ilişkin bir konudan olayı kebaba bağlaması, ne alaka dersiniz ama öyle bağlaması, işte terleyen kebapçı gibiydi, yaz ortasında ocak başında terleyen kebapçı gibiydi, çok yoruldu Arda Güler demesi işi yemeğe götürdü, yemekten çıkamadık maalesef. Buna ilişkin de çok güzel geri dönükler aldık ama her zaman olacak iş değil yani. Biraz da ne oluyor biliyor musunuz, dışarıdan bakınca öyle oluyor hakikaten. İş menemen muhabbetine dönüyor ve artık çok da haber odaklı beklenen bir programda ya da yorum odaklı beklenen bir programda İşin biraz da orada hani ne derler, cılkı çıkıyor mu dersiniz ya da işte suyu çıkıyor mu dersiniz, ne derseniz deyin efendim, şimdi detaylandırmayın bana o neyin çıktığını ama yani orada maalesef orada zaman zaman yapılabilecek şeylerden biri, o da zaten girdiğimizde giriyoruz o konulara. İrfan 25'le devam edeceğiz. Fenerbahçe'deki detayları alacağız. Fenerbahçe'deki detayları alırken bir diğer tarafta TFF sürecine, MHK sürecine, bu mevcut sürece Fenerbahçe nasıl yaklaşıyor, neler diyor, Fenerbahçe tarafından nasıl bir yaklaşım var, tüm bunları konuşacağız. Az sonra onu arayacağız ama önce ara, çok kısa reklam. Reklamın ardından parantezde burada olacağım.

0: Reklam.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincileri

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
3: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
4: Galatasaray savunma hattına genç ve sol ayaklı bir takviye yaptı. Sarı kırmızılar Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper El Shaddai Bichevu'yu kadrosuna kattı. 1.96'lık boyuyla dikkat çeken Bichevu yaşı sayesinde +4 yabancı kuralına uyuyor. Cüssesine göre hızlı olması da oyuncunun öne çıkan özelliklerinden biri. Peki El Shaddai Bichevu kimdir, nasıl bir stoperdir ve Galatasaray'a neler katabilir? Bichevu'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Fransa'da doğan Bichevu 12 yaşında Paris Saint-Germain altyapısına katıldı. Burada 1.85'lik fiziğiyle genç yaşta profesyonel seviyeye çıktı ve 2023'te Leipzig'e transfer oldu. Almanya'daki ilk sezonunda yaşadığı ciddi diz sakatlığı gelişimini yavaşlattı. Bir sonraki sezon 28 maçta oynayıp bunların 19'una ilk 11'de başlasa da savunmada kalıcı bir yer edinemedi. Galatasaray'da bu kez düzenli oynayarak gelişimini sürdürmeye çalışacak. Peki Bichevu nasıl bir oyuncu? Bichevu'nun en güçlü tarafı sol ayağıyla geriden çıkışlarda rahatlık getirmesi. Kısa ve orta mesafede temiz oynuyor, alan bulduğunda oyunun yönünü değiştirebiliyor. Geçtiğimiz sezonunda %92,9'luk pas isabeti de topu kolay harcamadığını gösteriyor. Bu özelliği Galatasaray'ın rakip baskıdan çıkmasını kolaylaştırabilir. 1.96'lık boyu ve 95 kiloya yaklaşan fiziği temaslı oyuna dayanabilmesini sağlıyor. Ceza

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İrfan 25 ile birlikteyiz. Berk Bey, iyi yayınlar. Ben Yasin. Umarım TFF yönetimi MHK ve Montella istifa eder. Sil baştan revize edilir demiş Yasin Bey. Arda Güler bizim en kaliteli tereyağımızdır demiş. Ama İskender'imiz yok demiş. Bak yine yemeğe oradan giriyor. Girmeyin abi, bugün o gün değil. Dedik ve İrfan 25 ile birlikteyiz. İrfan 25, hoş geldin, selamlar.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Fenerbahçe'deki mevcut sürece tepki, Fenerbahçe'de neler oluyor? Burada Fenerbahçe tarafında bakış açısı nasıl? Tüm bunları merak ediyorum. Sen Fenerbahçeli kaynaklarınla görüştüğünde neler elde edebildin? Neler duydun? Neler işte senin eline gelen, sana gelen bilgiler arasında? Ve aynı zamanda bu son süreci nasıl değerlendiriyorsun? Bunları merak ediyorum. Fenerbahçe'de milli ara nasıl geçiyor aynı zamanda? Gitmeyen oyuncular özelinde bir hazırlık maçı vardı. Milli takımlara gitmeyen oyuncular özelinde. Orada son durumları senden alalım isterim. İrfan Yılmaz.
1: Tabii tabii. Fenerbahçe'de İlk önce şeyden başlayalım. Mert Hakan Ardın'a Yandaş'ın cezası bugün itibariyle sona erdi. Artık Mert Hakan Yandaş teknik heyetin görev vermesi halinde Çaykur Rizespor maçında kadroda yer alabilecek. Sadece kondisyon olarak hazır durumda. Herhangi bir fizik konusunun eksiği yok. Ancak uzun süredir maç oynamadığı için 6 ay ceza almıştı biliyorsun. Uzun süredir maç oynamadığı için maç kondisyonu eksiği var ve dolayısıyla bu milli arada da antrenman yaparak geçirdi. Diğer taraftan Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Mert Müdür var. Menüsü

0: aldığımız bilgiler bu sakatlığının çok ciddi olmadı. Vedat Muriç'in de milli ara sonrası Çaykur-Rizespor maçında kadroda yer alacağı. Tabii milli arayı nasıl değerlendiriyor Fenerbahçe? Milli arada özellikle Ederson, Arjbrun, Semedo, Genduzi, Kante, Asensio gibi isimlerin milli takıma gitmemekten milli arada burada olması teknik heyeti için bir avantaj. Yani bu takımın omurgasını oluşturan bu isimler milli arada ekstra antrenmanlarla hem fizik kondisyon yapabiliyorlar. Kante, Genduzi gibi isimler de milli ara öncesi yoğun bir maç periyodundan çıkmıştı. Dinlenme fırsatı bulamamıştı. Bu iki isim de en azından dinlenme şansı buluyorlar. Diğer taraftan Asensio artık milli ara sonrası %100 hazır hale geldi, oynayabilecek. Artık ilk 11 oynayabilecek seviyede. Onun da uzun süren sakatlığından bir maç kondisyon eksiği vardı. Turan maçında da Asensio'yu ilk 11'de gördük. Milli arada o da istenilen düzeye gelecek ve Çaykur-Rizespor maçında da teknik heyetin görev vermesi halinde ilk 11'de oynayabilecek. Diğer taraftan Fenerbahçe'de dediğim gibi milli aradaki çalışmalar devam ediyor. Bugün dünkü maçta oynayanlar yenileme ihtimalini yaptı. Bugün antrenman yaptılar. Yarın izini geçirecekler ve salı günü Fenerbahçe yeniden çalışmalara başlayacak. Yani bu süreci Fenerbahçe teknik heyeti oldukça olumlu bir şekilde değerlendiriyor. Bunları söyleyebilirim Vedat.
1: Peki bu MHK kriziyle ilişkin, sadece MHK ile de söz konusu değil bu, TFF'ye de artık haliyle istifaların beklendiği bir sürece doğru döndü bu ibre. Buraya ilişkin Fenerbahçe camiasında bir sessizlik mi var İrfan 25, yoksa sen orada Fenerbahçe'de biraz da örneğin Galatasaray'da TFF'nin tavrını merak ediyoruz açıklaması geldi dün. Fenerbahçe'de de benzer bir süreç mi var? Fenerbahçe'de de benzer bir bekleyiş mi var? Ne dersin?
0: Şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe süreci yakından takip ediyor. Evet, bir açıklama yapmadı ama Sayın Aziz Yıldırım'ın biliyorsunuz Malik Eden Kurulu'da da bir açıklaması var. Yani sessizliğe niye açıklama yapmıyorsun ama sessizliğin de bir şey vardır diye. Fenerbahçe süreci yakından takip ediyor. Federasyonun salı günü bir toplantısı var. Yani bu toplantıda aslında federasyonun da istifa etmesi bekleniyor. Dün MHK Başkanı istifa etmişti. Süreçte biraz daha yeni bir federasyon yönetiminin yeni bir MHK ile yola devam edecek gibi gözüküyor. Fenerbahçe'nin de dediğim gibi hem süreç mahkemede olduğu için mahkeme sürecini yakından takip ediyor. Görüşmelerde bulunuyor. Yani bir dahaki bir kamuoyuna bir açıklama yapma gibi durum söz konusu. Yani yapmasa dahi Fenerbahçe arka planda tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini, yönetimin bu konuda yoğun bir faaliyette olduğunu söyleyebilirim.
1: Peki Fenerbahçe'ye ilişkin aktaracağın farklı bir detay var mı diye sorayım son kısımda. İrfan 25.
0: Yani Milyara'yı iyi bir şekilde değerlendiriyorlar. Tabii Milyara'dan Lukaku'nun işte Belçika milli takımında biliyorsunuz. Forma gidip bizim milli takıma da Türk milli takımına da karşı gol attı. Lukaku da artık yani %100 hazır hale gelmiş durumda. Tehniyetinde forma vermesi durumda. İlk 11'de oynayabilecek düzeyde. İlerleyen dönemde özellikle teknik heyetin İsmail Kartal'ın bu konuda artık tam hazır olmasıyla, tam %100 hazır olmasıyla Vedat da Lukaku arasında tercih yapmakta zorlanacak gibi gözüküyor. Bazı maçlarda oyun sisteminde değişikliğe giderek çift forvetle sahada yer alabilir hocam. Bununla ilgili biz kendisiyle yaptığımız sohbet toplantısında kendisine bu sorunu sorduğumuzda sistemde değişikliğe gidebileceğini, bazı maçlarda hem Lukaku hem de Vedat'ı birlikte görebileceğimizi söylemişti. Diğer taraftan Fenerbahçe'de aslında genç oyuncuların performansını da yakından takip ediyor teknik heyet. O genç oyuncular arasında İsrail Tilitici gibi, Çağrı Baltı gibi, Efe gibi isimlerin de performansı yakından takip ediliyor. Genç oyunculardan da bazılarının kadroya, yani zaten bazı maçlarda kadroya dahil oluyorlar eksikler açısından ama İsmail Kartal'ın bazı isimleri tamamen kadroya dahil etmesini bekliyoruz. Onların görüşmelerini, onların performansları da yakından takip ediliyor. Yine Taylan Koç döneminde transfer edilen Diouf var. Çok büyük beklentiler vardı tabii ama bu oyuncunun çok ciddi bir sakatlığı vardı. Çapraz bağ operasyonu geçirmişti. Şimdi o da takımla birlikte çalışıyor. Devre arasında kadar takımla birlikte çalışacak.

0: Ardından da devre arasındaki durumuna göre belki kadroya dahil edilir. Arthur Kontenjörü için diğer taraftan da başka bir takımla kiralanması durumu çok farklı olabilir.
1: Merak ettiğim bir konu daha var. İsmail Kartal açıklamalarda bulundu ve bu açıklamalarda samimi açıklamalarda vardı. Arda Güler konusu denk geldi ve onu ilk ben oynattım dedi. Benim hatırladığım Vitor Pereira'ydı bu. Hatta bir yerde de gördüm geçtiğimiz gün. Sen...
0: Evet, Arda Güler konusunda yani evet Vitor Pereira'nın
1: değil mi?
0: Oynattığını doğru biliyorum. Vitor Pereira bir maçtan sonra aslında basın toplantısında şu ifadeyi kullanmıştı. Hatırladığım kadarıyla Arda Güler gördüğüm en yetenekli genç oyunculardan bir tanesi. Önü çok açık. Ben birçok kulüpte görev yaptım ama onun yeteneğinde çok az oyuncu gördüğüm şeklinde bir basın toplantısı sonrası açıklaması vardı. Tabii o teknik direktör İsmail Kartal'ın bu konuda tabii kendisinin de açıklaması var ama benim hatırladığım kadarıyla Vitor Pereira Arda Güler'e ilk şans veren, yani daha da doğrusu ilk 10 maçta ilk 11'de görevlendiren bir teknik adamdı. Onu da söyleyebiliriz.
1: Peki. Fenerbahçe'de eklemek istediğin, aktarmak istediğin farklı bir detay var mı diye sorayım son kısımda. İrfan 25.
0: İşte anda Milyara'yı Fenerbahçe en iyi şekilde değerlendirmek için çaba gösteriyor. Tabii burada Milyara'ya çok sayıda oyuncu gitti. 12 evet. tane oyuncusu Fenerbahçe'nin milli takımlarda. Tabii teknik heyetin milli takımlardan oyuncuların sakat dönmemesi de çok önem taşıyor. Özellikle stoper mevkiinde hem Şikrinyar hem Manatenake ülke milli takımlarında teknik direktör İsmail Kartal'ın stoper mevkiinde sürekli şans verdiği aslında belki de kadro içerisinde çok az rotasyon yaptığı oyunculardan bir tanesi. 13 maç oynadı 52 isimde ve 12 maçın 12'sinde 90 dakika sahada kaldılar. Şikrinyar özellikle bu milli arada bazı oyuncular dinlenme şansı buldular. İsaki Hollanda milli takımında ilk 11 maç bazen yedek soyundu birçok maçta ama Şikrinyar'a baktığımızda Fenerbahçe'nin tüm maçlarında 90 dakika sahada kalan bir isim. Milli takımda da Slovakya milli takımın kaptanı orada da çok fazla yani tüm maçlarda 90 dakika sahada kalıyor. Dolayısıyla bu süreç içerisinde belki dinlemeyen hangi futbolcu var derseniz Şikrinyar. O da teknik heyetin stoperdeki değişmez ismi. Tabii teknik heyet milli aradan döndükten sonra da yoğun bir maç periyodu bekliyor Fenerbahçe'yi. Tabii bu yoğun maç periyodunda bu oyuncuları sakatsız bir şekilde, yani sakatlanmadan veya minimum sakatlık yaşayarak o süreci tamamlamak istiyor. Hedefte tabii 3 tane Şampiyonlar Ligi maçı var. Milyardan sonra oynayacağı. Yine Galatasaray derbisi var. Milyardan sonraki yoğun maç periyodunda Fenerbahçe o süreci galibiyet serisiyle tamamlayıp bir sonraki milli araya ligin zirvesinde yer almak, Şampiyonlar Ligi aşamasında ise puanlarını artırmak istiyor. Çünkü Gize maçın hemen ardından Aston Villa maçı var. Tabii bu yoğun maç periyodunda ilerleyen günlerde işte maç ertelenir mi tartışmaları gündeme gelebilir. Ama Fenerbahçe yönetimini veya heyetinin herhangi bir maç ertelenme talebi olmayacak. Bazı günler sadece işte belki bir antrenmanda maça çıkacak ama en iyi antrenmanın maç olduğunu düşünüyorlar. Hem teknik heyet hem yönetim. Dolayısıyla federasyon nezdinde herhangi bir maç erteleme girişiminde olmayacak Fenerbahçe'nin o yoğun maç periyodu içerisinde.
1: Peki. İrfan 25 teşekkür edeceğim. Biraz da böyle koşturmacalı bir gün yaşıyorsun. Kolaylık dileyim. Sağ ol, var ol diyeyim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Selamlar. İyi yayınlar belki. Saygılar abi, sağ ol. İrfan 25 ile konuştuk. Fenerbahçe ilişkin detayları ondan aldık. Fenerbahçe tarafından baktık gündeme, bir de sadece Fenerbahçe'ye ilişkin bir detaylara Fener olduk demek değil belki ama hani orada Fenerbahçe tarafından baktık gündeme İrfan 25 ile birlikte. Kısa bir aramız var mı? Hemen aramızı kontrol edelim. Aramızın olmadığını görüyoruz. Peki, Galatasaray gündemini konuşmak ve biraz da oradan yine gündeme bakmak üzere Ömer Faruk Özcan'a döneceğiz. Ömer Faruk Özcan'la detaylandıracağız. O bizlerle olacak. HT Spor yorumcusu Ömer Faruk Özcan dakikalar, saniyeler içerisinde bizlerle olacak ve Galatasaray tarafından birlikte bakacağız. Aynı zamanda sadece oradan değil, şöyle milli takım gündemiyle başlar, oraya doğru yelken açarız diye düşünüyoruz. Ömer Faruk Özcan, hoş geldin. Selamlar.
2: Selamlar Berk. Yayınlar.
1: Keyfin yerinde diyorum. Umarım. Teşekkür
2: çok
1: ediyorum.
2: Çok şükür yerinde. Arabadaydım. Yolda gelirken seninle İbrahim Yavuz'un biraz sohbetine kulak misafiri oldum. Yine Radyo Gol'le beraber güne uyandık.
1: Güne uyandık dediğine göre tabii spor medyası olarak ben şaşırmıyorum abi ama şimdi burada ya ne uyanması, biz uyumayı düşünüyoruz 3-5 saat içerisinde diyen, 9'a 10'u bekleyen vatandaşlarımıza da böyle bir küçük bilgi geçelim, yani spor medyası böyle.
2: Ben parantezle açtım bugün radyoyu, o yüzden belki böyle geldi bana.
1: Peki, tamam, eyvallah abi. Senin gibi de Ömer Faruk Özcan parantezle radyoyu açtım, günü açtım, parantezle güne başlıyorum diyen uzun zamandır bir dinleyicimiz de olmamıştı. Sağ ol, var ol, hem çok iyi bir dinleyicimiz, sen de çok kıymetli kardeşim, yayınlarda eşlik eden, yayınlarda bizi kırmayan ve bizlerle birlikte olan spor yorumcusu, futbol yorumcusu Ömer Faruk Özcan bizlerle diyelim. Öyle anons edeyim. HT Spor yorumcusuyla devam ediyoruz. Ömer Faruk Özcan, ben biraz o zaman dinlediğin noktada itirazının olup olmadığı, katıldığın katılmadığın kısmı sorayım. Az önce İbrahim Yavuz'la konuştuğumuz bölümü dinlemişsin mesela.
2: Evet. Yani şöyle bayağı muhabbetinizin birçok kısmına kulak misafiri oldum. Dinledim birçok. Bir kere Montella konusuyla herhalde başlamamı istiyorsun. Montella konusuyla başlayacak olursam biraz İbrahim abiden ben biraz daha farklı fikirdeyim. Çünkü ne kadar ülke olarak artık sıkılsak da, üzülsek de, sürekliliği istesek de tabii ki de biz burada devamlılığı isterken Montella'nın hep arkasında duran bir ülke olduk. Her anında Dünya Kupası'na giderken, Dünya Kupası öncesi birçok noktada biz Montella'nın arkasında olduk. Ama Montella, biz o İtalyan olduğu an itibariyle bile biz onu Türk olarak kabul ettik. Ama yapmış olduğu açıklamalar artık bizi farklı noktaya itiyor, farklı yerlere getiriyor. Artık Montella hakkında şunu düşünmeye başladım ben. Bizi küçümseyici ifadeler kullanıyor düşünmeye başladım. Çünkü şöyle düşün, futbol zaten sürekli gelişmesi gereken bir alan. Şimdi sen Dünya Kupası'na gitsen bile sürekli bizim önümüzü Dünya Kupası'na vurmakla mükellef değilsin. Ya da oyuncu grubunu mükellef değilsin. Ben mesela şunu hep söylüyorum. Biz hep İsmail Hoca'yı eleştiriyoruz. Neden eleştiriyoruz? Çünkü hep geçmişi konuşuyor. Şimdi biz ne yapıyoruz şu anda? Montella'yla 6 maçta 5 mağlubiyet almışken son maçımıza çıkacağız. O maçtan da galibiyet alma beklentimiz çok düştü. 6 maçta 5 mağlubiyet, 7 maçta 6 mağlubiyet alırken hala geçmişten bahseden bir Montella görüyoruz. Neden? Çünkü önünde şu anda elle tutulur bir durum yok. Bize galibiyet anlamında ya da oyun anlamında vaat edebileceği bir şey yok. Evet, hoca oturuyor. Oyun anlamında, taktik anlamında, teknik anlamında bize problemleri anlatıyor, problemleri çözmeye çalışıyor, birçok şeyi söylüyor. Ama hocanın söylemleri bazen futbolunun da önüne geçiyor. Neden? Çünkü ne kadar teknik direktör olarak başarılı olsan da bazen başarısız olduğunu anlarda susup özür dilemesini bilmek lazım. Mesela biz hep Okan Hoca hakkında söylüyoruz ya, 4 sene üstü şampiyon olundu. Son 16 turunda Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalandı. Ama hala Okan Buruk hakkında eleştiriler var. Hiçbir zamanda çıkıp ben bu takımı 4 sene üstü şampiyon yaptım demedi. Bu tarz ön plana çıkartmadı. Neden? Çünkü bunun dediği an itibariyle daha çok eleştirileceksiniz. O yüzden İsmail Hoca'yı bu kadar eleştirmişken Montella'yı savunmanın bir anlamı yok. Çünkü İsmail Hoca hakkında ne yapıyoruz? İşte Ferdi yöneten benim. İşte örnek veriyorum.
1: Evet.
2: Arda Güler'i oynatan benim.
1: Mesela son örnek, az önce konuştuk İrfan 25'te. Arda Güler'i oynatan benim dedi ama Vitor Pereira ilk olarak resmi maçta oynatıyor. Hatta Muhammed Gümüşkaya ile yan yana, Muhammed Gümüşkaya şu an Bandırma'da evet, diyebiliyorum. Onunla yan yana çıkartıyor ki hani gençlere artık yer açıyoruz diyerek bir basın toplantısında onlarla yan yana poz verdi. Sonrasında da oynattı diye hatırlıyoruz.
2: Aynen öyle. Şimdi şöyle düşün. Biz burada İsmail Hoca'nın yanlış yaptığını ifade ediyorsak bugün hep beraber çıkıp Montella'nın da yanlış yaptığını söylememiz lazım. Her seferinde karşımıza çıkıp biz Dünya Kupası'na gittik söylemi var. Biz şunu yap. Hocam şu an biz bununla ilgilenmiyoruz. Sen istediğin kadar başarılı olmuş olabilir. Teşekkür ediyorum. Dünya Kupası'na gittik, başarılı olduk. Ama şu anki seviyede sen bize her seferinde siz bu seviyenin adamı değilsinizi, bu seviyenin oyuncuları takımı değilsinizi hissettirmene gerek yok. Şöyle düşün. Şu yönden bakalım. Yunanistan A liginin takımı mı? Yunanistan takımı. Şu anda 7 puanla liderlik koltuğunda grubunda yer alıyor. Yunanistan'dan bahsediyoruz. Senin takımındaki oyuncuların birçoğu Şampiyonlar Ligi'nde üst üste maçlar oynayan liglerde oynuyor. Arda'sı, Kenan'ı, Hakan'ı, Abdülkerim'i, Barış'ı Şampiyonlar Ligi'nde, Süper Lig'de geçen sene 3'te Şampiyonlar Ligi oynamış bir Abdülkerim var. Barış Alper var, Yunus Akgün var. Diğer taraftan İsmail Yüksek'i var. Yani takımdaki can uzunu var. Bütün oyuncularımız A Ligi'nde oynayan seviyedeki oyuncular. Şimdi sen burada hala biz A Ligi'ne uygun değiliz, gelişiyoruz, deneyim sağlıyoruz dersen o zaman Yunanistan'ın yaptığını sen önüne koyar. Hocam o zaman Yunanistan bunu nasıl yapıyor deriz. Senin Yunanistan'a kadrona kıyasladığın zaman daha kaliteli bir kadron var mı? Yani var mı sence? Var. Yani bunun bu kadar seviyesi farkı var ki Yunanistan bunu başarabiliyorsa çıkıp da hocanın bu tarz açıklamaları yanlış bence. Ha, mağlup olabilirsin, 6'da 0 da yapabilirsin. Ama çıkıp da Türk milletinin önünde dalga geçer gibi konuşmamak lazım. Hiçbir şekilde bunlarla ilgilenmiyorum, şunlarla ilgilenmiyorum diyerek. Çünkü burada Türk milli takımı konuyken, mesela Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş katılmam, Trabzon'a katılmam. Ama Türk milli takımı iken varken taraftarın bile eleştiri hakkı vardır. Herkesin eleştiri hakkı vardır Türkiye'de. Çünkü bu bayrağın altındaki takım hakkında konuşuyoruz. Çünkü herkes o takımın iyiliğini istiyor. O yüzden ben buradaki açıklamaları doğru bulmuyorum. Bir de İbrahim Yavuz'un mesela bir ifadesi vardı. Şunu aklıma geldi. Şunu dedi. Biz ya dedi en tepeye koyuyoruz dedi. Ya da yerin dibine sokuyoruz dedi. Bizim dedi ortamımız yok. Yanımıza alamıyoruz dedi. Şimdi biz zaten şöyle bir ülkeyiz. Kim gelirse gelsin başarılı olan bir şey gördüğümüz an itibariyle onu en yukarı çıkartıyoruz. Başımızın üstüne alıyoruz. Neden? Çünkü bize bir şeyler kazandırdı. Bize bir şeyler vaat etti ve onu gerçekleştirdi. Dünya Kupası'na gittik. Ama başarısız olduğu zaman bunun yerinin dibine de sokmamız lazım. Ama şöyle mesela bir tane mağlubiyette değil, iki mağlubiyette değil. Çünkü biz Dünya Kupası'na gitmeden önce de mağlubiyetler aldık. Onun sonrası kötü oynadığımız maçlar da oldu. Ama hiçbir zaman Montella'yı yerin dibine sokmadık. Kötü olsa da memnunuz. Dünya Kupası'nın ilk maça çıkıldı. Maç kaybedildi. Avustralya maçı. Dedi ki Paraguay maçında bunu yine yaparız dedik. Ama onda da yapamadık. Yani o yüzden bir kredisi var. O krediyi tüketmediği sürece biz zaten başımızı üstüne tutmaya devam ediyoruz. Ama çıkıp da halkın düşüncesiyle, taraftarın düşüncesiyle, gazetecilerin sormuş olduğu sorulara doğru yanıt vermemesiyle, hala bize geçmiş örnek göstermesiyle karşılık verirse o zaman yerin dibine de sokmamız gerekiyor bazen.
1: Gazetecilerin sorduğu sorulara doğru yanıt vermemesiyle kısmını biraz açabilir miyiz desem?
2: Tabii ki. Şöyle, hocaya soruluyor. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? Bunu yabancı basında soruyor. Zaten bizim biraz daha
1: yabancı eleştiren basındakileri biraz böyle çanak soru gibi gördüm. Ne dersin mesela?
2: Evet, yani şöyle söyleyeyim. Peki. Yabancı basından da şu ifade söylendi. Hatta soruyu hatırlıyorum. Taraftarlar istifa etmenizi istiyor. Ne düşünüyorsunuz dedi. Hocanın yanıtı şu. Bak, hocanın yanıtı şu. İstifa etmeyi, bu tarz konuları gündeme getirmeyi düşünmüyorum. Bunlar çok beni ilgilendirmiyor. Çok kulak asmıyorum eleştirilere. Bu tarz açıklamalar şuna gelir. Ben tiye almıyorum. Bu olmaz. Ama alıp da taraftarımız her zaman haklıdır. Oyun anlamında karşılığını veremedik. Dünya Kupası'na gittik, bir şeyleri bu oyuncu grubuyla başardık. Ben yine başaracağımıza inanıyorum. Ama lütfen Türk halkı bize güvensin. Biz bugün kaybettik, özür dilemesini biliyoruz. Arda Güler bunu yaptı ya. Futbolcular bunu yaptı ya. Bunu yaparsa aslında kimse ona bir şey demeyecekti. Ama burada Türk milli takımının teknik direktörü sadece Türk'üm demekle Türk olamaz. Türk gibi davranması da gerekiyor. Bunu hareketlerine de yansıtması gerekiyor. Ama biz burada Montella'nın, biz hep Türk dedik, onu yanımıza aldık, ona Türk isimleri taktık, lakaplar taktık, ona güzel şeyler yakıştırdık. Ama Türk gibi davranmaması burada başka noktalara götürüyor bizi. O yüzden bu kadar çok eleştiriliyor. Eleştiriyi kaldırıp, göğsünü yumuşatıp kabul etmesi gerekirdi. Bunu yapmaması yanlış. Çünkü neden? Gönderilecek olan kişi o, 5 milyon euro tazminatı alacak olan kişi o, 2 yıl tazminatı cebinde olan kişi o. Çünkü niye? Zaten şu anda Türk milli takımının, eğer Türk olsaydı şu anda bir teknik direktör, tazminatsız istifa etmişti biliyor musun belki?
1: Evet.
2: Ettirmiştik.
1: Tabii.
2: O yüzden burada Türk hissediyorsa eğer Türk gibi davranması da gerekiyor. Ben buna çok katılmıyorum.
1: Peki. Buradan gündeme döneceğim. Gündeme zaten döndük ama bir diğer tarafta krizi konuşuyoruz. Mevcut süreci konuşuyoruz. Sen bu işin nereye gideceğini, salı günü toplantıdan nasıl bir karar çıkacağını bekliyorsun? Ne dersin? Nasıl görüyorsun hem TFF'de ve MHK'deki gelişmeleri? Bunun yanında istifaların yanında geçici başkan vekili, MHK başkan vekili seçildi ki mesela 6-7-8 Ekim'de oynanacak olan kupa maçlarını yönetebilecek hakem seçme adına. Bu da tam Dursun Özbek'in açıklamasının ardından geldi. Dün Dursun Özbek Feriköy'de Ali Samiye'nin mezarını, kabrini ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada Cuma günü maç oynayacağız ama MHK başkanımız yok ortada açıklamasında bulundu. Buradan yaklaştı konuya. Bir benzer yaklaşım yine benzer saatlerde Serdal Çaladalı'dan geldi. Yaptığı açıklamalarla, seçimi işaret eden açıklamalarla esasında hakemlere değindi. Ama bu konulara da girdi. MHK başkanının olma işine, MHK'deki probleme. Ve dün de böyle bir açıklama geldi. Sen nasıl görüyorsun? Detayları bilgi şeklinde vererek senin de yorumunu alayım.
2: Ya şöyle söyleyeyim. Bir kere zaten MHK başkanımız yoktu. Şu an resmi olarak evet. Yok. Orada bir karşılıklı çalamadık. Kötü olan olaylarda, mevcut durumlarda, sorunlarda hiç ortaya çıkıp da ben MHK başkanıyım diyerek üstünü düşen görevi yapıp açıklamalarda hiç bulunmadı. Yani çoğu zaman kaçmayı tercih etti. İşte Yasin Kolun aynı şekilde arkasında durdu. Bu süreçte Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun zaten göreve devam etmeyeceğini biliyorduk. İstifa etmesi zaten çok böyle sürpriz bir şey olmadı. Salı günü kritik bir toplantı var. Bir kere Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun şimdi yerine şu anda Merkez Hakem Kurulu yerine atamalar yapılacak maçlar ama bir kere Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulması lazım. Neden? Çünkü bu sorunlar tekrar devam edebilir. Doğru isimlerin seçilmesi, doğru profesyonel bir aklın gelmesi o hakem kurulunun sürecinin daha da olgunlaşması haline çok önemli. Ama Merkez Hakem Kurulu'nu seçecek olan Türkiye Futbol Federasyonu yoluna devam edecek mi? Asıl bence soru işareti olan kısım bu. Şimdi Salı günü olağanüstü bir toplantı var. Bu toplantıda bir kere Türkiye Futbol Federasyonu, Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu devam edecek mi, devam etmeyecek mi kısmını bence onlar ilk olarak onu kararlaştırması lazım. Eğer Türkiye Futbol Federasyonu yoluna devam edecekse, herhangi bir değişiklik olmayacaksa o zaman oturup Merkez Hakem Kurulu hakkında bir seçim yapacaklar. Şimdi ben bu arada şunu söyleyeyim. Ben Montella ile ilgili Montella'dan bir istifa beklemiyorum ama İtalya maçı sonrası ben Montella'nın gönderilebileceğini düşünüyorum. Yani şöyle istifa beklemiyorum ama gönderilme ihtimali yüksek diye düşünüyorum Montella noktasında. Ama Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanlı'nın da yola devam etme ihtimali var. Çok konuşuldu. Benim bir haberim yok tabii ki ama birçok gazeteciden, birçok uluslararası gazeteciden bu tarz yorumlar geldi. Sen de mutlaka okumuşsundur.
1: Evet.
2: Pazartesi günü istifa edecek. Salı günü işte toplantıdan sonra belki bu karar duyurulacak. Eğer böyle bir süreci girilirse Türk futbolu yeniden bir yapılanmaya girecek. Şimdi bu yapılanma şu açıdan mesela şuna katılırım. Süreklilik açısından, devamlılık açısından bir şeyin arkasında durmamız lazım. Ama arkasında duracağımız şeye güvenmiyorsak arkasında duramayız. İşte gördüm Merkez Hakem Kurulu konuşmaları. Türkiye Futbol Federasyonu'yla, başkanıyla, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yazışmaları, hakemin yazışmaları. Yani bu işin içine bir kere böyle ufak da olsa bir kirli bir çöp girdikten sonra, bir kere mide bulandıktan sonra o işler yolunda gitmiyor. O yüzden buranın bir kere tazelenmesi lazım. Tabii ki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu hakkında nasıl karar verir ya da kendisi nasıl karar verir ya da üst merciler onun hakkında ne karar verir bilmiyorum. Ama bu işin temelinin çözülmesinin en büyük temelindeki sorun Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geçiyor. Bir kere başkan değişirse Montella değişir, Merkez Hakem Kurulu değişir, yapı değişir, sistem değişir. Hı hı. Başka bir kurgu yapılanması lazım. Ama eğer Hacı Osmanoğlu ve federasyon devam edecekse bu sefer altındaki ekip yani Merkez Hakem Kurulu, diğer delegeler hepsi komple tekrardan yeniden kurulup yeni bir yola çıkılacak. Ama bu sorunların tekrar yaşanmamasına nasıl bir teminat verilecek? O çok önemli olan kısım. Çünkü biz öyle bir teminat görmedik. Hala sorunlarla boğuşuyoruz. Biz demek ki bu kadar hakemler noktasında eleştiri yaparken demek ki bunun arkası boş değilmiş. Mesajla da hakem atanabiliyor. Mesajla da hakem şikayet edebiliyor. Mesajla da maç kazanılabiliyor demek. Yani o yüzden bunun biz futbolu izleyen, futbolu yorumlayan, futbolu seven insanlar olarak bunu sadece yorumluyoruz ama bundan sonraki Süper Lig sürecinde kim kime ne kadar güvenecek, kim kime ne kadar çok inanacak burası belirsiz. Ama dediğim gibi Salı günü bence her şey belli olacak. Bütün karar Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı yani. Değişirse hepsi değişecek. Değişmezse de artık Merkez Hakem Kurulu'nu seçilip yoluna devam edilmesi lazım. Çünkü Merkez Hakem Kurulu oluşturulmadan şu anki mevcut durumla idareten seçilmiş yedek bir yöntemle sürülebilecek bir süreç değil yani. Tamamıyla oraya profesyonel bir aklın, profesyonel bir ekibin gelip yeniden bir hakem yapılanmasına ihtiyacımız var. Umarım Türk futbolu için de hayırlısı olur ama tabii ki umutlarımız çok tüketti. Yıllardır böyle İbrahim Yavuz da az önce söyledi. Ben evet. De futbolun içindeyim. Yıllardır, belki 20 yıl, belki 30 yıldır bu durumlar hep aynı dedi. Hiç değişmedi dedi. Değişeceğine inanmıyoruz ama işte hep umutluyuz. Bizim de en büyük ilacımız umut.
1: Peki. Ağzına sağlık diyeceğim. Ömer Faruk Özcan, eklemek istediğin farklı bir detay yoksa gündeme ve başlıklara ilişkin.
2: Teşekkür ediyorum. Senin de ağzına sağlık. Özlemişim. Seninle birkaç gündür yayın yapmıyorduk.
1: Herhalde yapamıyorduk. İzindeydim diye yani, yapamıyorduk. Evet.
2: Evet. İtalya maçı var. İtalya maçı öncesi tabii ki konuşuyoruz ama İtalya maçından da umudumuz kalmadı. Arda yok, Barış yok, Can yok. İşte evet. Belirli oyuncu grubu yok. Burada Montella'nın nasıl tepki vereceğini çok merak ediyorum. Onun sonrasında da Tabii ki konuşuruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum.
1: Tekrardan
2: İyi pazarlar diliyorum herkese.
1: Sağ ol. Ağzına sağlık. Sağ ol, var ol. Ömer Faruk Özcan'la konuştuk. Onunla değerlendirdik. Kıymetli kardeşim Ömer Faruk Özcan'la gündemi birlikte değerlendirmiş olduk ki şimdi Beşiktaş tarafına Alper Üstündağ ile döneceğiz. Yeniden seçileceği bir seçim, güven oyu alacağı bir seçim. Kimin? Serdal Adalı'nın güven oyu alacağı bir seçim. Alper Üstündağ ile değerlendireceğiz ki onunla değerlendirme sebebimiz tabii ki bu seçim ihtimali henüz konuşulmuyorken, henüz dillendirilmiyorken, henüz pek de oralara dokunulmuyorken Alper Üstündağ bunu bas bas tabiri caizse bağıran, konuşan ve detaylandıran bir isimdi. Öyle bir gazeteciydi ki Alper abiyi biliyoruz ve bu konuda da ne kadar çok net konuştuğunu hatırlıyoruz Alper Üstündağ ile. O yüzden konuşma gereği duydum bu kısmı. Alper Üstündağ ile konuşacağız dedik ve o hattımıza. Alper Üstündağ, hoş geldin, selamlar.
3: Selamlar Berk'e, herkese iyi pazarlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Her şeyden önce seni, haberlerini ve yorumlarını sosyal medyada hangi adreslerden takip edebilir dinleyicilerimiz? Onunla başlayalım mı abi? Bunu değerli görüyorum çünkü orada çok güzel işler yapıyorsun abi.
3: Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Alper Üstündağ TV, Alper Üstündağ ile Kazan Kanyor Instagram hesabında, X ve TikTok hesabında futbol severlerle buluşuyorum ki her takımı biliyorsun yorumluyorum. Benim haberci kimliğim ağır bastığı için bazen şu eleştirileri alabiliyorum sosyal medyada. Ya neden haber yapıyorsun? Aslında haber yapmıyorum. Yani insanlar seyretmeyi ya da okumayı o kadar sevmiyor ki sevgili Berk. Yani ilk 10-15 saniyeyi seyrettikten sonra, yani benim birinci dakikada ya da 1,5 dakika geçtikten sonra yorum yaptığımı kaçırıyorlar. O yüzden çok fazla da biliyorsun içerik üretmemeye gayret gösteriyorum. Yani her gün 2-3 üretici yani benim için yeterli içerik üretmek. Yani orada yorumlamaya çalışıyorum ki aslında bugüne kadar da hep biliyorsun Radyo Gol'de de Alper Üstündağ ile Kazan Kanyor programında da hep doğru ifadeler kullanmıştım. 28 senelik gazeteciliğim boyunca da hiçbir zaman yalan habere ya da reyting yapabilmek evet. için bir habere gerek duymadım. Yani o yüzden futbol severler sosyal medyadan da takip ediyorlar, yorumlar yazıyorlar, sağ olsunlar. Desteğe devam.
1: Devam dedik ve gündemi Alper Üstündağ ile konuşuyoruz. Beşiktaş'ta seçim var. Bu seçim gündemini 17'de oy verme işleminin sona erdiğini hatırlatmış olalım. Seçim gündeminde Serdal Adalı'nın seçileceği aşikar, lakin orada bir tepki oyu olur mu? O da çok olmaz gibi duruyor ama güven oyu açısından, yola devam etme kısmında güven oyu açısından ve kendisini yeni bir yönetimle tazeleyebilmek açısından çok önemli olduğunu vurgulayan isimlerden biri Alper Üstündağ'ydı. Hatta ilk isim Alper Üstündağ'ydı bunu konuşan belki de gazeteciler arasında. Bunu hatırlatmak gerekir. Sen bu gündemi ve Beşiktaş'ı, yeni Beşiktaş'ı yeni seçimle beraber yeni yönetimi nasıl yorumluyorsun Alper Üstündağ? Sözü sana bırakayım.
3: Ya sevgili Berk, çok teşekkür ediyorum. Yani ben demek istemiyorum ama aslında görünen köy kılavuz istemiyor. Ben yıllardır Beşiktaş camiasının içerisinde bulundum. Yani Beşiktaş'ta futbol oynadım. Beşiktaş'ın kongre üyesiyim. Beşiktaş muhabirliği yaptım. Hep şunu söyledim. Yani Beşiktaş'ın geleceğiyle ilgili kuşkular yaratan bazı gazeteciler, kendini gazeteci zannedenler var. Bunlara lütfen aldırış etmeyin. Doğru kişileri seyredin, doğru kişileri dinleyin diye hep Beşiktaş taraftarlarına uyarıda bulunmuştum. Evet, kabul edilebilir bir durum. Bunu kabul ederim. Yani biliyorsun ki ilk göreve geldiklerinde, o aralığın 2024'ünde ilk göreve geldiklerinde hep şunu söylemiştim. Çok hızlı bir seçim oldu. Hüseyin Yücel'in karşısına bir rakip çıkmalıydı. Başkan Serdal Adalı Fikret Orman döneminde, Ahmet Nurçebi döneminde, Hasan Arat döneminde kaybetti. Ama Serdal Adalı artık Beşiktaş başkanlık koltuğunu hak ediyor. Beşiktaş için içeride yattı. Beşiktaş'a paralarını hibe etti. Çok büyük yıldızlar getirdi diye hep altını çizerek Serdal Adalı'yı işaret etmiştim ki 13 bini geçen, yani bir rakam vardı, rekor kırılmıştı Hüseyin Yücel karşısında ve İlk planda 6 aylığına göreve seçilmişti. 20 sandıkta da farklı şekilde kazanmıştı Serdal Adalı. Sonrasında o 11 Mayıs 2025 yılında Serdal Adalı'dan daha aklı selim, daha sağlıklı, 3 yıl Beşiktaş'ı idare edebilecek sağlam bir yönetimle beraber göreve geleceğini düşünürken Sayın Serdal Adalı sadece 1-2 isim değiştirerek o 6 aylık süreçteki isimlerle yola devam etme kararı aldı. Ve hep şunu söyledim. Sayın Serdal Adalı kesinlikle yanlış yapıyor. Bir yerde aklını dank edecek ve bu yönetimde gitmeyeceğini anlayacak. Ama umarım Beşiktaş için geç olmaz demiştim.
1: Evet.
3: Ki bana göre Beşiktaş için geç oldu. Kimse kusura bakmasın. Yani 1,5 sene bu yönetime nasıl tahammül edebildi Sayın Serdar Adalı bilmiyorum. Diyeceksin ki tahammülden kastın ne? Yani liyakat desen, liyakatsızlık ordusu, kasa kolaylığı sağlayacak yönetici yok, kendini ifade edebilecek, net şekilde konuşabilecek bir yönetici olduğunu bir ay önce öğrendik. İkinci başkan Hakan Daltaban bugüne kadar neden konuşmamış dedik. Çünkü kendini ifade edebilen, yumruğunu masaya vurabilen tek yönetici o yönetim içerisinde oymuş ama Sayın Serdar Adalı bunun farkına varamadı. Neden? Çünkü bazı yöneticilerin içerideki iç savaşından dolayı. Yani ben bu görevde niye değilim? Ben niye as başkanım? Ben niye ikinci başkan değilim gibi isim vermeden konuşuyorum anlayan anlar. Ama bu iç savaş Beşiktaş'a zarar verdi. Peki Sayın Serdar Adalı olağanüstü seçimli genel kurul kararını alması için bas bas bağırmadın mı 1,5 sene boyunca? Yahu dedim ki hadi 6 ay daha geçti Sayın Serdar Adalı. Bakın Beşiktaş'ta güven oyu tazelemek adına hiç kimse seçim yapmasın. Bakın seçimin içerisinde hiç kimse aday olmasın. Gelin tek başınıza tekrar girin. Beşiktaş'ın güçlü isimlerini yanınıza alın ve iyi bir yönetim oluşturarak yola devam edin demiştim. Sen de buna şahitlerden bir tanesin. Senin programında da çok söyledim seni sevgili Berk. Peki Sayın Serdar Adalı şimdi güçlü bir yönetim kurdu mu? Ben isimlere bakıyorum. Tanımadığım birçok isim var. Yani ben daha böyle işte tanınan, bilinen, Beşiktaş'ı ileriye taşıyabilecek yöneticilerden kurulu bir yönetim kurulu beklerken yine 8 yeni isim içinde sadece güvendiğim gerçekten basın sözcülüğü görevini alasıyla yapabilecek Profesör Doktor Mete Düren yönetimde 8 yeni isimden bir tanesi. Yılların tecrübesi, Türkiye Futbol Federasyonu'nda da görev yapmıştı. En azından hakkımızı savunabilecek, kamuoyunun anlayabileceği dilde konuşabilecek bir isim geliyor. Yani Beşiktaş'ın artık bu basın toplantılarında iki lafı bir araya getiremeyen yönetici tarzından kurtulduğunu Mete Düren'le birlikte göreceğiz. Bu sevindirici. Fakat geri kalan 7 isim ne yapacak? Kapalı kutu. Ben Sayın Serdar Adalı'dan şunu beklerdim. Daha böyle güçlü Beşiktaş'ın bilinen yöneticilerinden 2-3 ismi de yönetimine dahil ederek yola çıkmasını dilerdim. Göreceğiz. Önünde 1,5 senelik daha süre var Sayın Serdar Adalı'nın. Yani bu kimse bilmiyordur belki bunu söyleyelim. Serdar Adalı Başkan bu seçimle beraber 3 yıllığına göreve gelmiyor. Yani 3 yıllık zaten görevi vardı. 1,5 senesi bitti. Geriye 1,5 sene daha var. 1,5 senelik bir yönetimle beraber yola çıkıyor. Ha bak şunun altını özellikle çizeyim. Eğer 1,5 sene zarfında da bu yönetimle yola devam edilmeyeceği ortaya çıkarsa Beşiktaş Kongre üyeleri bu kez 13 bin değil 23 bin kişiyle seçime gelir ve Sayın Serdar Adalı'ya güle güle der. Bunun da altını çizeyim. O yüzden Sayın Serdar Adalı şu anda güveni tazeledi, özgüveni aldı ve yeni yönetimle beraber diyor ki bu döneme aydınlık dönem diyoruz diyor Sayın Serdar Adalı. Çünkü futbol takımında işler iyi gidiyor, transferler yolunda, paralar ödeniyor, banka birliği borçları aşağıya indirildi. Tabii borç 28 milyara çıktı ama en azından yapılan bazı doğru işler var şimdilik Beşiktaş'ta. Oyunu da erken kullandı, yüzü gülüyordu Serdar Adalı'nın. Tabii kimse rağbet göstermedi sevgili Berk Sayar. Yani Sinan Erdem Spor Salonu'nda 20 sandıkta oy kullanma işlemi yapıldı ama yani son aldığım sayıya göre 4000'i geçmiyor oy kullanma işlemindeki genel kurul üyelerinin gelişi. Doğru yani sonuçta tek yönetici başkan adayı olarak girdi. O yüzden yani gelmemeleri çok mu doğru bana göre değil. Sonuçta Beşiktaş kulübü bir bütündür. Tek aday da olsa bence fazlasıyla tekrar gelmeliydi. O gücü göstermeliydi Beşiktaş camiası. Çok az sayıda kaldı çünkü baktığımda yani dün gece baktığımda sevgili Berk aidat yatıran 40 bin üye vardı Beşiktaş'ta. Yani 40 bin üye oy kullanma hakkı vardı. 4 binde kalıyorsa yani bu da Beşiktaş camiasında aslında büyük bir güç olmadığının göstergesidir. Burada neyin tepkisi var? Hani sen girerken bana beni tepki anons ederken oyu. Bir şey söyledin ya.
1: Tepki oyu
3: tepki
1: dedim.
3: Oyları evet. Dedin ya. Acaba 40 bin üye oy kullanacakken 4000 üyenin gelmiş olması bir tepki midir? Yoksa nasıl olsa tek aday gitmeyelim.
1: Başlı başına direkt onu tepki olarak da okuyabiliriz belki de dediğin gibi.
3: Yani bilemiyorum.
1: O bence hani bence çok... ikinci dediğin ama. Yani bu tarz durumlarda ben bir taraftar ve yani sadece taraftar olsam ve işte hafta sonu farklı bir plan ihtimalim de olsa, alternatifim de olsa bugün oy kullanmaya gitmeyebilirim. Neticesinde
3: sonucu belli. Yalnız da tek aday değil mi yani? Aynen, kazanacak aynen. Belli yani.
1: Mesela sen gittin mi? Sen kaçırmazsın oraları hiç Alp Üstü'nde.
3: Valla ben şöyle söyleyeyim. Bir Ankara seyahatim vardı.
1: Evet.
3: Ankara'dan geldim biraz üstünüze afiyet. Hastayım. Yani biraz keyifsizim, o yüzden gidemedim. Yoksa ben biliyorsun şimdi, yani

0: mesleki olarak evet, da giderim. Evet. Kaçırmam.
1: Şu soruyu soracağım o zaman sana. Bir Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı çekişmesi olsa, kafa kafaya gitse, bugün bu hastalığa rağmen gider miydin, gitmez miydin?
0: Giderdim.
1: İşte biraz da oradan okuyorum olayı.
0: Giderdim. Yani
1: biraz da cevap orada.
0: Bir oy bir oydur çünkü. Tabii, evet. Giderdim. Giderdim. Evet. Ya o yüzden Beşiktaş şimdi kongre üyelerini bu konuda çok hani tepki oyuymuş gibi algılayamam.
1: Doğru.
0: Bu konuda da yargılayamam. Ama şunu net şekilde söylemeliyim ki Beşiktaş camiasında özellikle o güçlü adayların katıldığı işte Hasan Aras, Serdal Adalı, sonrasında Hüseyin Yücel, Serdal Adalı seçimlerinde önce 12 bin, sonrasında da 13 bini geçen bir rakam ortaya çıkmıştı. Beşiktaş'ta her geçen gün bu seçimlerde rekor kırılıyor. Ama işin tabii üzücü noktası şurası sevgili Berk. Yani 40 bin üyeden bahsediyoruz. 40 bin üye oy kullanma hakkı var. Hani 13 bin rakamını geçmek Beşiktaş'ta bir rekor katılım olarak ilan ediliyor. Yani 40 binin en az bir kere 25 bini gelmiş olması lazım. O son seçimde bahsediyorum. Hani Hüseyin Yücel'le beraber seçimden bahsettin ya. Yani 40 binde 13 bin de bana göre Beşiktaş'ta çok büyük bir rakam değil. Yani Beşiktaş'ın 40 bin kişide en az bir 25 bin kişisinin o kongreye katılmış olması gerekirdi. Hani bir rekor olarak algılanıyor ama bana göre bu seçimlerde artık herkes aklı selim şekilde gelip adaylara sahip çıkması gerekiyor. Burada şimdi tabii bir aday olmayışından dolayı da bir rahatlık var. Zaten sen de fark etmişsindir görüntülerden. Salon bomboş. Sabahın 10'unda başlayan bir seçim süreci 17'de noktalandı. Sandıklar kapandı. Muhtemelen de zaten şimdi 18 itibariyle yavaş yavaş rakamlar açıklanmaya başlar. Saat 7 gibi muhtemelen biter. Saat 7'de de Başkan Serdal Adalı'nın konuşmasını seyrederiz. Yeni yönetimiyle beraber pozunu verir. Ama tekrar söylüyorum. Evet, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı bu sezon gerçekten Beşiktaş taraftarına hitap eden bir kadro kurdu. İyi bir teknik adam var. Güçlü bir yönetimle yola devam edemiyor. Hep şunu söylüyordum. Beşiktaş yönetimi sınıfta kaldı. Bu güçsüz yönetimle yol alamaz Beşiktaş diye. Evet, bir yerde düğmeye bastı. Yani denilenler demek ki kulağına gitti. Karsu'yu kaçırmışız, ne mutlu. Bu seçim kararını aldı. Şimdi 2028'in Mayıs'ına kadar görevde Sayın Serdal Adalı yeni yönetimiyle birlikte 8 yeni isim ekledi. Çok bilindik yöneticilerin olmayışı biraz kafamı karıştırıyor. Bunu da lütfen kenara not al. İlerleyen süreçlerde yine bu konuyu da konuşuruz. Sadece bir Mete Düren faktörü içeride etkili. O abilik yapacaktır muhtemelen yönetime. Ama dediğim gibi 1,5 sene kapalı kutu. Yeni yönetim umuyorum Beşiktaş camiasına hayırlı uğurlu olur. Gerçekten Sayın Serdal Adalı'nın dediği gibi de bu dönem Beşiktaş için aydınlık dönem olur.
1: Peki senin anladığım kadarıyla güçlü bir yönetim dediğin noktada eskisinden biraz daha geride gördüğün bir yönetim gibi geliyor bu açıklamalarından.
0: Yok hayır, eskisinden daha iyi bir yönetim.
1: Diyorsun, peki tamam.
0: Tabii eskisinden.
1: Yanlış anlaşılmasın çünkü orası.
0: Şöyle, evet. Eskisinden daha iyi yönetim dememdeki kasıt şu. Şimdi 6 aylık göreve geldin değil mi? Şimdi sen de olsam ben de olsam işte bir yere aday olacaksak hemen hızlıca sağımıza solumuza kimler varsa bir ay içinde toplarız. Bir yönetim kurar, seçime gireriz değil mi? Nasıl olsa 6 ay sonra yenileceğiz ya. Sadece şu soruyu soruyorum. Sen, ben, başka kişi, yani bu Beşiktaş taraftarı kimler dinliyorsa cevap verirse de sevinirim. Şunu soruyorum. 6 aylık süreç, zaten önümüzde bir 6 ay var. Ama zamanım da çok çok. 3 haftam var, 1 ayım var. Hemen kim varsa kurayım kadroyu. 6 ay sonra daha güçlü bir ekip kurarım demez misin sen mesela sevgili Berk?
1: Tabii dersin.
0: Sen, Sayın Serdal Adalı nasıl sadece 1-2 yönetici değiştirdi de o yönetim zaten 6 ay içerisinde çok verimli değildi. İçeride bir Selahattin Solmaz vardı çalışan, onu bir anda gönderdi mesela. Neden çalışan adamı gönderdin? Kimi rahatsız etti mesela Selahattin Solmaz orada? Neden daha durgun, daha suskun, daha haklısınız başkanım, siz ne derseniz olsun başkanım diyen tipleri yönetimi alarak tekrar yola devam ettiniz. Sivrilen başarılı yöneticileri gönderdiniz. Orada kafamda soru işareti oluştu.
1: Belki buna ihtiyacı vardı Sayın Serdal Adalı'nın.
0: Ama işte buna ihtiyaç olmaması
1: Beşiktaş'a
0: lazım.
1: Beşiktaş'a ne kadar faydalı kısmını sorguluyorsun.
0: Gerektiği zaman başkan burada yanlış yapıyorsun diyecek yöneticiler olması lazım içeride. Gerekirse tartışma, gerekirse kavga olacak. Evet. Yıldırım Demirören döneminde olduğu gibi, Serdar Bilgili döneminde olduğu gibi. Fikret Orman döneminde olduğu gibi. Yani içeride her şeye he diyen yönetici tarzı seni başarıya götürmez ki. Yani bizler için de bu geçerli. Eleştiri almadığımız müddetçe ilerlememiz mümkün mü? Eleştiri almazsan her şeyi doğru yaptığını zanneder insan, değil mi sevgili Berk yani?
1: Değil,
0: o yüzden evet. O yüzden şimdi muhtemelen Murat Kılıç hayallerine kavuşuyor. İkinci başkan olmak istiyordu zaten, as başkandı. Şimdi ikinci başkan olacak kendisi. Bakalım ikinci başkanlık görevinde neler yapacak kendisini göreceğiz. Yani sadece kasa kolaylığı sağlamasıyla bilinen bir yönetici. Ama kimse kongrede Beşiktaş kongre üyelerine, divan üyelerine hakaret ettiğini unutmadı Sayın Murat Kılıç'ın. Bunun haricinde Uğur Fora devam ediyor göreve. Sevgili tabii ki basketboldan sorumlu Özkan Arseven'in devam etmesi de gerçekten takdir edilecek bir durum. Orada iyi işler yapıyor. Şimdi Cengiz Sarıkaya'yı yedek üye olarak aldı. Toygun Batallı özel uçaklarını vermesiyle devamlı gündeme gelen bir isimdi. O yine yönetimde. Ziya Fırat Gültekin sanırım Murat Kılıç'ın da şirketinin avukatı. Hukuktan sorumlu olarak herhalde yönetime dahil edildi. Murat Kılıç referansıyla. Bunun haricinde tabii baktığım zaman Leman Özgür, Mithat Görkem, Aykan Aydın, Orhan Özal, Mehmet Sarı Mermer'i tanıyorum. Arslan Küçük Emre. Yani Doğan Küçük Emre'nin muhtemelen bu kardeşi Arslan Küçük Emre. Doğan abinin de Beşiktaş için özellikle Türkiye Futbol Federasyonu'na Sayın Serdar Adalı gittiğinde dışarıda bir görüşme yaptığında eski yöneticilerden Doğan Küçük Emre de çok etkili olmuştu. Yani Ferhat Gündoğdu bugün eğer gözaltına alındıysa bunda da eski yönetici Doğan Küçük Emre'nin çok büyük payı vardır. Muhtemelen Arslan Küçük Emre de onun kardeşi olarak yönetimde yer alacak. Yani dediğim gibi eski yönetime göre biraz daha 8 yeni isim, güçlü bir kadro oluşumu gözüküyor. Mete Düren zaten bence listenin en başında. Bence en etkili isimlerden biri Beşiktaş için. Bak tekrar söylüyorum. Beşiktaş'ta hep dert yandığımız nokta neydi? Ya kendini ifade edebilen yönetici yok.
1: Doğru.
0: Ya başkan prompter'dan okuyor. Murat Kılıç konuşamıyor. Diğer yöneticiler kendini tam ifade edemiyor. Yani ifade edecek, kendini yani ifade edecek derken sadece güzel Türkçe'ye sahip olması ya da hitabetin güçlü olması önemli değil. Yani karşı tarafa kamuoyuyla, basınla bir şey paylaşırken kendini ifade edebilmenin yanında ne anlattığını da anladığımız bir yönetici tarzı istiyorduk. Şimdi Beşiktaş'ta Mete Düren çok doğru bir hamle, çok doğru bir karar. Yani basın muhtemelen basınla direkt Mete Düren ilgilenecek. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu'nda da doğru işler yapmıştı Mete abi. Çok severim. Yani şu anda benim dikkat çektiğim noktalardan bir tanesi. Yani Mete Düren, Arslan Küçük Emre isimleri Beşiktaş'a güç katacaktır. Fırat Gültekin de iyi bir hukukçudur. O da bir güç katacaktır Beşiktaş'a. Yani diğer yönetime göre biraz daha güçlü bir kadro var. Evet ama ben burada hani Mete Düren gibi en azından bir iki bilinen güçlü ismin de yani Arslan Küçük Emre değil de Doğan Küçük Emre'nin de mesela yönetimde yer almasını isterdim şahsi olarak. Çünkü Beşiktaş'a ne kadar güçlü yönetimin varsa o kadar hızlı yol alırsın, o kadar güçlü olursun. Ama dediğim gibi görmeden yorum yapamayız. Önünde Serdar Adalı Başkan'ın şimdi 1,5 sene daha var yeni yönetimiyle birlikte. Eski yönetimle yeni yönetim arasındaki farkı da en azından 1,5 senelik görevlerinde görmüş olacağız.
1: Peki gelen mesajlar var, oradan da ilerleyeceğim. Serdar Adalı bu yönetim kurulu ile koşulsuz şartsız kendisine biat edilmesini istemiş olabilir mi demiş. Senin az önce söylediğin noktaya değiniyor esasında. O da orayı sorguluyor ve yarın bir gün bu zayıf yönetim maddi anlamda sıkıştığında nasıl aşılacak bu süreçler? Tabii bütün maddi yükü kendisi sırtlamayı göze almadıysa demiş. Enes Bey'in
0: kendi soruları... sırtlayamıyor ama bildiğimiz tek bir gerçek var ki oranın kasası Murat Kılıç. Yani o yüzden de zaten kasa kolaylığını sağlayabildiği için Serdar Adalı onu as başkan olarak yönetimin içerisine almıştı. Sonrasında da şimdi ikinci başkan görevini vermek için yönetimini alıyor. Yani orada kasa kolaylığını ciddi anlamda sağlayabilen ilk isim Murat Kılıç. O yüzden de hani muhtemelen Serdar Adalı Başkan bu konuda Murat Kılıç'a çok güveniyordur. Ama biat etme noktasında tabii ki yani genelde
1: sen de sorguladın az önce.
0: Herhangi bir yerin başına geldiğinde başkanlar, yöneticiler mutlaka kendine bir biat edilmesini ister. Hani benim dediğim doğru mantığıyla yürümeyi ister. Ama işte bu maalesef bizim ülkemizde böyle. Yani dünyada böyle değil. O yüzden çok yanlış bir nokta. Biat etmeden öte bazen baştaki kişi de yanlışı yaptığında söylenenlere kulak asmalı. O yüzden bence Başkan Serdar Adalı 1,5 sene boyunca direndi. Bizim söylemlerimiz de buna dahil ki ilk söyleyenlerden biri hep bendim. Sayın Başkan'a da hep söylüyordum yani bu güçsüz yönetimde yol alınmaz, sınıfta kalınıyor diye. Ki 1,5 sene dayanabildi, tahammül edebildi. Yeni yönetim için seçime gitti. Umuyorum ki bu seçim, bu yönetim daha doğru bir yönetimdir.
1: Bora Ayhan yazmış Çanakkale'den. Yine kongre olabilir. Burası Türkiye, 24 saat uzun bir süre demiş. Kongre olabilir Beşiktaş'ta yeniden. Bak dikkat edin demiş.
0: Ya şimdi bir kere yeni yönetim seçildikten sonra hemen kongre olma ihtimali yok. Ama şöyle bir durum var. Şöyle katılıyorum. Şimdi Beşiktaş daha Ekim'in başındayız değil mi? Hı hı. Allah muhafaza. İki futbolcu sakatlandı. Arka arkaya 3 maç kaybettin. Avrupa'da kaybettin. Türkiye Kupası'na elendin. Bir anda Ekim-Kasım senin için kabus gibi geçerse Aralık ayı başında herkes yine demeyecek mi? Beşiktaş Ekim'de Kasım'da yine havlu attı. Yani o yüzden Beşiktaş'ın şimdi aslında bence en önemli süreci şimdi başlıyor. Yani Ekim ve Kasım ayını Beşiktaş çok iyi geçirmeli. Yani özellikle diğer milli araya kadar Beşiktaş'ın maçlarını kazanması gerekiyor. Yani Beşiktaş'ın kolay bir fikstürü yok. Hem Avrupa maçları hem Türkiye maçları. Ya önündeki Kasım ayına kadarki periyottaki yani milli araya kadarki periyotta ciddi şekilde hem Avrupa hem Türkiye anlamında 5-6 tane karşılaşması var. Bu karşılaşmalardan Beşiktaş alnının akıyla çıkması lazım. Yani kazanarak çıkması lazım. Ondan sonraki süreçte en azından Ekim'de Kasım'da havlu atan modelden Beşiktaş uzaklaştı dedirtmek adına.
1: Serdar Adalı'nın açıklamaları nasıl görüyorsun peki? Dünkü yaptığı açıklamalar hem Melike Özel'inde hem de bir diğer tarafta projelere ilişkin konuşulanlar. Sende ne kadar oluru bırakan açıklamalardı ya da projelerdi? Bir diğer tarafta tabii sadece o değil, gelir gider dengesi de çok tartışıldı, konuşuldu dün. İbra konusu da çok tartışıldı. Tüm bunları sana sormak isterim Alper üstünde.
0: Yani şöyle tabii her başkan muhtemelen konuştuğunda hep kendine göre konuşuyor. Hı hı. Tabii hani yani bir kere MHK'deki çarpık yapılanmaya karşı en büyük mücadeleyi veren Beşiktaş'tır diye bir ifade kullandı Sayın Serdar Adal ama burada Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Ali Koç'un da yani çok büyük bir yaptırım uyguladığını unutmamak lazım. Sadece Beşiktaş değil. Bu anlamda Fenerbahçe'de Ali Koç'la beraber hatta çok önemli bir açıklaması vardı Ali Başkan'ın. Ben Ferhat Gündoğdu'nun kim olduğunu, ne olduğunu hepinize göstereceğim. Her şeyi ortaya çıkaracağım demişti hatırlanacağı gibi. Ama Serdar Adalı Başkan da bu Ferhat Gündoğdu ile beraber liglerin devam edemeyeceğini, bu çarpık yapının mutlaka değişmesi gerektiğini özellikle az önce bahsettiğim gibi Doğan Küçük Emre ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun önüne gidip yaptıkları açıklamada ifade etmişti. Yani bugün baktığımızda temiz futbol adı altında gerçekten önemli bir operasyon var. Adalet Bakanlığı gereken her şeyi yapıyor MHK ile alakalı ve gerçekten de işaret etmişti Serdar Adalı. Beşiktaş yine haklı çıktı ki ben hep söylüyorum Alper Üstündağ TV YouTube hesabımda da konuştuğumda Türkiye'de hakemlerden canı yanan en büyük kulüp, ilk takımlardan bir tanesi Beşiktaş'tır demiştim. Ki bu sene baktığımızda Alanyaspor karşılaşmasında Beşiktaş'ın hakkının nasıl yendiğini, Amespor maçında Ahmet'in hakkını teslim edelim tekrar. Evet iyi futbol oynuyorlar ama Beşiktaş'ın hakkının nasıl yendiğini tüm Türkiye gördü. Yani tarih bir kez daha Beşiktaş'ı haklı çıkardı bu anlamda Sayın Serdar Adalı'nın dediği gibi. Yani bundan sonrası için adaletli bir futbol olduğu müddetçe de şampiyon olacağız diyerek taraflara umut dağıttı Sayın Serdar Adalı. Tabii projelerle alakalı da çok aslında güzel ifadeler kullandı. Yani dikili taş projesinden sonra gayrimenkulle beraber ilerlemek istediklerini, yeni sponsorlar kazandırmak istediklerini ve Beşiktaş'ı daha ileriye taşımak için bütün hamleleri yapmaya hazır olduklarını söyledi. Dediğim gibi az önce de söyledim. Bu döneme aydınlık dönem olarak bakıyor Sayın Serdar Adalı. Beşiktaş camiası, Beşiktaş taraftarı da bu anlamda Sayın Serdar Adalı'nın bu güvenle beraber yola devam etmesi, arkasına aldığı destekle devam etmesinden dolayı da mutlu. Şimdi bundan sonraki süreç tabii neler gösterecek bilmiyorum ama yani Sayın Serdar Adalı yeni yönetimiyle birlikte sanki daha doğru işler yapacakmış gibi geliyor bana. Ya bugün en iyi futbol oynayan takımıyız dedi. Kabul edilebilir bir durum. Ama güçlü rakipler var. Bu kez Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da, yaban atılacak derecede değil. Yani o yüzden şampiyonluk yarışı bayağı bir güçlü geçecektir. Ama kadrosuyla, hocasıyla, taraftarıyla gerçekten Beşiktaş'ta bu sene bir kolej havası var. O 90'lı yılların başındaki, 80'li yılların sonu, 90'lı yılların başındaki Gordon Mee'nin Beşiktaş kolej havasını görüyorum. Yani sadece Beşiktaş'ta sakatlık olmaması lazım. Adaletli bir kadro kuruyor İtalyan hoca ve adaletli şekilde kadrosuna değer veriyor. Her futbolcusunu oynatmaya gayret gösteriyor. Yani söylediğim gibi Sayın Serdar Adalı şimdi tek başına girdiği için bu seçime, yani kadro değerimizi 140 milyon eurodan 275 milyon euroya mı çıkardık dedi. Öyle bir şey söyledi. Yani bu çok önemli bir şey. Yani kadro değerini bir kere yükseltti Beşiktaş. Yani hani o Ekim'de Kasım'da havlu atan Beşiktaş o modelden uzaklaştı. Ama biraz tabii bonservis rakamları yükseldi. Yani bonservis ödemeleri biraz yükseldi. Ama tabii ki bu futbolcuların transfer edilmesi, Beşiktaş'ın alacağı başarılar siyah beyazları ciddi gelir getirebilecek seviye ve kapasiteye de ulaştırdı. Bunu kabul etmek lazım. Maliyetler ne kadar arttıysa başarı da o kadar gelecek. Yani istenilen seviyeye geldiler. Şu anda Avrupa'nın en önemli teknik adamlarından biri var Beşiktaş'ın başında. Bunu hani kimse ötelemesin ki ilk geldiğinde İtalyan hocaya ben de ya bu hocayı nereden buldular demiştim. Ama sonrasına baktım ki İtalyan hoca gerçekten hem sempatisiyle hem oynattığı oyunla, sistem, taktik, disiplin anlayışıyla saha içerisinde kazanıyor olsa bile daha fazlasını atalım dercesine Beşiktaş'ı ileriye taşıyacak gibi duruyor.
1: Bir ön yargı da bende vardı. İtalyano ile olacak iş değil demiştim. Emre Eren'le yayına giriyorduk. Abi pek de o tarafta değilim ben. Pek de umutlu olmayın bence gibi çok ağır eleştirilerim, ön yargılı eleştirilerim vardı mesela. Onu hatırladım şimdi.
0: Ya işte ama şimdi tabii Sayın Serdar Adalı bir kere Önder Özen'i göreve getirip İtalyan hocayla anlaştıktan sonra şunu kabul etmek lazım. Beşiktaş'ta sıkıntılı bir kadro yapısı vardı. Ya böyle bir dönemde biliyorsun Sayın Serdar Adalı geldi. Yönetim, eski yönetim borçları vardı, ödemeler vardı. Bunları bitirdiler. O sıkıntılı kadroyu bu 1,5 yıl zarfında, ilk 6 ayı saymıyorum, 1,5 yılda 85 milyon euro bonservis geliri kazandırdılar Beşiktaş'a. Bu çok önemli bir rakam. Yani bu çok önemli bir rakam. Bonservis değeri kazandırdı. Bugün bonservis harcaması şeklinde görünen kalemler aslında bence borç artışı da değil. Yani Beşiktaş'ın bir değeri oldu yani. Bir değer artışı meydana geldi. Ve Sayın Serdar Adalı dedi ya işte kulüp tarihinin hatta ülke tarihinin rekorunu kırarak 17 oyuncumuzu milli takımlara gönderiyor, bir takım haline geldik dedi. Çok önemli bir şey yani. 17 oyuncu milli takımlara gidiyor Beşiktaş'ta. Yani Fransa'nın, Avrupa'nın hatta en köklü takımlarından Marsilya'yı farklı mağlup ediyorsun. Bu basit bir şey değil. Yani dünya futbolundaki yeri Beşiktaş'ın belki üst düzey değil ama yerini alabilecek kapasitede bir kadrosu ve iyi bir hocası var. Yani o yüzden ligde de, Avrupa'da da, kupada da bence finale göz dikmiş bir Beşiktaş'ın olması Beşiktaşlıyı sevindiriyor. Sadece ben tekrar söylüyorum sevgili Berksayar. Herkes Beşiktaş'ı eleştiriyor ama şunu kimse dikkate almıyor. Hakem hatasının olmadığı yerde Beşiktaş kazanıyor. Ama hakem hatasının olduğu yerde Beşiktaş kaybediyor. Yani Montella Hoca söyledi ya, Montella Hoca'dan öğrendik. Önemli bir atasözümüz varmış bizim. Bilmiyorduk. Galibiyetlerin bin babası vardır. Mağlubiyetler öksüz. diye. O yüzden Montella Hoca kendini Türk gibi hissediyor ama onun da akıbeti İtalya maçından sonra veda olarak bence addedilecek. Fazla kendini Türk gibi hissetmesin yani. O yüzden mesela 1,5 yılda yapılan toplam ödemeyi de 500 milyon euroya yakın olarak açıkladı Sayın Serdar Adalı. Önemli bir rakam. Basit bir rakam değil ama banka borçları da 1,5 yılda 53 milyon dolara indi. Bunu da kimse atlamasın. Yani geçtiğimiz sene yanlış hatırlamıyorsam 50 milyon euro seviyesinde bir faiz ödemesi yapmışlar. Bu çok önemli bir faiz ödemesi. 50 milyon eurodan bahsediyoruz sevgili Berk. Bu sene sadece 5 milyon euroluk bir faiz ödemesi var mesela. Düşünebiliyor musun? Geçen sene 50 milyon euro, bu sene 5 milyon euro gibi bir faiz ödemesi var. Yani bu da aslında Beşiktaş yönetiminin, yani Serdar Adalı yönetiminin geçmiş yönetimlerle ne kadar uğraştığını da göstergesi bu. Ama işte bankalar borcunu yüksek ihtimalle hani bankalar birinden çıkabilmek için borçları kapaması lazım. Özellikle Serdar Adalı bunu başaracak güçteyiz dedi. Digiltaş projesinden bahsetti. Herkesin merak ettiği proje aslında bu. Yani 8,5 milyar lira gelir elde edeceğiz diyor oradan. Yani bu Digiltaş projesinden gerçekten 8,5 milyar lira gelir elde edilecekse borcun 28 milyara yaklaştığı bir süreçte bu çok önemli bir rakam. Ama tabii ki oluşan borçlar eğer bu 8,5 milyar lirayla ödenecekse bu da çok hoş bir durum olmaz. Bunu mutlaka projelendirecektir Sayın Serdar Adalı. Çünkü gelir kalemlerimizi tek tek dikkate alıyoruz, inceliyoruz demişti. Bu anlamda bence 5 yıllık bir süreç belirlemiş kendine. Yani 1,5 senelik görevi bitirdikten sonra Sayın Serdar Adalı 3 yıl daha aslında görevde kalacağını, yeni yönetimle yola devam etmek istediğini sinyalini şurada verdi. Kimse atlamasın burayı. 5 yıl içinde banka borçlarımızı tamamen bitireceğiz dedi. Yani banka borcu, faiz yükü gibi konuları da Beşiktaş gündeminden atacağız dedi. Yani bu ne demek oluyor? Serdar Adalı aslında 1,5 sene sonra görevi bırakmıyor. Yani 3 sene daha göreve devam etmek için yeni yönetim oluşturacak. Bu bunun göstergesi. Ama o görevde kalıp kalamayacağını da önümüzdeki 1,5 senelik süreci gösterecek. Yani stadyum gelirlerinden bahsetti. 4,5 milyar lirayı aşan bir stadyum gelirimiz var dedi. Sevgili Berk, yani bu çok önemli. Kartal Yuvası cirosu yaklaşık %300 oranında artmış mesela. Yani Kartal Yuvası cirosunun yaklaşık %300 oranında artması Beşiktaş'ın aslında transferde ne kadar doğru hamleler yaptığını da gösteriyor. Ki Salah'ı da eğer Beşiktaş'a kazandırabilseydi Serdar Adalı, yani o %300 herhalde %800 falan olurdu. Şimdi işte stadyum gelirlerinin 4,5 milyar lirayı aşmış olması Beşiktaş'ın ne kadar doğru işler yaptığını da gösteriyor. İşte şimdiye kadar da aşağı yukarı ne kadar 2000'in üzerinde bir genç Beşiktaş Kongresi yapıldı genel kurulda. Yani bu görev süresi boyunca aslında doğru işler yapıyorlar. Sponsorluklar, reklam anlaşmaları, işbirlikleri, yani bunlar Beşiktaş'ta aslında şu anda doğru yönetiliyor ki yaklaşık 90 milyon euroyu aşan bir rakam kazandık diyor. Yani bu reklam gelirlerinde falan sponsorlukta. Bunlar da çok önemli. Yani Sayın Serdar Adalı aslında çok doğru ifadeler kullandı. Çok doğru anlattı kendini. İlk kez belki de bir kongrede, belki de hani bir rakip olmadığı için ilk defa kendisinin karşısında bir rakip yok. Biliyorsun Gürkan Aksoy vardı bundan önce. Evet, ondan önce Hüseyin Yücel vardı. Şimdi tek başına girmesinden dolayı herhalde metinleri de daha doğru yazıldı. Çok kendini çok iyi ifade etti. Mesela bir kez olsun ödeme sorunu bile yaşamadık demesi aslında Beşiktaş camiası için çok önemli bir açıklamaydı. Yani eskiden yönetimler hep böyle sorun yaşamalarıyla gündemdeydi. Bir kere bile ödeme sorunu yaşamadık demesi aslında Beşiktaş için çok sevindirici. Tekrar başa dönecek olursak yani yeni yönetim kurulunda 8 yeni isim yer alacak 20 kişilik kadroda. Eskiden 12 kişiyi tekrar göreve devam ettiriyor Sayın Serdar Adalı. 15 kişi olarak galiba kuruluyor. 20 miydi? 15 evet. Miydi? 15 ise
1: ben 15 diye biliyorum ama bakalım.
0: 15 evet, 10+5 olarak biliyoruz. 10 asil, 5 yedek. 15, 8 tane yeni geliyor. Yani 7 yönetici yine reel olarak yanında duruyor Sayın Serdar Adalı'nın. 8 tane yeni yöneticiyle beraber yola devam edecek. Ben Beşiktaş'ı yani umuyorum ki ileriye taşıyacaklarını düşünüyorum. Görmeden bir karar veremeyiz. Ama sonuçta eski yönetime göre bu yönetimin, yenilenen yönetimin daha güçlü olduğunu söyleyebilirim açıkçası.
1: Peki. Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçük Emre gibi isimler var. Yedek üyelerde ise 10+5 senin dediğin gibi Alper Üstün'de. Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat, Gültekin gibi isimler var. Orada yedeklerde de durum böyle. Serdar Adalı'nın yeni yönetim kurulu listesinde ve yedeklerde.
0: Evet, 15'te yani evet. 7 kişi eski, 8 kişi yeni. Yani yeni daha fazla. Sadece dediğim gibi, yani tekrar söylüyorum, keşke Mete Düren gibi tecrübeli bir yönetici ismini de listede keşke görebilseydik. Ama Sayın Serdar Adalı görev almayan, hani Mete Düren'i alıyorum abilik yapsın bize gibilerinden alıyor. Onun haricinde de yeni yönetim kuruyorum. Bu yöneticilere de ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Yeni isimler artık görev alsın, eskilerden kurtulalım modunda da bir liste yapmış olabilir. Ama yine de dediğim gibi Mete Düren gibi keşke içeride güçlü bir tecrübeli isim daha olsaydı. Yani mesela bu isim işte Arslan Küçük Emre olacağını, keşke Doğan Küçük Emre olsaydı.
1: Peki. Milli takım gündemine geleceğim. Beşiktaş detayını, Beşiktaş tarafını çokça konuşuyoruz, değerlendiriyoruz seninle. Alper üstünde ama milli takım gündeminde

0: ertelenecek mi, ertelenmeyecek milerin konuşulduğu bir bölüm var esasında Alper Üstün'de. Tüm bunları konuşurken senin bu gündeme bakış açını merak ediyorum. Halihazırda Beşiktaş'ta böyle bir yenilenme, yeni kan, taze kan var. Taze kan dediğimiz bir güven oyu kısmı var, gündemi var ama ligin başlangıcı da böyle geliyor. Diğer tarafta 3'te 0'la başladık dedik. Bir son maçımız daha var İtalya'yla. Bir yenildik, yeniden karşılaşacağız dediğimiz bir maçımız daha var. Barışsız, Alper'siz üstelik. Barışsız, Arda'sız üstelik. Evet.
1: Vallahi o kadar enteresan ki zaten ben hep başından beri söylüyorum. Hani herkes belki tepki gösterdi. Kimisi dedi ki ya Montella Hoca da işte Türk gibi Türkiye'de görev yaptı, neden görev almasın? Ben bir kere yani milliyetçi bakacağım bu olaya. Bir kere Türk milli takımının başında kesinlikle bir Türk teknik direktör olmalı. Yani ben Türk'üm, sizlerden biri gibi hissediyorum kendini demekle olmuyor. Yani bunu sahada birazcık göstermesi gerekiyor. Bakınız Santarelli'ye, Filenin Sultanları'nın koçu ama adam kupa üzerine kupa kazanıyor. Yani bana böyle bir yabancı lazım milli takımımızda. Şimdi Montella Hoca diyor ya, hep iki lafından biri. Bu çocuklarla beraber biz götürdük milli takımı Avrupa Şampiyonası'na. Bu çocuklarla biz götürdük 24 yıl sonra takımı Dünya Kupası'na. Bu çocuklarla biz UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselttik, kategoride yükselttik diyor. E hocam, şimdi soruyorum. Avrupa Şampiyonası'nda ne yaptınız? Dünya Kupası'nda sıfır çektiniz. Haiti olmasa Dünya Kupası'nda sonuncu olduk. Haiti sayesinde sondan birinciyiz. E Uluslar A Ligi'ne yükseltmişsin bizi kategoriye, eyvallah. Ateş grubundayız. Fransa, İtalya, Belçika. 3'te 0. 4. maç İtalya deplasmanı, bana göre 4'te 0. 16 takımlı ligde şu an sonuncuyuz. Yani şimdi Montella Hoca'nın bir kere korunacak bir tarafı kalmadı. O yüzden bundan sonraki süreçte göreve gelecek tecrübeli abilerimiz, hocalarımız, her kimse federasyon başkanı olacaksa artık Türk milli takımının tüzüğünü değiştirsin. Kim gelsin? Türk teknik adam gelsin. Artık Türkiye A milli futbol takımının başında yabancı teknik direktör olmayacak ifadesi kullanılsın. Valla tüzük değiştirilsin genel kurulda. Artık yabancı bir teknik adam gelmesin. Şimdi bunu niye söylüyorum? Ya saçmalama Alper Üstün'e diyenler olabilir. Sesleri duyuyorum da. Ama niye saçmalayayım? Mesela şu açıdan bakın. Gidelim soyunma odasına. Fransa maç öncesi, İtalya maç öncesi ya da Belçika maç öncesi. Ya da Dünya Kupası'nda kritik maç öncesi. Ver bakalım desteği. Hadi ver bakalım ateşi yabancı teknik direktör olarak. Nasıl vereceksin? Yani İtalyanca konuşan bir Montella, yanında tercüme etmeye çalışan bir tercüman, haydi aslanlarım, haydi koçlarım, bu maçı kazanacağız mı diyor. Tercümanla mı beraber futbolcularımız ateşlenecek? Yoksa bir Türk teknik adam, Fatih Terim, Arda Turan, Volkan Demirel, Fatih Tekke, Aykut Kocaman, her kimse Türkçeyi konuşan başarılı bir teknik direktörden bahsediyorum. İsim vermek şu an için doğru değil. Ama bu açıdan bir baktığımızda Türk insanının motiveyle çalıştığı bir süreci düşünürsek yabancı bir teknik adam amili futbol takımımızı ileri taşımak anlamında nasıl ateşleyebilir ki futbolcularımızı? Ben de bir antrenörüm. Ben de en alttaki takımı en üste çıkardığımı biliyorum. Ama o motivasyonu verdiğim zaman çıkabiliyor futbolcular. Sizin için oynayacağız hocam diyen futbolcular biliyordum. Şimdi burada hangi futbolcu sizin için oynayacağız diyebilir ki Montella'ya? Ya takımın içindeki bir kere o abilik sistemini falan kaldırtması lazım. Gelecek Türkiye Futbol Federasyonu. Hakan Çalhanoğlu'ymuş, Merih'miş, oymuşmuş. Haydi güle güle, haydi güle güle. Haydi yolunuz açık olsun. Abdülkerim de buna dahil. Yani obez olarak adledilen, kilolarıyla reels videolarda dalga geçilen Lukaku 5 metre fark attı Abdülkerim'e. Muhammed Salah Trabzonspor maçında arkasına taktı Abdülkerim'i gitti. Yani artık demek ki nedir? Galatasaray'da oynasın Abdülkerim ama milli takım görevi artık ona değil. Ona göre değil. Merih Demiral yaptığı hataların hesabı yok. Ona göre değil. Hakan Çalhanoğlu Dünya Kupası'nda ne yaptı? Sakatlığı varmış. Neden oynamıyormuş? Haydi Hakan Çalhanoğlu güle güle. Yani yeni yeni isimler var. Bak mesela sana şunu soracağım sevgili Berksayar. Yani sen de futbolun içerisindesin.
0: Evet.
1: Yakından takip ediyorsun. Böyle bir kanun mu var ya? Bana biri söylesin. Birincilikten, ikincilikten A milli futbol takımına futbolcu alınmaz diye bir kural mı var ya?
0: Bu soruldu Montella'ya.

0: Oyuncu özelinde, hangi oyuncu özelinde hatırlamıyorum.
1: Evet,
0: ikinci ligden.
1: Evet soruldu. Geçen Kemal hafta Rüzgar'dı. Soruldu ama. Kemal Rüzgar mıydı?
0: Aynen öyle, doğru, yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış anımsamıyorsam.
1: Evet, Kemal Rüzgar galiba.
0: Yeterli görmediğim içimdir dedi. Biraz böyle orada yani yuvarlak cevap vererek konunun kapanmasını sağladı Montella'nın.
1: Yuvarlak cevap vermek ne demek ya? Ya Türkiye
0: öyleydi
1: bilsin.
0: Öyleydi ama.
1: Hayır, Türkiye bilsin. Türk futbol tarihinde 2. ligde Elazığ Spor'da 4 sezonda 4 kere gol kralı olmuş. 4 sezonda 100 gole yakın gol atmış bir golcü var, golcü. 29 yaşında 30 yaşında Kemal Rüzgar denen bir çocuk var. Ya bu çocuğu bir kere bir milli takıma çağır. 2. ligde oynayan, o zaman milli takıma çağrılmıyorsa, o zaman Galatasaray gitti. Neden Barış Alper Yılmaz'ı buldu? Neden Kerem Aktürkoğlu'nu buldu? Erzincan Sporlar, Keçiören Gücüler. Neden oradan alınıp gelindi, bu futbolcular da Süper Lig'de oynuyor? Ya demek ki 2. ligde de ne cevherlerimiz var, değil mi? 1. ligdeki cevherleri saymıyorum bak. 2. ligde de ne cevherlerimiz var? Şunu söyleyebilirler. Yahu Alper Üstündağ, 2. ligdeki adamın tecrübesi milli takıma yeter mi? Süper Lig tecrübesindeki oyuncuların da milli takımda neler yaptığını görüyoruz. Ya bu çocukları görmeyelim mi? Bu çocukları görmezden mi gelelim? Türkiye'de santrafor yok diye bas bas bağırıyoruz. Yani hiç mi scouting ekibi çalışmadı Türkiye Futbol Federasyonu'nda? Hiç mi Montella Hoca, ya niye Süper Lig'e kilitlendik? Şu 1. Lig'e, 2. Lig'e de bakalım. Yok mu santrafor? Dünya Kupası'na gideceğiz, orada golcüye ihtiyacımız var. Ya Burak Yılmaz'a teklif yapmışlar ya. Burak Yılmaz'a teklif yapmışlar sevgili Berser. Bundan haberin var mı? Hocam 3 ay idman yap, gözünü seveyim, Dünya Kupası'nda seni santrafor bölgesinde oynatalım diye. Burak Yılmaz'a teklif yapmışlar ya. Ya var mı bunun ötesi ya? Ya futbolu bırakmış hocalık, evet, yapan bir isme gel santrafor olarak geri dön diyorlar. Tanju'ya da yapsalardı o zaman. Tanju Hoca da geri gelseydi.
0: Montella abi, yabancı değil ki, nasipten ötesi yok diye bir cümlesi var demiş. İtalyanca'da yok bu mesela Sayın Üstündağ demiş.
1: İroni yapıyor. Kim söylemiş? Kim yazmış bunu? İsmini söylemiş mi?
0: Aykut Bey. Ayhan Bey mi?
1: Aykut Bey. Bey olur mu? İtalyanca'da en önemli ifadelerden biridir. Nasibato. Oraya atlamayın lütfen. Nasibato var İtalyanca'da.
0: Peki.
1: Ya ağlanacak halimize gülüyoruz sevgili Berser. Ağlanacak halimize gülüyoruz. Montella'nın eline düşmüşüz. Fransa karşısında yenildik ama beraberliği kaçırdık. Sen git o kadroyu boz. İtalya karşılaşmasına, hem de İtalyansın sen, eyvah. Bir İtalyan teknik adam ne yapar? Yani nasıl bir performans ortaya koyar diye eleştiri oklarına hedef olduğun noktada git sen Fransa maçındaki kadroyu boz. Rotasyonla beraber İtalya karşısına çık. 30 dakikada maç 3-0'a gelsin, yenil. Sonra Belçika maçına git. Belçika maçında da Arda Güler 3-0 maç. Ya çocuk artık helak olmuş. Ya 70'te 75'te bu çocuğu oyundan çıkar artık. Çıkart da bari İtalya deplasmanında orta sahasız kalmayalım. Ama yine gidiyor. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Yine Arda Güler'i oynatmaya devam ediyor. Ve Arda Güler 90. dakikada sarı kart görüyor.
0: Alper Üstündağ, gelen mesajlar da var. Bizi Beşiktaş konusuna geri döndüren mesajlar da var esasında. Ama okumuş olalım. Belki oraya çok fazla dönemeyecek olsak da. Yayınlar belki Beşiktaş 3 senedir, hatta daha 4 senedir başarısız ve borçlu. İyi başlayan bir sezonun reklamını yapmak, mutlu olmak önemli ama geleceğini satarak elde edilen başarıyla rakipler de bu kadar iyiyken şerefli ikincilik derken ikinci sene ortalama başarı, 5 sene başarısızlık demiş. Sürdürülebilirlik açısından gerçeği yansıtmıyor bence demiş. Alper Bey biraz umut sattı bizlere demiş. Selamlar demiş.
1: Umut satmadım ya. Umut niye sattım? Hiç umut sattım hatırlamıyorum.
0: Sana döneceğini düşünmedim. Onca mesajın, onca cümlenin sonunda Alper Bey umut sattığı beklemiyordum mesela. Öyle söyleyeyim. Değil mi? Yani hiç öyle sana dönecekmiş gibi bir mesaj değil yani başı sonu.
1: Gerçekten
0: evet,
1: şaşırdım yani.
0: Ben de şaşırdım.
1: Yine ibre döndü bana yani.
0: Yine oraya geldik.
1: Hiç umut dağıttığımı düşünmüyorum. Sadece Serdar Adalı'nın ifadelerini anlatırken herhalde.
0: Evet.
1: Benim de kendi görüşümmüş gibi algıladı bazı taraftarlarımız. Öyle değil. Yani Serdar Adan'ın ifadeleri bunlar. Ben umut dağıtmadım. Hatta şöyle bir şey söyledim. 15 tane yönetici var. 7 eski yönetici. 8 yeni yönetici. İçlerinde sadece Mete Düren'i biliyoruz. Tecrübe katacaktır yönetim ama diğerlerini bilmiyorum. Umuyorum eski yönetim gibi olmaz diye bir ifade kullandım. Bir umut dağıtmadım yani.
0: Gelen mesajlara bakıyorum. Instagram'dan az önce bir mesaj geldiğini gördüm bildirimle. Radyoyu şimdi açtım demiş Hüseyin Ceylan. Instagram Sayarberk'ten sizler de takip edip mesajlarınızı oradan da iletebilirsiniz. Bir sorum olacak. Montella Hırvatistan maçını da saymazsak kendimize rakip gördüğümüz takımlardan hepsini, ya hangisini yendi? düzeltiyorum.

0: hangisini yendi. 2026'da Hollanda maçı hariç iyi oynadığımız maç da yok ayrıca. Başarılı mı hoca sizce? 2 yıllık süreci düşünerek bunları soruyorum demiş. Olmadığını konuşuyoruz biz.
1: Ben Montella hocanın başarılı olduğunu düşünmüyorum. Eğer bir yere katılmak, bir takımı bir yere götürebilmek başarıysa, evet, başarılı. Avrupa Şampiyonası'na gittik, Dünya Kupası'na gittik, Uluslararası A Ligi kategorisine yükseldik. Eğer başarı çıtası buysa bize yetmiyor. Yani arkadaşımıza eğer yetiyorsa bu başarı, Montella hoca için evet başarılı diyebiliriz. Ama bana bir Türk futbol sever olarak, yani bir Türk olarak Avrupa Şampiyonası'nda yaşadığımız, yani o Hollanda karşısındaki elenmemiz neydi mesela? Tamamen kadrosal hataydı. Avrupa Şampiyonası'nda veda ettik. Dünya Kupası'nda Haiti olmasa sonuncu olduk. Uluslararası A Ligi'nde futbol severler bilsin bunu. Uluslararası A Ligi'nde 16 tane takım var, sonuncuyuz. Ve 4'te 0'a koşuyoruz. İtalya maçını da kaybedeceğiz yarın. Kimse kazanacağız diye beklemesin. Çünkü Hakan Çalhanoğlu yok, Kenan Yıldız yok, orta sahada Orkun Kökçü yok, şimdi Arda Güler yok, Barış Alper Yılmaz da yok. Yani kadro iyice zayıfladı. Yani zaten zayıflamıştık, iyice zayıfladı. İtalya karşısında umarım kabus gibi bir sonuçta karşı karşıya kalmayız. O yüzden Montella hocayı bence konuşmayalım sevgili Berksayar ya. Montella hocaya bence yarın geceden itibaren güle güle diyelim. Zaten İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istifası gündemde. Hafta içerisinde istifa edecek yüksek ihtimalle. Artık 2027 Haziran'ına kadar Mecnun Otyakmaz'la mı Türkiye Futbol Federasyonu devam eder? Yoksa yeni bir seçime mi gidilir? Onu gün gösterecek.
0: Ben istifanın geleceğini düşünmeyen taraftayım bu arada.
1: Nasıl?
0: Ben istifanın geleceğini düşünmeyen taraftayım. Hatta milli maçın sonrasına bu toplantının alınma sebebi de bence bu biraz. Yani orada Montella ve ekibiyle yollar ayrılır. Biraz da gündem oradan ilerler. Biraz da bu işin uyutan kısmı bu olur. Öyle söyleyeyim.
1: Eğer gündem milli takım olsaydı, evet, Montella hoca gönderilir.
0: Biraz ve olsun bence uyutur orada yani.
1: Yok,
0: bu konular.
1: Yok, Montella hoca gündem milli takım değil sevgili Berksayar. Türkiye çalkalanıyor. Ya Türkiye çalkalanıyor. Ya Merkez Hakem Komitesi Başkanı istifa ediyor. Ferhat Gündoğdu görevden ayrılıyor. Ya burada onu getiren Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu eğer göreve devam edecekse bir sene daha vay halimize. Yani 2027'nin Haziran'ına kadar zaman var. Bir sene değil tabii. 8-9 ay. Yani vay halimize o zaman yani. Biraz daha o zaman ahlanıp bahlanacağız. Bu onu mu gösteriyor?
0: Gibi duruyor. Ben öyle görüyorum, öyle okuyorum. Salı günü tekrar konuşuruz. Yani Hacı Osmanoğlu'ndan bir istifa beklemiyorum ben. Bekliyorum ama olmaz diyorum. Öyle söyleyeyim. Beklemek ayrı bir konu. Tabii.
1: Ne güzel olur. Yani ne güzel olur ya. Türkiye Futbol Federasyonu koltuğuna Fatih Terim otursun. Ya da ne bileyim daha tecrübeli bir hocamız. Yani futbolu bilen biri otursun. Teknik direktörlük koltuğuna da ne bileyim Aykut Kocaman olur, Arda Turan olur. Yani Sergen Yalçın olur. Bak Sergen Yalçın'la da ilgili mesela çok eleştiriler yapılıyor ama yani Sergen Yalçın'ı eleştirirken Sergen Yalçın yorumculuğunda sallıyor olabilir, atıp tutuyor olabilir, espriler yapıyor olabilir ama Sergen Hoca'nın futbolculuğuyla ilgili yani hoca kabiliyetiyle ilgili konuşanları ben gerçekten anlamıyorum. Herkes açsın bir Sergen Yalçın'ın yani gollerini, Sergen Yalçın'ın bir futbolunu bilmeyenler bir otursun izlesin. Hoca anlayışında da ben milli takım teknik direktörü olarak mesela Sergen Yalçın'ın gelmesini neden isterim? Çünkü Sergen abi zora gelen biri değil. Haftanın böyle 4 günü, 5 günü bir takımla antrenman yapayım, 6. günü maç yapayım. Bu tempoyu kaldıramıyor. Yani Sergen abi futbolculuğunda da böyleydi. Yani maçtan sonra 2 gün dinlenirdi, 3. gün takımla idmana çıkardı. Ama milli takımda olay böyle değil. Mesela milli takımda yani aydan ayağa, 2 aydan, 3 aydan ayağa mesela toplanıyorsun. O yüzden mesela Sergen abi de orayı milli takımı da çok iyi idare edebilir düşüncesindeyim. Ya bir yenilenme şart sevgili Berksayar. Kim gelirse gelsin hem Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı futboldan anlayan biri olursa Türk futbolu ayağa kalkar. Merkez Hakem Komitesi Başkanı gerçekten alasıyla bu görevi yapmış. Mesela ben Fırat Aydınus'u çok isterim oraya gelmesini ki kendisiyle de konuştum. Hayır demiyor. Bünyamin Gezer Hoca, Mustafa Çulcu Hoca hayır demiş ama Fırat Aydınus hayır demiyor. Yani hem teknik direktörümüz futbolun içinden gelmiş biri, tecrübeli bir isim olsun, Türk olsun. Merkez Hakem Komitesi Başkanı bu görevi Süper Lig'de yıllarca görevi alasıyla yapmış, Avrupa'da maçlar yönetmiş bir isim olsun. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da gözümüz açık gitmesin, şöyle futbolun içinden gelen, futbolu bilen biri olsun da artık gerçekten futbolu iyi yönetsin ama yönetilen değil, yöneten başkanlar gelsin. Burayı da unutmayalım.
0: Peki. Beşiktaş'ı konuşurken hiç demiyorsunuz. Bingöl'deki Gümüşhane'deki üye neden gelsin, niye gelelim? Bir

0: tek aday var. İki, çekişme olunca oteller ayarlanır, otobüs kaldırılır. Bedavadan dahi İstanbul'u gezerdik. Bu yönden bakın lütfen demiş. Bu arada doğru, bunu konuştuk haklı. Zaten sizin haklılığınız tarafında konuştuk bunu da.
1: Evet.
0: Alper üstünü daha sordum hatta. Sen mesela daha çekişmeli bir seçim olsa, yani çekişmeli bir seçim olsa, dahası yok bunun. Tek adaylı bir seçim olmasa bugün hastalık, kırgınlık, şehir yolculuğu vesaire bunları düşünmeden giderdin dedim. Evet dedi o da.
1: Tabii ki.
0: Dediğinizde de haklısınız yani bu arada. Biz Salih Bey sizin dediğinizin tersini söylemedik yayında.
1: Ya niye gelsinler tabii, evet. İzmir'den, Gümüşhane'den, Tunceli'den, Van'dan, Adana'dan, oradan kalkıp niye gelsinler? Tek aday zaten.
0: Tabii.
1: Ben bunu demedim ama İstanbul'a yakın illerde de Beşiktaş'ın çok kongreyesi var. Yani bu sayı 3500-4000'lerde kalıyorsa biraz düşünmek de lazım. Sadece bunu söyledim.
0: Katılıyorum. Selamlar, son bir ayda dinlediğim en iyi milli takım yorumu. Özellikle Sergen Hoca'ya ayıp ediliyor demiş. Sergen Hoca dümdüz konuşan, dilinde terazi olmayan bir adam. İçten pazarlıklı hiç değil. Hep dilinin bedelini ödedi demiş. Ve diğer tarafta tabii sana da bir övgü var. Son bir ayda dinlediğim en iyi milli takım yorumu demiş.
1: Abi, Kenan teşekkür Yüksek. Ediyorum. Çok sağ olun. Alper Üstündağ TV, Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor Instagram hesabını takip etmiyormuş demek ki dinleyenimiz.
0: Ediyordur canım, seni bilmez olur mu? Yorum anlamında en iyi yorum diyor. Bu arada Kenan Yüksek de daimi ediyorum. Dinleyicilerimizden, onu hatırlatalım. Ama ben şuraya takıldım. Son bir ayda diyor ya, son iki ayı katarsak diğer yorumlar ne, oraya takıldım ben. Son zamanlarda dersin geçersin de son bir ay neden mesela? Biraz oraya takıldım. Neyse, takılmayayım o kadar
1: demek detaya. Demek ki son bir ayda Montello Hoca'ya çok büyük destekler hala daha devam ediyordu. Ondan bahsediyor çünkü.
0: Belki de.
1: Çünkü Dünya Kupası'ndan sonra Montello Hoca'nın korunacak hiçbir tarafı kalmadı. Ben açıkçası hemen aksiyon alınıp Dünya Kupası'ndan sonra yolları ayırırdım Montello Hoca ile beraber. Yani Haiti olmasa Dünya Kupası'nı sonuncu tamamlamadık ya sevgili Ben. Ya, Haiti olmasa Dünya Kupası'nı elenen ilk takım olarak tamamladık. Düşünebiliyor musun? Haiti ile beraber Dünya Kupası'ndan ilk elenen takım Türkiye. Ya ne kadar acı ya. Yeni jenerasyon diyoruz, altın çocuklar diyoruz, bizim çocuklar diyoruz. Ya hiç hak ediyor muyuz ya bunu? Mesela Uluslararası Ligi kategorisinde Fransa, İtalya, Belçika ne kadar güçlü olursa olsun. Ya bu kadar altın bir jenerasyon bu takımlara meydan okumamalı mıydı ya? Ben mi yanlış düşünüyorum? Oynatamıyor işte hoca. Hocanın kafa karışık. Taktik yok, sistem yok, disiplin yok. Çocukların yüzünde moral yok, motivasyon gücü yok. Yani yazık, günah ya. Yani artık bir Türk milli takımının ay yıldızın olduğu yerde gururumuzla bu kadar oynamaya hakkı yok kimsenin. 16 tane, bak az önce de söyledim. Uluslararası A Ligi'nde 16 tane takım var. Sonuncuyuz ya. 3'te 0 yaptık ki yarın İtalya karşısında kimse galibiyet falan beraberlik beklemesin. 4'te 0 olacak. Yazıktır, günahtır. Bunu kimseye, yani bunu Türk insanına hiç kimsenin yaşatmaya hakkı yok.
0: Devam ediyorum. Instagram'dan ekledim Alper Bey demiş. Peki takip edin lütfen. Zafer Akbaşak büyük ihtimalle demiş ki, Avrupa futbolunu takip etmiyorum diyen Sergen Yalçın milli takım hocalığında mı düşünülüyor demiş, soru işareti bırakmış. Alper Bey lütfen demiş, uzatmış lütfeni de.
1: Ha, Sergen Yalçın olmasın demek.
0: Evet, öyle
1: mi?
0: Öyle
1: lütfen. Ya ben şunu söylüyorum. Bak, eğer Sergen Yalçın, ki Sergen hocayla alakalı da mutlaka bir paylaşımda bulunacağım. Önümüzdeki günlerde Alper Üstündağ TV'de şunu söyleyeyim, çok net söyleyeyim, Sergen Hoca'yı bilmeden konuşuyorlar. Eğer Sergen Hoca, ben Sergen abiyi muhabirlik dönemimden çok iyi tanırım, yani birebir yanlarındaydım, program yaptığımda, televizyonda program yaptığımda da 2 sene birlikteydim. Sergen abiyi bir kere çok iyi tanıyorum. Sergen abi zora gelmeyen, Sergen abi idmanı sevmeyen, Sergen abi yani böyle baskı altında olmayı sevmeyen bir yapısı vardır. Sergen Yalçın bugün zeka olarak inanılmaz üst düzey, bir maçı, futbol oynadığı dönemden bahsediyorum, bir maçı alıp kazanabilecek güçte olan, gerçekten asla kaybetmek nedir bilmeyen bir isimdir Sergen Yalçın. Ve bugün Sergen abiye çok büyük haksızlıklar yapılıyor. Yani Alper Bey lütfen derken Sergen Yalçın'ın acaba İdmanı sevdiğinde, keşke idmanı sevseydi, disiplinli olsaydı, gece hayatı olmasaydı, işte biraz motivasyonu güçlü olsaydı, acaba dünya futbolunda bir Zidane kadar ses getirebileceğinden, bir Mateus kadar ses getirebileceğinden kimsenin haberi var mı? Bak, birebir tanıyanlardan biri söylüyorum. Sergen Yalçın'ı birebir izleyenlerden biri olarak söylüyorum. Yani 1988 ya da 89, o yıllardan beri, 89'du galiba, ilk maçından itibaren Sergen abiyi hep seyrettim. Hep seyrettim. Yani evet. Sergen abi çok başka bir futbolcuydu. Sergen Yalçın Türkiye'ye gelmez. Bak ben sana şöyle söyleyeyim. Sergen Yalçın eğer şu anda futbol oynuyor olsaydı Arda Güler'in kazandığının iki katı kazanırdı. Ve Real Madrid'de değil daha da büyük kulüplerde oynardı. Ya ben söylüyorum. Yani Sergen Yalçın kendine dikkat etmedi.
0: Evet.
1: Yani bir mesela Sergen Yalçın'ı görmek için bütün gollerini YouTube'dan açıp izlemeye de gerek yok. Bir Türkiye-Almanya maçı vardı. Almanya'da oynanan Almanya-Türkiye maçı vardı. Açsınlar izlesinler. Kalitesini, futbol anlayışını, zekasını görsünler. 2021 yılında geldiğinde o sene Beşiktaş şampiyon yaptığında hiç kimse sesini çıkartmadı. Bu kadar Sergen Yalçın'a kimse yüklenmedi. Ellerini açarak şampiyon yapan teknik direktörü ilan ettiler Sergen Yalçın'ı. Ya her zaman olmuyor. Papaz her zaman aynı pilavı yemez. Ama Sergen Yalçın dediğiniz zaman bence bir dakika bir duracaksınız. Ya milli takım teknik direktörlüğüne de bence çok yakışabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi idmanı sevmiyor. O yüzden kulüp takımlarında belki yapamıyor. Ama milli takımda bence bu görevi fazlasıyla üstlenebilir. Ve futbolcular da Sergen Yalçın'ın o milli takım formasını giydiği dönemdeki performansını gördüğünde ve Sergen Yalçın ismini duyduğunda daha büyük şekle sahaya dört elle sarılabilir. O yüzden Sergen Yalçın ismini bu kadar hafife alanlara çok kızıyorum.
0: Peki. Alper Üstün'de ağzına sağlık diyeceğim son kısımda, son kısma yaklaşırken. Ben eklemek istediğim farklı bir şey yoksa. Bu arada çok seviyeli, çok elit bir program oldu demiş Salih Bey. Sağa sola sallamayacak mısınız ona, buna, şuna demiş. İroni yapmış sonunda da. Saygılar, tebrikler demiş.
1: Yok, sallamaya gerek yok. Ben her zaman söylüyorum. Evet. Ben sevgili Berksayar, seni de çok takdir ediyorum. Başarılı bir gazeteci oluyorsun. İyi programlar yapıyorsun. Yani ben 98'den beri bu sektörün içerisindeyim. Hem futbolun içerisinden gelmiş biri olarak hem medya mensubu olarak her zaman etik yorumlar, doğru yorumlar yapmayı tercih ettim. Hiçbir zaman reyting peşinde de koşmadım. Yani bağırarak, çağırarak, oraya buraya sallayarak başarılı olunmaz. Bunlar sadece işte sayı kazanmak anlamında yapılan durumlardır. Ben böyle şeylere gerek duymuyorum. Senin bu kaliteli programından dolayı da katılmayı hiçbir zaman reddetmiyorum. Tüm futbol severlere de buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. İyi haftalar diliyorum.
0: Estağfurullah. Sağ ol, var ol Alper Üstün'de. Bir araya gideceğim. Aranın ardından burada olacağım.

0: devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
2: Fenerbahçe savunma transferini Koca Oponk ile tamamladı. Sarı lacivertler Nice forması giyen 22 yaşındaki Ganalı stoperi kadrosuna kattı. Fenerbahçe bu hamleyle yalnızca rotasyona genç bir isim eklemedi. Akebe Şikrinyer'in yanına hız, agresiflik ve girişim potansiyeli yüksek bir savunmacı yerleştirdi. Üstelik Oponk yaşı sayesinde artı 4 yabancı kontenjanına da uyuyor. Peki Koca Oponk kimdir? Nasıl bir oyuncudur ve Fenerbahçe'de neler yapabilir? Oponk'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Koca Oponk 4 Haziran 2004'te Gana'nın başkenti Akra'da dünyaya geldi. Altramdi Vizar Akademisi'nde başlayan futbol yolculuğu 2023'te İsveç ekibi Norrköping'e uzandı. Norrköping'in A takımında yeterli süreyi bulamayınca Sundsvall'a kiralandı. İsveç 2. liginde oynadığı 40'tan fazla maç onu altyapı futbolundan A takım oyununa taşıdı. Norrköping'e daha güçlü döndü. 2025'te formayı aldı ve kısa sürede Nice'in dikkatini çekti. Fransız ekibi onu yaklaşık 2,5 milyon euro ve bonuslarla kadrosuna kattığında plan ilk yılı uyum süreci olarak geçirmekti. Lakin savunmadaki sakatlıklar kapıyı araladı. Oponk da içeri girmekle kalmayıp formayı aldı. İlk resmi sınavını Benfica karşısına verdi. Tüm kulvarlarda 43 maça çıktı ve 40 kez ilk 11 başladı. Üstelik Nice dinlenerek gelmemişti. İsveç'te sezon devam ettiği için 2025'in ilk bölümünde 20 maça çıkmıştı. Yoğun takvim onu yavaşlatmadı. Gana milli takımına ve ardından Dünya Kupası'na taşıdı. Kadıköy'de yabancı değil. 2025'te Nice formasıyla Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi maçına ilk 11'de başlamıştı. Peki Oponk nasıl bir oyuncu? Oponk'un oyununda ilk göze çarpan özellik geniş alan savunmasındaki rahatlığı. 1.85'lik fiziğine rağmen çabuk yön değiştiriyor. Rakibi hızlandığında geride kalmıyor. Savunma arkasında gönderilen toplarda uzun adımlarıyla mesafeyi kapatıyor. Bu nedenle önde kurulan bir savunmada yalnızca stoper değil, gerideki emniyet görevini de görüyor. Santrafor sırtı dönük top aldığında çizgide

0: beklemiyor. Öne çıkıp teması kuruyor ve rakibin yüzünü kaleye dönmesini engelliyor. Topu kazandığında ise gelişi güzel uzaklaştırmak yerine pasla devam etmeyi düşünüyor. Nice 500 dakika oynayanlar arasında %62,8'de en yüksek ikili mücadele kazanma oranına ulaşması bu cesur savunmanın yalnızca görüntüde kalmadığını gösteriyor. Topla ilişkisi temiz, kısa ve orta mesafede güvenli oynuyor, baskı geldiğinde topu taşıyarak ilk hattı aşabiliyor. Yine de onu her pasıyla savunmaya yaran bir oyun kurucu gibi görmek doğru olmaz. Opong'un asıl marifeti hücumu tek başına kurmak değil, topun geriden sağlıklı temiz bir şekilde çıkması. Nice üçlü savunmanın hem sağında hem solunda, dörtlü hattında, merkezinde ve gerektiğinde sağ bekte kullanıldı. Bu çeşitlilik onu yalnızca bir stoper yediği olmaktan çıkarıyor. Maçın gidişatına göre savunmanın şeklini değiştirmek isteyen İsmail Kartal'a değerli bir taktik esneklik sağlıyor. İsmail Kartal Opong'u dörtlü savunmada sağ stoper olarak kullanabilir. Ake sol ayağıyla ilk pasını hazırlarken Opong geniş alanı savunur. Skriniar'la oynadığında ise Slovak stoper ceza sahasını korurken genç oyuncu araya atılan topları kovalar. Üçlü savunmaya dönülen bölümlerde Ake solda, Skriniar merkezde, Opong sağda görev alabilir. Semedo ve Archie Brown aynı anda ileri çıktığında geride bırakılan alan büyüyor. Opong'un sürati burada kıymet kazanacak. Kante'ye de Guendouzi ilk pas için yaklaştığında işi daha da kolaylaşacak. Zira önünde bağlantı bulunduğunda gereksiz riske girmek zorunda kalmayacak. Şampiyonlar Ligi'nin hızlı geçişleriyle Süper Lig'in kalabalık ceza sahaları aynı oyuncudan farklı çözümler isteyecek. Opong'un gelişiminde bunlar belirleyecek. Ancak Opong'un enerjisi zaman zaman sabırsızlığa dönüşebilir. Rakibini önde karşılamak isterken yerini erken terk ederse arkasında koridor bırakabilir. Hava toplarında sıçraması güçlü olsa da 1.85'lik boyuyla her santrafora karşı mutlak üstünlük kurması da beklenmemeli. Türkiye'de kapalı savunmaları açmaya çalışırken verilecek geniş alanlar onun karar kalitesini sınayacak. Bu transfer Ake ve Skriniar'ın doğrudan kenara çekileceği anlamına gelmiyor. Opong öncesinde rotasyona girecek, ardından hızı ve devamlılığıyla formayı zorlayacak. Fenerbahçe hazır bir yıldızdan ziyade bugünü oynayabilen ve yarına değer taşıyan bir stoper aldı. Çıraklık dönemini İsveç'te, ilk büyük sınavını Fransa'da verdi. Şimdi sıra Kadıköy'de. Peki sizce Koca Opong Fenerbahçe'de savunmanın değişmezlerinden biri olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşiktaş'ı konuşarak devam edeceğiz. Beşiktaş'ın gününde devam ediyoruz. Zira Beşiktaş'ta bir tazelenme var. Beşiktaş'ta bir yeni yönetim. Aynı zamanda Beşiktaş'ta yeniden Serdal Adalı'nın seçilmesi, güven oyu alması süreci var. Tüm bunları konuşacağız. Tabii İtalya-Türkiye maçı yarın oynanacak. İtalya milli takımı maç öncesi son antrenmanını an itibariyle Bologna'da gerçekleştiriyor. Tüm bunları konuşurken, tüm bunları değerlendirirken önce Beşiktaş diyeceğiz. Spor spikeri Erdem Ulus'la diyeceğiz bunu. Erdem Ulus, hoş geldin, selamlar.
1: Merhabalar Berk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Senin sesini radyo gol frekansında duymak, burada duymak, seninle yayın yapmak çok kıymetli, çok keyifli abi. Onu söyleyeyim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ben de senin sesini duymaktan evet. ötürü izleyicilerimizle, dinleyicilerimizle birlikte sohbet edebilmekten evet. ötürü mutluluk duyuyorum.
0: Şimdi az önce de dedim, bu işin nazarı vardır maşallah diyerek diyeyim. Sen bu aralar daha mutlu görünüyorsun abi. Sosyal medyadan, şehir dışında olduğun için sosyal evet, medyadan biraz daha çok görüşüyoruz ediyoruz ama maşallah.
1: Son bir senedir memleketimdeyim, Bartın'dayım.
0: Evet.
1: İşte İstanbul'un gürültüsünden, stresinden, trafiğinden, kargaşasından biraz uzaklaşınca insan biraz daha rahatlıyor. Stres, baskı üzerinden kalktığı zaman da biraz daha yaratıcı olabiliyor diye düşünüyorum. Zaman zaman İstanbul'un koşuşturması arasında yapmak gereken işleri ertelemek durumunda kalıyoruz ya da hakkıyla yapamama durumunda kalıyoruz. Son bir senedir biraz daha böyle Karadeniz'e gelerek, memleketime gelerek, Bartın'a gelerek daha farklı bir yaşantının içerisindeyim. Ama buradan da futbol gündemini, ağırlıklı olarak Beşiktaş gündemini tabii takip etmeye devam ediyorum ve sık sık İstanbul'a geliyorum.
0: Ve ben de bu İstanbul'un keşmekeşinden ya da yoğunluğundan kurtulan bir yerde bulursa aynı zamanda daha mutlu göründüğünü söyleyerek girmiş olayım yayın abi. Kolaylıklar dileyim bir tarafa.
1: Allah kurtarsın diyorum diğer dinleyicilerimizi de.
0: Beşiktaş gündemini de uzaktan takip ediyorsun tabii.
1: Yani tabii uzak, çok uzaktan olmasa da gündemin içerisindeyim. Gün gün telefon görüşmelerim, Beşiktaş'la ilgili haber alışkanlıklarım, gündemi takip etme alışkanlıklarım tabii devam ediyor.
0: Peki Beşiktaş'ta seçim gündemini nasıl yorumluyorsun Erdem Ulus? Neler söylersin bugüne ilişkin?
1: Şimdi 39.500 üye Beşiktaş'ta 40.000 üye vardı. Son dönemde de bu rakam çok artmıştı. Çeşitli tartışmalara da sebep oluyor Beşiktaş'ın kongre yapısı. Bu ayrı konuşulacak bir konu. Serdal Adalı güven tazelemek için bir anlamda yeni yönetim listesini oluşturarak bu işin içine girdi. Ve önemli isimleri, yönetimine faydalı olabileceğini düşündüğü isimleri dahil etti. Zaten Beşiktaş camiasından da yakından tanıyoruz. Bazı isimlerle yollar ayrıldı. Onların görev süreleri tamamlandı. Serdal Adalı daha tazelenmiş, daha enerjik olduğunu düşündüğü, Beşiktaş'a daha fayda sağlayabileceğini düşündüğü isimlerle yola çıktı. Murat Kılıç gibi, Uğur Fora, Leman Özgür, Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy var. Ayhan Aydın, Mete Düren ki Beşiktaş'ın 2009 yılındaki çifte kupalı şampiyonluğunda Yıldırım Demirören yönetiminde, daha sonra Sayın Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'nda federasyonda görev almış çok önemli bir isim. Mete Düren hem basın sözcülüğü görevini yapacak diye düşünüyorum, hem de Beşiktaş'ın Sağlık Kurulu Başkanlığı'nı yürütecek aynı zamanda. Orhan Özalp, Özkan Erseven, Mehmet Sarımerber, Arslan Küçük Emre gibi isimler var. Yedek listede Tolgun Baytalı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gencer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin gibi isimler olduğunu da görüyorum. Cengiz abi, abi olarak nitelendirdiğimiz camianın sevilen isimlerinden birisi, bir tribün efsanesidir. Beşiktaş tribünlerinin bugünlere kadar gelmesinde önemli pay sahibi olan isimlerden bir tanesidir. Beşiktaş taraftarının nabzını çok iyi yoklayabilen, onlarla iletişime geçip problemleri büyümeden çözebilen yetenekte olduğunu düşünüyorum. Onun da görev alacağını duyduğumda mutlu oldum. Kendisine diğer yeni üyelerle birlikte bir kez daha başarılar diliyorum. Serdal Adalı tek aday olarak girdiği listeden zaten galip ayrıldı. Şöyle bir dönemde iyi bir transfer dönemi geçirdi Sayın Serdal Adalı. Ardından da sezona iyi bir başlangıç yaptı. Hem ligde hem Avrupa'da. İki karşılaşmayı, Alanya ve Ahmetspor maçlarını ayrı bir tarafa koyuyoruz. İlerleyen dakikalarda belki konuşacağız onları da. İyi bir performans sergiledi. Aldığı puanların yanı sıra hem Avrupa'da hem ligde şu anda iyi bir noktada. Lider de olabilirdi. Böyle bir süreçte zaten çok adaylı bir seçime de gidilmiş olsa Serdal Adalı şu süreçte kazanacak olacaktı. Ama bir kez daha söylüyorum, yönetimini yenilemek, yönetimdeki enerjiyi yükseltmek, yeni isimlerle Beşiktaş'a daha faydalı olabileceğini düşündüğü isimlerle yola devam etme kararı aldı. Bazı problemlerin de yaşandığını, daha doğrusu polemiklerin yaşandığını sosyal medyadan takip ettim. Ben gelemediğim için genel kurula Beşiktaş'ın resmi internet sayfasından, YouTube hesaplarından kongreyi takip etme şansı yakaladım ve kongrede bulunan arkadaşların da sürekli sosyal medyadan verdikleri bilgilerle kongre gündeminden geride kalmadık. Beşiktaş'a hayırlı olsun diyorum. Serdal Adalı ve yeni yönetimine yeni dönemde başarılar diliyorum.
0: Peki Beşiktaş'ta ne değişecek diye sorduğumda Erdem Ulus?
1: Şimdi Beşiktaş'ta biliyorsun Mali ve İdari Genel Kurul, ardından da seçimli genel kurul yapıldı. Mali tabloda Beşiktaş'ın borcu değerlendirme altına alındı. Tabii kulüplerin ciddi bir borç yükü var. Kulüp içerisinde bulunan ekonomistler bununla ilgili daha doğru, daha düzgün bilgiler vererek camiaya gerekli uyarılarda bulunuyorlar. Ben bu uyarıların göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Geçtiğimiz dönemlerde de bunlar yaşandı. Sayın Fikret Orman döneminde de Beşiktaş başarılıyken çok fazla kalebinde yaşanan açıklar Beşiktaş camiasını ileriki dönemde ciddi bir borç yükü altına soktu. Bu ne demek oluyor? Yani yönetimler zaman zaman göreve geldikleri süreçlerde kendi görev sürelerinin dışına çıkacak bir borçlanma yapısıyla camianın önündeki önemli sezonları da başka yönetimlerin geldiği süreçte onların çalışma alanlarını da daraltıp maalesef hedeflerin de beraberinde küçülmesine neden oluyorlar. Önemli olan görev aldıkları süreçte Beşiktaş'ın ekonomisini doğru bir şekilde yönetebilmek, ödenebilir bir sisteme dönüştürebilmek gerekiyor. Ben bugün bazı Beşiktaşlı iktisatçılardan, bazı ekonomistlerden, onların sosyal medyadaki yazılarından takip edebildiğim kadarıyla Beşiktaş'ın biraz da dikkat etmesi gerekiyor. Yani kaynakları çoğaltması gerekiyor. Şunun altını çizmek istiyorum. Ben Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon gibi hedefe oynayan takımların çok fazla küçülerek, kemer sıkarak bir noktaya kadar gelebileceklerini düşünmüyorum. Yani tabii ki kemer sıkılma kelimesi farklı yönlerde de algılanabilir ama ciddi bir ekonomik denge Beşiktaş camiasına gerekiyor. Sadece Beşiktaş'a değil, Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye de gerekiyor. Ama Beşiktaşlılar sadece Beşiktaşlılardan sorumlu olduğu için kendilerine bakmaları lazım. Hani Beşiktaş'ın borcu şu kadar dediğimiz zaman Galatasaray'ın borcu da şu kadar, Fenerbahçe'nin borcu da şu kadar şeklinde yorumlar yapılıyor. O çok doğru bulmuyorum onu. Herkes kendi ekonomisinden, kendi kulübünün içinde bulunduğu durumdan sorumlu. Beşiktaş'ta bunu değerlendirdiği bir toplantıyı yaptı. Kongre üyelerine Beşiktaş'ın içinde bulunduğu ekonomik tablo ile ilgili bilgiler verildi. Sayın Serdal Adalı'nın açıklamaları vardı. Tabii Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapıldı biliyorsun. Katılımın yüksek olabileceği ihtimali de göz önünde bulundurularak bu konuda bir çalışma yapıldı. Ondan sonra Serdal Adalı Dikili Taş projesini aktardı. Dikili Taş'tan elde edilecek gelirlerin Beşiktaş'ın önümüzdeki süreçte borçlarını nasıl ödeyebileceği konusundaki soru işaretlerini ortadan kaldırma şeklinde kamuoyuna sundu, kongre üyelerine sundu ve sponsorluk çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Biraz da Berk, takımda, futbol takımında işler yolunda giderken bu işler biraz daha kolay oluyor. Ama işler futbol takımında iyiye gitmediği süreçlerde bu durumların içerisinden çıkmak da çok kolay olmuyor yöneticiler için. Bu sebepten ötürü Beşiktaş adına zaman zaman tansiyonun yükseldiği, üyelik ihraçları söz konusuydu. Yani biliyorsun Beşiktaş tüzüğünde de yazan bazı maddeler var. Beşiktaş başkanına yapılan hakaretler ya da terbiye sınırlarını zorlayan sözler, hani küfürler şeklinde bunu nitelendirebilirim. Üyelerin oyuna sunuldu ihraç ve bu ihraçlar ihraç oyuna sunulan üyelerin yaşattığı bir gerginlik de söz konusu. Burada Alen Markaryan'la yaşanan bir diyalog, Sayın Başkan'ın yaşamış olduğu Beşiktaş, o da tribün efsanelerinden, Beşiktaş'a 45-50 senesini vermiş bir isimdir Alen Markaryan. Beşiktaş tribünlerinden geldiği için daha çok sevilmesi, daha çok tutulması gerekirken zaman zaman amigo kelimesini tırnak içerisinde söylüyorum, adının önüne bir handikap olarak koyarak Beşiktaş Genel Kurulları'nda sanki söz alma hakkı yokmuş gibi lanse edilmesini çok doğru bulmuyorum. Ben yaklaşık 20-25 sene boyunca Alain Markaryan'la program yaptım. Çok doğru bir kişiliğe, örnek bir kişiliğe sahip bir insan. İnsanlar uzaktan nasıl tanırlar, nasıl yorumlarlar bilmiyorum ama oturduğun zaman masada konuşmaya başladığın zaman, Beşiktaş'ı ondan dinlediğin zaman, geçmişi dinlediğin zaman, gelecekteki hayallerini dinlediğin zaman onun gerçek bir Beşiktaşlı olduğunu söyleyebilirim. Serdal Adalı'yla da aralarında yıllardır abi kardeş ilişkisi vardır. Son dönemdeki seçimlerde de Alain Markaryan bir kongre üyesi olarak Serdal Adalı'yı desteklemiştir. Serdal Adalı'yla sürekli olarak kontak halindedir ki bu çok doğrudur. Bir tarafta tribünü temsilen, yıllarını tribüne vermiş bir tribün insanı, Beşiktaş camiasında her gün yüzlerce insan onu arayarak, dükkanına gelerek, bir şekilde sosyal medyadan ona ulaşarak Beşiktaş'la ilgili yaşadıkları problemleri, işte düşündükleri projeleri, yapılması gerekenleri hep onunla paylaşıyorlar. Yani o bir tribün adamı olduğu için tribünün nabzını sürekli tutabilen bir insan. Gecesi gündüzü taraftarla, taraftarın işte olaylara bakış açısıyla, beklentisiyle geçiyor. Onları dinliyor ve en doğru olması gerektiğini düşündüğü bütün bilgiler ışığında Beşiktaş'a en faydalı olabilecek sonuçları Sayın Başkan'la da paylaşıyor. Bence bu çok doğru, düzgün ve medeni bir ilişkidir. Ama şimdi bir üyenin ihracı söz konusuydu.

0: Beşiktaş kongre üyesi. Beşiktaş'a sosyal medya üzerinden başkanına yapmaması gereken hakaretlerde bulunmuş. Ve bu da tüzük gereği ihraca kadar gidebiliyor. İhraç oylamasına kadar gidiyordu. Oylama yapıldı. İhraç fazla... İhraç için elini kaldıranların sayısı fazla olduğu gerekçesiyle ihraç edildiği bilgisi gelince Alen otomatikman salonda bulunduğu noktadan arkadaşlarıyla birlikte. Şimdi bir taraftar mağdur olduğu zaman hemen Alen o taraftarların sorumlusu olarak onların isteklerini Beşiktaş'ın en üst makamına iletmekle görevli. Yani insanlar ondan onu bekliyorlar. Beşiktaş taraftarının bireysel problemlerle de uğraşıyor. İnan çok problemlerle de uğraşıyor. Çözdüğü birçok şey var. Aşabildiği, aşmaya çalıştığı birçok şey var. Bu da onlardan bir tanesiydi. O gürültü içerisinde Sayın Başkan'ın yanına gitmiş başkanım. Oylama yapıldı ama el kaldıranların, kaldırmayanların tespit edilmesi yaklaşık 10 saniye sürdü. Bir daha yapalım. Soru işaretine gebe bırakmayalım. Tartışmaları gebe bırakmayalım derken aynı zamanda Sayın Başkan'ın da ben anladığım kadarıyla vücut dilinden Alen Markaryan'ın yani taraftarımızı affedelim başkan, işte ihraç talebini geri çekelim, bir kişi eksik bile kalmayalım, yolumuza kenetlenerek devam edelim düşüncesi. Sayın Başkan da çok ona da hak veriyorum. O da çok yıpranmış. Bu kadar emek verirken kendisine yapılan hakaretlerden üzülmüş. Bu üzüntüsünü Alen Markaryan'a dile getirirken aldılar koca kongreyi, koca mali kurulu Sayın Başkan'la işte Amigo arasında yaşanan diyalog diye servis ettiler. Bunlar doğruyu yansıtmıyor. Kulaktan dolma bilgiler. Beşiktaş camiasını bilenler, Beşiktaş'ı yaşayanlar işin nasıl gerçekleştiğini, ne amaçla gerçekleştiğini gördüler. Sosyal medya üzerinden başlayan bu karalama kampanyası, algı kampanyası halen daha devam ediyor. Bu yüzden ben Beşiktaşları bilgilendirmek istedim. Beşiktaş adına yaşanmış önemli bir kongreydi. 2 gün boyunca sürdü ve Beşiktaş'ın gerçek meseleleri tartışıldı. Kimse kimsenin arkasından konuşmadı. Gitti, herkes herkesin yüzüne düşüncesini dile getirdi. Bence gayet medeni, gayet de Beşiktaş'a yakışır bir kongreydi.
1: Peki sonuçlar da orada yavaş yavaş açıklanıyor haliyle beklenen sonuçlar ama orada geçersiz oylar ve tabii boş oylar dikkat çekici kısımdı.
0: Ya o protesto olarak değerlendirilir. Evet, yani hani ben boş oy atıyorum çünkü atabileceğim bir aday yok mesajıdır o da aslında.
1: Evet.
0: Yani ama tabii ki de bunlar sonucu değiştirecek şeyler değil. Serdar Adalı'nın bir kez daha güven tazeleme adına yapmış olduğu hem güven tazeleme hem de yeni yönetimini oluşturabilmek. Şimdi yönetime aldığı isimler üzerinden üretilen projeler var ve bu projeleri hayata geçirebilmek için o kişilere ihtiyacı var Sayın Serdar Adalı'nın. Bu dönemde de bu değişimi yaptı. Eski üyelere teşekkür etti. Onların hizmetlerinden ötürü onlara teşekkür etti. Şimdi yenilerden ciddi beklentilere girildi. İyi bir yönetim kurulu oluşturuldu. İnşallah güçlü bir şekilde devam eder. Çünkü Türk futbolundaki bu taşların yerinden oynadığı bu günlerde Beşiktaş'ın hem sahada hem de saha dışında yönetimiyle birlikte taraftarıyla birlikte tek yumruk olması gerektiği süreçleri yaşıyoruz.
1: Ve bir diğer tarafta sandık sonuçları 2 numaralı sandıkta mesela 151 oy kullanıldı. 144 oy vardı Serdal Adalı'ya. 3 geçersiz 4 boş. 6 numaralı sandıkta 137 oy Serdal Adalı'ya 1 oy geçersiz şeklinde bir sonuç vardı. 1 numaralı sandığa dönüyorum. Karışık biraz sandık sayıları ama hızlıca detaylandırıyorum. 126 oy vardı Serdal Adalı'ya 2 oy geçersizdi. Bir diğer tarafta yani %1 gibi bir geçersiz ya da boş kısmı yakalanmış bazı sandıklarda. 4 numaralı sandıkta hızlıca baktığımda 143 Serdal Adalı 12 boş 1 geçersiz oy vardı. Orada biraz sayı dikkat çekiciydi. 5 numaralı sandıkta 4'ün hemen ardından 5'te 145 Serdal Adalı 2 boş oy şeklinde oylar vardı. 3 numaralı sandığa döndüğümde 176 1 şeklinde geçersiz oy. 7 numaralı sandıkta 151'e 6 şeklinde Serdal Adalı ve boş oy sayıları böyleydi. Böyle devam ediyor ama 9 evet. numaralı sandıkta mesela 10 geçersiz oy. Diğer tarafta 14'te 2, 14 numaralı sandıkta 2, 12 numaralı sandıkta 2, 11 numaralı sandıkta 2, 10 numaralı sandıkta geçersiz oy yok gibi gibi sonuçlar var. Bunları hatırlatalım. En azından başkanlığa yeniden çekildiğini konuştuğumuz şu anlarda.
0: Tabii Berk, doğru, çok haklısın. Tabii geçtiğimiz dönemde Sayın Başkan Serdal Adalı'ya yapılan eleştirilerin de çok yoğun olduğunu biliyoruz. Özellikle doğru. Geçen sezon sonuna doğru başlayan, yeni sezonun öncesine kadar devam eden süreçte Beşiktaş başarısız olduğu bir sezonun ardından tabii ki de tüm oklar Beşiktaş Başkanı'nın üzerine yöneliyor. Burada yapılan

0: eleştiriler çok daha ağır eleştirilerdi. Sayın Başkan iyi bir transfer dönemi geçirip yönetimiyle birlikte sezona da iyi bir başlangıç yapınca camianın bir anlamda beğenisini kazandı. Yani ilerleyen günlere daha umutlu bakmaya çalışan bir taraftarın pozitif düşüncesi şimdi artık Serdal Adalı'nın arkasında. Yani rüzgar arkadan esiyor. Onu daha ileri götürebilir. Zaman zaman bu rüzgar karşıdan da estiğinde adım atmanın bile mümkün olmadığı süreçleri Beşiktaş camiasında nice başkan yaşadı. Sayın Serdal Adalı da yaşadı. Bundan sonra da yaşayacak. Ama şunu söyleyelim. Sezona iyi bir başlangıç yapmış olması, sezon öncesindeki hazırlık dönemi, transfer dönemi sezona iyi bir başlangıç yapılmış olması Sayın Başkan'ın bu süreçte işleri yoluna koyma adına elini kolaylaştırdı. Bence camialar için böyle durumlar fırsattır. Yani Fenerbahçe'nin kongresine bakıyorsun. Son dönemde divan kurulu toplantılarında takım kötü performans sergilediği süreçlerde eskiden de böyledir bu. Divan kurulu toplantıları bile, mali kurullar bile çok gergin geçer. Mutlaka futbol takımının başarısını, iyi sonuçlarını arkasına alan yönetimler bu iyi havayı değerlendirip camialarını daha ileriye götürebilecek projelere imza atabilirler. Bunlar fırsat süreçleridir. Sayın Başkan da bu fırsatı inşallah iyi kullanacaktır. Yönetimini yeniledi. Bundan sonra ne olacak? Tabii Türk futbolunda yaşanan büyük bir kaos var şu anda Berk.
1: Oraya da gelelim yani, mesela onu da konuşalım isterim. Tam oraya gelecektim.
0: Evet Berk, yani yaşananları her gün takip ediyoruz ve artık ağzımız açık seyrediyoruz. Yani Türk futbolunda yaşanmış kokuşmuşluğun ne derece büyük olduğunu geçmiş dönemden beri söylüyorduk. Bu yapılanmaların önemli kurullar içerisinde, Türk futboluna yön veren kurullar arasında bu illegal yapılanmaların Türk futboluna büyük zararlar verdiğini hep dile getiriyorduk. Ama son dönemde ortaya çıkan belgeler, konuşmalar, işin ne kadar farklı boyutlara gittiğini, ne kadar korkutucu boyutlara gittiğini bize gösterdi. Artık yani Türk futbolunun son 20 senesinden 30 senesinden çok ciddi tereddüt duyar hale geldik. Her sene belli bir proje, belli bir amaç kapsamında belli takımlar kollanıp belli takımlar başarıya giden yolda desteklenirken hakemler tarafından verilen kararlar, kümede kalma mücadelesi, lige çıkma mücadelesi altlıklarda. Yani her tarafa abiyane tabirle ayar verilmiş. Ve ilişkileri iyi olduklarını ön plana çıkarmışlar. Onlara yol vermişler. Ötekilerin yolunu kesmişler. Yani Türk futbolu yani bu kadar aciz ellerde, bu kadar uzun süre ayakta kaldıysa o da ülkenin futbol aşkından kaynaklıdır bence. Ama artık devlet yetkilileriyle birlikte bu işe el atılıp Türk futbolu içinde bulunduğu bataklıktan çıkarılmak zorundadır. Yani hakem hatalarının, hakem kararlarının konuşulduğu, tartışıldığı, tartışılmadığı bir hafta yok. İnsanların artık birbirine olan güveni kalmamış durumda. Bu güven ortamının tamamen sarsıldığı süreçte bir de bunları destekleyen ses kayıtları, WhatsApp yazışmaları, konuşmalar ortaya çıkınca Türk futbolu için gerçekten büyük bir üzüntü duyuyorum. Ben Beşiktaş adına bu bağlantıyı gerçekleştiriyorum. Beşiktaş gündemi adına bağlantıyı gerçekleştiriyorum. Yıllardır Beşiktaş'ın yaşadığı sıkıntılar, hakemlerin vermiş olduğu, vermemiş olduğu kararlardan ötürü kaybedilen maçlar, kaybedilen sezonlar, artık insanlar paranoyak hale kadar geldiler. Bak, bunları yapan insanlar, lige bu kadar hakeme, maçlara bu kadar müdahale eden insanlar, sen düşünmüyor musun? Sezon başındaki fikstüre müdahale etmiyorlar. Ya Beşiktaş 7 sene nedir Alanya'ya Ağustos sıcağında gidiyor Berk. 7 senedir Erzurum'la ne zaman oynayacak? Kasım'da Aralık'ta oynayacak.
1: Yani ya Kasım ya Aralık'ta. Oraya da bir müdahale yani, var diyorsun.
0: Soğuğun ortasında ben gidiyorum Erzurum'a. Sıcağın göbeğinde Alanya'dayım. Bakıyorum diğer ezeli rakibim Alanya'ya gittiği tarih Aralık. Daha yaşanabilir şartlarda Erzurum'a gittiği tarihte Ağustos. Ama ben artık bunlara olan inancım da kalmadı. Ben buralara kadar lige ayar verildiğini düşünüyorum. Bu kadar güven ortamı sarsılmışken bundan sonra Türk futbolunda adaleti nasıl sağlayacaklar? Bunu çok ciddi bir soru işareti olarak görüyorum. Türk futbolu karanlık günlerin içerisinde, zaten yıllardır karanlık bir sürecin içerisinden geçiyordu. Ama bu karanlıktan çıkar elde edenler, bu karanlığı kendi aydınlıkları olarak görenler maalesef bu düzenin devam etmesine izin verdiler. Yıllardır süregelen bu kötü sistem, bu kötü düzen Türk futboluna çok büyük zararlar verdi. Milli takımlar bazında da zaten yaşadığımız sıkıntıyı Uluslar Ligi'nde biraz seviyeyi arttırdığımız zaman gördük belki.
1: Peki milli takım özelinde bir de yarın var. Yarınki maç var. Oraya ilişkin.
2: sözü yine sana bırakayım. İtalya ile bir kez daha karşılaşacak millilerimiz.
0: 10 kez de karşılaşsak sonuç alamayacağız diye düşünüyorum. Yani o kadar bir yıpranmışlık var ki milli takımın içerisinde. Vincenzo İtalyano'yla olan Vincenzo diyorum ya. İtalyano dedim. Beşiktaş'ın İtalyano hocası.
2: Ben de çok karıştırıyorum abi orayı.
0: İtalyanları karıştırdım
2: evet.
0: Kardeşim.
2: Evet.
0: Yani Montella artık bazı durumlarda teknik direktörle futbolcu arasında bağ kopar. Kamuoyuyla teknik direktör arasında bağ kopar. Gerçi federasyonun da kamuoyuyla bağı kopmuş durumda. Türkiye Futbol Federasyonu'nun. Yani burada sadece Montella değişimiyle başlayacak bir süreç Türk futbolunu toparlanma süreci içerisine götürmez. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'nda da ciddi bir değişim gerekecek. Türk futbolunda yaşanan bu skandallar... Yani futbolcuları bile olumsuz etkiliyor. Ben buna katılıyorum. Bu düşüncelere katılıyorum. Yani Türk futbolu üzerinde kara bulutlar dolaşırken milli takım performansını hiçbir şeyden bağımsız, her şeyden bağımsız bu kara bulutların arasında çok da güneşli göremeyeceğimizi düşünüyorum. Türk futbolu sadece sahada oynanmayan bir oyun olduğunu kendi izleyicisine, kendi halkına yıllardır gösteriyor ama bunu illegal olarak gösteriyor. Maalesef saha performansı, saha dışındaki performansın gerisinde kalıyor. Yani illaki birileri futbola müdahale ederek kendi istedikleri futbolcuların belli noktalara gelmesini, kendi istedikleri takımların belli noktalara gelmesini istiyorlar. Kendi çıkarları, kendi ilişkileri olmayan insanları hak etmelerine rağmen geri planda bırakıyorlar. Bu kadar hakkın yendiği bir yerde de başarıdan söz edebilmek mümkün değil. İtalyanlar karşısında ben... şöyle bir sonuç bekliyorum, böyle bir sonuç bekliyorum demiyorum. Ben yine çok fazla iyi bir oyun, milli takımımızdan görmek istediğimiz bir oyun beklemiyorum. Maalesef milli takım içerisinde de oyuncu seçimlerinde de yapılan yanlışlar son dönemde ön plana çıktı. Ben biliyorum Vincenzo Montella'nın üzerinde de bu Türk futbolunda hakemlerin üzerinde nasıl uygulanan mobbingler, baskılar varsa yine Türk futboluna dizayn vermeye çalışan, yön vermeye çalışan insanlar milli takımları da baskı altına alarak orada istedikleri oyuncuların daha fazla yer almasını, daha fazla süre almasını sağlıyorlar. Ve böylece bu kadar genetiğiyle oynanmış futboldan başarı beklemek de mümkün olmuyor.
2: Maalesef öyle ve tüm bunları konuşuyorken seninle Erdem Ulus, gelen mesajlar var. Gelen mesajlarda sana sorular var. Özellikle Fenerbahçe tarafına da değinen bir dinleyicimizin mesajını görüyorum. Erdem Ulus'un yorumlarını çok beğeniyorum. Fenerbahçe için ne der? İsmail Kartal'ın açıklamaları nasıl buluyor demiş ama İsmail Kartal'ın öyle çok da öne çıkan bir açıklaması olmadı. Arda Güler'i ben oynattım kısmını konuştuk sadece. Mehmet Bey'in mesajı. Bir diğer tarafta Ahmet Baki yazmış dinleyicilerimizden. Ona selamlarımızı gönderelim. Ve dinlediğini, selamlarını ilettiğini söylemiş. Onun yanında Hakan Güneş'in mesajını görüyorum. Beşiktaş'ı konuşan abilerimin sesleri hep birbirine benziyor. Alper Üstündağ ve aynı zamanda Erdem Ulus'un seslerini birbirine benzettim demiş. Peki. Erdem Ulus'u daha fazla duyabilecek miyiz demiş. Erdem Ulus radyo gol frekanslarına bağlanacak zaman zaman. Erdem abi'den aldık sözünü. Bir diğer evet. Tarafta bir diğer tarafta Bora Bey'in mesajı var. Bora Bey sana selamlarını iletmiş ve dinlediğini söylemiş.
0: Aleykümselam.
2: Bu şekilde. Mesajlar böyle Erdem Ulus.
0: Evet. Dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz tabii. Şimdi bu milli takım arası Türk futbolundaki bu çürük elmaların da ortaya çıkması açısından iyi mi oldu, kötü mü oldu? Şöyle, bu süreçte ligler devam edemezdi. Artık Spor Bakanlığı mı, Türkiye Futbol Federasyonu, çünkü federasyonun da bir yaptırımının kalmadığı süreçleri yaşıyoruz. Yani Merkez Hakem Komitesi'nden sorumlu olan Türkiye Futbol Federasyonu. Merkez Hakem Komitesi Başkanı'nı oraya getiren Türkiye Futbol Federasyonu. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bu kadar bireysel olarak çürümüşlük, bunlar birkaç kişinin üzerine atılarak içinden çıkılabilecek bir şey değil. Yani sivrisinekleri öldürerek biz bu bataklığı kurutamayacağız. Önce bataklığı kurutmamız lazım ki Türk futbolunu daha aydınlık günlere çıkarabilelim. Hak edelim milli takımda oynadığı, hak edelim maçları kazanabildiği, hak edelim şampiyonluklara ulaşabildiği sezonları yaşayamazsak Türk futbolunun hem milli takımlar bazında hem Avrupa kupaları bazında bir noktaya gelebilmesinin mümkün olmadığını görüyoruz. Futbol böyle bir oyun değil. Hayata benzer. Ektiğini biçersin futbolda da. Yani hep kötülük yapa iyilikler kazanmış insanlar yoktur yani. Varsa bile çok nadirdir bunlar. Futbolda da böyle sürekli yanlışları yaparak Doğruları bekleyemezsin sevgili Berk. Artık bir yerden başlamamız lazım. Her seferinde yeni projelerden bahsediyoruz. Yeni sistemlerden bahsediyoruz ama artık temizlikle biz bu işe başlamalıyız. Ve artık bu bizim bir kültürümüz haline gelmeli. Doğruluk, adalet, Türk futbolunun kültür haline gelmediği sürece Türk futbolundan başarı beklemek söz konusu değil. Her sene bu kaosu konuşuruz.
2: Gelen mesajlar var. Ezeli rakibim dedin ya. Benim ezeli rakibim neden Alanya'da şu tarihte oynuyor da ben bu tarihte oynuyorum dedin ya. Orada dinleyicimiz Uğur Bey. Uğur Bey demiş ki Galatasaray'dan mı bahsediyor demiş. Neden üzerinize alınıyorsunuz yani Uğur Bey? Yapmayın bunu. Galatasaraylı bir dinleyicimiz. Fenerbahçe'den de bahsediyor olabilir mesela.
0: Şimdi şöyle söylüyorum.
2: Takım söylemedim. Yani, ben özellikle dinledim o bölümü.
0: Galatasaraylı arkadaşıma şunu da söylemek istiyorum. Hı. Türk futbolunda işler böyle yürüyorsa yani bunlar tabii şimdi Alanya'ya Ağustos'ta gitmekle Aralık'ta gitmek arasında fark var. Yani ben Beşiktaş'tan arkadaşlarla konuştuğumda bırak futbolcuları Alanya'ya giden taraftarlarla konuştum. Abi nefes alamadık diyorlar yani. Sahada futbolcudan performans beklemek kolay değil. En azından orada o havaya alışkın, o şehrin takımı olan insanlar da var. Onlara sıcak yok mu? Elbette var. Ama onlar bunu pozitife çevirebiliyorlar. Bu sebepten ötürü mesela Erzurum'a, şimdi Aralık'ta, Kasım'da Erzurum'a gitmekle Ağustos'ta Erzurum'a gitmek arasında fark var. Şimdi eğer kulüp başkanları, kulüp yöneticileri Türkiye'de sistem bu şekilde devam ediyorsa ve bu güçlerini ortaya koyabiliyorlarsa kendi takımları menfaatleri de koyuyorlar. Ama bunlar işin genelinde her alanda adaletsizliğe sebep olduğu için bu adaletsizlik içerisinden de çıkabilmemiz mümkün olmuyor. Yarın bir gün biri senden daha baskın, biri senden daha güçlü olduğunda senin işine gelmeyen sistemi Türk futboluna uygulamaya başladığında bu sefer herkes adaletten bahsediyor. Adalet hepimize lazım. O yüzden de en doğruları gibi ben yani Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı demiyorum. Yani burada bu yaptırımlara, bu kurgulara açık olmaması gerekir buraların. Yıllardır bize diyor şey, yapay zeka atıyormuş hakemleri. Atamıyormuş abi. Senin hakemin atıyormuş. Telefonla sen atıyormuşsun. İşte seninle ilgili iyi konuşanlar varsa onlar üst klasmana çıkıyormuş. Senin hakkında kötü konuşanlar varsa alt klasmana düşüyormuş. Yani yıllarca böyle yönetiyormuşsunuz. Yalan söylemişsiniz. Bu yapılanmaların Türk futbolunu bir noktaya getirebilmesi için Merkez Hakem Komitesi'nin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun, milli takımların ciddi bir şekilde temizliğe girip ciddi bir temizlik kültürüyle bezenmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Onun dışında hiçbir ezeli rakibime Galatasaray, Fenerbahçe'ye söz söylemek zaten bizim maddemize değil. Sadece biz düşüncelerimizi dile getiriyoruz.
2: Selamlar demiş İzmir'den Naz Hanım. Alanya'ya kim gidecek Ağustos'ta demiş. Bunu hatırlatmış. Naz Karaköy'ün.
0: Beşiktaş gitti.
2: Evet. Gitti geldi. Gidecek gitti, kısmında geldi. Da değiliz artık. Bu yıldayız.
0: Ya,
2: gitti
0: bir de, geldi. Bir de sadece sıcak rakip değil. Yani bir korkunç bir hakem yani. Ya, buna rağmen işte Beşiktaş zirveye bir adım uzaklıkta milli araya girdi. Yani Beşiktaş adına konuşulduğu zaman Alanya maçındaki skandallar, Ahmet maçında yaşananlar falan. Yani hakeme rağmen kazanamıyoruz. Berk böyle bir şey
2: evet,
0: yok.
2: Doğru.
0: Yani ya sen 1-0 kazanabileceğin maçı o kadar sana zorlaştırıyorlar ki senin bir penaltını vermiyor, golünü vermiyor, kırmızı kartı vermiyor rakibe. Bunlara rağmen rakibi yenebildiğin sezonlarda mı başarılı olacaksın? Yani bak Beşiktaş'ın son 3-4 şampiyonluk süreçlerine bakalım. Hı. 2009'a bakalım, 2015-2016'ya bakalım, 2020 Sergen Yalçın. Hep böyle bir üst düzey bütün bu çarpık iklimi tersine çevirebilecek kadro gücüne sahip olduğu süreçlerde şampiyon oldu. Yani Beşiktaş sahadaki rakibini yenmekte mükellef bir takım abi. Yani hakemi, federasyonu, çeşitli entrikaları da yenmek zorunda bırakıldı. Her zaman bu kadar güçlü olamadığında, psikolojik olarak, mental olarak, futbol gücü olarak bu kadar güçlü olamadığında geriye düşüyorsun. Belki yine şampiyon olacağın sezonlarda sadece sahadaki rakibinle değil, farklı rakiplerle de uğraştığın için bu başarının gerisinde kalıyorsun. Bu başarı seni geride ekonomik anlamda da bırakıyor. Ciddi sıkıntılara yol açıyor. Hep birbirleriyle paralel şeyler bunlar.
2: Peki, konunuza selamlar. Söylediği haksızlık, adaletsizlik var gerçekten demiş. İlginç olan konu futbol olunca kolay dile getiriliyor bunlar demiş.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Ama zaten adaletsizlik, haksızlık yani ülkenin genelinde biraz son dönemde maalesef böyle bir şey oldu ya. Kültür oldu yani.
2: Evet.
0: Her alanda bu sıkıntıyı yaşadığımızı düşünüyorum ben.
2: Gelen mesajlara dönüyorum. Orada birçok konu var bizlere aktarılan. Mehmet Kandemir demiş ki adam yorum yapmıyor, racon kesiyor. İşte budur demiş. Erdem Uluf senin için böyle diyor. Bir arkadan Kurtlar Vadisi cendere çalmadığı kaldı. Bu arada şunu söyleyeceğim. Yani ilginç, bir saat arayla iki yorum var. Biri çok seviyeli.

0: Doğru. Ve tabii sonuçlara da bakıyoruz. 2-3 sandık kaldı artık. Yani resmi sonuçta geldi gelecek. Hatta tüm
1: Yani
0: sandıklar açıldı diyebiliriz.
1: bir şey de ifade
0: Beşiktaş
1: etmiyor belki
0: Başkanı
1: biliyorsun yani.
0: etmiyor. Beşiktaş Başkanı seçildi an itibariyle.
1: Tabii
0: Sadece
1: yani.
0: sonuçları aktarabilmek adına, resmi kısmı
1: Tabii.
0: aktarabilmek adına son ana kadar buradayız dedim ve az sonra da yavaş yavaş toparlamış olacağım yayını. Senin eklemek istediğin farklı bir şey var mıdır diye sorayım Erdem Ulus. Bir şey de ifade etmiyor dedin. Sonrasında bir şeyler daha söyleyecek gibiydim.
1: Türk futbolunun bir yol haritasına ihtiyacı var. Şu anda Türkiye Futbol Federasyonu Türk futbolunun en merkezindeki nokta olarak görülüyor ama artık orada da hiçbir güven ortamının kalmadığını görüyoruz. Sayın Hacı Osmanoğlu'nun da artık bu süreçte istifası gerekiyor bence. Türk futbolunda bu kadar patlak yaşanmışken, bu kadar çürük elma ön plana çıkmışken Türkiye Futbol Federasyonu ve başkanını bunun dışında tutmamız mümkün değildir. Merkez Hakem Komitesi, gözlemciler, hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu, ben artık Spor Bakanlığı tarafından çizilecek bir yol haritasıyla birlikte Türk futbolunu bu içinde bulunduğu kaos ortamından çıkarıp yeni temellerini atarak yoluna devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksa biz her gün bu kaos ortamı içerisinde futbolumuzu öldürüyoruz ve Türk futbolu da bundan çok ciddi zarar görüyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, bütün Anadolu kulüpleri başta olmak üzere milli takımımıza kadar yansıyan bir süreç bu. Hiçbir yerde güven ortamı, hiçbir yerde adalet ortamı kalmamış futbolda. Sürekli manipülasyonlar, sürekli mobbingler ön plana çıkmış. Hak yenmiş, haklı olanlar değil güçlü olanlar kazanmış. Artık bu düzenin değişmesi gerekiyor. Ciddi bir kültür düzenlemesine ihtiyacımız var.
0: Peki. Erdem Ulus teşekkür edeceğim. Aktardıkların için ağzına sağlık diyeceğim son
1: Ben
0: kısımda.
1: teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sana da iyi yayınlar diliyorum ben.
0: Sağ ol, var ol. Çok teşekkürler. Erdem Ulus'la birlikteydik. Onunla birlikte değerlendirdik ve değerlendirmemizin de sonuna gelmiş olduk. Sizlerden gelen mesajlara şöyle bir hızlıca bakalım. Okuyamadığımız ne var ne yok hepsini değerlendirelim. İyi akşamlar, iyi yayınlar kardeşim. Yorumcumuza katılmamak elde değil demiş. Halil Bey, Halil Evi'nin mesajı. İzmir'den Naz Hanım'ın mesajını az önce okumuştuk. Teşekkürlerimizi iletelim Halil Bey'e, Naz Hanım'a. Bir diğer tarafta gelen mesajlardan bir diğeri de Zihni Kutlar'dan gelmişti. Ona da teşekkürlerimizi iletip Mehmet Kandemir teşekkürler, Hakan Güneş teşekkürler. Sayarberk Instagram hesabından takip edip oradan yazan Uğur Gülen var mesela. Uğur Bey'e teşekkürler. Ama Uğur Bey tabii çok da mutlu değildi yazılanlardan anladığım kadarıyla. Mesela bu TFF'nin Galatasaray'a yaklaşımını cümle alem biliyor demiş Uğur Bey. Şimdi Uğur Bey, bu MHK'nin Fenerbahçe'ye yaklaşımını cümle alem biliyor diyen de bir Fenerbahçeli koyarım ben sizin karşınıza. Sabaha kadar tartışırsınız. Hanginiz haklı çıkar, hanginiz haksız çıkar. Onu da emin olun en analist, en net ortada duran objektif insan gelse o da çıkartamaz. Öyle söyleyeyim size. Yani bunlar çok böyle altını doldurmak zor olan açıklamalar ya da detaylar, onu söyleyeyim. Yani işte TFF'nin Galatasaray'a yaklaşımı, TFF'nin Fenerbahçe'ye yaklaşımı, Mehmet Büyükekşi döneminde de Fenerbahçelilerden aynı şeyi duyardık. İşin neticesinde günümüzde yaşananlar ortada. Avrupa futbolunu takip etmiyorum diyen Sergen Yalçın mı diyen bir dinleyicimiz vardı. Zafer Akbaşak, onun mesajını okumuştuk. Aykut Bey teşekkürler mesajınız için. Instagram'dan yazmıştı bu arada Uğur Gülen. O da oradan takip ediyor. Uğur Bey'e selamlarımızı iletelim. Uğur Gülen'e selamlarımızı iletelim. WhatsApp hattımızdan da yazabilir Uğur Bey. Galiba bir yanlışlık oldu. WhatsApp hattımıza erişemiyordu, ulaşamıyordu. Uğur Bey artık ulaşabilirsiniz WhatsApp hattımıza da diyelim ve teşekkür edelim. Ve diğer tarafta tabii gelen mesajlarda Aykut Bey'i andık ama Salih Bey'in mesajı vardı. Ona teşekkürler. Mehmet Bey'in mesajı vardı. Enes Bey'in mesajı vardı. Avukat Enes Küçük Kılınç bizlerle birlikteydi. Nevzat Bey, onun mesajı vardı. Şimdi hatırladığım. Emin Bey'in aynı şekilde mesajı var. Bora Ayhan'a teşekkürler yayın özelinde gelen mesajlarda. Birçok mesaj var. Onun yanında Mehmet Eren Atakan, onun mesajını sizlerle paylaşmıştık. Enver Ergül mesajını bizlerle paylaşan bir diğer dinleyicimizdi. Ve tabii Yalçın Bey'in mesajını görüyorum aynı şekilde. Birçok mesaj var okuyamadıklarımız için de ayrıca özür dileyim. Okuyamadıklarımız için de ayrıca af dileyim burada. Bu arada Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı seçildi an itibariyle. Yönetim kurulunu ve tabii burada seçim kurulunu, seçim genel kurul toplantısında seçim kurulunu, kurulunun tebriklerini kabul ediyor. Başkan Serdal Adalı'nın yeniden Beşiktaş Başkanı seçildiğini, resmi olarak an itibariyle bu sonucun geldiğini hatırlatalım. Konuşmak için yavaş yavaş kürsüye doğru ilerliyor Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı. O konuşmayı sizlerle paylaşacağız. Yayınımızın son kısmına yaklaşırken artık yavaş yavaş hızlıca

0: Ben orada başkanın oylarını haliyle ikinci bir aday olmadığı için oyların çok büyük bir kısmını aldığını ama bazı sandıklarda da boş geçersiz oy olduğunu hatırlatayım. Örneğin sandıklardan 2 numaralı sandıkta 3 oy geçersiz 4 oy boştu. 6 numarada 1 oy geçersizdi sadece. 1 numaralı sandıkta 2 oyun geçersiz olduğunu gördük. Yönetim kurulu aynı zamanda Beşiktaş'ta denetim kuruluyla beraber orada kurullar birbirlerini tebrik ediyor, tebriği kabul ediyor. Hayırlı olsun diyorlar birbirlerine. Bunun yanında 10 artı 5 yedek üyeler vardı. Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın 10 asil üyesi olduğu gibi 5 de yedek üyesi vardı. Her biri tek tek orada tebrikleri kabul ediyor. Hatırlatalım. Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür, Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçük Emre gibi isimler varken yedek üyelerde Toygun Batallı, Üzeyir Ergin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gencer, Yağcı, Ziya Fırat, Gültekin gibi isimler var. Çok hızlı okudum çünkü Serdal Başkan konuşmak üzere Beşiktaş'ta. Yeniden başkan seçildi Serdal Adalı. Üçüncü kez Beşiktaş başkanı seçildi Serdal Adalı. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında oy sayım işlemi sona erdi. Detayları paylaşacağım ama başkan konuşuyor. Serdal Adalı'yı dinliyoruz.
1: Sizlerin katılımıyla Beşiktaş'ımız için güzel bir günü geride bırakıyoruz. Beşiktaş'ı layık olduğu güzel günlere taşımak, Beşiktaş için çalışmak, üretmek ve başarmak azmiyle camiamızla, genel kurulumuzla, taraftarımızla Beşiktaş'a hizmet için burada olan yönetim kurulumuzla yeni bir yola çıkıyoruz. Bu anlamlı başlangıçta emeği olan önce idari ve mali genel kurulumuzla, bugün de seçimli genel kurulumuzla iradesini ortaya koyan, bizlere destek veren, güvendiklerini göstererek güç veren, Beşiktaşlılık görevini yerine getirerek burada olan yaklaşık 4000 kongreyenize, bugünü beraber yaşadığımız her Beşiktaşlıya yürekten teşekkür ediyorum. Müsaadenizle özel bir teşekkürüm daha olacak. Hayatımın en anlamlı, en kutsal günlerini yaşamakta olduğum Beşiktaş Başkanlığı görevim süresince desteğini esirgemeyen kıymetli eşim Eren Adalı'ya, evlatlarım Celal ve Serhan'a huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet, artık yapılanma dönemini büyük ölçüde tamamladık. Şimdi her geçen gün artan azim ve hızla Beşiktaş'ımızın yeniden zirvede olacağı sportif başarıyı yakalayacağımız, finansal bağımsızlığımızı kazanmaya başlayacağımız günler için hep beraber çalışma zamanı. Camiamız ve taraftarlarımız için de her branşta, her mücadelede Beşiktaş'ımıza destek olma, birlik beraberliğimizi yeniden gösterme zamanı. Her zaman söyledim, bir kez daha söylüyorum. Kenetlenmiş, tek yumruk olmuş, inanmış bir Beşiktaş'ın başaramayacağı iş, elde edemeyeceği başarı yoktur. İşte bu yeni dönemde bu ruhu, bu başarıları yakalamaya çalışacağız. Bugün itibariyle görevleri sona eren yol arkadaşlarım, kardeşlerim, önceki yönetim kurulundaki arkadaşlarıma huzurlarınızda bir kez daha ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onlarla olan beraberliğimiz, Beşiktaş'a yapacakları hizmetler devam edecek. Ve bugün itibariyle Beşiktaş'a hizmet etmeye başlayacak olan yeni yönetim kurulundaki arkadaşlarımla Türkiye'nin en büyük camiasına, en büyük ailesine hoş geldiniz diyorum. Allah'ın izniyle Beşiktaş'ımız için güzel bir gelecek inşa edeceğiz. Bugün burada başlayan yeni dönemimiz büyük başarılarımıza, Beşiktaş'ımıza hayırlı olmasını diliyor. Siz genel kurul üyelerimizin nezdinde Beşiktaş camiasına bir kez daha saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Tekrar teşekkür ederim. Evet, çıkalım şöyle beni.
0: Beşiktaş'ta Serdal Adalı 3. kez başkan ve şimdi bu yönetim kuruluyla beraber Serdal Adalı bir poz veriyor bugün anısına ki olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında oy sayım işlemi sona erdi. Yaklaşık 1,5 saatlik bir süreçti bu. 1 saat 45 dakikalık bir süreçti bu. Haliyle katılımın da 3000 dolayında olduğu bir seçimdi bu. Detayları aktarayım. 10.40'da başlamıştı oy verme işlemi. Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve yönetiminin yeniden seçildiği, yeni yönetimin seçildiği bu oy verme günü genel kurul ve 17 itibariyle oy kullanma işlemi tamamlanmıştı. Senen Erdem spor salonunda kongre üyeleri oy verme işleminin hemen ardından sayımlara, kongre üyelerinin oy verme işleminin hemen ardından sayıma geçildi. Ve Serdal Adalı'nın tek aday olarak girdiği Beşiktaş seçiminde 3925 oy kullanıldı. Burada gelen detayları sizlere aktarayım. Tek tek sandık sandık ilerleyeyim. Bu arada tabii orada olan kongre üyeleriyle beraber alkış tutarak bugünü kutluyor. Yönetim tekrar oraya dönelim. Marşlarla, sözlerle kongre üyeleri, destekçiler bu ses eşliğinde Sinan Erdem spor salonunda, Sinan Erdem de Beşiktaş'ta yönetime moral veriyor. Tekrar oraya dönme ihtiyacı hissettim o yüzden.
2: Bugün bizlerle beraber görev yapan tüm profesyonel arkadaşlara, divan heyetindeki kıymetli arkadaşlarıma huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum.
0: Evet, durum böyleydi. Ve Beşiktaş'ta sandık sandık sonuçlara bakıyoruz. Serdal Adalı'nın 3. başkanlığı hayırlı olsun Beşiktaş'ta. 3. kez seçildiği bu süreç hayırlı olsun Beşiktaş'ta diyelim. Ve Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın açıklamalarının hemen ardından kullanılan oy sayılarının 3815'ini aldığını hatırlatalım. 3925 oy kullanıldı. 3815 oy aldı Serdal Adalı. Kimi sandıkta 151, kimi sandıkta 138. Sandığa göre değişen sayılar vardı kullanılan oylarda ama Serdal Adalı'nın aldığı oylar böyleyken sandık sandık ilerlediğimde bir numaralı sandıkta örneğin 128 oy kullanıldı. 126 oy aldı Serdal Adalı. 2 oy geçersizdi. Ben geçersiz oylar ve boş oylara odaklanarak ilerleyeyim daha hızlı geçsin. 2 numaralı sandıkta 3 oy geçersiz, 4 oy boştu. 3 numaralı sandığa döndüğümde orada bir oyun geçersiz olduğunu sadece gördük. 4 numaralı sandıkta bu sayı biraz daha yüksekti. 12 boş oy, 1 oy geçersizdi. 5 numaraya döndüğümde boş oy sayısı 2 idi ve 6 numaraya doğru geçtiğimizde bir oy geçersizdi. Bunu görüyorduk. 7 numaralı sandığa döndüğümde 6 oyun boş oy olarak çıktığını hatırlatalım. Tepki oyu da olabilir tabii bunlar. Geçersizler bir yana. 9 numaralı sandıkta geçersiz oy 10'du. 7 numaralı sandığa baktığımda 6'ydı. 8 numaralı sandığa baktığımda 1 geçersiz oy vardı. 10 numaralı sandığa baktığımda geçersiz oy yoktu. 11 numarada 2 oy geçersiz sayıldı. 12'de 2, 14'te 2, 13'e baktığımda, 13 numaralı sandığa baktığımda onun sonucunu henüz şu an önümde göremedim. Onu tekrardan teyit ederiz. Tabii burada detayları şöyle hızlı hızlı sizlere aktarıyoruz. Aktarmaya çalıştığımız anlarda 14 numaralı sandıkta 2, 15'te 4 mesela geçersiz oy. 20, 16, 18 ve 17 numaralı sandıklarda birer geçersiz oy vardı. Hızlıca aktarayım. 19'da 4 geçersiz oy vardı ve diğer tarafta 15 numaralı sandıkta da yine 4 geçersiz oyun olduğunu gördük bu seçimde. Yani işin özünde biraz daha detaylara inelim. Sandık sandık çünkü bazı sandıklarda Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da fark ediyor tabii tüzüğe göre. Ama bazı sandıklarda sandık sonuçları da özellikle merak edilir. Yani şu sandıkta şu isimler oy kullandı, o açıdan önemlidir denir. Ya da şu sandıkta daha çok genç isimler oy kullanıyor, o açıdan önemlidir denir. Bu kulüplere göre, kulüplerin kurallarına, tüzüğüne göre değişir. Kimine göre isim isim ilerlenir. Çok da oraya bakılmaz. Ama tek tek oralara da girmek istedim. Madem burada son kısma kadar detayları sizlere aktarırken orayı da işleyelim geçelim istedim. Beşiktaş seçiminde 3925 oy kullanıldı. Serdal Azalı bu oylardan 3815'ini aldı ve yeniden başkan seçildi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı tekrardan Beşiktaş'ın 3. kez başkanı seçildiğini hatırlatalım. Serdal Adalı'nın diyelim ve yaklaşık 3 saatlik programın da sonuna geldik. Ben Berksayar, sürçülisan ettiysem affola diyeyim ve hızlıca gelen mesajları şöyle bir okuyalım. Bunu görmeyin. Ben sizlerin programına her zaman katılmaya çalışan bir Radyo Gol dinleyicisiyim. Objektifliğiniz için size teşekkür ederim sevgili Berksayar demiş. Ya bir objektifliğim yok. Şimdi burada samimi olalım. Teşekkür etmenize de gerek yok. Bir yanlışlık olmuş mesela Uğur Bey ile alakalı. Uğur Bey herhangi bir hakarette bulunmadığını söyledi ve Radyo Gol'de engellendiğini söyledi WhatsApp hattımızda. Yani orada WhatsApp hattındaki engeli kaldırdım diye de hemen böyle bir övgüye gerek yok Uğur Bey. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hani böyle eleştiriye zaman zaman haksız gördüğümüz eleştirilere zaman zaman tepki veriyoruz ya, buna da öyle çok teşekkür ederiz deyip geçmek istemedim açıkçası. Yani burada böyle bir teveccühe, böyle bir teşekküre gerek yok. Sağ olun, var olun. Ben Türk futbolunun selameti açısından çok radikal kararlar alınıp 2 yıl tamamen TFF'sine kadar yabancılara teslim edilmesi gerektiğini düşünüyorum demiş. Bu yabancı kuralı sadece Galatasaray maçlarında devreye girmemelidir demiş. Uğur Gülen'in mesajı bu şekilde. Uğur Bey, yabancılara 2 yıl boyunca teslim etmek nasıl bir şey? Yani ben bu konuda çok da hani illaki yerli hakem diyen tarafta değilim ama yani sen tutup Türkiye Futbol Federasyonu gibi bir kurumunu ya da işte topyekün diyorsunuz ya, çok radikal karar alınıp yabancılara teslim olalım diyorsunuz. Bu ne kadar mantıklı? Biz ne ara bu kadar bunları düşünecek kadar buraya kadar getirdi kişi diye sorguluyorum mesela mesajınızı ben. Bunun için değil miydi belirli dönemlerde bu ülkede verilen savaşlar? Fikir savaşı fark etmeksizin masada verilen savaşlar, farklı savaşlar. Biz ne ara buraya kadar geldik? Tamam, ben tutup Sayın Hacı Osmanoğlu gibi kesinlikle yabancılara teslim etmeyiz hakemlik makamını deyip sonradan farklı düşünen kısımda da değilim. Bana kalırsa da bir tarafta yabancı hakemlerle bazı maçlarda mecbur kalındığı için daha iyi sonuçlar çıkartabilen bir Türkiye Futbol Federasyonu MHK yapısı var, performans yapısı var hakemlerimizin son dönemde, ama yani 2 yıl boyunca ülkenin TFF'sini, ülke futbolunu ya, TFF'yi tam anlamıyla yabancılara teslim edelim düşüncesi bence çok radikal denerek açıklanamaz. Çok farklı düşüncelere götürür o tarafı. Çok düşünülmeyen bir yorum gibi görüyorum. Biraz düşününce demek istediğimi anlayacaksınız. Bilmiyorum, çok mu orada milliyetçi bir kafa yapısı beni ele geçiriyor da böyle bir yorum yapıyorum. Ama bence olması gereken bu değil. Onu söyleyeyim size. Yani çok da doğru görmüyorum. 0212 273 10'dan gelen mesajlarınızı okudum. 3 saatlik yayının sonuna geliyorum. Bugün seçim, Beşiktaş'taki seçim günü özelinde bir tık uzattık yayınımızı, haliyle oradaki sonucu bekledik. Parantez programının ilk bölümünün Alper Üstündağ ile değerlendirdiğimiz, Ömer Faruk Özcan'ın, İrfan 25'in ve İbrahim Yavuz'un bizlerle birlikte olduğu o ilk bölümünün tekrarını örneğin saatler 20'yi gösterdiğinde dinleyebileceksiniz. Ve diğer tarafta saatler 22 civarını gösterdiğinde ortaya karışıkta Göksel İnçağrı Sarıcı'nın burada günün gündemine ilişkin, Beşiktaş gündemine ve diğer gündem başlıklarına ilişkin değerlendirmelerini, konuklarıyla birlikte yaptığı değerlendirmeleri dinleyebileceksiniz aynı şekilde. Ve hemen öncesinde de şöyle hatırlatayım ki DigiFutbol'da, DigiFutbol YouTube kanalında Aydın Cingöz, Muzaffer Canbedir ve İbrahim Yavuz'un değerlendirmeleri vardı. Yaklaşık 1 saatlik, hatta 1 saati aşkın bir süre değerlendirmeleri vardı. O kıymetli değerlendirmeleri dinleyeceksiniz. Orada da çok önemli konular, konu başlıkları ele alındı. Oraya geçeceğiz ya şimdi, format olarak hızlıca onu sizlere hatırlatacağız ya şimdi. Oradaki konuşulanları da şöyle biraz sizlere aktarayım, bahsedeyim. Hacı Osmanoğlu'nun istifası, Hacı Osmanoğlu'nun yöneticileri, yaşananlarla alakalı ne diyor? TFF Başkanlığı için kulislerde hangi isimler konuşuluyor? TFF Başkanlığı için çalışan 3 isim kim? Yeni MHK Başkanı kim olacak? Yasin Kol'un akıbeti ne olacak? Liglerin ertelenme ihtimali var mı? A milli takım faciası, İtalya deplasmanı nasıl geçer? Tüm bunları Aydın Cingöz, İbrahim Yavuz ve Muzaffer Canbedir dile getirdi. Konuştu. DigiFutbol YouTube kanalından daha fazlasına erişebilirsiniz diyelim, oraya da abone olun çağrısını yapmış olarak bunu aktaralım. Ona gideceğiz, oraya gideceğiz, onu dinleyeceğiz ve bu içerik saat sabah 7'yi gösterinceye dek zaman zaman bazı noktalarda sizlerle buluşacak bugünkü yayın akışımızda diyelim. Ben Berks eğer suçlu lisan ettiysek ya da kalp kırdıysam bilmeden affola diyeyim ve özür dileyim sizlerden. Teşekkür edeyim. Bir teşekkür borçluyuz ki çok güzel, çok farklı bakış açılarıyla mesajlarınız vardı. Bizlere gelen olumlu olumsuz birçok mesajınız için, hepsi için ayrıca teşekkürlerimi ileteyim. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde, bir mani olmazsa 18-20 arasında haber masasında kısmetse inşallah sizlerle birlikte buluşacağımızı hatırlatayım. Orada buluşuncaya da hoşça kalın diyeceğim ama Instagram'dan takip eden dinleyicilerimiz var. Şimdi tam da çıkarken gördüm bildirimleri tekrardan. Ufuk Karakuş takip etmiş. Hüseyin Ceylan mesajını iletmiş, takip etmiş. Teşekkürlerimizi iletelim. Erkan Bey'e teşekkürümü ileteyim. Emre Eyüpoğlu bizi takip eden. Şenol Kahraman aynı şekilde bizi oradan takip eden farklı bir dinleyicimiz. Ufuk Bey galiba, kullanıcı adından öyle anlıyorum. Aydın Berk Tekin adaşımız, o bizi takip etmiş. Fatih Aydemir aynı şekilde bizi takip etmiş Instagram'dan. Bir gün içerisinde gelen takiplerde teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Neşat Demirci, Turgay Şiray, İlker Karabağ, Niyazi Dinler, Seyfi Ceylan ve aynı zamanda Yücel Saka, Halil Eseroğlu, Gökhan Üçtepe bizi takip eden, beni Instagram Sayerberg'den takip eden dinleyicilerimiz olmuşlar. Teşekkürlerimi ileteyim. Oradan yazanlara da, Uğur Bey'e de teşekkürümü ileteyim ayrıca. Uğur Bey, Hüseyin Ceylan, birçok dinleyicimiz bize bugün oradan da, İltu Bey aynı şekilde, oradan da Necmettin Bey'le beraber bize ulaşan dinleyicilerimiz de onlar. Onların hepsine teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Onların hepsiyle teşekkürlerimizi ileterek şöyle bir son kısımda konuşmuş olalım diyelim. Sayerberg Instagram'dan sizler de beni takip edebilirsiniz. Buradan iletemediğinizi, buradan yetişemediğinizi oradan da benimle paylaşabilirsiniz. Takip edin lütfen diyeyim. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.
3: Ben Sayar'la parantez sona erdi.
4: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bam.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
5: Reklam.
6: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
7: Ben dijital arkeolog.
8: Ben iklim mühendisi olacağım.
9: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
10: Garanti BBVA Emeklilik.
4: Toyota. Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProEz ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Toyota. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
10: Toyota ProEz ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Reklam bitti.
7: Kim ne dedi?
11: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz ve İbrahim Yavuz'la beraberiz. Bütün izleyenlerimize iyi hafta sonları, iyi pazarlar dileyelim. Aydın abi hoş geldin.
12: Merhaba Muzaffer, selamlar herkese, izleyenlerimize.
11: İbrahim abi hoş geldin.
13: Hoş bulduk Muzaffer.
11: Nasılsınız? İyi misiniz?
13: Yani ülke gündemi, ülke futbol gündemi pek
11: o iyi
13: sağlıklı
11: abi,
13: değil. Yani... Öyle bu kaldı. Ortamda ne kadar iyi kalabilirsen, yani dışarıda da sürekli insanlara da temas ettiğimiz için. Ya ben şimdi metro ile buraya geliyordum da aslında oyunun hayattan bir farkı yok, biliyor musun? Neden bu duruma geldiğimizi de aslında anlatan çok kısa onu söyleyeyim oradan.
11: Söyle abi.
13: Bak Berk aradı Radyo Gol'den, o ara yayına bağlanacağım, tamam mı? İşte buraya da geliyorum, dedim ki ya Berk bir 10 dakikam var hani dışarıda bekleyeyim, o ara telefonla konuşuyorum. Biliyorsun işte Yenikapı'da kalabalık, bir tane görme engelli bir arkadaşımız Aydın gidiyor, kalabalık var abi, kimse, ben o ara var ya bu taraftayım. Şimdi orada konuşurken de işaret etmeye çalışıyorum. Gidiyor yani
12: düşecek
13: kadın.
12: Yani.
13: Abi düşecek kadın, tamam mı? Ve kimse, ciddi bir kalabalık, ilgilenmiyor. Yani aslında hep şeye dönüyor. Yani dışarıdaki hayat oyuna da yansıyor. Ya kimse artık o anlamda hani ya bir yardım edeyim, değil mi? Bir hoşgörü birbirimize, ya da karşıdan karşıya geçiyorsun abi, herif bir saniye seni bekleyemiyor. İşte o seni bekleyemeyen, sana yardım etmeyen, işte kucağında çocuğu olan kadına yer vermeyen bir kalabalık olduk. O da ister istemez şeye yansıdı işte. Oyuncuya tahammül edemiyor, kulübün başkanına
11: herkes
13: tahammül
11: gergin
13: edemiyor. Yani böyle herkes birbirine temas ediyor. Maalesef işte sonuçta da çok kısa sürede yani acayip içinden çıkılmaz duruma geldik yani.
11: Peki şimdi direkt gündeme bir giriş yapalım. Tabii ki sıcak gündem Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması ve sonrasında da avukatları aracılığıyla görevinden istifa etmesi. Bu konuyla bir giriş yapalım. Aydın abi ilk sözü sana vereyim. Zaten bekleniyordu görevine devam. Sen özellikle 2-3 yayındır hani tutuklansa da tutuklanmasa da fiilen görevinin artık bittiğini
13: tabii.
11: söylüyordun. İstifa kararı da açıklandı. Kamuoyuna düştü. Yani, neler söyleyeceksin?
13: Artık mahkeme kararını verdikten sonra tabii dava süreci devam edecek. Şimdi şey çok konuşuluyordu. Aynı şey İbrahim Hoca Sonalı meselesinde de var. Neden istifa etmiyor? Neden istifa etmiyor? Seninle de burada konuşmuştuk. Şimdi gözaltına alınmış. Gözaltı süresi devam ediyor ve diğer yandan savcılığın vereceği kararı bekliyor. O arada istifa etmez bekler. Yani bir bekleyeyim der. Bir soğukkanlı olarak. Çünkü istifası artık tamamen sembolik hale gelmişti. Onun üzerinden çok gidildi ama zaten gözaltı kararı sonrası fiil olarak bu göreve devam etme şansı yoktu. Bu arada zaten Futbol Federasyonu da Ferhat Gündoğdu gözaltına alınınca çeşitli isimlerle temas ediliyor. Bu arada benim edindiğim bilgiyi de söyleyeyim.
11: Söyle.
13: Haberler öyle veriliyor ama bendeki bilgi de şu. Evet, ben federasyon tarafına da sordum. Dedim ki birçok şey konuşuluyor. Ferhat Gündoğdu gözaltındayken ki bu arada bir MHK başkanını tayin etmeye çalışmak da çok normal. Gözaltında federasyon da biliyor. Yani tutuksuz yargılanma çıksa dahi, adli kontrol şartıyla çıksa dahi gelip o koltukta oturmayacak. Doğru da değil zaten. Hakkında böyle bir soruşturma yürürken MHK başkanının. O arada çeşitli isimlerle de temas ediliyor. Bu arada Bünyamin Gezer'e bu teklif yapılmış. Gel MHK başkanı ol diye. Bünyamin Gezer'in reddettiği söyleniyor ama bendeki bilgi de şu. Futbol Federasyonu tarafından edindiğim bilgi. Bünyamin Gezer önce kabul ediyor. Sonra birileriyle herhalde konuşuyor. Bir değerlendirme yapıyor. Dönüyor diyor ki ben bu görevi kabul etmiyorum diyor. Şu dönemde mevcut yönetimle devam etme meselesine gelince de insanlar doğal olarak burada ya tamam ben geldim de şimdi siz yarın olağanüstü kongre kararı alsanız 3 ay sonra şeye gidilse seçime gidilse ben ne yapacağım? 3 ay sonra ben zaten aynı şekilde sizinle birlikte gideceğim. Böyle bir hedefi varsa dahi gelecek olan yönetim onunla çalışmayacak. Dolayısıyla kendini böyle hani meze etmek istememiş de olabilir. Ama Futbol Federasyonu şunu da yapmak zorunda. Bir MHK başkanı atayacaklar. Mecburlar. Yeni bir kurul oluşur. Belki mevcuttaki üyeler devam ederler. Onların üzerine çünkü bir başkan vekili de o Hilmi Bey'di yanılmıyorsam gözaltına alınanlardan biri. Şimdi galiba o tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yani yeni bir MHK oluşturulacak. Bu durumda tabii istifası bekleniyordu. İstifasında beyefendi yani Ferhat Gündoğdu istifasında sundu. Ben zaten gözaltına alındığında fiil olarak artık bu işi devam ettirme şansı ortada yoktu. Karar da o şekilde çıktı. Şimdi yeni MHK başkanı bekleniyor ama birazdan geliriz. Salı günü Futbol Federasyonu yapacağı olağanüstü toplantıda verilecek kararlar sadece MHK başkanı ile ilgili değil. Mevcut başkanın devam edip etmesi halinde mevcuttaki yöneticiler devam edecekler mi? Bu meselenin biraz da Yasin Kol'la bağlı olacağını düşünüyorum. Yasin Kol'la ilgili süreç Futbol Federasyonu'nun zaten MHK başkanlığı ile ilgili süreç etkiler ama Yasin Kol'la ilgili süreçte Futbol Federasyonu yönetiminin tavrını bence doğrudan etkileyecek konulardan bir tanesi. Nedenlerine dilerseniz birazdan geliriz.
11: Peki İbrahim abi sen neler söyleyeceksin? Yani gerçekten çok sıcak günler yaşıyoruz. Son bir hafta, bir buçuk haftadır Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın istifası ve tutuklanmasıyla alakalı senin de sözlerini alayım.
13: Ya ben bir şey özür dilerim. Tabii, bir cümle daha eklemek isterim özellikle bu konuda. Şöyle yani bu davalarla ilgili olarak da biraz doğal olarak soğukkanlı olmak lazım. Yargıç olmamak lazım. Sonuç itibariyle bir karar veriliyor. Şimdi Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasına ilişkin olarak değerlendirme şu şekilde. Çünkü tecrübeler önemlidir hayatta. Şimdi deniyor ki mesela Galatasaray Başkanı bir açıklama yaptı. Ve diğer yandan Beşiktaş Başkanı bir açıklama yaptı. Trabzonspor Başkanı'nın şu an açıklama yapacak durumu yok. Çünkü bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Ne diyecek? Bu arada onu da unutturma. Söyle, hatırlat lütfen konuşalım onu da. Sevkleri yani o açıklamaları da konuşalım. Diğer yandan Ferhat Gündoğdu'nun tutuklama gerekçesinde özellikle
12: verileri hukuk dışı yoluyla kişisel verileri elinde bulundurması ve yeni bazı şeylerin geldiği söyleniyor. Ve delilleri karartma şüphesiyle, bazı delilleri karartma şüphesiyle mahkeme tutukluluk daha doğru karar verdi. Belki de mahkeme şöyle meseleye bakıyor. Bu deliller karartılabilir. Ferhat Gündoğdu tutuksuz olarak yargılanırsa kendisi aleyhine soruşturma, lehine soruşturmayı etkileyecek görüşmeler yapabilir. Çeşitli tanıklara baskı yapıp, yani şey yapıyorum, yani alanı genişleterek gidiyorum. Sonuç itibariyle eldeki veriler mahkeme tarafından yeterli görülmüş ki burada bir tutuklama kararı veriliyor. Ben birçok hukukçuya da sordum, mevcut haliyle bu tutuklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz diye. Tutuklamayı ağır karar olarak değerlendiriyorlar hukukçular. Ama sonuç itibariyle mahkeme böyle bir karar vermiş. Tutukluluk günün sonunda bir tedbirdir. Tutuklanan sadece tabii Ferhat Gündoğdu değil. Başka isimler de var. Ama ben Ferhat Gündoğdu'nun da çok ve diğerlerinin de çok böyle içeride tutuklu kalacaklarını düşünmüyorum. Yani evet, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere çıkacaklardır. Soğukkanlılık meselesi de şöyle. O yüzden az önce girmek istedim. Mesela oraya gelecektim. Aziz Yıldırım bu konuyla ilgili Fenerbahçe'den bir açıklama yok. O da aslında biraz az mesele şu, tecrübeyle sabit bir konu. Doğrudan bir tam olarak manzarayı, hukuki kararları da görüp şimdi tutukluluk demek doğrudan bu adamın suç işlediği anlamına gelmiyor. Yargılama devam edecek. O tecrübeleri yaşamış bir adam olarak 3 Temmuz kumpasında o büyük baskıyı, kamuoyunu ve kendisine yönelik şeyi görmüş.
13: Benzer mağduriyet değil mi?
12: O tabloyu görmüş bir insan olarak biraz sakin olalım diyor. Yani açıklama yapacaksak da eğer, kimseye de haksızlık yapmadan bizim bu süreci daha doğru zeminde ele alıp konuşmamız lazım. Yoksa şeye katılmıyorum, yani ben onu da söyleyeyim. Yani biz çıktık, biz söyledik. Yani dün Sports Dijital'de Kaya Çilingiroğlu ile yayındaydık. O arada birkaç açıklama geldi. Dursun Özbey'in açıklaması geldi. Beşiktaş Başkanı'nın açıklaması geldi. Aynı şeyi Aziz Yıldırım da söylese aynı şeyi söylerdim. Ya arkadaş, şöyle bir durum var. Biz söyledik. Ben 2000 yıllardan beri bu işin içindeyim. Binlerce program yaptım. Özellikle radyodan ötürü her gün 6-8 yıl boyunca her gün günde 3 saat program yapıyordum yani. Ve binlerce de insanla her gün bağlantı yaptım. Yani 2008'den bahsedeyim. Örneğin oraya gideyim. Aradan geçmiş neredeyse 20 yıl. O yıllarda başlamadım da özellikle yoğun programcılık hayatından itibaren söylüyorum. Ya bu lafların hepsi geçmişteki MHK başkanlarıyla ilgili, hakemlerle ilgili için hepsi söylendi. Yarın İbrahim Yavuz gelsin, yarın MHK başkanına ben geleyim, yarın Dursun Özbek, Serdar Adalı MHK başkanı olsunlar. Aynı şeyleri kendilerini söylendiğini görecekler. Dolayısıyla burada bir soruşturma var. Evet, savcılık bu soruşturmayı yürütüyor. Hakim bu konuyla ilgili bir karar vermiş. Ama bu kulüplerde bu açıklamaları yapıyorlar. Sadece şunu söylemek isterim. Yani bu buraya özel bir açıklama değil yani. Yarın başkası gelsin, aynı şekilde aynı lafları söylemeye devam edecekler. Herkes kendi penceresinden, kulüpler özelinde söylüyorum, kendi penceresinden bakıp değerlendirme yapıyorlar. Orada
13: bir başarısızlık var. Başarısızlığın üstünü örtecek. Ne yapacak yani?
12: Tabii,
13: yani azın elinde karayı, fırsat geçmiş.
12: Tabii akla karayı ayırmak lazım. Ama bu soruşturmada birçok doğal olarak soru işareti de var. Ve bu kadrolaşma faaliyeti çok açık zaten yapılıyordu. Bu kadrolaşma faaliyeti yapılırken de çeşitli bence hak ihlalleri olduğu görüşündeyim. Özellikle süreci analiz ettiğimiz zaman, yaşananlara ve olaylara baktığımız zaman. Ama burada kimse de kahramanlık yapmasın. Onun özellikle altını çizeyim. Peki. Birazdan bir örnek var, geleceğim çünkü oraya.
13: Ya orada kahramanlık hadisesi tamamen şey Aydın. Yani bir başarısızlık var ya, bakın görün aslında bizim başarısızlığımızın temel sebebi bu insanlarda, bitti. Yani bunu herkes satın alacak zaten.
12: Kim yani diyor ki bizim... ben bunlar yüzünden şampiyon olmadım. Şampiyon olun diyor ki bunlara rağmen
13: ya bunlara
12: şampiyon
13: rağmen,
12: oldum.
13: Tamam falan diyecek yani. Olan buna rağmen şampiyon oldum diyecek. Olamayan bunlar yüzünden.
12: Eğer bu zeminde diyecek. Konuşursak. Bu zeminde konuşursak hiçbir şey çıkmaz. Yine
13: ya bunu kimseye bir faydası yok.
12: MHK başkanı
13: yok
12: için aynı şeyler. Bak yarın gelsin, kim gelecek mesela? Tamam. A ismi geldi. Bünyamin Gezer geldi diyelim. Tamam. Aynı şekilde aynı laflar söylemeye devam edecek.
13: TFF başkanı için de benzer olmadı mı? Bir önceki için neler deniyordu? Ondan kötüsü olmayacak dedi.
12: Ama yarın
13: yine aynı şey söyleyeceğim.
12: Bir önceki başkanla ilgili de söyleyeyim. Şimdi deniyor ki mesela bu adamı kim seçti falan. O günün koşullarına bakalım. Mehmet Büyükekşi. Mehmet Büyükekşi'ye karşı çıktı ve kazandı ve gitti. Mehmet Büyükekşi'nin başkanlık durumu pozisyonu düşüldüğünde abi kusura bakmasın ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kovuşturmayı yarıya kararı var ama ben gözlerimle gördüm. İki tane balyuk çıkmıştı Mehmet Büyükekşi'de ve federasyon başkanlığını ısrarla devam etti. 50 bin tane skandal oldu. Suudi Arabistan'da Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan neredeyse karşı karşıya geldi. Buraları kontrol edemeyen bir adamdı. Dolayısıyla ben bak çok net olarak söylüyorum. Yani dün dediklerimizi bugün ya keşke insanlar görüşlerini de hata yapabilirler. Süreci hep birlikte biz okuyacağız edeceğiz ama ne zaman ne oldu sorularına doğru şekilde yanıt vermek lazım. Yoksa dünyanın en güzel şeyi ben demiştim. Evet ben demiştim. Yani ya olur. Kulüpler açısından o yüzden.
13: Her yerde öyle ya mesela şimdi çok örneklendirip devam edeceğim. Yani çok konuyu dağıtmıyor.

0: Ama işte Talisca Fenerbahçe'de Beşiktaş maçından sonra nasıl gönderilir diye kıyameti kopardılar. Bugün Mert Müldür'ün sakatlığından sonra Semedo'nun dışında alternatif yok. Tek kişi Talisca'yı ağzına almıyor. Çünkü planlama konusunda doğruydu. Ama o gün herkes ben demiştim diyor. Niye? Skor üzerinden bunu almak gayet kolay. Benzer durum MHK için geçerli, TFF başkanlığı için geçerli, kulüp yöneticiliği için geçerli. Bu bizde bitmeyecek işte. Bizim aslında genel sorunumuzu da bize anlatıyor. Yani aslında bizim gelecekte de hani geçmişten bugüne davranışların bir şey değiştirmedi. Eğer devam ederse gelecekte de bir şey değiştirmeyeceğini bize gösteriyor.
1: Abi soru şu, ben ne diyorum sana? Yarın Bünyamin Gezer geldi diyelim MHK başkanı olarak.
0: Aynı şeyleri onun için söyleyecekler.
1: Söyleyecekler mi? Söyleyecekler.
0: Söyleyecekler. Hatta alacaklar o yorumculuk döneminden tabii, bir sürü şey de getirecekler.
1: O yüzden onu. Şimdi şunu söylüyorum. Hava şu. Burada bir yargılama devam ediyor. Herkesin hakkı ve hukuku vardır. Bir ihlal varsa da herkes bunun cezasını ödeyecektir. Ama sanki ilk defa böyle bir şey oluyormuş, birisi için böyle bir şey söylüyormuş, söyleniyormuş gibi bir hava yaratılmasın. Yani daha dün Lale Orta'ya neler söylendi? Sabri Çelik'e neler söylendi? Serdar Bey vardı, MHK Başkanı. Ahmet İbanoğlu, Mehmet Büyükekşi döneminin şeyi, MHK Başkanı. Neler söylendi? Bu arada tabii orada bence çok geniş bir pencereden bakmak lazım bu meseleye. Mesela Ahmet İbanoğlu gelsin diyenler de varmış. Acaba bunu mu getirsek diye? Getirin. O zaman Ahmet İbanoğlu'nu getirin. Aynı şeyi söylemeye devam edecekler. Bugün, onun için de bir sürü şey
0: bugün
1: söylendi.
0: Bugün kulüp başkanları mesela şey diyor ya, bugün işte biz demiştik falan. Aslında onların görevi, ki kaçırdılar bence o treni o dönem, bugün halledebilmeleri için o 8 Mart'ta hakemlere operasyon yapıldığında kulüp başkanları ayaklanması gerekiyordu o tabii. Gün destek vermek için.
1: Bir kısmı hayır dedi.
0: Bence ortak noktada buluşacaktı. Hepsi buluşacaktı.
1: Bir kısmı hayır dedi.
0: Çünkü o gün o problemi çözecektir arkadaşlar. Bu hakemler niye bırakıyor hakemliği? Ne oluyor? Demedin, destek çıktın ve bugün aslında aynı düşünce geldi. Benim itiraz ettiğim konu ne? Ben bilmem, ilgilenmem
1: bence
0: de
1: bağırıyordu.
0: İşin o tarafıyla ilgili.
1: O operasyonu devam edeceğini gösteriyordu zaten.
0: Yaptı zaten onu. Sonra bir yaptı. Sonraki dönem kişisel sorunlarını hallettiler. Aslında o ses kaydı da her şeyi anlatıyor. Yani şimdi o Kerem Ersoy'du değil mi? Evet. Hakemle olan iletişiminde. Ya oradaki bütün her şeyi anlatıyor. Şimdi bir hakem iyi mi kötü mü kardeşim? Yani sizin kişisel şeyinizi ilgilendirmez ki. İyi bir hakemsin diyor. İyi bir hakem diyor değil mi? Ama diyor sen işte şunlarla temas ediyorsun.
1: Benim onlar arkamdan kim? Kulis evet. Yapmayı bırak diyor. Baban da bu işleri bıraksın diyor. İşine odaklan.
0: Abi olur mu öyle şey yani? Şimdi sen o sizin kişisel sorularınız. Geçmişten işte. Gelen hadisi oraya. Yani bu akıl aslında oyunu yönetiyormuş. Sonra ben şöyle düşündüm. O Kerem Ersoy'un yerine koydum. Hani onun masum olduğu için söylemiyorum. Bilmiyorum konunun da ne olduğunu. Sadece şundan bahsediyorum. İyi bile yönetiyormuş hakemler yani. Böyle MHK başkanının muhtemelen benzer manipülasyonlar vardır değil mi Aydın? Ya bunun gibi bir sürü yetişim vardır. Şimdi böyle manipüle edildiğin, sürekli kontrol altına alınmaya çalıştığın bir ortamda zaten bu hakemlerin şu an sen performansı iyi olsa bugün şaşırmamız lazımdı. Bunlar zaten bu idareciyle böyle maç yönetir. Daha iyi maç yönetmezmiş ki. O yüzden ben o ses kaydını dinledikten sonra bak diğer konu aynı şeyi söyleyecektim Aydın'la. Bir kere süreç devam ediyor. Asla bir insana işte suçlama ile ilgili neyse hadise ortadan kalkmadan o yorum
1: yargılama devam
0: ben yapmam. Abi, yargılama devam ediyor. Çünkü o günde şey için aynı şeyi söylemiştim. 8 Mart'ta da o hakemleri insanlar asıp kesiyordu değil mi? Benzer yorum yapan da bir sürü insan vardı.
1: Geleceğiz oraya, evet.
0: Kendi lehine çeviren insanlar vardı. O gün de öyle diyordum arkadaş, bak o insanların ailesi var konu ama burada başka bir şey var. Burada sen resmen yani bir hakem iyidir kötüdür abi, sen onunla görüşemezsin, bununla bunu yapamazsın, yok onu ben biliyorum. Neyi biliyorsunuz mesela?
1: Abi oradaki iktidar çatışması şey, bu hakemlik şey camiası yani. Hakemlik camiası o kadar böyle kendi içinde
2: hesaplaşmaları var gibi
1: kazan. Ya şu an
0: ama şimdi senin hesaplaşma yerin mi? Bak bizi de bak bir sürü insan da bu değil mi? Etkiliyor yani.
2: Ama öyle gözüküyor. Takımları şimdi etkiliyor, ben eski hakemlerin ifadelerini görüyorum ya da tweetlerini görüyorum. İşte bazı YouTube kanallarına ya da televizyon kanallarına bağlanıyorlar ediyorlar. Yani insan ister istemez şu soruyu da soruyor mesela. Neredeydiniz bu zamana kadar ya da bu abi, olaylar olana kadar?
1: Şimdi şöyle, bu hakem camiasında bu yıllardan biri vardır. Çeşitli güçler vardır. Yani hakemlik camiasını idare eden güçler vardır. Kusura bakmayacaklar, bu çok konuşulur. Rahmetli Bülent Yavuz döneminde çok konuşulurdu. Bülent abi de çok severdim. Özellikle Cüneyt Çakır'ın babasının hakemlik camiasındaki etkinliği çok konuşulurdu. Ben bu meseleyi yıllardır seninle de konuşuyoruz, hep şuna benzetiyordum. Ferhat Gündoğdu'nun kadrolaşma faaliyetini. Geçmişte Cüneyt Çakır'ın babası ve etrafındaki insan, bence öyleydi yani. böyle güçlü bir şekilde hakemlik camiasını ellerinde bulunduruyorlardı. Kontrol ediyorlardı. Bugün de Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahinlerle birlikte 2002'den itibaren başlayan bu süreçte ön planda olanlar onlar bu arada. Tabii arka planda kimler var? Bunlar da yakın zaman içerisinde çıkacaktır. Ama burada bir hesaplaşma, hakemlik camiasının kendi içinde bir hesaplaşma içerisinde olduğu da çok açık. Geçmişte birileri birileriyle hesaplaşıyordu. Şimdi de aynı şekilde bu hesaplaşmanın ben hakemlik camiası içerisinde devam ettiğini düşünüyorum. Burada meseleye bakıldığında olan da neye oldu? Abi Türk futbolu ne oluyor? Tabii. Kimse hakemlerden memnun değil. Hakem kararlarında bir standartsızlık var. Geçmişteki tartışmalar aynı şekilde zaman zaman daha az şiddette ya da daha yüksek şiddette olmaya devam ediyor. Günün sonunda hakemlerin yapması gereken şey şudur. İdarecinin yapması gereken şey şudur. Beklenti odur. Güçlü hakemlik yapmalarını sağlayacak alanı yaratmak. Tabii, tabii. Var geldi yine aynı problemler devam ediyor. Aynı sorunlar devam ediyor. O yüzden şunun altını çizmeye çalışıyorum. Bugün Ferhat Gündoğdu ile ilgili bu mesele burada var. Ama yarın bu sorunlar aynı şiddetle konuşulmaya ve tartışılmaya devam edecek.
0: Konu zaten şey değil ki Aydın, mesela var diyorsun ya, konu aslında pozisyonu düzeltme değilmiş ki, onlar kişisel hesaplarını görüyorlarmış.
2: Tabii yani. Tabii.
0: Yani biz VAR'ı getirdik pozisyonlar düzelsin de bizim bilmediğimiz arka tarafta onlar kişisel hesaplarını hallediyor. Yani iyi hakemsin ama Ahmet'le görüşme. Sana ne abi Ahmet'le Mehmet'le görüşme? Yani ne oradaki yani derdiniz? O arkadan işte benim buradaki iktidarımı yok etme. Abi de tamam da burası sizin kişisel probleminizi ortadan kaldıracağınız. Bak ne hale getirdiniz ülke futbolunu.
1: Tabii. Ve hani bunu da
0: şeyin dışına çıktık bak. Hani en masum tarafıymış. Hakem yeterliliğini yetersizliğini tartışmak en masummuş. Bunu bak nerelere geldi
1: yani. Bunu kullanırlar mı? Kullanırlar.
0: Kullanır kullanmaz
1: yani,
0: mı yani?
1: Bir grup bir grubu tasfiye ederken diğer grup, yani tasfiye edilen grup senin aleyhine olabilecek bir şey bulduğu zaman da bunu kullanırlar. Bu ses kaydı meselesi de zaten özellikle, yani orada ben şunu gördüm, yani bir yöneticiyle çalışan arasındaki muhabbet, bir tehdit de var. Ama senin İbrahim Yavuz'un altını çizdiği noktadan gidersek, babana söyle onlarla ilgili konuşmasın, onu yapmasın, kulis yapmasın. Ya arkadaş, burada zaten karar veren kim? Sensin. Sen MHK başkanısın. Bir adamı bir noktaya taşırsın ya da taşımazsın. Hakem, özellikle hakem içerisindeki, hakemlik camiası içerisindeki bu gruplaşmaları ve tartışmaları ve iktidar mücadelesini aktarması bakımından o ses kaydının ben bu yönüyle değerli olduğunu düşünüyorum. Ama bu sadece bu ses kaydı üzerinden mi Ferhat Gündoğdu tutuklandı sorusu anlamlı bir soru. Görüntü biraz bu ve buna benzer kayıtlar, bilmiyorum yeni bir şey var mı? O hukuki bir tartışma.
0: Buradan yani oradan şey okuyabiliriz ama aynen.
1: Yani ağır karar olduğunu düşünüyorum.
0: Hakemler iyi idare edilmiyormuş. Teknik anlamda iyi idare edilmiyormuş. İyi yönetilmiyormuş. Ben işin o tarafına bakarım. Hani sağdan yorumluyoruz ya. Diğer hukuki tarafı ya da diğer idareci, ama hakem performansını yorumluyoruz ya, biz hep eleştiriyorduk. Yahu niye bu kadar kötüler? Niye standart yok diyorduk ki? O ses kaydında öğrendik niye standart olmadığını, niye performanslarının bu kadar kötü olduğunu. Yani benim tamamen, hani çünkü oyunu yorumluyoruz biz değil mi? Hakem performansını anca öyle yorumlarsın. Başka nereden anlayacaksın yani?
2: O kadar baskı görüp bunların yaşanması da çok normal.
0: Çünkü abi, adamın standardı nasıl olsun? Sen bir şey yönetiyor, oradan diyorsun ki bak oradan yaparsan bu böyle.
1: O onun adamı. Ulan bu yüzden mi yapıyor? Kafada 50 tane tilki var.
0: Nasıl yönetecek orada yani?
1: Daha doğrusu senin yönetenler meselelere bu şekilde bakıyorsa, sahaya çıkan hakem de politik bir tavır içerisinde hareket eder.
0: Mecbur.
1: Problem o.
2: Şimdi şeyi sormak istiyorum Aydın abi sana. O konuda önemli konulardan birisi bence Yasin Kol meselesi.
1: Dur, oraya gelmeden önce burayı bir tamamlamak istiyorum. Sana bir tweet attım. Oraya neydi?
2: Tamam, bir saniye ben aktarayım sana.
1: Şimdi az önce anlattığım meseleyi bence ispatlaması bakımından bu beyefendinin, bu hakemin verdiği ifade çok değerli. Ama o ifadeyi oku, o ifade okuyorum. Üzerinden bir noktaya vurgu yapacağım.
2: Tamam. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy da bir ifade vermiş ve ifadesinde şunları söylüyor. Aynen okuyorum. 4 Kasım 2024 tarihinde 1. Lig'de oynanan Gençler Birliği İstanbul Spor müsabakasında...
1: İddia diyerek verelim biz bu arada. Onun ifadesinin, yani
2: olduğu
1: iddiası, hayır, ifadesinin bu yönde olduğu iddia ediliyor.
2: Tamam. Okuyorum. 4 Kasım 2024 tarihinde 1. Lig'de oynanan Gençler Birliği İstanbulspor müsabakasında VAR hakemi olarak görev yapmaktaydım. Müsabakanın 90. dakikasında maç 1-1 devam ederken Gençler Birliği lehine bir VAR müdahalesinde bulundum ve müsabaka hakemi pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. Penaltı neticesinde kazanılan gol ile Gençler Birliği maçı 2-1 kazandı. Maçın ardından Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu üyeleri Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım isimli şahıslar VAR, AVAR, Oğuzhan Aksu ve AVAR 2 Mehmet Ali Özer hakemlerini Riva'da VAR eğitim odasına çağırdı. Hakem arkadaşlarımla odaya gittik ve pozisyonda neden VAR müdahalesinde bulunduğumu anlatmam istendi. Ben de defans oyuncusu hücum oyuncusunun ayağına bastı şeklinde savunmamı yaptım. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu AVAR ve AVAR 2'ye de pozisyonun doğru olup olmadığını sordu. Onlar da pozisyonun penaltı olduğunu söyledi. Ardından MHK Başkanı böyle bir müdahalede nasıl bulunursun? Pozisyonda penaltı yok. İkinci bir emre kadar müsabakalara çıkmayacaksınız dedi ve bizi odadan çıkardı. Bu maçtan sonra yaklaşık 70 gün boyunca hiçbir kategorideki müsabakalarda görev alamadı.
1: Hakemin ismi neydi?
2: Burak Taşkınsoy.
1: Bu ifadeye dayanarak söylüyorum.
2: Evet.
1: Şimdi diyorum yani soğukkanlı olmak lazım ve meselelere daha doğru zeminde bakmak lazım. Kimseyi aklamamak, kimseyi de suçlamamak gerekiyor. Ama beyefendinin ifadesi üzerinden bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Şimdi bugün bu maç ne zaman oynanmış? 4 Kasım 2024 yılında.
2: Evet.
1: Biz Ekim'in kaçı bugün? 4'ü mü? Yani 2 yıl sonra Burak Taşkınsoy'un bu ifadelerine bakıyoruz. Hangi koşullarda bakıyoruz? MHK Başkanlığı'nın tutuklandığı, yani Ferhat Gündoğdu'nun tutuklandığı, Yunus Yıldırım'ın tutuklandığı, Ahmet Şahin'in adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, tutuksuz yargılanacağı koşullarda bu meseleye bakıyoruz. Şimdi tabii az önce söyledim, olgularla hareket etmek lazım. Ben bu ifadeyi okuyunca herkes bu arada yazabilir. Herkes yazabilir, şöyle yazabilir. Google'a 4 Kasım 2024 Gençler Birliği İstanbulspor maçı özeti yazdığınız zaman doğrudan sizi beIN Sports'un özetler sayfasına atıyor. Ben açtım, o maça baktım. Dakika 90, Metehan bugün Trabzon'da mı oynuyor? Metehan. O orada cezaların içerisine giriyor. İstanbulsporlu oyuncunun bir müdahalesi var. Oyun devam ediyor, oyuncu devam ettiriyor. Şutunu atıyor. Burak Taşkınsoy'un VAR hakemi olan Burak Taşkınsoy çağırıyor. Gel diyor, burada penaltı var. Eğer o penaltı ise bundan sonra Süper Lig'de bütün maçlarda aynı pozisyonlarda o penaltı versin. Ya arkadaş, çok affedersin, sen o pozisyonda
2: neye dayanarak verdin o penaltı?
1: Çağırıyorsun gel diye. Bence MHK Başkanı haklı, çağırmış demiş ki lan böyle penaltı mı olur, sana da izlettim. Penaltım var, çağırır mı o pozisyonda?
3: Bence çağırmamış.
1: Yani lazım. Burada şunu söylüyorum. Şimdi bunlar yazılıyor. Buradan bakınca Burak Taşkınsoy
3: mağdur.
1: Ben bakıyorum şimdi. Aynen. Pozisyona bakıyorum. İzleyenlerimiz de lütfen baksınlar. Eğer bu pozisyonda VAR müdahalesi doğruysa bu adamlar MHK Başkanı tarafından bu yüzden ötürü dışarıda bırakıldılarsa, gerçekten bu hakemlere büyük bir haksızlık yapıldıysa tamam diyeceğim. Ha. Hakikaten burada var. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu ifadeler çıkıyor da ifadelerin karşılığında neler var? Evet. Ben burada tekrar ediyorum. Yani burada MHK Başkanı işte bu pozisyonların özelliğinde, bu ifade üzerinde söylüyorum. Birçok mesele var. Yasin Kol konusuna da geleceğiz. Orada da MHK Başkanı kim, anlamadım. Yasin Kol mu? MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu mu? Büyük problemlerden bir tanesi o. Orayı mutlaka izah etmesi lazım. Yasin Kol konusuna geldiğimiz zaman da görüşeceğiz. Şimdi 2 yıl sonra bu beyefendinin ifadelerine bakarak meseleyi değerlendirdiğim zaman kendisi ve diğerleri mağdur olmuş görünüyor. 70 gün maç almamışlar. Haklı herif. Haklı. Şunu sana söyleyeyim. Bak şunu sana söyleyeyim. Şunu sana söyleyeyim İbrahim Yavuz. Bu Gençler Birliği İstanbulspor maçında oluyor. Elimizi vicdanımıza koyacağız. Bu pozisyon. Galatasaray ya da Fenerbahçe maçlarında olsaydı, Fenerbahçe'nin aleyhine, Galatasaray'ın aleyhine bu verilseydi, bak bu hakem bu ifadeyi çok net söyleyeyim, bak veremezdi, içinden geçerlerdi. Lan sen ne diyorsun? Burada MHK Başkanı haklı diye. Şimdi koşulları değerlendirirken, olayları değerlendirirken ne olmuş? Bir tarafta haklı, bir taraf haksız. Bu soruşturuluyor ya, bu soruşturma çerçevesinde hepsini de birbirine karıştırmamak lazım. Ayrıştırarak gitmek lazım. Hakikaten ifadeyi okuyunca da özellikle de girdim baktım. MHK Başkanı haklı abi orada.
0: Ya sen sadece yazıda kalsan mağdur birini okumuş.
2: Dinliyor musun?
1: Mesela
2: ama hakem ama değerlendirmek lazım.
0: Hakemin, aslında evet ya bak, orada biraz hani hakem performans olarak eksik bir şey.
1: Belki başkanı şunu yapmış olabilir. Ulan fırsat bu fırsat, ben zaten bunlardan kurtulmak istiyorum. Böyle skandal bir hata mı olur? Böyle penaltı mı verir deyip bunları 70 gün boyunca maç vermeyip iyice dışarıda tutmuş olabilir. Burada onun bir cinliği olabilir. Ferhat Gündoğdu nasıl olsa bu adamları tasfiye etmek istiyordu. Önüme fırsat geldi. Şu da bir sorumluluk. Ferhat, devam ediyorum bu konuyla alakalı olarak. Sizin MHK başkanı olduğunuz, geçmişten beri gelen bir bu hakemler, bunlara eğitim veriyorsunuz. Eğer bu hakem bu VAR kararını veriyorsa da sizin de sorumluluğunuz var. Yani bu adamlar bu kararı, büyük 3-4 kişi oturup bu kararı yanlış veriyorsa bu kararı, bu adamların sorumluluğu var. Ama en büyük sorumluluklardan bir tanesi de sizin. Bu adamlar bu noktaya nasıl geliyorlar, bu kararı nasıl yanlış şekilde veriyorlar. Bu tartışılır. Ama yine söylüyorum, ama olguları ne olmuş, ne yaşanmış, ne olmuş, ne bitmiş, neden bunlar söylenmiş, onlara bakarak hareket
0: etmek lazım. Analiz etmek lazım değil mi?
1: Rica ediyorum.
0: Bakmak lazım o videoya.
1: Yani bu burada şimdi Burak Taşkınsoy böyle anlatılıyor. Arkadaş, çağırayım mesela Burak Taşkınsoy'u, şuraya otursun. Ulan buna nasıl vardı penaltı verdin, anlat. Ya bu penaltı mı diye anlatsın bakalım mesela. O yüzden söylüyorum. Hakemlerle alakalı olarak yani mesele şu, bir iktidar çatışması hakemler içerisinde. Bu da şu anda ciddi şekilde kullanılıyor ve soruşturma meselesi oldu. Ama geçmişten örneklerle meselelere baktığımız zaman, bugünkü koşullarda değerlendirdiğimiz zaman abi burada bir sorun var ya. Yani başkanında da sorun var, hakeminde de sorun var. Neler söylendi bu hakemlerle ilgili? Bugünkülerle ilgili de söyleniyor. Yarın aleyhe dönür. Tekrar ediyorum, bak yine söylüyorum. Buradan söylüyorum. İzleyenlerimiz açsın baksınlar.
2: Bakanlar
1: lütfen
2: var.
1: Rica ediyorum.
2: Çete yazanlar var.
1: Ne diyorlar mesela?
2: Bir görüş, abi adam şutu vermiş sonra atmış kendini, saçmalık bu penaltı demiş. Bir izleyenimiz de pozisyona baktım, pozisyon penaltı. Hata yapan hakem 60 gün dışarıda bırakılmaz. 3 maç vermezsin, 5 maç vermezsin. Burada kasıt var. Yasin Kol'un 1700 gün maç almaması lazım sizin mantığınıza. Yanlış veriyorsa cezası 70 gün olmamalı.
1: Meseleyi aktardım. Meseleyi aktardım. Ben dedim ki
0: zaten söyledi onu aydın.
1: MHK başkanı belki hani izleyenimiz orada da benim o yorumumdan önce de dinlemiş olabilir.
2: Olabilir.
1: Görüşüdür tabii bu görüşler. Bunlar da olsun, bunlar da tartışılsın zaten. Ama burada şu açıdan söylüyorum. Şu havayı yaratmamak lazım yani kimse hakkında. Vay neler olmuş. Ben baktım pozisyona, bence adam haklı. Ben de MHK başkanı olsaydım çağırırdım. Derdim ki kaç yıllık hakemsin? Şu kadar. Yani tüh derdim senin hakemliğine yani. Şu pozisyona penaltı mı sence o pozisyon?
0: Bence de değil.
2: Bence de değil. Yani olduğunu düşünen izleyenlerimiz de var. Yani her pozisyonda olduğu gibi.
0: Ya onu penaltı üzerinden okursak bir sürü pozisyon böyle. Çıkamazsın işin içinden.
1: Ben yani. Özellikle bunu şu açıdan konuşmak
0: istedim. Aydın orada zaten şeyi söylüyor ama. Yani diyor ki bak o da olabilir, kişisel bir şeyi yakalamış.
1: Ya benim
0: kendi lehine çevirmiş. Orada Aydın demiyor ki 70 gün cezasını alsın demiyor. Orada
1: yani
0: burada bir mağduriyet yaratılıyor ama bir iyice analiz etmek lazım. Bunu herkes kendi lehine de çevirebilir. Hazır bir ortam
1: tabii öyle, ama öyle bakma yani. Bu kararı Yasin Kol ve ekibi verseydi aynı kararlılıkta olmazdı.
2: Tabii yani 70 gün Yasin Kol'u
1: dışarıda. Ve o ekibini yapmazdı. Bak çok eminim sana söyleyeyim.
0: Doğru.
1: Şimdi bu mesele de burada zaten. İşin koptuğu nokta da burası, o yüzden. Hani bu kısımları değerlendirirken hakkaniyetli ve doğru bakmak lazım. Birisi mağdur olmuştur. Bir taraf mağdur etmiştir. Ama o mağdurun da tam o her konuda haklı olduğu anlamına da gelmez. Onu da söyleyeyim. Burası yanlış kardeşim.
0: Aslında şeye benziyor. Kulüpler nasıl şu an kendi lehine çevirmeye çalışıyor?
2: Tabii.
0: Mesela Beşiktaş üzerinden yüksek sesle geliyor değil mi? Mesela o arada Beşiktaş desek ya tamam doğru da ya biz o ara işte 4 başkan, sayısız oyuncu, sayısız antrenör. Ya idari anlamda da çok kötü yönetmişiz. Yani bir türlü karar verememişiz antrenör de, oyuncu da, kulüp başkanında. Ya sizin de çok fazla eksikliğiniz olmuş. Evet mağdur edilmişsiniz hakem tarafından ama diğerleri kadar mağdur
1: yani
0: edilmişsiniz.
1: Yani burada o bir şu açıdan söylerim. Eğer Burak Taşkınsoy kendisi tanık olmak istediyse, kendisi müşteki olmak istediyse bir insan gidip böyle ifade vermeye utanır. Onu söyleyeyim. Ya zaten büyük hata yapmışsın bence. Benim görüşüm budur.
2: Peki yani dediğim
1: ama gibi. Yasin Kol hikayesi olsaydı bu olur muydu, olmazdı. Yani tasfiye etmek için fırsatları birbirine karşı koruyorlar. Ben açıkçası söyleyeyim sana bak Muzaffer.
2: Söyle.
1: Ben yani bu soruşturma çerçevesinde birçok detay var. O yüzden yani özellikle hakemlik camiasında hepsinin ben birbirinin kuyusunu kazdığını düşünenlerdenim yani.
2: Aynı fikirdeyim bu konuda. Yasin Kol meselesine geçmeden İbrahim abiye özel bir sorum olacak. Onu da biraz konuşalım istiyorum abi. Şimdi şey konusu da çok fazla konuşulan ki bunu ilk dile getiren isimlerden birisi Beşiktaş Başkanı Serdal Adal oldu. İşte ligler ertelensin, işte her şey çözülsün. Sence ligler ertelenmeli mi ki ben erteleneceğini pek düşünmüyorum ama bu yaşanan süreçler sence ligi, oyuncuları, hocaları nasıl etkileyecek? Neler yani söylersin?
0: Ligler ertelensin de ne, nasıl planın ne? Tamam ertelensin. Ne kadar? 10 gün mü, 1 ay mı, 10 sene mi, 5 sene mi? Ne? Niye erteliyorsun bir kere? Erteledin ya. Benzer bir durum olmadı mı? Ankara Gücü Başkanı hakeme saldırdığında benzer bir durum ertelemediniz mi düzeltiyor dedi. Ne değişti bugün?
1: Katılıyorum.
0: Evet, ertele. Yapacaksan bence yapma da, hiç o işe girme de, bir şeyi durdurma da. Sen orada problem olanları ayıkla. Niye erteliyorsun yani? Bu işi düzgün yapan hakemler var. Sen onları bul, onların sayısını çoğalt. Niye sen hemen orada işini düzgün yapan adamlar varken 3 tane 5 tane bu işi yanlış yapan adam yüzünden bütün o sistemi durduruyorsun? Ben doğru bulmam asla onu yani.
2: Bir de tabii şöyle bir şey var yani, kulüplerimiz aynı zamanda Avrupa'da da yollarına devam ediyorlar. Senin ligleri mesele... ertelemen seni şeyi de etkileyecek. Hayır, yani.
1: Burada bir sorun var, tamam, soruşturma devam ediyor. 4-5 kişiyle ilgili böyle bir durum var. 4-5 kişi eğer toptan burayı etkiliyorsa o zaman senin bütün operasyonel faaliyetinde sorun vardır.
4: Tabii.
1: Bence buradaki mesele şu. Özellikle Ferhat Gündoğdu döneminde, yani bu dönemde yükselmiş hakemler, çünkü çok sayıda iddia var. Bunları daha böyle somut ve detaylı şekilde Futbol Federasyonu değerlendiriyordur. Bu dönemde en azından Süper Lig'e yükselmiş ve şu anda görev yapan hakemlerle ilgili bir sürede bir askı kararı verirsin. Çünkü yarın öbür gün çıksın, mesela Galatasaray Kasımpaşa'yla bu hafta oynayacak. Fenerbahçe Rize'yle oynayacak. Beşiktaş kimle oynayacak da hatırlayamıyorum. Bu hakemler şimdi hakem atanacak. Bu hakemler sahaya çıkacaklar. Bu hakemlerle ilgili Ferhat Gündoğdu zamanında bunlar yükseldi. Bunlar böyle geldi. Evet, evet. O yan hakem, bu var hakemi, orta hakem ya da bilmem ne hangisi olursa olsun. Şimdi biz bunların verdikleri kararlara nasıl güvenelim? Bunlar torpille buralara getirmiş hakemlerdir diye tartışılır. O yüzden burada sağlıklı karar, liglerin ertelenmesinin dışında ben özellikle bu kadar tartışma varken bu hakemlerin, hakemlerin bir süreliğine askıya alınıp doğru soruşturma sonrası, değerlendirme sonrası o hakemlerin de haklarını vermekle ilgili bir durumun olması gerektiğini düşünenlerden.
0: Başka şansı.
1: Onları da öyle korursun ha. Tabii, bence tabii, onları kesinlikle. Da öyle korursun.
0: Yani ha şimdi sayı az dersin. Yabancı hakem konusu zaten geçmişte de bir denenmişti. O sayı ister istemez. Hani doğru olduğu için söylemiyorum ama bir problem var ya.
2: Evet.
0: Bir problem var, onu da çözmen lazım. Bunu yanaştıracaksın limana. Yabancı sayısı hakemi biraz daha arttıracaksın. Yerli oyuncularla onu, yerli hakemlerle harmanlayacaksın ve o süreçte devam edecek yani.
2: Peki buradan bir Yasin Kol meselesine geçelim istiyorum. Özellikle geçelim. Bu Ferhat Gündoğdu ile yazışmaları sen az bir girizgah yaptın abi ama yani Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu mu yoksa Yasin Kol mu diye, istersen bu yazışma üzerinde bir konuşalım, sonra şunu da merak ediyorum. Yasin Kol'un tutuklanma, özür dilerim, gözaltına alınma süreci federasyonda nasıl bir etki yarattı? Orada neler oluyor? Türkiye Futbol Federasyonu'na bunu da konuşalım isterim.
1: Şimdi Yasin Kol Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun, ben de bir soru rica edeyim ya. Benimki de
0: yok, bitti. Benim var suyum.
1: Şunu alabilirsin müsaitsen. Yasin Kol'la ilgili olarak şöyle bir durum var. Şeyin, federasyon başkanının en güvendiği hakem. Bu biliniyor. Yani o yüzden zaten Yasin Kol bütün derbi, yani 10 tane derbi varsa 150'sinden fazlasını Yasin Kol yönetiyor. Gerekçesi de şu. Özellikle federasyon başkanı bu adama güveniyor. Bu hakime güveniyor. Daha sorunsuz maçlar çıkaracağına inandığı için derbilere atanmasındaki temel motivasyon Yasin Kol. Bu bugünün konusu değil. Geçmişten beri konuşuluyor. Tabii. Ben geçmişte de sormuştum. Neden Yasin Kol diye, yanıtı bu şekilde veriyorlar. Federasyon başkanının özellikle bu hakemi maçlarda, derbilerde görmek gibi bir arzusu var. Çünkü buna güveniyor. Federasyon başkanı buna güveniyor. MHK başkanı da o şey doğrultusunda, güven doğrultusunda Yasin Kol'a bu maçları veriyor. Ama Yasin Kol'un geldiği pozisyon itibariyle Yasin Kol'un bir MHK başkanı kadar güçlendiğini görüyoruz. Gücünü kimden alıyor? Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hoca Osmanoğlu'ndan. Şimdi bir geçmişte bu Cüneyt Çakır üzerinden çok tartışılırdı. Bir hakem bu kadar güçlüyse o camia içerisinde, yani işte birlikte görev yaptığı arkadaşlar arasındaki pozisyonu, tavırları da oraya zarar verebilir. Yani herkesin bir konumu olmalı. O zaman şu yapılmamalıydı. Bence esas meselelerden bir tanesi o konuşmalarda MHK başkanı kim? Bazen Ferhat Gündoğdu, bazen Yasin Kol görünüyor. Ona hata, bu öyle olur mu, böyle olur mu diye bir değerlendirme yapıyorlar. Bence oradaki en büyük meselelerden bir tanesi VAR hakemi şu olsun konusu. Şimdi VAR nedir aynı zamanda? Seni denetleyendir. Denetlemek ne demektir? Çünkü hakemin saha içerisinde verdiği kararlar VAR'a gidiyorsa eğer ya da gitmiyorsa, VAR'a gidip gitmemesi hakemin performansının da ne kadar iyi olduğuna dair bir göstergedir. Yani VAR'a gitmek bir hakem için bence iyi bir şey değil. VAR olmadan
0: ne kadar
1: işi,
0: VAR'a giderse o kadar yani kötü yönetiyorsun.
1: Tabii
0: demek
1: VAR yani. Eğer penaltıyı verdin, kırmızı kartı verdin, VAR devam diyorsa demek ki sen zaten doğruları yapmışsın. Yani seni denetleyen pozisyonda aynı zamanda olan bir şeyi, VAR hakemini eğer bir hakem bunu atayın diyorsa orada problem olur. Mutlaka problem olur. Yasin Kol'un gücünü İbrahim Hoca Osmanoğlu'ndan aldığı belli ve bugün Yasin Kol'un da gözaltına alınması bu soruşturmanın nasıl bir noktaya doğru gittiğine dair bize bir şifre veriyor. O da nedir? İbrahim Hoca Osmanoğlu'na yürüyor. Hacı Osmanoğlu'nun istifasının da koşulları oluşturuluyor. Hacı Osmanoğlu bunları açıklayamaz. Çünkü Allah'ın bildiğini kuldan saklamaya gerek yok. Federasyondakiler de İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu

0: Yani rest çekecek pozisyondaysa, yöneticilerin bile dinlemeyecek pozisyona geliyorsa bu içeride bir huzursuzluk yaratır. Hakem gücünü nereden aldı tartışması olur. E bugün Futbol Federasyonu yönetiminin istifası tartışılıyorsa nedenlerden bir tanesi budur. Ve muhtemelen şöyle diyeceklerdir. E başkan biz sana dedik bak bu adamı bu kadar güçlendiriyorsun yerimizin başımıza bela olur. Sen olması gereken şekilde bu süreç yürümeliydi. Adam MHK başkanı pozisyonuna da girebiliyor yeri geldiğinde gibi eleştiriler getirecektir. Ve ben federasyon toplantısının yani Salı günü yapılacak olağanüstü Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında bu meselenin Ferhat Gündoğdu kadar önemli olduğunu ve Yasin Kol soruşturmasının özellikle federasyon yönetimindeki birçok noktayı belirleyici olacağını düşünüyorum. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istifasını beraberinde bu getirebilir. Ya da Hacı Osmanoğlu gitmezse özellikle Yasin Kol'un bu pozisyonundan işin bu noktaya gelmesinden rahatsız olan Futbol Federasyonu yöneticileri var. Benim gördüğüm eğer federasyon başkanı istifasını açıklamazsa burada çeşitli yöneticilerin ben istifayı düşündüğünü biliyorum. Bunu hep birlikte göreceğiz. Yasin Kol'la ilgili olarak yalnız bir detay var. O dikkatimi çeken bir detay. Yasin Kol Perşembe akşamı gözaltına alındı. Yasin Kol'la Ferhat Gündoğdu'nun yazışmaları yayımlandı. Muhtemelen o yazışmalar Ferhat Gündoğdu'nun telefonundan çıkan yazışmalar. Yasin Kol yarın büyük ihtimalle çünkü Perşembe gözaltına alındı. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi günü dördüncü gün oluyor. Savcılığa sevk edilir mi? Muhtemelen sevk edilecektir. Yasin Kol'la ilgili kararı göreceğiz. Ama gidişatı değerlendirdiğim zaman ben şunu görüyorum. Yasin Kol 4 gündür şeyde, pardon, bugün pazar değil mi? 3 gündür gözaltında. Yasin Kol'la ilgili ilk sadece dediğim gibi Ferhat Gündoğdu'yla ilgili yazışmaları çıktı. Onlar bence servis edildi. Gizli kararı olan soruşmada böyle bir durum da oluyor. Yasin Kol'la ilgili şu ana kadar herhangi başka bir şey görmedik. Dolayısıyla yarın ne çıkacak? Bu akşamdan itibaren Yasin Kol'la ilgili daha detaylı veriler olur mu? Onları göreceğiz. Ama Yasin Kol meselesine federasyonda birçok yöneticinin kitlendiğini söyleyebilirim. Özellikle Yasin Kol'la ilgili verilecek karar da bence federasyonu doğrudan etkiler.
1: Peki İbrahim abi, sence Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkanlıkta bir istifa bekliyor musun ya da olmalı mı? Nasıl değerlendirirsin? İbrahim Hacı Osmanoğlu şu ana kadar sessiz gördüğümüz kadarıyla.
2: Ya ben olur diye düşünüyorum. Şimdi böyle bir ortamda yani bu kadar her tarafı paramparça olmuş bir yapıda ve sizin temas ettiğiniz ki en yakını Yasin Kol hakkında söyledikleriniz, bugün içinde bulunduğu durum, işte yazışmalar, hepsini bir araya getirdiğinizde sizin de yani böyle bir ortamda orada durmamanız gerekiyor diye düşünüyorum. Hoş, milli takımdaki durum da ortada, işin o tarafı da var.
0: Tamam.
2: Ama ben o yazışma konusunda yani çok şey değilim. Hani anlayabildiğim bazı şeyler var. Tam tabii hakem şeyini bilmiyorum. Hakemler arasında o tarz diyalog nasıl oluyor bilmiyorum ama
0: Şey
2: ben
0: diyor
2: şeyi
0: abi.
2: talep edebilirim.
0: Mutlaka değerlendirme yapıyor hakemler ama bu kadar açık
2: Ya o da şeyden almış o gücü.
0: şunu
2: Belli, tamam. O
0: MHK başkanından almış.
2: federasyon başkanından almış
0: Şey
2: o
0: federasyon
2: gücü.
0: başkanından almış tabii.
2: Tamam, o eyvallah. Hani ben diğer tarafı daha bana problemli geliyor. Hatta şöyle aslında anlayabiliyorum. Niye VAR'daki hakemi de talep ettiğini. VAR'dan kendisine de bir manipülasyon geleceğini korkuyor. Çünkü
0: Belki de.
2: ben öyle düşünüyorum.
0: Belki de.
2: Çünkü eğer sen Kerem Ersoy'a bak şöyle şöyle yapıyorsun. O da muhtemelen biliyor değil mi? O Kerem Ersoy muhabbetini Yasin Kol'un bilmeme şansı olabilir. Belli ki onlar orada
1: Evet.
2: bir ekip olmuşlar. Kerem Ersoy da pek onların istediği durumda değil. Dışarıdaki onların istemediği adamlara temas ediyor. Bu Kerem Ersoy tek başına değildir. Onun birkaç tane daha dokunduğu insan vardır. Yani
1: Diyor zaten
2: dışarıdaki
1: senin gibi 2-3
2: hakemler
1: tane daha var.
2: var diyor. Şimdi orada ne diyor Yasin Kol'la muhtemelen arası? Diyor ki baba bak şimdi Aydın'ı diyor verirsin diyor. Var Aydın beni gereksiz yere 2 defa vara çağırır. Beni zor durumda
1: Başımız
2: bırakır.
1: ağrır.
2: Şimdi VAR'dakinin de öyle bir durumu vardır.
0: Abi çok garip yani işte o
2: Şimdi o
0: mesele.
2: muhtemelen öyle
0: Hani
2: olduğu
0: böyle
2: için
0: böyle bundan ötürü zaten talep ediyorsa bu arada tabii telefon konuşması
2: başka bir şey
0: falan
2: aklıma gelmiyor yani.
0: yapılıyor. Telefon konuşmaları ne var bilmiyoruz ama sonuç itibariyle bir hakem kendisini denetleyecek adamı bence o. Yani VAR aynı zamanda
2: Kesin.
0: denetçi. Bu olsun diyorsa o doğru bir iş değil.
2: Ya külliyen yanlış zaten. Hani o zaman futbolculuğuna dönelim. Ben atıyorum stoper oynuyorum. Yanımdaki adamı belirleyeyim. Arkadaşım olsun. Öteki desin ki benim yanımdaki bek o arkadaşım ol. Öyle olur mu yani?
0: Olmaz.
2: Senin
0: Olmaz.
2: seçimine göre oyuncu mu seçilir? Hakem de
0: Ekibi de dağıtır o.
2: Şimdi orada şöyle bir durum var. Orası o kadar karışmış ki ses kaydı zaten her şeyi anlatıyor. Birbirlerine operasyon çekiyor düşüncesi var. aman diyor, bana bunu ver çünkü öteki beni diyor zor durumda.

0: Bir belgeleme durumu var değil mi? Yani MHK içerisinde, hakemler içerisinde tabii. Kendilerini bir ispiyonlama, belgeleme, bir güç savaşı çok açık oldu. Net belli yani.
1: O ses kaydı.
2: O ses kaydı.
0: Yani bunu özür dilerim. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Ben birçok insanı da takip ediyorum, görüyorum. Yani Ferhat Gündoğdu tutuklandıktan sonra bazen hatta tweetlere bakınca anlıyorsun yani. Yani tutuklanmasını bir zafer olarak değerlendiren insanlar var. İşin hangi noktaya geldiğini göstermesi bakımından da önemlidir. Yani
1: tabii ki.
0: Tutukluluk çünkü bir tedbirdir. Yani bir terör örgütü üyesi değilse, bir cinayet suçu işlememiş. Yani bu kadar böyle bayram havasını ben çok açıkçası şey buldum, manidar buldum yani.
2: Bu ses kaydı meselesinde siz ne düşünüyorsunuz? Sizce kim aldı o ses kaydını? Yani Ferhat Gündoğdu'nun sesi Ferhat daha yakından geliyor.
0: Ferhat Gündoğdu'ndan çıkıyor abi o.
2: Değil mi? Yani,
0: o almış.
2: Ne amaçla aldı acaba?
0: Ve hatırlamıyorum.
1: Ya bence o, yani öyleyse ben şimdi bilmiyorum ama Ferhat Gündoğdu muhtemelen konuşulan bu olduğu için
0: onun
1: söylüyorum.
0: Onun telefonundan çıkıyorsa.
1: Yani onun telefonundan çıkıyorsa şöyle orada onun ağzından bir şey çıkabilirdi hakem olarak. Yani evet abi beni Aydın abi bana bir şey dedi o an telaşla. Çünkü belli biriyle temas etmiş o da. Ya o anlamıyorum ne dediğinizi falan diyor ama o belli. Yani o gelinen ona verilen bilgi doğru o birine temas etmiş.
0: Ben orada dinlerken sanki dedim ulan bu hakem mi kaydetmiş meseleyi çünkü çok fazla bir şey söylemiyor falan.
2: Ama hakem uzaktan geliyor sesi.
0: Uzaktan
1: yok.
0: Geliyor.
1: Yok, bence yani Ferhat Gündoğdu aslında ondan da o telaşla o ismi alırım düşüncesiyle de. Yani ya hocam tamam ben atıyorum Aydın abiyle bir araya geldim ama bizim niye böyle bir şeyimiz olsun demeyen.
0: Bir kere bu bir suç. Yani
1: kesinlikle.
0: Orada benim anladığım bir şey belgelemek için
1: onun, o ismi alacak.
0: Olmaz ya. Ya siz bir de şeysiniz.
1: Ve idarecisiniz. Düşünsene böyle yönetiyorsunuz.
0: Abi bir de subaysın sen. Kanun nizam biliyorsun. Yani o koltuklarda olan insanlar
1: mı bilirler?
0: Yani. Ben geçenlerde birisinden telefon istedim. O da bir avukat. Geçen bayağı oldu. Ondan sonra numarasını istedim yani. Bir de gazeteci var. Ben yıllardır birisini ararım. İşte İbo şunun numarası var mı atar falan. Ve bu böyledir yani. Ondan sonra dedi ki bana biliyorsun dedi, KVK kuralları var. Ona da sorayım izin verirse yollayayım. Tamam. Normalde birisine telefon numarası yollamanın da bir şey var. Lazım. Hukuki tabii. Sorumluluğu var. Tamam hani burada sonuç ver ne yapacaksın
1: biz
0: abi.
1: Öyle yerlerde geziyoruz ki o tarafı açmışız ya. Yani telefon vermek bizim için.
0: Yani bir suç.
1: Hani neler gidiyor.
0: Bu suç. Bu arada bu ses kayıtları meselesinin falan böyle bu kadar açık bir şekilde kaydedilmesi, hukuka aykırı şekilde yapılması falan buralarla ilgili düzenlemelerin de ben çok doğru olduğunu bu arada peki, düşünüyorum. Aynen. Çünkü Türkiye yıllarca bu işlerden çekti tabii, yani. Tabii. FETÖ'cülerin en şey yani yanlış anlaşılmasın böyle bir şey yapmıyorum tabii bir yakıştırmada bulunmuyorum. En yaptıkları şeylerden bir tanesi
2: bu
0: de
2: ses kaydı yani. İşleri falan tabii canım, montajla oyunla bununla. Peki.
0: Biz şeydeydik bak çok ilginç bir anı var.
2: Anlat abi.
0: Ben Ulusal Kanal'da Aydınlık'ta çalışıyorum o zaman. Ondan sonra bu tarla başında TRT binası var ya.
2: Evet.
0: Abi orada otopark vardır tamam mı? Bir tane minibüs 4-5 ay boyunca orada kaldı. Üstünde şey var. Normal hani bu canlı yayın araçlarında olur ya. Hiçbir yere de gitmiyor sürekli orada. Meğersem adamlar orada şey dinliyorlarmış işte. Aydınlığı dinliyorlarmış.
2: Kör göze parmak sokar gibi.
1: Hani. Hayır şöyle oldu. Gizli bir şey mi? Biz onu gayet aleni bir şey.
0: Biz onu sonra anladık. Şöyle anladık. Ergenekon operasyonu baskın yapınca o zaman ondan.
1: Sizin onu, sonra anlamanız
0: bir problem olmuş bence. Abi nereden bileceksin? Araba şurada duruyor. Geliyor duruyor. O zaman bu işleri yapıyorlar. Kanunsuz dinleme yapıyorlardı yani.
2: Biraz erken olmuş.
0: Gerçi kanunsuz dinleme derken şey yapıyorlardı.
2: Şafak operasyonu savcının,
0: savcılığın talimatlarıyla o FETÖ'cülerin talimatıyla yapıyorlardı bunu. Sonra operasyon yapılınca direkt gitti o araba orada.
2: Kapıda abi polisleri görünce anladınız.
0: Hayır.
2: Bizi
0: sonra,
2: dinliyorlarmış.
0: Hayır sonra.
1: Ama sonra gitmiş yani. Ama neyse ki.
0: Abi operasyonlar hemen sonra.
2: Peki. Güzelmiş.
0: Merkez üssü. Bence o merkez üssülerinden biriydi orası yani.
2: Peki.
0: Diyorum tabii sadece.
2: İyiymiş ama. Sonradan anladık kısmı ya. Çok iyi.
0: Valla.
2: Operasyon gence. Bu yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile alakalı kulislerde bazı isimler dönüyor. Size ben bir genel soru sorayım. Sizce o başkanla o koltuğa kim yakışır diye. İbrahim abi var mı senin aklına gelen, önerebileceğin bir isim?
1: Ya şöyle. Yani şimdi bizde slogan nedir? Hani ben kendi... mesleğimden gideyim işte. Bu tarz durumlarda ne diyorlar? Hemen federasyon başkanı eski futbolcu olsun. Şimdi ben onu çok doğru bulmam. Tabii ki eski futbolcu olması eğer işin eğitim tarafıyla alakalı bu sadece herhalde değil mi Aydın? Yani federasyon başkanı olmak sadece futbol konusunda ayağının iyi olması, becerinin iyi olması yetmiyor değil mi? Hani bir sürü şeyi içinde barındırmak zorundasın yani. Hani işin eğitim tarafı, evet, değil mi? Bir sürü şey olacak. Şimdi biz öyle bakmıyoruz. Çok yetenekli, müthiş topa vuruyordu. Futbolu da bırakmış, gelsin burayı yönetsin. Ondan iyi kimse bilemez. Antrenörlükte de benzer bir durum var ya. Ama öyle olmadığını bir takımı verdiklerinde görüyorsun. Yani işin hakemlik tarafı ile ilgili de yani bir kere FIFA kokartlı bir hakem olması gerektiğini düşünüyorum, hı hı, o tarafla ilgili. Yani o işin deneyimiyle ilgili, çünkü hakem atamaları değil mi? Hakem duygusu.
2: Tabii.
1: Bir sürü şey var. Bir sürü şey içinde barındırıyor. Yani şimdi herkesin tabii ilk aklına gelen Fırat Aydınus ismi
2: Fırat
1: çok
2: Aydınus
1: fazla.
2: Fırat Aydınus ismi çok akıllara gelen isim gerçekten.
1: Mantıksız demem tabii ki. Yani. Şimdi bu kadar deneyim, bu işin içinden gelmiş, yani o hakem atamaları ile ilgili bir sürü şey, ya bu işin mağdur tarafında da olmuş en son o 8 Mart'la ilgili olan tabii durum. Yani benim öyle çok fazla aklıma da bir başkası gelmiyor. Yani bak, federasyon başkanı konusu başka bir şey. MHK başkanlığı bana farklı bir şey çağrıştırıyor. Orada şeye gerek var diye düşünüyorum. Yani hakemlik bile, evet, yani net orayı yaşamış biri olması lazım.
0: Bence benim bu MHK başkanı ile ilgili görüşüm şu. Bilmiyorum Fırat Hoca gelir mi gelmez mi? Kendisine selam olsun. Ama şimdi iki tane blok var. Bir eski blok, bir yeni blok hakemlerde. Yani eski blok dediğim işte Fırat Aydınuslarla birlikte başlayan ve onlar döneminden bazıları bıraktı, bazıları hakem ama klasman düşürülen, belki tekrar klasman yükseltilecek hakemler vardır. Bir de yeni blok var. Yeni blok ne? Ferhat Gündoğdu ve Ahmet Şahin'in bu bir kadroyu tasfiye ederken diğer kadroya getirip yerleştirdikleri. Evet. Şimdi bence bu dönemde MHK başkanı şöyle olmalı. Dediğim gibi yani atamalarla ilgili olarak sonuç itibariyle mutlaka işin uzmanları var. Veriler var. Yani mesela neydi? Burak Taşkınsoy muydu?
2: Evet.
0: Taşkınsoy. Mesela ben de vermem. Ya bu hafta böyle bir skandal, bir vara imza attı. Siz bunu dinlendirin diyecek birkaç tane adamla birlikte oraları yönetebilirsin. Bence sorun şu. Bence hiçbir tarafla olumlu ya da olumsuz, yani nötr olan, işini gelen raporlara göre kim iyi yapıyor? İbrahim. Kim iyi yapıyor? Muzaffer. Kim kötü yapıyor? Aydın. Tamamen iş odaklı bakacak, onun adamı bunun adamı noktasından uzak, hatta bu ilişkileri bilmeyen bir adamı, bir yöneticiyi oraya koyup bu işi idare ettirmek en doğrusu. Fırat Aydınus gelse şu an mevcut hakemlerle ilgili bugün Ferhat Gündoğdu'na ne söylüyorlarsa benzer şeyleri yarın Fırat Aydınus'a bu hakemlerin birçoğu bence söyleyeceklerdir. Bizi öyle yaptı, bize böyle yaptı vesaire vesaire diyor. O yüzden bence en doğrusu eski blokla yeni bloğu harmanlayacak, buralarda bir hesaplaşma mantığıyla hareket etmeyecek, hiç buraların içerisinde olmamış, tamamen eldeki raporlara göre yöneticilik vasıfları güçlü birisinin buralarda objektif kararları vererek yürütmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
2: Peki.
1: Yani doğru. Çünkü ama tabii orada şey belirleyici olacak. Öyle de olsa hakem performansları işleri iyi giderse istediği kadar diğeri itiraz etsin yani. Atıyorum mesela diyecek ya Fırat Aydınus'a, ya bizi mağdur etti. Ama ortada bir performans gördüğünde ya Fırat Hoca bu işi
0: yani
1: yönetiyormuş diyecek.
0: Mantığın bu olması
1: gerekiyor. Aynı fikirdeyim. Ben mesela onun için şeyi söylerim. TFF başkanlığı için net düşüncem o. Asla hiçbir kulübe aidiyeti olmayan birinin TFF başkanı olması lazım. Yani Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Antep olmaz abi. Olmaz. Tamamen bu işin dışında birinin olması lazım.
0: Ama yani o orada da şöyle sonuç itibariyle
2: federasyon başkanlığı.
0: Toplumu, net hiç. Toplumu yönetecek sonuç itibariyle kamuoyunda. Yani çünkü bu koltuklar ağır koltuklar. Bu koltukların da bir hakimiyeti ve ağırlığı olmalı. Şey gibi mesela. Örneğin Fatih Terim biliyorsun çok konuşuluyor. Ben Fatih Hoca'nın geleceğini düşünmüyorum ama yapar mı? Yapar. Aziz Yıldırım'a dışarıdayken gidiyor bu. Benim bildiğim Cumhurbaşkanı aslında söylüyor. Federasyon Başkanı sen olsana diye. Hı hı. Yapar mı bu işi Aziz Yıldırım? Bence bal gibi de yapar. Çok da iyi yapar. Ama adam diyor ki ben tarafım diyor.
1: İşte o yüzden
0: Fenerbahçe'den yapamaz, tarafım. Yapamaz. Ben bu işi yapamam diyerek bunu reddediyor. Yani o koltukta ağırlığın güçlü olması bence çok önemli. Hatta benim bir önerim var. Ben MHK başkanı şimdi şey diyor ki Ferhat Gündoğdu bir ifadesinde. Ya diyor biz bu değişimleri yaptık ama kulüplerin ve kamuoyunda desteğini alarak yaptık biz bu değişimleri. Valla ben hatırlıyorum, ben Ahmet Nurçe bir şey diyordu. Essin bu kaşar hakemleri, yenilerini getirsin. Böyle bir kamuoyu da vardı. Adam da diyor ki ben diyor bunu yaparken kamuoyunun desteğini de aldım.
1: Sen bana onay verdin, ben de değiştirdim diyor.
0: Başkanların bazı tabii destek vermeyenler de vardı. Başkanların desteğini de aldım diyor ki bu arada şey de söyleyeyim. Başkanlar bu işe, bu hakemler meselesine onu atın, bunu dışarıda bırakın noktasına girdiği anda zaten burası yönetim bozuluyor. Tabii. Niye? Çünkü kendi kulüp çıkarlarına
1: kendi göre lehine olan
0: şekilde hareket ediyor. Burada da bence herkes plakasını veriyor. Orada bu arada yeri gelmişken aynen söyleyeyim. Şey diyor ya işte MHK başkanı. Ya kardeşim diyor ben diyor burada bu desteği alarak zaten bu değişimleri yapmıştım ama o değişimler başına bela aldı. Yani örneğin bugün şey çok tartışıldığı için söylüyorum. Mesela şey Ahmet Nur Çebi muhtemelen aynı fikirdedir. Ulan bunlar bize çok zarar verdi, yenilerin gelmesi iyi oldu. Biz o gün o operasyona destek veriyordur diye düşünüyorum. Bugün belki çıksa başka bir şey söyleyecek. Vay Allah belanı versin Ferhat Gündoğdu, sen nasıl bunları yedin de bunları getirdin. Geriye dönüp bakarsak 50 tane şey çıkar yani.
2: Peki Uğur Melek'e ben federasyon başkanlığına adayım dedi. Nasıl yorumlarsınız? Bir de şunu
0: gitsin
2: söyleyeyim.
0: Aday olsun abi.
2: Yok şunu söyleyeceğim.
0: Bak şey söyleyeyim. Bir saat dayanamaz yani.
2: Tamam şunu söyleyeceğim.
0: Ne yapmış yani, mesela?
2: Yorumculuk neden yapan bir kişinin federasyon başkanlığına adaylığını açıklaması bence yani tırnak içinde söylüyorum intihar gibi bir şey yani. Siz senelerce
1: bir sürü şey söyledim.
2: Fenerbahçe yorumladınız, bence, Galatasaray yorumladınız, hakem yorumladınız.
0: Bence ya yorumla yani. Ne olacak o İbrahim Hoca'sı mı?
1: O eleştiriler karşına
2: önüne
1: gelecek.
2: Önüne öyle bir gelir ki.
0: Ya Allah aşkına.
2: O baskıyı kaldıramaz gibi geliyor bana.
0: Yani. Ya Allah aşkına kendisi de bilmiyor. Sadece tepeden meseleye bakıyor yani. Ben de o zaman yaparım, sen de yaparsın. Dünya ne güzel şey sallamak. Ben adayım. Neye göre adaysınız? Ne yaptınız da adaylığınız var? Ben bunları yapmam.
1: Öyle bir mesaj veriyor
0: ben
1: olabilir
0: bunları
1: yani,
0: yapmam. Aynen. Ya tamam yani.
1: Hepimiz aday olabiliriz orayı, mesajı veriyor.
0: O da olabilir de orayı da çok böyle küçümsüyor
1: bana
0: falan.
1: Bana çok yani şey gelmiyor evet ya. Yani altını bilmiyorum. Kafamda oturmuyor yani hangi gerekçeyi.
0: Tamam ben de adayım.
1: Bak eski futbolcular yine işte o efsane olmuş isimler yine oturuyor kafana bir şekilde anladın mı? Yani ama ben bilmiyorum Uğur Melek ismi. Bana mantıklı gelmiyor yani. Hani elle tutulur bir ne bak, olabilir mesela? Bak, nereden
0: saat,
1: elle tutabilirim?
0: Bir saat dayanamaz abi. Şu tabloyu görmüyor musunuz ya? Bugün bu operasyon evet yapılıyor da işin bence daha geniş pencereden bakıldığında o koltuğun ne kadar değerli olduğu bence çok açık yani. Futbol Federasyonu Başkanlığı koltuğunun ne kadar değerli olduğu çok açık. Yarın ihale yapılacak. Yani yarın abi, sen ihale yapıldığında belki de 400 milyon dolara yükselecek. 400 milyon dolarlık bir yayın hakkının olduğu bir ligin sen federasyon başkanlığını yapıyorsun. Karşısında deve dişi gibi şeyler var. Kulüpler var. Galatasaray var. Fenerbahçe var. Beşiktaş var. Yani bu koltuklar öyle az buz koltuklar değildir. Belli başlı vurgular yapıyor tabii. Hani bunların yönettiği yeri ben de yönetirim noktasında.
1: İşte ben de öyle ama düşündüm. Ben o işin yani öyle olduğunu mesajın düşünmüyorum. Öyle olduğunu düşünüyorum.
0: Ben
1: yani
0: o işin de
1: öyle olduğunu
0: düşünmüyorum.
1: Ben de yönetirim. Yani bunları yönetiyorsa biz de yönetiriz kafasında.
0: Olabilir.
2: Şimdi Burak chatte bir
0: herkesin özgüveni.
2: Chatte bir anket yapmış. Yeni TFF başkanı kim olsun diye. Fatih Terim. Işıkları okuyorum. Fatih Terim, Mustafa Eröğüt, Mecnot Yakmaz, Uğur Meleke, Fatih Terim hepsinden.
1: Bana mesela gidiyor. Bir tane isim söyleyeyim önde ben oradan gidiyor. Mesela. Söyle hiç abi. Düşünmem. Mustafa Eröğüt derim ben mesela.
2: Neden?
1: Daha önce federasyonda çalışmış. En azından bildiğim için söylüyorum. O bu Dünya Kupası şey, Avrupa Şampiyonası mıydı ortak İtalyanlarla? Dünya Kupası mıydı? Neydi
0: Avrupa
1: o?
0: Şampiyonası.
1: Avrupa Şampiyonası. Mesela o süreçte bildiğim için söylüyorum. Yani diyalogta olduğunu biliyorum. En azından o süreci deneyimlemiş ve bir kulübe aidiyeti olmaması önemli diye düşünüyorum. O yüzden ben mesela Mustafa Eröğüt düşüncesi bana mantıklı geliyor yani.
2: Yani ama günün sonunda şu anda İbrahim Hacı Osmanoğlu görevine devam ediyor. Öyle de bir gerçek
0: var. Ya Salı günü ben kesin bir şey olacağını düşünüyorum. Yani şey, istifa bırak,
1: bana da istifa eder gibi geliyor.
0: Etmezse de yönetme birçok isim bence istifa edecek. Yasin Kol'un soruşturması bu yönüyle çok önemli. Çünkü diyecekler ki bu işin geldiği noktada en güvendiğiniz adam, hakem bunları yapmış. Bizi çok zor durumda bıraktı. Bizim burada yapmamız gereken şey kendi hatalarımızla yüzleşmek. Sizin kendi hatalarınızla yüzleşmenizi bunu daha yapmıyorsunuz. Bu iş daha da zarar veriyor. Orada da ister istemez şey içerisinde, futbol federasyonu içerisinde mutlaka çeşitli çatışmalar var. Bir yönetilememe problemi var. Yasin Kol meselesinden sonra daha detaylı göreceğiz. Ezbere konuşmak istemiyorum. Ama sanki oradan da çok bir şey çıkmayacak gibi. Çıkacak olsaydı bence bekliyorum ben de. Biraz sosyal medyada bunları görürdük.
2: Yasa dışı bahis meselesi merak
0: ettiriyor. O söylendi. Bakalım ne çıkacak, onları da göreceğiz.
2: O merak ettiriyor.
0: Mustafa Eröğüt konusunda ben kendisiyle eskiden tanışırım. Yani tanışırım derken birkaç
1: ben
0: kez
1: hiç tanışmıyorum
0: telefonla hiç. Telefonla yani. Konuştuğumuz dönemler olmuştur. Ondan sonra uzun yıllar Başakşehir'de de çalıştı Mustafa Ereğüt. O kulübün yanılmıyorsam Mustafa Ereğüt CEO'luğunu yaptı. Mehmet Büyükekşi zamanında Futbol Federasyonu'nda başkan vekiliydi aynen, diye hatırlıyorum. Başkanım. Milli takımlar görevi vardı ama ben biraz daha geniş pencereden bakmak isterim. Mustafa Ereğüt, Bayram Saral, bir de Alkım ismini beyefendini unuttum. Bir isim daha. Bunlar yoğun şekilde çalışıyorlar. Ve adaylar istiyorlar burayı. Yönetebileceklerini düşünüyorlar. Ben de diyorum ki bir kere hiç lafı da çok uzatmaya gerek yok. Ama ben mevcut siyasi koşullar nedeniyle de Mustafa Ereğüt'ün istiyordur tabii ki kendisi bu görevi. Ama Mustafa Ereğüt'ün yani olma aday diyeceklerini düşünüyorum. Neden? Şöyle aynı zamanda Mustafa Ereğüt tabii Mehmet Ali Aydınlar'ın damadı. Damadı. Eğer Mustafa Ereğüt Federasyon Başkanı olursa önümüzdeki Haziran ayında Fenerbahçe'de kongre var. Mehmet Ali Aydınlar aday olmaz. Damadının Federasyon Başkanı olduğu yerde evet. Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe Başkanı olursa ne olur? 3 aşağı 5 yukarı görebiliyorsun. Yani etik açıdan da doğru bulmaz ve olmaz diye düşünüyorum. Diğer yandan Başakşehir ile uzun yıllar çalışmış olması. Şu andan bu resim insanlara şey geliyor. Mantıklı ve makul geliyor. Ya Mustafa Ereğüt bu arada bu söyleyeceklerim ve söylediklerim Mustafa Ereğüt'ün kişiliği ve becerisiyle kesinlikle alakalı değildir. Ben kendisiyle ilgili dediğim gibi yani bu referansları verecek insan değilim. Olur ya da olmaz. Sonuç itibariyle kendine bir güveni var, özgüveni var. Ama siyaseten de özellikle ülkenin içerisinde bulunduğu durum da düşünüldüğünde hükümetin kendi iç tartışmalarına baktığımız zaman da Türkiye'de bir sürü şey oluyor farkındasınız değil mi? Evet. Aynı zamanda AK Parti'nin kendi içinde büyük tartışmaları birçok hikayesi var. Dolayısıyla burada ben siyasi iradenin de hani ona zamanı kalır mı bilmiyorum ama Mustafa Ereğüt konusunda böyle hani tabii ki aday olabilir. Ama Mustafa Ereğüt'ün belki de son dakika hani mevcut koşullar nedeniyle ya yani burada senin başkan olman Başakşehir üzerinden ve işte ilişkilerin üzerinden bize zarar verir diye yorumlanabilir. Ve en azından federasyon başkanlığı noktası değil ama bir federasyon içerisinde olması noktasında bir talepte bulunulabilir. Bunu da yakın zamanda göreceğiz.
2: Peki son olarak biraz milli takımı konuşalım ve toparlayalım istiyorum. İbrahim abi neler söyleyeceksin? Milli takım 8 gol yiyip 1 gol attı 3 maçta. Yani hakikaten skandal bir performans var ortada. Bu işin sonu nereye gidiyor? Montella artık istifa etmeli mi? Artık bu noktaya geldi taraftarlar. İstenmeyen adam haline geldi. Oyuncular kötü, oyun kötü. Nasıl yorumlarsın?
1: Vallahi yani orası çok enteresan ya. Ben yapılan eleştirileri bir kere çok ağır buluyorum. Yani hani geçmişten bugüne gelen şeyi unuttuğumuzu düşünüyorum. Yani evet biz C grubunda o ülkelerle eşdeğer futbol kalitesine sahip ülke değiliz. Tabii ki çok daha iyilerini yapabiliriz ama oradaydık. Yani bir şekilde oraya gittik biz. Sonuçta bu teknik direktörü de göreve geldiğinde bir hayli problemli durumumuz vardı. Kabul edelim yani. Şimdi teknik anlamda geliştiğimizi düşünüyorum. Oyuncu performansı anlamında geliştiğimizi düşünüyorum. Yani Dünya Kupası'na kadar aslında Montella davranışında bir eksiklik yoktu diye düşünüyorum. Gayet de iyi gidiyordu. Bence problem orada başladı. Yani Dünya Kupası'nda Montella bence analizini yapamadı. Kaybedilen maçların analizini yanlış yerden okudu. Atılan golden yapılan ortadan okudu ki %80'i problemli ortaydı. %80'i problemli şuttu. Orada onunla ilgili işte o da yine bizim eksikliğimizle alakalı bir durum. İşte Hamit o işi çok sağlıklı halledemedi ama orada o donanıma sahip birilerinin olması lazım. Teknik direktörle oturup arkadaş sen bu kadar şut attın ama oyun bunu çağırmıyordu. Yanlış yaptın. Eğer bu analizden gidersen gelecek adına biz problem yaşarız demesi gerekiyordu. Yine gelecek Samet Akaydın'la inşa edilmez. Ahmetcan Kaptan gibi genç oyuncularla inşa edilir. Kadro planlaması yapılırken birilerinin o gün ona itiraz etmesi gerekiyordu. Mesela
0: şu son maçta değil mi şey Belçika maçında bir Deniz Gül'le oynaması. Sen maçtan önce ya, demiştin ki ya arkadaş yani bu oyun sistemi artık dönmüyor, olmuyor. Biraz değişir. Onu da değişmiyor.
1: Ya, en tehlikeli şey oydu zaten. Tıkandı Montella. Hem yeni şey söyleme konusunda tıkandı hem sistem anlamında yeni sisteme dönme konusunda tıkandı. Barış Alper'den, Kerem'den maksimum verimi aldın zaten. Bunda bir problem yok. Hiçbir yer o sistemde de hiçbir problem. Ama oyun sana artık bağıra bağıra bir şey söylüyor. Diyor ki Barış ve Kerem'le oynadığın oyunlardan verim alamıyorsun. Hazır da eline Deniz Gül diye bir oyuncu geldi. Ki bu ülkede santrafor olmamasının sorumlusu sen değilsin ki. Ama birilerini bulmak zorundasın. Evinde oturmayacaksın. Gideceksin, gezeceksin. Milli takım, şimdi mesela insanlar hep Sergen Yalçın'ı yakıştırıyorlar milli takıma. Niye? Sergen Yalçın nasıl tanınır? İşte az çalışan değil mi? Çok fazla çalışmayan. Bak milli takımda tam ona uygun. Hani ayda bir, üç ayda bir toplanıyorlar, bir maç yapıyorlar. Değil, aslında tam tersi. Kulüp takımdaki teknik direktörden daha fazla sorumluluğu var. Çünkü oyunculara daha az temas ediyor. Daha fazla çalışması lazım. Hele hele jenerasyon yenileme konusunda birilerini bulmak zorunda. Bak İlhan Fakılı diye biri varmış değil mi? Gelmese Beşiktaş'a kimsenin haberi olmayacak. Bu direkt Montella ve ekibine yazar. Bulmak zorundaydınız kardeşim.
0: İşte bulmuşlar ama onu. Haziran'da Ümit Milli Takım'da.
1: Haziran'da ya... Yine neyse.
0: Ya en azından geçer not alıyor yani oradan.
1: Hadi oradan buldu şey, diyelim. Ya bir sürü şey var da
0: orada. Bizim zamanımızda 4.5'tan 5 olurdu ya. 4.5'tan
1: geçer 5. sayalım geçer onu yani. Sayalım. Pozitif sayalım.
0: Ya da şey neydi, 1.5'tan 2 miydi? 2.5'tan 3 müydü? İşte orta not falan.
1: Yani onun genel gibi. Olarak Montella'nın Deniz Gül konusunda şöyle bir sisteme dönmesi gerekiyordu. Tıkandı Kerem'le ilgili. Artık milli takımın santraforu düzenle de bir şey oynadığını görmemiz gerekiyordu. Tabii. Hatta eksik olduğunu da görecektik. Yani Deniz'de o sistem eksik olacaktı ama en azından orada ısrar etmek zorundaydı. Çünkü diğeri tıkanmıştı. Yani benim söylemek istediğim Montella ile ilgili zaten Dünya Kupası ve sonrasında özellikle bu son basın toplantılarında anlattıkları tamamen onun da zihnen de tükendiğini evet. bize gösteriyor. Ben bundan sonraki bence süreçte gitti. Onunla ilgili bir şey bence olacağını... Gitti. Yok, o zaten gittiğini kabul etti şeyde. Son açıklamalarıyla, son tabii. söylediği şeylerle. Yani artık çünkü o şey yorumu. Yani ben sizi oradan aldım buraya getirdim. Buydunuz, bu oldunuz yorumu
2: bakın,
1: şu.
2: Bakın gidiyorum benim, ama yaptıklarımı
1: evet,
2: unutmayın.
1: Benim size artık vereceğim bir şey yok ama geçmişte yaptıklarımı unutmayın mesajı yani.
2: Aydın abi senden de bir değerlendirme alayım milli takımla alakalı.
0: Yani İbrahim Yavuz anlattı, üzerine çok fazla söyleyeceğim bir şey yok ama Montella konusu artık yarınki maçtan sonra bu federasyon başkanı mı yollar yoksa gelecek olan mı yollar? Ona hep birlikte göreceğiz ama federasyon başkanının yarınki maçtan sonra biraz kamuoyunu da bu konuda rahatlatmak için şey yapacağını düşünüyorum.
2: Bir basın toplantısı düzenleyeceğini mi?
0: Basın toplantısı düzenleyeceğini söylüyorum. Şey düşünüyorum. Yani şey pardon ya, basın toplantısıyla. Onu nereden çıkardın? Kafam karıştı. Yani yollayacaklar bence şey.
1: Ben demedim abi.
0: Montella'yı.
2: Sen de direkt ikna oldun abi yanlışa. Çok hazır mısın İbrahim şey, Atos bu
0: basın toplantısı karıştı. Bence yani yollar, belki basın toplantısı yapar. Kesin bu arada bir basın toplantısı.
1: Ben ikinize bakıyorum, hiçbir şey karıştı.
0: Bekliyorum, ben şeyi sordum ya, dur ha, o önemli. Bu listeler açıklandı ya. Bahis oynayanlar.
2: Ha sevgi
0: listeler. Mesela
2: şey söylüyorum. Yöneticileri söylüyorsun.
0: Ya yani bu savcılıkla iş güdümlüğü mü gitti? O zaten savcılığın özellikle şimdi belli gazeteci arkadaşlarımız var. Onların onlar üzerinden bazı mesajlar veriliyor. Bazı haberlerde veriliyor. Bunu da zaten görüyoruz. Allah'ın bilgilerini kullan, saklamaya gerek yok. 2025 yılında savcılık Futbol Federasyonu'na yazı yazıp bu soruşturma ile alakalı olarak bizim haberimiz olmadan bu açıklamayı yapmayın diye uyarmıştı. Haberleri çıktı ya.
2: Evet. Heh.
0: Bu ne zaman çıktı tekrar? Yöneticiler listesi açıklandıktan sonra çıktı. Bu tasdif ediliyor, çalışma yapılıyor. O gün İbrahim Hacı Osmanoğlu inisiyatif alıyor, yayınlayın diyor ve yayınlatıyor o listeyi. Nasıl yorumlarsan yorumla.
2: Peki. Var mı
0: ama özür dilerim. Bence o işin bir adımı daha var. O liste açıklandı ya. Şimdi biz neyi gördük? Listeden sonra gözaltına alınanlar oldu. Niye? 6.222'ye muhalefetten evet. kendi maçına şey yapmalarından ötürü.
2: Bahis
0: oynamalarından ötürü. Şimdi o listede kendi maçlarına bahis oynayanlar varsa eğer onların tamamını da gözaltına alacaklar. Alınır. Eğer alınmazsa, o liste yayınlanırsa bu sefer orada savcılık tarafı çok yıpranır. Çünkü neden? Soruşturma bu şekilde gidiyor. Olsa zaten 6.222'ye muhalefetten ki Metan'la şey neydi? Mert Hakan, Metan Baltacı mıydı?
2: Evet evet.
0: Metan Baltacı vesaire. Onlar özellikle hani onların gözaltına alınması ve tutuklanmasına sebep konuda
1: buydu.
0: Kendi maçlarına doğrudan ya da dolaylı kupon yaptırmalarıydı. O yüzden bu listeyle ilgili önümüzdeki günlerde yeni bir soruşturma ben bekliyorum. Bunu da tamamen geçmişteki örneklere bakarak söylüyorum.
2: Peki. Sen bir şey söyleyecek misin?
1: Yok, ben alakalı? Bu konuda çok
2: girmek istemiyorsun.
1: Girmiyorum. Yani o devam eden bir
2: beklemek
1: süreç
2: lazım.
1: Var. Hiç yani bekleyelim.
2: Peki. Yani. İkinize de teşekkür ediyorum. Tamamladık diye düşünüyorum. Eksik bir şey bıraktık mı? Bıraktıysak da yarın konuşuruz. Her gün yayın yapıyoruz zaten. Aydın abi ağzına sağlık.
0: Sağ olasın. İzleyenlerimize teşekkürler. Herkese iyi hafta sonları.
2: İbrahim abi ağzına sağlık. Herkese iyi hafta sonları dileyelim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Kim ne dedi?
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Bu bir tekrar yayındır.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Parantezden mutlu günler. Ben Berksayar. Parantez programında gündemi konuşacağız. Erdal Adıllı ki yeniden seçiliyor ve aynı zamanda oraya da değindiğimiz birçok bölümümüz olacak. Beşiktaş'ta Sayın Başkan Erdal Adıllı'nın Beşiktaş'ta yeniden seçileceği bir günü konuşuyoruz. Bir günde konuşuyoruz. Yeniden Erdal Adıllı denilecek bir günde konuşuyoruz. Güven oyu gibi bir durum da konuşulabilir burada tabii. Tüm detayları birlikte değerlendireceğiz. Birlikte konuşacağız derken parantez programında önce İbrahim Yavuz'a, sonra İrfan 25'te, hemen ardından Ömer Faruk Özcan'la, onun ardından Alper Üstündağ ile, ki o Beşiktaş'ta seçim olmalı, güven oyuyla yola devam edilmeli diyen gazetecilerdendi. Hatta belki ilk diyen gazeteciydi, onu da söylemek gerekir. Onunla konuşacağız, değerlendireceğiz. Hemen ardından da Erdem Ulus bizlerle olacak. Beşiktaş camiasını yakından bilen bir isim. Erdem Ulus'la beraber olacağız. Tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağız ama ilk saatte biraz daha hem milli takım, hem Fenerbahçe Galatasaray ağırlıklı, hem de MHK ağırlıklı ilerlediğimiz, bu olaylar, krizler ağırlıklı ilerlediğimiz bir yayın olacak diye hatırlatalım. İbrahim Yavuz, hoş geldin, selamlar.
1: Merhabalar, ben hoş bulduk, selamlar.
0: Bir yayına yetişiyorsun sen de.
1: Evet, evet.
0: Futbolda Aydın Cingöz'le, evet. Aydın abiyle.
1: 5'te orada yayında olacağız.
0: Selamlar, kolaylıklar ve saygılar size.
1: Eyvallah, orada. Eyvallah, teşekkür ederiz.
0: Milli takım gündemiyle başlayıp, milli takımı konuşarak başlamak isterim. Oradan yola çıkmak isterim ki benim abi, geçtiğimiz günlerde yaptığımız yayınlardan birinde senin düşüncelerin, fikrin, hatta bu dijitalde de öyleydi yanlış hatırlamıyorsam, ki hala orada bir günde değiştirebileceğin bir durum olmadı fikrini. Montella tarafında biraz ısrarcı gibiydin. Milli takım üzerinde biraz burayı konuşalım, burayı açalım isterim İbrahim Yavuz. Nasıl ya gördün ve ne bekliyorsun yarınki maçı özelinde?
1: Ya şunu söyleyeyim, yani ben Montella'nın işin teknik tarafıyla alakalı, analiz tarafıyla alakalı, işte var olan oyunculardan maksimum verim alma, bugüne kadar bizi burayla alakalı değerlendirildiğinde son derece başarılı buluyordum. Nasıl bulmayayım şimdi? Yani şeyi kabul etmemiz gerekmiyor mu? Biz sonuçta evet C liginin ülkesi değiliz ama oradaydık. Yani şu an orada değiliz de oradaydık yani sonuçta. Sonuçta kendisiyle bir planlama yaptığımızda oradaydık. Ondan sonraki süreçte son derece başarılı bir performans vardı. Hem teknik direktör anlamında hem de oyuncular anlamında. Yani bugüne kadarki bu anlamdaki eleştirileri yanlış buluyorum. Yani tamam, biz Dünya Kupalarına gitmemiz lazım da gidememişiz ya işte. Yani biriyle onunla gitmişiz. Şunu, sonuçta biz bunu ondan bağımsız yorumlayamayız. Aynı şekilde Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmuşuz Avrupa Şampiyonası'nda. Kötü mü geçirmişiz Avrupa Şampiyonası'nda? Niye orayı yok sayıyoruz? Şimdi o ana kadarki süreci herkes Dünya Kupası performansı ve özellikle son bu A Ligi'ndeki performansından dolayı yerle bir ediyor, yok sayıyor. Eleştirmeyelim demiyorum. Eleştirelim. Hatta değişime de gitmeyelim demiyorum. Değişime de gidelim. Ama kimle? Planımız ne? Var mı öyle bir hazırlığımız? Ben olduğunu görmüyorum. Şimdi hazırlığın yok, planın yok. Diyorsun ki burayı yıkalım.
0: Diyorsun ki MHK ve aynı zamanda TFF'de yaşanan bu gelişmeleri de işin içine katarsak. Durum böyleyken oraya hiç odaklanıldığını düşünmüyorum diyorsun mesela.
1: Ya bir faydası olmayacak. Yani ben şey demiyorum yani, ya Montella, hatta Montella'yı özellikle Dünya Kupası'ndan o işte çok şut attık, çok gol attık analizini de çok eleştirmiştim. Ya analiz yanlış bir analiz. Bu analizden okursa hoca yanılır demiştim. Yani ama şimdi ya biraz haksız, biraz da ayıp ederiz yani. Hani bugüne kadar olan şeyleri hemen yok sayıyoruz. Bizde zaten toplum olarak böyle bir sıkıntı var yani. Ya başımızın üstüne alıyoruz ya ayağımızın altında çiğniyoruz. Ya öğrenemedik insanlarla beraber yan yana yürümeyi yani. Böyle bir durumumuz var değil mi? Şahane bir sözdür o yani. Biz de tam anlamıyla böyle bir ülkeyiz. Ya yürüyelim beraber. Niye insanları ya başımızın üstüne alıyoruz ya ayağımızın altına alıyoruz? Benim Montella ile ilgili eleştirilmesini demiyorum ama geçmiş yok sayılıyor. Bugüne dair öyle eleştiriler duyuyorum ki aklım mantığımı almıyor. Mesela Fransa maçındaki analizi, ki stadyumdaydım. Yani görevliydim, stadyumdaydım. Ya şahane bir teknik direktör analizi vardı. Ama o günkü itirazım şuydu. Ya bu tamamen işin savunma tarafıyla alakalı bir plan. Ama bizim topa da sahip olma ihtiyacımız var. Orada ne yapacak Montella? Orayı merak ediyorum. Ve tıkandı İtalya'da Montella. Çünkü üretmen de gerekiyor. Orada bir de savunmayı da halledemedin. Tam çaresiz kaldın. Şimdi buradan eleştirelim. Ama biz bura hariç her yere dokunuyoruz yani. Oyuncu tercihinden eleştirelim. Mesela oyuncu tercihinden eleştirelim. Samet Akaydın'la planlama olmaz değil mi?
0: Evet.
1: Atıyorum Melih Kabasakal'la planlama olmaz. Okan Koçuk'la planlama olmaz. 30 üstü oyuncularla planlama olmaz. Burası amil takım. Geleceği inşa ediyorsun. Gün kurtarma üzerine eğer bir şey yaparsan yanılırsın Berk. Yanılırsın yani. Biz geleceği inşa edeceğiz yani. O yüzden genç oyuncularla 20'li yaşlı oyuncuların varlığı bizim için çok önemli. Ama biz orada onu eleştirmiyoruz mesela. Bizim ihtiyacımız olan Can Uzun yaş ortalaması, İnan Fakıllı yaş ortalaması, Arda ile bunları beraber harmanlayan bir planlamaya ihtiyacımız var. Biz Melih Kabasakal'a itiraz etmemiz gerekirken Melih Kabasakal niye oynamadı yorumları dinliyorum ben. Melih Kabasakal'ın şu an amil takımda ne işi var diye eleştirelim de niye oynamadı diye eleştiriyoruz. Melih Kabasakal'la olur mu 30 yaşına gelmiş kariyerinde hiçbir uluslararası deneyim olmayan bir oyuncuyla nasıl planlama yapıyoruz biz? Bunu eleştirelim. Ben bilmiyorum, ben bu tarz şeyleri, eleştirileri doğru bulmam. Eleştiri çok değerlidir çünkü karşı tarafa bir katkısı olacaksa, anlayana bir katkısı olacaksa, ama biz o taraflarla ilgilenmiyoruz. Biz işler iyi giderken yere göğü sığdıramıyoruz, kötü giderken de yerden yere vuruyoruz. Yerden yere vurduğumuz şeyin de altını dolduracak bir tane elimizde sağlıklı argüman yok yani.
0: Devam ediyoruz İbrahim Yavuz'a değerlendirmemize. Tabii sen bunları eleştirirken bir diğer tarafta son maçımız var, keşke olmasaydı dediğimiz bir maç. Ya 3 maç değil miydi milli arada oynayacağımız maç sayısı? Nereden çıktı şimdi 4. maçları düşündürüyor kimi taraftarı? Buna şahit olduk. Hem çevremizde belki şahit olduğumuz noktalar vardır. Bir diğer tarafta da İbrahim Yavuz. Yani ne ara 4. maçı oynayacak olduk? Bitmedi mi bu milli ara kısmını? Dinleyicilerimizden de çokça gördüm. Açıkçası burada da şahitlik ettik. Yani tam da bu noktada bir eleştiri odağı daha olacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından salı gününe saatler 15'i gösterdiğinde Riva'da bir olağanüstü toplantı konuldu. Bu sadece mevcut kriz sürecini etkileyen bir toplantı değil gibi duruyor salı gününe alınması sebebiyle. Belki de orada farklı kararlar çıkabilir TFF'de, milli takımımız özelinde Montella açısından farklı kararlarında çıkabileceği bir toplantı olabilir gibi görüyorum. Sen nasıl okuyorsun oraları ve aynı zamanda biraz da yarına döndüğünde?
1: Yani skor üzerinden okursak zaten hoş bugüne kadarki davranışlarında da problem vardı. Ki hocanın ben psikolojik anlamda da dağıldığını düşünüyorum. Özellikle basın toplantılarında ya çok gergin olduğunu görüyorum. Yani bir kere bu kadar gergin, öfkeli bir insan çok işi yönetemez. Ki daha tehlikeli bir durum, sürekli bizi geçmişe götürüyor mesela. Onun da mesela sığındığı liman bu. Ben sizi buradan aldım diyor. Tamam, eyvallah, kabul ediyoruz da. Ama o da bizim çok işimizi görecek. Yani teknik direktörün bize anlatması gereken şeyler değil yani. Yani aslında onu eleştirenlere onun verdiği cevap da çok sağlıklı değil yani. Ne senin dediğin gibi ne diğerlerinin dediği gibi. O yüzden şimdi bu düşünceyle İtalya maçında olası bir kötü skor, ki yani ister istemez herkesin ikna olduğu bir durumdur herhalde. Belki yani İtalya deplasmanında işimizin bir hayli zor olduğunu kabul ediyoruz. Hem eksiklerimiz var, hem son oynadığımız oyuna baktığında bütünüyle ilgili sorun yaşıyoruz yani. Savunmayla ilgili ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bunları düzeltmesi gereken insan bugüne kadar süreçte de o değişimi sağlıklı yapamamış. Hepsini bir araya getirdiğinde yüksek ihtimal salı günü o tarafla ilgili bir şey çıkar diye düşünüyorum. Ama hazırlığı olmayan bir durum olduğu için ben çok faydasını görmeyiz. Yani konuşulan isimler kim? Aykut Kocaman gelecek, atıyorum, isimle takılmayalım, hiç kim gelirse gelsin, bir şey değişmeyecek ki. O gelecek, onunla bir iki turnuva belki gideriz ya da bir iki pozitif anlamda bir değişim olur. Üçüncü turnuvada yine tıkanırız. Bir şey değişmemiş ki bugüne kadar. Ya benim çocukluğumdan bu yaşıma kadar milli takımlardaki tartışmalar genelde aynı gitmiş, hiçbir şey değişmemiş. Ha, birileri gelmiş, bir şeyler öğretmiş herhalde. Yani Piontek dönemi bir gelişim göstermişim, temeli atılmış bir planlama vardı. Ama yok, bizim ihtiyacımız olan şu: biz bir teknik direktör profiliyle alakalı yorum yaparken şuna ihtiyacımız olduğunu söylememiz lazım. Bizi geliştirecek ama yani 1-2 senelik bir mevzu değil bu. Milli takımlarda istikrar çok önemli. Oraya gelen insanın yani minimum orada yani 5-10 sene gibi bir zaman geçirmesi lazım. Bir jenerasyonla alakalı bir yatırım yapması lazım. Ama sadece amil takım da değil, ben bu yani genç milli takımlar, ümit milli takımlarla beraber entegre etmesi gerekiyor. Ama biz sayısını unuttuk. Ümit milli takımından gelenin, gidenin, spor gelişim tarafının ya acayip oraları karışık yani. Adı sayısını unuttuk diyorum ben. Kimler gelmiş, kimler gitmiş genç milli takım antrenörlüğünü. Oraları halletmek zorundasın belki. Oraları hallet. Bırak amil takımda. Ben biliyorum çünkü Aykut Kocaman da gelse, Fatih Terim de gelse, Şenol gibi bir şey değişmeyecek. Bir turnuva veriyorum.
0: Söylediklerinden çok farklı.
1: Aynı bugün. Evet. Bugün dinlediklerimizi dinleyeceğiz yani.
0: Söylediğin isimlerden de çok farklı isimlere gidileceği çok da aklıma yatan bir şey değil bu süreçte. Yani bir Montella mesela biraz çünkü... Montella biraz böyle bir sürprizdi. Geldiğinde hatırla lütfen. Yani Montella bekleniyor. Evet. Onun anlaşması ya, bekleniyor gibi bir gündem yoktu diye hatırlıyorum. Öyle bir şey olmayacak. Tabii. Beklenen isimler olacak. Ya da dön dolaş aynı yerlere gelen isimler olacak. Hiçbir bu arada şey şimdi dön dolaş derken kelimeyi uzattım ya. Dinleyicimiz Nevzat Bey ona takılmış. Ya ama bırakın, herkesin de kendi tarzıdır Nevzat Bey. Ya yanlış kullanmış olabiliriz bazı şeyleri. Bilmiyorum ama bu da demek ki benim tarzım. İbrahim Yavuz da bazı şeyleri işte kendi tarzıyla söyleyip mesela şey yapıyor olabilir. Herkesin kendine has bir konuşma tarzı diyelim ona. Yani bir ortak dil tamam var. Bazı şeylerde, kelimelerde hatalı bir şey kullanıyorsak onu eleştirin tabii ama işte niye uzatıyorsun, niye tekrar tekrar söylüyorsun diye aslında biraz insanı kendine üzülüyor.
1: Belki biraz önce söylediğim şey şeyi eleştirirken bir faydası olması lazım karşı tarafa, değil mi? Yani seni bir insanın eleştirirken sana bir katkısı olması lazım. Senin de bir dakika ya evet hani ya bu iş böyle de yorumlanabilirmiş gibi bir şey söylemen lazım, değil mi?
0: Aynen. Ya şimdi yani hikaye anlatıcılarını hep eleştirelim o zaman mesela.
1: Tabii.
0: Uzata o da onun tarzıdır. Bırakın bir şeyleri hikayeleştirmeye çalışıyoruz. Bak şu anda mesela yine ses tonu değişti. Bırak o da bana has bir tarz olsun. Hep tek düze görmeyin. TRT görmeyin hepimizi mesela. TRT spikeri gibi görmeyin hepimizi. Bir şeyler katabilelim. Ve İbrahim Yavuz'la birlikteyiz. İbrahim Yavuz...
1: Ben çok özür dilerim ya. Metrodayım da bir görme engelli bir vatandaşımız ya. Ödüm aklım çıktı ya. Arkadaş biz ya biz aman var ya abi. Bak ben sana bir aman şey söyleyeyim abi. Bak
0: hayır,
1: ben
0: hayır, sana şey anladım zaten.
1: Ya oyunun bak oyunun hayattan hiçbir farkı yok. Bak vallahi yok, evet. Billahi yok. Bütün her şeyde bak ortak noktamız ne biliyor musun? Kimse kimseye yardım etmek istemiyor. Bak burası ciddi anlamda kalabalık bir yer. Yani evet. Ya arkadaş görüyorsunuz yani. İşte o vallahi oyundan farkı yok. Aklım çıktı ya yani.
0: Abi ama sen bak, şu an orayla ilgilen. İbrahim Yavuz. İbrahim Yavuz orayla tabii. İlgilen şu an yayını bitirebiliriz. Yavaş yavaş kapatabiliriz.
1: Yok sağ olsun bir kız kardeşimiz geldi aldı götürdü arkadaşımızı yukarı ama ben şeyden bahsediyorum. Bak şimdi tam eleştirinin üzerine ya arkadaş birini bir şeyle eleştir ki Allah aşkına faydanız olsun. Ya.
0: Evet.
1: Ya eleştir belki ama belki de oturup da düşün de desin ki evet ya burada işte Ahmet Bey bir şey söyledi benim hakkımda. Evet ya bunu düzeltmem gerekiyor desin ya. Ya öyle şeyler
0: kaldı ki onu dediğimiz çok eleştiri geliyor yani. Bize. Böyle şapkayı önümüze koyduğumuz, düşündüğümüz çok eleştiri geliyor. Birçoğunun da faydalı olduğunu düşünüyorum bana. Yani o yanlış anlaşılmasın. Birçoğu eleştiriyi geliştirirler, kapatırım.
1: Değerli olan odur yani.
0: Tabii doğru. Aynı konulara geldik. Biraz da böyle bir hayata doğru, felsefeye doğru gidiyor bizim iş İbrahim Yavuz.
1: Ama yavaş çok yavaş. Ya bir farkı yok. Ben hayattan yok, bir farkı yok oyunun. Diyorsun. Yani biz burada bak, biz buradaki yani benim deneyimlerim yani sahanın içinde çocukluğundan beri sahanın içi sahanın dışı hayatı buralarda geçmiş bir insan olarak ya hiçbir fark yok. Buradaki davranışlarımız oyuna yansıyor biliyor musun? Bak vallahi oyuna yansıyor. İşte burada vurdum duymazlığımız oyuna yansıyor. Burada birbirimizi davranışımız oyuna yansıyor. Ayağımda ağrı var. Bak ayağımda alt adelemde koşarken biraz bir yırtma oldu. Bugün bak yaya geçidine karşıdan karşıya geçiyorum. Genç bir kardeşimiz. Ya yavaş yürüyorum. Hızlı üstüme sürdü tamam mı? Bak hızlı üstüme sürdü. Tahammül edemiyor çünkü.
0: Yavaş yürüyorsun diye
1: ya,
0: bence.
1: Bak o tahammül bak bu tahammül nereye yansıyor biliyor musun? Genç bir kardeşimizin sahaya gönderilmesine yansıyor. Atıyor 18 yaşında çocuğu. İşte o arabada bana tahammül edemeyen çocuk ona da tahammül edemiyor. Abi hiçbir fark yok. Yani aslında hayatla oyunun burada yaşadıklarımızın değil mi? Hiçbir farkı yok. Ya burayı düzeltebilsek ya bu şeyde de aynı. Geçen gün radyoda onun muhabbetini yaptık. İşte bak şu anda metroya bineceğim birazdan. Aynı şey. Ya hamile çocuğu özür dilerim. Yeni çocuğu olmuş bir hanımefendi. Kucağında çocuğu var. Ve gencecik çocuklar oturuyor. Bir tane 60 yaşlarında bir kadın ona yer veriyor. Ve diğerleri bundan mahcup olmuyor. Şimdi bunun oyunda ne farkı var? Aynı işte. Burayı düzeltmediğin zaman oyunu nasıl düzelteceksin? Hiçbir farkı yok. Burayı düzeltsen buraları kaybetmişsin zaten yani. Sen ülke olarak bu konularda en hassas olduğun yerde değil mi?
0: Maalesef.
1: İnsanlara bir şey öğretiyordun burada büyüğüne, küçüğüne, saygı, sevgi falan derken bak buraları da kaybetmişsin yani.
0: Maalesef.
1: Neyse.
0: İbrahim Yavuz'a eklemek istediğim gündeme ve futbola ilişkine konuşuyor. Bu arada hassasiyetin içinde ayrıca ben teşekkür edeyim. İbrahim Yavuz az önce yine o konuda hayır hayır hayır dediğin ve yani ne oldu diye böyle bir meraklandırdığın ilk etapta. Yani o yardımın ki ihtimali konuşmak dahi istemiyorum. Ne olacağına ilişkin o metronun yanında mıydınız ne olduğu çok iyi konu. Allah korusun diyelim ve bu hassasiyetin içinde ayrıca teşekkür edelim. Selamlar, saygılar diliyorum. Sağ ol, var ol. İbrahim Yavuz sağ ol. İşte hayatın içerisinde birçok şey denk gelebiliyor. İbrahim Yavuz'a bir metroda işte yaşadığı orada metronun gelmesine yakın bir anda bir vatandaşımızın, görme engelli bir vatandaşımızın, kardeşimizin o anki Allah korusun deyip bir ihtimal oraya düşme ihtimalini denk geldiği anlara anlarda bize bağlantı yaptı. Orada da bir küçük orayla ilgilenmiş oldu. İbrahim Yavuz bu ülkede doğru olan tek şey, doğru olmayan her şey düzelmez demiş. Hakan Güneş ben seviye kalite yok demiş maalesef bizlerde. Selam Berk, senin tarzını çok beğeniyoruz. Lütfen tarzını hiçbir şeyle için değiştir. Hiçbir şeyle değiştirmeme, hiçbir şey için değiştirmeme. Şimdi iki ayrı mesaj var. Peki hemen altında düzeltmişsiniz çünkü onu. Selam İbrahim Bey, Türk hocaları yerden yere vuruyor. Montella başarılı diyor. Adam İtalya 700 milyonluk takım diyor. Uruguay ile Avustralya 30 milyonluk takımdı. Yenemedin. Nasıl olacak o? Adam dalga geçiyor resmen. Kov beni diyor. Kenan Yüksek ben demiş. Hızını alamamış Kenan Bey. 6 dakika sonra yine yazmış. Eski Türk futbolcularda Türk antrenör alerjisi var bence demiş. Kenan Yüksek. Bunu kabullenemiyorlar demiş. Peki. Bir mesaj daha var ama Mehmet Eren Atakan o mesajını silmiş. Mehmet Bey selamlar. MHK başkanı tutuklandı. O başkanın dönemindeki sezonlar incelenecek mi? İncelenirse şampiyonluklar el değiştirebilir, bak haberiniz olsun demiş. Selamlar demiş farklı bir dinleyicimiz. Herkese söylüyorum. Hakemler içeri alınırsa altından çok farklı iddialar daha çıkar demiş. Farklı bir dinleyicimiz. Konuşun konuşun demiş. Konuşalım peki. Sizler de dinleyin lütfen. Berk selam demiş. Program canlı. Canlı programımız efendim. Yayındayız. Buyurun. Berk kardeşim selamlar, sana Instagram'dan yazdım görmedim demiş. Görmemişimdir, özür dilerim, kusura bakmayın. Ve hemen devamında dinleyicimiz İlker Bey der ki dünkü programda olduğu gibi Serkan Çetiner'le ya da farklı konuklarınla o tarzı lütfen değiştirme demiş. Yemek konuşun, hayatın içinden konuşun demiş. Peki ara ara 5-10 dakika da olsa yapalım. Şu an değil ama yapalım onu. Teşekkür ediyoruz. Dünkü programa ilişkin Instagram'dan birçok mesaj geldi bu arada. Sayar Berk Instagram hesabından da takip edebilirsiniz beni. Dünkü program özelinde Sayar Berk Instagram hesabına da birçok mesaj aldık. Yemek konusuna girince çıkamıyoruz efendim. Yemek konusuna sokmayın bizleri. Bir dinleyicimizin Yusuf Bey'in Arda Güler'e ilişkin bir konudan olayı kebaba bağlaması, ne alaka dersiniz ama öyle bağlaması, işte terleyen kebapçı gibiydi, yaz ortasında ocak başında terleyen kebapçı gibiydi, çok yoruldu Arda Güler demesi işi yemeğe götürdü, yemekten çıkamadık maalesef. Buna ilişkin de çok güzel geri dönükler aldık ama her zaman olacak iş değil yani. Biraz da ne oluyor biliyor musunuz, dışarıdan bakınca öyle oluyor hakikaten, iş menemen muhabbetine dönüyor ve artık çok da haber odaklı beklenen bir programda ya da yorum odaklı beklenen bir programda İşin biraz da orada hani ne derler, cılkı çıkıyor mu dersiniz ya da işte suyu çıkıyor mu dersiniz, ne derseniz deyin efendim, şimdi detaylandırmayın bana o neyin çıktığını ama yani orada maalesef orada zaman zaman yapılabilecek şeylerden biri, o da zaten girdiğimizde giriyoruz o konulara. İrfan 25'le devam edeceğiz, Fenerbahçe'deki detayları alacağız. Fenerbahçe'deki detayları alırken bir diğer tarafta TFF sürecine, MHK sürecine, bu mevcut sürece Fenerbahçe nasıl yaklaşıyor, neler diyor, Fenerbahçe tarafından nasıl bir yaklaşım var, tüm bunları konuşacağız. Az sonra onu arayacağız ama önce ara, çok kısa reklam, reklamın ardından parantezde burada olacağız. Aldığımız yerden devam ediyoruz, İrfan 25'le birlikteyiz. Berk Bey iyi yayınlar, ben Yasin, umarım TFF yönetimi MHK ve Montella istifa eder, sil baştan revize edilir demiş Yasin Bey. Arda Güler bizim en kaliteli tereyağımızdır demiş. Ama İskender'imiz yok demiş. Bak yine yemeğe oradan giriyor. Girmeyin abi, bugün o gün değil. Dedik ve İrfan 25'le birlikteyiz. İrfan 25 hoş geldin, selamlar.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Fenerbahçe'deki mevcut sürece tepki Fenerbahçe'de neler oluyor? Burada Fenerbahçe tarafında bakış açısı nasıl? Tüm bunları merak ediyorum. Sen Fenerbahçeli kaynaklarınla görüştüğünde neler elde edebildin? Neler duydun? Neler işte senin eline gelen, sana gelen bilgiler arasında? Ve aynı zamanda bu son süreci nasıl değerlendiriyorsun? Bunları merak ediyorum. Fenerbahçe'de milli ara nasıl geçiyor aynı zamanda? Gitmeyen oyuncular özelinde bir hazırlık maçı vardı. Milli takımlara gitmeyen oyuncular özelinde. Orada son durumları senden alalım isterim. İrfan Yılmaz.
1: Tabii tabii. Fenerbahçe'de ilk önce şeyden başlayalım. Mert Hakan'ın ardından Yandaş'ın cezası bugün itibariyle sona erdi. Artık Mert Hakan Yandaş teknik heyetin görev vermesi halinde Çaykur Rizespor maçında kadroda yer alabilecek. Sadece kondisyon olarak hazır durumda. Herhangi bir fizik konusunun eksiği yok. Ancak uzun süredir maç oynamadığı için 6 ay ceza almıştı biliyorsun. Uzun süredir maç oynamadığı için maç kondisyonu eksiği var ve dolayısıyla bu milli arada da antrenman yaparak geçirdi. Diğer taraftan Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Mert Müldür var. Menüsküs operasyonu geçirmişti. Ama Mert Müldür için ilk planlanan operasyon öncesi 6 ile 8 haftaydı. Ancak tedavisi olumlu yönde ilerliyor ve daha erken sahalara dönme ihtimali söz konusu Mert Müldür'ün ve Mert Müldür de bir ay içerisinde takımla birlikte çalışmalara katılacak seviyeye gelecek. Vedat Mur için bir milli takımda sakatlığı olduğu yönde bilgiler vardı. Ancak aldığımız bilgiler bu sakatlığın çok ciddi olmadı. Vedat Mur için de milli ara sonrası Çaykur Rizespor maçında kadroda yer alacağım. Tabii milli arayı nasıl değerlendiriyor Fenerbahçe? Milli arada özellikle Ederson, Arjbrom, Semedo, Genduzzi, Kante, Asensio gibi isimlerin milli takıma gitmemekten milli arada burada olması teknik heyeti için bir avantaj. Yani bu takımın omurgasını oluşturan bu isimler milli arada ekstra antrenmanlarla hem fizik kondisyon yapabiliyorlar. Kante, Genduzzi gibi isimler de milli ara öncesi yoğun bir maç periyodundan çıkmıştı. Dinlenme fırsatı bulamamıştı. Bu iki isim de en azından dinlenme şansı buluyorlar. Diğer taraftan Asensio artık milli ara sonrası %100 hazır hale geldi. Oynayabilecek artık ilk 11 oynayabilecek seviyede. Onun da uzun süren sakatlığın ardından bir maç kondisyonu eksiği vardı. Turan maçında da Asensio ilk 11'de gördük. Milli arada o da istenilen düzeye gelecek ve Çaykur Rizespor maçında da teknik heyetin görev vermesi halinde ilk 11'de oynayabilecek. Diğer taraftan Fenerbahçe'de dediğim gibi milli aradaki çalışmalar devam ediyor. Bugün dünkü maçta oynayanlar yenileme ihbarını yaptı. Bugün antrenman yaptılar. Yarın izini geçirecekler ve salı günü Fenerbahçe yeniden çalışmalara başlayacak. Yani bu süreci Fenerbahçe teknik heyeti oldukça olumlu bir şekilde değerlendiriyor. Bunları söyleyebilirim Vedat.
0: Peki bu MHK kriziyle ilişkin, sadece MHK ile de söz konusu değil bu, TFF'ye de artık haliyle istifaların beklendiği bir sürece doğru döndü bu ibre. Buraya ilişkin Fenerbahçe camiasında bir sessizlik mi var İrfan 25, yoksa sen orada Fenerbahçe'de biraz da örneğin Galatasaray'da TFF'nin tavrını merak ediyoruz açıklaması geldi dün. Fenerbahçe'de de benzer bir süreç mi var? Fenerbahçe'de de benzer bir bekleyiş mi var? Ne dersin?
1: Yani şöyle, Fenerbahçe süreci yakından takip ediyor. Evet, bir açıklama yapmadı ama Sayın Aziz Yıldırım'ın biliyorsunuz Malik Edek Kurulu'da da bir açıklaması var. Yani sessizliğe niye açıklama yapıyorsun ama sessizliğin de bir şey vardır diye. Fenerbahçe süreci yakından takip ediyor. Federasyonun salı günü bir toplantısı var. Yani bu toplantıda aslında federasyonun da istifa etmesi bekleniyor. Dün MHK Başkanı istifa etmişti. Süreçte biraz daha yeni bir federasyon yönetiminin yeni bir MHK ile yolu devam edecek gibi gözüküyor. Fenerbahçe'nin de dediğim gibi hem süreç mahkemede olduğu için mahkeme sürecini yakından takip ediyor. Görüşmelerde bulunuyor. Yani bu iddiaki bir kamuoyuna bir açıklama yapma gibi bir durum söz konusu. Yani yapmasa dahi Fenerbahçe arka planda tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini, yönetimin bu konuda yoğun bir faaliyette olduğunu söyleyebilirim.
0: Peki Fenerbahçe'ye ilişkin aktaracağın farklı bir detay var mı diye sorayım son kısımda. İrfan 25.
1: Yani milyarayı iyi bir şekilde değerlendiriyorlar. Tabii milyaradan Lukaku'nun işte Belçika milli takımında biliyorsunuz forma giydi. Bizim milli takıma da Türk milli takımına da karşı gol attı. Lukaku da artık yani %100 hazır hale gelmiş durumda. Tehniyetin de forma vermesi durumda. İlk 11'de oynayabilecek düzeyde. İlerleyen dönemde özellikle tehnik hep Rüsmen zaten bu konuda artık tam hazır olmasıyla, tam %100 hazır olmasıyla Vedat ve Lukaku arasında tercih yapmakta zorlanacak gibi gözüküyor. Bazı maçlarda oyun sisteminde değişikliğe giderek çift forvetle sahada yer alabilir. Hocam bununla ilgili biz kendisiyle yaptığımız sohbet toplantısında kendisine bu sorunu sorduğumuzda sistemde değişikliğe gidebileceğini bazı maçlarda hem Lukaku hem de Vedat'ı birlikte görebileceğimizi söylemişti. Diğer taraftan Fenerbahçe'de aslında genç oyuncuların performansını da yakından takip ediyor teknik heyet. O genç oyuncular arasında İsrail'in Tici gibi, Çağrı Baltı gibi, Efe gibi isimlerin de performansı yakından takip ediliyor. Genç oyunculardan da bazılarının kadroya yani zaten bazı maçlarda kadroya dahil oluyorlar eksikler açısından ama İsmail Kartal'ın bazı isimleri tamamen kadroya dahil etmesinde bekliyoruz. Onların görüşmelerini, onların performansları da yakından takip ediliyor. Yine Tayyip Boş döneminde transfer edilen Diouf var. Çok büyük beklentiler vardı tabii ama bu oyuncunun çok ciddi bir sakatlığı vardı. Çapraz bağ operasyonu geçirmişti. Şimdi o da takımla birlikte çalışıyor. Devre arasında kadar takımla birlikte çalışacak. Ardından da devre arasındaki durumuna göre belki kadroya dahil edilir. Artı 4 kontenjanı için diğer taraftan da başka bir takımla kiralanması durumu çok farklı olabilir.
0: Merak ettiğim bir konu daha var. İsmail Kartal açıklamalarda bulundu ve bu açıklamalarda samimi açıklamalarda vardı. Arda Güler konusu denk geldi ve onu ilk ben oynattım dedi. Benim hatırladığım Vitor Pereira'ydı bu. Hatta bir yerde de gördüm geçtiğimiz gün.
1: Arda Güler konusunda yani evet Vitor Pereira'nın oynattığını biliyorum. Vitor Pereira bir maçtan sonra aslında basın toplantısında şu ifadeyi kullanmıştı. Hatırladığım kadarıyla Arda Güler gördüğüm en yetenekli genç oyunculardan bir tanesi. Önü çok açık. Ben birçok kulüpte görev yaptım ama onun yeteneğinde çok az oyuncu gördüğüm şeklinde bir basın toplantı sonrası açıklaması vardı. Tabii o teknik direktör İsmail Kartal'ın bu konuda tabii kendisinin de açıklaması var ama benim hatırladığım kadarıyla Vitor Pereira Arda Güler'e ilk şans veren yani daha da doğrusu ilk 11'de görevlendiren bir teknik adamdı. Onu da söyleyebiliriz.
0: Peki. Fenerbahçe'de eklemek istediğin, aktarmak istediğin farklı bir detay var mı diye sorayım son kısımda. İrfan 25.
1: İşte anda Milyara'yı Fenerbahçe en iyi şekilde değerlendirmek için çaba gösteriyor. Tabii burada Milyara'ya çok sayıda oyuncu gitti. 12 evet. tane oyuncusu Fenerbahçe'nin milli takımlarda. Tabii teknik heyetin milli takımlardan oyuncuların sakat dönmemesi de çok önem taşıyor. Özellikle stoper mevkiinde hem Şikrinyar hem Manatenake ülke milli takımlarında teknik direktör İsmail Kartal'ın stoper mevkiinde sürekli şans verdiği aslında belki de kadro içerisinde çok az rotasyon yaptığı oyunculardan bir tanesi. 13 maç oynadı 52 isimde. Ve 12 maçın 12'sinde 90 dakika sahada kaldılar. Şikrinyar özellikle bu milli arada bazı oyuncular dinlenme şansı buldular. İsaki Hollanda milli takımında ilk 11 maç bazen yedek soyundu birçok maçta ama Şikrinyar'a baktığımızda Fenerbahçe'nin tüm maçlarında 90 dakika sahada kalan bir isim. Milli takımda da Slovakya milli takımın kaptanı orada da çok fazla yani tüm maçlarda 90 dakika sahada kalıyor. Dolayısıyla bu süreç içerisinde belki dinlenmeyen hangi futbolcu var derseniz Şikrinyar. O da teknik heyetin stoperdeki değişmez ismi. Tabii teknik heyet milli aradan döndükten sonra da yoğun bir maç periyodu bekliyor Fenerbahçe'yi. Tabii bu yoğun maç periyodunda bu oyuncuları sakatsız bir şekilde yani sakatlanmadan veya minimum sakatlık yaşayarak o süreci tamamlamak istiyor. Hedefte tabii 3 tane Şampiyonlar Ligi maçı var. Milyardan sonra oynayacağı. Yine Galatasaray derbisi var. Milyardan sonraki o maç periyodunda Fenerbahçe o süreci galibiyet serisiyle tamamlayıp

0: işte maça denenir mi tartışmaları gündeme gelebilir. Ama Fenerbahçe yönetimini veya heyetinin herhangi bir maç ertelenme talebi olmayacak. Bazı maç, bazı günler sadece işte belki bir antrenmanda maça çıkacak ama en iyi antrenmanın maç olduğunu düşünüyorlar. Hem teknik heyet hem yönetim. Dolayısıyla federasyon nezdinde herhangi bir maç erteleme girişiminde olmayacak Fenerbahçe'nin o yoğun maç periyodu içerisinde.
1: Peki. İrfan Yılmaz, teşekkür edeceğim. Biraz da böyle koşturmacalı bir gün yaşıyorsun. Kolaylık dileyim. Sağ ol, var ol diyeyim.
0: Ben teşekkür ederim. Selamlar.
1: Saygılar abi, sağ ol. İrfan 25 ile konuştuk. Fenerbahçe ilişkin detayları ondan aldık. Fenerbahçe tarafından baktık gündeme. Bir de sadece Fenerbahçe'ye ilişkin bir detaylara Fener olduk demek değil belki ama hani orada Fenerbahçe tarafından baktık gündeme. İrfan 25 ile birlikte. Kısa bir aramız var mı? Hemen aramızı kontrol edelim. Aramızın olmadığını görüyoruz. Peki, Galatasaray gündemini konuşmak ve biraz da oradan yine gündeme bakmak üzere Ömer Faruk Özyan'a döneceğiz. Ömer Faruk Özyan'la detaylandıracağız. O bizlerle olacak. HT Spor yorumcusu Ömer Faruk Özyan dakikalar, saniyeler içerisinde bizlerle olacak ve Galatasaray tarafından birlikte bakacağız. Aynı zamanda sadece oradan değil, şöyle milli takım gündemiyle başlar, oraya doğru yelken açarız diye düşünüyoruz. Ömer Faruk Özyan, hoş geldin. Selamlar.
2: Selamlar Berk. Yayınlar.
1: Keyfin yerinde de umarım. Teşekkür
2: çok
1: ediyorum.
2: Çok şükür yerinde. Arabadaydım. Yolda gelirken seninle İbrahim Yavuz'un biraz sohbetine kulak misafiri oldum. Yine Radyo Gol'le beraber güne uyandık.
1: Güne uyandık dediğine göre tabii spor medyası olarak ben şaşırmıyorum abi ama şimdi burada yani ne uyanması, biz uyumayı düşünüyoruz 3-5 saat içerisinde diyen, 9'a 10'u bekleyen vatandaşlarımıza da böyle bir küçük bilgi geçelim yani spor medyası böyle.
2: Ben parantezle açtım bugün radyoyu, o yüzden belki böyle geldi bana.
1: Peki, tamam, eyvallah abi. Senin gibi de Ömer Faruk Özcan parantezle radyoyu açtım, günü açtım, parantezle güne başlıyorum diyen uzun zamandır bir dinleyicimiz olmamıştı. Sağ ol, var ol, hem çok iyi bir dinleyicimiz, sen de çok kıymetli kardeşim, yayınlarda eşlik eden, yayınlarda bizi kırmayan ve bizlerle birlikte olan spor yorumcusu, futbol yorumcusu Ömer Faruk Özcan bizlerle diyelim. Öyle anons edeyim. HT Spor yorumcusuyla devam ediyoruz. Ömer Faruk Özcan, ben biraz o zaman dinlediğin noktada itirazının olup olmadığı, katıldığın katılmadığın kısmı sorayım. Az önce İbrahim Yavuz'la konuştuğumuz bölümü dinlemişsin mesela.
2: Evet. Yani şöyle, bayağı muhabbetinizin birçok kısmına kulak misafiri oldum, dinledim birçok. Bir kere Montella konusuyla herhalde başlamamı istiyorsun. Montella evet. Konusuyla başlayacak olursam biraz İbrahim abiden ben biraz daha farklı fikirdeyim. Çünkü ne kadar ülke olarak artık sıkılsak da, üzülsek de, sürekliliği istesek de tabii ki de biz burada devamlılığı isterken Montella'nın hep arkasında duran bir ülke olduk. Her anında Dünya Kupası'na giderken, Dünya Kupası öncesi birçok noktada biz Montella'nın hep arkasında olduk. Ama Montella, biz o İtalyan olduğu an itibariyle bile biz onu Türk olarak kabul ettik. Ama yapmış olduğu açıklamalar artık bizi farklı noktaya itiyor, farklı yerlere getiriyor. Artık Montella hakkında şunu düşünmeye başladım ben. Bizi küçümseyici ifadeler kullanıyor düşünmeye başladım. Çünkü şöyle düşün, futbol zaten sürekli gelişmesi gereken bir alan. Şimdi sen Dünya Kupası'na gitsen bile sürekli bizim önümüzü Dünya Kupası'na vurmakla mükellef değilsin. Ya da oyuncu grubunu mükellef değilsin. Ben mesela şunu hep söylüyorum. Biz hep İsmail Hoca'yı eleştiriyoruz. Neden eleştiriyoruz? Çünkü hep geçmişi konuşuyor. Şimdi biz ne yapıyoruz şu anda? Montella'yla beraber 6 maçta 5 mağlubiyet almışken son maçımıza çıkacağız. O maçtan da galibiyet alma beklentimiz çok düştü. 6 maçta 5 mağlubiyet, 7 maçta 6 mağlubiyet alırken hala geçmişten bahseden bir Montella görüyoruz. Neden? Çünkü önünde şu anda elle tutulur bir durum yok. Bize galibiyet anlamında ya da oyun anlamında vaat edebileceği bir şey yok. Evet, hoca oturuyor. Oyun anlamında, taktik anlamında, teknik anlamında bize problemleri anlatıyor, problemleri çözmeye çalışıyor, birçok şeyi söylüyor. Ama hocanın söylemleri bazen futbolunun da önüne geçiyor. Neden? Çünkü ne kadar teknik direktör olarak başarılı olsan da bazen başarısız olduğunu anlarda susup özür dilemesini bilmek lazım. Mesela biz hep Okan Hoca hakkında söylüyoruz ya, 4 sene üstü şampiyon olundu. Son 16 turunda Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalandı. Ama hala Okan Buruk hakkında eleştiriler var. Hiçbir zamanda çıkıp ben bu takımı 4 sene üstü şampiyon yaptım demedi. Bu tarz ön plana çıkartmadı. Neden? Çünkü bunu dediği an itibariyle daha çok eleştirileceksiniz. O yüzden İsmail Hoca'yı bu kadar eleştirmişken Montella'yı savunmanın bir anlamı yok. Çünkü İsmail Hoca hakkında ne yapıyoruz? İşte Ferdi oynatan benim. İşte örnek veriyorum.
1: Evet.
2: Arda Güler oynatan benim.
1: Mesela son örnek az ya. Önce konuştuk İrfan 25'te Arda Güler oynatan benim dedi ama Vitor Pereira ilk olarak resmi maçta oynatıyor. Hatta Muhammed Gümüşkaya ile yan yana. Muhammed Gümüşkaya şu an Bandırma'da evet. diyebiliyorum. Onunla yan

0: yana çıkartıyor ki hani gençlere artık yer açıyoruz diyerek bir basın toplantısında onlarla yan yana poz verdi. Sonrasında da oynattı diye hatırlıyoruz.
1: Aynen öyle. Şimdi şöyle evet. Düşün. Biz burada İsmail Hoca'nın yanlış yaptığını ifade ediyorsak bugün hep beraber çıkıp Montella'nın da yanlış yaptığını söylememiz lazım. Her seferinde karşımıza çıkıp biz Dünya Kupası'na gittik söylemi var. Biz şunu yap. Hocam şu an biz bununla ilgilenmiyoruz. Sen istediğin kadar başarılı olmuş olabilir. Teşekkür ediyorum. Dünya Kupası'na gittik. Başarılı olduk. Ama şu anki seviyede sen bize her seferinde siz bu seviyenin adamı değilsinizi, bu seviyenin oyuncuları takımı değilsinizi hissettirmene gerek yok. Şöyle düşün. Şu yönden bakalım. Yunanistan. A liginin takımı mı? Yunanistan takımı. Şu anda 7 puanla liderlik koltuğunda grubunda yer alıyor. Yunanistan'dan bahsediyoruz. Senin takımındaki oyuncuların birçoğu Şampiyonlar Ligi'nde üst üste maçlar oynayan liglerde oynuyor. Arda'sı, Kenan'ı, Hakan'ı, Abdülkerim'i, Barış'ı Şampiyonlar Ligi'nde Süper Lig'de geçen sene üstte Şampiyonlar Ligi oynamış bir Abdülkerim var. Barış Alper var, Yunus Akgün var. Diğer taraftan İsmail Yüksek'i var. Yani takımdaki can uzunu var. Bütün oyuncularımız A liginde oynayan seviyedeki oyuncular. Şimdi sen burada hala biz A ligine uygun değiliz, gelişiyoruz, deneyim sağlıyoruz dersen o zaman Yunanistan'ın yaptığını sen önüne koyar. Hocam o zaman Yunanistan bunu nasıl yapıyor deriz. Senin Yunanistan'a kadrona kıyasladığın zaman daha kaliteli bir kadron var mı? Yani var mı sence? Var. Yani bunun bu kadar seviyesi farkı var ki Yunanistan bunu başarabiliyorsa çıkıp da hocanın bu tarz açıklamaları yanlış bence. Ha, mağlup olabilirsin 6'da 0 da yapabilirsin ama çıkıp da Türk milletinin önünde dalga geçer gibi konuşmamak lazım. Hiçbir şekilde bunlarla ilgilenmiyorum, şunlarla ilgilenmiyorum diyerek çünkü burada Türk milli takımı konurken mesela Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş katılmam, Trabzon'a katılmam ama Türk milli takımı iken varken taraftarın bile eleştiri hakkı vardır. Herkesin eleştiri hakkı vardır Türkiye'de. Çünkü bayrağın altındaki takım hakkında konuşuyoruz. Çünkü herkes o takımın iyiliğini istiyor. O yüzden ben buradaki açıklamaları doğru bulmuyorum. Bir de İbrahim Yavuz'un mesela bir ifadesi vardı. Şunu aklıma geldi. Şunu dedi. Biz ya dedi en tepeye koyuyoruz dedi. Ya da yerin dibine sokuyoruz dedi. Bizim dedi ortamımız yok. Yanımıza alamıyoruz dedi. Şimdi biz zaten şöyle bir ülkeyiz. Kim gelirse gelsin başarılı olan bir şey gördüğümüz an itibariyle onu en yukarı çıkartıyoruz. Başımızın üstüne alıyoruz. Neden? Çünkü bize bir şeyler kazandırdı. Bize bir şeyler vaat etti ve onu gerçekleştirdi. Dünya Kupası'na gittik. Ama başarısız olduğu zaman bunun yerinin dibine de sokmamız lazım. Ama şöyle mesela bir tane mağlubiyette değil, iki mağlubiyette değil. Çünkü biz Dünya Kupası'na gitmeden önce de mağlubiyetler aldık. Onun sonrası kötü oynadığımız maçlar da oldu. Ama hiçbir zaman Montella'yı yerinin dibine sokmadık. Kötü olsa da memnunuz. Dünya Kupası'nda ilk maça çıkıldı. Maç kaybedildi. Avustralya maçı. Dedi ki Paraguay maçında bunu yine yaparız dedik. Ama onda da yapamadık. Yani o yüzden bir kredisi var. O krediyi tüketmediği sürece biz zaten başımızı üstüne tutmaya devam ediyoruz. Ama çıkıp da halkın düşüncesiyle, taraftarın düşüncesiyle, gazetecilerin sormuş olduğu sorulara doğru yanıt vermemesiyle, hala bize geçmiş örnek göstermesiyle karşılık verirse o zaman yerin dibine de sokmamız gerekiyor bazen.
0: Gazetecilerin sorduğu sorulara doğru yanıt vermemesiyle kısmını biraz açabilir miyiz desem?
1: Tabii ki. Şöyle, hocaya soruluyor. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? Bunu yabancı basın da soruyor. Zaten bizim biraz daha
0: yabancı basındakileri biraz böyle çanak soru gibi gördüm. Ne dersin mesela?
1: Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Peki. Yabancı basından da şu ifade söylendi. Hatta soruyu hatırlıyorum. Taraftarlar istifa etmenizi istiyor. Ne düşünüyorsunuz dedi. Hocanın yanıtı şu. Bak hocanın yanıtı şu. İstifa etmeyi bu tarz konuları gündeme getirmeyi düşünmüyorum. Bunlar çok beni ilgilendirmiyor. Çok kulak asmıyorum eleştirilere. Bu tarz açıklamalar şuna gelir. Ben tiye almıyorum. Bu olmaz. Ama alıp da taraftarımız her zaman haklıdır. Oyun anlamında karşılığını veremedik. Dünya Kupası'na gittik bir şeyleri bu oyuncu grubuyla başardık. Ben yine başaracağımıza inanıyorum. Ama lütfen Türk halkı bize güvensin. Biz bugün kaybettik özür dilemesini biliyoruz. Arda Güler bunu yaptı ya. Futbolcular bunu yaptı ya. Bunu yaparsa aslında kimse ona bir şey demeyecekti. Ama burada Türk milli takımının teknik direktörü sadece Türk'üm demekle Türk olamaz. Türk gibi davranması da gerekiyor. Bunu hareketlerine de yansıtması gerekiyor. Ama biz burada Montella'nın biz hep Türk dedik, onu yanımıza aldık, ona Türk isimleri taktık, lakaplar taktık, ona güzel şeyler yakıştırdık. Ama Türk gibi davranmaması burada başka noktalara götürüyor bizi. O yüzden bu kadar çok eleştiriliyor. Eleştiriyi kaldırıp, göğsünü yumuşatıp kabul etmesi gerekirdi. Bunu yapmaması yanlış. Çünkü neden? Gönderilecek olan kişi o, 5 milyon euro tazminatı alacak olan kişi o, 2 yıllık tazminatı cebinde olan kişi o. Çünkü niye? Zaten şu anda Türk milli takımının eğer Türk olsaydı şu anda bir teknik direktör, tazminatsız istifa etmişti biliyor musun belki?
0: Evet.
1: Ettirmiştik.
0: Tabii.
1: O yüzden burada Türk hissediyorsa eğer Türk gibi davranması da gerekiyor. Ben buna çok katılmıyorum.
0: Peki. Buradan gündeme döneceğim. Gündeme zaten döndük ama bir diğer tarafta krizi konuşuyoruz.

0: konuşuyoruz, mevcut süreci konuşuyoruz. Sen bu işin nereye gideceğini, salı günü toplantıdan nasıl bir karar çıkacağını bekliyorsun, ne dersin? Nasıl görüyorsun hem TFF'de ve MHK'deki gelişmeleri, bunun yanında istifaların yanında geçici başkan vekili, MHK başkan vekili seçildi ki mesela 6-7-8 Ekim'de oynanacak olan kupa maçlarını yönetebilecek hakemleri seçme adına. Bu da tam Dursun Özbey'in açıklamasının ardından geldi. Dün Dursun Özbek Feriköy'de Ali Samiye'nin mezarını, kabrini ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada cuma günü maç oynayacağız ama MHK başkanımız yok ortada açıklamasında bulundu. Buradan yaklaştı konuya. Bir benzer yaklaşım yine benzer saatlerde Serdal Adalı'dan geldi. Yaptığı açıklamalarla, seçimi işaret eden açıklamalarla esasında hakemlere değindi. Ama bu konulara da girdi. MHK başkanının olmayışına, MHK'deki probleme ve dün de böyle bir açıklama geldi. Sen nasıl görüyorsun? Detayları bilgi şeklinde vererek senin de yorumunu alayım.
1: Ya şöyle söyleyeyim, bir kere zaten MHK başkanımız yoktu. Şu an resmi olarak yok. Orada bir karşılık hiç alamadık. Kötü olan olaylarda, mevcut durumlarda, sorunlarda hiç ortaya çıkıp da ben MHK başkanım diyerek üstüne düşen görevi yapıp açıklamalarda hiç bulunmadı. Yani çoğu zaman kaçmayı tercih etti. İşte Yasin Kolun aynı şekilde arkasında durdu. Bu süreçte Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun zaten göreve devam etmeyeceğini biliyorduk. İstifa etmesi zaten çok böyle sürpriz bir şey olmadı. Salı günü kritik bir toplantı var. Bir kere Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun, şimdi yerine şu anda Merkez Hakem Kurulu yerine atamalar yapılacak maçlar ama bir kere Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulması lazım. Neden? Çünkü bu sorunlar tekrar devam edebilir. Doğru isimlerin seçilmesi, doğru profesyonel bir aklın gelmesi o hakem kurulunun sürecinin daha da olgunlaşması haline çok önemli. Ama Merkez Hakem Kurulu'nu seçecek olan Türkiye Futbol Federasyonu yoluna devam edecek mi? Asıl bence soru işareti olan kısım bu. Salı günü olağanüstü bir toplantı var. Bu toplantıda bir kere Türkiye Futbol Federasyonu, Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu devam edecek mi, devam etmeyecek mi kısmını bence onlar ilk olarak onu kararlaştırması lazım. Eğer Türkiye Futbol Federasyonu yoluna devam edecekse, orada herhangi bir değişiklik olmayacaksa o zaman oturup Merkez Hakem Kurulu hakkında bir seçim yapacaklar. Şimdi ben bu arada şunu söyleyeyim. Ben Montella ile ilgili Montella'dan bir istifa beklemiyorum ama İtalya maçı sonrası ben Montella'nın gönderilebileceğini düşünüyorum. Yani şöyle, istifa beklemiyorum ama gönderilme ihtimali yüksek diye düşünüyorum Montella noktasında. Ama Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanlı'nın da yola devam etme ihtimali var. Çok konuşuldu. Benim bir haberim yok tabii ki ama birçok gazeteciden, birçok usta gazeteciden bu tarz yorumlar geldi. Sen de mutlaka okumuşsundur.
0: Evet.
1: Pazartesi günü istifa edecek. Salı günü işte toplantıdan sonra belki bu karar duyurulacak. Eğer böyle bir süreci girilirse Türk futbolu yeniden bir yapılanmaya girecek. Şimdi bu yapılanma şu açıdan, mesela şuna katılırım. Süreklilik açısından, devamlılık açısından bir şeyin arkasında durmamız lazım. Ama arkasında duracağımız şeye güvenmiyorsak arkasında duramayız. İşte gördüm, Merkez Hakem Kurulu konuşmaları, Türkiye Futbol Federasyonu'yla, başkanıyla, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yazışmaları, hakemin yazışmaları. Yani bu işin içine bir kere böyle ufak da olsa bir kirli bir çöp girdikten sonra, bir kere mide bulandıktan sonra o işler yoluna gitmiyor. O yüzden buranın bir kere tazelenmesi lazım. Tabii ki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu hakkında nasıl karar verir ya da kendisi nasıl karar verir ya da üst merciler onun hakkında ne karar verir bilmiyorum. Ama bu işin temelinin çözülmesinin en büyük temelindeki sorun Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geçiyor. Bir kere başkan değişirse Montella değişir, Merkez Hakem Kurulu değişir, yapı değişir, sistem değişir. Başka bir kurgu yapılanması lazım. Ama eğer Hacı Osmanoğlu ve federasyon devam edecekse bu sefer altındaki ekip, yani Merkez Hakem Kurulu, diğer delegeler hepsi komple tekrardan yeniden kurulup yeni bir yola çıkılacak. Ama bu sorunların tekrar yaşanmamasına nasıl bir teminat verilecek? O çok önemli olan kısım. Çünkü biz öyle bir teminat görmedik. Hala sorunlarla boğuşuyoruz. Biz demek ki bu kadar hakemler noktasında eleştiri yaparken demek ki bunun arkası boş değilmiş. Mesajla da hakem atanabiliyor. Mesajla da hakem şikayet edebiliyor. Mesajla da baş kazanılabiliyor demek. Yani o yüzden bunun biz futbolu izleyen, futbolu yorumlayan, futbolu seven insanlar olarak bunu sadece yorumluyoruz ama bundan sonraki Süper Lig sürecinde kim kime ne kadar güvenecek, kim kime ne kadar çok inanacak, burası belirsiz. Ama dediğim gibi salı günü bence her şey belli olacak. Bütün karar Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı. Yani değişirse hepsi değişecek. Değişmezse de artık Merkez Hakem Kurulu'nu seçilip yoluna devam edilmesi lazım. Çünkü Merkez Hakem Kurulu oluşturulmadan şu anki mevcut durumla idareten seçilmiş yedek bir yöntemle sürülebilecek bir süreç değil yani. Tamamıyla oraya profesyonel bir aklın, profesyonel bir ekibin gelip yeniden bir hakem yapılanmasına ihtiyacımız var. Umarım Türk futbolu için de

0: evlisi olur ama tabii ki umutlarımız çok tüketti. Yıllardır böyle, İbrahim Yavuz da az önce söyledi. Ben de futbolun içindeyim. Yıllardır, belki 20 yıl, belki 30 yıldır bu durumlar hep aynı dedi. Hiç değişmedi dedi. Değişmeye inanmıyoruz ama işte hep umutluyuz. Bizim de en büyük ilacımız umut.
1: Peki. Ağzına sağlık diyeceğim Ömer Faruk Özcan. Eklemek istediğin farklı bir detay yoksa gündeme ve başlıklara ilişkin.
0: Teşekkür ediyorum. Senin de ağzına sağlık. Özlemişim. Seninle birkaç gündür yayın yapmıyorduk.
1: Yapamıyorduk. İzindeydim diye yapamıyorduk. Evet.
0: Evet. İtalya maçı var. İtalya maçı öncesi tabii ki konuşuyoruz ama İtalya maçından da umudumuz kalmadı. Arda yok, Barış yok, Can yok. İşte evet. Belirli oyuncu grubu yok. Burada Montella'nın nasıl tepki vereceğini çok merak ediyorum. Onun sonrasında da tabii ki konuşuruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum.
1: Tekrardan
0: İyi pazarlar diliyorum herkese.
1: Sağ ol. Ağzına sağlık. Sağ ol, var ol. Ömer Faruk Özcan'la konuştuk. Onunla değerlendirdik. Kıymetli kardeşim Ömer Faruk Özcan'la gündemi birlikte değerlendirmiş olduk ki şimdi Beşiktaş tarafına Alper Üstündağ'la döneceğiz. Yeniden seçileceği bir seçim, güven oyu alacağı bir seçim. Kimin? Serdal Adalı'nın güven oyu alacağı bir seçim. Alper Üstündağ'la değerlendireceğiz ki onunla değerlendirme sebebimiz tabii ki bu seçim ihtimali henüz konuşulmuyorken, henüz dillendirilmiyorken, henüz pek de oralara dokunulmuyorken Alper Üstündağ bunu bas bas, tabiri caizse bağıran, konuşan ve detaylandıran bir isimdi. Öyle bir gazeteciydi ki Alper abiyi biliyoruz ve bu konuda da ne kadar çok net konuştuğunu hatırlıyoruz Alper Üstündağ ile. O yüzden konuşma gereği duydum bu kısmı. Alper Üstündağ ile konuşacağız dedik ve o hattımıza. Alper Üstündağ, hoş geldin, selamlar.
2: Selamlar, ben size herkese iyi pazarlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Her şeyden önce seni, haberlerini ve yorumlarını sosyal medyada hangi adreslerden takip edebilir dinleyicilerimiz? Onunla başlayalım mı abi? Bunu değerli görüyorum çünkü orada çok güzel işler yapıyorsun abi.
2: Teşekkür ederim, çok sağ ol. Alper Üstündağ TV, Alper Üstündağ ile Kazan Kanyor Instagram hesabında, X ve TikTok hesabında futbol severlerle buluşuyorum ki her takımı biliyorsun yorumluyorum. Benim haberci kimliğim ağır bastığı için bazen şu eleştirileri alabiliyorum sosyal medyada. Ya neden haber yapıyorsun? Aslında haber yapmıyorum. Yani insanlar seyretmeyi ya da okumayı o kadar sevmiyor ki sevgili ben. Yani ilk 10-15 saniyeyi seyrettikten sonra, yani benim birinci dakikada ya da 1,5 dakika geçtikten sonra yorum yaptığımı kaçırıyorlar. O yüzden çok fazla da biliyorsun içerik üretmemeye gayret gösteriyorum. Yani her gün 2-3 üretici yani benim için yeterli içerik üretmek. Yani orada yorumlamaya çalışıyorum ki aslında bugüne kadar da hep biliyorsun Radyo Gol'de de Alper Üstündağ'la Kazan Kanyar programında da hep doğru ifadeler kullanmıştım. 28 senelik gazeteciliğim boyunca da hiçbir zaman yalan habere ya da reyting yapabilmek evet. için bir habere gerek duymadım. Yani o yüzden futbol severler sosyal medyadan da takip ediyorlar, yorumlar yazıyorlar, sağ olsunlar. Desteğe devam.
1: Devam dedik ve gündemi Alper Üstündağ ile konuşuyoruz. Beşiktaş'ta seçim var. Bu seçim gündemini 17'de oy verme işleminin sona erdiğini hatırlatmış olalım. Seçim gündeminde Serdal Adalı'nın seçileceği aşikar, lakin orada bir tepki oyu olur mu? O da çok olmaz gibi duruyor ama güven oyu açısından, yola devam etme kısmında güven oyu açısından ve kendisini yeni bir yönetimle tazeleyebilmek açısından çok önemli olduğunu vurgulayan isimlerden biri Alper Üstündağ'dı. Hatta ilk isim Alper Üstündağ'dı bunu konuşan belki de gazeteciler arasında. Bunu hatırlatmak gerekir. Sen bu gündemi ve Beşiktaş'ı, yeni Beşiktaş'ı, yeni seçimle beraber yeni yönetimi nasıl yorumluyorsun Alper Üstündağ? Sözü sana bırakayım.
2: Ya sevgili Berk, çok teşekkür ediyorum. Yani ben demek istemiyorum ama aslında görünen köy kılavuz istemiyor. Ben yıllardır Beşiktaş camiasının içerisinde bulundum. Yani Beşiktaş'ta futbol oynadım. Beşiktaş'ın kongre üyesiyim. Beşiktaş muhabirliği yaptım. Hep şunu söyledim. Yani Beşiktaş'ın geleceğiyle ilgili kuşkular yaratan bazı gazeteciler, kendini gazeteci zannedenler var. Bunlara lütfen aldırış etmeyin. Doğru kişileri seyredin, doğru kişileri dinleyin diye hep Beşiktaş taraftarlarına uyarıda bulunmuştum. Evet, kabul edilebilir bir durum. Bunu kabul ederim. Yani biliyorsun ki ilk göreve geldiklerinde, o aralığın 2024'ünde ilk göreve geldiklerinde hep şunu söylemiştim. Çok hızlı bir seçim oldu. Hüseyin Yücel'in karşısına bir rakip çıkmalıydı. Başkan Serdal Adalı Fikret Orman döneminde, Ahmet Nur Çebi döneminde, Hasan Arat döneminde kaybetti. Ama Serdal Adalı artık Beşiktaş başkanlık koltuğunu hak ediyor. Beşiktaş için içeride yattı, Beşiktaş'a paralarını hibe etti, çok büyük yıldızlar getirdi diye hep altını çizerek Serdal Adalı'yı işaret etmiştim ki 13 bini geçen, yani bir rakam vardı, rekor kırılmıştı Hüseyin Yücel karşısında ve ilk planda 6 aylığına göreve seçilmişti. 20 sandıkta da farklı şekilde kazanmıştı Serdal Adalı. Sonrasında o 11 Mayıs 2025 yılında Serdal Adalı'dan daha aklı selim, daha sağlıklı, 3 yıl Beşiktaş'ı idare edebilecek sağlam bir yönetimle beraber göreve geleceğini düşünürken Sayın Serdal Adalı sadece 1-2 isim değiştirerek o 6 aylık süreçteki isimlerle yola devam etme kararı aldı. Ve hep şunu söyledim. Sayın Serdal Adalı kesinlikle yanlış yapıyor. Bir yerde aklına dank edecek ve bu yönetimle gitmeyeceğini anlayacak. Ama umarım Beşiktaş için geç olmaz demiştim.
1: Evet.
2: Ki bana göre Beşiktaş için geç oldu. Kimse kusura bakmasın. Yani 1,5 sene bu yönetime nasıl tahammül edebildi Sayın Serdal Adalı bilmiyorum. Diyeceksin ki tahammülden kastın ne? Yani liyakat desen, liyakatsızlık ordusu, kasak olaylığı sağlayacak yönetici yok, kendini ifade edebilecek, net şekilde konuşabilecek bir yönetici olduğunu bir ay önce öğrendik. İkinci başkan Hakan Daltaban bugüne kadar neden konuşmamış dedik. Çünkü kendini ifade edebilen, yumruğunu masaya vurabilen tek yönetici o yönetim içerisinde oymuş ama Sayın Serdal Adalı bunun farkına varamadı. Neden? Çünkü bazı yöneticilerin içerideki iç savaşından dolayı. Yani ben bu görevde niye değilim, ben niye as başkanım, ben niye ikinci başkan değilim gibi isim vermeden konuşuyorum anlayan anlar. Ama bu iç savaş Beşiktaş'a zarar verdi. Peki Sayın Serdal Adalı olağanüstü seçimli genel kurul kararını alması için bas bas bağırmadı mı 1,5 sene boyunca? Yahu dedim ki hadi 6 ay daha geçti Sayın Serdal Adalı. Bakın Beşiktaş'ta güven oyu tazelemek adına hiç kimse seçim yapmasın. Bakın seçimin içerisinde hiç kimse aday olmasın. Gelin tek başınıza tekrar girin. Beşiktaş'ın güçlü isimlerini yanınıza alın ve iyi bir yönetim oluşturarak yola devam edin demiştim. Sen de buna şahitlerden bir tanesin. Senin programında da çok söyledim seni sevgili Berk. Peki Sayın Serdal Adalı şimdi güçlü bir yönetim kurdu mu? Ben isimlere bakıyorum. Tanımadığım birçok isim var. Yani ben daha böyle işte tanınan, bilinen, Beşiktaş'ı ileriye taşıyabilecek yöneticilerden kurulu bir yönetim kurulu beklerken yine 8 yeni isim, içinde sadece güvendiğim, gerçekten basın sözcülüğü görevini alasıyla yapabilecek Profesör Doktor Mete Düren yönetimde 8 yeni isimden bir tanesi. Yılların tecrübesi, Türkiye Futbol Federasyonu'nda da görev yapmıştı. En azından hakkımızı savunabilecek, kamuoyunun anlayabileceği dilde konuşabilecek bir isim geliyor. Yani Beşiktaş'ın artık bu basın toplantılarında iki lafı bir araya getiremeyen yönetici tarzından kurtulduğunu Mete Düren'le birlikte göreceğiz. Bu sevindirici. Fakat geri kalan 7 isim ne yapacak? Kapalı kutu. Ben Sayın Serdal Adalı'dan şunu beklerdim. Daha böyle güçlü, Beşiktaş'ın bilinen yöneticilerinden 2-3 ismi de yönetimine dahil ederek yola çıkmasını dilerdim. Göreceğiz. Önünde 1,5 senelik daha süre var Sayın Serdal Adalı'nın. Yani bu kimse bilmiyordur belki, bunu söyleyelim. Serdal Adalı Başkan bu seçimle beraber 3 yıllığına göreve gelmiyor. Yani 3 yıllık zaten görevi vardı. 1,5 senesi bitti. Geriye 1,5 sene daha var. 1,5 senelik bir yönetimle beraber yola çıkıyor. Ha bak şunun altını özellikle çizeyim. Eğer 1,5 sene zarfında da bu yönetimle yola devam edilmeyeceği ortaya çıkarsa Beşiktaş Kongre üyeleri bu kez 13 bin değil 23 bin kişiyle seçime gelir ve Sayın Serdal Adalı'ya güle güle der. Bunun da altını çizeyim. O yüzden Sayın Serdal Adalı şu anda güveni tazeledi, özgüveni aldı ve yeni yönetimle beraber diyor ki bu döneme aydınlık dönem diyoruz diyor Sayın Serdal Adalı. Çünkü futbol takımında işler iyi gidiyor, transferler yolunda, paralar ödeniyor, banka birliği borçları aşağıya indirildi. Tabii borç 28 milyara çıktı ama en azından yapılan bazı doğru işler var şimdilik Beşiktaş'ta. Oyunu da erken kullandı. Yüzü gülüyordu Serdal Adalı'nın. Tabii kimse rağbet göstermedi sevgili Berk Sayar. Yani Sinan Erdem spor salonunda 20 sandıkta oy kullanma işlemi yapıldı ama yani son aldığım sayıya göre 4000'i geçmiyor. oy kullanma işlemindeki genel kurul üyelerinin gelişi doğru. Yani sonuçta tek yönetici başkan adayı olarak girdi. O yüzden yani gelmemeleri çok mu doğru, bana göre değil. Sonuçta Beşiktaş kulübü bir bütündür. Tek aday da olsa bence fazlasıyla tekrar gelmeliydi. O gücü göstermeliydi Beşiktaş camiası. Çok az sayıda kaldı. Çünkü baktığımda yani

0: gece baktığımda sevgili Berk, aidat yatıran 40 bin üye vardı Beşiktaş'ta. Yani 40 bin üye oy kullanma hakkı vardı. 4 binde kalıyorsa, yani bu da Beşiktaş camiasında aslında büyük bir güç olmadığının göstergesidir. Burada neyin tepkisi var? Hani sen girerken beni anons ederken bir şey söyledin ya.
1: Tepki oyları
0: evet. Dedin ya. Acaba 40 bin üye oy kullanacakken 4 bin üyenin gelmiş olması bir tepki midir? Yoksa nasıl olsa tek aday gitmeyelim.
1: Başlı başına direkt onu tepki olarak da okuyabiliriz belki de, dediğin gibi.
0: Yani bilemiyorum.
1: O bence hani bence çok... ikinci dediğin ama. Yani bu tarz durumlarda ben bir taraftar ve hani sadece taraftar olsam ve işte hafta sonu farklı bir plan ihtimalim de olsa, alternatifim de olsa, bugün oy kullanmaya gitmeyebilirim. Neticesinde
0: yani sonucu belli. Tek aday değil mi yani? Aynen. Kazanacak belli yani.
1: Mesela sen gittin mi? Sen kaçırmazsın oraları hiç Alper üstünde.
0: Valla ben şöyle söyleyeyim. Bir Ankara seyahatim vardı.
1: Evet.
0: Ankara'dan geldim, biraz üstünüze afiyet, hastayım yani biraz keyifsizim, o yüzden gidemedim, yoksa ben biliyorsun şimdi, yani mesleki olarak evet, da giderim evet.
1: Şu soruyu soracağım o zaman sana. Bir Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı çekişmesi olsa, kafa kafaya gitse, bugün bu hastalığa rağmen gider miydin, gitmezdin?
0: Giderdim.
1: İşte biraz da oradan okuyorum olayı.
0: Giderdim.
1: Yani biraz da cevap orada.
0: Bir oy bir oydur çünkü. Tabii, evet. Giderdim. Evet. Ya o yüzden Beşiktaş şimdi kongre üyelerini bu konuda çok hani tepki oyuymuş gibi algılayamam.
1: Doğru.
0: Bu konuda da yargılayamam. Ama şunu net şekilde söylemeliyim ki Beşiktaş camiasında özellikle o güçlü adayların katıldığı, işte Hasan Aras, Serdal Adalı, sonrasında Hüseyin Yücel, Serdal Adalı seçimlerinde önce 12 bin, sonrasında da 13 bini geçen bir rakam ortaya çıkmıştı. Beşiktaş'ta her geçen gün bu seçimlerde rekor kırılıyor. Ama işin tabii üzücü noktası şurası sevgili Berk. Yani 40 bin üyeden bahsediyoruz. 40 bin üye oy kullanma hakkı var. Hani 13 bin rakamını geçmek Beşiktaş'ta bir rekor katılım olarak ilan ediliyor. Yani 40 binin en az bir kere 25 bini gelmiş olması lazım. O son seçimde bahsediyorum. Hani Hüseyin Yücel'le beraber seçimden bahsettin ya. Yani 40 binde 13 bin de bana göre Beşiktaş'ta çok büyük bir rakam değil. Yani Beşiktaş'ın 40 bin kişide en az bir 25 bin kişisinin o kongreye katılmış olması gerekirdi. Hani bir rekor olarak algılanıyor ama bana göre bu seçimlerde artık herkes aklı selim şekilde gelip adaylara sahip çıkması gerekiyor. Burada şimdi tabii bir aday olmayışından dolayı da bir rahatlık var. Zaten sen de fark etmişsindir görüntülerden. Salon bomboş. Sabahın 10'unda başlayan bir seçim süreci 17'de noktalandı. Sandıklar kapandı. Muhtemelen de zaten şimdi 18 itibariyle yavaş yavaş rakamlar açıklanmaya başlar. Saat 7 gibi muhtemelen biter. Saat 7'de de Başkan Serdal Adalı'nın konuşmasını seyrederiz. Yeni yönetimiyle beraber pozunu verir. Ama tekrar söylüyorum. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı bu sezon gerçekten Beşiktaş taraftarına hitap eden bir kadro kurdu. İyi bir teknik adam var. Güçlü bir yönetimle yola devam edemiyor. Hep şunu söylüyordum. Beşiktaş yönetimi sınıfta kaldı. Bu güçsüz yönetimle yol alamaz Beşiktaş diye. Evet, bir yerde düğmeye bastı. Yani denilenler demek ki kulağına gitti. Karsu'yu kaçırmışız, ne mutlu. Bu seçim kararını aldı. Şimdi 2028'e kadar, 2028'in Mayıs'ına kadar görevde Sayın Serdal Adalı yeni yönetimiyle birlikte 8 yeni isim ekledi. Çok bilindik yöneticilerin olmayışı biraz kafamı karıştırıyor. Bunu da lütfen kenara not al. İlerleyen süreçlerde yine bu konuyu da konuşuruz. Sadece bir Mete Düren faktörü içeride etkili. O abilik yapacaktır muhtemelen yönetime. Ama dediğim gibi 1,5 sene kapalı kutu. Yeni yönetim umuyorum Beşiktaş camiasına hayırlı uğurlu olur. Gerçekten Sayın Serdal Adalı'nın dediği gibi de bu dönem Beşiktaş için aydınlık dönem olur.
1: Peki senin anladığım kadarıyla güçlü bir yönetim dediğin noktada eskisinden biraz daha geride gördüğün bir yönetim gibi geliyor bu açıklamalarından.
0: Yok hayır, eskisinden daha iyi bir yönetim.
1: Diyorsun, peki tamam.
0: Tabii eskisinden.
1: Yanlış anlaşılmasın çünkü orası.
0: Şöyle, eskisinden daha iyi yönetim dememdeki kasıt şu. Şimdi 6 aylık göreve geldin değil mi? Şimdi sen de olsam ben de olsam işte bir yere aday olacaksak hemen hızlıca sağımıza solumuza kimler varsa bir ay içinde toplarız. Bir yönetim kurar, seçime gireriz değil mi? Nasıl olsa 6 ay sonra yenileyeceğiz ya. Sadece şu soruyu soruyorum. Sen, ben, başka kişi, yani bu Beşiktaş taraftarı kimler dinliyorsa

0: cevap verirse de sevinirim. Şunu soruyorum. 6 aylık süreç. Zaten önümüzde bir 6 ay var. Ama zamanım da çok çok. 3 haftam var, 1 ayım var. Hemen kim varsa kurayım kadroyu. 6 ay sonra daha güçlü bir ekip kurarım demez misin sen mesela sevgili Berk? Sen Sayın Serdal Adalı nasıl sadece bir iki yönetici değiştirdi de o yönetim zaten 6 ay içerisinde çok verimli değildi. İçeride bir Selahattin Solmaz vardı çalışan, onu bir anda gönderdi mesela. Neden çalışan adamı gönderdin? Kimi rahatsız etti mesela Selahattin Solmaz orada? Neden daha durgun, daha suskun, daha haklısınız başkanım. Siz ne derseniz olsun başkanım diyen tipleri yönetimi alarak tekrar yola devam ettiniz. Sivrilen başarılı yöneticileri gönderdiniz. Orada kafamda soru işareti oldu.
1: Belki buna ihtiyacı vardı Sayın Serdal Adalı'nın.
0: Ama işte buna ihtiyaç olmaması
1: Beşiktaş'a
0: lazım.
1: Beşiktaş'a ne kadar faydalı kısmını sorguluyorsun.
0: Gerektiği zaman başkan burada yanlış yapıyorsun diyecek yöneticiler olması lazım içeride. Gerekirse tartışma, gerekirse kavga olacak. Evet. Yıldırım Demirören döneminde olduğu gibi, Serdar Bilgili döneminde olduğu gibi, Fikret Orman döneminde olduğu gibi. Yani içeride her şeye he diyen yönetici tarzı seni başarıya götürmez ki. Yani bizler için de bu geçerli. Eleştiri almadığımız müddetçe ilerlememiz mümkün mü? Eleştiri almazsan her şeyi doğru yaptığını zanneder insan, değil mi sevgili Berk yani?
1: Değil,
0: o yüzden o yüzden şimdi muhtemelen Murat Kılıç hayallerine kavuşuyor. İkinci başkan olmak istiyordu zaten, as başkandı. Şimdi ikinci başkan olacak kendisi. Bakalım ikinci başkanlık görevinde neler yapacak kendisine göreceğiz. Yani sadece kasa kolaylığı sağlamasıyla bilinen bir yönetici. Ama kimse kongrede Beşiktaş kongre üyelerine, divan üyelerine hakaret ettiğini unutmadı Sayın Murat Kılıç'ın. Bunun haricinde Uğur Fora devam ediyor göreve. Yine sevgili tabii ki basketboldan sorumlu Özkan Arseven'in devam etmesi de gerçekten takdir edilecek bir durum. Orada iyi işler yapıyor. Şimdi Cengiz Sarıkaya'yı yedek üye olarak aldı. Toygun Batallı özel uçaklarını vermesiyle devamlı gündeme gelen bir isimdi. O yine yönetimde. Ziya Fırat Gültekin sanırım Murat Kılıç'ın da şirketinin avukatı, hukuktan sorumlu olarak herhalde yönetime dahil edildi. Murat Kılıç referansıyla. Bunun haricinde tabii baktığım zaman Leman Özgür, Mithat Görkem, Aykan Aydın, Orhan Özal, Mehmet Sarı Mermer'i tanıyorum. Arslan Küçük Emre, yani Doğan Küçük Emre'nin muhtemelen bu kardeşi Arslan Küçük Emre. Doğan abinin de Beşiktaş için özellikle Türkiye Futbol Federasyonu'na Sayın Serdar Adalı gittiğinde dışarıda bir görüşme yaptığında eski yöneticilerden Doğan Küçük Emre de çok etkili olmuştu. Yani Ferhat Gündoğdu bugün eğer gözaltına alındıysa bunda da eski yönetici Doğan Küçük Emre'nin çok büyük payı vardır. Muhtemelen Arslan Küçük Emre de onun kardeşi olarak yönetimde yer alacak. Yani dediğim gibi eski yönetime göre biraz daha 8 yeni isim, güçlü bir kadro oluşumu gözüküyor. Mete Düren zaten bence listenin en başında. Bence en etkili isimlerden biri Beşiktaş için. Bak tekrar söylüyorum. Beşiktaş'ta hep dert yandığımız nokta neydi? Ya kendini ifade edebilen yönetici yok.
1: Doğru.
0: Ya başkan prompter'dan okuyor. Murat Kılıç konuşamıyor. Diğer yöneticiler kendini tam ifade edemiyor. Yani ifade edecek, kendini yani ifade edecek derken sadece güzel Türkçe'ye sahip olması ya da hitabetin güçlü olması önemli değil. Yani karşı tarafa, kamuoyuyla, basınla bir şey paylaşırken kendini ifade edebilmenin yanında ne anlattığını da anladığımız bir yönetici tarzı istiyorduk. Şimdi Beşiktaş'ta Mete Düren çok doğru bir hamle, çok doğru bir karar. Yani basın, muhtemelen basınla direkt Mete Düren ilgilenecek. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu'nda da doğru işler yapmıştı Mete abi. Çok severim. Yani şu anda benim dikkat çektiğim noktalardan bir tanesi. Yani Mete Düren, Arslan Küçük Emre isimleri Beşiktaş'a güç katacaktır. Fırat Gültekin de iyi bir hukukçudur. O da bir güç katacaktır Beşiktaş'a. Yani diğer yönetime göre biraz daha güçlü bir kadro var. Evet, ama ben burada hani Mete Düren gibi en azından bir iki bilinen güçlü ismin de yani Arslan Küçük Emre değil de Doğan Küçük Emre'nin de mesela yönetimde yer almasını isterdim şahsi olarak. Çünkü Beşiktaş'a ne kadar güçlü yönetimin varsa o kadar hızlı yol alırsın, o kadar güçlü olursun. Ama dediğim gibi görmeden yorum yapamayız. Önünde Serdar Adalı Başkan'ın şimdi 1,5 sene daha var yeni yönetimiyle birlikte. Eski yönetimle yeni yönetim arasındaki farkı da en azından 1,5 senelik görevlerinde görmüş olacağız.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, İtalyano ve işleyen çarkları Kartalı yükseklerden uçuruyor. Şimdi kendi tezi üzerinden antrenörlük felsefesini biraz konuşacağız ama önce Marsilya maçıyla ilgili şunu bir söyleyeyim. Marsilya maçını izlerken dedim ki işte futbolu niye seviyorsun diye bir soru sorsalar al maçı göster de ki ben bu yüzden seviyorum bütün her şeyiyle. Niye? Tribün harika, atmosfer şahane, gürültüsü, patırtısı. Yani işte Beşiktaş böyleydi ya. Yani bunu dedirtti bana. Beşiktaş böyleydi çünkü eskiden de böyleydi. Tribünü, coşkusu, heyecanı böyleydi. Ve bunu bir teknik direktör eliyle yeniden kazandı. Çünkü saha nasılsa tribünde öyle olur. Kimse kusura bakmasın. Yani bu konuda çeşitli tezler ortaya atılabilir ama bu da benim tezim olsun. Saha nasılsa tribünde öyledir abi. Şimdi maçı izliyorsun. Beşiktaş diyorsun, bir şey yapıyor. Biraz da onu anlatmaya çalışacağız yani. Bir şey yapıyor ve öyle bir yapıyor ki şu huyundan görüyorsun yani. Gol atıyor Beşiktaş. Bakın dikkat edin gol kutlamalarına. Yani gol kutlamalarından santraya gidemiyor. O ona sarılıyor, bu buna geliyor. Öbür oyuncu geliyor sarılıyor. En geriden başka bir savunma oyuncusu geliyor sarılıyor. Dikkat edin yani. Ve diyorsun ki burada bir enerji var. Pozitif bir enerji var. Bu da harika bir şey. Ve bence herkes bu enerjiyi hissediyor. Belki tarif edemiyor doğru düzgün. Ama Beşiktaş'ı belki biraz da ölçüsüz övmelerin en önemli sebebini ben bu yüzden böyle görüyorum yani. Orada bir futbol maçı izlediğini ikna alıyorsun. Dünyanın her yerinde futbol maçı oynanıyor öyle mi? Ve hani yeni futbolla falan mesafeli insanlar da var. Bazen insan futbol sevgisini sorguluyor o kadar maça bakarken ederken. Burada diyorsun ki ama evet yani futbol bu dedirttiği için övgü cümlelerini sıklıkla duyuyoruz Beşiktaş'la ilgili. Elbette hani bu henüz hikayenin başlangıcı. Elbette konuşurken ölçülü konuşmak lazım. Ama bu İtalyano ile ilgili düzgün cümleler kurmamıza veya hikayesini anlamaya çalışmamızı engel değil. Biz de onu yapacağız şimdi. Yola çıkarken de Recep Reis'le internete düştü. Gerçi görmüşsünüzdür İtalyano'nun antrenörlük tezini baz aldık. Ve onun verdiği röportajlardan cümleler çıkardık. Bunu Beşiktaş'a uyarlama gayreti içerisine girdik. Mesela orada bir cümlesi var. Diyor ki oyun içinde bir antrenör gibi düşünmek veya antrenör gibi hissetmek başka bir şeydir. Gerçekten antrenör olmaksa tamamen başka bir şey. Buradan başlayalım. Şimdi bana kalırsa Beşiktaş transfer döneminde bir sürü doğru şey yaptı. Ama tam anlamıyla %100'lük bir performans diyebileceğim bir işe imza atmadı. Hocanın da bir artısı burada başlıyor zaten. Belki savunmada ayağı daha iyi, soğukkanlı kalmayı becerebilen bir savunmacı almadılar. Şimdi sezon öncesi mesela konuşsak Beşiktaşlarla 10 numara ihtiyacından bahsediyordu. Belki yedekleme yine doğru düzgün yapılmadı. Endidi'nin gitmesi gerektiğini düşünüyordu herkes. Ama şöyle söyleyeyim. Bugün İlhan Fakılı gol atan adam ya, çok da seviliyor ya. Belki İtalyano yerine başka bir teknik direktör olsaydı ne işi var ya Beşiktaş'ta falan dediği bölümlerdeydik şu an. O haftalardaydık. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama Beşiktaş planlamadaki aksaklıklara, eksikliklere rağmen belirli bir seviyeye geldi. Yoksa hala eksiği var. Hem nicelik olarak hem nitelik olarak eksikliği var. Ama bunu hissettirmeden o süreci geçebiliyor. Bence bu çok önemli bir şey. Mesela Olay Tan sundu sana ya altın tepsiyle. İşte İtalyano'nun dediği gibi antrenör gibi hissetmek başka bir şey. Antrenör olmak başka bir şey. Şimdi Beşiktaş'a bakınca bir antrenör takımı görüyorsun. Bir antrenör kimliği görüyorsun. İnsanları da bence bu mutlu ediyor. Çünkü Türkiye'deki herkes yani siyah beyaza gönül vermek zorunda değil abi. Hepimizde var bu. Antrenör kimliğinin baskın gelmesini çok önemsiyoruz. Çok da özlüyoruz. Bunu birazcık görüyorsun. Yani Olay Tan o yüzden doğru bir isim örnek olarak. Şimdi ben geçen sene gelmesine mesafeli baktığımı söylemiştim. Yayında da söyledim. Yine söyledim yani. Ama o yemeği güzel pişirdi abi İtalyano elindeki malzemeyle. Yani bugün şimdi bak iki asist oynadı. Girdi ikili mücadelelerde rakibine üstünlük kurdu. Hırsla sahada lider gibi oynadı. Toplam mesafesi iyi falan. Beşiktaş'ın blokları çok hızlı geçmesini sağladı Olay Tan. O yüzden olay oldu mesela. Veya da geçen seneki Çerni'yi bilmiyorum herkes seviyor muydu ama bugün önemli bir parça oldu. Salih Özcan beklentinin çok üst düzey olduğu bir isim değildi. Dortmund'da hani düzenli forma giymediği için bir şüpheyle bakılıyordu ama şu an ligin en iyi süpürücülerinden bir tanesi oldu. Ve önündeki iki oyuncuya da çok sağlam bir özgürlük sağlıyor. İşte o yüzden İtalyano'nun sözüyle devam edeyim yine. Oyun içinde bir antrenör gibi düşünmek veya antrenör gibi hissetmek başka

bir şeydir. Gerçekten antrenör olmaksa tamamen başka bir şeydir. Ve şu sözü de güzel. Taktik için diyor tahta var. Bu sözünü çok sevdim. Taktik için tahta mevcut ama sonra insanların zihni üzerine çalışmalısın diyor. Yani Beşiktaş'taki dönüşümü de bence güzel açıklatan bir ifade bu. Çünkü işte olay tam dedik ya. Şimdi 1-2 maç üst düzey verim alabilirsin. Ama Göztepe'deyken de öyle oynadığı maçlar vardı. Sonra çok kötü oynadığı maçlar da geliyordu. Hatta ne dedi o zaman Göztepe'nin hocası? Bazen üst düzey bir profesyonel görüyorum ona bakınca ama bazen amatör bir futbolcu gibi davranıyor. Yani buna benzer bir cümle kurdu. Ama işte Beşiktaş'ın dönüşümünü çok güzel açıklayan ifade. Dedim ya. Yani Italiano belli ki oyuncunun zihnine girmiş. Yani öyle bir teknik direktör. Onu söylemek lazım. Hani ben bu örnek üzerinden verdim. Sen başka bir oyuncu üzerinden bu hikayeyi yapabilirsin. Ama zannediyorum bu konuda şu ana kadarki performans olarak hemfikiriz. Oyun şablonu olarak da hani biraz konuşacak olursak yine bir röportajındaki cümlesine sığınalım İtalyano'nun. Diyor ki top ayağındayken herkes oyun kurucu olabilir diyor. Buna bizim Recep Bey istedi ki abi ne olur buna Vlahovic örneğini ver dedi. Çünkü gol hariç her şeyi yaptı dedi Marsilya maçında. Elbette hani gol konusunda ona çok yüklenmemek lazım. Çünkü hani gol noktasında topla buluşamadı belki ama Vlahovic inanılmaz bir sırtı dönük santraforluk dersi verdi. Yani Beşiktaş'ın Vlahovic'i derine çekerek sırtı dönük topla buluşturup İlhan Fakıllı, Çerni'yi savunma arkasına koşturması yani Marsilya'nın zaten kötü bir savunma dengesi vardı iyice yerle bir oldu. Adam paylaşımını, dağılımlarını doğru yapamadılar. Vlahovic orada oyun kuruculuk meziyetiyle Beşiktaş'ın oyununu evirdi abi. Rakibin hattını sürekli kıran bir oyuna evirdi. Bakın 4. dakikada İlhan Fakıllı'ya yaptığı inanılmaz bir pas var. Bir anda dönüp yapıyor bunu. Dönün 24. dakikaya ayak dışıyla Çerni'yi topla buluşturduğu an var. Orkun'un ilk yarının sonunda kaçırdığı pozisyonlarda harika bir kilit pas var. Yani Vlahovic'in o pasın hemen öncesinde yapmış olduğu şey de kontrolü çok elit. Ama o pozisyonun başına gidelim mesela. Yine sırtı dönük topu aldı. Bu kez Murillo'yu oynadı. Sırtı dönük top aldı. Bek'in alan katması adına topu saklayabilirdi. Ama olgun pasla onu oynadıktan hemen sonra topu geri alıp Orkun'a kusursuz bir pas verdi. Kaçtı o ayrı. Anlatabiliyor muyum? İşte Vincenzo Hoca'nın dediği gibi top ayağındayken herkes yani oyun kurucu. Bunu daha önceki takımlarında da yapıyordu yani onu da söylemek lazım. Bu onun genel bir felsefesi. Eksiklikler yok mu? Var. Yani mesela ilk 20 dakikadan sonra Beşiktaş ritmini kaybetti maçta. Ya da arkada hani ben gol olacağını biliyordum. Hani o sol bek sol stoper arası orada bir sıkıntı vardı. Bir gol yiyecekti orada. Ama yani bunun esas sebebi bence biraz profil sıkıntısı da var. Yani oyuncu profili sıkıntısı olduğunu da düşünüyorum. Ama oyun şablonu açısından da şunu söylemek lazım. Hani yine kendi sözüne atıfla söyleyeyim. Diyor ki bekleyen çok geride duran bir takım hoşuma gitmiyor diyor. Devamında rakibin sürekli topa sahip olmasına izin vermek istemediğini, savunma çizgisinin cesaretle öne çıkmasını, takımın blok halinde yükselmesini, top kaybedildiğinde de mümkün olduğunca hızlı geri kazanılmasını savunuyor. Yani onun futbolunda savunma eşittir geriye çekilmek değil, topu yeniden kazanmak için öne gitmek. Ama bu da işte oyuncu profilinin kalitesine, niteliğine göre bazı sıkıntılar doğurabiliyor. Bence dün akşam bunun küçük bir örneğini gördük. Şimdi bambaşka yerlerde çok daha baskın geldiği için Beşiktaş'ta o hissedilmemiş olabilir. Ama hocanın genel olarak böyle bir anlayışı var diyebiliriz. Bu anlayışa uygun arka profil var mı derseniz bence yok. Peki bu hocanın değişme niyeti var mı derseniz yok, o hiç yok. O hiç yok çünkü 2020'de Spezia oyuncusuna İşte o sözü söyle her futbolcu top ayağındayken oyun kurucudur diyordu. 2025'te hangi gazeteydi ya? Orada İtalyanlı'nın sözlüğü gibi böyle ana kavram duruyordu. Tutti registi diyor. İtalyanca söyleyeyim. Kendisi efendim futbolculuk döneminde oyun kurucu oyundan düşürülünce takımında başka bölgelerden oyun kuracak alternatifler üretemediğini gözlemliyor. O yüzden o tutti registi yani herkesin oyun kurabilen oyuncular olmasını istiyor. Bir yazıda şey gördüm, o da hoşuma gitti. Yani Italiano'nun futbolculara rol değil, sorumluluk verdiği ifadesi. O çok hoşuma gitti. Onun için çok değiştiğini göremezsiniz. Yani rakip yarı sahada baskı, yüksek savunma çizgisi, top kaybı sonrası karşı pres, rakibi haliyle rahat pas imkanı vermeme, oyunu rakip yarı sahaya taşımak. Bu prensiplere sahip. Ve şey diyor,
Sadece taktik teknik yetmez.

0: yetmez diyor. Cesaret lazım, kalp lazım, psikoloji ve insan yönetimi de gerekiyor. Ki bizi izleyenler bilir, biz bir antrenörü değerlendirirken bu parametrelere muhakkak bakarız. Hatırladım Republica. O röportajda bir cümle daha var. İtalyano'ya ait. Oraya diyorlar ki senin sırrın ne diye soruyorlar. Cevabı şey, İtalyanca veriyor da. Peşimden gelmelerini sağlayabiliyorum diyor. Yani bu ne demek? İşte aslında milleti maça götüren şey bu. İşte futbolcuların vücut dilindeki o güzellik bu. Veya demin ne dedim? Taktik için tahta var ama asıl mesele kafasının içine girmek oyuncunun. Onu kendi tarafına çekmek, duygusal olarak onu uyarmak. Buna işaret ediyor. Onu söyleyelim. Bu arada yeri gelmişken bir referansı da verelim. Yani bu referans çünkü çok güçlü ve İtalyano'nun felsefesini anlamak için güzel bir referans. Çünkü konuşan kişi abi Arrigo Sacchi. Boru değil yani, af buyurun. Diyor ki 2025'te Bologna üzerine yazdığı analizde İtalyano futbolunu pres, cesaret ve kolektiflik üzerinden tarif ediyor. Sacchi'nin özellikle vurguladığı nokta İtalyano'nun oyuncularını sürekli olarak zihinsel ve taktiksel olarak tetikte tutması. İşte o yüzden önemli peşimden koşmalarını sağladığım kısmı, ama bir ilginç olan şey daha var, adamın değişmemesi. Kulüp değişti, lig değişti, oyuncular değişti, haliyle rakipler değişti ama fikir değişmedi. Fikir ne? Kendi antrenörlük tezinde anlattığına göre topa sahip olma oyunu. Onun da 3 temel prensibi var. Biri konsolidasyon. Yani topu dikin oynamak için acele etmemek, topun güvenliğini sağlamak, sabırla boşluk aramak. Topla kat etme. Alan bulduğunda topla ileri kat ederek rakip oyuncuları üzerine çekmek ve onları pozisyon almaya zorlamak. Yani provoke etmek diyorlar. Doğrudan hücum. Top geri kazanıldığında rakip kaleye en hızlı şekilde agresif ve dikine hücum etmek. Bu yaklaşım bir risk kültürünü de destekliyor. Kaybetmemek için değil, kazanmak için oynamak. Tam olarak hocanın bahsettiği unsurlar bunlar. Özetler elbette çok daha detaylı anlatıyor ama şimdi konsolidasyon kısmına baktığımızda topu dikine oynamak için acele etmiyor dedik. Topun güvenliğini sağlıyor dedik. Sabırla boşluk arıyor dedik. Mesela Fenerbahçe maçına bak, onu görürsün. Vlahovic'in ağlara gönderdiği top öncesi Beşiktaş'ın en geriden nasıl sabırla pas yaptığını, o pasla birlikte Fenerbahçe'nin dengesi nasıl bozduğunu Fenerbahçe'nin gördük. Yani tezini sahaya sürdü orada İtalyano. Gelelim topla mesafe kat etmeye. Olayta'nın kullanımını anlattı. Buna kanatlar da dahil aslında. Yani Beşiktaş oyuncuları alanı bulduğu anda topla mesafe kat etmekten çekinmiyorlar ve bunu iyi seviyede yapıyorlar. Beşiktaş'ın bulduğu ilk golde İlhan'ın topla mesafe kat edip Olaytan'ı görmesi, topsuz oyunu, hemen ardından boşlukta topu alıp yaptığı vuruş bence bunun göstergesi. Olaytan'ın zaten ligin başından beri top alıp gittiği anlar bunun göstergesi. Yine Marsilya maçına geri döneyim, Poku'ya yaptığı asistle düşmesine rağmen kalktı, boşluğu topla geçti, aldı, at pasını verdi Poku'ya. Yani hocanın bir diğer ilkesini aslında bir kez daha sahaya yansıttığının göstergesi. Doğrudan hücum kısmına da zaten kanatların topu alır almaz paralel olarak rakip kaleye doğru yöneldiğini biz maç boyunca gördük. Bunları söyleyebiliriz. Ama şöyle toparlayayım güzel insanlar. Şimdi derler ya, Roma bir günde kurulmadı ki. Hani Beşiktaş da öyle. Hani hala eksikliklere sahip ama bu eksiklikleri hızla kapatan bir takım. Aynı zamanda bir antites takımı. Bakın Beşiktaş Avrupa Ligi'nde zorluk seviyesi yüksek maçlara da çıkacak. Ama o maçlarda da rakiplere pürüz çıkarma ihtimali yüksek bir takım. Çünkü koşan, mesafe kat eden ve dikey oynama alışkanlığı kazanan bir ekip. O yüzden dün Marsilya'nın hocası dedi zor bir takım diye Beşiktaş. Maçtan sonra söyledi bunu. Ve bu oyunların oynanmasını sağlayan en önemli husus da demek ki sezon başı. O yüklemeler. Yani yakından takip edenler bilirler. Hazırlık maçları, antrenmanlarla ilgili pek çok şeyi takip etmeye çalışırız biz. O açıdan ona sığınarak şunu söyleyebiliriz. Beşiktaş takımı kademeli olarak bu hale geldi. Bir sihirli değnek hikayesi değil bu yani. Öncelikle takımın kondisyon öznesinin oturtulması gerekiyordu. Belli ki bu önceliklendirilmiş. Bakın Marsilya ne kadar zor durumda olmuş olursa olsun bir Fransız takımı, bir dinamik takımdan bahsediyoruz ve ilk 20 dakika sonrasında bir düşüş var, okey, ama bunu oradaki düşüşün sebebi bence biraz geriden oyun kurmada yaşanan zorluklar falan. Daha fazla koşan, daha fazla ikili mücadele kazanan Beşiktaş'tı. Ve şu an gerçekten iyi seviyede. Yani Beşiktaş'la beraber lig için konuşuyorum. Şu anda konuştuğumuz zaman şunu söyleyebiliriz. Beşiktaş'la koşarsanız kaybedersiniz. Yani kondisyonunun göstergesi. Duran topu da son söyleyeyim. Çok önemli. Yani Erzurum maçında Emirhan attı. Marsilya maçında Mourinho topu ağlarla buluştu. Zaten onu da ikinci santrafor gibi kullanıyor biliyorsunuz hoca. Ama tam bir takım mı? Hayır. Tabii ki değil. Yani Beşiktaş'ta şu an bak yöneticilerin demeçleriyle kibre sürüklenirse tablo anında terse de dönebilir. Çünkü bizde yöneticiler böyle hatalara düşerler. Affedersiniz çabuk gaza gelme gibi bir huy vardır. Gelişen ve gelişmesi için de nitelikli oyuncu dönüşümüne ve derinliğe ihtiyaç duyan bir takım Beşiktaş, tamam. Hani biz bugün yaşanan heyecanın sebepleri üzerine hocasının felsefesiyle beraber anlamaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Daha fazlası değil yani. Bu takımın step by step felsefesiyle geliştiğini de akıldan çıkarmamak lazım. Şu an müthiş bir enerji görüyoruz ve bu enerjiyi açığa çıkaran bir sinerji var. Bunu yapan da bizzat teknik direktör. Yani bakınca diyorsun ki ya bu adam Beşiktaş'a ilk geldiğinde İtalyanlar sosyal medyada nasıl Türkiye'ye kaptırdık diye boşuna söylenmemiş. Hani başka sözü hacet yok. Umarım hoca yalnız bırakılmaz. Çünkü desteğe ihtiyacı olacak. Öyle günler de gelebilir. O zamanki reaksiyon da geleceği belirleyecek.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Kim ne dedi?
3: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz ve İbrahim Yavuz'la beraberiz. Bütün izleyenlerimize iyi hafta sonları, iyi pazarlar dileyelim. Aydın abi hoş geldin.
4: Merhaba Muzaffer, selamlar herkese, izleyenlerimize.
3: İbrahim abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk Muzaffer.
3: Nasılsınız? İyi misiniz?
5: Yani ülke gündemi, ülke futbol gündemi pek
3: iyi
5: sağlıklı
3: abi,
5: değil. Yani öyle bu kalabilir. Ortamda ne kadar iyi kalabilirsen, yani dışarıda da sürekli insanlara da temas ettiğimiz için. Ya ben şimdi metro ile buraya geliyordum da aslında oyunun hayattan bir farkı yok, biliyor musun? Neden bu duruma geldiğimizi de aslında anlatan çok kısa onu söyleyeyim oradan.
3: Söyle abi.
5: Bak Berk aradı Radyo Gol'den, o ara yayına bağlanacağım, tamam mı? İşte buraya da geliyorum, dedim ki ya belki bir 10 dakikam var, hani dışarıda bekleyeyim. O ara telefonla konuşuyorum, biliyorsun işte Yenikapı'da kalabalık. Bir tane görme engelli bir arkadaşımız Aydın gidiyor, kalabalık var abi, kimse, ben o ara var ya bu taraftayım. Şimdi orada konuşurken de işaret etmeye çalışıyorum, gidiyor yani
4: düşecek
5: kadın
4: yani.
5: Abi düşecek kadın, tamam mı? Ve kimse, ciddi bir kalabalık, ilgilenmiyor. Yani aslında hep şeye dönüyor, yani dışarıdaki hayat oyuna da yansıyor. Ya kimse artık o anlamda hani ya bir yardım edeyim, değil mi? Bir hoşgörü birbirimize, ya da karşıdan karşıya geçiyorsun abi, herif bir saniye seni bekleyemiyor. İşte o seni bekleyemeyen, sana yardım etmeyen, işte kucağında çocuğu olan kadına yer vermeyen bir kalabalık olduk. O da ister istemez şeye yansıdı işte. Oyuncuya tahammül edemiyor, kulübün başkanına
3: herkes
5: tahammül
3: gergin.
5: Edemiyor. Yani böyle herkes birbirine temas ediyor. Maalesef işte sonuçta da çok kısa sürede yani acayip içinden çıkılmaz duruma geldik yani.
3: Peki şimdi direkt gündeme bir giriş yapalım. Tabii ki sıcak gündem Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması ve sonrasında da avukatları aracılığıyla görevinden istifa etmesi. Bu konuyla bir giriş yapalım. Aydın abi ilk sözü sana vereyim. Zaten bekleniyordu görevine devam. Sen özellikle 2-3 yayındır hani tutuklansa da tutuklanmasa da fiilen görevinin artık bittiğini
4: Tabii.
3: söylüyordun. İstifa kararı da açıklandı. Kamuoyuna düştü. Yani, neler söyleyeceksin?
4: Artık mahkeme kararını verdikten sonra tabii dava süreci devam edecek. Şimdi şey çok konuşuluyordu. Aynı şey İbrahim Hoca Sonalı meselesinde de var. Neden istifa etmiyor? Neden istifa etmiyor? Seninle de burada konuşmuştuk. Şimdi gözaltına alınmış. Gözaltı süresi devam ediyor ve diğer yandan savcılığın vereceği kararı bekliyor. O arada istifa etmez, bekler. Yani bir bekleyeyim der, bir soğukkanlı olarak. Çünkü istifası artık tamamen sembolik hale gelmişti. Onun üzerinden çok gidildi ama zaten gözaltı kararı sonrası fiil olarak bu göreve devam etme şansı yoktu. Bu arada zaten Futbol Federasyonu da Ferhat Gündoğdu gözaltına alınınca çeşitli isimlerle temas ediliyor. Bu arada benim edindiğim bilgiyi de söyleyeyim.
3: Söyle.
4: Haberler öyle veriliyor ama bendeki bilgi de şu. Evet, ben federasyon tarafına da sordum. Dedim ki birçok şey konuşuluyor. Ferhat Gündoğdu gözaltındayken, ki bu arada bir MHK başkanını tayin etmeye çalışmak da çok normal. Gözaltında, federasyon da biliyor. Yani tutuksuz yargılanma çıksa dahi, adli kontrol şartıyla çıksa dahi gelip o koltukta oturmayacak. Doğru da değil zaten. Hakkında böyle bir soruşturma yürürken MHK başkanının. O arada çeşitli isimlerle de temas ediliyor. Bu arada Bünyamin Gezer'e bu teklif yapılmış. Gel MHK başkanı ol diye. Bünyamin Gezer'in reddettiği söyleniyor ama bendeki bilgi de şu, Futbol Federasyonu tarafından edindiğim bilgi, Bünyamin Gezer önce kabul ediyor, sonra birileriyle herhalde konuşuyor, bir değerlendirme yapıyor, dönüyor diyor ki ben bu görevi kabul etmiyorum diyor. Şu dönemde mevcut yönetimle devam etme meselesine gelince de insanlar doğal olarak burada, ya tamam ben geldim de şimdi siz yerine olağanüstü kongre kararı alsanız 3 ay sonra şeye gidilse, seçime gidilse, ben ne yapacağım? 3 ay sonra ben zaten aynı şekilde sizinle birlikte gideceğim. Böyle bir hedefi varsa dahi gelecek olan yönetim onunla çalışmayacak. Dolayısıyla kendini böyle hani meze etmek istememiş de olabilir. Ama futbol federasyonu şunu da yapmak zorunda. Bir MHK başkanı atayacaklar. Mecburlar. Yeni bir kurul oluşur. Belki mevcuttaki üyeler devam ederler. Onların üzerine çünkü bir başkan vekili de, o Hilmi Bey'di yanılmıyorsam gözaltına alınanlardan biri. Şimdi galiba o tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yani yeni bir MHK oluşturulacak. Bu durumda tabii istifası bekleniyordu. İstifasında beyefendi, yani Ferhat Gündoğdu istifasında sundu. Ben zaten gözaltına alındığında fiil olarak artık bu işi devam ettirme şansı ortada yoktu. Ve karar da o şekilde çıktı. Şimdi yeni MHK başkanı bekleniyor ama birazdan geliriz. Salı günü Futbol Federasyonu yapacağı olağanüstü toplantıda verilecek kararlar sadece MHK başkanı ile ilgili değil. Mevcut başkanın devam edip etmemesi, etmesi halinde mevcuttaki yöneticiler devam edecekler mi? Bu meselenin biraz da Yasin Kol'la bağlı olacağını düşünüyorum. Yasin Kol'la ilgili süreç Futbol Federasyonu'nun, zaten MHK başkanlığı ile ilgili süreç etkiler ama Yasin Kol'la ilgili süreçte Futbol Federasyonu yönetiminin tavrını bence doğrudan etkileyecek konulardan bir tanesi. Nedenlerine dilerseniz birazdan geliriz.
3: Peki İbrahim abi, sen neler söyleyeceksin? Yani gerçekten çok sıcak günler yaşıyoruz. Son bir buçuk haftadır Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın istifası ve tutuklanmasıyla alakalı senin de sözlerini alayım.
4: Ya ben bir şey özür dilerim. Tabii bir cümle daha eklemek isterim özellikle bu konuda. Şöyle, yani bu davalarla ilgili olarak da biraz doğal olarak soğukkanlı olmak lazım. Yargıç olmamak lazım. Sonuç itibariyle bir karar veriliyor. Şimdi Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasına ilişkin olarak değerlendirme şu şekilde. Çünkü tecrübeler önemlidir hayatta. Şimdi deniyor ki mesela Galatasaray Başkanı bir açıklama yaptı. Ve diğer yandan Beşiktaş Başkanı bir açıklama yaptı. Trabzonspor Başkanı'nın şu an açıklama yapacak durumu yok. Çünkü bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Ne diyecek? Bu arada onu da unutturma. Söyle, hatırlat lütfen, konuşalım onu da. Sevkleri, yani o açıklamaları da konuşalım. Diğer yandan Ferhat Gündoğdu'nun tutuklama gerekçesinde özellikle verileri hukuk dışı yoluyla, kişisel verileri elinde bulundurması ve yeni bazı şeylerin geldiği söyleniyor. Ve delilleri karartma şüphesiyle, mahkeme tutukluluk daha doğru karar verdi. Belki de mahkeme şöyle meseleye bakıyor. Bu deliller karartılabilir. Ferhat Gündoğdu tutuksuz olarak yargılanırsa kendisi aleyhine soruşturma, lehine soruşturmayı etkileyecek görüşmeler yapabilir. Çeşitli tanıklara baskı yapıp, yani şey yapıyorum, yani alanı genişleterek gidiyorum. Sonuç itibariyle eldeki veriler mahkeme tarafından yeterli görülmüş ki burada bir tutuklama kararı veriliyor. Ben birçok hukukçuya da sordum, mevcut haliyle bu tutuklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz diye. Tutuklamayı ağır karar olarak değerlendiriyorlar hukukçular. Ama sonuç itibariyle mahkeme böyle bir karar vermiş. Tutukluluk günün sonunda bir tedbirdir. Tutuklanan sadece tabii Ferhat Gündoğdu değil, başka isimler de var. Ama ben Ferhat Gündoğdu'nun da çok ve diğerlerinin de çok böyle içeride tutuklu kalacaklarını, yani uzun süre düşünmüyorum. Yani evet, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere çıkacaklardır. Soğukkanlılık meselesi de şöyle, o yüzden az önce girmek istedim. Mesela oraya gelecektim. Aziz Yıldırım bu konuyla ilgili Fenerbahçe'den bir açıklama yok. O da aslında biraz az mesele şu, tecrübeyle sabit bir konu. Doğrudan bir tam olarak manzarayı, hukuki kararları da görüp, şimdi tutukluluk demek doğrudan bu adamın suç işlediği anlamına Doğru. gelmiyor. Yargılama devam edecek. O tecrübeleri yaşamış bir adam olarak 3 Temmuz kumpasında o büyük baskıyı, kamuoyunu ve kendisine yönelik şeyi görmüş.
5: Benzer mağduriyet değil mi? Yani
4: o tabloyu görmüş bir insan olarak biraz sakin olalım diyor. Yani açıklama yapacaksak da eğer kimseye de haksızlık yapmadan bizim bu süreci daha doğru zeminde ele alıp konuşmamız lazım. Yoksa şeye katılmıyorum yani, ben onu da söyleyeyim. Yani biz çıktık, biz söyledik. Yani dün Sports Dijital'de Kaya Çilingiroğlu'yla yayındaydık. O arada birkaç açıklama geldi. Dursun Özbey'in açıklaması geldi. Beşiktaş Başkanı'nın açıklaması geldi. Aynı şeyi Aziz Yıldırım da söylese aynı şeyi söylerdim. Ya arkadaş, şöyle bir durum var. Biz söyledik. Ben 2000 yıllardan beri bu işin içindeyim. Binlerce program yaptım. Özellikle radyodan ötürü her gün 6-8 yıl boyunca her gün gündüz saat program

0: itibaren söylüyorum. Ya bu lafların hepsi geçmişteki MHK başkanları ile
1: Hepsi
0: ilgili,
1: için söylendi.
0: hakemlerle ilgili için hepsi söylendi. Yarın İbrahim Yavuz gelsin, yarın MHK başkanına ben geleyim. Yarın Dursun Özbek, Serdar Adalı MHK başkanı olsunlar. Aynı şeyleri kendilerine söylendiğini görecekler. Dolayısıyla burada bir soruşturma var. Evet, savcılık bu soruşturmayı yürütüyor. Hakim bu konuyla ilgili bir karar vermiş. Ama bu kulüplerde bu açıklamaları yapıyorlar. Sadece şunu söylemek isterim. Yani bu buraya özel bir açıklama değil yani. Yarın başkası gelsin, aynı şekilde aynı lafları söylemeye devam edecekler. Herkes kendi penceresinden, kulüpler özelinde söylüyorum, kendi penceresinden bakıp değerlendirme
1: Orada
0: yapıyorlar.
1: bir başarısızlık var. Başarısızlığın üstünü örtecek. Ne
0: Akla
1: yapacak yani?
0: tabii
1: Hani hazır
0: akla
1: elle de
0: karayı
1: fırsat
0: tabii
1: geçmiş.
0: akla karayı ayırmak lazım. Ama bu soruşturmada birçok doğal olarak soru işareti de var. Ve bu kadrolaşma faaliyeti çok açık zaten yapılıyordu. Bu kadrolaşma faaliyeti yapılırken de çeşitli bence hak ihlalleri olduğu görüşündeyim. Özellikle süreci analiz ettiğimiz zaman, yaşananlara ve olaylara baktığımız zaman. Ama burada kimse de kahramanlık yapmasın. Onun özellikle altını çizeyim.
1: Peki.
0: Birazdan bir örnek var, geleceğim çünkü
1: Ya
0: oraya.
1: orada
0: Eyvallah abi,
1: kahramanlık
0: buyurun.
1: hadisesi tamamen şey aydın. Yani bir başarısızlık var ya bakın görün aslında bizim başarısızlığımızın temel sebebi bu insanlarda bitti. Yani bunu herkes satın alacak zaten.
0: Kimi
1: Yani
0: diyor
1: bu
0: ki ben
1: bizim
0: bunlar yüzünden şampiyon olmadım? Şampiyon ol diyor ki bunlara rağmen
1: ya bunlara
0: şampiyon
1: rağmen
0: oldum
1: tamam onu
0: falan.
1: diyecek yani. Olan buna rağmen şampiyon oldum diyecek. Olamayan bunlar yüzünden
0: Eğer
1: oldum diyecek yani.
0: bu zeminde konuşursak hiçbir şey çıkmaz. Yine
1: Ya bunun
0: söylüyorum.
1: kimseye bir
0: MHK
1: faydası yok
0: başkanı için
1: yani.
0: aynı şeyler. Bak yarın gelsin kim gelecek mesela?
1: Abi,
0: A ismi geldi.
1: peki
0: Bünyamin Gezer geldi diyelim.
1: tamam.
0: Aynı şekilde aynı laflar söylenmeye devam
1: MHK
0: edecek.
1: TFF başkanı için de benzer olmadı mı? Bir
0: Ne
1: önceki
0: oldu
1: için
0: canım?
1: neler deniyordu? Ondan kötüsü olmayacak dedi. Şimdi
0: Dendi. Ama
1: yarın yine aynı şey söylenecek.
0: Bir önceki başkanla ilgili de söyleyeyim. Şimdi deniyor ki mesela bu adamı kim seçti falan, o günün koşullarına bakalım. Mehmet Büyükekşi'ye karşı çıktı ve kazandı ve gitti. Mehmet Büyükekşi'nin başkanlık durumu pozisyona düşüldüğünde, abi kusura bakmasın, ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kovuşturmayı yarıya kararı var ama ben gözlerimle gördüm. İki tane bayluk çıkmıştı Mehmet Büyükekşi'de ve federasyon başkanlığını ısrarla devam etti. 50 bin tane skandal oldu. Suudi Arabistan'da, Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan neredeyse karşı karşıya geldi. Buraları
1: Tabii.
0: kontrol edemeyen bir adamdı. Dolayısıyla ben bak çok net olarak söylüyorum. Yani dün dediklerimizi bugün, ya keşke insanlar görüşlerini de hata yapabilirler. Süreci hep birlikte biz okuyacağız edeceğiz ama ne zaman ne oldu sorularına doğru şekilde yanıt vermek lazım. Yoksa dünyanın en güzel şeyi ben demiştim. Evet ben demiştim. Yani
1: Ya
0: olur. Kulüpler açısından o
1: ama bu
0: yüzden...
1: her yerde öyle ya mesela şimdi çok da örneklendirip devam edeceğim yani çok konuyu dağıtmıyor ama işte Talişka Fenerbahçe'de Beşiktaş maçından sonra nasıl gönderilir diye kıyameti kopardılar. Bugün Mert Müldür'ün sakatlığından sonra Semedo'nun dışında alternatif yok. Tek kişi Talişka'yı ağzına almıyor. Çünkü planlama konusunda doğruydu. Ama o gün herkes ben demiştim diyor. Diye skor üzerinden bunu almak gayet kolay. Benzer durum MHK için geçerli, TFF başkanlığı için geçerli, kulüp yöneticiliği için geçerli. Bu bizde bitmeyecek işte. Bizim aslında genel sorunumuzu da bize anlatıyor. Yani aslında bizim gelecekte de hani geçmişten bugüne davranışların bir şey değiştirmediği, eğer devam ederse gelecekte de bir şey değiştirmeyeceğini bize
0: Abi soru
1: gösteriyor.
0: şu, ben ne diyorum sana? Yarın Bünyamin Gezer geldi diyelim MHK başkanı olarak.
1: Aynı şeyleri onun için söyleyecekler.
0: Söyleyecekler mi?
1: %100
0: Söylemeyecekler mi?
1: söyleyecekler. Hatta alacaklar o yorumculuk döneminden bir
0: Tabii
1: sürü
0: tabii
1: şeyi
0: tabii.
1: de
0: O
1: getirecekler
0: yüzden
1: oraya.
0: şimdi şunu söylüyorum. Yani hava şu. Burada bir yargılama devam ediyor. Herkesin hakkı ve hukuku vardır. Bir ihlal varsa da herkes bunun cezasını ödeyecektir. Ama sanki ilk defa böyle bir şey oluyormuş, birisi için böyle bir şey söyleniyormuş gibi bir hava yaratılmasın. Yani daha dün Lale Orta'ya neler söylendi? Sabri Çelik'e neler söylendi? Neydi Serdar Bey vardı MHK başkanı. Ahmet İbanoğlu Mehmet Büyükekşi döneminin şeyi MHK başkanı. Neler söylendi? Bu arada tabii orada bence çok geniş bir pencereden bakmak lazım bu meseleye. Mesela Ahmet İbanoğlu gelsin diyenler de varmış. Acaba bunu mu getirsek diye? Getirin. O zaman Ahmet İbanoğlu'nu getirin.
1: Ya
0: Aynı
1: aslında
0: şeyi
1: bak
0: söylemeye devam
1: işte
0: edecekler. Onun için de bir sürü şey
1: bugün
0: söylendi.
1: kulüp başkanları mesela şey diyor ya bugün işte biz demiştik falan. Aslında onların görevi ki kaçırdılar bence o treni o dönem bugün halledebilmeleri için o 8 Mart'ta hakemlere operasyon yapıldığında kulüp başkanları ayaklanması gerekiyordu o gün
0: Tabii.
1: destek vermek
0: Bir
1: yerine.
0: kısmı hayır dedi. Bir kısmı hayır dedi.
1: Bence ortak noktada buluşacaktı. Hepsi buluşacaktı
0: Bir kısmı
1: yani.
0: hayır dedi.
1: Çünkü o gün o problemi çözecektir arkadaşlar. Bu hakemler niye bırakıyor hakemliği? Ne oluyor? Demedin destek çıktın ve bugün aslında aynı düşünce geldi. Benim itiraz ettiğim konu ne? Ben bilmem, ilgilenmem
0: bence de. Bence bağırıyordu.
1: İşin o tarafıyla ilgili.
0: O operasyonun devam edeceğini gösteriyordu zaten.

0: yaptı Günoğlu. Zaten sonra bir yaptı. Sonraki dönem kişisel sorunlarını hallettiler. Aslında o ses kaydı da her şeyi anlatıyor. Yani şimdi o Kerem Ersoy'du değil mi? Evet. Hakemle olan iletişiminde. Ya o oradaki bütün her şeyi anlatıyor. Şimdi bir hakem iyi mi kötü mü kardeşim? Yani sizin kişisel şeyinizi ilgilendirmez ki. İyi bir hakemsin diyor. İyi bir hakem diyor değil mi? Ama diyor sen işte şunlarla temas ediyorsun.
1: Benim onlar kim? Polis yapmayı bırak diyor. Baban da bu işleri bıraksın diyor. İşine odaklan.
0: Abi olur mu öyle şey yani? Şimdi sen o sizin kişisel sorunlarınız. Geçmişten işte. Gelen hadisi orayı. Yani bu akıl aslında oyunu yönetiyormuş. Sonra ben şöyle düşündüm. O Kerem Ersoy'un yerine koydum. Hani onun masum olduğu için söylemiyorum. Bilmiyorum konunun da ne olduğunu. Sadece şundan bahsediyorum. İyi bile yönetiyormuş hakemler yani. Böyle hakem başkanının muhtemelen benzer manipülasyonlar vardır değil mi Aydın? Ya yani bunun gibi bir sürü yetişim vardır. Şimdi böyle manipüle edildiğin, sürekli kontrol altına alınmaya çalıştığın bir ortamda zaten bu hakemlerin şu an sen performansı iyi olsa bugün şaşırmamız lazımdı. Bunlar zaten bu idareciyle böyle maç yönetir. Daha iyi maç yönetmezmiş ki. O yüzden ben o ses kaydını dinledikten sonra bak diğer konu aynı şeyi söyleyecektim Aydın'la. Bir kere süreç devam ediyor. Asla bir insana işte suçlama ile ilgili neyse hadisi ortadan kalkmadan o yorum
1: yargılama devam
0: ben yapmam. Yani yargılama devam ediyor. Çünkü o günde şey için aynı şeyi söylemiştim. 8 Mart'ta da o hakemleri insanlar asıp kesiyordu değil mi? Benzer yorum yapan da bir sürü insan vardı.
1: Geleceğiz oraya. Evet.
0: Kendi lehine çeviren insanlar vardı. O gün de onu diyordum. Arkadaş bak o insanların ailesi var konu ama burada başka bir şey var. Burada sen resmen yani bir hakem iyidir kötüdür abi sen onunla görüşemezsin bununla bunu yapamazsın yok onu ben biliyorum. Neyi biliyorsunuz mesela?
1: Abi oradaki iktidar çatışması şey bu hakemlik camiası, yani. Hakemlik camiası o kadar böyle kendi içinde
2: hesaplaşmaları var gibi
1: kazan. Ya şu an
0: ama şimdi senin hesaplaşma yerin mi? Bak bizde bak bir sürü insan da bu değil mi? Etkiliyor yani.
2: Ama öyle gözüküyor. Takımları şimdi etkiliyor, ben eski hakemlerin ifadelerini görüyorum ya da tweetlerini görüyorum. İşte bazı YouTube kanallarına ya da televizyon kanallarına bağlanıyorlar ediyorlar. Yani insan ister istemez şu soruyu da soruyor mesela. Neredeydiniz bu zamana kadar ya da bu olaylar olana kadar?
1: Şimdi şöyle bu hakemlik camiasının bu yıllardan biri vardır. Çeşitli güçler vardır. Yani hakemlik camiasını idare eden güçler vardır. Kusura bakmayacaklar. Bu çok konuşulur. Rahmetli Bülent Yavuz döneminde çok konuşulurdu. Bülent abi de çok severdim. Özellikle Cüneyt Çakır'ın babasının hakemlik camiasındaki etkinliği çok konuşulurdu. Ben bu meseleyi yıllardır seninle de konuşuyoruz. Hep şuna benzetiyordum. Ferhat Gündoğdu'nun kadrolaşma faaliyetini. Geçmişte Cüneyt Çakır'ın babası ve etrafındaki insan bence öyleydi yani. Böyle güçlü bir şekilde hakemlik camiasını ellerinde bulunduruyorlardı. Kontrol ediyorlardı. Bugün de Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahinler'le birlikte 2002'den itibaren başlayan bu süreçte ön planda olanlar onlar bu arada. Tabii arka planda kimler var? Bunlar da yakın zaman içerisinde çıkacaktır. Ama burada bir hesaplaşma, hakemlik camiasının kendi içinde bir hesaplaşma içerisinde olduğu da çok açık. Geçmişte birileriyle hesaplaşıyordu. Şimdi de aynı şekilde bu hesaplaşmanın ben hakemlik camiası içerisinde devam ettiğini düşünüyorum. Burada meseleye bakıldığında olan da neye oldu? Abi Türk futbolu ne oluyor? Kimse hakemlerden memnun değil. Hakem kararlarında bir standartsızlık var. Geçmişteki tartışmalar aynı şekilde zaman zaman daha az şiddette ya da daha yüksek şiddette olmaya devam ediyor. Günün sonunda hakemlerin yapması gereken şey şudur. İdarecinin yapması gereken şey şudur. Beklenti odur. Güçlü hakemlik yapmalarını sağlayacak alanı yaratmak.
0: Tabii, tabii.
1: Var geldi yine aynı problemler devam ediyor. Aynı sorunlar devam ediyor. O yüzden şunun altını çizmeye çalışıyorum. Bugün Ferhat Gündoğdu ile ilgili bu mesele burada var. Ama yarın bu sorunlar aynı şiddetle konuşulmaya ve tartışılmaya devam edecek.
0: Konu zaten şey değil ki Aydın mesela var diyorsun ya konu aslında pozisyonu düzeltme değilmiş ki onlar kişisel hesaplarını görüyorlarmış.
2: Tabii yani. Tabii.
0: Yani biz VAR'ı getirdik pozisyonlar düzelsin de bizim bilmediğimiz arka tarafta onlar kişisel hesaplarını hallediyor. Yani iyi hakemsin ama Ahmet'le görüşme. Sana ne abi Ahmet'le Mehmet'le görüşme? Yani ne oradaki
2: yani
0: derdiniz?
2: Ha,
0: o arkadan işte benim buradaki iktidarımı yok etmiyor. Abi de tamam da burası sizin kişisel problemlerinizi ortadan kaldıracağınız. Bak ne hale getirdiniz ülke
1: futbolunu
0: yani.
1: Tabii. Ve hani bunu da
0: şeyin dışına çıktık bak. Hani en masum tarafıymış. Hakem yeterliliğini yetersizliğini tartışmak en masummuş. Bak nerelere geldi yani.
1: Bunu kullanırlar mı? Kullanırlar.
0: Sanırım kullanmaz
1: yani. Bir grup bir grubu tasfiye ederken diğer grup yani tasfiye edilen grup senin aleyhine olabilecek bir şey bulduğu zaman da bunu kullanırlar. Bu ses kaydı meselesi de zaten özellikle yani orada ben şunu gördüm yani bir yöneticiyle çalışan arasındaki muhabbet, bir tehdit de var. Var. Ama senin İbrahim Yavuz'un altını çizdiği noktadan gidersek babana söyle onlarla ilgili konuşmasın. Onu

0: yapmasın, kulis yapmasın. Ya arkadaş, burada zaten karar veren kim? Sensin. Sen MHK başkanısın. Bir adamı bir noktaya taşırsın ya da taşımazsın. Hakem, özellikle hakem içerisindeki, hakemlik camiası içerisindeki bu gruplaşmaları ve tartışmaları ve iktidar mücadelesini aktarması bakımından o ses kaydının ben bu yönüyle değerli olduğunu düşünüyorum. Ama bu sadece bu ses kaydı üzerinden mi Ferhat Gündoğdu tutuklandı sorusu anlamlı bir soru. Görüntü biraz bu ve buna benzer kayıtlar, bilmiyorum yeni bir şey var mı? O hukuki bir tartışma.
1: Buradan yani oradan şey okuyabiliriz ama aydın.
0: Yani ağır karar olduğunu düşünüyorum.
1: Hakemler iyi idare edilmiyormuş. Teknik anlamda iyi idare edilmiyormuş. İyi yönetilmiyormuş. Ben işin o tarafına bakarım. Hani sahadan yorumluyoruz ya. Diğer hukuki tarafı ya da diğer idareci ama hakem performansını yorumluyoruz ya, biz hep eleştiriyorduk. Yahu niye bu kadar kötüler? Niye standart yok diyorduk ki? O ses kaydında öğrendik niye standart olmadığını, niye performanslarının bu kadar kötü olduğunu. Yani benim tamamen hani, çünkü oyunu yorumluyoruz biz değil mi? Hakem performansını anca öyle yorumlarsın. Başka nereden anlayacaksın yani?
2: O kadar baskı görüp bunların yaşanması da çok normal.
1: Çünkü abi, adamın standardı nasıl olsun? Sen bir şey yönetiyor, oradan diyorsun ki bak oradan yaparsan bu böyle.
0: O onun adamı. Ulan bu yüzden mi yapıyor? Kafada 50 tane tilki var.
1: Nasıl yönetecek orada yani?
0: Ya daha doğrusu senin yönetenler meselelere bu şekilde bakıyorsa sahaya çıkan hakem de politik bir tavır içerisinde hareket eder.
1: Mecbur.
0: Problem o.
2: Şimdi şeyi sormak istiyorum Aydın abi sana. O konuda önemli konulardan birisi bence. Yasin Kol meselesi.
0: Oraya gelmeden önce burayı bir tamamlamak istiyorum. Sana bir tweet attım.
2: Ha, oraya neydi? Geçeyim. Tamam, bir saniye ben aktarayım sana.
0: Şimdi az önce anlattığım meseleyi bence ispatlaması bakımından bu beyefendinin, bu hakemin verdiği ifade çok değerli. Ama o ifadeyi oku, o ifade okuyorum. Üzerinden bir noktaya vurgu yapacağım.
2: Tamam. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy da bir ifade vermiş ve ifadesinde şunları söylüyor. Aynen okuyorum. 4 Kasım 2024 tarihinde 1. Lig'de oynanan Gençler Birliği İstanbul Spor Müsabakası'nda...
0: İddia diyerek verelim biz bu arada. Onun ifadesinin yani...
2: Olduğu
0: iddiası, hayır, ifadesinin bu yönde olduğu iddia ediliyor.
2: Tamam, okuyorum. 4 Kasım 2024 tarihinde 1. Lig'de oynanan Gençler Birliği İstanbul Spor Müsabakası'nda VAR hakemi olarak görev yapmaktaydım. Müsabakanın 90. dakikasında maç 1-1 devam ederken Gençler Birliği lehine bir VAR müdahalesinde bulundum ve müsabaka hakemi pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. Penaltı neticesinde kazanılan gol ile Gençler Birliği maçı 2-1 kazandı. Maçın ardından Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu üyeleri Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım isimli şahıslar VAR, AVAR, Oğuzhan Aksu ve AVAR 2 Mehmet Ali Özer hakemlerini Riva'da VAR eğitim odasına çağırdı. Hakem arkadaşlarımla odaya gittik ve pozisyonda neden VAR müdahalesinde bulunduğumu anlatmam istendi. Ben de defans oyuncusu hücum oyuncusunun ayağına bastı şeklinde savunmamı yaptım. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu AVAR ve AVAR 2'ye de pozisyonun doğru olup olmadığını sordu. Onlar da pozisyonun penaltı olduğunu söyledi. Ardından MHK Başkanı böyle bir müdahalede nasıl bulunursun? Pozisyonda penaltı yok. İkinci bir emre kadar müsabakalara çıkmayacaksınız dedi ve bizi odadan çıkardı. Bu maçtan sonra yaklaşık 70 gün boyunca hiçbir kategorideki müsabakalarda görev alamadı.
0: Hakemin ismi neydi?
2: Buğra Taşkınsoy.
0: Bu ifadeye dayanarak söylüyorum.
2: Evet.
0: Şimdi diyorum yani soğukkanlı olmak lazım ve meselelere daha doğru zeminde bakmak lazım. Kimseyi aklamamak, kimseyi de suçlamamak gerekiyor. Ama beyefendinin ifadesi üzerinden bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Şimdi bugün bu maç ne zaman oynanmış? 4 Kasım 2024 yılında.
2: Evet.
0: Biz Ekim'in kaçı bugün? 4'ü mü? Yani 2 yıl sonra Buğra Taşkınsoy'un bu ifadelerine bakıyoruz. Hangi koşullarda bakıyoruz? MHK Başkanlığı'nın tutuklandığı, yani Ferhat Gündoğdu'nun tutuklandığı, Yunus Yıldırım'ın tutuklandığı, Ahmet Şahin'in adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, tutuksuz yargılanacağı koşullarda bu meseleye bakıyoruz. Şimdi tabii az önce söyledim, olgularla hareket etmek lazım. Ben bu ifadeyi okuyunca herkes bu arada yazabilir. Herkes yazabilir, şöyle yazabilir. Google'a 4 Kasım 2024 Gençler Birliği İstanbul Spor maçı özeti yazdığınız zaman doğrudan sizi Bein Sports'un özetler sayfasına atıyor. Ben açtım, o maça baktım. Dakika 90, Metehan bugün Trabzon'da mı oynuyor? Metehan. O orada cezaların içerisine giriyor. İstanbul Sporlu oyuncunun bir müdahalesi var. Oyun devam ediyor, oyuncu devam ettiriyor. Şutunu atıyor. Buğra Taşkınsoy'un VAR hakemi olan Buğra Taşkınsoy çağırıyor. Gel diyor, burada penaltı var. Eğer O penaltı penaltıysa bundan sonra Süper Lig'de bütün maçlarda aynı pozisyon.

0: Son orada o penaltı versin. Ya arkadaş çok affedersin. Sen o pozisyonda
1: neye dayanarak verdin o penaltı?
0: Çağırıyorsun gel diye. Bence Mayake Başkanı haklı. Çağırmış demiş ki lan böyle penaltı mı olur, sana da izlettim. Penaltım var, çağırır mı o pozisyonda?
2: Bence çağırmamış.
0: Yani lazım. Burada şunu söylüyorum. Şunu söylüyorum. Şimdi bunlar yazılıyor. Buradan bakınca Burak Taşkınsoy şey, mağdur. Mağdur. ben bakıyorum şimdi pozisyona bakıyorum. İzleyenlerimiz de lütfen baksınlar. Eğer bu pozisyonda VAR müdahalesi doğruysa bu adamlar MHK Başkanı tarafından bu yüzden ötürü dışarıda bırakıldılarsa, gerçekten bu hakemlere büyük bir haksızlık yapıldıysa tamam diyeceğim, hakikaten burada var. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu ifadeler çıkıyor da ifadelerin karşılığında neler var? Evet. Ben burada tekrar ediyorum. Yani burada MHK Başkanı işte bu pozisyonların özelliğinde, bu ifade üzerinde söylüyorum. Birçok mesele var. Yasin Kol konusuna da geleceğiz. Orada da MHK Başkanı kim anlamadım. Yasin Kol mu? MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu mu? Büyük problemlerden bir tanesi o. Orayı mutlaka izah etmesi lazım. Yasin Kol konusuna geldiğimiz zaman da görüşeceğiz. Şimdi 2 yıl sonra bu beyefendinin ifadelerine bakarak meseleyi değerlendirdiğim zaman kendisi ve diğerleri mağdur olmuş görünüyor. 70 gün maç almamışlar. Haklı herif. Haklı. Şunu sana söyleyeyim. Bak şunu sana söyleyeyim. Şunu sana söyleyeyim İbrahim Yavuz. Bu Gençler Birliği İstanbul Spor maçında oluyor. Elimizi vicdanımıza koyacağız. Bu pozisyon. Galatasaray ya da Fenerbahçe maçlarında olsaydı, Fenerbahçe'nin aleyhine, Galatasaray'ın aleyhine bu verilseydi, bak bu hakem bu ifadeyi çok net söyleyeyim. Bak veremezdi. İçinden geçerlerdi. Lan sen ne diyorsun? Burada MHK Başkanı haklı diye. Şimdi koşulları değerlendirirken, olayları değerlendirirken ne olmuş? Bir tarafta haklı, bir taraf haksız. Bu soruşturuluyor ya. Bu soruşturma çerçevesinde hepsini de birbirine karıştırmamak lazım. Ayrıştırarak gitmek lazım. Hakikaten ifadeyi okuyunca da özellikle de girdim baktım. MHK Başkanı haklı abi orada.
2: Ya sen sadece yazıda kalsan mağdur birini okumuş.
1: Dinliyor musun? Mesela o hakem ama değerlendirmek lazım.
2: Hakemin, aslında evet ya bak, orada biraz hani hakem performans olarak eksik bir şey.
0: MHK Başkanı şunu yapmış olabilir. Ulan fırsat bu fırsat, ben zaten bunlardan kurtulmak istiyorum. Böyle skandal bir hata mı olur? Böyle penaltı mı verir deyip bunları 70 gün boyunca maç vermeyip iyice dışarıda tutmuş olabilir. Burada onun bir cinliği olabilir. Ferhat Gündoğdu nasıl olsa bu adamları tasfiye etmek istiyordu. Önüme fırsat geldi. Şu da bir sorumluluk. Ferhat, devam ediyorum bu konuyla alakalı olarak. Sizin MHK Başkanı olduğunuz, geçmişten beri gelen bir bu hakemler, bunlara eğitim veriyorsunuz. Eğer bu hakem bu VAR kararını veriyorsa da sizin de sorumluluğunuz var. Yani bu adamlar bu kararı, büyük 3-4 kişi oturup bu kararı yanlış veriyorsa bu kararı, bu adamların sorumluluğu var. Ama en büyük sorumluluklardan bir tanesi de sizin. Bu adamlar bu noktaya nasıl geliyorlar, bu kararı nasıl yanlış şekilde veriyorlar. Bu tartışılır. Ama yine söylüyorum, ama olguları ne olmuş, ne yaşanmış, ne olmuş, ne bitmiş, neden bunlar söylenmiş, onlara bakarak hareket
2: analiz etmek
0: lazım
2: değil mi?
0: Rica ediyorum.
2: Bakmak lazım o videoya.
0: Yani bu burada şimdi Burak Taşkınsoy böyle anlatılıyor. Arkadaş, çağırayım mesela Burak Taşkınsoy'u, ya şuraya otursun. Ulan buna nasıl vardı, penaltı verdin, anlat. Ya bu penaltı mı diye anlatsın bakalım mesela. O yüzden söylüyorum. Hakemlerle alakalı olarak yani mesele şu, bir iktidar çatışması hakemler içerisinde. Bu da şu anda ciddi şekilde kullanılıyor ve soruşturma meselesi oldu. Ama geçmişten örneklerle meselelere baktığımız zaman, bugünkü koşullarda değerlendirdiğimiz zaman abi burada bir sorun var ya. Yani başkanında da sorun var, hakeminde de sorun var. Neler söylendi bu hakemlerle ilgili? Bugünkülerle ilgili de söyleniyor. Yarın aleyhe dönür. Tekrar ediyorum. Bak yine söylüyorum. Buradan söylüyorum. İzleyenlerimiz açsın baksınlar.
1: Bakanlar
0: lütfen
1: var.
0: Lütfen rica ediyorum.
1: Çete yazanlar var.
0: Ne diyorlar mesela?
1: Bir görüş. Abi adam şutu vermiş. Sonra atmış kendini. Saçmalık bu penaltı demiş. Bir izleyenimiz de pozisyona baktım. Pozisyon penaltı. Hata yapan hakem 60 gün dışarıda bırakılmaz. 3 maç vermezsin. 5 maç vermezsin. Burada kasıt var. Yasin Kol'un 1700 gün maç almaması lazım sizin mantığınıza. Yanlış veriyorsa cezası 70 gün olmamalı.
0: Meseleyi aktardım. Meseleyi aktardım. Ben dedim ki
2: zaten söyledi onu aydın.
0: MHK Başkanı belki şey, hani izleyenimiz orada da benim o yorumumdan önce de dinlemiş olabilir. Görüşüdür tabii bu görüşler. Bunlar da olsun, bunlar da tartışılsın zaten. Ama burada şu açıdan söylüyorum. Şu havayı yaratmamak lazım yani kimse hakkında. Vay neler olmuş. Ben baktım pozisyona, bence adam haklı. Ben de MHK Başkanı olsaydım çağırırdım. Derdim ki kaç yıllık hakemsin? Şu kadar. Yani tüh derdim senin hakemliğine yani. Şu pozisyonda penaltı mı sence o pozisyon?
2: Bence de değil.
1: Bence de değil. Yani o olduğunu de düşünen olduğunu izleyenlerimiz de var. Yani her pozisyonda olduğu gibi.
2: Ya onu penaltı üzerinden okursak bir sürü pozisyon böyle çıkamazsın işin içinden.
0: Ben yani. özellikle bunu şu açıdan konuşmak
2: istiyorum. Aydın orada zaten şeyi söylüyor ama. Yani diyor ki bak o da olabilir kişisel bir şeyi yakalayabilir.
0: Ya değil mi? Kendi lehine çevirmiş.
2: Orada Aydın demiyor ki 70 gün cezasını alsın demiyor. Orada yani burada bir mağduriyet yaratılıyor ama bir iyice analiz etmek lazım. Bunu herkes kendi lehine de çevirebilir. Hazır bir ortam
0: tabii öyle ama öyle bakma yani. Bu kararı Yasin Kol ve ekibi verseydi aynı kararlılıkta olmazdı.
1: Tabii ya. 70 gün Yasin Kol'u
0: dışarıda. Ve o ekibini yapmazdı. Bak çok yapmazdı. Eminim sana söyleyeyim.
2: Doğru, yani. Doğru.
0: Şimdi bu mesele de burada zaten. İşin koptuğu nokta da burası. O yüzden hani bu kısımları değerlendirirken hakkaniyetli ve doğru bakmak lazım. Birisi mağdur olmuştur. Bir taraf mağdur etmiştir. Ama o mağdurun da tam o her konuda haklı olduğu anlamına da gelmez. Onu da söyleyeyim. Bura yanlış kardeşim.
2: Aslında şeye benziyor. Kulüpler nasıl şu an kendi lehine çevirmeye çalışıyor? Tabii. Mesela Beşiktaş üzerinden yüksek sesle geliyor değil mi? Mesela o arada Beşiktaş desek ya tamam doğru da ya biz o ara işte 4 başkan, sayısız oyuncu, sayısız antrenör. Ya idari anlamda da çok kötü yönetmişiz. Yani bir türlü karar verememişiz antrenör de, oyuncu da, kulüp başkanında. Ya sizin de çok fazla eksikliğiniz olmuş. Evet mağdur edilmişsiniz hakem tarafından ama diğerleri kadar mağdur edilmişsiniz.
0: Yani burada o bir şu açıdan söyleyeyim. Eğer Burak Taşkın Soy kendisi tanık olmak istediyse, kendisi müşteki olmak istediyse bir insan gidip böyle ifade vermeye utanır. Onu söyleyeyim. Ya zaten büyük hata yapmışsın bence. Benim görüşüm budur.
1: Peki yani dediğim
0: ama gibi. Ama Yasin Kol hikayesi olsaydı bu olur muydu olmazdı. Yani tasfiye etmek için fırsatları birbirine karşı koruyorlar. Ben açıkçası söyleyeyim sana bak Muzaffer.
1: Söyle.
0: Ben yani bu soruşturma çerçevesinde birçok detay var. O yüzden yani özellikle hakemlik camiasında hepsinin ben birbirinin kuyusunu kazdığını düşünenlerdenim yani.
1: Aynı fikirdeyim bu konuda. Yasin Kol meselesine geçmeden İbrahim abiye özel bir sorum olacak. Onunla biraz konuşalım istiyorum abi. Şimdi şey konusu da çok fazla konuşulan ki bunu ilk dile getiren isimlerden birisi Beşiktaş Başkanı Serdal Adal oldu. İşte ligler ertelensin, işte her şey çözülsün. Sence ligler ertelenmeli mi ki ben erteleneceğini pek düşünmüyorum ama bu yaşanan süreçler sence ligi, oyuncuları, hocaları nasıl etkileyecek? Neler söylersin?
2: Ya, ligler ertelensin de nasıl planın ne? Tamam ertelensin. Ne kadar? 10 gün mü? 1 ay mı? 10 sene mi? 5 sene mi? Ne? Niye erteliyorsun bir kere? Erteledin ya. Benzer bir durum olmadı mı? Ankara Gücü Başkanı hakeme saldırdığında. Benzer bir durum ertelemediniz mi? Düzeltiyor dedi. Ne değişti bugün?
0: Katılıyorum.
2: Evet ertele. Yapacaksan. Bence yapma da hiç o işe girme de bir şeyi durdurma da. Sen orada problem olanları ayıkla. Niye erteliyorsun yani? Bu işi düzgün yapan hakemler var. Sen onları bul, onların sayısını çoğalt. Niye sen hemen orada işini düzgün yapan adamlar varken 3 tane 5 tane bu işi yanlış yapan adam yüzünden bütün o sistemi durduruyorsun? Ben doğru bulmam asla onu yani.
1: Bir de tabii şöyle bir şey var yani kulüplerimiz aynı zamanda Avrupa'da da yollarına devam ediyorlar. Senin ligleri ertelemen seni şeyi de etkileyecek yani.
0: Burada bir sorun var tamam soruşturma devam ediyor. 4-5 kişiyle ilgili böyle bir durum var. 4-5 kişi eğer toptan burayı etkiliyorsa o zaman senin bütün operasyonel faaliyetinde sorun vardır.
2: Tabii.
0: Bence buradaki mesele şu. Özellikle Ferhat Gündoğdu döneminde yani bu dönemde yükselmiş hakemler çünkü çok sayıda iddia var. Bunları daha böyle somut ve detaylı şekilde Futbol Federasyonu değerlendiriyordur. Bu dönemde en azından Süper Lig'e yükselmiş ve şu anda görev yapan hakemlerle ilgili bir sürede bir askı kararı verirsin. Çünkü yarın öbür gün çıksın mesela Galatasaray Kasımpaşa'yla bu hafta oynayacak. Fenerbahçe Rize'yle oynayacak. Bilmiyorum. Beşiktaş kimle oynayacak da hatırlayamıyorum. Bu hakemler şimdi hakem atanacak. Bu hakemler sahaya çıkacaklar. Bu hakemlerle ilgili Ferhat Gündoğdu zamanında bunlar yükseldi. Bunlar böyle geldi. Evet. O yan hakem, bu var hakemi, orta hakem ya da bilmem ne hangisi olursa olsun. Şimdi biz bunların verdikleri kararlara nasıl güvenelim? Bunlar torpille buralara getirmiş hakemlerdir diye tartışılır. O yüzden burada sağlıklı karar. Liglerin ertelenmesinin dışında ben özellikle bu kadar tartışma varken bu hakemlerin bir süreliğine askıya alınıp doğru soruşturma sonrası, değerlendirme sonrası o hakemlerin de haklarını vermekle ilgili bir durumun olması gerektiğini düşünenlerden.
2: Başka şansı.
0: Onları da öyle korursun ha. Tabii, bence onları kesinlikle. Da öyle korursun.
2: Yani ha şimdi sayı az dersin. Yabancı hakem konusu zaten geçmişte de bir denenmişti. O sayı ister istemez. Hani doğru olduğu için söylemiyorum ama bir problem var ya.
1: Evet.
2: Bir problem var onu da çözmen lazım. Bunu yanaştıracaksın limana. Yabancı sayısı hakemi biraz daha arttıracaksın. Yerli oyuncularla onu, yerli hakemlerle harmanlayacaksın ve o süreçte devam edecek yani.
1: Peki buradan bir Yasin Kol meselesine geçelim istiyorum. Özellikle geçelim. Bu Ferhat Gündoğdu ile yazışmaları sen az bir girizgah

0: yaptın abi ama yani Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu mu yoksa Yasin Kol mu diye. İstersen bu yazışma üzerinde bir konuşalım, sonra şunu da merak ediyorum. Yasin Kol'un tutuklanma, özür dilerim, gözaltına alınma süreci federasyonda nasıl bir etki yarattı? Orada neler oluyor? Türkiye Futbol Federasyonu'nda bunu da konuşalım isterim. Bir
1: Şimdi
0: söz sana vereyim Aydın abi.
1: Yasin Kol Futbol Federasyonu Başkanı
0: Bir su alıp geliyorum.
1: İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun ben de bir su rica edeyim ya. Benimki de
2: Yok,
1: bitti.
2: benim var suyum.
1: Şunu alabilirsin müsaitsen. Yasin Kol'la ilgili olarak şöyle bir durum var. Şeyin, federasyon başkanının en güvendiği hakem olduğu biliniyor. Yani o yüzden zaten Yasin Kol bütün derbi, yani 10 tane derbi varsa 150'sinden fazlasını
2: Fazlasını o
1: Yasin Kol
2: yönetiyor, evet.
1: yönetiyor. Gerekçesi de şu. Özellikle federasyon başkanı bu adama güveniyor. Bu hakime güveniyor. Daha sorunsuz maçlar çıkaracağına inandığı için derbilere atanmasındaki temel motivasyon Yasin Kol. Bu bugünün konusu değil. Geçmişten beri
2: Tabii.
1: konuşuluyor. Ben geçmişte de sormuştum. Neden Yasin Kol diye, yanıtı bu şekilde veriyorlar. Federasyon başkanının özellikle bu hakemi maçlarda, derbilerde görmek gibi bir arzusu var. Çünkü buna güveniyor. Federasyon başkanı buna güveniyor. MHK başkanı da o şey doğrultusunda, güven doğrultusunda Yasin Kol'a bu maçları veriyor. Ama Yasin Kol'un geldiği pozisyon itibariyle Yasin Kol'un bir MHK başkanı kadar güçlendiğini görüyoruz. Gücünü kimden alıyor? Futbol Federasyonu
2: Federasyon
1: Başkanı
2: başkanı.
1: İbrahim Hoca Osmanoğlu'ndan. Şimdi bir geçmişte bu Cüneyt Çakır üzerinden çok tartışılırdı. Bir hakem bu kadar güçlüyse o camia içerisinde, yani işte birlikte görev yaptığı arkadaşlar arasındaki pozisyonu, tavırları da oraya zarar verebilir. Yani herkesin bir konumu olmalı. O zaman şu yapılmamalıydı. Bence esas meselelerden bir tanesi o konuşmalarda MHK başkanı kim? Bazen Ferhat Gündoğdu, bazen Yasin Kol görünüyor. Ona ata, bu öyle olur mu, böyle olur mu diye bir değerlendirme yapıyorlar. Bence oradaki en büyük meselelerden bir tanesi VAR hakemi şu olsun konusu. Şimdi VAR nedir aynı zamanda? Seni denetleyendir. Denetlemek ne demektir? Çünkü hakemin saha içerisinde verdiği kararlar VAR'a gidiyorsa eğer, ya da gitmiyorsa, VAR'a gidip gitmemesi hakemin performansının da ne kadar iyi olduğuna dair bir göstergedir. Yani VAR'a gitmek bir hakem için bence iyi bir şey değil. VAR olmadan
2: Ne kadar
1: işi,
2: vara giderse o kadar
1: yani
2: kötü
1: VAR'da,
2: yönetiyorsun
1: tabii
2: demek
1: VAR
2: yani.
1: eğer penaltıyı verdin, kırmızı kartı verdin, VAR devam diyorsa demek ki sen zaten doğruları yapmışsın. Yani seni denetleyen pozisyonda aynı zamanda olan bir şeyi, VAR hakemini, eğer bir hakem bunu atayın diyorsa orada problem olur. Mutlaka problem olur. Yasin Kol'un gücünü İbrahim Hoca Osmanoğlu'ndan aldığı belli ve bugün Yasin Kol'un da gözaltına alınması bu soruşturmanın nasıl bir noktaya doğru gittiğine dair bize bir şifre veriyor. O da nedir? İbrahim Hoca Osmanoğlu'na yürüyor. Hacı Osmanoğlu'nun istifasının da koşulları oluşturuluyor. Hacı Osmanoğlu bunları açıklayamaz. Çünkü Allah'ın bildiğini kuldan saklamaya gerek yok. Federasyondakiler de İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu hakemi çok tuttur, tutabilir bu arada. Doğru mu? Doğru. Güvenebilir. Ama bu kadar güç verdiğiniz bir hakem bu kadar bu işlerin içerisindeyse, VAR hakemini de belirleyecek noktaya gidiyorsa eğer, MHK
2: Tabii.
1: üyelerine rest çekecek pozisyondaysa, yöneticilerin bile dinlemeyecek pozisyona geliyorsa bu içeride bir huzursuzluk yaratır. Hakem gücünü nereden aldığı tartışması olur. Bugün Futbol Federasyonu yönetiminin istifası tartışılıyorsa nedenlerden bir tanesi budur. Ve muhtemelen şöyle diyeceklerdir. Başkan, biz sana dedik bak, bu adamı bu kadar güçlendiriyorsun, yarın bizim başımıza bela olur. Sen olması gereken şekilde bu süreç yürümeliydi. Adam MHK başkanı pozisyonuna da girebiliyor, yeri geldiğinde gibi eleştiriler getirecektir. Ve ben federasyon toplantısının, yani Salı günü yapılacak olağanüstü Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında bu meselenin Ferhat Gündoğdu kadar önemli olduğunu ve Yasin Kol soruşturmasının özellikle federasyon yönetimindeki birçok noktayı belirleyici olacağını düşünüyorum. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istifasını beraberinde bu getirebilir. Ya da Hacı Osmanoğlu gitmezse özellikle Yasin Kol'un bu pozisyonundan, işin bu noktaya gelmesinden rahatsız olan Futbol Federasyonu yöneticileri var. Benim gördüğüm, eğer federasyon başkanı istifasını açıklamazsa burada çeşitli yöneticilerin ben istifayı düşündüğünü biliyorum. Bunu hep birlikte göreceğiz. Yasin Kol'la ilgili olarak yalnız bir detay var. O dikkatimi çeken bir detay. Yasin Kol Perşembe akşamı gözaltına alındı. Yasin Kol'la Ferhat Gündoğdu'nun yazışmaları yayımlandı. Muhtemelen o yazışmalar Ferhat Gün

0: Yolcunun telefonundan çıkan yazışmalar. Yasin Kol yarın büyük ihtimalle, çünkü Perşembe gözaltına alındı. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi günü dördüncü gün oluyor. Savcılığa sevk edilir mi? Muhtemelen sevk edilecektir. Yasin Kol'la ilgili kararı göreceğiz. Ama gidişatı değerlendirdiğim zaman ben şunu görüyorum. Yasin Kol 4 gündür şeyde, pardon, bugün pazar değil mi? 3
1: Evet.
0: gündür gözaltında. Yasin Kol'la ilgili ilk, sadece dediğim gibi, Ferhat Gündoğdu ile ilgili yazışmaları çıktı. Onlar bence servis edildi. Gizli kararı olan soruşmada böyle bir durum da oluyor. Yasin Kol'la ilgili şu ana kadar herhangi başka bir şey görmedik. Dolayısıyla yarın ne çıkacak? Bu akşamdan itibaren Yasin Kol'la ilgili daha detaylı veriler olur mu? Onları göreceğiz. Ama Yasin Kol meselesine federasyonda birçok yöneticinin kilitlendiğini söyleyebilirim. Özellikle Yasin Kol'la ilgili verilecek karar da bence federasyonu doğrudan etkiler.
1: Peki İbrahim abi, sence Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkanlıkta bir istifa bekliyor musun ya da olmalı mı? Nasıl değerlendirirsin? İbrahim Hacı Osmanoğlu şu ana kadar sessiz gördüğümüz kadarıyla.
2: Ya ben olur diye düşünüyorum. Şimdi böyle bir ortamda, yani bu kadar her tarafı paramparça olmuş bir yapıda ve sizin temas ettiğiniz ki en yakını Yasin Kol hakkında söyledikleriniz, bugün içinde bulunduğu durum, işte yazışmalar, hepsini bir araya getirdiğinizde sizin de yani böyle bir ortamda orada durmamanız gerekiyor diye düşünüyorum. Hoş, milli takımdaki durum da ortada, işin o tarafı da var.
0: Tamam.
2: Ama ben o yazışma konusunda yani çok şey değilim. Hani anlayabildiğim bazı şeyler var. Tam tabii hakem şeyini bilmiyorum. Hakemler arasında o tarz diyalog nasıl oluyor bilmiyorum ama işte
0: Şey
2: ben
0: diyorlar
2: şeyi
0: abi.
2: talep edebilirim.
0: Mutlaka değerlendirme yapıyor hakemler ama bu kadar açık
2: Ya o da şeyden almış o
0: şunu
2: gücü. O belli, tamam. O
0: merkez başkanından almış.
2: federasyon başkanından almış o
0: Federasyon
2: gücü.
0: başkanından almış tabii.
2: Tamam, o eyvallah. Hani ben diğer tarafı daha bana problemli geliyor. Hatta şöyle, aslında anlayabiliyorum niye VAR'daki hakemi de talep ettiğini. VAR'dan kendisine de bir manipülasyon geleceğini korkuyor. Çünkü
0: Belki de.
2: ben öyle
0: Belki
2: düşünüyorum.
0: de.
2: Çünkü eğer sen Kerem Ersoy'a bak şöyle şöyle yapıyorsun, o da muhtemelen biliyor değil mi? O Kerem Ersoy muhabbetini Yasin Kol'un bilmeme şansı olabilir. Belli ki onlar orada
1: Evet.
2: bir ekip olmuşlar. Kerem Ersoy da pek onların istediği durumda değil. Dışarıdaki onların istemediği adamlara temas ediyor. Bu Kerem Ersoy tek başına değildir. Onun birkaç tane daha dokunduğu insan vardır. Yani
0: Çok
2: dışarıdaki
1: karışık zaten.
2: ya.
1: Senin gibi 2-3
2: Hakemler
1: tane daha var.
2: var diyor. Şimdi orada ne diyor Yasin Kol'la muhtemelen arası? Diyor ki baba bak, şimdi Aydın'ı diyor verirsin diyor. Var Aydın beni gereksiz yere 2 defa vara çağırır. Beni zor durumda
1: Başımız
2: bırakır.
1: ağrır.
2: Şimdi VAR'dakinin de öyle bir durumu vardır.
0: Abi çok garip yani işte o
2: Şimdi o
0: mesele.
2: muhtemelen öyle olduğu
0: Hani böyle
2: için
0: böyle bundan ötürü zaten talep ediyorsa, bu arada tabii telefon konuşması
2: başka bir şey
0: falan
2: aklıma gelmiyor yani.
0: yapılıyor. Telefon konuşmaları ne var bilmiyoruz ama sonuç itibariyle bir hakem kendisini denetleyecek adamı, bence o. Yani VAR aynı
2: Kesin,
0: zamanda
2: kesin.
0: denetçi. Bu olsun diyorsa o doğru bir iş değil.
2: Ya külliyen yanlış zaten. Hani o zaman futbolculuğuna dönelim. Ben atıyorum stoper oynuyorum. Yanımdaki adamı belirleyeyim. Arkadaşım olsun. Öteki desin ki benim yanımdaki bek o arkadaşım ol. Öyle olur mu yani?
0: Olmaz.
2: Senin
0: Olmaz.
2: seçimine göre oyuncu mu seçilir? Hakem de
0: Ekibi de dağıtır o.
2: şimdi orada şöyle bir durum var. Orası o kadar karışmış ki ses kaydı zaten her şeyi anlatıyor. Birbirlerine operasyon çekiyor düşüncesi var. Aman diyor bana, diyor bana bunu ver. Çünkü öteki beni diyor zor durumda
0: Ya
2: bırakabilir.
0: bir belgeleme durum var değil mi? Yani MHK içerisinde, hakemler
2: Tabii
0: içerisinde
2: tabii.
0: kendilerini bir ispiyonlama, belgeleme, bir güç savaşı çok açık olduğu
2: Net
0: belli
2: yani.
0: yani.
2: O
0: Siz
2: ses kaydı.
1: o ses
0: Ya bunu
1: kaydını...
0: özür dilerim. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Ben birçok insanı da takip ediyorum, görüyorum. Yani Ferhat Gündoğdu tutuklandıktan sonra bazen hatta tweetlere bakınca anlıyorsun yani. Ya yani tutuklanmasını bir zafer olarak değerlendiren insanlar var. İşin hangi noktaya geldiğini göstermesi bakımından da önemlidir. Yani
2: Tabii ki.
0: tutukluluk çünkü bir tedbirdir. Yani bir terör örgütü üyesi değilse, bir cinayet suçu işlememiş. Yani bu kadar
2: İşlemediysen.
0: böyle bayram havasını ben çok açıkçası şey buldum, manidar buldum yani.
1: Bu ses kaydı meselesinde siz ne düşünüyorsunuz ki? Sizce kim aldı o ses kaydını? Yani Ferhat Gündoğdu'nun sesi daha
0: Ferhat
1: yakından
0: Gündoğdu'ndan
1: geliyor.
0: çıkıyor abi o.
1: Değil mi
0: O
1: yani?
0: almış.
1: O ne
0: Ve
1: amaçla
0: hatırlamıyor.
1: aldı acaba?
0: Ve hatırlamıyorum
2: Ya
0: diyor.
2: bence o, eğer öyleyse, ben şimdi bilmiyorum ama Ferhat Gündoğdu muhtemelen, konuşulan bu olduğu için
0: Onun telefondan
2: söylüyorum.
0: çıkıyor zaten.
2: Yani onun telefonundan çıkıyorsa şöyle, orada onun ağzından bir şey çıkabilirdi hakem olarak. Yani evet abi, beni Aydın abi bana bir şey dedi. O an telaşla, çünkü
1: Ha.
2: belli biriyle temas etmiş o da. Ya o anlamıyorum ne dediğinizi falan diyor ama o belli. Yani o gelinen, ona verilen bilgi doğru. Birine temas etmiş.
0: Ben orada dinlerken sanki dedim ulan bu hakem mi kaydetmiş meseleyi? Çünkü çok fazla bir şey söylemiyor falan.
1: Ama hakem uzaktan geliyor sesi.
0: Uzaktan yok. Geliyor.
2: Yok, bence yani Ferhat Gündoğdu aslında ondan da o telaşla o ismi alırım düşüncesiyle de yani ya hocam tamam ben atıyorum Aydın abiyle bir araya geldim ama bizim niye böyle bir şeyimiz ya olsun demeyen
0: bir kere,
2: bu
0: bir,
2: suç.
0: Aynen. Bir, ke- suç bir kere ya hayır, daha bir şey. Kere bir kere bu bir suç yani
2: kesinlikle
0: orada benim anladığım bir şey belgelemek
2: evet. İşte için onun, o ismi alacak
0: olmaz ya yani. Ya siz bir de şeysiniz
2: ve idarecisiniz düşünsene böyle yani, yönetiyorsunuz
0: abi bir de subaysın yani. Sen kanun nizam biliyorsun yani o ben koltuklarda olan insanlar
2: yani. Hani...
0: ben geçenlerde birisinden telefon istedim bir o da bir avukat geçen bayağı oldu ondan sonra numarasını istedim yani bir de gazeteci var ben yıllardır birisini ararım işte İbo şunun numarası var mı atar falan ve bu böyle böyledir yani. Ondan sonra dedi ki bana biliyorsun dedi, KVK kuralları var. Ona da sorayım izin verirse yollayayım. Tamam. Normalde birisine telefon yol numarası yollamanın da bir şey var. Hukuki sorumluluğu var. Tamam hani burada sonuçta ne yapacaksın?
2: Biz abi, öyle yerlerde geziyoruz ki o tarafı açmışız ya. Yani, telefon vermek bizim için.
0: Yani bir suç.
2: Hani neler gidiyor?
0: Bu suç. Bu arada bu ses kayıtları meselesinin falan böyle bu kadar açık bir şekilde kaydedilmesi, hukuka aykırı şekilde yapılması falan buralarla ilgili düzenlemelerin de ben çok doğru olduğunu bu arada peki, düşünüyorum. Aynen. Çünkü Türkiye yıllarca bu işlerden çekti tabii, yani. Tabii. FETÖ'cülerin en şey yani yanlış anlaşılmasın böyle bir şey yapmıyorum tabii bir yakıştırmada bulunmuyorum. En yaptıkları şeylerden bir tanesi
1: bu
0: de
1: ses kaydı yani. İşleri falan tabii canım, montajla oyunla bunda. Peki.
0: Biz şeydeydik bak çok ilginç bir anı var.
1: Anlat abi.
0: Ben Ulusal Kanal'da Aydınlık'ta çalışıyorum o zaman. Ondan sonra bu tarla başında TRT binası var ya.
1: Evet.
0: Abi orada otopark vardır tamam mı? Bir tane minibüs 4-5 ay boyunca orada kaldı. Üstünde şey var. Normal hani bu canlı yayın araçlarında olur ya. Hiçbir yere de gitmiyor sürekli orada. Meğersem adamlar orada şey dinliyorlarmış işte. Aydınlığı dinliyorlarmış.
1: Kör göze parmak sokar gibi. Hani.
0: Hayır şöyle oldu.
2: Gizli bir şey mi? Biz onu gayet aleni bir şey.
0: Biz onu sonra anladık. Şöyle anladık. Ergenekon operasyonu baskın yapınca o zaman ondan.
2: Sizin onu sonra anlamanız
0: bir problem olmuş bence. Abi nereden bileceksin? Araba şurada duruyor. Geliyor duruyor. O zaman bu işleri yapıyorlar. Kanunsuz dinleme yapıyorlardı yani.
1: Biraz erken olmuş.
0: Gerçi kanunsuz dinleme derken şey yapıyorlardı.
1: Şafak operasyonu savcının,
0: savcılığın talimatlarıyla o FETÖ'cülerin talimatıyla yapıyorlardı bunu. Sonra operasyon yapılınca direkt gitti o araba orada.
1: Kapıda abi polisleri görünce anladınız.
0: Hayır.
1: Bizi sonra, dinliyorlarmış.
0: Hayır sonra.
2: Ama sonra gitmiş yani. Ama neyse ki.
0: Abi operasyonlar hemen sonra. Hemen sonra.
1: Peki. Güzelmiş.
0: Merkez üssü. Bence o merkez üssülerinden biriydi orası yani.
1: Peki.
0: Diyorum tabii sadece.
1: İyiymiş ama. Sonradan anladık. Hakikaten öyleydi ya. Çok iyi.
0: Valla.
1: Operasyon gence. Bu yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile alakalı kulislerde bazı isimler dönüyor. Size ben bir genel soru sorayım. Sizce o başkanla o koltuğa kim yakışır diye. İbrahim abi var mı senin aklına gelen, önerebileceğin bir isim?
2: Ya şöyle. Yani şimdi bizde slogan nedir? Hani ben kendi... mesleğimden gideyim işte. Bu tarz durumlarda ne diyorlar? Hemen federasyon başkanı eski futbolcu olsun. Şimdi ben onu çok doğru bulmam. Tabii ki eski futbolcu olması eğer işin eğitim tarafıyla alakalı bu sadece herhalde değil mi Aydın? Yani federasyon başkanı olmak sadece futbol konusunda ayağının iyi olması, becerinin iyi olması yetmiyor değil mi? Hani bir sürü şeyi içinde barındırmak zorundasın yani. Hani işin eğitim tarafı. Evet. Değil mi? Bir sürü şey olacak. Şimdi biz öyle bakmıyoruz. Çok yetenekli, müthiş topa vuruyordu. Futbolu da bırakmış gelsin burayı yönetsin. Ondan iyi kimse bilemez. Antrenörlükte de benzer bir durum var ya. Ama öyle olmadığını bir takımı verdiklerinde görüyorsun. Yani işin hakemlik tarafı ile ilgili de yani bir kere FIFA kokartlı bir hakem olması gerektiğini düşünüyorum o tarafla ilgili. Yani o işin deneyimiyle ilgili çünkü hakem atamaları değil mi? Hakem duygusu.
1: Tabii.
2: Bir sürü şey var. Bir sürü şey içinde barındırıyor. Yani şimdi herkesin tabii ilk aklına gelen Fırat Aydınus ismi
1: Fırat
2: çok
1: Aydınus
2: fazla.
1: Fırat Aydınus ismi çok akıllara gelen isim gerçekten.
2: Mantıksız demem tabii ki. Yani. Şimdi bu kadar deneyim bu işin içinden gelmiş. Yani o hakem atamaları ile ilgili bir sürü şey. Ya bu işin mağdur tarafında da olmuş. En son o 8 Mart'la ilgili olan tabii. Durum. Yani benim öyle çok fazla aklıma da bir başkası gelmiyor. Yani bak federasyon başkanı konusu başka bir şey. MHK başkanlığı bana farklı bir şey çağrıştırıyor. Orada şeye gerek var diye düşünüyorum. Yani hakemlik bile evet yani net orayı yaşamış biri olması lazım.
0: Bence benim bu MHK başkanı ile ilgili görüşüm şu. Bilmiyorum Fırat Hoca gelir mi gelmez mi? Kendisine selam olsun. Ama şimdi iki tane blok var. Bir eski blok, bir yeni blok hakemlerde. Yani eski blok dediğim işte Fırat Aydınuslar'la birlikte başlayan ve onlar döneminden bazıları bıraktı, bazıları hakem ama klasman düşürülen, belki tekrar klasman yükseltilecek hakemler vardır. Bir de yeni blok var. Yeni blok ne? Ferhat Gündoğdu veya Ahmet Şahin'in bu bir kadroyu tasfiye ederken diğer kadroları getirip
2: Diğerlerini
0: yerleştirdikleri.
1: getir.
0: Şimdi bence bu dönemde MHK Başkanı şöyle olmalı. Dediğim gibi yani atamalarla ilgili olarak sonuç itibariyle mutlaka işin uzmanları var, veriler var. Yani mesela neydi? Burak Taşkınsoy muydu?
1: Evet.
0: Taşkınsoy. Mesela ben de vermem. Ya bu hafta böyle bir skandal bir vara imza attı. Siz bunu dinlendirin diyecek birkaç tane adamla birlikte oraları yönetebilirsin. Bence sorun şu. Bence hiçbir tarafla olumlu ya da olumsuz,
2: Bağımlısın.
0: yani nötr olan, işini gelen raporlara göre kim iyi yapıyor? İbrahim. Kim iyi yapıyor? Muzaffer. Kim kötü yapıyor? Aydın. Tamamen iş odaklı bakacak. Onun adamı, bunun adamı noktasından uzak. Hatta bu
2: Doğru.
0: ilişkileri bilmeyen bir adamı, bir yöneticiyi oraya koyup bu işi idare ettirmek en doğrusu. Fırat Aydınus gelse şu an mevcut hakemlerle ilgili bugün Ferhat Gündoğdu'na ne söylüyorlarsa benzer şeyleri yarın Fırat Aydınus'a bu hakemlerin birçoğu bence söyleyeceklerdir. Bizi öyle yaptı, bize böyle yaptı vesaire vesaire diyor. O yüzden bence en doğrusu eski blokla yeni bloğu harmanlayacak. Buralarda bir hesaplaşma mantığıyla hareket etmeyecek. Hiç buraların içerisinde olmamış, tamamen eldeki raporlara göre yöneticilik vasıfları güçlü birisinin buralarda objektif kararları vererek yürütmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Peki.
2: Yani doğru. Çünkü ama tabii orada şey belirleyici olacak. Öyle de olsa hakem performansları işleri iyi giderse istediği kadar diğeri itiraz etsin yani. Atıyorum mesela diyecek ya Fırat Aydınus'a ya bizi mağdur etti ama ortada bir performans gördüğünde ya Fırat Hoca bu işi
0: Yani
2: iyi yönetiyormuş diyecek.
0: mantığın bu
2: Aynı
0: olması gerek. Ben
2: fikirdeyim. Ben mesela onun için şeyi söylerim. Mesela
0: hocayı
2: TFF başkanlığı için net düşüncem o. Asla hiçbir kulübe aidiyeti olmayan birinin TFF başkanı olması lazım. Yani Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Antep olmaz abi. Olmaz. Tamamen bu işin dışında birinin olması
0: ama
2: lazım
0: ya
2: yani.
0: o orada da şöyle sonuç itibariyle
1: Federasyon başkanlığı için
2: Net
1: net
2: hiç.
0: toplumu yönetecek sonuçta kamuoyunda ya yani çünkü bu koltuklar ağır koltuklar. Bu koltukların da bir hakimiyeti ve ağırlığı olmalı. Şey gibi mesela. Örneğin Fatih Terim biliyorsun çok konuşuluyor. Ben Fatih Hoca'nın geleceğini düşünmüyorum ama yapar mı? Yapar. Aziz Yıldırım'a dışarıdayken gidiyor bu. Benim bildiğim Cumhurbaşkanı aslında söylüyor. Federasyon başkanı sen olsana diye. Yapar mı bu işi Aziz Yıldırım? Bence bal gibi de yapar. Çok da iyi yapar. Ama adam diyor ki ben tarafım diyor.
2: İşte o yüzden olmaz.
0: Fenerbahçe'den
1: Yapamaz
0: tarafım.
1: diyor.
0: Ben bu işi
1: Yapamaz.
0: yapmam yapamam
1: Yapmam.
0: diyerek bunu reddediyor. Yani o koltukta ağırlığın güçlü olması bence çok önemli. Hatta benim bir önerim var. Ben MHK başkanı şimdi şey diyor ki Ferhat Gündoğdu bir ifadesinde. Ya diyor biz bu değişimleri yaptık ama kulüplerin ve kamuoyunda desteğini alarak yaptık biz bu değişimleri. Valla ben hatırlıyorum ben Ahmet Nurçe bir şey diyordu. Essin bu kaşar hakemleri yenilerini
2: Yenileri
0: getirsin. Böyle
2: gelsin.
0: bir kamuoyu da vardı. Adam da diyor ki
2: Doğru yani.
0: ben diyor bunu yaparken kamuoyunun desteğini de aldım.
2: Sen bana onay verdin, ben de değiştirdim diyor.
0: Başkanların bazı tabii destek vermeyenler de vardı. Başkanların desteğini de aldım diyor ki bu arada şey de söyleyeyim. Başkanlar bu işe bu hakemler meselesine onu atın bunu dışarıda bırakın noktasına girdiği anda zaten burası
2: Yönetemez.
0: bozuluyor. Niye? Çünkü kendi kulüp çıkarlarına
2: Kendi
0: göre
2: lehine olan
0: lehine
2: yani.
0: olan şekilde hareket ediyor. Burada da bence herkes plakasını veriyor. Orada bu arada yeri gelmişken
2: Aynen.
0: söyleyeyim. Ama şey diyor ya işte MHK başkanı. Ya kardeşim diyor ben diyor burada bu desteği alarak zaten bu değişimleri yapmıştım ama o değişimler başına bela aldı. Yani örneğin bugün şey çok tartışıldığı için söylüyorum. Mesela şey Ahmet Nurçebi muhtemelen aynı fikirdedir. Ulan bunlar bize çok zarar verdi. Yenilerin gelmesi iyi oldu. Biz o gün o operasyona destek veriyordur diye düşünüyorum. Bugün belki çıksa başka bir şey söyleyecek. Vay Allah belanı versin Ferhat Gündoğdu. Sen nasıl bunları yedin de bunları getirdin. Geriye dönüp bakarsak 50 tane şey çıkar yani.
1: Peki Uğur Melek'e ben federasyon başkanlığına adayım dedi. Nasıl yorumlarsınız? Bir de şunu
0: Gitsin aday
1: söyleyeyim.
0: olsun abi.
1: Yok, şunu
0: Bak bir şey
1: söyleyeceğim.
0: söyleyeyim.
1: Ben
0: Bir
1: söyleyeyim
0: saat
1: mi?
0: dayanamaz yani.
1: Tamam, şunu söyleyeceğim.
0: Ne
1: Yani
0: yapmış mesela?
1: yorumculuk
0: Neden?
1: yapan bir kişinin federasyon başkanlığına adaylığını açıklaması bence yani tırnak içinde söylüyorum, intihar gibi bir şey yani. Hepsi senelerce
2: bir sürü şey söyledi.
1: Fenerbahçe yorumladınız, bence, Galatasaray yorumladınız, hakem yorumladınız.
0: Bence ya yorumla ya. Ne olacak o İbrahim Hoca'sı mı?
2: O eleştiriler karşına
1: önüne,
2: gelecek.
1: Önüne öyle bir gelir ki.
0: Ya Allah aşkına.
1: O baskıyı kaldıramaz gibi geliyor bana.
0: Yani. Ya Allah aşkına, kendisi de bilmiyor. Sadece tepeden meseleye bakıyor yani. Ben de o zaman yaparım, sen de yaparsın. Dünya ne güzel şey sallamak. Ben adayım. Neye göre adaysınız? Ne yaptınız da adaylığınız var? Ben bunları yapmam.
2: Öyle bir mesaj veriyor
0: ben
2: olabilir
0: bunları
2: yani,
0: yapmam. Aynen. Ya tamam yani.
2: Hepimiz aday olabiliriz orayı, mesajı veriyor.
0: O da olabilir de orayı da çok böyle küçümsüyor
2: bana
0: falan.
2: Bana çok yani. Şey gelmiyor evet ya. Yani altını bilmiyorum. Kafamda oturmuyor yani hangi gerekçeyi.
0: Tamam ben de adayım.
2: Bak eski futbolcular yine işte o efsane olmuş isimler yine oturuyor kafana bir şekilde, anladın mı? Yani ama ben bilmiyorum Uğur Melek ismi. Bana mantıklı gelmiyor yani. Hani elle tutulur bir ne bak, olabilir mesela? Bak, nereden
0: saat,
2: elle tutabilirim?
0: Bir saat dayanamaz abi. Şu tabloyu görmüyor musunuz ya? Bugün bu operasyon evet yapılıyor da işin bence daha geniş pencereden bakıldığında o koltuğun ne kadar değerli olduğu bence çok açık yani. Futbol Federasyonu Başkanlığı koltuğunun ne kadar değerli olduğu çok açık. Yarın ihale yapılacak. Yani yarın abi. Sen ihale yapıldığında belki de 400 milyon dolara yükselecek. 400 milyon dolarlık bir yayın hakkının olduğu bir ligin sen federasyon başkanlığını yapıyorsun. Karşısında deve dişi gibi şeyler var. Kulüpler var. Galatasaray var. Fenerbahçe var. Beşiktaş var. Yani bu koltuklar öyle az buz koltuklar değildir. Belli başlı vurgular yapıyor tabii. Hani bunların yönettiği yeri ben de yönetirim noktasında.
2: İşte ben de öyle ama düşündüm yani. Öyle mesajın öyle olduğunu düşünüyorum.
0: Ben
2: yani.
0: O işin de
2: ben de yönetirim. Yani bunları yönetiyorsa biz de yönetiriz kafasında.
0: Olabilir.
1: Şimdi Burak chatte bir
0: herkesin özgüveni.
1: Chatte bir anket yapmış. Yeni TFF başkanı kim olsun diye. Fatih Terim. Işıkları okuyorum. Fatih Terim, Mustafa Eröğüt, Mecnot Yakmaz, Uğur Meleke, Fatih Terim hepsinden.
2: Bana mesela gidiyor. Bir tane isim söyleyeyim önde ben oradan gidiyor. Mesela. Söyle hiç abi. Düşünmem. Mustafa Eröğüt derim ben mesela.
1: Neden?
2: Daha önce federasyonda çalış. En azından bildiğim için söylüyorum o bu Dünya Kupası Avrupa Şampiyonası mıydı ortak İtalyanlarla Dünya Kupası mıydı? Neydi
0: Avrupa Şampiyonası.
2: Avrupa Şampiyonası mesela o süreçte bildiğim için söylüyorum yani diyalogta olduğunu biliyorum. En azından o süreci deneyimlemiş ve bir kulübe aidiyeti olmaması önemli diye düşünüyorum. O yüzden ben mesela Mustafa Eröğüt düşüncesi bana mantıklı geliyor yani.
1: Yani ama günün sonunda şu anda İbrahim Hacı Osmanoğlu görevine devam ediyor. Öyle de bir gerçek.
0: Ya Salı günü ben kesin bir şey olacağını düşünüyorum. Yani şey, istifa bırak,
2: bana da istifa eder gibi geliyor.
0: Etmezse de yönetme birçok isim bence istifa edecek. Yasin Kol'un soruşturması bu yönüyle çok önemli. Çünkü diyecekler ki bu işin geldiği noktada en güvendiğiniz adam, hakem bunları yapmış. Bizi çok zor durumda bıraktı. Bizim burada yapmamız gereken şey kendi hatalarımızla yüzleşmek. Sizin kendi hatalarınızla yüzleşmenizi bunu daha yapmıyorsunuz. Bu iş daha da zarar veriyor. Orada da ister istemez şey içerisinde, futbol federasyonu içerisinde mutlaka çeşitli çatışmalar var. Bir yönetilememe problemi var. Yasin Kol meselesinden sonra daha detaylı göreceğiz. Ezbere konuşmak istemiyorum. Ama sanki oradan da çok bir şey çıkmayacak gibi. Çıkacak olsaydı bence bekliyorum ben de. Biraz sosyal medyada bunları görürdük.
1: Yasa dışı bahis meselesi merak
0: ettiriyor. O söylendi. Bakalım ne çıkacak, onları da göreceğiz.
1: O merak ettiriyor.
0: Mustafa Eröğüt konusunda ben kendisiyle eskiden tanışırım. Yani tanışırım derken birkaç
2: ben
0: kez
2: hiç tanışmıyorum
0: telefonla yani. Konuştuğumuz dönemler olmuştur. Ondan sonra uzun yıllar Başakşehir'de de çalıştı Mustafa Eröğüt. O kulübün yanılmıyorsam Mustafa Eröğüt CEO'luğunu yaptı. Mehmet Büyükekşi zamanında Futbol Federasyonu'nda başkan vekiliydi diye hatırlıyorum. Milli takımlar görevi vardı ama ben biraz daha geniş pencereden bakmak isterim. Mustafa Eröğüt, Bayram Saral, bir de Alkım ismini beyefendini unuttum. Bir isim daha, bunlar yoğun şekilde çalışıyorlar ve adaylar istiyorlar burayı, yönetebileceklerini düşünüyorlar. Ben de diyorum ki bir kere hiç lafı da çok uzatmaya gerek yok ama ben mevcut siyasi koşullar nedeniyle de Mustafa Eröğüt'ün istiyordur tabii ki kendisi bu görevi ama Mustafa Eröğüt'ün yani olma aday diyeceklerini düşünüyorum. Neden? Şöyle aynı zamanda Mustafa Eröğüt tabii Mehmet Ali Aydınlar'ın damadı. Eğer Mustafa Eröğüt Federasyon Başkanı olursa önümüzdeki Haziran ayında Fenerbahçe'de kongre var. Mehmet Ali Aydınlar aday olmaz. Damadının Federasyon Başkanı olduğu yerde evet. Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe Başkanı olursa ne olur? 3 aşağı 5 yukarı görebiliyorsun. Yani etik açıdan da doğru bulmaz ve olmaz diye düşünüyorum. Diğer yandan Başakşehir'le uzun yıllar çalışmış olması. Şu andan bu resim insanlara şey geliyor. mantıklı ve makul geliyor. Ya Mustafa Eriöğüt, bu arada bu söyleyeceklerim ve söylediklerim Mustafa Eriöğüt'ün kişiliği ve becerisiyle kesinlikle alakalı değildir. Ben kendisiyle ilgili dediğim gibi yani bu referansları verecek insan değilim. Olur ya da olmaz. Sonuç itibariyle kendine bir güveni var, özgüveni var. Ama siyaseten de özellikle ülkenin içerisinde bulunduğu durum da düşünüldüğünde hükümetin kendi iç tartışmalarına baktığımız zaman da Türkiye'de bir sürü şey oluyor, farkındasınız değil mi? Evet. Aynı zamanda AK Parti'nin kendi içinde büyük tartışmaları, birçok hikayesi var. Dolayısıyla burada ben siyasi iradenin de hani ona zamanı kalır mı bilmiyorum ama Mustafa Eriöğüt konusunda böyle hani tabii ki aday olabilir. Ama Mustafa Eriöğüt'ün belki de son dakika hani mevcut koşullar nedeniyle yani burada senin başkan olman Başakşehir üzerinden ve işte ilişkilerin üzerinden bize zarar verir diye yorumlanabilir. Ve en azından federasyon başkanlığı noktası değil ama bir federasyon içerisinde olması noktasında bir talepte bulunulabilir. Bunu da yakın zamanda göreceğiz.
1: Peki son olarak biraz milli takımı konuşalım ve toparlayalım istiyorum. İbrahim abi neler söyleyeceksin? Milli takım 8 gol yiyip 1 gol attı 3 maçta. Yani hakikaten skandal bir performans var ortada. Bu işin sonu nereye gidiyor? Montella artık istifa etmeli mi? Artık bu noktaya geldi taraftarlar. İstenmeyen adam haline geldi. Oyuncular kötü, oyun kötü. Nasıl yorumlarsın?
2: Vallahi yani orası çok enteresan ya. Ben yapılan eleştirileri bir kere çok ağır buluyorum. Yani hani geçmişten bugüne gelen şeyi unuttuğumuzu düşünüyorum. Yani evet biz C grubunda o ülkelerle eşdeğer futbol kalitesine sahip ülke değiliz. Tabii ki çok daha iyilerini yapabiliriz ama oradaydık. Yani bir şekilde oraya gittik biz. Sonuçta bu teknik direktörü de göreve geldiğinde bir hayli problemli durumumuz vardı. Kabul edelim yani. Şimdi teknik anlamda geliştiğimizi düşünüyorum. Oyuncu performansı anlamında geliştiğimizi düşünüyorum. Yani Dünya Kupası'na kadar aslında Montella davranışında bir eksiklik yoktu diye düşünüyorum. Gayet de iyi gidiyordu. Bence problem orada başladı. Yani Dünya Kupası'nda Montella bence analizini yapamadı. Kaybedilen maçların analizini yanlış yerden okudu. Atılan golden, yapılan ortadan okudu ki %80'i problemli ortaydı. %80'i problemli şuttu. Orada onunla ilgili işte o da yine bizim eksikliğimizle alakalı bir durum. İşte Hamit o işi çok sağlıklı halledemedi ama orada o donanıma sahip birilerinin olması lazım. Teknik direktörle oturup arkadaş sen bu kadar şut attın ama oyun bunu çağırmıyordu. Yanlış yaptın. Eğer bu analizden gidersen gelecek adına biz problem yaşarız demesi gerekiyordu. Yine gelecek Samet Akaydın'la inşa edilmez. Ahmetcan Kaptan gibi genç oyuncularla inşa edilir. Kadro planlaması yapılırken birilerinin o gün ona itiraz etmesi gerekiyordu. Mesela
0: şu son maçta değil mi şey Belçika maçında bir Deniz Gül'le oynaması. Sen maçtan önce demiştin ki ya arkadaş yani bu oyun sistemi artık dönmüyor, olmuyor. Biraz değişir. Onu da değişmiyor.
2: Ya en tehlikeli şey oydu zaten. Tıkandı Montella. Hem yeni şey söyleme konusunda tıkandı, hem sistem anlamında yeni sisteme dönme konusunda tıkandı. Barış Alper'den, Kerem'den maksimum verimi aldın zaten. Bunda bir problem yok. Hiçbir yer, o sistemde de hiçbir problem. Ama oyun sana artık bağıra bağıra bir şey söylüyor. Diyor ki, Barış ve Kerem'le oynadığın oyunlardan verim alamıyorsun. Hazır da eline Deniz Gül diye bir oyuncu geldi. Ki bu ülkede santrafor olmamasının sorumlusu sen değilsin ki. Ama birilerini bulmak zorundasın. Evinde oturmayacaksın. Gideceksin, gezeceksin. Milli takım, şimdi mesela insanlar hep Sergen Yalçın'ı yakıştırıyorlar milli takıma. Niye? Sergen Yalçın nasıl tanınır? İşte az çalışan değil mi? Çok fazla çalışmayan. Bak milli takımda tam ona uygun. Hani ayda bir, üç ayda bir toplanıyorlar, bir maç yapıyorlar. Değil, aslında tam tersi. Kulüp takımdaki teknik direktörden daha fazla sorumluluğu var. Çünkü oyunculara daha az temas ediyor. Daha fazla çalışması lazım. Hele hele jenerasyon yenileme konusunda birilerini bulmak zorunda. Bak İlhan Fakılı diye biri varmış değil mi? Gelmese Beşiktaş'a kimsenin haberi olmayacak. Bu direkt Montella ve ekibine yazar. Bulmak zorundaydınız kardeşim.
0: İşte bulmuşlar ama onu. Haziran'da Ümit Milli Takım'da.
2: Haziran'da ya yine neyse. Ya
0: en azından geçer not alıyor yani oradan.
2: Hadi oradan buldu şey, diyelim. Ya bir sürü şey var da
0: orada. Bizim zamanımızda 4.5'dan 5 olurdu ya. 4.5'dan
2: geçer 5. sayalım geçer onu yani. Sayalım. Pozitif sayalım.
0: Ya da şey neydi 1.5'dan 2 miydi? 2.5'dan 3 müydü? İşte orta not falan.
2: Yani onun genel gibi. Olarak Montella'nın Deniz Gül konusunda şöyle bir sisteme dönmesi gerekiyordu. Tıkandı Kerem'le ilgili. Artık milli takımın santraforu düzenle de bir şey oynadığını görmemiz gerekiyordu. Tabii. Hatta eksik olduğunu da görecektik. Yani Deniz'de o sistem eksik olacaktı ama en azından orada ısrar etmek zorundaydı çünkü diğeri tıkanmıştı. Yani benim söylemek istediğim Montella ile ilgili zaten Dünya Kupası ve sonrasında özellikle bu son basın toplantılarında anlattıkları tamamen onun da zihnen de tükendiğini evet. bize gösteriyor. Ben bundan sonraki bence süreçte gitti. Onunla ilgili bir şey bence olacağını... Gitti. Yok o zaten gittiğini kabul etti şeyde. Son açıklamalarıyla, son tabii. söylediği şeylerle. Yani artık çünkü o şey yorumu. Yani ben sizi oradan aldım buraya getirdim. Buydunuz bu oldunuz yorumu
1: bakın,
2: şu.
1: Bakın gidiyorum benim, ama yaptıklarımı
2: evet,
1: unutmayın.
2: Benim size artık vereceğim bir şey yok ama geçmişte yaptıklarımı unutmayın mesajı yani.
1: Aydın abi senden de bir değerlendirme alayım milli takımla alakalı.
0: Yani İbrahim Yavuz anlattı üzerine çok fazla söyleyeceğim bir şey yok ama Montella konusu artık yarınki maçtan sonra bu federasyon başkanı mı yollar yoksa gelecek olan mı yollar? Ona hep birlikte göreceğiz ama federasyon başkanının yarınki maçtan sonra biraz kamuoyunu da bu konuda rahatlatmak için şey yapacağını düşünüyorum.
1: Bir basın toplantısı düzenleyeceğini mi?
0: Basın toplantısı düzenleyeceğini söylüyorum. Şey düşünüyorum. Yani şey pardon ya basın toplantısıyla. Onu nereden çıkardın? Kafam karıştı. Yani yollayacaklar bence şey.
2: Ben demedim abi.
0: Montella'yı.
1: Sen de direkt ikna oldun abi yanlışla. Çok hazır mısın İbrahim şey, Atos bu
0: basın toplantısı karıştı. Yapacağım. Bence yani yollar belki basın toplantısı yapar. Kesin bu arada bir basın toplantısı. Ben
2: ikinize bakıyorum hiçbir şey karışmıyor.
0: Bekliyorum ben şeyi sordum ya dur ha o önemli. Bu listeler açıklandı ya. Bahis oynayanlar.
1: Ha sevgi
0: listeler.
1: Mesela şeyi söylüyorum. Yöneticileri söylüyorsun.
0: Ya yani bu savcılıkla iş güdümlüğü mü gitti? O zaten savcılığın özellikle şimdi belli gazeteci arkadaşlarımız var. Onların onlar üzerinden bazı mesajlar veriliyor. Bazı haberlerde veriliyor. Bunu da zaten görüyoruz. Allah'ın bildiğini kuldan saklamaya gerek yok. 2025 yılında savcılık Futbol Federasyonu'na yazı yazıp bu soruşturma ile alakalı olarak bizim haberimiz olmadan bu açıklamayı yapmayın diye uyarmıştı. Haberleri çıktı ya.
1: Evet. Heh.
0: Bu ne zaman çıktı tekrar? Yöneticiler listesi açıklandıktan sonra çıktı. Bu tasdif ediliyor. Çalışma yapılıyor. O gün İbrahim Hacı Osmanoğlu inisiyatif alıyor. Yayınlayın diyor ve yayınlatıyor o listeyi. Nasıl yorumlarsan yorumla.
1: Peki. Var mı
0: ama özür dilerim. Bence o işin bir adımı daha var. O liste açıklandı ya. Şimdi biz neyi gördük? Listeden sonra gözaltına alınanlar oldu. Niye? 6222'ye muhalefetten evet. kendi maçına şey yapmalarından ötürü.
1: Bahis
0: oynamalarından ötürü. Şimdi o listede kendi maçlarına bahis oynayanlar varsa eğer onların tamamını da gözaltına alacaklar. Alınır. Eğer alınmazsa o liste yayınlanırsa bu sefer orada savcılık tarafı çok yıpranır. Çünkü neden? Soruşturma bu şekilde gidiyor. Olsa zaten 6222'ye muhalefetten ki Metehan'la şey neydi? Mert Hakan, Metehan Baltacı mıydı?
1: Evet evet.
0: Metehan Baltacı vesaire. Onlar özellikle hani onların gözaltına alınması ve tutuklanmasına sebep konuda kendi maçlarına doğrudan ya da dolaylı kupon yaptırmalarıydı. O yüzden bu listeyle ilgili önümüzdeki günlerde yeni bir soruşturma ben bekliyorum. Bunu da tamamen geçmişteki örneklere bakarak söylüyorum.
1: Peki. Sen bir şey söyleyecek misin?
2: Yok ben alakalı? Bu konuda çok...
1: Girmek istemiyorsun.
2: Girmiyorum. Yani o devam eden bir
1: beklemek
2: süreç
1: lazım.
2: Var. Hiç yani bekleyelim.
1: Peki yani. İkinize de teşekkür ediyorum. Tamamladık teşekkür diye ediyoruz. Düşünüyorum. Eksik bir şey bıraktık mı? Bıraktıysak da yarın konuşuruz. Her gün yayın yapıyoruz zaten. Aydın abi ağzına sağlık.
0: Sağ olasın. İzleyenlerimize teşekkürler. Herkese iyi hafta sonları.
1: İbrahim abi ağzına sağlık. Herkese iyi hafta sonları dileyelim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Kim ne dedi?
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: değiştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri, mutlu pazarlar. Ben Göksel'in Çağrı Saraç, Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim. Ve yaklaşık 3 saat boyunca da birlikteliğimiz sürecek. Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul var. Tek aday var, tek aday mevcut başkan Serdal Adalı. Bir o genel kurula gidelim, toplantıya gidelim. Seçim başladı, zaten tek adaylı bir seçim ama öncesindeki konuşmaları sizlerle an be an paylaşalım.
2: ...2026 tarihinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulu divan heyeti için Divan Başkanı Sayın Avukat Özkan Burak Özmen, Divan Başkan Yardımcısı Sayın Faruk Öztürk, Divan Başkan Yardımcısı Sayın Anıl Cansızoğlu, Yazman üyesi Sayın Bedirhan Tuz, Yazman üye Gizem Usluakın, diğer üyeler Sayın Muhsin Yılmaz, Sayın Bilal Yıldız, Sayın Mehmet Emre Açan, Sayın Ahmet Hilmi Yılmaz olarak önerge sunulmuştur. İmzaya sunanlardan isimler okumak istiyorum. Mümin Yılmaz Kocaman, Feza İnal Polat, Rafet Koray Kocaman, Hazal Ecem Bozkurt, Uğur Fora, Cüneyt Fatin Deli Orman.

0: O zaman önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul edilmiştir. Katılan üyelerimizin oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Kongre Divan Başkanımızı ve Divan Kurulu üyelerimizi görevlerini devralmak üzere kürsüye davet ediyorum.
1: Geldikten sonra.

0: Başarılar. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ya yok, koş.
1: Kolay gelsin.
0: Kolay gelsin.
1: Kolay gelsin. Kolay gelsin.
2: Değerli genel kurul üyeleri, olağanüstü seçimli genel kurulumuzun kulübümüz ve camiamız adına hayırlı olmasını diliyor, kulübümüzün geleceğine katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Genel kurulumuzun başarılı geçmesini diliyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
3: Sesimden gidiyorum
1: güzel.
3: Sesim güzel. Benim sesim şey abi, detone mi diyorlar?
4: Davudi.
3: Davudi diyor. Bir daha bir detone mi diyorlar? Bir şey daha diyorlar.
4: Detone mi diyorlar? Mikrofonları açıp yok, kapatamadık.
5: Hoş geldin. Ve vicdana uygun bir şekilde mali kongremizi sizlerin sayesinde tamamladık. Bugün de heyetimizdeki kıymetli arkadaşlarımızla beraber aynı şekilde hukuka uygun, şeffaf bir şekilde bir yönetim sergileyerek genel kurulu inşallah tamamına erdireceğiz. Bizlere duyduğunuz güven için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Oy birliğiyle kabul edildi. Ayaklarınıza sağlık tekrardan. Hızlı bir şekilde, dün bahsetmiştim, gelenek olmasını istiyorum. Buradaki kıymetli isimlerin de tanınmasını istiyorum. Bendeniz Avukat Özkan Burak Özmen, Beşiktaşlı Avukatlar Dernek Başkanıyım. Sayın Gizem Uslu Akın, daha önce sicil kurulunda görev yapmış kıymetli bir kongre üyemiz. Sayın Ahmet Hilmi Yılmaz, Genç Beşiktaşlılar grubunda başkanlık yapmış kıymetli bir arkadaşımız. Sayın Faruk Öztürk, geçmişte Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği ve Disiplin Kurulu üyeliği yapmış kıymetli bir büyüğümüz. Sayın Anıl Cansızoğlu, Kabataş Vakfı'nda önemli işlere imza atmış Yönetim Kurulu Başkanı ve sizlerin de yakından tanıdığı bir isim. Sayın Avukat Bilal Yıldız, kıymetli meslektaşım. Sayın Avukat Muhsin Yılmaz, yine kıymetli bir meslektaşım. Avukat Bedir Hantuz, yine Beşiktaşlı Avukatlar Derneği Başkan Yardımcısı. Ve Avukat Mehmet Emre Açan, yine kıymetli bir meslektaşım. Biz 9 kişilik heyetimiz, kıymetli bir meslektaşım. Biz 9 kişilik heyetimizle bugün saat 5'e kadar oyların kullanılması, akabinde son üyenin de oyunu kullandıktan sonra sayım hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirip günü tamamlamayı hedefliyoruz. Şimdi gündemle ilgili bir bilgi vermem gerekiyor. Sırada bekleyen kıymetli üyelerimiz var. Açılış yapıldı. Toplantı başkanlık divanı seçimi yapıldı. Saygı duruşu İstiklal Marşı'na geçeceğiz. Devamında da başkan adaylarının programlarını takdimi var. Yani başkan adayı konuşma yapacak sizlere. Arzu ederseniz yerlerde oturabilirsiniz. Arzu ederseniz bekleyebilirsiniz ama bu gündem konusunda sizlere bilgi vermek istedim. Evet kıymetli üyelerimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimiz için saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum.

0: Teşekkür ederim. Toplantı açılışı hazirün sayısını veriyorum. 426 kişiyle açtık. Yine dünkü uygulamamız gibi her saat başı hazirün sayısını bildireceğiz. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, başkan adaylarının programlarını takdimi maddesi uyarınca Sayın Serdar Adalı'yı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.
1: Buradan geçecek abi başkan. Buradan geçecek. Başkan.

kıymetli hazırım. Seçimli olağanüstü genel kurulumuzu ülkemizin ve dünyanın her noktasında takip eden Büyük Beşiktaş ailesi, saygıdeğer Beşiktaşlılar, bugün burada Beşiktaş'ımız için daha büyük hedeflere yürüyeceğimiz, daha güçlü, daha aydınlık bir dönemi başlatmak için toplandık. Seçimli olağanüstü genel kurul toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Sözlerime başlarken dün gerçekleştirdiğimiz mali genel kurulumuzda bizlere olan güvenini ortaya koyan, destek veren, güç veren siz değerli genel kurul üyelerimize yürekten ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizlere olan güveninizi boşa çıkarmayacağımızdan, Beşiktaş'ı layık olduğu günlere hep beraber taşıyacağımızdan hiçbir Beşiktaşlı'nın şüphesi olmasın. Değerli genel kurul üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar, dün gerçekleştirdiğimiz idari ve mali genel kurulumuzda siz değerli kongre üyelerimize gelen görüşleri dile getirmek, arkadaşların erken ayrılmasından dolayı da cevaplayamadığımız sorularınızı cevaplamak isterim. Sizlerden en çok gelen soru bundan sonra nasıl gelir elde edeceğimiz yönünde. Dikilitaş projesinin tek seferlik bir gelir kalemi olduğu söyleniyor ve sürdürülebilir gelirimiz olmayacağından endişe ediliyorum.

0: Kongrede de ifade ettiğim gibi dikili taştan gelecek gelirin bir kısmıyla yeni bir arsa alıp gayrimenkul projelerine devam edeceğiz. Bunun yanında yeni sponsorluk gelirleri de ekleyeceğiz. Takımımızın ligde ve Avrupa'da yaptığı çıkışla müsabaka gelirlerimizin de artmasını bekliyoruz. Ayrıca yeni yayın ihalesinden çok daha yüksek bir gelir beklentimiz var. Gelir getirici projeler üretmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Basketbol takımı sponsorluğuyla ilgili de çok soru alıyoruz. Sponsor konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Seçiciyiz. Kısa süre içinde sonuçlandırıp formamıza ve bütçemize gereken katkıyı sağlayacağız. Forma sırf sponsorumuzla ilgili soruları aldık. Bu konu yargıda. Şirket şu an TMSF'ye devredildi. Yeni yönetimle görüşüp en kısa zamanda konuyu netleştireceğiz. Beşiktaş'ımızın mali durumunu tüm detaylarıyla açıkladık. Beşiktaş tarihinin tek kalemde en büyük gelirini getirecek projesini yaptık. En kısa sürede dikili taşın da temelini atacağız. Projelerimiz de devam edecek. İhraç edilen ve edilmeyen üyelerle ilgili sorular, görüşler oldu. Her biri genel kurum üyelerinin kararıdır. Yönetimden ayrılan arkadaşlarımızla ilgili görüşler oldu. Hepsi Beşiktaş'a yönetim kurulunda olmasa da hizmet etmeye devam edecek insanlar. Yollarımız bir arkadaşlarımla. Hizmetleri için kendilerine bir kez daha ayrı ayrı teşekkür ederim. Transfer maliyetleriyle ilgili görüşleri, endişeleri anlıyorum. Ancak transfer ettiğimiz her bir oyuncu bizi hedeflerimize taşıyacak kalitede. Ayrıca göreceksiniz, yollarımızı ayırdığımız oyunculardan kar elde ederek çıkmış olacağız. Önceki yıllardaki transferlerin yarattığı güvensizlik ortamını biliyorum. Ve hepinize de hak veriyorum. Ancak Beşiktaş'ta artık üstüne para vererek, maaşını ödeyerek futbolcu gönderme değeri sona ermiştir. Her bir oyuncumuz çok değerli, yükümlülükleri elbette düşüneceğiz. Ancak olası getirileri de göz ardı etmeyelim. Rakiplerimizin 1-2 oyuncuya verdiği yıllık ücret ve bonservis rakamlarına biz bir takım kurduk. 3 büyük kulübün kontratlarını verdiği maaşları karşılaştırın. Bizim iyi işi çıkardığımızı çok net şekilde bir göreceksiniz. Kartal Yuvası mağazalarının her noktasında iyileştirme ve gelirlerimizi artırma çalışmalarımız devam edecek. Stat türbün kapasitesini Kasım ayında 46 bine çıkaracağız. Değerli genel kurul üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar, dünkü soru ve görüşlerinizi cevaplamaya çalıştım. Her bir düzeyli eleştirinin bizim için değerli olduğunu bilmenizi rica ederim. Bugün tek listeli bir seçim geçirdiğimiz halde Beşiktaş Genel Kurulu'na olan sorumluluğu yerine getiren her bir üyemize teşekkürü borç biliyorum. Gelip yönetim kurulumuza oy veren, Beşiktaş'ta yeni bir dönemin başlangıcına birlikte imza attığımız her bir üyemize, özellikle şu anda salonda olanlara, erken saatte burada yerini alan arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum.
1: Sayın Serdar Adalı'ya konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Gündemin 4. maddesini tamamladık. 5. madde, başkan ve yönetim kurulu seçimine geçeceğiz. Çok hızlı bir şekilde sizlere pusulayı ve zarfı tanıtacağım. Görmüş olduğunuz zarf kabinlerin hepsinde yeterli miktarda olacak. Ve bir tane de yönetim kurulu listesi, beyaz liste, tek liste olarak bulunuyor.

Yönetim Kurulu Başkan Üyeleri aday listesi: Başkan Serdar Adalı. Yönetim Kurulu asıl üyeleri: Murat Kılıç, Uğur Fora, Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Abidin Orhan Özelp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçük Emre. Yönetim Kurulu yedek üyeleri: Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin isimlerinden oluşuyor. Arkadaşlar, her zarfa kullanmak isteyenler bir tane atmasını rica ediyoruz. Birden fazla atmanız halinde bu herhangi bir etkisi olmuyor. Bizim işimizi zorlaştırır sadece. O yüzden bilgi vermiş olayım. Diğer kurullar herhangi bir şekilde seçim olmadığı için işimiz kolaylaşacak. Evet, saat 10.40. Bir hatırlatma daha yapayım. Yine zarfın içine pusulayı koyduktan sonra zarfla birlikte geliyorsunuz sandıklara. Yaka kartlarınızı da koymanız gerekiyor. Biz ona göre sayım yapıyoruz. Yaka kart ile zarf sayısının uyumlu olması açısından bizim için önem arz ediyor diyerek ara ara zaten hatırlatmaları yapacağım. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Evet, görevli arkadaşlar, saat 17.00'a kadar salonda hazır bulunan herkese oy kullanma hakkı sağlayacağız. Tüzüğümüzün 21.5 maddesi uyarınca saat 10.40 itibariyle oy kullanma işlemini başlatmış bulunmaktayız. Hayırlı uğurlu olsun.

0: Bugün tabii oy kullanma günü olduğu için çok fazla aslında konuşmalar yapılmadı. Son konuşmalar bu şekildeydi ama düne dönelim. Asıl dün yapıldı gerekli açıklamalar. Ve dünkü şöyle bir dikkat çeken konuşmalara dönelim. İlk olarak Beşiktaş'ın mevcut başkanı ve tek adayı şu anki Başkan Serdal Adalı ile başlayalım. Dünkü konuşmasında Serdal Adalı neler söyledi hatırlayalım.
1: Olduklarını da hep beraber görüyoruz.

Ancak bu futbol, bu mücadele devam ettikçe Beşiktaş mutlaka hak ettiği yerde, o liderlik koltuğuna oturacaktır. Taraflı tarafsız, herkesin kabul ettiği bir gerçek var. Aleyhinde yapılan bütün hatalara, bütün algılara rağmen bugün Beşiktaş bu ligin en iyi futbol oynayan takımıdır. İşte bugün karşınıza oyunuyla, organizasyonuyla, planlamasıyla, kadrosuyla, hocasıyla, taraftarıyla ligin en iyi takımını kurarak çıkmış bulunuyoruz. Ben bugün bundan büyük bir mutluluk duyuyorum, gurur duyuyorum. Maçlarda, sokaklarda, gittiğim her yerde Beşiktaşlılarla konuşuyor, bir araya geliyorum. Bütün Beşiktaşlılarda o heyecanı, o tutkuyu, şampiyonluk duygusunu yeniden görüyorum. Sokakta yeniden Beşiktaşlı formalı çocuklarımızı, gençlerimizi görüyorum. Aynı şekilde yıllar sonra türbünlerde kenetlenmiş, takıma müthiş bir destek veren, dünyaya nam salan Beşiktaş taraftarını yeniden görmenin mutluluğunu yaşıyorum. İşte bunlar Beşiktaş'ın güzel günler göreceğinin ilk işaret.

lütfen bu kenetlenmeyi sürdürelim. Sizler desteğinizi bizlerden ve takımınızdan esirgemeyin. Saygıdeğer genel kurul üyeleri, değerli Beşiktaşlılar, hakem hataları sebebiyle karşınıza lider olarak çıkamadık. Bu süreçte camiamızdan Beşiktaş'ın hakkını yedirmeyin serzenişlerini de çok duyduk. Belki zaman zaman bizler de eleştirildik. Ancak göreve geldiğimiz ilk günden beri MHK'yi işaret eden sadece bizdik. Ferhat Gündoğdu ismini defalarca zikrettik. Kendisi MHK başkanı olduğu sürece Türk futbolunun bir arpa boyu yol alamayacağını söyledik. Bugün geldiğimiz noktada MHK'deki çarpık yapılanmaya en büyük mücadeleyi veren, onları en üst perdeden eleştirip gerçekleri söyleyen bu cami oldu. Beşiktaş oldu. Tarih bu Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardı. Beşiktaş'a karşı organizasyon yapmanın, Beşiktaş'ın hakkını yemenin, Beşiktaş'ı durdurmaya çalışmanın da nihayet bir yaptırımı oldu. Ben cami olarak bu mücadeleyi hakkıyla verdiğimize inanıyorum. Arkamızda durup bize güç veren büyük Beşiktaş camiasına da çok teşekkür ediyorum. MHK konusunda yaşanan bu gelişmelerin yeni bir dönemin başlangıcı olmasını, bu yeni dönemin ülkemize ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Her zaman söylediğimiz gibi biz ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Sahalarda çifte standart uygulanmamasını, iyi oynayanın, hak edenin kazanmasını istiyoruz. Oyuncularımıza, teknik ekibimize, kadromuza, oyunumuza biz güveniyoruz. Adaletli bir futbol ortamı sağladığında da şampiyon olacağımıza da inanıyoruz. Değerli genel kurul üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar. Bugün mali ve idari genel kurulumuzda Beşiktaş'ın finansal gerçekliğini sizlerin huzurunda değerlendireceğiz. Belki bazı rakamlarda, bazı borç kalemlerinde artış göreceksiniz. Fakat bu tablolara kesinlikle Beşiktaş'ın borcu artıyor, Beşiktaş yeni mali yüklerin altına giriyor gibi bir gözle bakmamak lazım. Biz göreve geldiğimizde 140 milyon euro değeri olan fakat hiçbir katma değeri olmayan, bu maliyetleri kasasına geri döndürme şansı bulunmayan bir Beşiktaş'ta yer aldık. Kalıcı olarak 34 oyuncuyla yollarımızı ayırdık. 34. Bu 34 oyuncudan sadece 3'ü bizim dönemimizde bonservis ödeyerek transfer ettiğimiz oyunculardı. Beşiktaş'a en ufak bir katkı sağlamayan ciddi bir oyuncu grubunu para kazanarak değil, ne yazık ki üste para ödeyerek gönderdik. Kadroyu temizlemenin de bizim için büyük bir maliyet oldu. Biz bu maliyetleri de göğüsledik. Yaptığımız bu hamleler sonrası yeni ve kaliteli bir takım kurmak için haliyle bonservis harcamaları yaptık. Yaptığımız bu transfer operasyonları sonrasında kadro değerimizi 140 milyon eurodan 273 milyon euro seviyelerine çıkardık. Eğer geçmişten gelen hataları
düzeltmek zorunda kalmasaydık, eğer oyuncu gönderme maliyetlerine katlanmayıp bu parayı kadromuza harcayabilseydik, 273 milyon euro olan kadro değerimiz bugün çok daha yukarılarda olabilirdi. Biz Beşiktaş'a geri dönüşü olmayacak bir harcama yapmadık. Son sahibi olacağımız hiçbir futbolcu da almadık, almayacağız da. Bunu herkes böyle bilsin. Güncel kadromuzdaki bütün oyuncular Beşiktaş'a ciddi gelir getirebilecek seviyede ve kapasitede. Bu oyuncular maliyetlerinin çok üzerinde getirisi olabilecek oyuncular. En önemlisi, biz bu sezon çok iyi bir kadro, üst düzey bir futbol aklı, Avrupa'nın en önemli teknik adamlarından biriyle yola çıktık. Beşiktaş'ı yeniden şampiyonluklara ulaştırmak için gereken adımları attık. Atmaya da devam edeceğiz. Dolayısıyla bugünkü bilançoların yalnızca borç artışı olarak değil, doğru ve sağlıklı bir biçimde değerlendirilmesi gerekiyor. Beşiktaş zamanı geldiğinde borcundan fazlasını kasasına koyabilecek kadro yapısına sahiptir şu anda. Ayrıca kurduğumuz bu kadro, mücadele ettiğimiz her kulvarda sportif başarı için son ana kadar da mücadele verecektir. Bu kadro Beşiktaş'ımıza katma değer üretecektir. Önümüzdeki dönemde kadro yapımızı daha güçlü hale getirmek için çalışmalarımıza da devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Önünüze şöyle bir tabloyu açıkça koymak istiyorum. Sadece geçtiğimiz transfer döneminde yaptığımız transferlerle takımımızın kadro değeri 93 milyon euro artarak Avrupa'nın bu alanda önde gelen kulüplerinden biri olduk. Artık kadro yapımız istediğimiz seviyeye geldi. Bundan sonra sözleşmesinin tamamını ödeyerek, üzerine para verip yeter ki git diyecek hiçbir oyuncumuz da kalmadı. Bundan sonra bütün harcamalarımızı sadece Beşiktaş'ı güçlendirmek için yapacağız. Beşiktaş bugün dünyanın en büyük kulüplerinde oynayabilecek oyunculara sahip. Dünya Kupası'nda yıldızlaşan, milli takımlarında düzenli oynayan, geldikleri takımlarda şampiyon olan, uluslararası finaller oynayan bir oyuncu topluluğuna ulaştık. Kadro değerimizi kısa sürede daha da yüksek seviyelere çıkaracağız. Ve doğru zamanlarda doğru oyuncu satışları yaparak Beşiktaş futbol takımını kendi gelirini üreten bir yapıya kavuşturacağız. Beşiktaş bundan sonra özendiğimiz, örnek gösterdiğimiz, Türkiye'de neden olmuyor dediğimiz bir vizyonla yönetilecek. Bizler aynı zamanda sıkıntılı bir kadro yapısının olduğu dönemde göreve gelmemize rağmen Beşiktaş'ımıza 1,5 yılda 82 milyon euro bonservis bedeli kazandırdık. Uzun yıllardan sonra. Bizim dönemimizde gelen oyuncular bu rakamların çok daha üzerinde gelir elde etmemizi sağlayacak. Bundan hepinizin içi rahat olsun. Beşiktaşlıların da içi rahat olsun. Beşiktaş'ın yıllar sonra değerli bir futbol takımı, değerli oyuncuları var. Bugün bonservis harcaması şeklinde gördüğümüz bu kalemler borç artışı değil, değer artışı. Beşiktaş bugün kulüp tarihinin, hatta ülke tarihinin rekorunu kırarak 17 oyuncusunu milli takımlarına göndermiş bir takım haline geldi. Beşiktaş bugün Avrupa'nın en köklü takımlarından Marsilya'yı farklı mağlup etmiş,
Avrupa sahnesine güçlü bir dönüş yapmış durumdadır. Beşiktaş ülke futbolunu yeniden en iyi şekilde temsil edip dünya futbolundaki yerini yeniden kazanacağı bir döneme başlamıştır. Değerli genel kurul üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar, futbol şubemizde bu gelişmeler yaşanırken basketbolda da ligde ve Avrupa final serileri oynama başarısı gösterdik. Bu başarıların sonucunda Beşiktaş'ımızı Avrupa basketbolunun en üst seviyesi olan EuroLeague organizasyonunda temsil etmeye hak kazandık. Şu anda basketbolda sezona istediğimiz başlangıcı yapabilmiş değiliz. Ancak yeni kurulmuş bir takımız. Adaptasyon devresini tamamlandığımızda inanıyorum ki çok iyi bir takım olacağız. Ayrıca basketbolda da eksiklerimiz var. Basketboldaki eksiklerimizi de en kısa sürede gidereceğiz. Transferleri en kısa sürede tamamlayarak en kısa sürede basketbol takımımıza yakışır İyi bir isim sponsorunu da Beşiktaş'ımıza kazandıracağız. Burada süre gelen istikrarlı başarı devam edecek. Bu sene bildiğiniz gibi maçlarımızı basketbol gelişim merkezinde oynuyoruz. Sizlerin salonu da dolduracağınızdan, takımımıza her zaman olduğu gibi gereken desteği vereceğinizden de eminim. Beşiktaşlılar salondan yine mutlu ayrılacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Değerli Beşiktaş Genel Kurulu üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar. Göreve geldiğimizde camiamızdan 1,5 yıllık bir süre talep etmiştik. Bu kadro revizyonunu ilk gün verdiğimiz gibi yalnızca 1,5 yıllık bir süre zarfında yaparak camiamıza verdiğimiz sözü yerine getirdik. Üstelik sadece kadro yapılanması yapmakla da kalmadık. Geçtiğimiz 1,5 yılda yaptığımız toplam ödeme 466 milyon eurodur. Daha iyi ifade edebilmek için bu konuyu şöyle anlatayım. Biz 1,5 yıllık görev süremiz içerisinde evimizden kalkıp kulübe geldiğimiz her gün, evet her gün 1 milyon euro ödeme yapmışız. Her gün bir yerlere 1 milyon euro, yani 55 milyon TL ödeme yaptığımızı düşünün. Her gün yeni baştan günlük 1 milyon euro bulmak, bazen bunu kendi kaynaklarınızdan koymak zorunda olduğunuzu düşünün. İşte biz 1,5 yıl boyunca her gün bunu yaşadık. Ve çok şükür böyle bir yükün de üstesinden geldik sizlerin desteğiyle. Yanlış anlaşılmasın. Bunları bir şeylerden şikayet etmek için anlatmıyorum. Sadece nereden nereye geldiğimiz ve neler yaptığımız koşullarımızı doğru anlaşılsın istiyorum. Yaptığımız bu 466 milyon euroluk ödemenin Beşiktaş için en önemli kısmı şudur. Göreve geldiğinizde 128 milyon dolar tutarında olan banka borçlarımızı 1,5 yıl içerisinde 53 milyon dolara indirmeyi başardık. Borcumuzu ana para olarak bu seviyeye indirmemizin Beşiktaş'a çok önemli bir getirisi oldu. Geçtiğimiz sene 51 milyon euro seviyesinde faiz ödemesi yapmışken bu seneyi sadece 5 milyon euroluk bir faiz ödemesiyle kapatıyor olacağız. Bizim yönetime gelip bankalar konsorsiyumu borcunu devraldığımızda ödediğimiz aylık faiz yaklaşık 5 milyon euro seviyesindeydi. Şimdi bu bir aylık faiz bütün yıl boyunca ödediğimiz toplam faize dönüştü. Biz
bankalar konsorsiyumu borcunu devraldığımız şekilde devam ettirseydik öncesi gibi, bugün bankalar konsorsiyumuna 190 milyon dolar seviyesinde borcumuz olacaktı. Biz bu borcun dörtte birine düşürdük. Yaptığımız ödemeler ve yapılandırmalar sayesinde Beşiktaş'ı büyük bir faiz yükünden de kurtarmış olduk. Beşiktaş tarihinin en büyük borç ödemesini yapmış yönetim kurulu olarak da bugün karşınızdayız. Arkadaşlarımla beraber. Bu kadar büyük bir borç ödemesi yaparken yeri geldi kendi kaynaklarımızı kullandık. Ancak daha da önemlisi, bu 1,5 yılda Beşiktaş'a önemli gelir kalemleri yarattık. Bu gelir kalemlerinin en önemlisi Dikilitaş projesiydi. Beşiktaş'ımız Dikilitaş projesinden bugünün değeriyle toplam 8,5 milyar TL gelir elde edecek. İleride kur farkının ortaya çıkması halinde bu gelir TL bazında çok daha yüksek olacak. Bu 8,5 milyar TL'lik gelirin 2,1 milyar TL'lik kısmını tahsil etmiş bulunuyoruz. Bu proje Beşiktaş'ımıza bundan sonra en az 6,4 milyar TL daha gelir getirecek. Biz bu 6,4 milyar TL'nin bir kısmını kalan 53 milyon euroluk banka borcumuzun ödemesinde kullanacağız. 53 milyon euro tutarındaki banka borcumuz 5 yıla yayılmış bir ödeme planıyla vadelendirdi. Dikilitaş projesinden gelecek bu gelirin bir kısmını banka borcumuzun ödemelerine bağlamış durumdayız. 5 yıl içinde banka borçlarımızı da tamamen bitirmiş olacağız. Yani Beşiktaş borçlarını ürettiği gelirlerle ödeyebileceği bir mali yapıya kavuşmuş durumda. Banka borcu, faiz yükü gibi konuları Beşiktaş'ın gündeminde

büyük kısmını faiz yükünden yarın ki seçimli genel kurulumuz sonrasında en kısa sürede Dikiltaş projesinin temel atma törenini hep beraber yapacağız. Dikiltaş konusunu kapatmadan bu konuyla ilgili ufak bir ayrıntıyı sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum. Dikiltaş projemizin olduğu alanda yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait arazinin bize tahsisi sonrası üniversiteli gençlerimiz için Şişli'de bir öğrenci yurdu inşa edeceğiz. Evet, yanlış duymadınız. Bu İlklerin Kulübü Beşiktaş olarak ülkemize bir öğrenci yurdu kazandırıyoruz. Ve bu alanda da diğer kulüplere öncülük yapıyoruz. Değerli genel kurul üyelerimiz, saygıdeğer Beşiktaşlılar. Projelerimizden bahsediyorken bir acı gerçeği daha sizlere üzüntüyle ifade etmek istiyorum. Beşiktaş Türkiye'nin en büyük spor kulübü olmasına rağmen yıllardır tek bir çivi çakılmadan yerimizde saymışız. Yeni bir mal varlığı kazandırılmasından vazgeçtim. Sahip olduğumuz yerler bile yıllarca atıl durumda kalmış. İşte biz geçtiğimiz 1,5 sene içerisinde bu duruma da son vermeye gayret ettik. En büyük mali projemiz olan Dikiltaş projesinin dışında hepimiz için çok özel, çok kıymetli anlara ev sahipliği yapmış olan Akaretler'deki eski kulüp binamızı BJK divan lokali haline getirdik ve divan üyelerimizin hizmetine sunduk. Biz bu projedeki katkıları için divan kurulu başkanımız Sayın Ahmet Ülkmezgil'e bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Bir başka önemli projemiz Beşiktaş Futbol Akademisi olarak hayata geçirdiğimiz Sancaktepe 15 Temmuz tesisleridir. Bu noktada şu konuya da vurgu yapmak isterim. Sancaktepe 15 Temmuz tesislerimize camiamız tarafından gereken önemin verilmediğine bizim burayı iyi anlatamadığımıza inanıyorum. Sancaktepe 15 Temmuz tesisimiz Beşiktaş'ımıza çok uzun yıllar sonra yapılan ilk tesis olma özelliği taşıyor. Üstelik böyle bir tesisin varlığı Beşiktaş'ımızın geleceği, gelecek nesilleri, Beşiktaş'ın gelecek nesilleri açısından da büyük önem arz ediyor. 28 kişilik konaklama, 2500 kişilik seyirci kapasitesi olan bu tesisimiz 16 Mayıs 2026 tarihinden itibaren de faaliyete geçmiş durumda. Futbol altyapımızı tamamıyla buraya taşıyacak, Allah'ın izniyle Beşiktaş'a geleceğin yıldızlarını da buradan kazandıracağız. Camiye olarak böyle bir akademi hamlesinin hakkını vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Sancaktepe 15 Temmuz tesislerimizle birlikte 6500 metrekarelik kapalı alan üzerine inşa edilen 10 kişilik konaklama kapasiteli Sancaktepe Şehit Selim Topel tesislerini Beşiktaş'ımıza kazandırdık. Burayı güreş takımımızı taşıdık. Federasyonumuzla ortak projeler yapıyoruz. Yakın gelecekte basketbol altyapımızı bir merkezde toplamak için Akatlar projemize de başlayacağız. Ayrıca Kasım ayı sonunda stadımızın türbün kapasitesini artırmak için çalışmalara başladık. Yapılacak olan bu çalışma ile stadımızın seyirci kapasitesini 46 bine çıkarıyoruz. Stadımızda kapasitenin artmasıyla birlikte gelirlerimizde de önemli bir artış olacak. Hepsinden ötesi sesimiz daha kuvvetli çıkacak.

0: Beşiktaş gibi büyük hedefleri olan bir camiada bir buçuk yıl gibi bir süre yönetimler için çok uzun sayılmaz. Biz bir buçuk yıl gibi bir süre içerisinde bütün bu projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde mali yapısı çok daha rahatlamış, yüklerinden kurtulmuş bir Beşiktaş olacak. Biz de bu sayede tesisleşmeye daha fazla zaman ve bütçe ayırabileceğiz. Çok daha fazla proje üretebilecek Beşiktaş'ımızın geleceğine yatırım yapabileceğiz. Buradaki görevimizi tamamladığımızda Beşiktaş'a birçok mal varlığı ve tesis kazandırmış olarak anılmak istiyoruz. Ne yapıyorsak Beşiktaş'a katkı sağlamak, sağlam bir gelecek inşa etmek ve şanlı tarihte güzel izler bırakabilmek için yapıyoruz. Beşiktaş için bu kısa sürede yaptıklarımız sadece tesisleşmeyle de kalmadı. Görev süremiz içerisinde Kartal Yuvası ciromuzu yaklaşık %300 oranında artırdık. Stadyum gelirlerimiz 4,5 milyar TL'yi aştı. Gen Beşiktaş projesini hayata geçirerek Beşiktaşlı çocuklarımıza ve gençlerimize genel kurul üyesi olmanın yolunu açtık. Şimdiye kadar 2000'in üzerinde genç kardeşimizi Gen Beşiktaş üyesi yaptık. Bu noktada sizlerden, Beşiktaşlı anne babalardan ufak bir ricam var. Çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras olan Beşiktaşlılığı onlara şimdiden aşılayalım. Hepsini üye yapalım. Görev süremiz boyunca bir başka önemli atılımı da sponsorluklar konusunda yaptık. Kulübümüze Türkiye'nin ve dünyanın en önde gelen markaların içinde olduğu önemli sponsorluklar kazandırdık. Sponsorluk, reklam anlaşmaları ve işbirliklerinden elde edilen toplam gelirimiz yaklaşık 90 milyon euro oldu. Her geçen gün de artmaya devam edecek. Futbol takımımızın forma sponsoru ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylar hepimizin malumu. Bu konuda bizzat bana da çok sayıda telefon ve mesaj geliyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde söz konusu şirket TMSF'ye devredildi. En kısa sürede onlarla oturup görüşüp nasıl bir yol izleyeceğimize karar vereceğiz. Bir kez olsun, bir kez olsun geçirdiğimiz süre içerisinde personelimize, sporcularımıza ödeme sorunu yaşamadık. Geçmiş yönetimlerden kalan cezaları ödedik, dosyaları kapattık. UEFA'nın getirdiği finansal kısıtlamalar bizim dönemimizde kaldırıldı. Bunları böyle maddeler halinde tek tek anlatmamın bir nedeni var. Beşiktaş'ın geleceğinin emin ellerde olduğunu, bizim de Beşiktaş'a en iyi şekilde hizmet etmek için çalıştığımızı bilmenizi, bilmelerini rica ediyorum. Yarın yapacağımız seçimli genel kurulumuzla birlikte Beşiktaş'ımız için yepyeni bir istikrar dönemine başlıyoruz. Ben bu noktada bundan 1,5 sene önce birlikte yola çıktığımız Beşiktaş için zor zamanda büyük sorumluluk alıp büyük bir özveriyle çalışan, bugün itibariyle yönetim kurulundaki görevlerinin sonuna gelen yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Yarından itibaren sizlerin teveccühüyle yeni yönetim kurulumuzla 8 yeni arkadaşımızla Beşiktaş için yeniden yola çıkıyoruz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın da Beşiktaş'a en iyi şekilde hizmet edeceğine, yeni dönemde büyüyen hedeflerimizi hep birlikte gerçekleştireceğimize, Beşiktaş'ı layık olduğu güzel günlere ulaştıracağımıza yürekten inanıyorum. Bugün Mali ve İdari Genel Kurulumuza katılım sağlayan değerli genel kurul üyelerimize, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Tüm üyelerimizi yarınki seçimli genel kurulumuza bekliyorum, davet ediyorum. Beşiktaş'ımıza yakışır, yüksek katılımlı bir genel kurul olmasını diliyor. Yeni yönetim kurulumuzun camiamızın desteğini daha ilk günden arkasında hissetmesini temenni ediyorum. Çünkü burada hepimiz biliyoruz ki Türkiye'nin en büyük, en köklü, en güçlü camiası Beşiktaş'tır.
1: Şu anda da Formula 1'de bir yarış devam ediyor ve Verstappen'in liderliğinde 20. turu koşuluyor yarışın. İkinci sırada George Russell var. Üçüncü sırada Antonelli. Dördüncü sırada Hajar. Beşte Lawson. Altıda Ocon. Yedide Hamilton. Bu şekilde sıralama devam ediyor. Yarışın sıralaması ve 20. turdayız. Birazdan Eralp Isı da hattımızda olacak sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Hem milli takımımızı konuşacağız hem şu yarışın da yorumlarını alırız kendisinden. Eralp Isı da hattımızda, hemen bağlantımızı gerçekleştirelim. Eralp, hoş geldin.
2: Merhaba Göksel'in, uzun bir aranın ardından tekrardan hoş bulduk.
1: Evet, sen de askerlik görevini yerine getirdin. Yeniden hoş geldin aramıza. Umarım sorunsuz, sıkıntısız şekilde geçmiştir.
2: Yeniden hoş bulduk diyelim. Ya gayet iyiydi, bir sorun yaşamadık abi. Yani bir ay boyunca gittik, görevimizi yerine getirdik ve tekrardan burada olmak, hem seninle beraber yayında olmak hem de dinleyicilerimizin karşısına tekrardan çıkmak çok keyifli.
1: Peki başlayalım o zaman programımıza. Tabi döndün, öyle bir gündemde döndün ki gerçekten Eralp, inanılmaz, ortalık çok karışık, yani şaşırmışsındır sen de.
2: Yani gündemi senin SMS'lerinden az çok takip etmeye çalıştım geçtiğimiz bir ay boyunca ve ya hakikaten de herhalde 2011'in ardından en kaos dolu yıllardan birini yaşıyoruz Türk futbolunda. Yani bir ay boyunca çok fazla takip etme fırsatım olmadı. Az önce de belirttiğim gibi senin sayende olaylara az çok hakimim ama askerden döndükten sonra da yaklaşık 3 günlük süre zarfında az çok baktığımda da hakikaten yani ülke futbolunun ne kadar kaos dolu bir ortamda olduğunu ve bu işlerin de böyle kısa vadede çözülmeyeceğini, işin ucunun daha fazla kişiye dokunacağını az çok kestirebildim. Yani az önce de belirttiğim gibi çok büyük bir süreç olacak bana kalırsa. Bu böyle bir iki kişinin görevden alınmasıyla sonuçlanacak bir süreç olmayacak bence. Yani tabii ki de daha olayların başındayız. Dün de MYK başkanı gözaltına alınmıştı zaten. Tutuklandığı haberi geldi. Ya bu işin ucu birçok kişiye daha dokunacak gibi duruyor. Ama dediğim gibi şu anlık daha çok başındayız bu işlerin.
1: Peki bir diğer tarafta da tabii futbola döneceğiz, bu olayları detaylı konuşacağız ama koşulan bir Formula 1 yarışı da var. Yağmurdan biraz ertelenen, geç başlayan Verstappen'in liderliğinde devam eden bir yarış. Nasıl değerlendirirsin sıcağı sıcağına bu yarışı?
2: Koşulan bir yarıştan ziyade koşulmaya çalışılan bir yarış diyeceğim. Çünkü yarışın saat 10'da başlaması gerekirken yaklaşık olarak yarım saat önce start aldı yarış. Tabii ki Malezya'daki hava koşulları sebebiyle yarış birçok kez ertelendi. Hatta ilk yarım saatlik dilimde bir formasyon turu denemesi yaptı FIA ve Mercedes motorlu araçlar hariç bütün arabaların özellikle ikinci sektörde sıkıntı yaşadığını ve neredeyse durma noktasına geldiğini gördük. Bu da yarışın başlamasını bir kez daha erteledi. Hatta ya ben ömür hayatımda ilk defa bir formasyon turu içerisinde kırmızı bayrağa rastladım. Bu da aslında özellikle sadece Formula 1 değil motor sporlarına çok fazla rastlanılmayan bir olaydı. Ki zaten sosyal medyada da bunun geyiği dönmeye başladı. Madem bu tür koşullara ayak uyduramıyor bu araçlar, neden yağmur lastiği var? Gerçekten de bunu sorgulamamız gerekiyor bence. Yani tabii ki de çok absürt koşullar olabilir ama baktığımız zaman yani sadece sağanak yağmurun olduğu bir ortamda da bana kalırsa yarışların yapılması gerekiyor. İnsanlar zaten bunun için heyecanlanıyorlar. Çünkü artık günümüz Formula 1'ine baktığımız zaman birazcık daha tek düze yarışlar izliyoruz. İnsanlar daha fazla aksiyon için bu tür absürt koşullar istiyor. Biraz daha yağmur istiyor, geçiş görmek istiyor, aksiyon görmek istiyor. Ama FIA maalesef ki son yıllarda özellikle son 5-6 senelik zaman dilimi içerisinde bu tür koşullarda çok fazla yarış yapılmasına olanak sağlamıyor ki bugünkü yarışa baktığımız zaman da aslında yarışın 6. turundan itibaren bütün pilotlar tekrardan normal zemin lastiklerine geçmeye başladı. Bu da yarışın tamamen yağmur koşulları dışında gerçekleştiği anlamına geliyor. Yani yarışın sadece %3'lük bir dilimi yağmur lastikleri altında gerçekleşti ki o zaman diliminde de zaten yağmur durmuştu. Sadece pistte birazcık ıslak noktalar kalmıştı. Yani dediğim gibi çok fazla eleştiri var bu konu hakkında. Yani geçmiş yıllara bakıyorsun bundan abi 20-30 sene öncesinde ya bu teknolojinin yanına bile yaklaşılmazken pilotlar piste çıkıyordu bu tür koşullarda. Ama şimdiki zamana baktığımız zaman ya en ufak yağmur damlasında yarışların ertelenmesi bana çok mantıklı gelmiyor. Sadece bana değil bence genel olarak Formula 1 kamuoyuna da bu şekilde lanse edildiğini düşünüyorum. Çünkü yani özellikle sosyal medyanın nabzını tuttuğumuz zaman bu konu hakkında birçok eleştiri var. Hatta günümüz Formula 1'inde en çok eleştirilen konu herhalde yağmur altında yarışların gerçekleştirilmemesi. Yani Formula 1'de mavi logolu bir lastik var. Ya o mavi logolu lastiği ben galiba en son 6 sene önce falan gördüm bir yarış içerisinde. Yani madem kullanmayacaksınız o zaman sadece geçiş lastiği üretin ki insanların kafası karışmasın. Madem bu tür koşullarda araçlar piste çıkmayacak o zaman en başında ona göre bir tavır sergileyin. Ya dediğim gibi yoksa konuyu kısa kesmemiz gerekirse yağmur koşullarında insanlar daha fazla yarış görmek istiyor ama günümüz Formula 1'inde çok fazla bu yaşanan bir durum değil. Bugün de aslında biraz daha kaos dolu bir yarış izleyebilirdik. Özellikle yapılan formasyon turu birçok farklı sürprize gebe olabilecek bir durumdu. Çünkü hem pole'den başlayan Max Verstappen hem de yanından start alan Lewis Hamilton sorun yaşadı ve aslında startta da işler karışabilirdi. Çünkü eğer ki formasyon turlarından start gerçekleşseydi bu iki isim de geri sıralardan start almak zorunda kalacaktı. Ama maalesef ki bu gerçekleşmedi. Şimdiki yarışa baktığımız anda da Max Verstappen kaybettiği liderliği hem George Russell hem de Kimi Antonelli'yi geçerek tekrardan geri aldı ve bu sezon ilk defa galibiyet almaya bu kadar yakın diyebiliriz. Tabii ki daha yarışın yarı noktasına bile gelmedik ama baktığımız an genel olarak cuma, cumartesi ve bugünkü performanslara bakarsak araçlar konusunda Ford motoruyla beraber Red Bull en hızlı araç gibi gözüküyor Malezya'da, Sepang'da. O yüzden kaynaklı olarak da ben yarışın bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Yani Max Verstappen çok yüksek ihtimalle bu sezonki ilk galibiyetini yaklaşık bir saat sonra almış olabilir.
1: Tabii gelecek sene tam bu zamanlarda hatta bu pazar günü gelecek sene Türkiye'de gerçekleşecek yarış. Tarihi de belli oldu. Neler söylersin bu konuda?
2: Evet aslında bunu çok uzun süredir bekliyorduk. 2021 yılının ardından yaklaşık gelecek seneyi de varsayarsak 6 senelik bir bekleyiş. Tam bir yıl sonra bu pazar gününde son bulacak. Yani heyecanlıyız bu konuda. Burada federasyonumuz gerçekten iyi işler yapıyor. İstanbul Parkı tam anlamıyla devraldıktan sonra gerçekten iyi çalışmalar var. Ve gelecek sezonda gerçekten yarış yapmaya uygun koşullar altında bir İstanbul Park izleyeceğiz gelecek sene bu zamanlarda. O yüzden heyecanlıyım. Çünkü İstanbul Park baktığımız zaman da sadece bizim açımızdan değil Formula 1 açısından da çok önemli bir pist olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık günümüz Formula 1'inin yavaş yavaş cadde pistlerine dönmeye başlamasının ardından ve geleneksel pistlerin işte Hollanda olsun, Belçika olsun, Fransa olsun bu tür geleneksel pist yapısına sahip ülkelerden Formula 1'in yavaş yavaş çekildiği bir dönemde ülkemizde 5 sene boyunca Formula 1 düzenlenecek olması tabii ki de hem bizim açımızdan hem de yani geleneksel Formula 1'i seven kamuoyu açısından önemli bir konu olarak değerlendiriyorum bunu. Yani heyecanlıyım bu konuda çünkü İstanbul Park gerçekten de bence Formula 1 tarihinin en iyi 10 pist arasında girebilecek kapasiteye sahip bir pist ve özellikle geldiği son dönemde 2020 ve 2021 yıllarında da zevkli yarışlara ev sahipliği yapmış bir pistti. O yüzden de dediğim gibi bence gelecek sene güzel bir yarış izleyeceğiz. Özellikle Formula 1'in artık geleneksel pistlerden cadde pistlerine kaydığı bu dönemde takvime geri dönmemiz bence ülke ekonomimize katkı açısından da çok önemli olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman 2021 yılında yanlış hatırlamıyorsam 180 binin üzerinde canlı izleyen taraftar vardı Formula 1'e. Yani bu sayı bence gelecek sene 200 bine yaklaşacaktır diye düşünüyorum. Yani biletlerin de çok kısa bir sürede tükenmesini bekliyorum bu konuda. Bu da tabii ki hem ülkemizin tanınırlığı açısından hem de gelecek döviz katkısı olarak katkı sağlayacak hem ülkemize hem de Formula 1'e.
1: Peki futbola geçelim. Futbolda da tabii bugün Beşiktaş'ta seçim var. Sonucu olan bir seçim ve yani sonucu belli olan bir seçim. Tek adaylı bir seçim. Serdal Adalı Beşiktaş'ın mevcut başkanı tek aday. Nasıl değerlendiriyorsun Beşiktaş'ta seçimli genel kurulu?
2: Ya bu seçim aslında

0: görmüyoruz. Bu da aslında Serdal Adalı'nın gelecek adına biraz daha sağlam adımlar atmak istemesinden kaynaklanıyor bana kalırsa. Çünkü birazcık çift seslilik olmaya başlamış bir yönetim içerisinde. Serdal Adalı bu hamlesiyle beraber tekrardan güven oyu kazanmak istiyor. Hem kongre üyeleri tarafından hem de yönetim kurulunu değiştirerek daha fazla güvenebileceği isimlere yönelmek istemiş gibi duruyor bu hamlesiyle beraber ki ya ben de bunu Beşiktaş kongre üyesi olarak olumlu buluyorum. Ya yani burada Beşiktaş'a fayda sağlamayan isimlerden ziyade yeni isimlerin ve katkı sağlayacak isimler olması tabii ki de kulübün geleceği açısından da önemlidir. Beşiktaş'ta da dün güncel borç açıklandı. Yani sadece Beşiktaş açısından değil güncel bütün kulüpler açısından borç giderek artmaya devam ediyor ve bu kısa vadede de çözülebilecek bir durum değil. Burada Sayın Başkan Dikili Taş gibi birçok projeye daha yapmak istediğinden bahsetmişti. Yani bu tür gayrimenkul projeleri de kulüplerin en azından sürdürülebilir bir yapı oluşturması açısından önemli buluyorum. Yani hem dünkü açıklamalarına baktığımız zaman hem de burada bir liste değişikliği yapacak olması ya bana kalırsa kendisine olumlu bir etki oluşturacak bir durum Serdal Adalı açısından, Sayın Başkan açısından. O yüzden de ya ben bu tür seçim kararlarının da çok fazla böyle eleştirilecek bir yanı olduğunu düşünmüyorum Göksel'im.
1: Tabii Beşiktaş'ta da iyi bir gidişat var. Vincenzo Italiano'nun gelişiyle birlikte milli arada, yani milli ara dönüşünde nasıl bir Beşiktaş bekliyorsun? Artık yoğun bir fikstürde olacak Beşiktaş'ta.
0: Evet, aslında ben de askerdeyken çok zevkli maçlar kaçırdım, onu söylemek istiyorum. Hem Fenerbahçe deplasmanı Kadıköy'de alınan galibiyet, ardından içeride Marsilya'ya 4 atması Avrupa Ligi ilk karşılaşmasında. Ya hakikaten de böyle dönünce bir gözüm açıldı, yani vay be bir hissi geldi. Yani Vincenzo Italiano hamlesiyle beraber Beşiktaş zaten bir artık o eski kimliğinden çıkmış ve Beşiktaş olarak görünmeye başlamıştı. İlk Midtjylland karşılaşmasının ardından taraftar hakikaten ilk defa herhalde 5-6 sezon sonra umutlanma ihtiyacı hissediyordu ve Vincenzo Italiano bu umudu bence şimdiye kadarki zaman içerisinde Beşiktaş taraftarına iyi bir şekilde verdi diyebiliriz. Burada yapılan transferlerin de ne kadar doğru olduğunu sezon başından beri görüyoruz. Hem Leandro Trossard hamlesi, Vlahovic hamlesi, işte İlhan Fakılı gibi bir genç yeteneğin takıma dahil edilmesi ve bu oyuncuların hepsinin neredeyse Vincenzo Italiano'nun sistemine cuk oturması bence şu anki başarıda da temel madde oldu diyebiliriz. Sayın Başkan da geçtiğimiz gün televizyonda bir açıklama yapmıştı. Şampiyon olmak istiyoruz ama şartlar ne olursa olsun Italiano ile devam edeceğiz dedi. Bu açıklamayı çok değerli buluyorum çünkü Beşiktaş'ın son böyle 6 sezonluk sürecine bakarsak hiçbir hocanın sürdürülebilir bir yapı oluşturamadığını gördük. Yani en uzun süre görevde kalan isim Şenol Güneş'ti. Kendisi de yaklaşık 11 ay görevde kalmıştı. Burada Sayın Başkan'ın da hocanın arkasında durması ve şartlar ne olursa olsun kendisiyle devam edeceğini açıklaması bence olumlu bir etki yaratacaktır kulüp üzerinde de. Çünkü Beşiktaş'ta artık bir hoca değişikliğine tahammül yok. Yani burada bu yapıyı sürdürmesi gerekiyor Beşiktaş'ın ve bence kendisi açısından da en doğru hoca şu an takım başındaki Vincenzo Italiano. O yüzden de hoca ile beraber uzun yıllar umarım Beşiktaş devam eder. Çünkü gerçekten de iyi bir yapı kurduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ın Vincenzo Italiano ile beraber. Ya umarım bu yapı bozulmaz ve gelecek adına da güzel günleri görür Beşiktaş taraftarı. Çünkü gerçekten Beşiktaş taraftarının buna ihtiyacı var. Beşiktaş taraftarı bunu yaklaşık 2-3 senedir söylüyorum. Beşiktaş taraftarı bir şampiyonluk istemiyor. Beşiktaş taraftarı umutlanmak istiyor. Beşiktaş taraftarı Nisan ayına şampiyonluk ümidiyle girmek istiyor. Beşiktaş taraftarı yarışmacı bir takım istiyor. Ve şu anki görüntüye baktığımız anda da Beşiktaş yarışacak gibi duruyor sezon içerisinde. Tabii ki daha Ekim ayının ilk haftasındayız. Yani gelecekte neler değişir bilinmez ama şimdi tabloya baktığımız zaman herhalde Beşiktaş taraftarı uzun süre sonra ilk defa karamsar bir tablo içerisinde değil.
1: Ve bir diğer yandan da tabii milli arada milli takımımız pek istediğimiz bir performans gösteremiyor. İlk olarak Fransa karşısında 1-0'lık mağlubiyet, sonrasında İtalya karşısında 4-1 kaybettik ve şimdi de Belçika karşısında 3-0'lık mağlubiyet. Nasıl değerlendiriyorsun milli takımdaki bu süreci?
0: Ya korkunç bir milli ara geçirdik. Öncelikle bunu

0: başlayayım. 3 maçta 3 mağlubiyet. Tabii ki de takımlara baktığımız zaman Fransa, İtalya ve Belçika bizim üst kalibremizde olan takımlar kağıt üzerinde kadro kalitesi olarak, ama en azından daha iyi bir performans beklerdim milli takımımızdan, ama özellikle yaz döneminin başından beri milli takımın üzerinde de kara bulutlar var. Bunu gözlemlemek çok güç değil. Dünya Kupası'ndan beri gerileyen bir milli takım var. Yani 2 sene önce Euro'da oynayan milli takım nerede? Şimdiki milli takım nerede? Hakikaten arasında dağlar kadar bir fark var. Baktığımız zaman 3 maçta alınan 3 mağlubiyet. Yani bizim açımızdan işleri çok zorlaştırır diyebilirim. Önümüzde daha 3 maç var Uluslar Ligi'nde. Ama bu 3 karşılaşma adına da bence gelecek vadeden bir milli takımımız yok şu an itibariyle. Yani çok yüksek ihtimalle de bu sezonun ardından Uluslar Ligi'nde tekrardan B grubuna düşeceğiz gibi duruyor Göksel'im. Çünkü ilk iki takım üst tura çıkıyor. Daha doğrusu ilk takım lider bitiren takım direkt olarak playoff oynuyor. İkincisi playoff elemesi oynayacak. İkincisi küme düşme playoff oynayacak. Dördüncü takım direkt olarak düşecek. O yüzden de ve bizim bu üç karşılaşmada aldığımız 3 mağlubiyet gelecek adına da olumlu bir tablo çizmemizi bence ciddi derecede zorlaştırıyor. Yani hiç polyanacılık oynamaya gerek yok bence bu konuda. Yani işimiz artık çok zor. 3 maçta alınan 3 mağlubiyetin ardından A grubunda tutunmamız bence bu saatten sonra çok güç olacak. O yüzden de yani iyi bir tablo çizmem zor bu konuda. Ya keşke böyle olmasaydı, en azından bir beraberlik alsaydık ve sonraki 3 karşılaşmaya yani biraz da olsa moralli bir şekilde umut taşıyabilseydik. Ama şimdiki tabloya baktığımız zaman yani B grubuna hiç olmadığı kadar tekrardan yakınız diyeceğim.
1: Montella'nın açıklamaları vardı maç sonunda. Eleştirilere kulak asmıyorum şeklinde istifa beklentileriyle ilgili, ki uzun bir süre Belçika'da da Montella istifa seslerini duyduk. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani Dünya Kupası'ndan sonra gerçekten büyük bir güç zehirlenmesi var.
0: Kesinlikle var. Bence baktığımız zaman bu tabloda Montella'nın ayrılması gerekir miydi? Bence yolların daha önce ayrılması gerekirdi. Dünya Kupası'nın ardından Montella ile devam etmememiz gerekiyordu. Ama şu anki direkt olarak ülke futboluna baktığımız zaman yani sıra Montella'ya ne zaman gelecek? Bence asıl sorgulamamız gereken durum bu. Çünkü ülke futbolu son 15 yıldaki en büyük kaos ortamının içerisinde, 2011'deki şike davalarının ardından herhalde ilk defa bu kadar çalkantılı bir süreç geçiriyoruz ülke futbolunda. O yüzden kaynaklı olarak da birazcık Montella arka planda kalmış gibi gözüküyor. Yani baktığımız zaman bu 3 maçın ardından ya hakikaten de hiçbir bahanenin bence affı yok. Bu maçlardan en azından puan çıkartmamız gerekiyordu. Baktığımız zaman yenilen 8 gol var. Atılan sadece 1 gol var bu 3 karşılaşmada. Pazartesi günü İtalya karşısında bir karşılaşmaya daha çıkacağız, ama benim o karşılaşmaya dair de yani şu anki tabloda dürüst olmak gerekirse hiçbir ümidim yok. Montella ile de gelecek adına umut vaat eden bir tablo çizmemiz bence şu saatten sonra çok zor. Montella da birazcık artık kendini kovdurtma seviye açıklamalar yapmaya başladı Uluslar Ligi karşılaşmalarımızın ardından. Yani birazcık tazminat kovalıyor gibi gelmeye başladı. O yüzden istifa etmiyor bana kalırsa. Ama burada TFF'nin de kendisi hakkında hala bir aksiyon almaması hakikaten işin en ilginç tarafı bana kalırsa bu konuda. Yani kişisel olarak yorumumu soruyorsam bence Montella ile artık devam etmememiz gerekiyor. Çünkü artık geleceğimizin olduğu bir hoca olduğunu zannetmiyorum kendisinin. Ama alınan aksiyonlara da baktığımız zaman hakikaten de büyük bir hayal kırıklığı var bu tabloda.
1: Ya tabii burada şu da bir gerçek, yani bu konuların konuşulduğu bir ülke futbolunda milli takımdan bir başarı beklemek bu süreçte gerçekten ya çok fazla bir beklenti olur, ama ben de katılıyorum. Dünya Kupası sonrasında Montella ile yolların ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Fakat insanların bence medyada dahil olmak üzere tepkileri çok sosyal medyaya bağlı kalıyor. Ya bunu görüyorum ya. Montella'ya Kemal Rüzgar soruldu. Eralp yani. Kemal Rüzgar'ı neden almıyorsunuz dediler ve Montella'nın cevabından tatmin olmayanlar var. Ya gerçekten ikincilik, TFF birincilik bile değil, İkincilikten milli takıma santrafor almak yani nerede görüldü de mesela, nerede bunun örneği var da Montella'ya soruluyor ve bu yüzden suçlanıyor, onu anlamadım bir. İkincisi hep Jamie Vardy örneği veriliyor. Ya Jamie Vardy Leicester City ile şampiyonluk yaşayınca milli takıma çağrıldı. Tamam, yedincilikten gelmiş olabilir de milli takımdan gelmedi yani.
0: Ya soruyu soran kişinin de Kemal Rüzgar'a

0: çok hakim olduğunu zannetmiyorum. Yani sadece Maçkolik gibi platformdan bakarak işte 10 maçta 15 gol atmış, geçen sene gol kralı olmuş, ondan önceki sene yine 30 tane atmış. Yani sadece Maçkolik bilgisi üzerinden yapılan bir yorum gibi geldi bana Göksel'in sorulan soru. Yani hakikaten de evet, son yıllarda özellikle Burak Yılmaz ve Cenk Tosun'dan sonra net bir santraforumuz olmadı Emre Sinan'ın sakatlıkları sonrasında. Ama yani burada o görev verilmesi gereken kişi gerçekten de TFF ikincilikte oynayan bir isim olması gerekiyor. Bu hakikaten de yani bana kalırsa akıl tutulması, çünkü oraya gelene kadar gerçekten orayı doldurabilecek birçok isme sahibiz. Ama baktığımız zaman yani burada sadece hocayı eleştirmek için eleştirilen sorular da çok fazla ki bu soruda bence en büyük örneği oldu. Yani dediğim gibi burada soruyu soranların ya da sosyal medyada bu yangını yapanların da oyuncu hakkında fikri olduğunu zannetmiyorum. Sadece sosyal medya gazıyla hareket etme çabası gibi geliyor bana. Yani saçmalıktan öte bir şey değil bu tabii ki de. İkincilikten bir oyuncunun milli takıma çağrılması ya da bunun yangının yapılması yani kimseye fayda sağlamayacak bir durum ki. Yani ülke futbolunun şu anki durumuna baktığımız anda da ya gerçekten sıra buna mı geldi demek istiyorum. O yüzden kaynaklı olarak da yani bazı şeyler sadece eleştirilmek için eleştiriliyor gibi de geliyor. Evet, hocanın üstüne çok fazla geliniyor ama şu anki tabloya baktığımız zaman da az önce de belirttiğim gibi ya bu soruların dışında da bence Montella ile yolların ayrılması gerekiyor.
1: Bunun dışında da herhalde şu vardı, hatırlarsın Dünya Kupası'nda, ya Dünya Kupası zamanında öyle bir lanse ediyordu ki insanlar, Can Uzun ve Deniz Gül oynadığı takdirde uçacaktı milli takım. Ama bakıyoruz şimdi Can Uzun eleştiriliyor, Deniz Gül eleştiriliyor. Yani burada da aslında ben de katılıyorum, evet yollar ayrılmalı ama haksız eleştiriler de yapılıyor ve şunu da unutmamak lazım, yollar ayrılırsa da yani öyle yaka paça gönderilecek birisi de değil Montella. Yani şu son yıllarda özellikle Türk milli takımının en büyük başarılarına imza atmış bir isim. Ya teşekkür edilip yollar ayrılmalı.
0: Evet, söylediğine katılıyorum. Çünkü baktığımız zaman Euro 2008'den sonra ilk defa 2024 yılında böylesine bir başarıya imza attık.
1: Bu arada şunu ekleyeyim. Bizim ülke için Avrupa Şampiyonası'na katılım da başarı. Yani herkes diyor ki işte Balkan takımlarını yendi. Yok Montella bir şey yapmadı. Takımı geriye götür. Hollanda'dan sonra yollar ayrılmalıydı falan. Arkadaşlar biz iki turnuvadan birine katılamıyoruz. Hatta ben söylüyorum, bu yüzden eleştiriliyorum ama yine söylemeye devam edeceğim. Bizim ayarımız Macaristan milli takımı gibi. Dominik Szoboszlai önderliğinde yan parçalarla bir şey yapmaya çalışan bir milli takım. Çok benzetiyorum ben milli kimlik olarak, milli takım olarak ki. Hatırlarsın Euro 2020, 2016 gibi turnuvalarda da sürprize imza atan bir Macaristan vardı. Sonrasında bir sonraki Euro'ya katılamadılar. İstikrar problemi yaşıyorlar. Bizim şu an benzediğimiz milli takım o. Bu neden zor geliyor? Yani Belçika değiliz. Belçika seviyesinde değiliz. İtalya seviyesinde değiliz. O seviyelere çıkmak için çabalamalıyız. Evet, ama kendimizi de kandırmamamız gerekir. O seviyedeyiz diye.
0: Evet, senin de söylediğin gibi asla o seviyelerde değiliz. Özellikle 2024'ten sonra yani Euro'daki çeyrek final başarımız ve yarı finalin ucundan dönmemizin ardından sürekli sosyal medyada bir tırnak içerisinde söylüyorum, altın jenerasyon vurguları vardı milli takımımız hakkında ama günümüze baktığımız zaman o altın jenerasyonun çöktüğünü görüyoruz. Aslında altın değil, bir bronz jenerasyona sahip olduğumuzu görüyoruz. Tabii bireysel başarısı çok yüksek oyunculara sahibiz ama milli takımla asla o kimyayı özellikle bu sene içerisinde yakalayamayan bir milli takımımız vardı ve çok güzel bir noktaya değindim. Montella öncesinde o istikrara asla sahip değildik. Ya şöyle bir örnek vereyim en basitinden. Montella öncesinde son Dünya Kupası'na katılımımız 2002 yılı arkadaşlar. Daha bundan yani 24 yıl öncesinden bahsediyoruz. Euro'daki başarımız, Euro 2008'den sonra ilk defa gruplardan çıktık. Yani burada bir istikrar da söz konusu yani Montella hakkında. O yüzden de asla böyle senin de söylediğin gibi yaka paça gönderilecek bir isim değil. Ama artık teşekkür edilip de yolların ayrılması gereken bir isim bana kalırsa da.
1: Peki bir sonraki aday için, ya beni en çok korkutan bu aslında. Yani yerli bir isim isteniyor. Tamam. Fakat boşta olan yerli teknik direktörlere baktığımda ve gelebilecek isimleri az çok tahmin ettiğimde gerçekten ürkütücü bir tablo oluyor benim açımdan. Çok korkuyorum. Yani makul olan aslında boşta olan teknik adamlarla yola gidilecekse yabancı bir teknik

0: adama gitmek ama yerli talebi de çok yüksek. Dünya Kupası sonrası Didier Deschamps'la bir görüşme olmuş. Sıcak da bir bakış atmış Didier Deschamps ama sonrasında olmamış sanıyorum. Böyle bir bilgi de aldım. Nasıl değerlendiriyorsun aday olarak, adaylar olarak kimleri görüyorsun? Yani bazı tabii bize gelen mesajlar da var, öneriler de var. Onları da soracağım ama sen nasıl bir bakış atarsın ilk olarak?
1: Yani şimdiki genel böyle kamuoyuna elle aldığımız zaman yerli bir hoca baskısı var. Bunu az çok görüyoruz zaten. Benim de en büyük korkum burada yerli bir hocanın gelmesi olur herhalde Montella sonrasında. Ki ya böyle de olacak gibi hissediyorum. Bu tabii ki de kişisel bir durum ama ya çok yüksek ihtimalle bence yerli bir hocaya gideceğiz. Ama ya adaylara baktığımız zaman ya da böyle ismi çıkan isimlere baktığımız zaman hakikaten de herhalde yani böyle kimseyi tatmin edebilecek bir isim de yok bu konuda. Benim aklıma ilk olarak Sergen Yalçın ve Fatih Tekke isimleri geliyor. Ama ikisinin de son dönemlerine bakarsak Sergen Yalçın'ın zaten korkunç bir Beşiktaş dönemi vardı geçtiğimiz sezon. Fatih Tekke'ye bakıyoruz zaten çok karamsar bir isim. Özellikle bu tip bir milli takımı tekrardan ayağa kaldırabilecek bir isim mi? Bana kalırsa kesinlikle hayır. Çünkü yani az önce de bahsettiğim o melankoli durumundan kaynaklı olarak bu tip durumlarda takımı yukarıya çekebilecek bir isim değil bana kalırsa. Ya burada bence tekrardan yabancı bir hocaya gitmemiz gerekiyor ama ya buna da çok fazla ihtimal vermiyorum. Çünkü yani TFF'ye de baktığımızda bence burada yerli bir hoca isteyeceklerdir. Çünkü işte yabancı hocayla buraya kadar oldu. Bundan sonrasını işte sana emanet ediyoruz hocam diyerekten yani direkt olarak milli takımın anahtarını yerli bir isme verecekler. Yani maalesef ki ya yani maalesef diyorum çünkü gerçekten yani adaylara baktığımız zaman maalesef dedirtiyor. Yani artık 2010'lar gibi işte Fatih Terim gitti yerine Şenol Güneş gelsin, Şenol Hoca gitti yerine Fatih Terim gelsinler. Şu devirde artık çok fazla söz konusu değil. Ondan kaynaklı olarak da bence ciddi derecede bir yerli hoca eksikliğimiz var ülke futbolunda. Bu da milli takıma yansıyacak gibi duruyor.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık, ortaya karışık sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Parantezden mutlu günler, ben Berkseyer. Parantez programında gündemi konuşacağız. Erdal Adıllı ki yeniden seçiliyor ve aynı zamanda oraya da değindiğimiz birçok bölümümüz olacak. Beşiktaş'ta Sayın Başkan Erdal Adıllı'nın Beşiktaş'ta yeniden seçileceği bir günü konuşuyoruz. Bir günde konuşuyoruz. Yeniden Erdal Adıllı denilecek bir günde konuşuyoruz. Güven oyu gibi bir durum da konuşulabilir burada tabii. Tüm detayları birlikte değerlendireceğiz. Birlikte konuşacağız derken parantez programında önce İbrahim Yavuz'a, sonra İrfan 25'te, hemen ardından Ömer Faruk Özcan'la, onun ardından Alper Üstündağ ile, ki o Beşiktaş'ta seçim olmalı, güven oyuyla yola devam edilmeli diyen gazetecilerdendi. Hatta belki ilk diyen gazeteciydi, onu da söylemek gerekir. Onunla konuşacağız, değerlendireceğiz. Hemen ardından da Erdem Ulus bizlerle olacak. Beşiktaş camiasını yakından bilen bir isim. Erdem Ulus'la beraber olacağız. Tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağız ama ilk saatte biraz daha hem milli takım, hem Fenerbahçe Galatasaray ağırlıklı, hem de MHK ağırlıklı ilerlediğimiz, bu olaylar, krizler ağırlıklı ilerlediğimiz bir yayın olacak diye hatırlatalım. İbrahim Yavuz, hoş geldin, selamlar.
1: Merhabalar Berk, hoş bulduk, selamlar.
0: Bir yayına yetişiyorsun sen de.
1: Evet,
0: Dici
1: evet.
0: Futbolda Aydın Cingöz'le, evet. Aydın abiyle.
1: 5'te orada yayında olacağız.
0: Selamlar, kolaylıklar ve saygılar size.
1: Eyvallah, orada. Eyvallah, teşekkür ederiz.
0: Milli takım gündemiyle başlayıp milli takımı konuşarak başlamak isterim. Oradan yola çıkmak isterim ki benim abi, geçtiğimiz günlerde yaptığımız yayınlardan birinde senin düşüncelerin, fikrin, hatta bu dijitalde de öyleydi yanlış hatırlamıyorsam, ki hala orada bir günde değiştirebileceğin bir durum olmadı fikrini. Montella tarafında biraz ısrarcı gibiydin. Milli takım üzerinde biraz burayı konuşalım, burayı açalım isterim İbrahim Yavuz. Nasıl ya gördün ve ne bekliyorsun yarınki maçı özelinde?
1: Ya şunu söyleyeyim, yani ben Montella'nın işin teknik tarafıyla alakalı,

0: analiz tarafıyla alakalı, işte var olan oyunculardan maksimum verimi alma, bugüne kadar bizi burayla alakalı değerlendirildiğinde son derece başarılı buluyordum. Nasıl bulmayayım şimdi? Yani şeyi kabul etmemiz gerekmiyor mu? Biz sonuçta evet C Ligi'nin ülkesi değiliz ama oradaydık. Yani şimdi oraya değiliz de oradaydık yani sonuçta. Kendisiyle bir planlama yaptığımızda oradaydık. Ondan sonraki süreçte son derece başarılı bir performans vardı. Hem teknik direktör anlamında hem de oyuncular anlamında. Yani bugüne kadarki bu anlamdaki eleştirileri yanlış buluyorum. Yani tamam biz dünya kupalarına gitmemiz lazım da gidememişiz ya işte. Yani biriyle onunla gitmişiz. Sonuçta biz bunu ondan bağımsız yorumlayamayız. Aynı şekilde Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmuşuz Avrupa Şampiyonası'nda. Kötü mü geçirmişiz Avrupa Şampiyonası'nı? Niye orayı yok sayıyoruz? Şimdi o ana kadarki süreci herkes Dünya Kupası performansı ve özellikle son bu A Ligi'ndeki performansından dolayı yerle bir ediyor, yok sayıyor. Eleştirmeyelim demiyorum. Eleştirelim. Hatta değişime de gitmeyelim demiyorum. Değişime de gidelim. Ama kimle? Planımız ne? Var mı öyle bir hazırlığımız? Ben olduğunu görmüyorum. Şimdi hazırlığın yok, planın yok. Diyorsun yani, ki burayı
1: diyorsun
0: yıkalım.
1: Diyorsun ki MHK ve aynı zamanda TFF'de yaşanan bu gelişmeleri de işin içine katarsak. Durum böyleyken oraya hiç odaklanıldığını düşünmüyorum diyorsun mesela.
0: Ya bir faydası olmayacak. Yani ben şey demiyorum yani ya Montella, hatta Montella'yı özellikle Dünya Kupası'ndan o işte çok şut attık, çok gol attık analizini de çok eleştirmiştim. Ya analiz yanlış bir analiz. Bu analizden okursa hoca yanılır demiştim. Yani ama şimdi ya biraz haksız, biraz da ayıp ederiz yani. Hani bugüne kadar olan şeyleri hemen yok sayıyoruz. Bizde zaten toplum olarak böyle bir sıkıntı var yani. Ya başımızın üstüne alıyoruz ya ayağımızın altında çiğniyoruz. Ya öğrenemedik insanlarla beraber yan yana yürümeyi yani. Böyle bir durumumuz var değil mi? Şahane bir sözdür o yani. Biz de tam anlamıyla böyle bir ülkeyiz. Ya yürüyelim beraber. Niye insanları ya başımızın üstüne alıyoruz ya ayağımızın altına alıyoruz? Benim Montella ile ilgili eleştirilmesini demiyorum ama geçmiş yok sayılıyor. Bugüne dair öyle eleştiriler duyuyorum ki aklım mantığımı almıyor. Mesela Fransa maçındaki analizi ki stadyumdaydım. Yani görevliydim, stadyumdaydım. Ya şahane bir teknik direktör analizi vardı. Ama o günkü itirazım şuydu. Ya bu tamamen işin savunma tarafıyla alakalı bir plan. Ama bizim topa da sahip olma ihtiyacımız var. Orada ne yapacak Montella? Orayı merak ediyorum. Ve tıkandı İtalya'da Montella. Çünkü üretmen de gerekiyor. Orada bir de savunmayı da halledemedin. Tam çaresiz kaldın. Şimdi buradan eleştirelim. Ama biz bura hariç her yere dokunuyoruz yani. Oyuncu tercihinden eleştirelim. Mesela oyuncu tercihinden eleştirelim. Samet Akaydın'la planlama olmaz değil mi?
1: Evet.
0: Atıyorum Melih Kabasakal'la planlama olmaz. Okan Koçuk'la planlama olmaz. 30 üstü oyuncularla planlama olmaz. Burası amil takım. Geleceği inşa ediyorsun. Gün kurtarma üzerine eğer bir şey yaparsan yanılırsın belki. Yanılırsın yani, biz geleceği inşa edeceğiz yani. O yüzden genç oyuncularla 20'li yaşlı oyuncuların varlığı bizim için çok önemli. Ama biz orada onu eleştirmiyoruz mesela. Bizim ihtiyacımız olan Can Uzun yaş ortalaması, İnan Fakıllı yaş ortalaması, Arda ile bunları beraber harmanlayan bir planlamaya ihtiyacımız var. Biz Melih Kabasakal'a itiraz etmemiz gerekirken Melih Kabasakal niye oynamadı yorumları dinliyorum ben. Melih Kabasakal'ın şu an amil takımda ne işi var diye eleştirelim de niye oynamadı diye eleştiriyoruz. Melih Kabasakal'la olur mu 30 yaşına gelmiş kariyerinde hiçbir uluslararası deneyim olmayan bir oyuncuyla nasıl planlama yapıyoruz biz? Bunu eleştirelim. Ben bilmiyorum, ben bu tarz şeyleri, eleştirileri doğru bulmam. Eleştiri çok değerlidir çünkü karşı tarafa bir katkısı olacaksa, anlayana bir katkısı olacaksa, ama biz o taraflarla ilgilenmiyoruz. Biz işler iyi giderken yere göğe sığdıramıyoruz, kötü giderken de yerden yere vuruyoruz. Yerden yere vurduğumuz şeyin de altını dolduracak bir tane elimizde sağlıklı argüman yok yani.
1: Devam ediyoruz İbrahim Yavuz'a değerlendirmemize. Tabii sen bunları eleştirirken bir diğer tarafta son maçımız var. Keşke olmasaydı dediğimiz bir maç. Ya 3 maç değil miydi milli arada oynayacağımız maç sayısı? Nereden çıktı şimdi 4. maçları düşündürüyor kimi taraftara? Buna şahit olduk. Hem çevremizde belki şahit olduğumuz noktalar vardır. Bir diğer tarafta da İbrahim Yavuz. Yani ne ara 4. maçı oynayacak olduk? Bitmedi mi bu milli ara kısmını? Dinleyicilerimizden de çokça gördüm. Açıkçası burada da şahitlik ettik. Yani tam da bu noktada bir eleştiri odağı daha olacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından salı gününe Saatler 15'i gösterdiğinde Riva'da bir olağanüstü toplantı konuldu. Bu sadece mevcut kriz sürecini etkileyen bir toplantı değil gibi duruyor salı gününün alınması sebebiyle. Belki de orada farklı kararlar çıkabilir TFF'de, milli takımımız özelinde Montella açısından farklı kararların da çıkabileceği bir toplantı olabilir gibi görüyorum. Sen nasıl okuyorsun oraları ve aynı zamanda biraz da yanına döndüğünde?
0: Yani skor üzerinden okursak zaten hoş bugüne kadarki davranışlarında da problem vardı. Ki hocanın ben psikolojik anlamda da dağıldığını düşünüyorum. Özellikle basın toplantılarında çok gergin olduğunu görüyorum. Yani bir kere bu kadar gergin, öfkeli bir insan çok işi yönetemez. Ki daha tehlikeli bir durum sürekli bizi geçmişe götürüyor mesela. Onun da mesela sığındığı liman bu. Ben sizi buradan aldım diyor. Tamam eyvallah kabul ediyoruz da. Ama o da bizim çok işimizi görecek. Yani teknik direktörün bize anlatması gereken şeyler değil yani. Yani aslında onu eleştirenlere onun verdiği cevap da çok sağlıklı değil yani. Ne senin dediğin gibi ne diğerlerinin dediği gibi. O yüzden şimdi bu düşünceyle İtalya maçında olası bir kötü skor ki hani ister istemez herkesin ikna olduğu bir durumdur herhalde. Belki yani İtalya deplasmanında işimizin bir hayli zor olduğunu kabul ediyoruz. Hem eksiklerimiz var hem son oynadığımız oyuna baktığında bütünüyle ilgili sorun yaşıyoruz yani. Savunmayla ilgili ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bunları düzeltmesi gereken insan bugüne kadar süreçte de o değişimi sağlıklı yapamamış. Hepsini bir araya getirdiğinde yüksek ihtimal salı günü o tarafla ilgili bir şey çıkar diye düşünüyorum. Ama hazırlığı olmayan bir durum olduğu için ben çok faydasını görmeyiz. Yani konuşulan isimler kim? Aykut Kocaman gelecek, atıyorum isimle takılmayalım, x kim gelirse gelsin bir şey değişmeyecek ki, o gelecek onunla bir iki turnuva belki gideriz ya da bir iki de pozitif anlamda bir değişim olur, üçüncü turnuvada yine tıkanırız. Bir şey değişmemişti bugüne kadar. Ya benim çocukluğumdan bu yaşıma kadar milli takımlardaki tartışmalar genelde aynı gitmiş, hiçbir şey değişmemiş. Ha birileri gelmiş bir şeyler öğretmiş herhalde. Yani Piontek dönemi bir gelişim göstermişim, temeli atılmış bir planlama vardı. Ama yok, bizim ihtiyacımız olan şu. Biz bir teknik direktör profiliyle alakalı yorum yaparken şuna ihtiyacımız olduğunu söylememiz lazım. Bizi geliştirecek ama yani 1-2 senelik bir mevzu değil bu. Milli takımlarda istikrar çok önemli. Oraya gelen insanın yani minimum orada yani 5 ile 10 sene gibi bir zaman geçirmesi lazım. Bir jenerasyonla alakalı bir yatırım yapması lazım ama sadece amil takım da değil, ben bu yani genç milli takımlar, ümit milli takımlarla beraber entegre etmesi gerekiyor. Ama biz sayısını unuttuk. Ümit milli takımından gelenin, gidenin, spor spor gelişim tarafının ya acayip oraları karışık yani. Adı sayısını unuttuk diyorum ben. Kimler gelmiş, kimler gitmiş genç milli takım antrenörlüğünü. Oraları halletmek zorundasın belki. Oraları hallet. Bırak amil takımda. Ben biliyorum çünkü Aykut Kocaman da gelse, Fatih Terim de gelse, Şenol Güneş, bir şey değişmeyecek. Bir turnuva veriyorum.
1: Söylediklerinden çok farklı.
0: Aynı bugün. Evet. Bugün dinlediklerimizi dinleyeceğiz yani.
1: Söylediğin isimlerden de çok farklı isimlere gidileceği çok da aklıma yatan bir şey değil bu süreçte. Yani bir Montella mesela ya, biraz çünkü... Montella biraz böyle bir sürprizdi geldiğinde, hatırla lütfen. Yani Montella bekleniyor. Evet. Onun anlaşması ya, bekleniyor gibi bir gündem yoktu diye hatırlıyorum. Öyle bir şey olmayacak. Tabii. Beklenen isimler olacak ya da dön dolaş aynı yerlere gelen isimler olacak. Hiçbir bu arada şey, şimdi dön dolaş derken kelimeyi uzattım ya, dinleyicimiz Nevzat Bey ona takılmış. Ya ama bırakın, herkesin de kendi tarzıdır Nevzat Bey. Ya yanlış kullanmış olabiliriz bazı şeyleri, bilmiyorum ama bu da demek ki benim tarzım. İbrahim Yavuz'a bazı şeyleri işte kendi tarzıyla söyleyip mesela şey yapıyor olabilir. Herkesin kendine has bir konuşma tarzı diyelim ona. Yani bir ortak dil tamam var. Bazı şeylerde, kelimelerde hatalı bir şey kullanıyorsak onu eleştirin tabii ama işte niye uzatıyorsun, niye tekrar söylüyorsun diye aslında biraz insanı kendine uzatıyor.
0: Belki biraz önce söylediğim şey, evet. Yani şeyi eleştirirken bir faydası olması lazım karşı tarafa, değil mi? Yani evet. Seni bir insanın eleştirirken sana bir katkısı olması lazım. Senin de bir dakika ya, evet hani ya bu iş böyle de yorumlanabilirmiş gibi bir şey söylemen lazım, değil mi?
1: Aynen. Ya şimdi yani hikaye anlatıcılarını hep eleştirelim o zaman mesela.
0: Tabii.
1: Uzata o da onun tarzıdır. Bırakın bir şeyleri hikayeleştirmeye çalışıyoruz. Bak şu anda mesela yine ses tonu değişti. Bırak o da bana has bir tarz olsun. Hep tek düze görmeyin. TRT görmeyin hepimizi mesela. TRT spikeri gibi görmeyin hepimizi. Bir şeyler katabilelim.
0: Hayır.
1: Ve İbrahim Yavuz'la birlikteyiz. İbrahim Yavuz...
0: Ben çok özür dilerim ya. Metrodayım da bir görme engelli bir vatandaşımız ya. Dün aklım çıktı ya. Arkadaş biz... Ya biz aman var ya bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bak,
1: hayır ben sana hayır deyince şey anladım zaten.
0: Ya oyunun bak oyunun...

0: hayattan hiçbir farkı yok. Bak vallahi yok, evet. Billahi yok. Bütün her şeyde bak ortak noktamız ne biliyor musun? Kimse kimseye yardım etmek istemiyor. Bak burası ciddi anlamda kalabalık bir yer. Yani ya arkadaş görüyorsunuz ya. İşte o vallahi oyundan farkı yok. Aklım çıktı ya yani.
1: Abi ama sen bak, şu an orayla ilgilen. İbrahim Yavuz orayla tabii ilgilen. Şu an yayını bitirebiliriz. Yavaş yavaş kapatabiliriz.
0: Yok sağ olsun bir kız kardeşimiz geldi. Aldı götürdü arkadaşımızı yukarı ama ben şeyden bahsediyorum. Bak şimdi tam eleştirinin üzerine. Ya arkadaş birini bir şeyle eleştir ki Allah aşkına faydanız olsun.
1: Evet.
0: Ya eleştir belki ama belki de oturup da düşündü desin ki ya evet ya burada işte Ahmet Bey bir şey söyledi benim hakkımda. Evet ya bunu düzeltmem gerekiyor desin ya. Ya öyle şeyler
1: kaldı ki onu dediğimiz çok eleştiri geliyor yani. Bize böyle şapkayı önümüze koyduğumuz düşündüğümüz çok eleştiri geliyor, birçoğunun da faydalı olduğunu düşünüyorum bana, yani o yanlış da anlaşılmasın, birçoğu eleştiriyi geliştirirler kapatırım
0: ama değerli olan odur yani.
1: Tabii doğru, aynı konulara geldik biraz da böyle bir hayata doğru felsefeye doğru gidiyor bizim iş İbrahim'in
0: ama çok, ya bir farkı yok, ben hayattan yok, bir farkı yok oyunun. Yani biz burada bak biz buradaki yani benim şey deneyimlerim yani sahanın içinde çocukluğumdan beri sahanın içi sahanın dışı hayatı buralarda geçmiş bir insan olarak ya hiçbir fark yok. Buradaki davranışlarımız oyuna yansıyor biliyor musun? Bak vallahi oyuna yansıyor. İşte burada vurdum duymazlığımız oyuna yansıyor. Burada birbirimizi davranışımız oyuna yansıyor. Ayağımda ağrı var. Bak ayağımda alt adelemde koşarken biraz bir yırtma oldu. Bugün bak yaya geçidine karşıdan karşıya geçiyorum. Genç bir kardeşimiz. Ya yavaş yürüyorum. Hızlı üstüme sürdü tamam mı? Bak hızlı üstüme sürdü. Tahammül edemiyor çünkü.
1: Yavaş yürüyorsun diye
0: ya
1: belki bunun, de.
0: Bak o tahammül bak bu tahammül nereye yansıyor biliyor musun? Genç bir kardeşimizin sahaya gönderilmesine yansıyor. Atıyor 18 yaşında çocuğu. İşte o arabada bana tahammül edemeyen çocuk ona da tahammül edemiyor. Abi hiçbir fark yok. Yani aslında hayatla oyunun burada yaşadıklarımızın değil mi hiçbir farkı yok. Ya burayı düzeltebilsek ya bu şeyde de aynı. Geçen gün radyoda onun muhabbetini yaptık. İşte bak şu anda metroya bineceğim birazdan. Aynı şey. Ya hamile çocuğu şey özür dilerim. Yeni çocuğu olmuş bir hanımefendi. Kucağında çocuğu var. Ve gencecik çocuklar oturuyor. Bir tane 60 yaşlarında bir kadın ona yer veriyor. Ve diğerleri bundan mahcup olmuyor. Şimdi bunun oyunda ne farkı var? Aynı işte. Burayı düzeltmediğin zaman oyunu nasıl düzelteceksin? Hiçbir farkı yok. Burayı düzelt. Sen buraları kaybetmişsin zaten ya. Sen ülke olarak bu konularda en hassas olduğun yerde değil mi?
1: Maalesef.
0: İnsanlara bir şey öğretiyordun burada büyüğüne küçüğüne saygı sevgi falan derken bak buraları da kaybetmişsin ya.
1: Maalesef. Neyse. İbrahim'imiz eklemek istediğin yani, gündeme ve futbola ilişkin eklemek istedim. Bu arada hassasiyetin içinde ayrıca ben teşekkür edeyim. İbrahim Yavuz az önce yine o konuda hayır dediğin ve yani ne oldu diye ha, böyle bir meraklandırdığın yani, ilk etapta. Yani o yardımın ki ihtimali konuşmak dahi istemiyorum. Ne olacağına ilişkin o metronun yanında mıydınız? Ne oldu? Çok
0: tamam,
1: iyi. Allah korusun diyelim ve bu hassasiyetin içinde ayrıca teşekkür edelim. Selamlar, saygılar diliyorum. Sağ ol, var ol. İbrahim Yavuz sağ ol. İşte hayatın içerisinde birçok şey denk gelebiliyor. İbrahim Yavuz'a bir metroda işte yaşadığı orada metronun gelmesine yakın bir anda bir vatandaşımızın görme engelli bir vatandaşımızın kardeşimizin o anki Allah korusun deyip bir ihtimal oraya düşme ihtimaline denk geldiği anlara anlarda bize bağlantı yaptı. Orada da bir küçük orayla ilgilenmiş oldu. İbrahim Yavuz bu ülkede doğru olan tek şey doğru olmayan her şey düzelmez demiş Hakan Güneş ben. Seviye kalite yok demiş maalesef bizlerde. Selam Berk. Senin tarzını çok beğeniyoruz. Lütfen tarzını hiçbir şeyle için değişti. Hiçbir şeyle değiştirmeme, hiçbir şey için değiştirmeme. Şimdi iki ayrı mesaj var. Peki. Hemen altında düzeltmişsiniz çünkü onu. Selam İbrahim Bey, Türk hocaları yerden yere vuruyor. Montella başarılı diyor. Adam İtalya 700 milyonluk takım diyor. Uruguay ile Avustralya 30 milyonluk takımdı. Yenemedin. Nasıl olacak o? Adam dalga geçiyor resmen. Kov beni diyor. Kenan Yüksek ben demiş. Hızını alamamış Kenan Bey. 6 dakika sonra yine yazmış. Eski Türk futbolcularda Türk antrenör alerjisi var bence demiş. Kenan Yüksek. Bunu kabullenemiyorlar demiş. Peki. Bir mesaj daha var ama Mehmet Eren Atakan o mesajını silmiş. Mehmet Bey selamlar. MHK Başkanı tutuklandı. O başkanın dönemindeki sezonlar incelenecek mi? İncelenirse şampiyonluklar el değiştirebilir bak haberiniz olsun demiş. Selamlar demiş farklı bir dinleyicimiz.

0: herkese söylüyorum. Hakemler içeri alınırsa altından çok farklı iddialar daha çıkar demiş. Farklı bir dinleyicimiz. Konuşun konuşun demiş. Konuşalım peki. Sizler de dinleyin lütfen. Berk selam demiş. Program canlı, canlı programımız efendim. Yayındayız. Buyurun. Berk kardeşim selamlar, sana Instagram'dan yazdım görmedim demiş. Görmemişimdir, özür dilerim, kusura bakmayın. Ve hemen devamında dinleyicimiz İlker Bey der ki, dünkü programda olduğu gibi Serkan Çetiner'le ya da farklı konuklarınla o tarzı lütfen değiştirme demiş. Yemek konuşun, hayatın içinden konuşun demiş. Peki ara ara 5-10 dakikada olsa yapalım. Şu an değil ama yapalım onu. Teşekkür ediyoruz. Dünkü programa ilişkin Instagram'dan birçok mesaj geldi bu arada. Sayerberk Instagram hesabından da takip edebilirsiniz beni. Dünkü program özelinde Sayerberk Instagram hesabına da birçok mesaj aldık. Yemek konusuna girince çıkamıyoruz efendim. Yemek konusuna sokmayın bizleri. Bir dinleyicimizin, Yusuf Bey'in Arda Güler'e ilişkin bir konudan olayı kebaba bağlaması, ne alaka dersiniz ama öyle bağlaması, işte terleyen kebapçı gibiydi, yaz ortasında ocak başında terleyen kebapçı gibiydi, çok yoruldu Arda Güler demesi işi yemeğe götürdü, yemekten çıkamadık maalesef. Buna ilişkinde çok güzel geri dönükler aldık ama her zaman olacak iş değil yani. Biraz da ne oluyor biliyor musunuz, dışarıdan bakınca öyle oluyor hakikaten. İş menemen muhabbetine dönüyor ve artık çok da haber odaklı beklenen bir programda ya da yorum odaklı beklenen bir programda İşin biraz da orada hani ne derler, cılkı çıkıyor mu dersiniz ya da işte suyu çıkıyor mu dersiniz, ne derseniz deyin efendim, şimdi detaylandırmayın bana o neyin çıktığını ama yani orada maalesef orada zaman zaman yapılabilecek şeylerden biri, o da zaten girdiğimizde giriyoruz o konulara. İrfan 25'le devam edeceğiz, Fenerbahçe'deki detayları alacağız. Fenerbahçe'deki detayları alırken bir diğer tarafta TFF sürecine, MHK sürecine, bu mevcut sürece Fenerbahçe nasıl yaklaşıyor, neler diyor, Fenerbahçe tarafından nasıl bir yaklaşım var, tüm bunları konuşacağız. Az sonra onu arayacağız ama önce ara, çok kısa reklam. Reklamın ardından parantezde burada olacağız. Aldığımız yerden devam ediyoruz, İrfan 25'le birlikteyiz. Berk Bey iyi yayınlar, ben Yasin. Umarım TFF yönetimi MHK ve Montella istifa eder, sil baştan revize edilir demiş Yasin Bey. Arda Güler bizim en kaliteli tereyağımızdır demiş. Ama İskender'imiz yok demiş. Bak yine yemeğe oradan giriyor. Girmeyin abi, bugün o gün değil. Dedik ve İrfan 25'le birlikteyiz. İrfan 25 hoş geldin, selamlar.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Fenerbahçe'deki mevcut sürece tepki, Fenerbahçe'de neler oluyor? Burada Fenerbahçe tarafında bakış açısı nasıl? Tüm bunları merak ediyorum. Sen Fenerbahçeli kaynaklarınla görüştüğünde neler elde edebildin? Neler duydun? Neler işte senin eline gelen, sana gelen bilgiler arasında? Ve aynı zamanda bu son süreci nasıl değerlendiriyorsun? Bunları merak ediyorum. Fenerbahçe'de milli ara nasıl geçiyor aynı zamanda? Gitmeyen oyuncular özelinde bir hazırlık maçı vardı. Milli takımlara gitmeyen oyuncular özelinde. Orada son durumları senden alalım isterim. İrfan Yılmaz.
1: Tabii. Fenerbahçe'de ilk önce şeyden başlayalım. Mert Hakan'ın Yandaş'ın cezası bugün itibariyle sona erdi. Artık Mert Hakan Yandaş teknik heyetin görev vermesi halinde Çaykur Rizespor maçında kadroda yer alacak. Sadece kondisyon olarak hazır durumda. Herhangi bir fizik kondisyon eksiği yok, ancak uzun süredir maç oynamadığı için 6 ay ceza almıştı biliyorsun. Uzun süredir maç oynamadığı için maç kondisyonu eksiği var ve dolayısıyla bu milli arada da antrenman yaparak geçirdi. Diğer taraftan Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Mert Müdür var. Henüz bir operasyonu geçirmişti. Ama Mert Müdür için ilk planlanan operasyon öncesi 6 ile 8 haftaydı. Ancak tedavisi olumlu yönde ilerliyor ve daha erken sahalara dönme ihtimali söz konusu Mert Müldür'ün. Ve Mert Müldür de bir ay içerisinde takımla birlikte çalışmalara katılacak seviyeye gelecek. Vedat Mur için bir milli takımda sakatlığı olduğu yönde bilgiler vardı. Ancak aldığımız bilgiler bu sakatlığın çok ciddi olmadı. Vedat Mur için de milli ara sonrası Çaykur Rizespor maçında kadroda yer alacağım. Tabii milli arayı nasıl değerlendiriyor Fenerbahçe? Milli arada özellikle Ederson, Arch Brown, Semedo, Genduzi, Kante, Asensio gibi isimlerin milli takıma gitmemekten milli arada burada olması teknik heyeti için bir avantaj. Yani bu takımın omurgası oluşan bu isimler milli arada ekstra antrenmanlarla hem fizik kondisyon yapabiliyorlar. Kante, Genduzi

0: Luzi gibi isimler de milyar öncesi yoğun bir maç periyodundan çıkmıştı. Dinleme fırsatı bulamamıştı. Bu iki isim de en azından dinleme şansı buluyorlar. Diğer taraftan Asensio artık milyara sonrası %100 hazır hale geldi, oynayabilecek. Artık ilk 11 oynayabilecek seviyede. Onun da uzun süren sakatlığından bir maç kondisyon eksiği vardı. Turan maçında da Asensio'yu ilk 11'de gördük. Milyara'da o da istenilen düzeye gelecek ve Çaykezespor maçında da teknik heyetin görev vermesi halinde ilk 11'de oynayabilecek. Diğer taraftan Fenerbahçe'de dediğim gibi Milyara'daki çalışmalar devam ediyor. Bugün yenileme bugünkü maçta oynayanlar yenileme ihbarını yaptı. Bugünkü maç bugün antrenman yaptılar. Yarın izini geçirecekler ve salı günü Fenerbahçe yeniden çalışmalara başlayacak. Yani bu süreci Fenerbahçe teknik heyeti oldukça olumlu bir şekilde değerlendiriyor. Bunları söyleyebilirim Vedat.
1: Peki bu MHK kriziyle ilişkin, sadece MHK ile de söz konusu değil bu, TFF'ye de artık haliyle istifaların beklendiği bir sürece doğru döndü bu ibre. Buraya ilişkin Fenerbahçe camiasında bir sessizlik mi var İrfan 25, yoksa sen orada Fenerbahçe'de biraz da örneğin Galatasaray'da TFF'nin tavrını merak ediyoruz açıklaması geldi dün. Fenerbahçe'de de benzer bir süreç mi var? Fenerbahçe'de de benzer bir bekleyiş mi var? Ne dersin?
0: Görüşürüm. Fenerbahçe süreci yakından takip ediyor. Evet, bir açıklama yapmadı ama Sayın Aziz Yıldırım'ın biliyorsunuz Mali Genel Kurulu'da da bir açıklaması var. Yani sessiz, evet, niye açıklama yapıyorsun ama sessizliğin de bir şey vardır diye. Fenerbahçe süreci yakından takip ediyor. Federasyonun salı günü bir toplantısı var. Yani bu toplantıda aslında federasyonun da istifa etmesi bekleniyor. Dün MHK Başkanı istifa etmişti. Süreçte biraz daha yeni bir federasyon yönetimi, yeni bir MHK ile yola devam edecek gibi gözüküyor. Fenerbahçe'nin de dediğim gibi hem süreç mahkemede olduğu için mahkeme sürecini yakından takip ediyor. Görüşmelerde bulunuyor. Yani iddiaki bir kamuoyuna bir açıklama yapma gibi durum söz konusu. Yani yapmasa dahi Fenerbahçe arka planda tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini, yönetimin bu konuda yoğun bir faaliyette olduğunu söyleyebilirim.
1: Peki Fenerbahçe'ye ilişkin aktaracağın farklı bir detay var mı diye sorayım son kısımda. İrfan 25.
0: Yani Milyara'yı iyi bir şekilde değerlendiriyorlar. Tabii Milyara'dan Lukaku'nun işte Belçika milli takımında biliyorsunuz forma gidip bizim milli takıma da Türk milli takımına da karşı gol attı. Lukaku da artık yani %100 hazır hale gelmiş durumda. Teknik heyetinde forma vermesi durumda. İlk 11'de oynayabilecek düzeyde. İlerleyen dönemde özellikle teknik heyet Luisman Katan Lukaku'nun da artık tam hazır olmasıyla, tam %100 hazır olmasıyla Vedat'la Lukaku arasında tercih yapmakta zorlanacak gibi gözüküyor. Bazı maçlarda oyun sisteminde değişikliğe giderek çift forvetle sahada yer alabilir. Hocam bununla ilgili biz kendisiyle yaptığımız sohbet toplantısında kendisine bu sorunu sorduğumuzda sistemde değişikliğe gidebileceğini, bazı maçlarda hem Lukaku hem de Vedat'ı birlikte görebileceğimizi söylemişti. Diğer taraftan Fenerbahçe'de aslında genç oyuncuların performansını da yakından takip ediyor teknik heyet. O genç oyuncular arasında Salahattin İnci gibi, Çağrı Baltı gibi, Efe gibi isimlerin de performansı yakından takip ediliyor. Genç oyunculardan da bazılarının kadroya, yani zaten bazı maçlarda kadroya dahil oluyorlar eksikler açısından ama İsmail Kartal'ın bazı isimleri tamamen kadroya dahil etmesini de bekliyoruz. Onların görüşmelerini, onların performansları da yakından takip ediliyor. Yine Tengel Koç döneminde transfer edilen Diouf var. Çok büyük beklentiler vardı tabii ama bu oyuncunun çok ciddi bir sakatlığı vardı. Çapraz bağ operasyonu geçirmişti. Şimdi o da takımla birlikte çalışıyor. Devre arasında kadar takımla birlikte çalışacak. Ardından da devre arasındaki durumuna göre belki kadroya dahil edilir. Arthur Kontenjan için diğer taraftan da başka bir takımla kiralanması durumu çok farklı olabilir.
1: Merak ettiğim bir konu daha var. İsmail Kartal açıklamalarda bulundu ve bu açıklamalarda, samimi açıklamalarda vardı. Arda Güler konusu denk geldi ve onu ilk ben oynattım dedi. Benim hatırladığım Vitor Pereira'ydı bu. Hatta bir yerde de gördüm geçtiğimiz gün.
0: Arda Güler konusunda, yani evet,

0: Vitor Pereira'nın oynattığını biliyorum. Vitor Pereira bir maçtan sonra aslında basın toplantısında şu ifadeyi kullanmıştı. Hatırladığım kadarıyla Arda Güler gördüğüm en yetenekli genç oyunculardan bir tanesi. Önü çok açık. Ben birçok kulüpte görev yaptım ama onun yeteneğinde çok az oyuncu gördüğüm şekilde bir basın toplantı sonrası açıklaması vardı. Tabii o teknik direktör İsmail Kartal'ın bu konuda tabii kendisinin de açıklaması var ama benim hatırladığım kadarıyla Vitor Pereira Arda Güler'e ilk şans veren, yani daha da doğrusu ilk 10 maçta ilk 11'de görevlendiren bir teknik adamdı. Onu da söyleyebiliriz.
1: Peki. Fenerbahçe'de eklemek istediğin, aktarmak istediğin farklı bir detay var mı diye sorayım son kısımda. İrfan 25.
0: Şu anda Milyara'yı Fenerbahçe en iyi şekilde değerlendirmek için çaba gösteriyor. Tabi burada Milyara'ya çok sayıda oyuncu gitti. 12 tane oyuncusu Fenerbahçe'nin milli takımlarda. Tabi teknik eğitim milli takımlardan oyuncuların sakat dönmemesi de çok önem taşıyor. Özellikle stoper mevkiinde hem Şikrinyar hem Natanake ülke milli takımlarında teknik direktör İsmail Kartal'ın stoper mevkiinde sürekli şans verdiği aslında belki de kadro içerisinde çok az rotasyon yaptığı oyunculardan bir tanesi. 13 maç oynadı 52 isimde ve 12 maçın 12'sinde 90 dakika sahada kaldılar. Şikrinyar özellikle bu milli arada bazı oyuncular dinlenme şansı buldular. İşte Aki Hollanda milli takımında ilk 11 maç bazen yedek soyundu birçok maçta ama Şikrinyar'a baktığımızda Fenerbahçe'nin tüm maçlarında 90 dakika sahada kalan bir isim. Milli takımda da Slovakya milli takımın kaptanı, orada da çok fazla yani tüm maçlarda 90 dakika sahada kalıyor. Dolayısıyla bu süreç içerisinde belki dinlenmeyen hangi futbolcu var derseniz Şikrinyar. O da teknik heyetin stoperdeki değişmez ismi. Tabii teknik heyet milli aradan döndükten sonra da yoğun bir maç periyodu bekliyor Fenerbahçe'yi. Tabii bu yoğun maç periyodunda bu oyuncuları sakatsız bir şekilde, yani sakatlanmadan veya minimum sakatlık yaşayarak o süreci tamamlamak istiyor. Hedefte tabii 3 tane Şampiyonlar Ligi maçı var. Milyardan sonra oynayacağı yine Galatasaray derbisi var. Milyardan sonraki yoğun maç periyodunda Fenerbahçe o süreci galibiyet serisiyle tamamlayıp bir sonraki milli araya ligin zirvesinde yer almak, Şampiyonlar Ligi aşamasında ise puanlarını artırmak istiyor. Çünkü Cide maçın hemen ardından Aston Villa maçı var. Tabii bu yoğun maç periyodunda ilerleyen günlerde işte maç ertelenir mi tartışmaları gündeme gelebilir. Ama Fenerbahçe yönetimini veya heyetinin herhangi bir maç ertelenme talebi olmayacak. Bazı günler sadece işte belki bir antrenmanda maça çıkacak ama en iyi antrenmanın maç olduğunu düşünüyorlar. Hem teknik heyet hem yönetim. Dolayısıyla federasyon nezdinde herhangi bir maç ertelenme girişiminde olmayacak Fenerbahçe'nin o yoğun maç periyodu içerisinde.
1: Peki. İrfan 25, teşekkür edeceğim. Biraz da böyle koşturmacalı bir gün yaşıyorsun. Kolaylık dileyim. Sağ ol, var ol diyeyim.
0: Ben teşekkür ederim. Selamlar.
1: Saygılar abi, sağ ol. İrfan 25 ile konuştuk. Fenerbahçe ilişkin detayları ondan aldık. Fenerbahçe tarafından baktık gündeme. Bir de sadece Fenerbahçe'ye ilişkin bir detaylara Fener olduk demek değil belki ama hani orada Fenerbahçe tarafından baktık gündeme İrfan 25 ile birlikte. Kısa bir aramız var mı? Hemen aramızı kontrol edelim. Aramızın olmadığını görüyoruz. Peki, Galatasaray gündemini konuşmak ve biraz da oradan yine gündeme bakmak üzere Ömer Faruk Özyan'a döneceğiz. Ömer Faruk Özyan'la detaylandıracağız. O bizlerle olacak. HT Spor yorumcusu Ömer Faruk Özyan dakikalar, saniyeler içerisinde bizlerle olacak ve Galatasaray tarafından birlikte bakacağız. Aynı zamanda sadece oradan değil, şöyle milli takım gündemiyle başlar, oraya doğru yelken açarız diye düşünüyoruz. Ömer Faruk Özyan, hoş geldin. Selamlar.
2: Selamlar Berk. Yayınlar.
1: Keyfin yerinde de umarım. Teşekkür
2: çok
1: ediyorum.
2: Çok şükür yerinde. Arabadaydım. Yolda gelirken seninle İbrahim Yavuz'un biraz sohbetine kulak misafiri oldum. Yine Radyo Gol'le beraber gün uyandık.
1: güne uyandık dediğine göre tabii spor medyası olarak ben şaşırmıyorum abi ama şimdi burada yani ne uyanması, biz uyumayı düşünüyoruz 3-5 saat içerisinde diyen, 9'a 10'u bekleyen vatandaşlarımıza da böyle bir küçük bilgi geçelim yani, spor medyası böyle.
2: Ben parantezle açtım bugün radyoyu, o yüzden belki böyle geldi bana.
1: Peki tamam, eyvallah abi. Senin gibi de Ömer Faruk Özcan parantezle radyoyu açtım, günü açtım, parantezle güne başlıyorum diyen uzun zamandır bir dinleyicimiz olmamıştı. Sağ ol var ol, hem çok iyi bir dinleyicimiz hem de çok kıymetli kardeşim. Yayınlarda eşlik eden, yayınlarda bizi kırmayan ve bizlerle birlikte olan spor yorumcusu, futbol yorumcusu Ömer Faruk Özcan bizlerle diyelim. Öyle anons edeyim. HT Spor yorumcusuyla devam ediyoruz. Ömer Faruk Özcan, ben biraz o zaman dinlediğin noktada itirazının olup olmadığı, katıldığın katılmadığın kısmı sorayım. Az önce İbrahim Yavuz'la konuştuğumuz bölümü dinlemişsin mesela.
2: Evet. Yani şöyle, bayağı muhabbetinizin birçok kısmına kulak misafiri oldum, dinledim birçok. Bir kere Montella konusuyla herhalde başlamamı istiyorsun. Montella evet. Konusuyla başlayacak olursam İbrahim abiden ben biraz daha farklı fikirdeyim. Çünkü ne kadar ülke olarak artık sıkılsak da, üzülsek de, sürekliliği istesek de tabii ki de biz burada devamlılığı isterken Montella'nın hep arkasında duran bir ülke olduk. Her anında Dünya Kupası'na giderken, Dünya Kupası öncesi birçok noktada biz Montella'nın hep arkasında olduk. Ama Montella, biz o İtalyan olduğu an itibariyle bile biz onu Türk olarak kabul ettik. Ama yapmış olduğu açıklamalar artık bizi farklı noktaya itiyor, farklı yerlere getiriyor. Artık Montella hakkında şunu düşünmeye başladım ben. Bizi küçümseyici ifadeler kullanıyor düşünmeye başladım. Çünkü şöyle düşün, futbol zaten sürekli gelişmesi gereken bir alan. Şimdi sen Dünya Kupası'na gitsen bile sürekli bizim önümüzü Dünya Kupası'na vurmakla mükellef değilsin. Ya da oyuncu grubunu mükellef değilsin. Ben mesela şunu hep söylüyorum. Biz hep İsmail Hoca'yı eleştiriyoruz. Neden eleştiriyoruz? Çünkü hep geçmişi konuşuyor. Şimdi biz ne yapıyoruz şu anda? Montella böyle 6 maçta 5 mağlubiyet almışken son maçımıza çıkacağız. O maçtan da galibiyet alma beklentimiz çok düştü. 6 maçta 5 mağlubiyet, 7 maçta 6 mağlubiyet alırken hala geçmişten bahseden bir Montella görüyoruz. Neden? Çünkü önünde şu anda elle tutulur bir durum yok. Bize galibiyet anlamında ya da oyun anlamında vaat edebileceği bir şey yok. Evet, hoca oturuyor. Oyun anlamında, taktik anlamında, teknik anlamında bize problemleri anlatıyor, problemleri çözmeye çalışıyor. Birçok şeyi söylüyor. Ama hocanın söylemleri bazen futbolunun da önüne geçiyor. Neden? Çünkü ne kadar teknik direktör olarak başarılı olsan da bazen başarısız olduğunu anlarda susup özür dilemesini bilmek lazım. Mesela biz hep Okan Hoca hakkında söylüyoruz ya, 4 sene üstü şampiyon olundu. Son 16 turunda Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalandı. Ama hala Okan Buruk hakkında eleştiriler var. Hiçbir zamanda çıkıp ben bu takımı 4 sene üstü şampiyon yaptım demedi. Bu tarzı ön plana çıkartmadı. Neden? Çünkü bunun dediği an itibariyle daha çok eleştirileceksiniz. O yüzden İsmail Hoca'yı bu kadar eleştirmişken Montella'yı savunmanın bir anlamı yok. Çünkü İsmail Hoca hakkında ne yapıyoruz? İşte Ferdi yöneten benim. İşte örnek veriyorum.
1: Evet.
2: Arda Güler'i oynatan benim.
1: Mesela son örnek, az önce konuştuk İrfan 25'te. Arda Güler'i oynatan benim dedi ama Vitor Pereira ilk olarak resmi maçta oynatıyor. Hatta Muhammed Gümüşkaya ile yan yana, Muhammed Gümüşkaya şu an Bandırma'da evet, diyebiliyorum. Onunla yan yana çıkartıyor ki hani gençlere artık yer açıyoruz diyerek bir basın toplantısında onlarla yan yana poz verdi. Sonrasında da oynattı diye hatırlıyoruz.
2: Aynen öyle. Şimdi şöyle düşün. Biz burada İsmail Hoca'nın yanlış yaptığını ifade ediyorsak bugün hep beraber çıkıp Montella'nın da yanlış yaptığını söylememiz lazım. Her seferinde karşımıza çıkıp biz Dünya Kupası'na gittik söylemi var. Biz şunu yap. Hocam şu an biz bununla ilgilenmiyoruz. Sen istediğin kadar başarılı olmuş olabilir. Teşekkür ediyorum. Dünya Kupası'na gittik, başarılı olduk. Ama şu anki seviyede sen bize her seferinde siz bu seviyenin adamı değilsinizi, bu seviyenin oyuncuları takımı değilsinizi hissettirmene gerek yok. Şöyle düşün. Şu yönden bakalım. Yunanistan A liginin takımı mı? Yunanistan takımı. Şu anda 7 puanla liderlik koltuğunda grubunda yer alıyor. Yunanistan'dan bahsediyoruz. Senin takımındaki oyuncuların birçoğu Şampiyonlar Ligi'nde üst üste maçlar oynayan liglerde oynuyor. Arda'sı, Kenan'ı, Hakan'ı, Abdülkerim'i, Barış'ı Şampiyonlar Ligi'nde, Süper Lig'de geçen sene üstte Şampiyonlar Ligi oynamış bir Abdülkerim var. Barış Alper var, Yunus Akgün var. Diğer taraftan İsmail Yüksek'i var. Yani takımdaki can uzunu var. Bütün oyuncularımız A liginde oynayan seviyedeki oyuncular. Şimdi sen burada hala biz A ligine uygun değiliz, gelişiyoruz, deneyim sağlıyoruz dersen o zaman Yunanistan'ın yaptığını sen önüne koyar. Hocam o zaman Yunanistan bunu nasıl yapıyor deriz. Senin Yunanistan'a kadrona kıyasladığın zaman daha kaliteli bir kadron var mı? Yani var mı sence? Var. Yani bunun bu kadar seviyesi farkı var ki Yunanistan bunu başarabiliyorsa çıkıp da hocanın bu tarz açıklamaları yanlış bence. Ha, mağlup olabilirsin, 6'da 0 da yapabilirsin ama çıkıp da Türk milletinin önünde dalga geçer gibi konuşmamak lazım. Hiçbir şekilde bunlarla ilgilenmiyorum, şunlarla ilgilenmiyorum diyerek. Çünkü burada Türk milli takımı konuyken, mesela

0: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş katılmam. Trabzon'a katılmam. Ama Türk milli takımı iki varken taraftarın bile eleştiri hakkı vardır. Herkesin eleştiri hakkı vardır Türkiye'de. Çünkü bu ayran altındaki takım hakkında konuşuyoruz. Çünkü herkes o takımın iyiliğini istiyor. O yüzden ben buradaki açıklamaları doğru bulmuyorum. Bir de İbrahim Yavuz'un mesela bir açıklama, bir ifadesi vardı. Şunu aklıma geldi. Şunu dedi. Biz ya dedi en tepeye koyuyoruz dedi. Ya da yerin dibine sokuyoruz dedi. Bizim dedi ortamımız yok, yanımıza alamıyoruz dedi. Şimdi biz zaten şöyle bir ülkeyiz. Kim gelirse gelsin başarılı olan bir şey gördüğümüz an itibariyle onu en yukarı çıkartıyoruz. Başımızın üstüne alıyoruz. Neden? Çünkü bize bir şeyler kazandırdı. Bize bir şeyler vaat etti ve onu gerçekleştirdi. Dünya Kupası'na gittik. Ama başarısız olduğu zaman, başarısız olduğu zaman bunu yerin dibine de sokmamız lazım. Ama şöyle, mesela bir tane mağlubiyet dedi, iki mağlubiyet dedi. Çünkü biz Dünya Kupası'ndan gitmeden önce de mağlubiyetler aldık. Onun sonrası kötü oynadığımız maçlar da oldu. Ama hiçbir zaman Montella'yı yerin dibine sokmadık. Kötü olsa da memnunuz. Dünya Kupası'nda ilk maça çıkıldı. Maç kaybedildi. Avustralya maçı. Dedi ki Paraguay maçında bunu yine yaparız dedik. Ama onda da yapamadık. Yani o yüzden bir kredisi var. O krediyi tüketmediği sürece biz zaten başımızı üstüne tutmaya devam ediyoruz. Ama çıkıp da halkın düşüncesiyle, taraftarın düşüncesiyle, gazetecilerin sormuş olduğu sorulara doğru yanıt vermemesiyle, hala bize geçmiş örnek göstermesiyle karşılık verirse o zaman yerin dibine de sokmamız gerekiyor bazen.
1: Gazetecilerin sorduğu sorulara doğru yanıt vermemesiyle kısmını biraz açabilir miyiz desem?
0: Tabii ki. Şöyle, hocaya soruluyor. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? Bunu yabancı basında soruyor. Zaten bizim biraz daha
1: yabancı eleştiren basındakileri biraz böyle çanak soru gibi gördüm. Ne dersin mesela?
0: Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Peki. Yabancı basından da şu ifade söylendi. Hatta soruyu hatırlıyorum. Taraftarlar istifa etmenizi istiyor. Ne düşünüyorsunuz dedi. Hocanın yanıtı şu. Bak, hocanın yanıtı şu. İstifa etmeyi, bu tarz konuları gündeme getirmeyi düşünmüyorum. Bunlar çok beni ilgilendirmiyor. Çok kulak asmıyorum eleştirilere. Bu tarz açıklamalar şuna gelir. Ben tiye almıyorum. Bu olmaz. Ama alıp da taraftarımız her zaman haklıdır. Oyun anlamında karşılığını veremedik. Dünya Kupası'na gittik, bir şeyleri bu oyuncu grubuyla başardık. Ben yine başaracağımıza inanıyorum. Ama lütfen Türk halkı bize güvensin. Biz bugün kaybettik, özür dilemesini biliyoruz. Arda Güler bunu yaptı ya. Futbolcular bunu yaptı ya. Bunu yaparsa aslında kimse ona bir şey demeyecekti. Ama burada Türk milli takımının teknik direktörü sadece Türk'üm demekle Türk olamaz. Türk gibi davranması da gerekiyor. Bunu hareketlerine de yansıtması gerekiyor. Ama biz burada Montella'nın, biz hep Türk dedik, onu yanımıza aldık, ona Türk isimleri taktık, lakaplar taktık, ona güzel şeyler yakıştırdık. Ama Türk gibi davranmaması burada başka noktalara götürüyor bize. O yüzden bu kadar çok eleştiriliyor. Eleştiriyi kaldırıp, göğsünü yumuşatıp kabul etmesi gerekirdi. Bunu yapmaması yanlış. Çünkü neden? Gönderilecek olan kişi o, 5 milyon euro tazminatı alacak olan kişi o, 2 yıl tazminatı cebinde olan kişi o. Çünkü niye? Zaten şu anda Türk milli takımının, eğer Türk olsaydı şu anda bir teknik direktör, tazminatsız istifa etmişti, biliyor musun belki?
1: Evet.
0: Ettirmiştik.
1: Tabii.
0: O yüzden burada Türk hissediyorsa eğer, Türk gibi davranması da gerekiyor. Ben buna çok katılmıyorum.
1: Peki. Buradan gündeme döneceğim. Gündeme zaten döndük ama bir diğer tarafta krizi konuşuyoruz. Mevcut süreci konuşuyoruz. Sen bu işin nereye gideceğini, salı günü toplantıdan nasıl bir karar çıkacağını bekliyorsun? Ne dersin? Nasıl görüyorsun hem TFF'de ve MHK'deki gelişmeleri? Bunun yanında istifaların yanında geçici başkan vekili, MHK başkan vekili seçildi ki mesela 6-7-8 Ekim'de oynanacak olan kupa maçlarını yönetebilecek hakem seçme adına. Bu da tam Dursun Özbek'in açıklamasının ardından geldi. Dün Dursun Özbek Feriköy'de Ali Samiye'nin mezarını, kabrini ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada Cuma günü maç oynayacağız ama MHK başkanımız yok ortada açıklamasında bulundu. Buradan yaklaştı konuya. Bir benzer yaklaşım yine benzer saatlerde Serdal Adalı'dan geldi. Yaptığı açıklamalarla, seçimi işaret eden açıklamalarla esasında hakemlere değindi ama bu konulara da girdi. MHK başkanının olmayışına, MHK'deki probleme ve dün de böyle bir açıklama geldi. Sen nasıl görüyorsun? Detayları bilgi şeklinde vererek senin de yorumunu alayım.
0: Ya şöyle söyleyeyim. Bir kere zaten MHK başkanımız yoktu. Şu an resmi olarak yok. Orada bir karşılık hiç alamadık. Kötü olan olaylarda, mevcut durumlarda, sorunlarda hiç ortaya çıkıp da ben MHK başkanım diyerek üstünü düşen görevi yapıp açıklamalarda hiç bulunmadı. Yani çoğu zaman kaçmayı tercih etti. Yasin Kolun aynı şekilde arkasında durdu. Bu süreçte Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun zaten göreve devam etmeyeceğini biliyorduk. İstifa etmesi zaten çok böyle sürpriz bir şey olmadı. Salı günü kritik bir toplantı var. Bir kere Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun, şimdi yerine şu anda Merkez Hakem Kurulu yerine atamalar yapılacak maçlar ama bir kere Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulması lazım. Neden? Çünkü bu sorunlar tekrar devam edebilir. doğru isimlerin seçilmesi, doğru profesyonel bir

aklın gelmesi o hakem kurulunun sürecinin daha da olgunlaşması haline çok önemli. Ama Merkez Hakem Kurulu'nu seçecek olan Türkiye Futbol Federasyonu yoluna devam edecek mi? Asıl bence soru işareti olan kısım bu. Şimdi Salı günü olağanüstü bir toplantı var. Bu toplantıda bir kere Türkiye Futbol Federasyonu, Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu devam edecek mi, devam etmeyecek mi kısmını bence onlar ilk olarak onu kararlaştırması lazım. Eğer Türkiye Futbol Federasyonu yoluna devam edecekse, orada herhangi bir değişiklik olmayacak.

0: olacaklar. Şimdi ben bu arada şunu söyleyeyim. Ben Montella ile ilgili Montella'dan bir istifa beklemiyorum. Ama İtalya maçı sonrası ben Montella'nın gönderilebileceğini düşünüyorum. Yani şöyle, istifa beklemiyorum ama gönderilme ihtimali yüksek diye düşünüyorum Montella noktasında. Ama Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanlı'nın da yola devam etme ihtimali var. Çok konuşuldu. Benim bir haberim yok tabii ki ama birçok gazeteciden, birçok uluslararası gazeteciden bu tarz yorumlar geldi. Sen de mutlaka okumuşsundur.
1: Evet.
0: Pazartesi günü istifa edecek. Salı günü işte toplantıdan sonra belki bu karar duyurulacak. Eğer böyle bir süreci girilirse Türk futbolu yeniden bir yapılanmaya girecek. Şimdi bu yapılanma şu açıdan, mesela şuna katılırım. Süreklilik açısından, devamlılık açısından bir şeyin arkasında durmamız lazım. Ama arkasında duracağımız şeye güvenmiyorsak arkasında duramayız. İşte gördüm, Merkez Hakem Kurulu konuşmaları. Türkiye Futbol Federasyonu'yla, başkanıyla, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yazışmaları, hakemin yazışmaları. Yani bu işin içine bir kere böyle ufak da olsa bir kirli bir çöp girdikten sonra, bir kere mide bulandıktan sonra o işler yoluna gitmiyor. O yüzden buranın bir kere tazelenmesi lazım. Tabii ki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu hakkında nasıl karar verir ya da kendisi nasıl karar verir ya da üst merciler onun hakkında ne karar verir bilmiyorum. Ama bu işin temelinin çözülmesinin en büyük temelindeki sorun Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geçiyor. Bir kere başkan değişirse Montella değişir, Merkez Hakem Kurulu değişir, yapı değişir, sistem değişir. Başka bir kurgu yapılanması lazım. Ama eğer Hacı Osmanoğlu ve federasyon devam edecekse bu sefer altındaki ekip, yani Merkez Hakem Kurulu, diğer delegeler hepsi komple tekrardan yeniden kurulup yeni bir yola çıkılacak. Ama bu sorunların tekrar yaşanmamasına nasıl bir teminat verilecek? O çok önemli olan kısım. Çünkü biz öyle bir teminat görmedik. Hala sorunlarla boğuşuyoruz. Biz demek ki bu kadar hakemler noktasında eleştiri yaparken demek ki bunun arkası boş değilmiş. Mesajla da hakem atanabiliyor. Mesajla da hakem şikayet edebiliyor. Mesajla da maç kazanılabiliyor demek ki. Yani o yüzden bunun biz futbolu izleyen, futbolu yorumlayan, futbolu seven insanlar olarak bunu sadece yorumluyoruz ama bundan sonraki Süper Lig sürecinde kim kime ne kadar güvenecek, kim kime ne kadar çok inanacak, burası belirsiz. Ama dediğim gibi salı günü bence her şey belli olacak. Bütün karar Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı. Yani değişirse hepsi değişecek. Değişmezse de artık Merkez Hakem Kurulu'nu seçilip yoluna devam edilmesi lazım. Çünkü Merkez Hakem Kurulu oluşturulmadan şu anki mevcut durumla idareten seçilmiş yedek bir yöntemle sürülebilecek bir süreç değil yani. Tamamıyla oraya profesyonel bir aklın, profesyonel bir ekibin gelip yeniden bir hakem yapılanmasına ihtiyacımız var. Umarım Türk futbolu için de hayırlısı olur ama tabii ki umutlarımız çok tüketti. Yıllardır böyle, İbrahim Yavuz da az önce söyledi. Ben de futbolun içindeyim. Yıllardır, belki 20 yıl, belki 30 yıldır bu durumlar hep aynı dedi. Hiç değişmedi dedi. Değişeceğine inanmıyoruz ama işte hep umutluyuz. Bizim de en büyük ilacımız umut.
1: Peki. Ağzına sağlık diyeceğim Ömer Faruk Hocam. Eklemek istediğin farklı bir detay yoksa gündeme ve başlıklara ilişkin.
0: Teşekkür ediyorum. Senin de ağzına sağlık. Özlemişim. Senin de birkaç gündür yayın yapmıyorduk.
1: Yapamıyorduk. İzindeydim diye yapamıyorduk. Evet.
0: Evet. İtalya maçı var. İtalya maçı öncesi tabii ki konuşuyoruz ama İtalya maçından da umudumuz kalmadı. Arda yok, Barış yok, Can yok. İşte evet. Belli oyuncu grubu yok. Burada Montella'nın nasıl tepki vereceğini çok merak ediyorum. Onun sonrasında da tabii ki konuşuruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum.
1: Tekrardan
0: İyi pazarlar diliyorum herkese.
1: Sağ ol. Ağzına sağlık. Sağ ol, var ol. Ömer Faruk Özcan'la konuştuk. Onunla değerlendirdik. Kıymetli kardeşim Ömer Faruk Özcan'la gündemi birlikte değerlendirmiş olduk ki şimdi Beşiktaş tarafına Alper Üstündağ'la döneceğiz. Yeniden seçileceği bir seçim, güven oyu alacağı bir seçim. Kimin? Serdal Adalı'nın güven oyu alacağı bir seçim. Alper Üstündağ'la değerlendireceğiz ki onunla değerlendirme sebebimiz tabii ki bu seçim ihtimali henüz konuşulmuyorken, henüz dillendirilmiyorken, henüz pek de oralara dokunulmuyorken Alper Üstündağ bunu bas tabiri caizse bağıran, konuşan ve detaylandıran bir isimdi. Öyle bir gazeteciydi ki Alper abiyi biliyoruz ve bu konuda da ne kadar çok net konuştuğunu hatırlıyoruz Alper Üstündağ ile. O yüzden konuşma gereği duydum bu kısmı. Alper Üstündağ ile konuşacağız dedik ve o hattımıza. Alper Üstündağ, hoş geldin, selamlar.
2: Selamlar Berk, herkese iyi pazarlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Her şeyden önce seni, haberlerini ve yorumlarını sosyal medyada hangi adreslerden takip edebilir dinleyicilerimiz, onunla başlayalım mı abi? Bunu değerli görüyorum çünkü orada çok güzel işler yapıyorsun abi.
2: Teşekkür ederim, çok sağ ol. Alper Üstündağ TV, Alper Üstündağ ile Kazan Kanyor Instagram hesabında, X ve TikTok hesabında futbol severlerle buluşuyorum ki her takımı biliyorsun yorumluyorum. Benim haberci kimliğim ağır bastığı için bazen şu eleştirileri alabiliyorum sosyal medyada. Ya neden haber yapıyorsun. Aslında haber yapmıyorum. Yani insanlar

0: Seyretmeyi ya da okumayı o kadar sevmiyor ki sevgili Berk. Yani ilk 10-15 saniyeyi seyrettikten sonra, yani benim birinci dakikada ya da 1,5 dakika geçtikten sonra yorum yaptığımı kaçırıyorlar. O yüzden çok fazla da biliyorsun içerik üretmemeye gayret gösteriyorum. Yani her gün 2-3 üretici yani benim için yeterli içerik üretmek. Yani orada yorumlamaya çalışıyorum ki aslında bugüne kadar da hep biliyorsun Radyo Gold'de de Alper Sünday'la Kazan Kanyar programında da hep doğru ifadeler kullanmıştım. 28 senelik gazeteciliğim boyunca da hiçbir zaman yalan habere ya da reyting yapabilmek için bir habere gerek duymadım. Yani o yüzden futbol severler sosyal medyadan da takip ediyorlar, yorumlar yazıyorlar, sağ olsunlar. Desteğe devam.
1: Devam dedik ve gündemi Alper Üstünday ile konuşuyoruz. Beşiktaş'ta seçim var. Bu seçim gündemini 17'de oy verme işleminin sona erdiğini hatırlatmış olalım. Seçim gündeminde Serdal Adalı'nın seçileceği aşikar, lakin orada bir tepki oyu olur mu? O da çok olmaz gibi duruyor ama güven oyu açısından, yola devam etme kısmında güven oyu açısından ve kendisini yeni bir yönetimle tazeleyebilmek açısından çok önemli olduğunu vurgulayan isimlerden biri Alper Üstünday'dı. Hatta ilk isim Alper Üstünday'dı bunu konuşan belki de gazeteciler arasında. Bunu hatırlatmak gerekir. Sen bu gündemi ve Beşiktaş'ı yeni seçimle beraber yeni yönetime nasıl yorumluyorsun Alper Üstünday? Sözü sana bırakayım.
0: Ya sevgili Berk, çok teşekkür ediyorum. Yani ben demek istemiyorum ama aslında görünen köy kılavuz istemiyor. Ben yıllardır Beşiktaş camiasının içerisinde bulundum. Yani Beşiktaş'ta futbol oynadım. Beşiktaş'ın kongresiyim. Beşiktaş muhabirliği yaptım. Hep şunu söyledim. Yani Beşiktaş'ın geleceğiyle ilgili kuşkular yaratan bazı gazeteciler, kendini gazeteci zannedenler var. Bunlara lütfen aldırış etmeyin. Doğru kişileri seyredin, doğru kişileri dinleyin diye hep Beşiktaş taraftarlarına uyarıda bulunmuştum. Evet, kabul edilebilir bir durum. Bunu kabul ederim. Yani biliyorsun ki ilk göreve geldiklerinde, o aralığın 2024'ünde ilk göreve geldiklerinde hep şunu söylemiştim. Çok hızlı bir seçim oldu. Hüseyin Yücel'in karşısına bir rakip çıkmalıydı. Başkan Serdal Adalı Fikret Orman döneminde, Ahmet Nurçebi döneminde, Hasan Arat döneminde kaybetti. Ama Serdal Adalı artık Beşiktaş başkanlık koltuğunu hak ediyor. Beşiktaş için içeride yattı. Beşiktaş'a paralarını hibe etti. Çok büyük yıldızlar getirdi diye hep altını çizerek Serdal Adalı'yı işaret etmiştim ki 13 bini geçen, yani bir rakam vardı, rekor kırılmıştı Hüseyin Yücel karşısında ve İlk planda 6 aylığına göreve seçilmişti. 20 sandıkta da farklı şekilde kazanmıştı Serdal Adalı. Sonrasında o 11 Mayıs 2025 yılında Serdal Adalı'dan daha aklı selim, daha sağlıklı, 3 yıl Beşiktaş'ı idare edebilecek sağlam bir yönetimle beraber göreve geleceğini düşünürken Sayın Serdal Adalı sadece 1-2 isim değiştirerek o 6 aylık süreçteki isimlerle yola devam etme kararı aldı. Ve hep şunu söyledim. Sayın Serdal Adalı kesinlikle yanlış yapıyor. Bir yerde aklına dank edecek ve bu yönetimle gitmeyeceğini anlayacak. Ama umarım Beşiktaş için geç olmaz demiştim.
1: Evet.
0: Ki bana göre Beşiktaş için geç oldu. Kimse kusura bakmasın. Yani 1,5 sene bu yönetime nasıl tahammül edebildi Sayın Serdal Adalı bilmiyorum. Diyeceksin ki tahammülden kastın ne? Yani liyakat desen, liyakatsızlık ordusu, kasa kolaylığı sağlayacak yönetici yok, kendini ifade edebilecek, net şekilde konuşabilecek bir yönetici olduğunu bir ay önce öğrendik. İkinci başkan Hakan Daltaban bugüne kadar neden konuşmamış dedik. Çünkü kendini ifade edebilen, yumruğunu masaya vurabilen tek yönetici o yönetim içerisinde oymuş ama Sayın Serdal Adalı bunun farkına varamadı. Neden? Çünkü bazı yöneticilerin içerideki iç savaşından dolayı. Yani ben bu görevde niye değilim? Ben niye as başkanım, ben niye ikinci başkan değilim gibi isim vermeden konuşuyorum anlayan anlar. Ama bu iç savaş Beşiktaş'a zarar verdi. Peki Sayın Serdal Adalı olağanüstü seçimli genel kurul kararını alması için bas bas bağırmadın mı 1,5 sene boyunca? Yahu dedim ki hadi 6 ay daha geçti Sayın Serdal Adalı. Bakın Beşiktaş'ta güven oyu tazelemek adına hiç kimse seçim yapmasın. Bakın seçimin içerisinde hiç kimse aday olmasın. Gelin tek başınıza tekrar girin. Beşiktaş'ın güçlü isimlerini yanınıza alın ve iyi bir yönetim oluşturarak yola devam edin demiştim. Sen de buna şahitlerden bir tanesin. Senin programında da çok söyledim seni, sevgili Berk. Peki Sayın Serdal Adalı şimdi güçlü bir yönetim kurdu mu? Ben isimlere bakıyorum. Tanımadığım birçok isim var. Yani ben daha böyle işte tanınan, bilinen, Beşiktaş'ı ileriye taşıyabilecek yöneticilerden kurulu bir yönetim kurulu beklerken, yine 8 yeni isim, içinde sadece güvendiğim, gerçekten basın sözcülüğü görevini alasıyla yapabilecek Profesör Doktor Mete Düren yönetimde 8 yeni isimden bir tanesi. Yılların tecrübesi, Türkiye Futbol Federasyonu'nda da görev yapmıştı. En azından hakkımızı savunabilecek, kamuoyunun anlayabileceği dilde konuşabilecek bir isim geliyor. Yani Beşiktaş'ın artık bu basın toplantılarında iki lafı bir araya getiremeyen yönetici tarzından kurtulduğunu Mete Düren'le birlikte göreceğiz. Bu sevindirici. Fakat geri kalan 7 isim ne yapacak? Kapalı kutu. Ben Sayın Serdar Dalı'dan şunu beklerdim. Daha böyle güçlü, Beşiktaş'ın bilinen yöneticilerinden 2-3 ismi de yönetimine dahil ederek yola çıkmasını dilerdim. Göreceğiz. Önünde 1,5 senelik daha süre var Sayın Serdar Adalı'nın. Yani bu kimse bilmiyordur belki, bunu söyleyelim. Serdar Adalı Başkan bu seçimle beraber 3 yıllığına göreve gelmiyor. Yani 3 yıllık zaten görevi vardı. 1,5 senesi bitti. Geriye 1,5 sene daha var. 1,5 senelik bir yönetimle beraber yola çıkıyor. Ha bak, şunun altını özellikle çizeyim. Eğer 1,5 sene zarfında da bu yönetimle yola devam edilmeyeceği ortaya çıkarsa, Beşiktaş Kongre üyeleri bu kez 13 bin değil 23 bin kişiyle seçime gelir ve Sayın Serdar Adalı'ya güle güle der. Bunun da altını çizeyim. O yüzden Sayın Serdar Adalı şu anda güveni tazeledi, özgüveni aldı ve yeni yönetimle beraber diyor ki, bu döneme aydınlık dönem diyoruz diyor Sayın Serdar Adalı. Çünkü futbol takımında işleri iyi gidiyor, transferler yolunda, paralar ödeniyor, banka birliği borçları aşağıya indirildi. Tabii borç 28 milyara çıktı ama en azından yapılan bazı doğru işler var şimdilik Beşiktaş'ta. Oyunu da erken kullandı, yüzü gülüyordu Serdar Adalı'nın. Tabii kimse rağbet göstermedi sevgili Berk Sayar. Yani Sinan Erdem spor salonunda 20 sandıkta oy kullanma işlemi yapıldı ama yani son aldığım sayıya göre 4000'i geçmiyor oy kullanma işlemindeki genel kurul üyelerinin gelişi. Doğru yani, sonuçta tek yönetici başkan adayı olarak girdi. O yüzden yani gelmemeleri çok mu doğru, bana göre değil. Sonuçta Beşiktaş kulübü bir bütündür. Tek aday da olsa bence fazlasıyla tekrar gelmeliydi. O gücü göstermeliydi Beşiktaş camiası. Çok az sayıda kaldı çünkü baktığımda, yani dün gece baktığımda sevgili Berk, aidat yatıran 40 bin üye vardı Beşiktaş'ta. Yani 40 bin üye oy kullanma hakkı vardı. 4 binde kalıyorsa, yani bu da Beşiktaş camiasında aslında büyük bir güç olmadığının göstergesidir. Burada neyin tepkisi var? Hani sen girerken bana, beni anons ederken bir şey söyledin ya.
1: Tepki
0: oyları, evet, dedin ya. Acaba 40 bin üye oy kullanacakken 4000 üyenin gelmiş olması bir tepki midir? Yoksa nasıl olsa tek aday gitmeyelim.
1: Başlı başına direkt onu tepki olarak da okuyabiliriz belki de, dediğin gibi.
0: Yani bilemiyorum.
1: O bence hani bence çok... ikinci dediğin ama. Yani bu tarz durumlarda ben bir taraftar ve yani sadece taraftar olsam ve işte hafta sonu farklı bir plan ihtimalim de olsa, alternatifim de olsa, bugün oy kullanmaya gitmeyebilirim. Neticesinde
0: sonucu belli. Tek aday değil mi yani? Aynen, kazanacak evet, belli yani.
1: Mesela sen gittin mi? Sen kaçırmazsın oraları hiç Alper üstünde.
0: Vallahi ben şöyle söyleyeyim. Bir Ankara seyahatim vardı.
1: Evet.
0: Ankara'dan geldim, biraz üstünüze afiyet, hastayım yani biraz keyifsizim, o yüzden gidemedim. Yoksa ben biliyorsun yani mesleki olarak evet, da giderim, kaçırmam.
1: Şu soruyu soracağım o zaman sana. Bir Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı çekişmesi olsa, kafa kafaya gitse, bugün bu hastalığa rağmen gider miydin, gitmez miydin?
0: Giderdim.
1: İşte biraz da oradan okuyorum olayı.
0: Giderdim.
1: Yani biraz da cevap orada.
0: Bir oy bir oydur çünkü. Tabii, evet. Giderdim. Evet. Ya o yüzden Beşiktaş şimdi kongre üyelerini bu konuda çok hani tepki oyuymuş gibi algılayamam.
1: Doğru.
0: Bu konuda da yargılayamam. Ama şunu net şekilde söylemeliyim ki, Beşiktaş camiasında özellikle o güçlü adayların katıldığı, işte Hasan Aras, Serdal Adalı, sonrasında Hüseyin Yücel, Serdal Adalı seçimlerinde önce 12 bin, sonrasında da 13 bini geçen bir rakam ortaya çıkmıştı. Beşiktaş'ta her geçen gün bu seçimlerde rekor kırılıyor. Ama işin tabii üzücü noktası şurası sevgili Berk. Yani 40 bin üyeden bahsediyoruz. 40 bin üye oy kullanma hakkı var. Hani 13 bin rakamını geçmek Beşiktaş'ta bir rekor katılım olarak ilan ediliyor. Yani 40 binin en az bir kere 25 bini gelmiş.

0: olması lazım. O son seçimde bahsediyorum. Hani Hüseyin Yücel'le beraber seçimden bahsettin ya. Yani 40 binde 13 bin de bana göre Beşiktaş'ta çok büyük bir rakam değil. Yani Beşiktaş'ın 40 bin kişide en az bir 25 bin kişisinin o kongreye katılmış olması gerekirdi. Hani bir rekor olarak algılanıyor ama bana göre bu seçimlerde artık herkes aklı selim şekilde gelip adaylara sahip çıkması gerekiyor. Burada şimdi tabii bir aday olmayışından dolayı da bir rahatlık var. Zaten sen de fark etmişsindir görüntülerden. Salon bomboş. Sabahın 10'unda başlayan bir seçim süreci 17'de noktalandı. Sandıklar kapandı. Muhtemelen de zaten şimdi 18 itibariyle yavaş yavaş rakamlar açıklanmaya başlar. Saat 7 gibi muhtemelen biter. Saat 7'de de Başkan Serdar Adan'ın konuşmasını seyrederiz. Yeni yönetimiyle beraber pozunu verir. Ama tekrar söylüyorum. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı bu sezon gerçekten Beşiktaş taraftarına hitap eden bir kadro kurdu. İyi bir teknik adam var. Güçlü bir yönetimle yola devam edemiyor. Hep şunu söylüyordum. Beşiktaş yönetimi sınıfta kaldı. Bu güçsüz yönetimle yol alamaz Beşiktaş diye. Evet, bir yerde düğmeye bastı. Yani denilenler demek ki kulağına gitti. Kar suyu kaçırmışız, ne mutlu. Bu seçim kararını aldı. Şimdi 2028'e kadar, 2028'in Mayıs'ına kadar görevde Sayın Serdar Adalı yeni yönetimiyle birlikte 8 yeni isim ekledi. Çok bilindik yöneticilerin olmayışı biraz kafamı karıştırıyor. Bunu da lütfen kenara not al. İlerleyen süreçlerde yine bu konuyu da konuşuruz. Sadece bir Mete Düren faktörü içeride etkili. O abilik yapacaktır muhtemelen yönetime. Ama dediğim gibi 1,5 sene kapalı kutu. Yeni yönetim umuyorum Beşiktaş camiasına hayırlı uğurlu olur. Gerçekten Sayın Serdar Adalı'nın dediği gibi de bu dönem Beşiktaş için aydınlık dönem olur.
1: Peki senin anladığım kadarıyla güçlü bir yönetim dediğin noktada eskisinden biraz daha geride gördüğün bir yönetim gibi geliyor bu açıklamalarından.
0: Yok hayır, eskisinden daha iyi bir yönetim.
1: Diyorsun, peki tamam.
0: Tabii eskisinden.
1: Yanlış anlaşılmasın çünkü orası.
0: Şöyle, eskisinden daha iyi yönetim dememdeki kasıt şu. Şimdi 6 aylık göreve geldin değil mi? Şimdi sen de olsam, ben de olsam, işte bir yere aday olacaksak hemen hızlıca sağımıza solumuza kimler varsa bir ay içinde toplarız. Bir yönetim kurar, seçime gireriz değil mi? Nasıl olsa 6 ay sonra yenileyeceğiz ya. Sadece şu soruyu soruyorum. Sen, ben...

0: ettikleri yönetimi alarak tekrar yola devam ettiniz. Sivrilen başarılı yöneticileri gönderdiniz. Orada kafamda soru işareti oldu.
1: Belki buna ihtiyacı vardı Sayın Serdal Adalı'nın.
0: Ama işte buna ihtiyaç olmaması
1: Beşiktaş'a
0: lazım.
1: Beşiktaş'a ne kadar faydalı kısmını sorguluyorsun.
0: Gerektiği zaman başkan burada yanlış yapıyorsun diyecek yöneticiler olması lazım içeride. Gerekirse tartışma, gerekirse kavga olacak. Evet. Yıldırım Demirören döneminde olduğu gibi, Serdar Bilgili döneminde olduğu gibi, Fikret Orman döneminde olduğu gibi. Yani içeride her şeye he diyen yönetici tarzı seni başarıya götürmez ki. Yani bizler için de bu geçerli. Eleştiri almadığımız müddetçe ilerlememiz mümkün mü? Eleştiri almasan her şeyi doğru yaptığını zanneder insan, değil mi sevgili Berk yani?
1: Değil,
0: o yüzden o yüzden şimdi muhtemelen Murat Kılıç hayallerine kavuşuyor. İkinci başkan olmak istiyordu zaten, as başkandı. Şimdi ikinci başkan olacak kendisi. Bakalım ikinci başkanlık görevinde neler yapacak kendisine göreceğiz. Yani sadece kasa kolaylığı sağlamasıyla bilinen bir yönetici. Ama kimse kongrede Beşiktaş kongre üyelerine, divan üyelerine hakaret ettiğini unutmadı Sayın Murat Kılıç'ın. Bunun haricinde Uğur Fora devam ediyor göreve. Yine sevgili tabii ki basketboldan sorumlu Özkan Arseven'in devam etmesi de gerçekten takdir edilecek bir durum. Orada iyi işler yapıyor. Şimdi Cengiz Sarıkaya'yı yedek üye olarak aldı. Toygun Batallı özel uçaklarını vermesiyle devamlı gündeme gelen bir isimdi. O yine yönetimde. Ziya Fırat Gültekin sanırım Murat Kılıç'ın da şirketin avukatı, hukuktan sorumlu olarak herhalde yönetime dahil edildi. Murat Kılıç referansıyla. Bunun haricinde tabii baktığım zaman Leman Özgür, Mithat Görkem, Aykan Aydın, Orhan Özal, Mehmet Sarı Mermer'i tanıyorum. Arslan Küçük Emre. Yani Doğan Küçük Emre'nin muhtemelen bu kardeşi Arslan Küçük Emre. Doğan abinin de Beşiktaş için özellikle Türkiye Futbol Federasyonu'na Sayın Serdar Adalı gittiğinde dışarıda bir görüşme yaptığında eski yöneticilerden Doğan Küçük Emre de çok etkili olmuştu. Yani Ferhat Gündoğdu bugün eğer gözaltına alındıysa bunda da eski yönetici Doğan Küçük Emre'nin çok büyük payı vardır. Muhtemelen Arslan Küçük Emre de onun kardeşi olarak yönetimde yer alacak. Yani dediğim gibi eski yönetime göre biraz daha 8 yeni isim, güçlü bir kadro oluşumu gözüküyor. Mete Düren zaten bence listenin en başında. Bence en etkili isimlerden biri Beşiktaş için. Bak tekrar söylüyorum. Beşiktaş'ta hep dert yandığımız nokta neydi? Ya kendini ifade edebilen yönetici yok.
1: Doğru.
0: Ya başkan prompter'dan okuyor. Murat Kılıç konuşamıyor. Diğer yöneticiler kendini tam ifade edemiyor. Yani ifade edecek, kendini yani ifade edecek derken sadece güzel Türkçe'ye sahip olması ya da hitabetin güçlü olması önemli değil. Yani karşı tarafa, kamuoyuyla, basınla bir şey paylaşırken kendini ifade edebilmenin yanında ne anlattığını da anladığımız bir yönetici tarzı istiyorduk. Şimdi Beşiktaş'ta Mete Düren çok doğru bir hamle, çok doğru bir karar. Yani basın, muhtemelen basınla direkt Mete Düren ilgilenecek. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu'nda da doğru işler yapmıştı Mete abi. Çok severim. Yani şu anda benim dikkat çektiğim noktalardan bir tanesi yani Mete Düren, Arslan Küçük Emre isimleri Beşiktaş'a güç katacaktır. Fırat Gültekin de iyi bir hukukçudur. O da bir güç katacaktır Beşiktaş'a. Yani diğer yönetime göre biraz daha güçlü bir kadro var. Evet, ama ben burada hani Mete Düren gibi en azından bir iki bilinen güçlü ismin de yani Arslan Küçük Emre değil de Doğan Küçük Emre'nin de mesela yönetimde yer almasını isterdim şahsi olarak. Çünkü Beşiktaş'a ne kadar güçlü yönetimin varsa o kadar hızlı yol alırsın, o kadar güçlü olursun. Ama dediğim gibi görmeden yorum yapamayız. Önünde Serdar Adalı Başkan'ın şimdi 1,5 sene daha var yeni yönetimiyle birlikte. Eski yönetimle yeni yönetim arasındaki farkı da en azından 1,5 senelik görevlerinde görmüş olacağız.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Kim ne dedi?
4: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Belir, Aydın Cingöz ve İbrahim Yavuz'la beraberiz. Bütün izleyenlerimize iyi hafta sonları, iyi pazarlar dileyelim. Aydın abi hoş geldin.
5: Merhaba Muzaffer, selamlar herkese, izleyenlerimize.
4: İbrahim abi hoş geldin.
6: Hoş bulduk Muzaffer.
4: Nasılsınız? İyi misiniz?
6: Ben iyiyim. Yani ülke gündemi, ülke futbol gündemi pek
4: iyi sağlıklı abi,
6: değil. Yani bu ortamda ne kadar iyi kalabilirsen, yani dışarıda da sürekli insanlara da temas ettiğimiz için. Ya ben şimdi metro ile buraya geliyordum da. Aslında oyunun hayattan bir farkı yok, biliyor musun? Neden bu duruma geldiğimizi de aslında anlatan çok kısa onu söyleyeyim oradan.
4: Söyle abi.
6: Sorular. Bak Berk aradı Radyo Gol'den. O ara yayına bağlanacağım, tamam mı? İşte buraya da geliyorum. Dedim ki ya Berk bir 10 dakikam var, hani dışarıda bekleyeyim. O ara telefonla konuşuyorum. Biliyorsun işte Yenikapı'da kalabalık. Bir tane görme engelli bir arkadaşımız. Aydın gidiyor. Kalabalık var abi. Kimse, ben o ara var ya bu taraftayım. Şimdi ora konuşurken de işaret etmeye çalışıyorum. Gidiyor yani
5: düşecek
6: kadın.
5: Yani.
6: Abi düşecek kadın, tamam mı? Ve kimse, ciddi bir kalabalık, ilgilenmiyor. Yani aslında hep şeye dönüyor. Yani dışarıdaki hayat oyuna da yansıyor. Ya kimse artık o anlamda hani ya bir yardım edeyim, değil mi? Bir hoşgörü birbirimize, ya da karşıdan karşıya geçiyorsun abi, herif bir saniye seni bekleyemiyor. İşte o seni bekleyemeyen, sana yardım etmeyen, işte kucağında çocuğu olan kadına yer vermeyen bir kalabalık olduk. O da ister istemez şeye yansıdı işte. Oyuncuya tahammül edemiyor, kulübün başkanına
4: herkes
6: tahammül
4: gergin.
6: Edemiyor. Yani böyle herkes birbirine temas ediyor. Maalesef işte sonuçta da çok kısa sürede yani bir acayip içinden çıkılmaz duruma geldik yani.
4: Peki şimdi direkt gündeme bir giriş yapalım. Tabii ki sıcak gündem Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması ve sonrasında da avukatları aracılığıyla görevinden istifa etmesi. Bu konuyla bir giriş yapalım. Aydın abi ilk sözü sana vereyim. Zaten bekleniyordu görevine devam. Sen özellikle 2-3 yayındır hani tutuklansa da tutuklanmasa da fiilen görevinin artık bittiğini
5: tabii.
4: söylüyordun. İstifa kararı da açıklandı. Kamuoyuna düştü. Yani, neler söyleyeceksin?
5: Artık mahkeme kararını verdikten sonra tabii dava süreci devam edecek. Şimdi şey çok konuşuluyordu. Aynı şey İbrahim Hoca Sonalı meselesinde de var. Neden istifa etmiyor? Neden istifa etmiyor? Seninle de burada konuşmuştuk. Şimdi gözaltına alınmış. Gözaltı süresi devam ediyor ve diğer yandan savcılığın vereceği kararı bekliyor. O arada istifa etmez, bekler. Yani bir bekleyeyim der. Bir soğukkanlı olarak. Çünkü istifası artık tamamen sembolik hale gelmişti. Onun üzerinden çok gidildi ama zaten gözaltı kararı sonrası fiil olarak bu göreve devam etme şansı yoktu. Bu arada zaten Futbol Federasyonu da Ferhat Gündoğdu gözaltına alınınca çeşitli isimlerle temas ediliyor. Bu arada benim edindiğim bilgiyi de söyleyeyim.
4: Söyle.
5: Haberler öyle veriliyor ama bendeki bilgi de şu. Evet, ben federasyon tarafına da sordum. Dedim ki birçok şey konuşuluyor. Ferhat Gündoğdu gözaltındayken, ki bu arada bir MHK başkanını tayin etmeye çalışmak da çok normal. Gözaltında federasyon da biliyor. Yani tutuksuz yargılanma çıksa dahi, adli kontrol şartıyla çıksa dahi gelip o koltukta oturmayacak. Doğru da değil zaten. Hakkında böyle bir soruşturma yürürken MHK başkanının. O arada çeşitli isimlerle de temas ediliyor. Bu arada Bünyamin Gezer'e bu teklif yapılmış. Gel MHK başkanı ol diye. Bünyamin Gezer'in reddettiği söyleniyor ama bendeki bilgi de şu. Futbol Federasyonu tarafından edindiğim bilgi, Bünyamin Gezer önce kabul ediyor. Sonra birileriyle de konuşuyor, bir değerlendirme yapıyor. Dönüyor diyor ki ben bu görevi kabul etmiyorum diyor. Şu dönemde mevcut yönetimle devam etme meselesine gelince de insanlar doğal olarak burada ya tamam ben geldim de şimdi siz yarın olağanüstü kongre kararı alsanız 3 ay sonra şeye gidilse, seçime gidilse ben ne yapacağım? 3 ay sonra ben zaten aynı şekilde sizinle birlikte gideceğim. Böyle bir hedefi varsa dahi gelecek olan yönetim onunla çalışmayacak. Dolayısıyla kendini böyle hani meze etmek istememiş de olabilir. Ama Futbol Federasyonu şunu da yapmak zorunda. Bir MHK başkanı atayacaklar. Mecburlar. Yeni bir kurul oluşur. Belki mevcuttaki üyeler devam ederler. Onların üzerine çünkü bir başkan vekili de o Hilmi Bey'di yanılmıyorsam gözaltına alınanlardan biri. Şimdi galiba o tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yani yeni bir MHK oluşturulacak. Bu durumda tabii istifası bekleniyordu. İstifasında beyefendi yani Ferhat Gündoğdu istifasında sundu. Ben zaten gözaltına alındığında fiil olarak artık bu işi devam ettirme şansı ortada yoktu. Karar da o şekilde çıktı. Şimdi yeni MHK başkanı bekleniyor ama birazdan geliriz. Salı günü Futbol Federasyonu yapacağı olağanüstü toplantıda verilecek kararlar sadece MHK başkanı ile ilgili değil. Mevcut başkanın devam edip etmesi halinde mevcuttaki yöneticiler devam edecekler mi? Bu meselenin biraz da Yasin Kol'la bağlı olacağını düşünüyorum. Yasin Kol'la ilgili süreç Futbol Federasyonu'nun zaten MHK başkanlığı ile ilgili süreç etkiler ama Yasin Kol'la ilgili süreçte Futbol Federasyonu yönetiminin tavrını bence doğrudan etkileyecek konulardan bir tanesi. nedenlerine dilerseniz birazdan geliriz.
4: Peki İbrahim abi sen neler söyleyeceksin? Yani gerçekten çok sıcak günler yaşıyoruz. Son iki, bir hafta, bir buçuk haftadır Federasyon Başkanı, Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın istifası ve tutuklanmasıyla alakalı senin de sözlerini alayım.
5: Ya ben bir şey cümle, özür dilerim. Tabii bir cümle daha eklemek isterim özellikle bu konuda. Şöyle yani bu davalarla ilgili olarak da biraz doğal olarak soğukkanlı olmak lazım. Yargıç olmamak lazım. Sonuç itibariyle bir karar veriliyor. Şimdi Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasına ilişkin olarak değerlendirme şu şekilde. Çünkü tecrübeler önemlidir hayatta. Şimdi deniyor ki mesela Galatasaray Başkanı bir açıklama yaptı. Ve diğer yandan Beşiktaş Başkanı bir açıklama yaptı. Trabzonspor Başkanı'nın şu an açıklama yapacak durumu yok. Çünkü bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Ne diyecek? Bu arada onu da unutturma. Söyle, hatırlat lütfen, konuşalım onu da. Sevkleri yani o açıklamaları da konuşalım. Diğer yandan Ferhat Gündoğdu'nun tutuklama gerekçesinde özellikle verileri hukuk dışı yoluyla kişisel verileri elinde bulundurması ve yeni bazı şeylerin geldiği söyleniyor. Ve delilleri karartma şüphesiyle mahkeme tutukluluk daha doğru karar verdi. Belki de mahkeme şöyle meseleye bakıyor. Bu deliller karartılabilir. Ferhat Gündoğdu tutuksuz olarak yargılanırsa kendisi aleyhine soruşturma, lehine soruşturmayı etkileyecek görüşmeler yapabilir. Çeşitli tanıklara baskı yapıp, yani şey yapıyorum, yani alanı genişleterek gidiyorum. Sonuç itibariyle eldeki veriler mahkeme tarafından yeterli görülmüşken burada bir tutuklama kararı veriliyor. Ben birçok hukukçuya da sordum. Mevcut haliyle bu tutuklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz diye. Tutuklamayı ağır karar olarak değerlendiriyorlar hukukçular. Ama sonuç itibariyle mahkeme böyle bir karar vermiş. Tutukluluk günün sonunda bir tedbirdir. Tutuklanan sadece tabii Ferhat Gündoğdu değil. Başka isimler de var. Ama ben Ferhat Gündoğdu'nun da çok ve diğerlerinin de çok böyle içeride tutuklu kalacaklarını yani uzun süre düşünmüyorum. Yani evet, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere çıkacaklardır. Soğukkanlılık meselesi de şöyle. O yüzden az önce girmek istedim. Mesela oraya gelecektim. Aziz Yıldırım bu konuyla ilgili Fenerbahçe'den bir açıklama yok. O da aslında biraz az mesele şu, tecrübeyle sabit bir konu. Doğrudan bir tam olarak manzarayı, hukuki kararları da görüp şimdi tutukluluk demek doğrudan bu adamın suç işlediği anlamına gelmiyor. Yargılama devam edecek. O tecrübeleri yaşamış bir adam olarak 3 Temmuz kumpasında o büyük baskıyı, kamuoyunu ve kendisine yük şeyi görmüş.
6: Benzer mağduriyet değil mi?
5: O tabloyu görmüş bir insan olarak biraz sakin olalım diyor. Yani açıklama yapacaksak da eğer kimseye de haksızlık yapmadan bizim bu süreci daha doğru zeminde ele alıp konuşmamız lazım. Yoksa şeye katılmıyorum yani, ben onu da söyleyeyim. Yani biz çıktık, biz söyledik. Yani dün Sports Dijital'de Kaya Çilingiroğlu ile yayındaydık. O arada birkaç açıklama geldi. Dursun Özbey'in açıklaması geldi. Beşiktaş Başkanı'nın açıklaması geldi. Aynı şeyi Aziz Yıldırım'da söylese aynı şeyi söylerdim. Ya arkadaş, şöyle bir durum var. Biz söyledik. Ben 2000 yıllardan beri bu işin içindeyim. Binlerce program yaptım. Özellikle radyodan ötürü her gün 6-8 yıl boyunca her gün günde 3 saat program yapıyordum yani. Ve binlerce de insanla her gün bağlantı yaptım. Yani 2008'den bahsedeyim. Örneğin oraya gideyim. Aradan geçmiş neredeyse 20 yıl. O yıllarda başlamadım da özellikle yoğun programcılık hayatından itibaren söylüyorum. Ya bu lafların hepsi geçmişteki MHK başkanlarıyla ilgili, hakemlerle ilgili için hepsi söylendi. Yarın İbrahim Yavuz gelsin, yarın MHK başkanına ben gelirim. Yarın Dursun Özbek, Serdar Adalı MHK başkanı olsunlar. Aynı şeyleri kendilerine söylendiğini görecekler. Dolayısıyla burada bir soruşturma var. Evet, savcılık bu soruşturmayı yürütüyor. Hakim bu konuyla ilgili bir karar vermiş. Ama bu kulüplerde bu açıklamaları yapıyorlar. Sadece şunu söylemek isterim. Yani bu buraya özel bir açıklama değil yani. Yarın başkası gelsin, aynı şekilde aynı lafları söylemeye devam edecekler. Herkes kendi penceresinden, kulüpler özelinde söylüyorum, kendi penceresinden bakıp değerlendirme yapıyorlar.
6: Orada bir başarısızlık var. Başarısızlığın üstünü örtecek. Ne yapacak yani?
5: Tabii,
6: hazır elleri fırsat geçmiş.
5: Tabii akla karayı ayırmak lazım. Ama bu soruşturmada birçok doğal olarak soru işareti de var. Ve bu kadrolaşma faaliyeti çok açık zaten yapılıyordu. Bu kadrolaşma faaliyeti yapılırken de çeşitli bence hak ihlalleri olduğu görüşündeyim. Özellikle süreci analiz ettiğimiz zaman, yaşananlara ve olaylara baktığımız zaman, ama burada kimse de kahramanlık yapmasın. Onun özellikle altını çizeyim. Birazdan bir örnek var, geleceğim çünkü oraya.
6: Ya orada kahramanlık hadisesi tamamen şey Aydın, yani bir başarısızlık var ya, bakın görün aslında bizim başarısızlığımızın temel sebebi bu insanlar da bitti. Yani bunu herkes satın alacak zaten.
5: Kim yani diyor ki bizim... ben bunlar yüzünden şampiyon olmadım. Şampiyon olun diyor ki bunlara rağmen
6: ya bunlara
5: şampiyon
6: rağmen, oldum. Tamam falan diyecek yani. Olan buna rağmen şampiyon oldum diyecek. Olamayan bunlar yüzünden.
5: Eğer bu zeminde konuşursak yani. Bu zeminde konuşursak hiçbir şey çıkmaz. Yine söylüyorum.
6: Bunu kimseye bir faydası yok.
5: Belki başkanı için aynı şeyler. Bak yarın gelsin, kim gelecek mesela? Tabii. A ismi geldi. Peki, Yemin Gezer geldi diyelim. Tamam. Aynı şekilde aynı laflar söylemeye devam edecek.
6: TFF başkanı için de benzer olmadı mı? Bir önceki için neler deniyordu? Ondan kötüsü olmayacak dedi.
5: Ama yarın, bir önceki...
6: Yarın yine aynı şey söylüyor.
5: Bir öncekiyle ilgili, bir önceki başkanla ilgili de söyleyeyim. Şimdi deniyor ki mesela bu adamı kim seçti falan. O günün koşullarına bakalım. Mehmet Büyükekşi. Mehmet Büyükekşi'ye karşı çıktı ve kazandı ve gitti. Mehmet Büyükekşi'nin başkanlık durumu pozisyona düşüldüğünde, abi kusura bakmasın, ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kovuşturmayı yarıya kararı var ama ben gözlerimle gördüm. İki tane bayluk çıkmıştı Mehmet Büyükekşi'de ve federasyon başkanlığını ısrarla devam etti. 50 bin tane skandal oldu. Suudi Arabistan'da, Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan neredeyse karşı karşıya geldi. Buraları evet. Kontrol edemeyen bir adamdı. Dolayısıyla ben bak çok net olarak söylüyorum. Yani dün dediklerimizi bugün, ya keşke insanlar görüşlerini de hata yapabilirler. Süreci hep birlikte biz okuyacağız edeceğiz ama ne zaman ne oldu sorularına doğru şekilde yanıt vermek lazım. Yoksa dünyanın en güzel şeyi ben demiştim. Evet ben demiştim. Yani ya olur. Kulüpler açısından o yüzden.
6: Her yerde öyle ya, mesela şimdi çok örneklendirip devam edeceğim. Yani çok konuyu dağıtmıyor ama işte Talişka Fenerbahçe'de Beşiktaş maçından sonra nasıl gönderilir diye kıyameti kopardılar. Bugün Mert Müldür'ün sakatlığından sonra Semedo'nun dışında alternatif yok. Tek kişi Talişka'yı ağzına almıyor. Çünkü planlama konusunda doğruydu. Ama o gün herkes ben demiştim diyor. Niye? Skor üzerinden bunu almak gayet kolay. Benzer durum MHK için geçerli, TFF başkanlığı için geçerli, kulüp yöneticiliği için geçerli. Bu bizde bitmeyecek işte. Bizim aslında genel sorunumuzu da bize anlatıyor. Yani aslında bizim gelecekte de yani geçmişten bugüne davranışların bir şey değiştirmedi. Eğer devam ederse gelecekte de bir şey değiştirmeyeceğini bize gösteriyor.
5: Abi soru şu, ben ne diyorum sana? Yarın Bünyamin Gezer geldi diyelim MHK başkanı olarak.
6: Aynı şeyleri onun için söyleyecekler.
5: Söyleyecekler mi? Söyleyecekler.
6: Söyleyecekler. Hatta alacaklar o yorumculuk döneminden tabii, bir tabii, sürü şey de getirecekler.
5: O yüzden onu. Şimdi şunu söylüyorum. Hava şu. Burada bir yargılama devam ediyor. Herkesin hakkı ve hukuku vardır. Bir ihlal varsa da herkes bunun cezasını ödeyecektir. Ama sanki ilk defa böyle bir şey oluyormuş, birisi için böyle bir şey söylüyormuş, söyleniyormuş gibi bir hava yaratılmasın. Yani daha dün Lale Orta'ya neler söylendi? Sabri Çelik'e neler söylendi? Serdar Bey vardı. MHK Başkanı. Ahmet İbanoğlu, Mehmet Büyükekşi döneminin şeyi MHK Başkanı. Neler söylendi? Bu arada tabii orada bence çok geniş bir pencereden bakmak lazım bu meseleye. Mesela Ahmet İbanoğlu gelsin diyenler de varmış. Acaba bunu mu getirsek diye? Getirin. O zaman Ahmet İbanoğlu'nu getirin. Aynı şeyi bak, söylemeye devam edecekler. Bugün, onun için de bir sürü şey
6: bugün
5: söylendi.
6: Bugün kulüp başkanları mesela şey diyor ya, bugün işte biz demiştik falan. Aslında onların görevi, ki kaçırdılar bence o treni o dönem, bugün halledebilmeleri için o 8 Mart'ta hakemlere operasyon yapıldığında kulüp başkanları ayaklanması gerekiyordu o tabii. Gün destek vermek için.
5: Bir kısmı hayır dedi. Bir kısmı hayır dedi.
6: Bence ortak noktada buluşacaktı. Hepsi buluşacaktı.
5: Bir kısmı hayır dedi.
6: Çünkü o gün o problemi çözecektir. Arkadaşlar bu hakemler niye bırakıyor hakemliği? Ne oluyor? Demedin, destek çıktın ve bugün aslında aynı düşünce geldi. Benim itiraz ettiğim konu ne? Ben bilmem, ilgilenmem
5: bence
6: de
5: bağırıyordu.
6: İşin o tarafıyla ilgili.
5: O operasyonun devam edeceğini gösteriyordu zaten.
6: Yaptı zaten onu. Sonra bir yaptı. Sonraki dönem kişisel sorunları da hallettiler. Aslında o ses kaydı da her şeyi anlatıyor. Yani şimdi o Kerem Ersoy'du değil mi? Evet. Hakemle olan iletişiminde. Ya oradaki bütün her şeyi anlatıyor. Şimdi bir hakem iyi mi kötü mü kardeşim? Yani sizin kişisel şeyinizi ilgilendirmez ki. İyi bir hakemsin diyor. İyi bir hakem diyor değil mi? Ama diyor sen işte şunlarla temas ediyorsun.
5: Benim onlar arkamdan kim? Kulis evet. Yapmayı bırak diyor. Baban da bu işleri bıraksın şimdi, diyor. İşine odaklan.
6: Olur mu öyle şey yani? Şimdi sen o sizin kişisel sorularınız. Geçmişten işte. Gelen evet. Hadisi oraya. Yani bu akıl aslında oyunu yönetiyormuş. Sonra ben şöyle düşündüm. O Kerem Ersoy'un yerine koydum. Hani onu masum olduğu için söylemiyorum. Bilmiyorum konunun da ne olduğunu. Sadece şundan bahsediyorum. İyi bile yönetiyormuş hakemler yani. Böyle MHK başkanının muhtemelen benzer manipülasyonlar vardır değil mi Aydın? Ya bunun gibi bir sürü yetişim vardır. Şimdi böyle manipüle edildiğin, sürekli kontrol altına alınmaya çalıştığın bir ortamda zaten bu hakemlerin şu an sen performansı iyi olsa bugün şaşırmamız lazımdı. Bunlar zaten bu idareciyle böyle maç yönetir.
7: Daha iyi maç yönetmezmiş ki. O yüzden ben o ses kaydını dinledikten sonra bak diğer konu aynı şeyi söyleyecektim Aydın'la. Bir kere süreç devam ediyor. Asla bir insana işte suçlama ile ilgili neyse hadise ortadan kalkmadan o yorum
5: yargılama devam
7: ediyor. Ben yapmam. Yargılama devam ediyor. Çünkü o günde şey için aynı şeyi söylemiştim. 8 Mart'ta da o hakemleri insanlar asıp kesiyordu değil mi? Benzer yorum yapan da bir sürü insan vardı.
5: Geleceğiz oraya, evet.
7: Kendi lehine çeviren insanlar vardı. O gün de öyle diyordum. Arkadaş bak o insanların ailesi var konu ama burada başka bir şey var. Burada sen resmen yani bir hakem iyidir kötüdür abi sen onunla görüşemezsin bununla bunu yapamazsın yok onu ben biliyorum. Neyi biliyorsunuz mesela?
5: Abi oradaki iktidar çatışması işte ya bu hakemlik camiası, yani. Hakemlik camiası o kadar böyle kendi içinde
4: hesaplaşmaları var gibi
5: kazan. Ya şu an
7: ama şimdi senin hesaplaşma yerin mi bak bizde bak bir sürü insan da bu değil mi etkiliyor yani.
4: Ama öyle gözüküyor. Takımları şimdi etkiliyor, ben eski hakemlerin ifadelerini görüyorum ya da tweetlerini görüyorum. İşte bazı YouTube kanallarına ya da televizyon kanallarına bağlanıyorlar ediyorlar. Yani insan ister istemez şu soruyu da soruyor mesela. Neredeydiniz bu zamana kadar ya da bu abi, olaylar olana kadar?
5: Şimdi şöyle bu hakemlik camiasının bu yıllardan biri vardır. Çeşitli güçler vardır. Yani hakemlik camiasını idare eden güçler vardır. Kusura bakmayacaklar bu çok konuşulur. Rahmetli Bülent Yavuz döneminde çok konuşulurdu. Bülent abi de çok severdim. Özellikle Cüneyt Çakır'ın babasının hakemlik camiasındaki etkinliği çok konuşulurdu. Ben bu meseleyi yıllardır seninle de konuşuyoruz hep şuna benzetiyordum. Ferhat Gündoğdu'nun kadrolaşma faaliyetini. Geçmişte Cüneyt Çakır'ın babası ve etrafındaki insan bence öyleydi yani. Böyle güçlü bir şekilde hakemlik camiasını ellerinde bulunduruyorlardı. Kontrol ediyorlardı. Bugün de Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahinler'le birlikte 2002'den itibaren başlayan bu süreçte ön planda olanlar onlar bu arada. Tabii arka planda kimler var? Bunlar da yakın zaman içerisinde çıkacaktır. Ama burada bir hesaplaşma, hakemlik camiasının kendi içinde bir hesaplaşma içerisinde olduğu da çok açık. Geçmişte birileriyle hesaplaşıyordu. Şimdi de aynı şekilde bu hesaplaşmanın ben hakemlik camiası içerisinde devam ettiğini düşünüyorum. Burada meseleye bakıldığında olan da neye oldu? Abi Türk futbolu ne oluyor? Tabii. Kimse hakemlerden memnun değil. Hakem kararlarında bir standartsızlık var. Geçmişteki tartışmalar aynı şekilde zaman zaman daha az şiddette ya da daha yüksek şiddette olmaya devam ediyor. Günün sonunda hakemlerin yapması gereken şey şudur. İdarecinin yapması gereken şey şudur. Beklenti odur. Güçlü hakemlik yapmalarını sağlayacak alanı yaratmak.
7: Tabii, tabii.
5: Var geldi yine aynı problemler devam ediyor. Aynı sorunlar devam ediyor. O yüzden şunun altını çizmeye çalışıyorum. Bugün Ferhat Gündoğdu ile ilgili bu mesele burada var. Ama yarın bu sorunlar aynı şiddetle konuşulmaya ve tartışılmaya devam edecek.
7: Konu zaten şey değil ki Aydın mesela var diyorsun ya konu aslında pozisyonu düzeltme değilmiş ki onlar kişisel hesaplarını görüyorlarmış.
4: Tabii yani. Tabii.
7: Yani biz VAR'ı getirdik pozisyonlar düzelsin de bizim bilmediğimiz arka tarafta onlar kişisel hesaplarını hallediyor. Yani iyi hakemsin ama Ahmet'le görüşme. Sana ne abi Ahmet'le Mehmet'le görüşme. Yani ne oradaki yani derdiniz?
4: Ha,
7: o arkadan işte benim buradaki iktidarımı yok et. Abi de tamam da burası sizin kişisel probleminizi ortadan kaldıracağınızı. Bak ne hale getirdiniz ülke
5: futbolunu
7: yani.
5: Tabii. Ve hani bunu da
7: şeyin dışına çıktık bak. Hani en masum tarafıymış. Hakem yeterliliğini yetersizliğini tartışmak en masummuş. Bunu bak nerelere geldi yani.
5: Bunu kullanırlar mı? Kullanırlar.
7: Sanır kullanmaz yani.
5: Bir grup bir grubu tasfiye ederken diğer grup yani tasfiye edilen grup senin aleyhine olabilecek bir şey bulduğu zaman da bunu kullanırlar. Bu ses kaydı meselesi de zaten özellikle yani orada ben şunu gördüm yani bir yöneticiyle çalışan arasındaki muhabbet bir tehdit de var. Ama senin İbrahim Yavuz'un altını çizdiği noktadan gidersek babana söyle onlarla ilgili konuşmasın. Onu yapmasın. Kulis yapmasın. Ya arkadaş burada zaten karar veren kim? Sensin. Sen MHK başkanısın. Bir adamı bir noktaya taşırsın ya da taşımazsın. Hakem, özellikle hakem içerisindeki, hakemlik camiası içerisindeki bu gruplaşmaları ve tartışmaları ve iktidar mücadelesini aktarması bakımından o ses kaydının ben bu yönüyle değerli olduğunu düşünüyorum. Ama bu sadece bu ses kaydı üzerinden mi Ferhat Gündoğdu tutuklandı sorusu anlamlı bir soru. Görüntü biraz bu ve buna benzer kayıtlar bilmiyorum yeni bir şey var mı? O hukuki bir tartışma.
7: Buradan yani oradan şey okuyabiliriz ama aynen.
5: Yani ağır karar olduğunu düşünüyorum.
7: Hakemler iyi idare edilmiyormuş. Teknik anlamda iyi idare edilmiyormuş. İyi yönetilmiyormuş. Ben işin o tarafına bakarım. Hani sağdan yorumluyoruz ya. Diğer hukuki tarafı ya da diğer idareci ama hakem performansını yorumluyoruz ya, biz hep eleştiriyorduk. Yahu niye bu kadar kötüler, niye standart yok diyorduk ki. O ses kaydında öğrendik niye standart olmadığını, niye performanslarının bu kadar kötü olduğunu. Yani benim tamamen hani, çünkü oyunu yorumluyoruz biz değil mi? Hakem performansını anca öyle yorumlarsın. Başka nereden anlayacaksın yani?
4: O kadar baskı görüp bunların yaşanması da çok normal.
7: Çünkü abi, adamın standardı nasıl olsun? Sen bir şey yönetiyor, oradan diyorsun ki ya bak oradan yaparsan
8: bu böyle. O onun adamı. Ulan bu yüzden mi yapıyor? Kafada 50 tane tilki var.
7: Nasıl yönetecek orada yani?
8: Merak et. Ya daha doğrusu senin yönetenler meselelere bu şekilde bakıyorsa sahaya çıkan hakem de politik bir tavır içerisinde hareket eder.
7: Mecbur.
8: Problem o.
4: Şimdi şeyi sormak istiyorum Aydın abi sana. O konuda önemli konulardan birisi bence Yasin Kol meselesi.
8: Dur oraya gelmeden önce burayı bir tamamlamak istiyorum. Sana bir tweet attım.
4: Ha, oraya neydi? Geçeyim. Tamam bir saniye ben aktarayım sana.
8: Şimdi az önce anlattığım meseleyi bence ispatlaması bakımından bu beyefendinin, bu hakemin verdiği ifade çok değerli. Ama o ifadeyi oku, o ifade okuyorum. Üzerinden bir noktaya vurgu yapacağım.
4: Tamam. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'u da bir ifade vermiş ve ifadesinde şunları söylüyor. Aynen okuyorum. 4 Kasım 2024 tarihinde 1. Lig'de oynanan Gençler Birliği İstanbul Spor müsabakasında...
8: İddia diyerek verelim biz bu arada. Onun ifadesinin yani...
4: Olduğu
8: iddiası, hayır, ifadesinin bu yönde olduğu iddia ediliyor.
4: Tamam, okuyorum. 4 Kasım 2024 tarihinde 1. Lig'de oynanan Gençler Birliği İstanbul Spor müsabakasında VAR hakemi olarak görev yapmaktaydım. Müsabakanın 90. dakikasında maç 1-1 devam ederken Gençler Birliği lehine bir VAR müdahalesinde bulundum ve müsabaka hakemi pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. Penaltı neticesinde kazanılan gol ile Gençler Birliği maçı 2-1 kazandı. Maçın ardından Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu üyeleri Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım isimli şahıslar VAR, AVAR, Oğuzhan Aksu ve AVAR 2 Mehmet Ali Özer hakemlerini Riva'da VAR eğitim odasına çağırdı. Hakem arkadaşlarımla odaya gittik ve pozisyondan VAR müdahalesinde bulunduğumu, pozisyonda neden VAR müdahalesinde bulunduğumu anlatmam istendi. Ben de defans oyuncusu hücum oyuncusunun ayağına bastı şeklinde savunmamı yaptım. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu AVAR ve AVAR 2'ye de pozisyonun doğru olup olmadığını sordu. Onlar da pozisyonun penaltı olduğunu söyledi. Ardından MHK Başkanı böyle bir müdahalede nasıl bulunursun? Pozisyonda penaltı yok. İkinci bir emre kadar müsabakalara çıkmayacaksınız dedi ve bizi odadan çıkardı. Bu maçtan sonra yaklaşık 70 gün boyunca hiçbir kategorideki müsabakalarda görev alamadı.
8: Hakemin ismi neydi?
4: Buğra Taşkınsoy. Buğra Taşkınsoy.
8: Bu ifadeye dayanarak söylüyorum.
4: Evet.
8: Şimdi diyorum yani soğukkanlı olmak lazım ve meselelere daha doğru zeminde bakmak lazım. Kimseyi aklamamak, kimseyi de suçlamamak gerekiyor. Ama beyefendinin ifadesi üzerinden bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Şimdi bugün bu maç ne zaman oynanmış? 4 Kasım 2024 yılında.
4: Evet.
8: Biz Ekim'in kaçı bugün? 4'ü mü? Yani 2 yıl
4: tam
8: sonra,
4: iki
8: yaklaşık 2 yıl sonra Buğra Taşkınsoy'un bu ifadelerine bakıyoruz. Hangi koşullarda bakıyoruz? MHK Başkanı'nın tutuklandığı, yani Ferhat Gündoğdu'nun tutuklandığı, Yunus Yıldırım'ın tutuklandığı, Ahmet Şahin'in adli kontrol şartıyla ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, tutuksuz yargılanacağı koşullarda bu meseleye bakıyoruz. Şimdi tabii az önce söyledim, olgularla hareket etmek lazım. Ben bu ifadeyi okuyunca herkes bu arada yazabilir. Herkes yazabilir, şöyle yazabilir. Google'a 4 Kasım 2024 Gençler Birliği İstanbul Spor maçı özeti yazdığınız zaman doğrudan sizi Bein Sports'un özetler sayfasına atıyor. Ben açtım, o maça baktım. Dakika 90, Metehan bugün Trabzon'da mı oynuyor Metehan? O orada ceza alanı içerisine giriyor. İstanbul Sporlu oyuncunun bir müdahalesi var. Oyun devam ediyor, oyuncu devam ettiriyor. Şutunu atıyor. Buğra Taşkınsoy'un VAR hakemi olan Buğra Taşkınsoy çağırıyor. Gel diyor, burada penaltı var. Eğer o penaltı penaltıysa bundan sonra Süper Lig'de bütün maçlarda aynı pozisyonlarda o penaltı versin. Ya arkadaş, çok affedersin, sen o pozisyonda
4: neye dayanarak verdin o penaltı?
8: Çağırıyorsun gel diye. Bence MHK Başkanı haklı, çağırmış demiş ki lan böyle penaltı mı olur, sana da izlettim. Penaltım var, çağırır mı o pozisyonda?
6: Bence çağırmamış.
8: Yani lazım. Burada şunu söylüyorum. Şimdi bunlar yazılıyor. Buradan bakınca Buğra Taşkınsoy
6: mağdur.
8: Ben bakıyorum şimdi, aynen, pozisyona bakıyorum. İzleyenlerimiz de lütfen baksınlar. Eğer bu pozisyonda VAR müdahalesi doğruysa bu adamlar MHK Başkanı tarafından bu yüzden ötürü dışarıda bırakıldılarsa, gerçekten bu hakemlere büyük bir haksızlık yapıldıysa tamam diyeceğim, evet, hakikaten burada var. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu ifadeler çıkıyor da ifadelerin karşılığında neler var? Tabii. Ben burada tekrar ediyorum. Yani burada MHK başkanı işte bu pozisyonları özelinde, bu ifade üzerinde söylüyorum. Birçok mesele var. Yasin Kol konusuna da geleceğiz. Orada da MHK başkanı kim anlamadım. Yasin Kol mu? MHK başkanı Ferhat Gündoğdu mu? Büyük problemlerden bir tanesi o. Orayı mutlaka izah etmesi lazım. Yasin Kol konusuna geldiğimiz zaman da görüşeceğiz. Şimdi 2 yıl sonra bu beyefendinin ifadelerine bakarak meseleyi değerlendirdiğim zaman kendisi ve diğerleri mağdur olmuş görünüyor. 70 gün maç almamışlar. Haklı herif. Haklı. Şunu sana söyleyeyim. Bak şunu sana söyleyeyim. Şunu sana söyleyeyim İbrahim Yavuz. Bu Gençler Birliği İstanbul Spor maçında oluyor. Elimizi vicdanımıza koyacağız. Bu pozisyon Galatasaray ya da Fenerbahçe maçlarında olsaydı, Fenerbahçe'nin aleyhine, Galatasaray'ın aleyhine bu verilseydi, bak bu hakem bu ifadeyi çok net söyleyeyim, bak veremezdi, içinden geçerlerdi. Lan sen ne diyorsun? Burada MHK başkanı haklı diye. Şimdi koşulları değerlendirirken, olayları değerlendirirken ne olmuş? Bir tarafta haklı, bir taraf haksız. Bu soruşturuluyor ya, bu soruşturma çerçevesinde hepsini de birbirine karıştırmamak lazım. Ayrıştırarak gitmek lazım. Hakikaten ifadeyi okuyunca da özellikle de girdim baktım. MHK başkanı haklı abi orada.
7: Ya sen sadece yazıda kalsan mağdur birini okumuş.
4: Mesela ama hakem ama değerlendirmek lazım.
7: Hakemin, aslında evet ya bak, orada biraz hani hakem performansı olarak eksik bir şey.
8: MHK başkanı şunu yapmış olabilir. Ulan fırsat bu fırsat, ben zaten bunlardan kurtulmak istiyorum. Böyle skandal bir hata mı olur? Böyle penaltı mı verir deyip bunları 70 gün boyunca maç vermeyip iyice dışarıda tutmuş olabilir. Burada onun bir cinliği olabilir. Ferhat Gündoğdu nasıl olsa bu adamları tasfiye etmek istiyordu. Önüme fırsat geldi. Şu da bir sorumluluk. Ferhat, devam ediyorum bu konuyla alakalı olarak. Sizin MHK başkanı olduğunuz, geçmişten beri gelen bu hakemler, bunlara eğitim veriyorsunuz. Eğer bu hakem bu VAR kararını veriyorsa da sizin de sorumluluğunuz var. Yani bu adamlar bu kararı, büyük 3-4 kişi oturup bu kararı yanlış veriyorsa bu kararı, bu adamların sorumluluğu var. Ama en büyük sorumluluklardan bir tanesi de sizin. Bu adamlar bu noktaya nasıl geliyorlar, bu kararı nasıl yanlış şekilde veriyorlar. Bu tartışılır. Ama yine söylüyorum, ama olguları ne olmuş, ne yaşanmış, ne olmuş, ne bitmiş, neden bunlar söylenmiş, onlara bakarak hareket etmek lazım.
7: Analiz etmek lazım değil mi?
8: Rica yani, ediyorum.
7: Bakmak lazım o videoya.
8: Yani bu burada şimdi Burak Taşkınsoy böyle anlatılıyor. Hı. Arkadaş, çağırayım mesela Burak Taşkınsoy'u, ya şuraya otursun. Ulan buna nasıl vardı, penaltı verdin, anlat. Ya bu penaltı mı diye anlatsın bakalım mesela. Hı. O yüzden söylüyorum. Hakemlerle alakalı olarak yani mesele şu, bir iktidar çatışması hakemler içerisinde, bu da şu anda ciddi şekilde kullanılıyor ve soruşturma meselesi oldu. Ama geçmişten de örneklerle meselelere baktığımız zaman, bugünkü koşullarda değerlendirdiğimiz zaman, abi burada bir sorun var ya. Yani başkanında da sorun var, hakeminde de sorun var. Neler söylendi bu hakemlerle ilgili? Bugünkülerle ilgili de söyleniyor. Yarın aleyhe döner. Tekrar ediyorum, bak yine söylüyorum. Buradan söylüyorum. İzleyenlerimiz açsın baksınlar.
4: Bakanlar
8: lütfen
4: var,
8: rica ediyorum.
4: Çete yazanlar var.
8: Ne diyorlar mesela?
4: Bir görüş, abi adam şutu vermiş sonra atmış kendini, saçmalık bu penaltı demiş. Bir izleyenimiz de pozisyona baktım, pozisyon penaltı. Hata yapan hakem 60 gün dışarıda bırakılmaz. 3 maç vermezsin, 5 maç vermezsin. Burada kasıt var. Yasin Kol'un 1700 gün maç almaması lazım sizin mantığınıza. Yanlış veriyorsa cezası 70 gün olmamalı.
8: Meseleyi aktardım. Ben dedim ki
7: zaten söyledi onu aynı.
8: MHK başkanı hani izleyenimiz orada da benim o yorumumdan önce de dinlemiş olabilir.
4: Olabilir.
8: Görüşüdür tabii. Bu görüşler, bunlar da olsun, bunlar da tartışılsın zaten. Ama burada şu açıdan söylüyorum. Şu havayı yaratmamak lazım yani kimse hakkında. Vay neler olmuş. Ben baktım pozisyona, bence adam haklı. Ben de MHK başkanı olsaydım çağırırdım. Derdim ki kaç yıllık hakemsin? Şu kadar. Yani tüh derdim senin hakemliğine yani. Şu pozisyona penaltı mı sence o pozisyon?
7: Bence de değil.
4: Yani o olduğunu düşünen izleyenlerimiz de var. Yani her pozisyonda olduğu gibi.
7: Ya onu penaltı üzerinden okursak bir sürü pozisyon böyle çıkamazsın işin içinden.
8: Ben yani özellikle bunu şu açıdan konuşmak
7: istedim. Aydın orada zaten şeyi söylüyor ama. Yani diyor ki bak o da olabilir, kişisel bir şeyi yakalayabilir.
8: Ya benim
7: kendi lehine çevirmiş. Orada Aydın demiyor ki 70 gün cezasını alsın demiyor. Orada yani burada bir mağduriyet yaratılıyor ama bir iyice analiz etmek lazım. Bunu herkes kendi lehine de çevirebilir. Hazır bir ortam
8: yakalanmış. Tabii öyle ama bu kararı Yasin Kol ve ekibi verseydi aynı kararlılıkta olmazdı.
4: Tabii ya. 70 gün Yasin kolu
8: dışarı. Ve o ekibini yapmazdı. Bak çok yapmaz. Eminim sana söyleyeyim.
6: Doğru, yani. Doğru.
8: Şimdi bu mesele de burada zaten. İşin koptuğu nokta da burası, o yüzden hani bu kısımları değerlendirirken hakkaniyetli ve doğru bakmak lazım. Birisi mağdur olmuştur. Bir taraf mağdur etmiştir. Ama o mağdurun da tam o her konuda haklı olduğu anlamına da gelmez. Onu da söyleyeyim. Burada yanlış kardeşim.
6: Aslında şeye benziyor. Kulüpler nasıl şu an kendi lehine çevirmeye çalışıyor? Tabii. Mesela Beşiktaş üzerinden yüksek sesle geliyor değil mi? Mesela o arada Beşiktaş desek ya tamam doğru da ya biz o ara işte 4 başkan, sayısız oyuncu, sayısız antrenör. Ya idari anlamda da çok kötü yönetmişiz. Yani bir türlü karar verememişiz antrenör de, oyuncu da, kulüp başkanında. Ya sizin de çok fazla eksikliğiniz olmuş. Evet mağdur edilmişsiniz hakem tarafından ama diğerleri kadar mağdur edilmişsiniz.
8: Yani burada o bir şu açıdan söylüyorum. Eğer Burak Taşkınsoy kendisi tanık olmak istediyse, kendisi müşteki olmak istediyse bir insan gidip böyle ifade vermeye utanır. Onu söyleyeyim. Lan zaten büyük hata yapmışsın bence. Benim görüşüm budur.
4: Peki yani dediğim
8: ama gibi. Yasin Kol hikayesi olsaydı bu olur muydu, olmazdı. Yani tasfiye etmek için fırsatları birbirine karşı koruyorlar. Ben açıkçası söyleyeyim sana bak Muzaffer.
4: Söyle.
8: Ben hani bu soruşturma çerçevesinde birçok detay var. O yüzden yani özellikle hakemlik camiasında hepsinin ben birbirinin kuyusunu kazdığını düşünenlerdenim yani.
4: Aynı fikirdeyim bu konuda. Yasin Kol meselesine geçmeden İbrahim abiye özel bir sorum olacak. Onunla biraz konuşalım istiyorum abi. Şimdi şey konusu da çok fazla konuşulan ki bunu ilk dile getiren isimlerden birisi Beşiktaş Başkanı Serdal Adal oldu. İşte ligler ertelensin, işte her şey çözülsün. Sence ligler ertelenmeli mi ki ben erteleneceğini pek düşünmüyorum ama bu yaşanan süreçler sence ligi, oyuncuları, hocaları nasıl etkileyecek? Neler ya, söylersin?
6: Ligler ertelensin de ne planın ne? Tamam ertelensin. Ne kadar? 10 gün mü, 1 ay mı, 10 sene mi, 5 sene mi? Ne? Niye erteliyorsun bir kere? Erteledin ya, benzer bir durum olmadı mı Ankara Gücü Başkanı hakeme saldırdığında? Benzer bir durum ertelemediniz mi düzeltiyor dediğinde ne değişti bugün?
4: Katılıyorum.
6: Evet, ertele. Yapacaksan. Bence yapma da, hiç o işe girme de, bir şeyi durdurma da. Sen orada problem olanları ayıkla. Niye erteliyorsun yani? Bu işi düzgün yapan hakemler var. Sen onları bul, onların sayısını çoğalt. Niye sen hemen orada işini düzgün yapan adamlar varken 3 tane 5 tane bu işi yanlış yapan adam yüzünden bütün o sistemi durduruyorsun? Ben doğru bulmam asla onu yani.
4: Bir de tabii şöyle bir şey var yani, kulüplerimiz aynı zamanda Avrupa'da da yollarına devam ediyorlar. Senin mesele... ligleri ertelemen seni şeyi de etkileyecek yani.
8: Burada bir sorun var, tamam soruşturma devam ediyor. 4-5 kişiyle ilgili böyle bir durum var. 4-5 kişi eğer toptan burayı etkiliyorsa o zaman senin bütün operasyonel faaliyetinde sorun vardır.
6: Tabii.
8: Bence buradaki mesele şu. Özellikle Ferhat Gündoğdu döneminde, yani bu dönemde yükselmiş hakemler, çünkü çok sayıda iddia var. Bunları daha böyle somut ve detaylı şekilde Futbol Federasyonu değerlendiriyordur. Bu dönemde en azından Süper Lig'e yükselmiş ve şu anda görev yapan hakemlerle ilgili bir sürede bir askı kararı verirsin. Çünkü yarın öbür gün çıksın mesela Galatasaray Kasımpaşa'yla bu hafta oynayacak. Fenerbahçe Rize'yle oynayacak. Bilmiyorum. Beşiktaş kimle oynayacak da hatırlayamıyorum. Bu hakemler şimdi hakem atanacak. Bu hakemler sahaya çıkacaklar. Bu hakemlerle ilgili Ferhat Gündoğdu zamanında bunlar yükseldi. Bunlar böyle geldi. Aynen. O yan hakem, bu var hakemi, orta hakem ya da bilmem ne hangisi olursa olsun. Şimdi biz bunların verdikleri kararlara nasıl güvenelim? Bunlar torpille buralara getirmiş hakemlerdir diye tartışılır. O yüzden burada sağlıklı karar, liglerin ertelenmesinin dışında ben özellikle bu kadar tartışma varken bu hakemlerin bir süreliğine askıya alınıp doğru soruşturma sonrası, değerlendirme sonrası o hakemlerin de haklarını vermekle ilgili bir durumun olması gerektiğini düşünenlerden.
6: Başka şansı.
8: Onları da öyle korursun ha. Tabii, bence onları kesinlikle. Da öyle korursun.
6: Yani ha şimdi sayı az dersin. Yabancı hakem konusu zaten geçmişte de bir denenmişti. O sayı ister istemez. Hani doğru olduğu için söylemiyorum ama bir problem var ya.
4: Evet.
6: Bir problem var, onu da çözmen lazım. Bunu yanaştıracaksın limana. Yabancı sayısı hakemini biraz daha arttıracaksın. Yerli oyuncularla onu, yerli hakemlerle harmanlayacaksın ve o süreçte devam edecek yani.
4: Peki buradan bir Yasin Kol meselesine geçelim istiyorum.
8: Özellikle geçelim.
4: Bu Ferhat Gündoğdu ile yazışmaları sen az bir girizgah yaptın abi ama yani Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu mu yoksa Yasin Kol mu diye. İstersen bu yazışma üzerinde bir konuşalım, sonra şunu da merak ediyorum. Yasin Kol'un gözaltına alınma süreci federasyonda nasıl bir etki yarattı? Orada neler oluyor Türkiye Futbol Federasyonu'na, bunu da konuşalım isterim.
8: Şimdi Yasin Kol Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun, ben de bir su rica edeyim ya. Benimki de
6: yok, bitti. Benim var suyum.
8: Şunu alabilirsin müsaitsen. Yasin Kol'la ilgili olarak şöyle bir durum var. Şeyin, federasyon başkanının en güvendiği hakem. Bu biliniyor. Yani o yüzden zaten Yasin Kol bütün derbi, yani 10 tane derbi varsa 150'sinden fazlasını Yasin Kol yönetiyor. Gerekçesi de şu. Özellikle federasyon başkanı bu adama güveniyor. Bu hakime güveniyor. Daha sorunsuz maçlar çıkaracağına inandığı için derbilere atanmasındaki temel motivasyon Yasin Kol. Bu bugünün konusu değil. Geçmişten beri konuşuluyor. Ben geçmişte de sormuştum. Neden Yasin Kol diye. Yanıtı bu şekilde veriyorlar. Federasyon başkanının özellikle bu hakemi maçlarda, derbilerde görmek gibi bir arzusu var. Çünkü buna güveniyor. Federasyon başkanı buna güveniyor. MHK başkanı da o şey doğrultusunda, güven doğrultusunda Yasin Kol'a bu maçları veriyor. Ama Yasin Kol'un geldiği pozisyon itibariyle Yasin Kol'un bir MHK başkanı kadar güçlendiğini görüyoruz. Gücünü kimden alıyor? Futbol Federasyonu başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan. Şimdi bir geçmişte bu Cüneyt Çakır üzerinden çok tartışılırdı. Bir hakem bu kadar güçlüyse o camia içerisinde, yani işte birlikte görev yaptığı arkadaşlar arasındaki pozisyonu, tavırları da oraya zarar verebilir. Yani herkesin bir konumu olmalı. O zaman şu yapılmamalıydı. Bence esas meselelerden bir tanesi o konuşmalarda MHK başkanı kim? Bazen Ferhat Gündoğdu, bazen Yasin Kol görünüyor. Ona ata, bu öyle olur mu, böyle olur mu diye bir değerlendirme yapıyorlar. Bence oradaki en büyük meselelerden bir tanesi VAR hakemi şu olsun konusu. Şimdi VAR nedir aynı zamanda? Seni denetleyendir. Denetlemek ne demektir? Çünkü hakemin saha içerisinde verdiği kararlar VAR'a gidiyorsa eğer, ya da gitmiyorsa, VAR'a gidip gitmemesi hakemin performansının da ne kadar iyi olduğuna dair bir göstergedir. Yani VAR'a gitmek bir hakem için bence iyi bir şey değil. VAR olmadan
7: ne kadar VAR'a giderse o kadar yani kötü yönetiyorsun.
8: Tabii
7: demek
8: VAR yani. Eğer penaltıyı verdin, kırmızı kartı verdin, VAR devam diyorsa demek ki sen zaten doğruları yapmışsın. Yani seni denetleyen pozisyonda aynı zamanda olan bir şeyi, VAR hakemini eğer bir hakem bunu atayın diyorsa orada problem olur. Mutlaka problem olur. Yasin Kol'un gücünü İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan aldığı belli ve bugün Yasin Kol'un da gözaltına alınması bu soruşturmanın nasıl bir noktaya doğru gittiğine dair bize bir şifre veriyor. O da nedir? İbrahim Hacı Osmanoğlu'na yürüyor. Hacı Osmanoğlu'nun istifasının da koşulları oluşturuluyor. Hacı Osmanoğlu bunları açıklayamaz. Çünkü Allah'ın bildiğini kuldan saklamaya gerek yok. Federasyondakiler de İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu hakemi çok tuttur, tutabilir bu arada. Doğru mu? Doğru. Güvenebilir. Ama bu kadar güç verdiğiniz

0: Muhtemelen şöyle diyeceklerdir. Başkan, biz sana dedik bak, bu adamı bu kadar güçlendiriyorsun, yarın bizim başımıza bela olur. Sen olması gereken şekilde bu süreç yürümeliydi. Adam MHK başkanı pozisyonuna da girebiliyor, yeri geldiğinde gibi eleştiriler getirecektir. Ve ben federasyon toplantısının, yani salı günü yapılacak olağanüstü futbol federasyonu yönetim kurulu toplantısında bu meselenin Ferhat Gündoğdu kadar önemli olduğunu ve Yasin Kol soruşturmasının özellikle federasyon yönetimindeki birçok noktayı belirleyici olacağını düşünüyorum. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istifasını beraberinde bu getirebilir. Ya da Hacı Osmanoğlu gitmezse özellikle Yasin Kol'un bu pozisyonundan, işin bu noktaya gelmesinden rahatsız olan futbol federasyonu yöneticileri var. Benim gördüğüm, eğer federasyon başkanı istifasını açıklamazsa burada çeşitli yöneticilerin ben istifayı düşündüğünü biliyorum. Bunu hep birlikte göreceğiz. Yasin Kol'la ilgili olarak yalnız bir detay var. O dikkatimi çeken bir detay. Yasin Kol perşembe akşamı gözaltına alındı. Yasin Kol'la Ferhat Gündoğdu'nun yazışmaları yayımlandı. Muhtemelen o yazışmalar Ferhat Gündoğdu'nun telefonundan çıkan yazışmalar. Yasin Kol yarın büyük ihtimalle, çünkü perşembe gözaltına alındı, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi günü, dördüncü gün oluyor, savcılığa sevk edilir mi? Muhtemelen sevk edilecektir. Yasin Kol'la ilgili kararı göreceğiz. Ama gidişatı değerlendirdiğim zaman ben şunu görüyorum. Yasin Kol dört gündür bugün pazar değil mi? Üç gündür gözaltında. Yasin Kol'la ilgili ilk sadece dediğim gibi Ferhat Gündoğdu'yla ilgili yazışmaları çıktı. Onlar bence servis edildi. Gizli kararı olan soruşmada böyle bir durum da oluyor. Yasin Kol'la ilgili şu ana kadar herhangi başka bir şey görmedik. Dolayısıyla yarın ne çıkacak? Bu akşamdan itibaren Yasin Kol'la ilgili daha detaylı veriler olur mu? Onları göreceğiz. Ama Yasin Kol meselesine federasyonda birçok yöneticinin kitlendiğini söyleyebilirim. Özellikle Yasin Kol'la ilgili verilecek kararda bence federasyon doğrudan etkiler.
1: Peki İbrahim abi, sence Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkanlıkta bir istifa bekliyor musun ya da olmalı mı? Nasıl değerlendirirsin? İbrahim Hacı Osmanoğlu şu ana kadar sessiz gördüğümüz kadarıyla.
2: Ya ben olur diye düşünüyorum. Şimdi böyle bir ortamda, yani bu kadar her tarafı paramparça olmuş bir yapıda ve sizin temas ettiniz ki en yakını Yasin Kol hakkında söyledikleriniz, bugün içinde bulunduğu durum, işte yazışmalar, hepsini bir araya getirdiğinizde sizin de yani böyle bir ortamda orada durmamanız gerekiyor diye düşünüyorum. O şu milli takımdaki durum da ortada, işin o tarafı da var. Evet. Ama ben o yazışma konusunda yani çok şey değilim. Hani anlayabildiğim bazı şeyler var. Tam tabii hakem şeyini bilmiyorum. Hakemler arasında o tarz diyalog nasıl oluyor bilmiyorum ama talep edebilirim.
0: Mutlaka değerlendirme yapıyor hakemler ama bu kadar açık.
2: Ya o da şeyden almış o gücü. Belli, tamam. Merke o federasyon başkanından almış o gücü.
0: Federasyon başkanından almış tabii.
2: Tamam, o eyvallah. Hani ben diğer tarafı daha bana problemli geliyor. Hatta şöyle, aslında anlayabiliyorum niye VAR'daki hakemi de talep ettiğini. VAR'dan kendisine de bir manipülasyon geleceğini korkuyor. Çünkü
0: belki de.
2: Ben öyle düşünüyorum. Belki de. Çünkü eğer sen Kerem Ersoy'a bak şöyle şöyle yapıyorsun, o da muhtemelen biliyor değil mi, o Kerem Ersoy muhabbetini Yasin Kol'un bilmeme şansı olabilir mi? Belli ki onlar orada bir ekip olmuşlar. Kerem Ersoy da pek onların istediği durumda değil. Dışarıdaki onların istemediği adamlara temas ediyor. Bu Kerem Ersoy tek başına değildir. Onun birkaç tane daha dokunduğu insan vardır. Yani dışarıda
1: diyor zaten ya. Senin hakemler, gibi 2-3 tane daha var.
2: Var diyor. Şimdi orada ne diyor Yasin Kol'la muhtemelen arası? Diyor ki baba bak, şimdi Aydın'ı diyor verirsin diyor VAR'a. Aydın beni gereksiz yere iki defa VAR'a çağırır. Beni zor durumda bırakır.
1: Başımız ağır.
2: Şimdi VAR'dakinin de öyle bir durumu vardır.
0: Abi çok garip yani işte o mesele.
2: Muhtemelen öyle olduğu
0: böyle,
2: için.
0: Böyle bundan ötürü zaten talep ediyorsa, bu arada tabii telefon konuşması başka bir falan şey yapıyor, gelmiyor yani. Yapılıyor, telefon konuşmaları ne var bilmiyoruz ama sonuç itibariyle bir hakem kendisini denetleyecek adamı, bence o yani VAR aynı zamanda kesin denetçi, bu olsun diyorsa o doğru bir iş
2: ya değil. Külliyen yanlış zaten. Hani o zaman futbolculuğuna dönelim. Ben atıyorum stoper oynuyorum, yanımdaki adamı belirleyeyim, arkadaşım olsun. Öteki desin ki benim yanımdaki bek o arkadaşım olsun. Öyle olur mu?
0: Olmaz.
2: Yani? Senin seçimine
0: olmaz.
2: Göre oyuncu mu seçilir?
0: Ekibi de dağıtalım.
2: Şimdi orada şöyle bir durum var. Orası o kadar karışmış ki ses kaydı zaten her şeyi anlatıyor. Birbirlerine operasyon çekiyor düşüncesi var. Aman diyor VAR'a diyor bana bunu ver. Çünkü öteki beni diyor zor durumda
0: ya
2: bırakabilir.
0: Bir belgeleme durum var değil mi? Yani MHK içerisinde, hakemler içerisinde tabii. Kendilerini bir ispiyonlama, belgeleme, bir güç savaşı çok açık oluyor. Net belli yani.
1: O ses kaydı. O ses kaydı.
0: Ya bunu özür dilerim. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Ben birçok insanı da takip ediyorum, görüyorum.

0: Yani Ferhat Gündoğdu tutuklandıktan sonra bazen hatta tweetlere bakınca anlıyorsun yani. Ya yani tutuklanmasını bir zafer olarak değerlendiren insanlar var. İşin hangi noktaya geldiğini göstermesi bakımından da önemlidir. Yani
1: Tabii ki.
0: tutukluluk çünkü bir tedbirdir. Yani bir terör örgütü üyesi değilse, bir cinayet suçu işlememiş. Yani bu kadar
1: İşlemeyeceksin.
0: böyle bayram havasını ben çok açıkçası şey buldum, manidar buldum yani.
1: Bu ses kaydı meselesinde siz ne düşünüyorsunuz ki? Sizce kim aldı o ses kaydını? Yani Ferhat Gündoğdu'nun sesi daha
0: Ferhat
1: yakından
0: Gündoğdu'ndan
1: geliyor.
0: çıkıyor abi o.
1: Değil mi
0: O
1: yani?
0: almış.
1: O
0: Ve
1: ne amaçla aldı
0: hatırlamıyor.
1: acaba?
0: Ve hatırlamıyorum
1: Ya
0: diyor. Bence o, eğer öyleyse, ben şimdi bilmiyorum ama Ferhat Gündoğdu muhtemelen, konuşulan bu olduğu için onun telefonundan
1: söylüyorum.
0: çıkıyor zaten.
1: Yani onun telefonundan çıkıyorsa şöyle, orada onun ağzından bir şey çıkabilirdi hakem olarak. Yani evet abi, beni Aydın abi bana bir şey dedi. O an telaşla. Çünkü Ha. ben de biriyle temas etmiş o da. Ya o anlamıyorum ne dediğinizi falan diyor ama o belli. Yani o gelinen, ona verilen bilgi doğru. O birine
0: Ben
1: temas etmiş.
0: orada dinlerken sanki dedim lan bu hakem mi kaydetmiş meseleyi? Çünkü çok fazla bir şey söylemiyor falan.
1: Ama hakem uzaktan geliyor sesi çok.
0: Uzaktan
1: İşte
0: geliyor.
1: yok
0: Belki yanında biri
1: bence
0: söyledi,
1: yani
0: bilmiyorum.
1: Ferhat Gündoğdu aslında ondan da o telaşla o ismi alırım Bana düşüncesiyle da öyle
0: de, yani
1: geliyor.
0: ya hocam tamam, ben atıyorum Aydın abiyle bir araya geldim ama bizim niye böyle bir şeyimiz
1: Ya bir kere
0: olsun
1: bu
0: dediği
1: suç.
0: an
1: Aynen.
0: bir
1: Doğru.
0: kere, bir kere
1: Hayır,
0: buradan daha şey,
1: bir kere bu bir suç. Yani
0: kesinlikle.
1: orada benim anladığım bir şey belgelemek Evet, işte
0: için.
1: onun, o ismi alacak onun
0: Olmaz ya.
1: ağzından
0: Ya siz
1: yani.
0: bir de şeysiniz
1: Ve
0: zaten.
1: idarecisiniz. Düşünsene, böyle
0: Ya
1: yönetiyorsunuz
0: abi bir de
1: burayı yani.
0: subaysın sen. Kanun nizam biliyorsun. Yani o
1: Ben
0: koltuklarda olan insanlar bunu
1: inanamadım
0: bilirler.
1: yani. Hani
0: Ben geçenlerde birisinden telefon istedim. O da bir avukat. Geçen bayağı oldu. Ondan sonra numarasını istedim yani. Bir de gazeteci var. Ben yıllardır birisini ararım. İşte İbo şunun numarası var mı atar
1: aynen.
0: falan. Ve bu böyledir yani. Ondan sonra dedi ki bana biliyorsun KVK kuralları var. Ona da sorayım izin verirse yollayayım.
1: Tamam.
0: Normalde birisine telefon
1: Tabii,
0: yol
1: verirken
0: numarası yollamanın da bir şeyi
1: onaylanman
0: var.
1: lazım.
0: Hukuki
1: Tabii.
0: sorumluluğu var. Tamam hani burada sonuçta ne yapacaksın
1: Biz
0: abi
1: öyle
0: yani
1: yerlerde
0: onayla
1: geziyoruz ki o
0: olacaksa.
1: tarafı açmışız ya. Yani telefon vermek bizim için
0: Yani bu
1: hani
0: suç.
1: hani neler gidiyor işte.
0: Bu suç. Bu arada bu ses kayıtları meselesinin falan böyle bu kadar açık bir şekilde kaydedilmesi, hukuka aykırı şekilde yapılması falan buralarla ilgili düzenlemelerin de ben çok doğru olduğunu bu arada
1: Peki.
0: düşünüyorum.
1: Aynen.
0: Çünkü Türkiye yıllarca bu işlerden çekti
1: Tabii
0: yani.
1: tabii.
0: FETÖ'cülerin en şey yani yanlış anlaşılmasın. Öyle bir şey yapmıyorum tabii. Bir yakıştırmada bulunmuyorum. En yaptıkları şeylerden bir
1: Bu
0: tanesi de
1: ses
0: oydu yani.
1: kaydı
0: Hmm.
1: işleri
0: Tabii
1: falan değil mi?
0: canım ya.
1: Montajda oyunda bunda. Peki.
0: Biz şeydeydik. Bak çok ilginç bir anı var.
1: Anlat abi.
0: Ben Ulusal Kanal Aydınlık'ta çalışıyorum o zaman. Ondan sonra bu tarla başında TRT binası var ya.
1: Evet.
0: Abi orada otopark vardır, tamam mı? Bir tane minibüs 4-5 ay boyunca orada kaldı. Üstünde şey var. Normal hani bu canlı yayın araçlarında olur ya. Hiçbir yere de gitmiyor. Sürekli orada. Meğersem adamlar orada şey dinliyorlarmış işte. Aydınlığı dinliyorlarmış.
1: Kör göze parmak sokar gibi hani.
0: Hayır, o para,
1: Alenice.
0: hayır şöyle oldu.
1: Miskinler
0: Gizli bir
1: felsefe
0: şey mi? Biz
1: yapmamış.
0: onu
1: Onlar
0: gayet aleni bir şey.
1: gayet
0: sonra anladık. Şöyle anladık. Ergenekon operasyon baskın yapınca o zaman onlar
1: Sizin sonra anlamanız
0: o
1: biraz
0: minibüs de
1: problem olmuş
0: gitti. Abi
1: bence.
0: nereden bileceksin? Araba şurada duruyor. Geliyor duruyor. O zaman bu işleri yapıyorlar. Kanunsuz dinleme yapıyorlardı yani.
1: Biraz erken
0: Gerçi
1: olmuş.
0: kanunsuz dinleme derken şey yapıyorlardı.
1: Şafak
0: FETÖ,
1: operasyonunu hazırlık.
0: savcılığın talimatlarıyla, o FETÖ'cülerin talimatıyla yapıyorlardı bunu. Sonra operasyon yapılınca direkt gitti o araba orada.
1: Kapıda abi polisleri görünce anladınız.
0: Hayır,
1: Bizi
0: sonra.
1: dinliyorlarmış.
0: Hayır, sonra
1: Araba
0: fark
1: sonra
0: ettik
1: gitmiş
0: ya.
1: ama neyse ki.
0: Abi operasyonlar hemen sonra. Hemen sonra.
1: Peki. Güzelmiş.
0: Merkez üssü. Bence o merkez üslerinden biriydi orası yani.
1: Peki.
0: Diyorum tabii sadece yani.
1: İyiymiş ama. Sonradan
0: Hakikaten
1: anladık
0: öyleydi
1: kısmı çok
0: ya.
1: iyi.
0: Valla.
1: Operasyon gence. Bu yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile alakalı kulislerde bazı isimler dönüyor. Size ben bir genel soru sorayım. Sizce o başkanla o koltuğa kim yakışır diye. İbrahim abi var mı senin aklına gelen, önerebileceğin bir
0: Ya
1: isim?
0: şöyle, yani şimdi bizde slogan nedir? Hani ben kendi mesleğimden gideyim işte. Bu tarz durumlarda ne diyorlar? Hemen federasyon başkanı eski futbolcu olsun. Şimdi ben onu çok doğru bulmadım. Tabii ki eski futbolcu olması, eğer işin eğitim tarafıyla alakalı, bu sadece herhalde değil mi Aydın? Yani federasyon başkanı olmak sadece futbol konusunda ayağının iyi olması, becerinin iyi olması yetmiyor değil mi? Hani bir sürü şeyi içinde barındırmak zorundasın yani. Hani işin eğitim tarafı,
1: Evet.
0: değil mi? Bir sürü şey olacak. Şimdi biz öyle bakmıyoruz. Çok yetenekli, müthiş topa vuruyordu. Futbolu da bırakmış, gelsin burayı yönetsin. Ondan iyi kimse bilemez. Antrenörlükte de benzer bir durum var ya.

0: öyle olmadığını bir takımı verdiklerinde görüyorsun. Yani işin hakemlik tarafı ile ilgili de yani bir kere FIFA kokartlı bir hakem olması gerektiğini düşünüyorum o tarafla ilgili. Yani o işin deneyimiyle ilgili, çünkü hakem atamaları değil mi? Hakem duygusu.
1: Tabii.
0: Bir sürü şey var. Bir sürü şey içinde barındırıyor. Yani şimdi herkesin tabii ilk aklına gelen Fırat Aydınus ismi
1: Fırat
0: çok
1: Aydınus
0: fazla.
1: Fırat Aydınus ismi çok akıllara gelen isim gerçekten.
0: Mantıksız demem tabii ki yani. Şimdi bu kadar deneyim, bu işin içinden gelmiş, yani o hakem atamaları ile ilgili bir sürü şey, bu işin mağdur tarafında da olmuş en son o 8 Mart'ta ilgili olan
1: tabii
0: durum. Yani benim öyle çok fazla aklıma da bir başkası gelmiyor. Yani bak, federasyon başkanı konusu başka bir şey. MHK başkanlığı bana farklı bir şey çağrıştırıyor. Orada şeye gerek var diye düşünüyorum. Yani
1: hakemliği hakemlik bilen,
0: evet, yani net orayı yaşamış biri olması lazım.
2: Bence benim bu MHK başkanı ile ilgili görüşüm şu. Bilmiyorum Fırat Hoca gelir mi gelmez mi? Kendisine selam olsun. Ama şimdi iki tane blok var. Bir eski blok, bir yeni blok hakemlerde. Yani eski blok dediğim, işte Fırat Aydınuslarla birlikte başlayan ve onlar döneminden bazıları bıraktı, bazıları hakem ama klasman düşürülen, belki tekrar klasman yükseltilecek hakemler vardır. Bir de yeni blok var. Yeni blok ne? Ferhat Gündoğdu ve Ahmet Şahin'in bu bir kadroyu tasfiye ederken diğer kadroları getirip yerleştirdikleri. Evet. Şimdi bence bu dönemde MHK başkanı şöyle olmalı. Dediğim gibi yani atamalarla ilgili olarak sonuç itibariyle mutlaka işin uzmanları var. Veriler var. Yani mesela neydi? Burak Taşkınsoy muydu?
1: Evet.
2: Taşkınsoy. Mesela ben de vermem. Ya bu hafta böyle bir skandal bir vara imza attı. Siz bunu dinlendirin diyecek birkaç tane adamla birlikte oraları yönetebilirsin. Bence sorun şu. Bence hiçbir tarafla olumlu ya da olumsuz.
0: Bağlamış.
2: Yani nötr olan, İşini gelen raporlara göre kim iyi yapıyor? İbrahim. Kim iyi yapıyor? Muzaffer. Kim kötü yapıyor? Aydın. Tamamen iş odaklı bakacak. Onun adamı, bunun adamı noktasından uzak. Hatta bu ilişkileri bilmeyen bir adamı, bir yöneticiyi oraya koyup bu işi idare ettirmek en doğrusu. Fırat Aydınus gelse şu an mevcut hakemlerle ilgili bugün Ferhat Gündoğdu'na ne söylüyorlarsa benzer şeyleri yarın Fırat Aydınus'a bu hakemlerin birçoğu bence söyleyeceklerdir. Bizi öyle yaptı, bize böyle yaptı vesaire vesaire diyor. O yüzden bence en doğrusu eski blokla yeni bloğu harmanlayacak. Buralarda bir hesaplaşma mantığıyla hareket etmeyecek. Hiç buraların içerisinde olmamış, tamamen eldeki raporlara göre yöneticilik vasıfları güçlü birisinin buralarda objektif kararları vererek yürütmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Peki.
0: Yani doğru. Çünkü ama tabii orada şey belirleyici olacak. Öyle de olsa hakem performansları işleri iyi giderse istediği kadar diğeri itiraz etsin yani. Atıyorum mesela diyecek ya Fırat Aydınus'a ya bizi mağdur etti. Ama ortada bir performans gördüğünde ya Fırat Hoca bu işi
2: yani
0: yönetiyormuş diyecek.
2: Mantığın bu.
0: Aynı fikirdeyim. Ben mesela onun için şeyi söylerim. TFF başkanlığı için net düşüncem o. Asla hiçbir kulübe aidiyeti olmayan birinin TFF başkanı olması lazım. Yani Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Antep olmaz abi. Olmaz. Tamamen bu işin dışında birinin olması lazım.
2: Ama ya o orada da şöyle sonuç itibariyle
1: federasyon başkanlığı.
2: Toplumu yönetecek sonuç itibariyle kamuoyunda. Yani çünkü bu koltuklar ağır koltuklar. Bu koltukların da bir hakimiyeti ve ağırlığı olmalı. Şey gibi mesela. Örneğin Fatih Terim biliyorsun çok konuşuluyor. Ben Fatih Hoca'nın geleceğini düşünmüyorum ama yapar mı? Yapar. Aziz Yıldırım'a dışarıdayken gidiyor bu. Benim bildiğim Cumhurbaşkanı aslında söylüyor. Federasyon Başkanı sen olsana diye. Hı hı. Yapar mı bu işi Aziz Yıldırım? Bence bal gibi de yapar. Çok da iyi yapar. Ama adam diyor ki ben tarafım diyor.
0: İşte o yüzden
2: Fenerbahçe'den tarafım. Ben bu işi yapamam diyerek bunu reddediyor. Yani o koltukta ağırlığın güçlü olması bence çok önemli. Hatta benim bir önerim var. Ben MHK Başkanı şimdi şey diyor ki Ferhat Gündoğdu bir ifadesinde. Ya diyor biz bu değişimleri yaptık ama kulüplerin ve kamuoyunda desteğini alarak yaptık biz bu değişimleri. Valla ben hatırlıyorum ben Ahmet Nurçe bir şey diyordu. Essin bu kaşar hakemleri yenilerini getirsin. Gelsin. Böyle bir kamuoyu da vardı. Adam da diyor ki ben diyor bunu yaparken kamuoyunun desteğini de aldım.
0: Sen bana onay verdin ben de değiştirdim diyor.
2: Başkanların bazı tabii destek vermeyenler de vardı. Başkanların desteğini de aldım diyor ki. Bu arada şey de söyleyeyim. Başkanlar bu işe bu hakemler meselesine onu atın bunu dışarıda bırakın noktasına girdiği anda zaten burası bozuluyor. Tamam. Niye? Çünkü kendi kulüp çıkarlarına
0: kendi
2: göre
0: lehine olan
2: şekilde hareket ediyor.

0: da bence herkes plakasını veriyor. Orada bu arada yeri gelmişken
1: Aynen.
0: söyleyeyim. Ama şey diyor ya işte MHK başkanı. Ya kardeşim diyor ben diyor burada bu desteği alarak zaten bu değişimleri yapmıştım ama o değişimler başına bela aldı. Yani örneğin bugün şey çok tartışıldığı için söylüyorum. Mesela şey Ahmet Nur Çebi muhtemelen aynı fikirdedir. Ulan bunlar bize çok zarar verdi. Yenilerin gelmesi iyi oldu. Biz o gün o operasyona destek veriyordur diye düşünüyorum. Bugün belki çıksa başka bir şey söyleyecek. Vay Allah belanı versin Ferhat Gündoğdu. Sen nasıl bunları yedin de bunları getirdin? Geriye dönüp bakarsak 50 tane şey çıkar yani.
2: Peki Uğur Melek'e ben federasyon başkanlığına adayım dedi. Nasıl yorumlarsınız? Bir de şunu
0: Gitsin aday
2: söyleyeyim.
0: olsun abi.
2: Yok şunu
0: Bak bir şey
2: söyleyeceğim.
0: söyleyeyim.
2: Ben
0: Bir
2: söyleyeyim mi?
0: saat dayanamaz yani.
2: Tamam şunu söyleyeceğim.
0: Ne
2: Yani
0: yapmış mesela? Neden
2: yorumculuk
0: hani?
2: yapan bir kişinin federasyon başkanlığına adaylığını açıklaması bence yani tırnak içinde söylüyorum intihar gibi bir şey yani. Siz senelerce
1: Bir sürü şey söyledin.
2: Fenerbahçe
0: Her
2: yorumladınız, Galatasaray yorumladınız, hakem yorumladınız.
0: Bence
2: Yani
0: ya
2: korkunç diyor.
0: yorumla ne olacak? O İbrahim Hoca
1: Hayır,
0: Osman'da
1: yani
0: neler
1: o
0: söylüyor? Bence orada problem.
1: eleştirileri o
0: Bence
1: eleştiriler
0: abi
1: karşına gelecek
2: önüne
1: diyor
2: öyle bir
1: yani.
2: gelir ki
0: Ya Allah
2: o
0: aşkına.
2: baskıyı
0: Ya
2: kaldıramaz
0: kendisi
2: gibi
0: de
2: geliyor bana
0: ya
2: yani.
0: Allah aşkına kendisi de bilmiyor. Sadece tepeden meseleye bakıyor yani. Ben ben falan niye? Yani ne ben de o zaman yaparım, sen de yaparsın. Dünya ne güzel şey sallamak. Ben adayım. Neye göre adaysınız? Ne yaptınız da adaylığınız var? Ben bunları
1: Belki de öyle bir
0: yapmam.
1: mesaj veriyor
0: Ben
1: olabilir
0: bunları
1: yani
0: yapmam.
1: aynen.
0: Ya tamam yani
1: Hepimiz aday olabiliriz mesajı
0: orayı
1: veriyor.
0: o da olabilir de orayı da çok böyle küçümsüyor
1: Bana
0: falan
1: çok şey
0: yani.
1: gelmiyor evet ya. Yani altını bilmiyorum. Kafamda oturmuyor yani hangi gerekçeyle.
0: Tamam ben de adayım.
1: Bak eski futbolcular yine işte o efsane olmuş isimler yine oturuyor kafana bir şekilde anladın mı? Yani ama ben bilmiyorum Uğur Melek ismi bana mantıklı gelmiyor yani. Hani elle tutulur
0: Abi
1: ne olabilir mesela?
0: bak
1: Nereden elle tutabilirim
0: bir
1: yani?
0: saat dayanamaz abi. Şu tabloyu görmüyor musunuz ya? Bugün bu operasyon evet yapılıyor da işin bence daha geniş pencereden bakıldığında o koltuğun ne kadar değerli olduğu bence çok açık yani. Futbol Federasyonu Başkanlığı koltuğunun ne kadar değerli olduğu çok açık. Yarın ihale yapılacak. Yani yarın
2: Tabii.
0: sen ihale yapıldığında belki de 400 milyon dolara yükselecek. 400 milyon dolarlık bir yayın hakkının olduğu bir ligin sen federasyon başkanlığını yapıyorsun. Karşısında deve dişi gibi şeyler var. Kulüpler var. Galatasaray var. Fenerbahçe var. Beşiktaş var. Yani bu koltuklar öyle az buz koltuklar değildir. Belli başlı vurgular yapıyor tabii. Hani lan bunların yönettiği yeri ben de yönetirim
1: İşte ben de
0: noktasında.
1: öyle
0: Ama ben o
1: düşündüm
0: işin öyle
1: yani.
0: olduğunu
1: Mesajın öyle
0: düşünmüyorum.
1: olduğunu düşünüyorum.
0: Ben
1: Yani
0: o işin de
1: yani
0: öyle
1: ben de
0: olduğunu
1: yönetirim.
0: düşünmüyorum.
1: Yani bunlar yönetiyorsa biz de yönetiriz
0: Ha
1: kafasında.
0: olabilir. Şimdi
1: Olabilir.
0: Burak chat'te
2: Chat'te bir
0: bir
2: anket yapmış. Yeni TFF başkanı kim olsun diye. Fatih Terim. Işıkları okuyorum. Fatih Terim, Mustafa Eroğüt, Mecnunot Yakmaz, Uğur Meleke, Fatih Terim hepsinden
1: bana
2: önde
1: mesela
2: gidiyor.
1: bir tane isim söyleyeyim ben
2: Önde
1: oradan
2: gidiyor.
1: mesela.
2: Söyle
1: Hiç
2: abi.
1: düşünmem Mustafa Eroğüt derim ben mesela.
2: Neden?
1: Daha önce federasyonda çalışmış. En azından bildiğim için söylüyorum o bu Dünya Kupası şey, Avrupa Şampiyonası mıydı ortak İtalyanlarla Dünya Kupası mıydı? Neydi o
0: Avrupa
1: bir
0: Şampiyonası.
1: Avrupa Şampiyonası mesela o süreçte bildiğim için söylüyorum yani diyalogta olduğunu biliyorum. En azından o süreci deneyimlemiş ve bir kulübe aidiyeti olmaması önemli diye düşünüyorum. O yüzden ben mesela Mustafa Röğüt düşüncesi bana mantıklı geliyor yani.
2: Yani ama günün sonunda şu anda İbrahim Hacı Osmanoğlu görevine devam ediyor. Öyle de bir gerçek
0: Ya
2: var.
0: salı günü ben kesin bir şey olacağını düşünüyorum. Yani
1: Şey bırak bana da istifa eder gibi geliyor.
0: istifa eder gibi geliyor. Etmezse de yönetme birçok isim bence istifa edecek. Yasin Kol'un soruşturması bu yönüyle çok önemli. Çünkü diyecekler ki bu işin geldiği noktada en güvendiğiniz adam, hakem bunları yapmış.
1: Bugün
0: Bizi çok zor durumda bıraktı. Bizim burada yapmamız gereken şey kendi hatalarımızla yüzleşmek. Sizin kendi hatalarınızla yüzleşmenizi bunu daha yapmıyorsunuz. Bu iş daha da zarar veriyor. Orada da ister istemez şey içerisinde, Futbol Federasyonu içerisinde mutlaka çeşitli çatışmalar var.
1: kes.
0: Bir yönetilememe problemi var. Yasin Kol meselesinden sonra daha detaylı göreceğiz. Ezbere konuşmak istemiyorum. Ama sanki oradan da çok bir şey çıkmayacak gibi çıkacak olsaydı bence bekliyorum ben de. Biraz sosyal medyada bunları görürdük.
2: Yasa dışı bahis meselesi merak
0: O
2: ettiriyor benim
0: söylendi.
2: Yasin.
0: Bakalım ne
2: Ne
0: çıkacak onları
2: çıkacak?
0: da
2: O
0: göreceğiz.
2: merak
0: Ama
2: ettiriyor.
0: Mustafa Eroğut konusunda ben kendisiyle eskiden tanışırım. Yani tanışırım derken birkaç
1: Ben
0: kez
1: hiç tanışmıyorum bu arada. Hiç bilmediğim biri
0: telefonla
1: yani.
0: konuştuğumuz dönemler olmuştur. Ondan sonra uzun yıllar Başakşehir'de de çalıştı Mustafa Eroğut. O kulübün yanılmıyorsam Mustafa Eroğut CEO'luğunu yaptı. Mehmet Büyükekşi zamanında Futbol Federasyonu'nda başkan vekiliydi
1: Aynen
0: diye hatırlıyorum.
1: başkanım.
0: Milli takımlar görevi vardı ama ben biraz daha geniş pencereden bakmak isterim. Mustafa Eroğut, Bayram Saral, bir de Alkım ismini beyefendini unuttum. Bir isim daha. Bunlar yoğun şekilde çalışıyorlar. ve adaylar istiyorlar burayı, yönetebileceklerini düşünüyorlar. Ben de diyorum ki bir kere hiç lafı da çok uzatmaya gerek yok. Ama ben mevcut siyasi koşullar nedeniyle de Mustafa Ereğüt'ün istiyordur tabii ki kendisi bu görevi. Ama Mustafa Ereğüt'ün yani olma aday diyeceklerini düşünüyorum. Neden? Şöyle, aynı zamanda Mustafa Ereğüt tabii Mehmet Ali Aydınlar'ın damadı. Eğer Mustafa Ereğüt federasyon başkanı olursa önümüzdeki Haziran ayında Fenerbahçe'de kongre var. Mehmet Ali Aydınlar aday olmaz. Damadının federasyon başkanı olduğu yerde Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe başkanı olursa ne olur? 3 aşağı 5 yukarı görebiliyorsun. Yani etik açıdan da doğru bulmaz ve olmaz diye düşünüyorum. Diğer yandan Başakşehir'le uzun yıllar çalışmış olması. Şu andan bu resim insanlara şey geliyor. Mantıklı ve makul geliyor. Ya Mustafa Ereğüt, bu arada bu söyleyeceklerim ve söylediklerim Mustafa Ereğüt'ün kişiliği ve becerisiyle kesinlikle alakalı değildir. Ben kendisiyle ilgili dediğim gibi yani bu referansları verecek insan değilim. Olur ya da olmaz. Sonuç itibariyle kendine bir güveni var, özgüveni var. Ama siyaseten de özellikle ülkenin içerisinde bulunduğu durumda düşünüldüğünde hükümetin kendi iç tartışmalarına baktığımız zaman da Türkiye'de bir sürü şey oluyor, farkındasınız değil mi? Evet. Aynı zamanda AK Parti'nin kendi içinde büyük tartışmaları, birçok hikayesi var. Dolayısıyla burada ben siyasi iradenin de hani ona zamanı kalır mı bilmiyorum ama Mustafa Ereğüt konusunda böyle hani tabii ki aday olabilir. Ama Mustafa Ereğüt'ün belki de son dakika hani mevcut koşullar nedeniyle ya yani burada senin başkan olman Başakşehir üzerinden ve işte ilişkilerin üzerinden bize zarar verir diye yorumlanabilir. Ve en azından federasyon başkanlığı noktası değil ama bir federasyon içerisinde olması noktasında bir talepte bulunulabilir. Bunu da yakın zamanda göreceğiz.
2: Peki son olarak biraz milli takımı konuşalım ve toparlayalım istiyorum. İbrahim abi neler söyleyeceksin? Milli takım 8 gol yiyip 1 gol attı 3 maçta. Yani hakikaten skandal bir performans var ortada. Bu işin sonu nereye gidiyor? Montella artık istifa etmeli mi? Artık bu noktaya geldi taraftarlar. İstenmeyen adam haline geldi. Oyuncular kötü, oyun kötü. Nasıl yorumlarsın?
1: Vallahi yani orası çok enteresan ya. Ben yapılan eleştirileri bir kere çok ağır buluyorum. Yani hani geçmişten bugüne gelen şeyi unuttuğumuzu düşünüyorum. Yani evet biz C grubunda o ülkelerle eşdeğer futbol kalitesine sahip ülke değiliz. Tabii ki çok daha iyilerini yapabiliriz ama oradaydık. Yani bir şekilde oraya gittik biz. Sonuçta bu teknik direktörü de göreve geldiğinde bir hayli problemli durumumuz vardı. Kabul edelim yani. Şimdi teknik anlamda geliştiğimizi düşünüyorum. Oyuncu performansı anlamında geliştiğimizi düşünüyorum. Yani Dünya Kupası'na kadar aslında Montella davranışında bir eksiklik yoktu diye düşünüyorum. Gayet de iyi gidiyordu. Bence problem orada başladı. Yani Dünya Kupası'nda Montella bence analizini yapamadı. Kaybedilen maçların analizini yanlış yerden okudu. Atılan golden yapılan ortadan okudu ki %80'i problemli ortaydı. %80'i problemli şuttu. Orada onunla ilgili işte o da yine bizim eksikliğimizle alakalı bir durum. İşte Hamit o işi çok sağlıklı halledemedi ama orada o donanıma sahip birilerinin olması lazım. Teknik direktörle oturup arkadaş sen bu kadar şut attın ama oyun bunu çağırmıyordu. Yanlış yaptın. Eğer bu analizden gidersen gelecek adına biz problem yaşarız demesi gerekiyordu. Yine gelecek Samet Akaydın'la inşa edilmez. Ahmetcan Kaptan gibi genç oyuncularla inşa edilir. Kadro planlaması yapılırken birilerinin o gün ona itiraz etmesi gerekiyordu. Yani
0: mesela şu son maçta değil mi şey Belçika maçında bir Deniz Gül'le oynaması. Sen maçtan önce ya, demiştin ki ya arkadaş yani bu oyun sistemi artık dönmüyor, olmuyor. Biraz değişir. Onu da değişmiyor.
1: Ya en tehlikeli şey oydu zaten. Tıkandı Montella. Hem yeni şey söyleme konusunda tıkandı, hem sistem anlamında yeni sisteme dönme konusunda tıkandı. Barış Alper'den, Kerem'den maksimum verimi aldın zaten. Bunda bir problem yok. Hiçbir yer, o sistemde de hiçbir problem. Ama oyun sana artık bağıra bağıra bir şey söylüyor. Diyor ki, Barış ve Kerem'le oynadığın oyunlardan verim alamıyorsun. Hazır da eline Deniz Gül diye bir oyuncu geldi. Ki bu ülkede santrafor olmamasının sorumlusu sen değilsin ki. Ama birilerini bulmak zorundasın. Evinde oturmayacaksın. Gideceksin, gezeceksin. Milli takım, şimdi mesela insanlar hep Sergen Yalçın'ı yakıştırıyorlar milli takıma. Niye? Sergen Yalçın nasıl tanınır? İşte az çalışan değil mi? Çok fazla çalışmayan. Bak milli takımda tam ona uygun. Hani ayda bir, üç ayda bir toplanıyorlar, bir maç yapıyorlar. Değil aslında tam tersi. Kulüp takımdaki teknik direktörden daha fazla sorumluluğu var. Çünkü oyunculara daha az temas ediyor. Daha fazla çalışması lazım. Hele hele jenerasyon yenileme konusunda birilerini bulmak zorunda. Bak İlhan Fakılı diye biri varmış değil mi? Gelmese Beşiktaş'a kimsenin haberi olmayacak. Bu direkt Montella ve ekibine yazar. Bulmak zorundaydınız kardeşim.
0: İşte bulmuşlar ama onu Haziran'da Ümit Milli Takım'da.
1: Haziran'da yapmışlar. Ya... Yine neyse.
0: Ya en azından geçer not alıyor yani oradan.
1: Hadi oradan buldu şey, diyelim. Ya bir sürü şey var da
0: orada. Bizim zamanımızda 4.5'dan 5 olurdu ya. 4.5'dan
1: geçer 5. sayalım geçer onu yani. Sayalım. Pozitif sayalım.
0: Ya da şey neydi 1.5'dan 2 miydi? 2.5'dan 3 miydi? İşte orta not falan.
1: Yani onun genel gibi. Olarak Montella'nın Deniz Gül konusunda şöyle bir sisteme dönmesi gerekiyordu. Tıkandı Kerem'le ilgili. Artık mil takımın santraforu düzenle de bir şey oynadığını görmemiz gerekiyordu. Tabii. Hatta eksik olduğunu da görecektik. Yani Deniz'de o sistem eksik olacaktı ama en azından orada ısrar etmek zorundaydı. Çünkü diğeri tıkanmıştı. Yani benim söylemek istediğim Montella ile ilgili zaten Dünya Kupası ve sonrasında özellikle bu son basın toplantılarında anlattıkları tamamen onun da zihnen de tükendiğini evet. bize gösteriyor. Ben bundan sonraki bence süreçte gitti. Onunla ilgili bir şey bence olacağını... Gitti. Yok o zaten gittiğini kabul etti şeyde. Son açıklamalarıyla, son tabii. söylediği şeylerle. Yani artık çünkü o şey yorumu. Yani ben sizi oradan aldım buraya getirdim. Buydunuz, bu oldunuz yorumu
2: bakın,
1: şu.
2: Bakın gidiyorum benim, da yaptıklarımı
1: evet,
2: unutmayın.
1: Benim size artık vereceğim bir şey yok ama geçmişte yaptıklarımı unutmayın mesajı yani.
2: Aydın abi senden de bir değerlendirme alayım milli takımla alakalı.
0: Yani İbrahim Yavuz anlattı üzerine çok fazla Hı-hı. söyleyeceğim bir şey yok ama Montella konusu artık Hı-hı. yarınki maçtan sonra bu federasyon başkanı mı yollar yoksa gelecek olan mı yollar? Ona hep birlikte göreceğiz ama federasyon başkanının yarınki maçtan sonra biraz kamuoyunu da bu konuda rahatlatmak için şey yapacağını düşünüyorum.
2: Bir basın toplantısı düzenleyeceğini mi?
0: Basın toplantısı düzenleyeceğini söylüyorum. Şey düşünüyorum. Yani şey pardon ya basın toplantısıyla. Onu nereden çıkardın? Kafam karıştı. Yani yollayacaklar bence şey.
1: Ben demedim abi.
0: Montella'yı.
2: Sen de direkt ikna oldun abi yanlışa. Çok hazır mısın İbrahim
0: şey, Atos? Biraz zihnim karıştı. Bence yani yollar belki basın toplantısı yapar. Kesin bu arada bir basın toplantısı.
1: Ben ikimizlere bakıyorum hiçbir şeye karışmıyor.
0: Bekliyorum ben şey sordum ya dur ha o önemli. Bu listeler açıklandı ya. Bahis oynayanlar.
2: Ha sevgi mesela şeyi söylüyorum. Yöneticileri söylüyoruz.
0: Ya bu savcılıkla iş güdümlü mü gitti? O zaten savcılığın özellikle şimdi belli gazeteci arkadaşlarımız var. Onların onlar üzerinden bazı mesajlar veriliyor. Bazı haberlerde veriliyor. Bunu da zaten görüyoruz. Allah'ın bildiğini kulağına saklamaya gerek yok. 2025 yılında savcılık Futbol Federasyonu'na yazı yazıp bu soruşturma ile alakalı olarak bizim haberimiz olmadan bu açıklamayı yapmayın diye uyarmıştı. Haberleri çıktı ya.
2: Evet. Heh.
0: Bu ne zaman çıktı tekrar? Yöneticiler listesi açıklandıktan sonra çıktı. Bu tasdif ediliyor. Çalışma yapılıyor. O gün İbrahim Hacı Osmanoğlu inisiyatif alıyor. Yayınlayın diyor ve yayınlatıyor o listeyi. Nasıl yorumlarsan yorumla.
2: Peki. Var mı
0: ama özür dilerim. Bence o işin bir adımı daha var. O liste açıklandı ya. Şimdi biz neyi gördük? Listeden sonra gözaltına alınanlar oldu. Niye? 6222'ye muhalefetten evet. kendi maçına şey yapmalarından ötürü
2: bahis
0: oynamalarından ötürü şimdi o listede kendi maçlarına bahis oynayanlar varsa eğer onların tamamını da gözaltına alacaklar alınır eğer alınmazsa o liste yayınlanırsa bu sefer orada savcılık tarafı çok yıpranır çünkü neden soruşturma bu şekilde gidiyor o zaten 6222'ye muhalefetten ki Metan'la şey neydi Mert Hakan Metan Baltacı mıydı?
2: Evet evet.
0: Metan Baltacı vesaire. Onlar özellikle hani onların gözaltına alınması ve tutuklanmasına sebep konuda kendi maçlarına doğrudan ya da dolaylı kupon yaptırmalarıydı. O yüzden bu listeyle ilgili önümüzdeki günlerde yeni bir soruşturma ben bekliyorum. Bunu da tamamen geçmişteki örneklere bakarak söylüyorum.
2: Peki. Sen bir şey söyleyecek misin?
1: Yok ben bu konuda çok...
2: Girmek istemiyorsun.
1: Girmiyorum. Yani o devam eden bir
2: beklemek
1: süreç var.
2: Beklemek lazım.
1: Hiç yani bekleyelim. Görelim.
2: Peki ikinize de teşekkür ediyorum. Tamamladık teşekkür diye düşünüyorum. Eksik bir şey bıraktık mı? Bıraktıysak da yarın konuşuruz. Her gün yayın yapıyoruz zaten. Aydın abi ağzına sağlık.
0: Sağ olasın. İzleyenlerimize teşekkürler. Herkese iyi hafta sonları.
2: İbrahim abi ağzına sağlık. Herkese iyi hafta sonları dileyelim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Kim ne dedi?
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri, mutlu pazarlar. Ben Göksel'in Çağrı Saraç, Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim. Ve yaklaşık 3 saat boyunca da birlikteliğimiz sürecek. Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul var. Tek aday var, tek aday mevcut başkan Serdal Adalı. Bir o genel kurula gidelim. Toplantıya gidelim. Seçim başladı. Zaten tek adaylı bir seçim ama öncesindeki konuşmaları sizlerle an be an paylaşalım.
1: ...2026 tarihinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulu divan heyeti için Divan Başkanı Sayın Avukat Özkan Burak Özmen, Divan Başkan Yardımcısı Sayın Faruk Öztürk, Divan Başkan Yardımcısı Sayın Anıl Cansızoğlu, Yazman üyesi Sayın Bedirhan Tuz, Yazman üye Gizem Uslakın, diğer üyeler Sayın Muhsin Yılmaz, Sayın Bilal Yıldız, Sayın Mehmet Emre Açan, Sayın Ahmet Hilmi Yılmaz olarak önerge sunulmuştur. İmzaya sunanlardan isimler okumak istiyorum. Mümin Yılmaz Kocaman, Feza İnal Polat, Rafet Koray Kocaman, Hazal Ecem Bozkurt, Uğur Fora, Cüneyt Fatin Deliorman, Sinan Aksoy olarak imza sayıları devam etmektedir. Başka bir önerge var mı? O zaman önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul edilmiştir. Katılan üyelerimizin oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Kongre Divan Başkanımızı ve Divan Kurulu üyelerimizi görevlerini devralmak üzere kürsüye davet ediyorum.
2: Geldikten sonra.

0: Çok başarılar. Kolay gelsin.
1: Değerli genel kurul üyeleri, olağanüstü seçimli genel kurulumuzun kulübümüz ve camiamız adına hayırlı olmasını diliyor, kulübümüzün geleceğine katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Genel kurulumuzun başarılı geçmesini diliyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
2: Sesimden gidiyorum güzel. Sesimden benim sesim şey abi detone mi diyorlar?
3: Davudi.
2: Davudi diyor. Bir daha bir detone mi diyorlar? Bir şey daha diyorlar.
3: Detone mi diyor? Bozulmuşlar. Mikrofonları kapatıyor. Kapatamadık.
4: Hoş geldin. Ve vicdana uygun bir şekilde mali kongremizi sizlerin sayesinde tamamladık. Bugün de heyetimizdeki kıymetli arkadaşlarımızla beraber aynı şekilde hukuka uygun, şeffaf bir şekilde bir yönetim sergileyerek genel kurulu inşallah tamamına erdireceğiz. Bizlere duyduğunuz güven için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Oy birliğiyle kabul edildi. Ayaklarınıza sağlık tekrardan. Hızlı bir şekilde dün bahsetmiştim. Gelenek olmasını istiyorum. Buradaki kıymetli isimlerin de tanınmasını istiyorum. Bendeniz Avukat Özkan Burak Özmen. Beşiktaşlı Avukatlar Dernek Başkanıyım. Sayın Gizem Uslu Akın. Daha önce sicil kurulunda görev yapmış kıymetli bir kongre üyemiz. Sayın Ahmet Hilmi Yılmaz. Genç Beşiktaşlılar grubunda başkanlık yapmış kıymetli bir arkadaşımız. Sayın Faruk Öztürk. Geçmişte Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve Disiplin Kurulu Üyeliği yapmış kıymetli bir büyüğümüz. Sayın Anıl Cansızoğlu, Kabataş Vakfı'nda önemli işlere imza atmış Yönetim Kurulu Başkanı ve sizlerin de yakından tanıdığı bir isim. Sayın Avukat Bilal Yıldız, kıymetli meslektaşım. Sayın Avukat Muhsin Yılmaz, yine kıymetli bir meslektaşım. Avukat Bedir Hantuz, yine Beşiktaşlı Avukatlar Derneği Başkan Yardımcısı. Ve Avukat Mehmet Emre Açan, yine kıymetli bir meslektaşım. Biz 9 kişilik heyetimiz, kıymetli bir meslektaşım. Biz 9 kişilik heyetimizle bugün saat 5'e kadar oyların kullanılması, akabinde son üyenin de oyunu kullandıktan sonra sayım hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirip günü tamamlamayı hedefliyoruz. Şimdi gündemle ilgili bir bilgi vermem gerekiyor. Sırada bekleyen kıymetli üyelerimiz var. Açılış yapıldı. Toplantı başkanlık divanı seçimi yapıldı. Saygı duruşu İstiklal Marşı'na geçeceğiz. Devamında da başkan adaylarının programlarını takdimi var. Yani başkan adayı konuşma yapacak sizlere. Arzu ederseniz yerlerde oturabilirsiniz. Arzu ederseniz bekleyebilirsiniz ama bu gündem konusunda sizlere bilgi vermek istedim. Evet kıymetli üyelerimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimiz için saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum.

0: Teşekkür ederim. Toplantı açılışı hazirün sayısını veriyorum. 426 kişiyle açtık. Yine dünkü uygulamamız gibi her saat başı hazirün sayısını bildireceğiz. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, başkan adaylarının programlarını takdimi maddesi uyarınca Sayın Serdar Adalı'yı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.
1: Buradan geçecek abi başkan. Buradan geçecek.

kıymetli hazırım. Seçimli olağanüstü genel kurulumuzu ülkemizin ve dünyanın her noktasında takip eden büyük Beşiktaş ailesi, saygıdeğer Beşiktaşlılar, bugün burada Beşiktaş'ımız için daha büyük hedeflere yürüyeceğimiz, daha güçlü, daha aydınlık bir dönemi başlatmak için toplandık. Seçimli olağanüstü genel kurul toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Sözlerime başlarken dün gerçekleştirdiğimiz Mali Genel Kurulumuzla bizlere olan güvenini ortaya koyan, destek veren, güç veren siz değerli genel kurul üyelerimize yürekten ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizlere olan güveninizi boşa çıkarmayacağımızdan, Beşiktaş'ı layık olduğu günlere hep beraber taşıyacağımızdan hiçbir Beşiktaşlı'nın şüphesi olmasın. Değerli genel kurul üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar, dün gerçekleştirdiğimiz idari ve mali genel kurulumuzda siz değerli kongre üyelerimize gelen görüşleri dile getirmek, arkadaşların erken ayrılmasından dolayı da cevaplayamadığımız sorularınızı cevaplamak isterim. Sizlerden en çok gelen soru bundan sonra nasıl gelir elde edeceğimiz yönünde. Dikilitaş projesinin tek seferlik bir gelir kalemi olduğu söyleniyor ve sürdürülebilir gelirimiz olmayacağından endişe ediliyor. Mali Kongre'de de ifade ettiğim gibi Dikilitaş'tan gelecek gelirin bir kısmıyla yeni bir arsa alıp gayrimenkul projelerine devam edeceğiz. Bunun yanında yeni sponsorluk gelirleri de ekleyeceğiz. Takımımızın ligde ve Avrupa'da yaptığı çıkışla müsabaka gelirlerimizin de artmasını bekliyoruz. Ayrıca yeni yayın ihalesinden çok daha yüksek bir gelir beklentimiz var. Gelir getirici projeler üretmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Basketbol takımı sponsorluğuyla ilgili de çok soru alıyoruz. Sponsor konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Seçiciyiz. Kısa süre içinde sonuçlandırıp formamıza ve bütçemize gereken katkıyı sağlayacağız. Forma sırf sponsorumuzla ilgili soruları aldık. Bu konu yargıda. Şirket şu an TMSF'ye devredildi. Yeni yönetimle görüşüp en kısa zamanda konuyu netleştireceğiz. Beşiktaş'ımızın mali durumunu tüm detaylarıyla açıkladık. Beşiktaş tarihinin tek kalemde en büyük gelirini getirecek projesini yaptık. En kısa sürede Dikilitaş'ın da temelini atacağız. Projelerimiz de devam edecek. İhraç edilen ve edilmeyen üyelerle ilgili sorular, görüşler oldu. Her biri genel kurul üyelerinin kararıdır. Yönetimden ayrılan arkadaşlarımızla ilgili görüşler oldu. Hepsi Beşiktaş'a yönetim kurulunda olmasa da hizmet etmeye devam edecek insanlar. Yollarımız bir arkadaşlarımla. Hizmetleri için kendilerine bir kez daha ayrı ayrı teşekkür ederim. Transfer maliyetleriyle ilgili görüşleri, endişeleri anlıyorum. Ancak transfer ettiğimiz her bir oyuncu bizi hedeflerimize taşıyacak kalitede. Ayrıca göreceksiniz, yollarımızı ayırdığımız oyunculardan kar elde ederek çıkmış olacağız. Önceki yıllardaki transferlerin yarattığı güvensizlik ortamını biliyorum. Ve hepinize de hak veriyorum. Ancak Beşiktaş'ta artık üstüne para vererek, maaşını ödeyerek futbolcu gönderme devri sona ermiştir. Her bir oyuncumuz çok değerli, yükümlülükleri elbette düşüneceğiz. Ancak olası getirileri de göz ardı etmeyelim. Rakiplerimizin bir iki oyuncuya verdiği yıllık ücret ve bonservis rakamlarına

0: bir takım kurduk. 3 büyük kulübün kontratlarını verdiği maaşları karşılaştırın. Bizim iyi işi çıkardığımızı çok net şekilde bir göreceksiniz. Kartal yuvası mağazalarının her noktasında iyileştirme ve gelirlerimizi artırma çalışmalarımız devam edecek. Stat türbün kapasitesini Kasım ayında 46 bine çıkaracağız. Değerli genel kurul üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar, dünkü soru ve görüşlerinizi cevaplamaya çalıştım. Her bir düzeyli eleştirinin bizim için değerli olduğunu bilmenizi rica ederim. Bugün tek listeli bir seçim geçirdiğimiz halde Beşiktaş Genel Kurulu'na olan sorumluluğu yerine getiren her bir üyemize teşekkürü borç biliyorum. Gelip yönetim kurulumuza oy veren, Beşiktaş'ta yeni bir dönemin başlangıcına birlikte imza attığımız her bir üyemize, özellikle şu anda salonda olanlara, erken saatte burada yerini alan arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum.
1: Sayın Serdar Adalı'ya konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Gündemin 4. maddesini tamamladık. 5. madde, başkan ve yönetim kurulu seçimine geçeceğiz. Çok hızlı bir şekilde sizlere pusulayı ve zarfı tanıtacağım. Görmüş olduğunuz zarf kabinlerin hepsinde yeterli miktarda olacak. Ve bir tane de yönetim kurulu listesi, beyaz liste, tek liste olarak bulunuyor. Yönetim kurulu başkan ve üyeleri aday listesi: Başkan Serdar Adalı, yönetim kurulu asıl üyeleri Murat Kılıç, Uğur Fora, Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Abidin Orhan Özelp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçük Emre. Yönetim kurulu yedek üyeleri Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin isimlerinden oluşuyor. Arkadaşlar, her zarfa kullanmak isteyenler bir tane atmasını rica ediyoruz. Birden fazla atmanız halinde bu herhangi bir etkisi olmuyor. Bizim işimizi zorlaştırır sadece. O yüzden bilgi vermiş olayım. Diğer kurullar herhangi bir şekilde seçim olmadığı için işimiz kolaylaşacak. Evet, saat 10.40. Bir hatırlatma daha yapayım. Yine zarfın içine pusulayı koyduktan sonra zarfla birlikte geliyorsunuz sandıklara, yaka kartlarınızı da koymanız gerekiyor. Biz ona göre sayım yapıyoruz. Yaka kart ile zarf sayısının uyumlu olması açısından bizim için önem arz ediyor diyerek ara ara zaten hatırlatmaları yapacağım. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Evet, görevli arkadaşlar, saat 17.00'a kadar salonda hazır bulunan herkese oy kullanma hakkı sağlayacağız. Tüzüğümüzün 21.5 maddesi uyarınca saat 10.40 itibariyle oy kullanma işlemini başlatmış bulunmaktayız. Hayırlı uğurlu olsun.

Bugün tabii oy kullanma günü olduğu için çok fazla aslında konuşmalar yapılmadı. Son konuşmalar bu şekildeydi ama düne dönelim. Asıl dün yapıldı gerekli açıklamalar. Ve dünkü şöyle bir dikkat çeken konuşmalara dönelim. İlk olarak Beşiktaş'ın mevcut başkanı ve tek adayı şu anki Başkan Serdal Adalı ile başlayalım. Dünkü konuşmasında Serdal Adalı neler söyledi hatırlayalım.

bu futbol, bu mücadele devam ettikçe Beşiktaş mutlaka hak ettiği yerde, o liderlik koltuğuna oturacaktır. Taraflı tarafsız, herkesin kabul ettiği bir gerçek var. Aleyhinde yapılan bütün hatalara, bütün algılara rağmen bugün Beşiktaş bu ligin en iyi futbol oynayan takımıdır. İşte bugün karşınıza oyunuyla, organizasyonuyla, planlamasıyla, kadrosuyla, hocasıyla, taraftarıyla ligin en iyi takımını kurarak çıkmış bulunuyoruz. Ben bugün bundan büyük bir mutluluk duyuyorum, gurur duyuyorum. Maçlarda, sokaklarda, gittiğim her yerde Beşiktaşlılarla konuşuyor, bir araya geliyorum. Bütün Beşiktaşlılarda o heyecanı, o tutkuyu, şampiyonluk duygusunu yeniden görüyorum. Sokakta yeniden Beşiktaşlı formalı çocuklarımızı, gençlerimizi görüyorum. Aynı şekilde yıllar sonra tribünlerde kenetlenmiş, takıma müthiş bir destek veren, dünyaya nam salan Beşiktaş taraftarını yeniden görmenin mutluluğunu yaşıyorum. İşte bunlar Beşiktaş'ın güzel günler göreceğinin ilk işaretleridir. Lütfen bu kenetlenmeyi sürdürelim. Sizler desteğinizi bizlerden ve takımınızdan esirgemeyin. Saygıdeğer genel kurul üyeleri, değerli Beşiktaşlılar, hakem hataları sebebiyle karşınıza lider olarak çıkamadık. Bu süreçte camiamızdan Beşiktaş'ın hakkını yedirmeyin serzenişlerini de çok duyduk. Belki zaman zaman bizler de eleştirildik. Ancak göreve geldiğimiz ilk günden beri MHK'yi işaret eden sadece bizdik. Ferhat Gündoğdu ismini defalarca zikrettik. Kendisi MHK başkanı olduğu sürece Türk futbolunun bir arpa boyu yol alamayacağını söyledik. Bugün geldiğimiz noktada MHK'deki çarpık yapılanmaya en büyük mücadeleyi veren, onları en üst perdeden eleştirip gerçekleri söyleyen bu cami oldu. Beşiktaş oldu. Tarih bu Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardı. Beşiktaş'a karşı organizasyon yapmanın, Beşiktaş'ın hakkını yemenin, Beşiktaş'ı durdurmaya çalışmanın da nihayet bir yaptırımı oldu. Ben cami olarak bu mücadeleyi hakkıyla verdiğimize inanıyorum. Arkamızda durup bize güç veren büyük Beşiktaş camiasına da çok teşekkür ediyorum. MHK konusunda yaşanan bu gelişmelerin yeni bir dönemin başlangıcı olmasını, bu yeni dönemin ülkemize ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Her zaman söylediğimiz gibi biz ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Sahalarda çifte standart uygulanmamasını, iyi oynayanın, hak edenin kazanmasını istiyoruz. Oyuncularımıza, teknik ekibimize, kadromuza, oyunumuza biz güveniyoruz. Adaletli bir futbol ortamı sağladığında da şampiyon olacağımıza da inanıyoruz. Değerli genel kurul üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar, bugün mali ve idari genel kurulumuzda Beşiktaş'ın finansal gerçekliğini sizlerin huzurunda değerlendireceğiz. Belki
der ki bazı rakamlarda, bazı borç kalemlerinde artış göreceksiniz. Fakat bu tablolara kesinlikle Beşiktaş'ın borcu artıyor, Beşiktaş yeni mali yüklerin altına giriyor gibi bir gözle bakmamak lazım. Biz göreve geldiğimizde 140 milyon euro değeri olan fakat hiçbir katma değeri olmayan, bu maliyetleri kasasına geri döndürme şansı bulunmayan bir Beşiktaş'ta yer aldık. Kalıcı olarak 34 oyuncuyla yollarımızı ayırdık. 34. Bu 34 oyuncudan sadece 3'ü bizim dönemimizde bonservis ödeyerek transfer ettiğimiz oyunculardı. Beşiktaş'a en ufak bir katkı sağlamayan ciddi bir oyuncu grubunu para kazanarak değil, ne yazık ki üste para ödeyerek gönderdik. Kadroyu temizlemenin de bizim için büyük bir maliyet oldu. Biz bu maliyetleri de göğüsledik. Yaptığımız bu hamleler sonrası yeni ve kaliteli bir takım kurmak için haliyle bonservis harcamaları yaptık. Yaptığımız bu transfer operasyonları sonrasında kadro değerimizi 140 milyon eurodan 273 milyon euro seviyelerine çıkardık. Eğer geçmişten gelen hataları düzeltmek zorunda kalmasaydık, eğer oyuncu gönderme maliyetlerine katlanmayıp bu parayı kadromuza harcayabilseydik, 273 milyon euro olan kadro değerimiz bugün çok daha yukarılarda olabilirdi. Biz Beşiktaş'a geri dönüşü olmayacak bir harcama yapmadık. Son sahibi olacağımız hiçbir futbolcu da almadık, almayacağız da. Bunu herkes böyle bilsin. Güncel kadromuzdaki bütün oyuncular Beşiktaş'a ciddi gelir getirebilecek seviyede ve kapasitede. Bu oyuncular maliyetlerinin çok üzerinde getirisi olabilecek oyuncular. En önemlisi, biz bu sezon çok iyi bir kadro, üst düzey bir futbol aklı, Avrupa'nın en önemli teknik adamlarından biriyle yola çıktık. Beşiktaş'ı yeniden şampiyonluklara ulaştırmak için gereken adımları attık. Atmaya da devam edeceğiz. Dolayısıyla bugünkü bilançoların yalnızca borç artışı olarak değil, doğru ve sağlıklı bir biçimde değerlendirilmesi gerekiyor. Beşiktaş zamanı geldiğinde borcundan fazlasını kasasına koyabilecek kadro yapısına sahiptir şu anda. Ayrıca kurduğumuz bu kadro, mücadele ettiğimiz her kulvarda sportif başarı için son ana kadar da mücadele verecektir. Bu kadro Beşiktaş'ımıza katma değer üretecektir. Önümüzdeki dönemde kadro yapımızı daha güçlü hale getirmek için çalışmalarımıza da devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Önünüze şöyle bir tabloyu açıkça koymak istiyorum. Sadece geçtiğimiz transfer döneminde yaptığımız transferlerle takımımızın kadro değeri 93 milyon euro artarak Avrupa'nın bu alanda önde gelen kulüplerinden biri olduk. Artık kadro yapımız istediğimiz seviyeye geldi. Bundan sonra sözleşmesinin tamamını ödeyerek, üzerine para verip yeter ki git diyecek hiçbir oyuncumuz da kalmadı. Bundan sonra bütün harcamalarımızı sadece Beşiktaş'ı güçlendirmek için yapacağız. Beşiktaş bugün dünyanın en büyük kulüplerinde oynayabilecek oyunculara sahip. Dünya Kupası'nda yıldızlaşan, milli takımlarında düzenli oynayan, geldikleri takımlarda şampiyon olan
uluslararası finaller oynayan bir oyuncu topluluğuna ulaştık. Kadro değerimizi kısa

edilecek. Bizler aynı zamanda sıkıntılı bir kadro yapısının olduğu dönemde göreve gelmemize rağmen Beşiktaş'ımıza 1,5 yılda 82 milyon euro bonservis bedeli kazandırdık. Uzun yıllardan sonra. Bizim dönemimizde gelen oyuncular bu rakamların çok daha üzerinde gelir elde etmemizi sağlayacak. Bunların hepinizin içi rahat olsun. Beşiktaşlıların da içi rahat olsun. Beşiktaş'ın yıllar sonra değerli bir futbol takımı, değerli oyuncuları var. Bugün bonservis harcaması şeklinde gördüğümüz bu kalemler borç artışı değil, değer artışı. Beşiktaş bugün kulüp tarihinin, hatta ülke tarihinin rekorunu kırarak 17 oyuncusunu milli takımlarına göndermiş bir takım haline geldi. Beşiktaş bugün Avrupa'nın en köklü takımlarından Marsilya'yı farklı mağlup etmiş, Avrupa sahnesine güçlü bir dönüş yapmış durumdadır. Beşiktaş ülke futbolunu yeniden en iyi şekilde temsil edip dünya futbolundaki yerini yeniden kazanacağı bir döneme başlamıştır. Değerli genel kurul üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar, futbol şubemizde bu gelişmeler yaşanırken basketbolda da ligde ve Avrupa final serileri oynama başarısı gösterdik. Bu başarıların sonucunda Beşiktaş'ımızı Avrupa basketbolunun en üst seviyesi olan EuroLeague organizasyonunda temsil etmeye hak kazandık. Şu anda basketbolda sezona istediğimiz başlangıcı yapabilmiş değiliz. Ancak yeni kurulmuş bir takımız. Adaptasyon devresini tamamlandığımızda inanıyorum ki çok iyi bir takım olacağız. Ayrıca basketbolda da eksiklerimiz var. Basketboldaki eksiklerimizi de en kısa sürede gidereceğiz. Transferleri en kısa sürede tamamlayarak en kısa sürede basketbol takımımıza yakışır İyi bir isim sponsorunu da Beşiktaş'ımıza kazandıracağız. Burada süre gelen istikrarlı başarı devam edecek. Bu sene bildiğiniz gibi maçlarımızı basketbol gelişim merkezinde oynuyoruz. Sizlerin salonu da dolduracağınızdan, takımımıza her zaman olduğu gibi gereken desteği vereceğinizden de eminim. Beşiktaşlılar salondan yine mutlu ayrılacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Değerli Beşiktaş Genel Kurulu üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar. Göreve geldiğimizde camiamızdan 1,5 yıllık bir süre talep etmiştik. Bu kadro revizyonunu ilk gün verdiğimiz gibi yalnızca 1,5 yıllık bir süre zarfında yaparak camiamıza verdiğimiz sözü yerine getirdik. Üstelik sadece kadro yapılanması yapmakla da kalmadık. Geçtiğimiz 1,5 yılda yaptığımız toplam ödeme 466 milyon eurodur. Daha iyi ifade edebilmek için bu konuyu şöyle anlatayım. Biz 1,5 yıllık görev süremiz içerisinde evimizden kalkıp kulübe geldiğimiz her gün, evet her gün 1 milyon euro ödeme yapmışız. Her gün bir yerlere 1 milyon euro, yani 55 milyon TL ödeme yaptığımızı düşünün. Her gün yeni baştan günlük 1 milyon euro bulmak, bazen bunu kendi kaynaklarınızdan koymak zorunda olduğunuzu düşünün. İşte biz 1,5 yıl boyunca her gün bunu yaşadık. Ve çok şükür böyle bir yükün de üstesinden geldik sizlerin desteğiyle. Yanlış anlaşılmasın. Bunları bir şeylerden şikayet etmek için anlatmıyorum. Sadece nereden nereye geldiğimiz,

her yaptığımız koşullarımızı doğru anlaşılsın istiyorum. Yaptığımız bu 466 milyon euroluk ödemenin Beşiktaş için en önemli kısmı şudur. Göreve geldiğimizde 128 milyon dolar tutarında olan banka borçlarımızı 1,5 yıl içerisinde 53 milyon dolara indirmeyi başardık. Borcumuzu ana para olarak bu seviyeye indirmemizin Beşiktaş'a çok önemli bir getirisi oldu. Geçtiğimiz sene 51 milyon euro seviyesinde faiz ödemesi yapmışken bu seneyi sadece 5 milyon euroluk bir faiz ödemesiyle kapatıyor olacağız. Bizim yönetime gelip bankalar konsorsiyumu borcunu devraldığımızda ödediğimiz aylık faiz yaklaşık 5 milyon euro seviyesindeydi. Şimdi bu bir aylık faiz bütün yıl boyunca ödediğimiz toplam faize dönüştü. Biz bankalar konsorsiyumu borcunu devraldığımız şekilde devam ettirseydik öncesi gibi bugün bankalar konsorsiyumuna 190 milyon dolar seviyesinde borcumuz olacaktı. Biz bu borcu 1/4'üne düşürdük. Yaptığımız ödemeler ve yapılandırmalar sayesinde Beşiktaş'ı büyük bir faiz yükünden de kurtarmış olduk. Beşiktaş tarihinin en büyük borç ödemesini yapmış yönetim kurulu olarak da bugün karşınızdayız. Arkadaşlarımla beraber. Bu kadar büyük bir borç ödemesi yaparken yeri geldi kendi kaynaklarımızı kullandık. Ancak daha da önemlisi bu 1,5 yılda Beşiktaş'a önemli gelir kalemleri yarattık. Bu gelir kalemlerinin en önemlisi Dikilitaş projesiydi. Beşiktaş'ımız Dikilitaş projesinden bugünün değeriyle toplam 8,5 milyar TL gelir elde edecek. İleride kur farkının ortaya çıkması halinde bu gelir TL bazında çok daha yüksek olacak. Bu 8,5 milyar TL'lik gelirin 2,1 milyar TL'lik kısmını tahsil etmiş bulunuyoruz. Bu proje Beşiktaş'ımıza bundan sonra en az 6,4 milyar TL daha gelir getirecek. Biz bu 6,4 milyar TL'nin bir kısmını kalan 53 milyon euroluk banka borcumuzun ödemesinde kullanacağız. 53 milyon euro tutarındaki banka borcumuz 5 yıla yayılmış bir ödeme planıyla vadelendirdi. Dikilitaş projesinden gelecek bu gelirin bir kısmını banka borcumuzun ödemelerine bağlamış durumdayız. 5 yıl içinde banka borçlarımızı da tamamen bitirmiş olacağız. Yani Beşiktaş borçlarını ürettiği gelirlerle ödeyebileceği bir mali yapıya kavuşmuş durumda. Banka borcu, faiz yükü gibi konuları Beşiktaş'ın gündeminden, mali tablolardan silmiş, yok etmiş olacağız. Dikilitaş'tan elde edeceğimiz gelirden banka borcumuz düşürdükten sonra kalan tutarı ise yine Dikilitaş benzeri gelir elde edebileceğimiz bir proje için kullanmak istiyoruz bir kısmını. Beşiktaş'ımıza yeni bir arsa kazandırarak burada bir gayrimenkul projesi daha yapmayı planlıyoruz. Banka borcunun büyük kısmını ödemiş, faiz yükünden önemli ölçüde kurtulmuş bir Beşiktaş, bu ikinci gayrimenkul projesinden gelecek olan geliri tamamen kadrosu için, altyapısı için, tesisleşmesi için, geleceği için kullanacak. Hayata geçireceğimiz bu projeyle Beşiktaş'ın mali yapısı tamamen bağımsız hale gelecek.

artık gelirlerimizi borçlardan kurtulmak için değil, Beşiktaş'ı daha da büyütmek için kullanabileceğiz. Değerli genel kurul üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar, Dikiltaş projesi konusunda sizlere bir müjde daha vermek istiyorum. Projemizin temel atma törenini aşağı yukarı biz bugünlerde planlıyorduk. Sonradan bu olağanüstü genel kurul gündemi oluşunca bunu bir seçim malzemesi haline getirmek istemedik. Çünkü arkadaşlarımız soruyor, ne zaman temel atılacak, ne zaman başlanacak diye. Yarınki seçimli genel kurulumuz sonrasında en kısa sürede Dikiltaş projesinin temel atma törenini hep beraber yapacağız. Dikiltaş konusunu kapatmadan bu konuyla ilgili ufak bir ayrıntıyı sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum. Dikiltaş projemizin olduğu alanda yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait arazinin bize tahsisi sonrası üniversiteli gençlerimiz için Şişli'de bir öğrenci yurdu inşa edeceğiz. Evet, yanlış duymadınız. Bu İlklerin Kulübü Beşiktaş olarak ülkemize bir öğrenci yurdu kazandırıyoruz. Ve bu alanda da diğer kulüplere öncülük yapıyoruz. Değerli genel kurul üyelerimiz, saygıdeğer Beşiktaşlılar. Projelerimizden bahsediyorken bir acı gerçeği daha sizlere üzüntüyle ifade etmek istiyorum. Beşiktaş Türkiye'nin en büyük spor kulübü olmasına rağmen yıllardır tek bir çivi çakılmadan yerimizde saymışız. Yeni bir mal varlığı kazandırılmasından vazgeçtim. Sahip olduğumuz yerler bile yıllarca atıl durumda kalmış. İşte biz geçtiğimiz 1,5 sene içerisinde bu duruma da son vermeye gayret ettik. En büyük mali projemiz olan Dikiltaş projesinin dışında hepimiz için çok özel, çok kıymetli anlara ev sahipliği yapmış olan Akaretler'deki eski kulüp binamızı BJK divan lokali haline getirdik. Ve divan üyelerimizin hizmetine sunduk. Biz bu projedeki katkıları için divan kurulu başkanımız Sayın Ahmet Ülkmezgil'e bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Bir başka önemli projemiz Beşiktaş Futbol Akademisi olarak hayata geçirdiğimiz Sancaktepe 15 Temmuz tesisleridir. Bu noktada şu konuya da vurgu yapmak isterim. Sancaktepe 15 Temmuz tesislerimize camiamız tarafından gereken önemin verilmediğine, bizim burayı iyi anlatamadığımıza inanıyorum. Sancaktepe 15 Temmuz tesisimiz Beşiktaş'ımıza çok uzun yıllar sonra yapılan ilk tesis olma özelliği taşıyor. Üstelik böyle bir tesisin varlığı Beşiktaş'ımızın geleceği, gelecek nesilleri, Beşiktaş'ın gelecek nesilleri açısından da büyük önem arz ediyor. 28 kişilik konaklama, 2500 kişilik seyirci kapasitesi olan bu tesisimiz 16 Mayıs 2026 tarihinden itibaren de faaliyete geçmiş durumda. Futbol altyapımızı tamamıyla buraya taşıyacak, Allah'ın izniyle Beşiktaş'a geleceğin yıldızlarını da buradan kazandıracağız. Cami olarak böyle bir akademi hamlesinin hakkını vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Sancaktepe 15 Temmuz tesislerimizle birlikte 6500 metrekarelik kapalı alan üzerine inşa edilen 10 kişilik konaklama kapasiteli Sancaktepe Şehit Selim Topel tesislerini Beşiktaş'ımıza kazandırdık. Burayı güreş takımımızı taşıdık. Federasyonumuzla ortak projeler yapıyoruz.

yakın gelecekte basketbol altyapımızı bir merkezde toplamak için Akatlar projemize de başlayacağız. Ayrıca Kasım ayı sonunda stadımızın türbün kapasitesini artırmak için çalışmalara başladık. Yapılacak olan bu çalışma ile stadımızın seyirci kapasitesini 46 bine çıkarıyoruz. Stadımızda kapasitenin artmasıyla birlikte gelirlerimizde de önemli bir artış olacak. Hepsinden ötesi sesimiz daha kuvvetli çıkacak. Beşiktaş gibi büyük hedefleri olan bir camiada bir buçuk yıl gibi bir süre yönetimler için çok uzun sayılmaz. Biz bir buçuk yıl gibi bir süre içerisinde bütün bu projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde mali yapısı çok daha rahatlamış, yüklerinden kurtulmuş bir Beşiktaş olacak. Biz de bu sayede tesisleşmeye daha fazla zaman ve bütçe ayırabileceğiz. Çok daha fazla proje üretebilecek Beşiktaş'ımızın geleceğine yatırım yapabileceğiz. Buradaki görevimizi tamamladığımızda Beşiktaş'a birçok mal varlığı ve tesis kazandırmış olarak anılmak istiyoruz. Ne yapıyorsak Beşiktaş'a katkı sağlamak, sağlam bir gelecek inşa etmek ve şanlı tarihte güzel izler bırakabilmek için yapıyoruz. Beşiktaş için bu kısa sürede yaptıklarımız sadece tesisleşmeyle de kalmadı. Görev süremiz içerisinde Kartal Yuvası ciromuzu yaklaşık %300 oranında artırdık. Stadyum gelirlerimiz 4,5 milyar TL'yi aştı. Gen Beşiktaş projesini hayata geçirerek Beşiktaşlı çocuklarımıza ve gençlerimize genel kurul üyesi olmanın yolunu açtık. Şimdiye kadar 2000'in üzerinde genç kardeşimizi Gen Beşiktaş üyesi yaptık. Bu noktada sizlerden, Beşiktaşlı anne babalardan ufak bir ricam var. Çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras olan Beşiktaşlılığı onlara şimdiden aşılayalım. Hepsini üye yapalım. Görev süremiz boyunca bir başka önemli atılımı da sponsorluklar konusunda yaptık. Kulübümüze Türkiye'nin ve dünyanın en önde gelen markaların içinde olduğu önemli sponsorluklar kazandırdık. Sponsorluk, reklam anlaşmaları ve işbirliklerinden elde edilen toplam gelirimiz yaklaşık 90 milyon euro oldu. Her geçen gün de artmaya devam edecek. Futbol takımımızın forma sponsoru ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylar hepimizin malumu. Bu konuda bizzat bana da çok sayıda telefon ve mesaj geliyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde söz konusu şirket TMSF'ye devredildi. En kısa sürede onlarla oturup görüşüp nasıl bir yol izleyeceğimize karar vereceğiz. Bir kez olsun, bir diğer bir konumuzda bir kez olsun geçirdiğimiz süre içerisinde personelimize, sporcularımıza ödeme sorunu yaşamadık. Geçmiş yönetimlerden kalan cezaları ödedik, dosyaları kapattık. UEFA'nın getirdiği finansal kısıtlamalar bizim dönemimizde kaldırıldı. Bunları böyle maddeler halinde tek tek anlatmamın bir nedeni var. Beşiktaş'ın geleceğinin emin ellerde olduğunu, bizim de Beşiktaş'a en iyi şekilde hizmet etmek için çalıştığımızı bilmenizi, bilmelerini rica ediyorum. Yarın yapacağımız seçimli genel kurulumuzla birlikte Beşiktaş'ımız için yepyeni bir istikrar dönemine başlıyoruz. Ben bu noktada bundan 1,5 sene